0: Maçı bu sezon önde fazla top kalacak. Ya Greenfoot'u falan aldığınız zaman bu adam önde tutuyor topu. Siz bu sefer alanları dağıtmada şansınız çok fazla olacak. Burada Fred'den de faydalanabilirsin. Yani Fred boşa olan bir oyuncu değil.
1: Hocam,
0: fakat tamamlayıcı oyuncular çok önemli böyle oyuncularda. Ki biraz evvel söylediğim gibi o Fred'in ilk senesinin başarılı olması sadece kendisinden değil. Önde oyunun çok fazla kalması. Dikkat edersen Fenerbahçe önde fazla toplarla oynuyordu. Talişka top önde kalıyor. Tadiç. Oyun bilgisi çok iyi. Ceko öyle. Ondan sonra Kostić geldi. Bunlar hepsi sol kanatta, sol alanlarda bütün oynamasını çok iyi bilen oyuncular. Böyle bir o takımda da bir Fred'in fonksiyonu. Fred'le birlikte İsmail'in çıkışı başladı.
1: Hocam size bir maç hatırlatacağım. Sara'nın Fred'i Kadıköy'de, o, yanlış hatırlamıyorsam, neredeyse tamamen sağdan sildiğim bir maç hatırlıyorum.
0: Olur. Bak onlar başka bir şeyler. Onlar biz tek maç falan değil. Bunun devamlılığına bakmakta. Böyle maçlar çok vardır. Bazı oyuncuları kitlersin. Tamam mı? Oynatma dersin. Neden Sara Fred'i alt etti? Demek ki birebir oynatmaya çalıştın. Günümüzde artık çok o birebirler kalmıyor. Ancak Messi falan oynatıyorsun onları. Çünkü günümüzde artık daha çok alan ve takım oyununda alanları kapatmalarda daha önemli kalıyor. Çok ekstra oyuncu var. Şimdi Salah geldiği zaman da oynatma bakayım birebir. Oynatmasa topu kalenden çıkarırsın.
1: Hocam Fred çok yaş aldı bence. Fred Fenerbahçe'nin merkezinde bence dönüp baktığınızda zaten Kante, hadi tamam oyun bilgisi, evet kapatır alanları ama oraya daha böyle çarpışan, ki merkezde giden gelen kuvvetli bir opsiyon.
0: Yani
1: örnek profil verelim mesela Kamavinga profili.
0: Ona bakarsan aynı Mateo gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. Şimdi o şekilde bakarsın ikisi birbirlerini tamam. Bunların tamam, şimdi Fenerbahçe orta alanda çok kalabalık.
1: Doğru hocam.
0: Çok kalabalık oyuncular var. Bunlar elendikten sonra bu ismi kim olur bilemeyiz.
2: Bunu hocam hem kalabalık ama böyle kreatif ve oyunu yönlendirme becerisi olan bir 8 numarası yok mu?
0: Şimdi
2: yok.
0: Şöyle onlar kreatif olmayabilir ama takım oyun içinde hep devamlı aktif ve topla hakim olurlar. Burada çabuk oynarlar veyahut da oyunu yavaşlatabilir. İlla ki çok fazla kreatif oynamasına gerek yok. Oyunu nerede daha kapatacaksın onlar çok önemli. Çünkü önde senin var onlar. Sen buradaki işlerini mesela Mateo da çok fazla kreatif değildir ama oyun bilgisi çok iyi.
1: Çok yüksek.
0: Alanlara nereye gideceğiz? Sezgisi çok iyi. Ve her yerde. İşte bunu oynuyorsan, böyle bir oyuncun varsa bu sefer sana işte ya Kante ya da Fred gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. Ha tabii bunların biraz daha dinami olursa hani kebap dersin, güzel karışık olur her şey. O tarzda bir oyuncuyu bulabiliyor musun? Şimdi biz tabii Fenerbahçe'nin bu geniş kadrosunda gidenlere hepsini bir şablonu gördükten sonra hepimiz burada daha net bir şeyler konuşabiliriz. Ve şu şeyi bir kere bırakalım, bu rotasyon olayını. Bak Arjantin milli takımı rotasyon yapıyor mu? Fransa milli takımı yapıyor mu? Her maç aynı 11'li oluyor. Belki bir tane değişiyor.
2: Hocam turnuva ama bu.
0: Bak bunlar lig maçları.
2: Turnuva ile lig bir olmaz.
0: Sevgili Keremciğim, City'ye bakıyorsun, City'de fazla değiştirme. Manchester City'ye bakıyorsun, United'a bakıyorsun, değiştirme. Bayern'e bakıyorsun, değiştirme. En fazla sarı kartlarda bir arızası yoksa bir tane oyuncu falan.
2: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Sadece bir takım değiştirmiyor.
0: Kim?
2: Bayern Münih.
0: Ben genelde hocam. Öbürlerini de seyrediyoruz, görüyoruz yani çok fazla değişti.
2: City ile Guardiola döneminde çok 11 değiştiririm.
0: Bak o nasıl oynadı? Hep Şampiyonlar Ligi'ne fazla geldiği zaman o FA kupası var, bilmem ne kupası var, işte Kova kupası var. Bunlar olduğu zaman mutlaka ama onların kalıplaşmış bir net 8 kişi zaten sahada var. Fenerbahçe bunu yaparsa zaten elindeki oyuncular çok, bilhassa orta sahada çok etkili oyuncuları var. Pozisyon bilgileri dedikleri çok iyi. Bunları bir de bizim İsmail'i de ekleyeceksin. İsmail'in hem o dinamizmi oynadı onların yanında hep oyununu geliştirdi. Genişledi oyunu. Daha geniş kapsamda düşünmeye başladı. Ama şimdi sen Asensio mu diyorsun? Tadiş mi? Talişka mı? Hangisini sen kullanırsın?
1: Ben Asensio ile oynarım. %100
0: şimdi. Böyle bir şimdi böyle iki tane bir oyuncum var. Bunlar nerede oynayacak? Santrofor'un arkasında oynayacak değil mi? Çift santrofor oynamıyorsun. Çünkü biz ne hikmetse bunu kabul edemiyoruz. Bilhassa büyük takımlarımız neden kabul edemiyor ben de anlamıyorum onları. Çünkü senin bu kadar paralar yatır, bu kadar üst seviyede oyuncular alıyorsan ya bir çift santrofor oynamıyorsan ben sana sorarım. örnek vereceğim çok kısa, geldiği zaman tabii. Yine konuşuruz. Bizim dönemimizde

0: Kerem de bilir. Galatasaray hep çift santrafor oynuyordu. Kerem o gitar içerideydi. Orada çalışıyordu. Ben de oradaydım. Elman der, Burak, Elman der, Bulut, Umut Bulut, Debirim, şey, Didi Drogba, Burak. Hep çift santı. Oyun düzeni de aynı. Değişen bir arkalarında Snyder oynuyor. Bak tabii. Çift santrafor. Arkasında Melo Selçuk vardı.
1: Elmander oynuyordu. Çok iyi.
0: Şimdi bak çift santrafor oynuyorlardı diyorum. Oynanıyormuş bu. Şampiyonlar Ligi'nde de oynandı. Oynamadılar değil. Peki biz neden kaçıyoruz? Niye? Sen bu yatırımları niye yapıyorsun? Sırf tek santrafor oynamak için. Algılarım. Şeyden düşünürsün. Şampiyonlar Ligi dersin, ben biraz daha sağlam tutayım, arkasını daha kalabalık. Oyun dizileri hep aynı. Değişen bir şey olmadı ki. 2010'da ne oynanıyorsa Galatasaray veyahut da Fenerbahçe, şimdi yine aynısını oynuyorlar. Sadece biz bir şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Daha farklı bir terimler getirmeye çalışıyoruz. Ben söyledim işte, Galatasaray'ın 11'ini saydım sana. Aynı şu anda, gene aynısı oynanıyor. Ya oynanıyormuş demek ki.
1: Hocam, yapılan açıklamalarla beraber ben Fenerbahçe'nin en fazla 1-2 oyuncu daha transfer edeceğini düşünüyorum. Bu da bize şunu düşündürtüyor. O zaman Fenerbahçe sol bekte Archie Brown, Levent ikilisiyle devam edecek. Sağda, sağ bekte Mert oynayacak.
0: Fazla değil mi orası öyle?
1: Mert Semedo oynayacak.
0: Fazla değil mi orası öyle? Sol tarafta şeyde oynatırsın. Archie Brown diyecektim.
1: Osterwolde'de
0: sol tarafta.
1: Hocam, Osterwolde'den çıkma durumları da var. Yani Jadon'a gelen teklifler de var. Tabii ki burada o sadeleşme konusu önemli. Şimdi
0: stoperi ne yapacaksın? O vakit böyle gidelim. Tabii, Çağlar'ı tabii. Mı tutacaksın?
1: Hocam, Çağlar konusunda bana soruyorsanız, karar alıcı konumda ben olsam çok teşekkür ederim. Yolları ayırırım. Bir saniye düşünme.
0: Anlatmak istediğim, bak, senin iki tane stoperlerin sakatlıklarla boğuşan ana stoperlerin. Skriniar, Ake. Yaşamış bunları.
1: Hocam, Jadon'ı bu yüzden tutacaklar mesela, tutarlarsa.
0: İşte ben de onun için diyorum.
1: Mesela stoper yedeklemesi Jadon. Aynı zamanda sol bek olarak tutacaklar.
0: İşte onun için diyorum. O vakit bu sefer orada senin hem Levent, Brown 3 tane.
1: O zaman Levent'ten ayrılırlar hocam mesela.
0: Mesela sağ tarafta da aynı.
1: Sağ tarafta ben Mert'in mesela formaya daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Şu anda öyle gözüküyor. Şu anda öyle gözüküyor. Ben kendi şahsi fikrim, bak tekrar söyleyeyim. Oğuz'u da o tarafa evrilmeye hazırlarım. Çünkü iki tarafta oynamak senin işine gelir. Teknik direktör olarak da. Çünkü o koridorda madem senin bu kadar güçlü bir orta saha, hakikaten güçlü bir orta saha. Şu anda bak kim ne derse Türkiye'nin en güçlü orta sahası.
1: İsmail.
0: Abi sayma. Hepsi genel Türkiye'nin en güçlü orta sahasına sahipler. Buradan ne çıkar onu bilemem burada.
1: En kreatif orta sahası mı hocam?
0: Kreatif, bak kreatif başka bir şey. Şimdi mesela Arjantin milli takımın orta sahasını seyrediyorsun. Göbekte oynar. Kreatifler mi? Pozisyon bilgileri mükemmel.
1: Çata çata onlar mükemmel. Kavga ediyorlar hocam.
0: Şimdi bak kısa çıktık böyle. Bir de kreatif nedir? Çalımı falan atan giden onlar, biraz daha oyunu daha süsleyenlerdir. Ama şu anda dikkat et. İki tane zirve takımını izleyeceğiz. İkisi de burada bilhassa merkezde süsleyenler değil. Oyunu alıp istediği zaman hızlandığında, istediği yavaşlatanlar, yan pas, geri pas oynayanlar. Bak iki tane zirve takımından bahsediyor. Orta sahada oynayanlara bak. Bir tanesi tek bir kişiye bıraktırmış orta sahasını. Paredes, öbürü de Rodri ve şeyle oynuyor. Luis de mi oynuyordu? Luis mi? İkisinden birisi. Birisini katırıyor.
1: Hocam Rodri diyorsunuz. Rodri için şimdi bak, şiir yazılır burada.
0: Bir şey anlatmaya çalıştım. Kreatif oyunu dan ziyade bunlar daha çok pozisyon oyunlarında takımlarına faydalı. Kreatif oyunu belki bir yerde çalımla falan gidebilirsin. Ama patkalaşı işte, kreatif oyunu senden kimden beklersin, örnek vereyim. Snyder gibi bir oyuncu olur. Mertens gibi bir oyuncu olur.
1: Fenerbahçe Asensio yapar
0: orada. İşte burada Fenerbahçe zaten var o. Siz bunun arkasındaki, yani onun tamamlayıcı oyuncular kim olacak? Sizi taşıyacak oyuncular kimler olacak? Şu anda göze görürken bir tanesi, birincisi belli zaten. Matuidi'nin yanında kim olacak? Kimle oynayacaksın?
1: Gendouzi, Kante oynar bence.
0: Veya İsmail de olabilir. Fred'le oynadıkları gibi.
1: Hocam 50-55 maç var. Tabii ki süre alır. Ama ben Greenwood'un Fenerbahçe'deki en önemli belirleyici olacağını düşünüyorum.
0: Onun da sol tarafı. Sol taraf dedim. Santrafor mevkinde kim oynayacaksın?
1: Şimdi Vedat.
0: Vedat.
1: Maric. Sol tarafa da Kerem. arkadan asansör.

0: öyle zaten. Orası öyle.
1: Şu an böyle gözüküyor.
0: Bekle işte ya, herhalde büyük olasılıkla şeyle oynayacak.
2: Bir santrfor alınmama olasılığı var mı sence? Yani Vedat, Şerif ve Talişko orayı beraber götürebilir mi? Ya da böyle bir plan olabilir mi?
1: Bana kalırsa ben bir...
0: Çok iyi yaşa.
1: Hep beraber. Bana kalırsa ben bir santrfor kesin geleceğini düşünüyorum. Hatta bu ismin Jirasi olma ihtimali yüksek bence. Şeydeki çok uzun zamandır uğraşıyorlar.
0: İngiltere'deki.
1: Jirasi ile. Oli Watkins ile istiyorlar ama... Bana zor kalırsa yani. Oli Watkins ile Jirasi arasında muhtemelen Jirasi'nin ben yapılan planlara göre bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ben kendi penceremden olsa, ben olsam Watkins'i
0: Dortmund
1: tercih ederim.
0: Dortmund tekinden bahsediyorsun değil
2: mi? Evet.
0: Dortmund
1: tekinden. Jirasi kafayla gol atar. Sağ ayakla atar, sol ayakla atar. Merkezde ama profil olarak düşünüyorum ben. Elinizde zaten Vedat gibi bir oyuncu varken bana kalırsa ben Watkins tercihinin Fenerbahçe adına profil olarak daha önemli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilir. Ama Jirasi ismi çok sıcak. Jirasi ismi şu anda en önde Fenerbahçe'nin.
0: Onun bonservisi var değil mi? Bonservisi var değil mi onun? Boşta mı yoksa?
2: Jirasi mi? Yok hocam,
0: bonservisi var.
2: Dortmund'un oyuncusu.
1: Antrenmanlarda geçtiğimiz zaman küçük bir sakatlığı oldu.
2: Evet.
1: Bir diz sakatlığı. Aslında uzun süredir sakatlanmıyor oyuncu. Fenerbahçe'nin profiline de uygun bir santrofor modeli. Ben mutlaka bir santrofor alacaklarını düşünüyorum.
0: Bu lige de uygun. Bu lige de uygun.
1: Elde mesela Şerif var. Mesela ben Şerif'i beğeniyorum. Mutlaka süre alması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama bu yabancı kuralı nedeniyle de eldeki oyunculardan sadeleşmek gerekecek.
0: Peki şöyle çıkalım. Mesela Şerif diyoruz. Şerif'i santrofor ile sol dışta görebilmiş.
1: Evet. Gayet iyi olur ki zaten.
0: Oynuyordu da zaten. Engels'le oynadığı yerler.
1: Ya kontra atak oyununda özellikle size faydası olur.
0: Ya tabii Fenerbahçe kontra atak oynamıyor da.
1: Hocam şöyle, zaman zaman Fenerbahçe o bölgede topu kaptığında, geçtiğimiz hazırlık maçında mesela sırtı dönük, o beklenmeyen işi yapan oyuncu Şerif oldu. Aldı oyuncu sırtına, döndü ve driplikle gitti. Mesela golü attı. Fenerbahçe'de çok fazla oyuncu var. Doğru sadeleşmek gerekiyor.
2: Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Sarı kırmızılı takımda transfere dair bazı detaylar var ama yeni oyuncudan, Leslie Ugochukwu'dan bahsedelim istiyorum. Ümraniyespor'a karşı hazırlık mücadelesinde ilk defa sahne aldı Fransız futbolcu. Belki çok Galatasaray seviyesinde bir rakip ya da ölçü olabilecek bir karşılaşma gibi görünmüyor ama oyuncuya dair bazı izlenimler elde etmiş olabiliriz. Hocam izlediniz maçı?
0: Maçtaydım, evet.
2: Nasıl gördünüz Ugochukwu'yu?
0: Ya şu anda bir şey söylemek çok yanlış olur. Bir kere yanındakiler bir İlkay ile oynadığın zaman bütün oyun onlarla gidiyor. İlkay çıktıktan sonra Torreira geldi. Bütün oyun onlar belli. Top onlarda olduğu zaman bir şeyler çıkıyor ortaya. Yapılmaya çalışıyor ama çok genç bir kadro öyle çıktılar. Gençlerimiz de yani tabii fazla bir şey söylemeyeceğiz de biraz pozisyon bilgileri biraz değil, epey bir sıkıntılar var onlarda. Fakat yeni gelen oyuncu Leslie için de bir şey söylenmez. Yani çok varken çok fazla da oyun içinde istediği gibi olmadı. Çok sıkıştı alanlar, zaten oyun kopmuştu. Bilhassa Ümraniye ilk devreki takımı komple değiştirdi ikinci yarı. Tamamıyla farklı biri. Ondan sonra da zaten oyun da koptu. Galatasaray'da son alanlarda 3-1'den sonra mı 4-1'den sonra mı ne şeyi değiştirmeye başladı. 6-7 kişi falan. Yani çok fazla değiştirdiğiniz zaman mesela Ümraniye doğrusunu yaptı. Şöyle bir 45 dakika bir takımla oynuyorsun. Bir 45 dakika, hep söylerim burada. Bunları Almanlar evet. Çok yaparlar. Hmm. Ve hepsi hep oyunun içinde kalmıştır. Daha fazla görme şansım var. Galatasaray'da şu anda o gençler var. İtalya'ya gidecek kadroya, daha doğrusu gidecek kadroda belki 3-4 tane olur onların içinden, fazla da olmaz. Onlar da tamamlayacak çünkü diğer oyuncular, izindeki olanlar, milli takımla falan olanlar geri dönecekler. Kampa gelecekler direkt. Yani şu anda oyuncu hakkında bir şey konuşmak çok zor. Ancak takımla birlikte görmek lazım. Hani bazıları der ki ya işte yürüyüşünden anlarsan öyle olmuyor abi. O kadar öyle değil. Bir işler değişti. Tamam Fuleli falan gibi görüyorsun ama rakibin oyun alanı, oyunu çok değişik. Senin oyunun değişik. Oyunda kopmalar çok fazla, alanlar çok fazla. Zaten tek kaleye oynuyormuş gibi bir şey oldu.

0: Onun için ama kimi beğendin dersen İlkay'la Torreira'yı beğendim.
1: Nasıl gördün Hugo Çukwu'yu?
2: Girdiği dakikadan itibaren biz burada hep bir sağlam kesici olduğunu söylüyorduk ama Torreira'nın onu daha fazla öne attığını gördüm ben.
0: Yani, çünkü Torreira akıllı adam.
2: Torreira daha fazla arkayı kapadı. Leslie daha fazla ön tarafa gitti. Ben oyuncuyu beğeniyorum. Onu açık net olarak söyleyeyim. Yani oyuncu gelişime açık. Bir kere uzun boylu, o fiziğine rağmen bence çok ağır değil. Özellikle topu aldıktan sonra evet ön tarafa çok doğru şekilde emaneti hemen yerine teslim ediyor. Ama ben kurguyla birlikte, zaman zaman Torreira'yla birlikte, zaman zaman daha geride konumlanıp Galatasaray'da süre alabilecek bir oyuncu profil olduğunu düşünüyorum. Galatasaray böyle yatırımları doğru oyunculara yapıyor. Sonuçta Galatasaray'ın ben bu oyuncudan çok büyük zarar falan edeceğini düşünen tarafta değilim. Olur olmaz hocam çok net söylüyor. Doğru. Burada göreceğiz. Oynayacağı ekip, oynayacağı oyun, oynayacağı kadro. Daha da kendisini gösterebilecek noktada bence potansiyelde olan bir oyuncu. Ya çok erken tabii ki bir hazırlık maçı için ama ben öyle karalar bağlayan neden Galatasaray Leslie tercihi yaptı diyen tarafta değilim. Özellikle genç oyuncular, bu tür oyuncular gelişimi açık. Galatasaray'da da kendisini geliştirip hikayesini başka bir yöne de çevirebilir. Biraz önce belki daha sonra da konuşacağız. Bir Lemina durumu var.
1: Evet.
2: Hep konuşuyoruz öyle Lemina'da kuş konduran bir oyuncu mu? Bence gayet işini iyi yapan, özellikle savunmada topu aldığında rakiplerinden çok doğru yerlere o pasları atabilen bence iyi bir oyuncu. Ama Leslie'nin önünde uzun bir yol var. Fiziği, duruşu, özellikle oyundaki müdahaleleri. Ben Galatasaray'ın böyle çok sorun edilebilecek bir tercih yaptığını düşünen tarafta değilim.
3: Kimse
2: bana tüm bunları da söyleten Okan Buruk hocanın da oyuncuya olan sözleri. Hocam sosyal medyada çok büyük böyle bir kaos yaratıldı. Yani oyuncuya dair Galatasaray, diğer takımlar hangi oyunculara gidiyor bakın Galatasaray Leslie hikayesi üzerinden ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Ha tabii bu tarz mesela dünkü maçtan yola çıkarsak Torreira ile şeyi bir tarafa bırak İlkay'ı. En verimli oynayan, en hazır olan kimdi biliyor musun? Kazım'dı.
2: Aa, çok iyi oyuncu hocam. Ben çok beğendim.
0: İşte Kazım en hazır olan, o kadar çok aktifti ki hep oyunun içindeydi. Sol tarafta çok fazla. Bir de mesela Ali. Eğer biraz o pozisyon bilgisini ne zaman çıkacağını sabek Ali. O pozisyon biraz öğrenmiş olsalar bunları öyle bir zamansız çıkıyorlar ki. Ya orada Allah stoperlere kolaylık versin yani. Tabii şimdi rakibinizle oynadığınız için rakibiniz sizin o ayağınızda değil. Oraları kullanamıyorlar fazla. Ama siz bir Süper Lig takımına karşı oynadınız ama bu şekilde oynadınız mı sizi darmadağın eder.
2: Hocam o bambaşka
0: şimdi,
2: bir durum.
0: Bu yaştasınız, sabık oyuncusunuz. Evet gitmesini falan seviyor fakat ne zaman çıkacağı, nerede gireceği, içeri mi kapatacak, dışarı mı kapatacak? Bunları almamışsınız. Kendi doğaçlama oynuyorsunuz. Çocuğa da yazık. Yarın öbür gün ondan sonra hocalar niye oynatmadı diye söylüyoruz. İşte oynadın birincilik takımına karşı oynuyorsun. Defolar, falsolar hepsi meydan. Ha diyeceksin genç oyuncu. Kaç yaşında abi? Adam bir şey dünya şampiyonu oynuyor senin yaşında. Bütün o bilgiler işte buralarda. Oralarda öğrendiğin zaman hiçbir hoca sana hayır demez. Oynatmamazlık yapmaz. Ki Okan Buruk gibi bir hoca varken nereden geldi? Kendisi oradan geldi biliyor. Evet. O da o oralardan geçti. Ama hep öğrendi, hep öğrettiler. Hep doğru. Hocalar doğru işleri öğrettiler. Altıvada. Şimdi bakıyorsun, kardeşimiz evet kapasitesi, potansiyel olan bir oyuncu. Fakat abi pozisyon bilgisi sıfır. Ondan sonra da hocalara kızalım biz. İstediğimiz kadar gidiyorsun. Niye vereyim abi ben 3 tane sağ bek alıyorum ya. Dünyanın parasını verdim. Bir takım para harcadım sağ bek. Daha Allah'a sağ bekim yok. Çalayı sağ bek yapıyorum. Neden bu çocuk olmasın? Ama işte hep o oyunlarda kazanmakta kazandığın zaman şu altyapıda şampiyon olduğun zaman her şey bir değil abi. Olma bana şampiyon ama o bilgileri al. Oyun bilgisini al. O şekilde. Onun gibi bir sürü oyuncular var. İç

0: verdi. Maalesef.
1: Hocam Fatih Terim Hoca'yı izledim en son. Altyapıdaki teknik direktörlere şunu söylerim. Benim için sonuçların hiçbir önemi yok ama bana bir sezonda alttan bir tane oyuncu vermezsen külahları değişiriz. İyi anlatıyor.
2: Onlar hep söylenir ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta Fiorentina mağlup olduğu zaman niye mağlup oldu derler. Bu da vardır. Bu tabii işin ismi. Bak ben Galatasaray'da altyapıda çalışırken geçen günlerde anlattım. Fatih Hoca milli takımda çalışıyordu. Benim kadroyu izletiyordu. Milli takımdan Orkutlar Beylerbeyi'ndeydi. Beyler kimlerin ne olduğunu hepsini biliyordu. Tek tek neler var, nasıl çalışılıyor. 4-5 çalışmadan sonra Zavi'yi bıraktılar, gelmediler. Ne olduğunu gördüler. Ama abi yazık çocuklara da yazık. Onun için ben onlara üzülüyorum.
1: Hocam Ada Yüzgeç iyi oynadı. Golü de var.
2: Ha şimdi
1: Ada. Benim bak, sevdiğim oyuncu
2: bak,
1: mesela.
2: Tekrar söylüyorum. Fizik bakıyorsun var. Tamam ama işte, hani genç falan diyorsun ama işte gençler de o oyun nerede ne zaman gideceksin, nerede çabuk basacaksın, nerelere gitmen lazım, o pası nereye kayacaksın, kaymalar, itmeler. Ha kolay iş değil bunlar abi. Profesyonelliğe geldiğin zaman ister birincilik veyahut da ikincilik takım ol. Çünkü tecrübeli adamlar var karşında. Bilhassa birinci devre olamadın yani. Olamadı belli bir yer. Çünkü oyun takım değişene kadar. Ümraniye değiştikten sonra bütün alanlar fazla kalmaya başladı.
1: Kaldı.
2: Ellerinde potansiyelli gençler var. Bak tekrar söylüyorum ama yazık. Maalesef oyun bilgileri ve pozisyon bilgilerinde çok zayıflar. Ya çok zayıflar. Keşke onlar biraz daha üzerine duyurulup da orada o hatalarını oyun esnasında nerelere çıkacağını, ne zaman çıkacağını fert fert çalışmalarda gösterseler daha da başarılı olur. Oyuncu kazanırsın.
1: Hocam Sara iki tane top attı. Ben de olumlu penceresinden bakayım. Ya ben Sara'nın vekili olarak geçtiğimiz dönemlerde çok linç edildik ama ben savunmaya devam edeceğim mesela Sara'yı. Sara çok iyi bir oyuncu. Yani.
3: Sevgili, çok iyi oyuncu. Böyle yokmuş gibi düşünenler de var. Çok
2: sevgili Cem, müsaade et oluyor. Dünkü başta at artık onları da. Ama Sara'yı hoca mümkün olduğu kadar oyunda tuttu. Demek ki tempoya ihtiyacı var. Şey de öyle. Daha İlkay'ı çabuk çıkardı. 45 dakikada çıktı. Kazım da. Bak mesela dersen ki bana tek en hazır
1: evet.
2: Al ana kadronun içinde oynar mı? En hazır o. Çok şeyleri katmış üzerine. Çünkü niye? Oynatmışlar. Gitmiş oynamış. Oynuyor oyna siz zaten mireke kazanıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Ama işte maalesef altyapıdan bunları almadığınız zaman buraya geldiğiniz zaman size böyle suratınıza vuruyor. Onlar yazık, çocuklara yazık. Yani. Ondan sonra kaybolup gidiyorlar. İşte kiraya %90-95'i kiraya gidecek. Kiraya verecekler. Nereye giderler? Nerede oynarlar? Orada ne kadar süre alırlar? Orada çalışma nedir? Yarışmacının içine girmeniz lazım. Evet. 15'ten itibaren hem eğitim hem de yarışmacı olmanız lazım. 14'e kadar İstediğiniz mevkilerde oynatın. Hazırla, ana mevkinizi bilirsiniz. Yavaş yavaş gelir bunlar. Ama 14'le yani bilhassa 14'ten itibaren diyelim. Hem yarışmacı hem eğitimci olması lazım ki işte geldiği zaman istirtme. Ya ben mesela Ali ilk devrede, ikinci devrede o kadar çok iyi çıkıyor ki.
1: Çok bindirdi hocam.
2: Ama nereye gidiyorsun? Ne zaman gidiyorsun? Önündeki topu boşaltmamış, alanı boşaltmamış. Tamam. Sen gidiyorsun. Evet. Dur kardeşim ya, hatta içeri kapat ki orta sahada fazlalaşır. Tamam. Tabii bunlar böyle maçlara çıktığınız zaman görüyorsunuz. Bunlar karşımıza çıkıyor sizin eksik bölgeleriniz. Altyapılarda belki görmeyebilirsiniz bunlar ama orada da görürsün abi. Orada da yani boşu boşuna gitmek, bu senin öndeki adamın topu hakim olmuş. Yani onun tekrardan o alanına gitmene, sıkışmana gerek yok ki. Bu sefer başka bir alanı oyunmuş. Onun için mesela Semedo diyoruz. Oyun bilgisi nasıl?
1: Müthiş hocam.
2: Ya bunlar tecrübeyle olan bir şeyler ama tecrübe de altyapıdan başlıyor. Ya oradan aldığın zaman sen onu o tarafa yanındakilerle oyun bilgini attırıyorsun. Ama tecrübe tecrübedir.
1: Hocam oyuncular da yetişiyor ama bakın bizi mesela konuşturuyorlar üzerinde.
2: Evet, yetiyor. Bak ne diyorum? Kapasiteleri olan oyuncular, çocuklar. Seyrettiğimiz oradaki ama maalesef işte oyun bilgileri, pozisyon bilgileri. Burada eksik kaldığınız zaman o vakit Kerem A takım hocası olarak geldiği zaman oynatmıyorsa ona kızmayacaksın. Ona kızmayacaksın, yapacak bir şey yok. Evet Kerem'ciğim.
3: Doğru. Ne diyebilirim ki?
2: Yok doğru değil bu. Ben üzülüyorum, evlatlara üzülüyoruz yani. Tabii ki. Kardeşlerimize hocam, üzülüyoruz. Bu kadar siz bu altyapıları niye hazırlıyorsunuz? Neden var? Bir iki tanesi çıksın. çıkart, oynatmak için mi? O vakit kapat abi.

0: Ve altyapıyı hiç almayacaksın, yapamayacaksın, bunları hazırlayamayacaksan kapatın altyapıyı. Sadece Galatasaray için geçerliydi bu, genel konuşuyorum. Abi.
1: Galatasaray'da bu arada zaman zaman Davinson'un ayrılma ihtimali üstüne konuşuyoruz. Bremer, Lukumi ve Teate'nin istedi olduğuna dair bazı haberler geliyor. Bilmiyorum, Davinson'u dokunulmaz olarak mı sınıflandırmak gerekir? Eğer öyle değilse alternatifler nasıl görünüyor Cem gözüne?
2: %100 dokunulmaz olarak sınıflandırıyorum. Hiçbir şekilde satılması teklif edilemez, konuşulamaz bir durumda görüyorum. Benim çok beğendiğim bir oyuncu.
0: Türkiye Cumhuriyeti altında Mustafa Kemal Atatürk hepsi hayat.
2: Hocam ligin patron stoperi. Takımı inanılmaz bir şekilde ön tarafa çıkartıyor.
0: Kısa gireyim yani.
2: Tabii ki.
0: Lukumi diyor. Abi zaten beraber oynuyorlar. Ben alını getir buraya satacağını. Onu al getir.
2: Bir de yani hangi rakama çıkıyorsunuz? O aldığınız rakamlara aynı model oyuncuyu bulmakta çok zorlanırsınız.
0: Alamazsın zaten.
2: Alamazsınız.
0: Sattığın parayı da alamazsın.
2: TRT'den falan bahsediyorsunuz. Yani patron bambaşka bir oyuncu. Bu lige damgasını vuran stoperlerden, hatta ligin en iyi stoperi yabancı olarak düşündüğümüzde söylesek bence çok mesela abartmış olmayız. Ben çok beğeniyorum. Takımı ön tarafa itiyor. Geri dönüşlerde var. Oyuna tutkusu, aidiyeti, Galatasaray'la olan bence bütünleşmiş durumu. Bir kere Abdülkerim'le çok çok iyi anlaşıyorlar. Dönüp baktığınızda bence durup dururken Galatasaray başına iş alır yani.
0: Çok önemli nokta oralar ya. Çok önemli noktalar. Tabii şey de ekonomik şartlarda çok düşünemeyeceğiniz fiyatlar gelirse bir yerde de, ama hazırlıklı olmanız lazım bu tarzdaki oyuncu.
2: Hocam 30'a verir misiniz?
0: Abi 30'a versen 30'a alamazsın ki bu tarzdaki oyuncu. Şimdi Lukumi'den bahsediyorsun. Bologna kaça satar onu?
1: Belki o da oralara çıkman gerekebilir yani.
0: Yani işte.
1: Tabii.
0: Ya bak, alacaksan sen Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde zaten söz sahibisin.
1: Sözleşmesinin ama son senesi Lukumin. Öyle bir durum da var.
0: Bolonyalılar da öyle boşa satacak. Al abi bak onu al. Hiç uğraşma, git al. Kendinki elindekini de tut.
2: Tamam.
0: Orayı da al. Burasını zaten
1: bir bu arada.
0: Betonarme yap abi burayı. Efendim?
1: Solak.
0: Evet. Ya yani sol sağ ikisini de oynuyor da. İkisi de var onda da.
1: Ama sol ayak.
0: Betonarme olur burası. Arkamda zaten kalen, kendilerine söylemeye gerek yok. Hep soru işaretleri olan bir yerde şeyden sonra. Mustera'dan sonra artık o da kalmadı. Yani müdafaa senin hazır. Ama Lugumi'yi aldıktan sonra tekrar söyleyeyim. 3 sene, 4 sene orasını Allah sakatlık vermediğini düşünmezsin. Mükemmel hocam, bir ikili olur orası.
2: Davinson'u tut, keyfine bak. Hiç gereksiz işlere girme.
0: Ama yine alman lazım. Bir tane alman lazım. Gerekecek yani. Bir tane şart.
1: Bu arada Bremer orada çok üst düzey
2: tabii,
1: bir oyuncu.
0: Ama şeydeki mi? Liverpool'daki mi?
1: Hayır,
0: pardon. Juventus'taki.
1: Ama onda önceki sezon bir sakatlık durumu. Çok
0: sakatlık
1: ağır bir
0: oluyor be Kerem. Çoğunlukla hepsinde yaşıyorlar sakatlıklar. Maalesef bu son dönem 2010'dan falan bahsedelim. Çok fazla çapraz bağlar sakatlıkları var.
1: Evet, onda öyle bir sakatlıktı.
0: Çok fazla var çünkü o kadar çok fazla yük maçlar fazla yoğun girdi ki artık vücut şey makineyi de geçti. Makineler bile iflas ediyor. İstediği kadar yağdanlık da yağdık abi, yok abi. Pat gidiyorsun, bir yerde kaldırmıyor vücut, kaldırmıyor. Sen şimdi 5 kilo kaldıracaksın. Bunu sen 15 kiloya getirebilir misin? Yani getiremezsin. Vücut ağırlığın neyse o kadar çalışırsın ama çok fazla maç, seyahat, gel, kısa bir antrenman, tekrardan maç, tekrardan maç, seyahat, kısa antrenman, tekrardan. Abi yani vücut bir yerde iflah ediyor. Dikkat edin, son dönemlerin en büyük minisküs falan yok artık. Minisküs grip gibi oldu. Yürüyerek çıkıyorsun ama bunlar öyle değil.
2: Bremer de çok tecrübeli stoper. Galatasaray'ı da çok yakından tanıyor. Doğru. Yani böyle de bir geçen hikayesi sezonda var. İyi bilir yani Galatasaray'ı.
0: Ben de gene de şeyden yanayım. Lugumi'den yanayım.
2: Lugumi çok iyi, çok iyi oyuncu.
0: Nasıl bardakçıyla Sanchez uyumu varsa o geldiği zaman aynısı. Hiç acabası olmaz. Çünkü milli takımdan birbirlerini çok iyi biliyorlar. Beraber oynuyorlar. Kolombiya milli takımı daha aşağı yukarı 3 seneden beri falan beraberler. Belki 4 sene olmuştur. Beraber oynuyorlar milli takımda. Birbirlerini nasıl hani göz teması ederiz ya biz. Öyle birbirlerini tanıyor. Hiç boşluk yaratmaz orada. İyiydi. Bir stoper hattı olur orası. Ay, çok iyi bir stoper hattı olur.
1: Abdülkerim'in yerine tabii gelmiş olacak.
0: Abi şimdi evet, Abdülkerim'in yerine olur. Hoca belki planını değiştirir, oyun planını değiştirir, üçlü oynamak ister. Üçünü de kullanabilirsin. Sanchez'i göbekte tutarsın. İkisi sağlı sollu oynar. Sanchez oyuna da katkıları var. Yani plan olarak değiştirirsin. Her türlü şeyi oynayabilirsin. Ama tabii dörtlüden vazgeçmez. Dörtlü oynar. Fakat mükemmel bir stoper hattı olur. Havadan var, yerden var, oyuna çıkış var. Daha ne anlatacağız? Yani? Daha neyse, çabukluk var mı? Var. Sanchez gibi hemen hemen o da çabuk. Bıçkın mı? Bıçkın. İkili mücadele çok iyi. Yani santraforlarla korakor mücadele. Bir de İtalya Ligi'nde kaç senesi oldu? Onu da 3-4 sene falan oldu yani. Bologna'da yanılmıyorsam.
1: Bir kontrol etmem lazım.
0: Rusya'dan mı geldi?
1: Belçika'dan gelmişti.
0: Ya, tamam.
1: Belçika'dan gelmişti. 2022'den bu yana yani, orada.
0: Yani. Alabiliyorsan onu al abi.
1: 2022-23
0: sezonu. Bak, önce hep geriyi sağlam tutacaksın. Ondan sonra yavaş yavaş git. Ön tarafta bir tek kişi kaldı şu anda. Oraya hiç konuşmuyoruz bak şu anda. Osimhen var mı da tamam biz götürürüz diyorlar. Kim gelecek abi?
1: Hayır, orası da konuşuluyor bu arada.
0: Kim? Konuşanlar
1: Dinamo Kiev'deki oyuncu konuşuluyor.
2: Ponomarenko.
1: Evet. Ama bilmiyorum, maliyeti epey yüksek.
0: Valla.
1: Öyle bir profile
0: şeye, bir
1: yedek santrfor olarak.
0: Geçen isimler zaten mı? Öyle o tarzda hep öyle. Osimhen garanti, hem de takım kaptanlığını da veriyorlar galiba Osimhen'e. Onun arkasını tamamlayıcı oyuncu olacak.
1: Can Uzun ihtimali zaten var.
0: O da çok pahalı abi ya. Çok çok pahalı. Şu rakamlara baksana artık nerede.
1: Hocam kaça gelse sizin için tamamdır.
0: Abi ben hemen ne bileyim, bana sorsa bas parayı al diyorum bak. Lüçümin için diyorum. 30 milyon istiyorsan basar.
2: 40'a razıyım.
0: 40'a bırakmaz.
1: Alınır mı?
2: Alırım. Hiç düşünmem. Sabah imzamı atarım.
0: 40'a bırakmaz. Bıraksa keşke. Hiç aynı.
1: Bıraksa bana, siz de aynı kanat.
0: Ben de alırım abi. Alırım. Bak o 5 senelik en aşağı minimum 5 senelik. Bu oyuncular senin satışlarından kar edebilirsin, alabilirsin.
2: Hiç düşünmem. Hemen havalimanı. Doğru oyuncunun yanına.
0: Şey mesela geçiyor. 2 günden mi 3 günden beri bine Musiala'nın ismi geçiyor bayağı.
2: Musiala.
0: Alakası yok abi. Birbirleri yazıyorlar. Yok sakatlık geçirdi. Bir adam zaten Alman milli takımda oynuyor. Sakatlık geçirsene. Geçir bitti. Tekrardan dönüş yaptı. Bir ara o şey Real Madrid düşünüyordu onu. Real Madrid düşünürken Can'la da ilgileri vardı Bayern Münih'in. Yani gidersek onu oraya alırız diye. Daha hala da o geçerli mi bilmiyorum ama Can 40'a okey derse Frankfurt hemen
1: sizin için tamamdır.
0: Hemen özel jetler mi bir şeyler gönderiyor fark edin onu gelin abi. Gelin.
2: Ben tecrübemden yola çıkarak Başkan Dursun Özbey'in bu transferi çözebileceğini düşünüyorum.
0: Dursun Başkan da epey terleyecek ama.
1: Evet. Cem teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Hocam ağzınıza sağlık.
0: Teşekkürler Keremciğim.
1: Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Transfer raporuna spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Bas, Bitsu Doğan'ın koşu yoluna. Bitsu

şimdi. Nathaniel Brown baktı kaleye. Brown vurdu.

Can. Can bıraktı. Çok güzel paslaşma Can Uzun. Can Uzun. Nefis bir paslaşma. Şaibi ve Can. Bu kez Can atıyor.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata, ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla top ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor, dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum, Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
2: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson. Kimi'ye. Kimi. Joshua Kimi vurdu. Kobel. Kimi. Dördüncü dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası Olise. Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti Luis Diaz. Yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı, bir kafa ve gol. 12. golü Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
3: Harika ya.
2: Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
3: Direkt.
2: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Ryerson. Dakika 49. Ryerson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Meça. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Meça biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
3: Kaydı.
2: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu boyun topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
0: Bir şey gerçekten ya.
2: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
0: Gol Harry Kane'in.
2: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
0: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzunluk.
2: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern, sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi, orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva, Fabio Silva terse çekti, Fabio Silva vuruş yapacak, yine Harry Kane, inanılmaz. Maxi Bayer baskıda, Neuer, Harry Kane, Harry Kane, şimdi Olise pası verdi, gol pozisyonu, Luis Diaz tereddüt etti ilk anda vuruşta, harcadı pozisyonu, Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert, bitiriyor maçı. Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruşu gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo Manuel Neuer. futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67, Olise attı çalımı, Olise, Harry Kane, Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane! Savunma arkasına Diomende, kaçırma düşüncesi Diomende, Diomende, Neuer! Neuer, Neuer, Neuer! Manuel Neuer! Şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito, Ito yerden çok iyi yere, Olise, Olise son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak Bayern. Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah, üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
3: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
2: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović, Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
3: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
2: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
1: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleci Kobel çıkarıyor.

0: Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şut da o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
0: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
0: Sabitzer. Virus'un topta, ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Mayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı, kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya, arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişini. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol!

0: Nefis maç oluyor.
1: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik gol. Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi bu kez Bayern Münih'ten.
0: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin ben puan aldım.
1: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
2: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
3: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
4: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
5: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
1: Kupalarda gol!
2: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A-Spor'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 2000 senesinde Türk futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanarak tarihimizde ilk kez Avrupa Kupası kazanan kulüp oldu.
1: ...1900'lü yılların sona ermesi ve 2000'li yıllara girilmesiyle spor tarihinde yepyeni bir cilt daha açıldı. Özellikle 2000 senesi tüm sporcular ve takımlar için elde edecekleri başarılarla adlarını tarihe yazdırmak adına son derece büyük bir önem arz ediyordu. Böylesine bir heyecanın yaşandığı senenin ilk ayında Avustralya'da düzenlenen Avustralya Açık tenis turnuvasında zafer tek erkeklerde Andre Agassi'nin, tek kadınlarda ise Lindsay Davenport'un oldu. Usta raket Birleşik Amerikalı Agassi finalde Rus Yevgeni Kafelnikov'u 3-1 mağlup ederek kariyerinin 6. Grand Slam zaferine imza atarken İkinci kez Avustralya Açık'ta şampiyonluk kupası kaldırdı. Tek kadınlarda ise bir diğer Birleşik Amerikalı tenisçi Lindsay Davenport finalde İsviçreli Martina Hingis'i 2-0 yenerek kariyerinde 3. ve son kez bir Grand Slam şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Atlanta'nın Georgia Dome stadında 72.625 kişinin izlediği karşılaşmayı Tennessee Titans'ı 26-13 yenen St. Louis Rams kazandı. Bu müsabaka daha sonra NFL'in gelmiş geçmiş en iyi maçları listesine girmeye hak kazanacak ve asla unutulmazlar listesinin ilk sırasında yer alacaktı. Alp disiplini kayak Dünya Kupası sezonu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Zorlu şampiyonada erkeklerde Avusturyalı Herman Mayer 2000 puan toplayarak Norveçli Kjetil Andre Amod'un önünde zaferini ilan etti.

kadınlarda ise şampiyon bir başka Avusturyalı kayakçı Renati Göç ile oldu. Renati Göç'ün

Şubat ayının futboldaki en önemli olayı kuşkusuz Wembley Stadyumunda oynanan Lig Kupası finaliydi. Premier Lig ekibi Leicester City finalde Lig 1 temsilcisi Tranmere Rovers'ı 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Leicester City ayrıca yıkımından önce orijinal Wembley Stadyumunda maç kazanan son takım olarak da tarihe geçti. Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nı finalde Slovakya'yı 5-3 yenen Çek Cumhuriyeti kazandı. Profesyonel boksta iki dev adam Lennox Lewis ile Michael Grant kozlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Madison Square Garden salonunda paylaştı. Ortada WBC, IBF, IBO ve Lionel kemerlerinin bulunduğu maçı ikinci rounddaki knockout'uyla Lennox Lewis kazandı. And for the moment...

Son şampiyon Andrea Agassi'nin sürpriz bir şekilde ikinci turda elendiği Fransa Açık Tenis Turnuvası, Brezilyalı Gustavo Kuerten'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Toprak Kort'un başarılı ismi Kuerten, finalde İsveçli Magnus Norman'ı 6-2, 6-3, 2-6 ve 7-6 biten setlerin ardından 3-1 yendi ve kariyerinin ikinci Fransa Açık zaferine imza attı.

0: De belle victoire, son deuxième.
1: ...2000 senesi Türk futbolu açısından tarihi bir zaferin adıydı. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde oynanan UEFA Kupası finalinde Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçta İngiliz ekibi Arsenal'ı penaltı vuruşlarıyla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Sarı Kırmızılı ekip Türkiye Süper Ligi'nde de 14. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Galatasaray için adeta zafer senesi olan yılda müzeye dev bir kupa daha geldi. UEFA Süper Kupa finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Real Madrid'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenen Galatasaray tarihi bir başarıya daha imza atmanın gururunu yaşadı. First UEFA Champions League final of the 21st century. In by Roberto Carlos. Headed away as far as McManaman. A moment of brilliance from Steve McManaman. Aynı senede Şampiyonlar Ligi'nde zafer Valencia'yı 3-0 yenen Real Madrid'in oldu. He has so much time and space around Madrid player. It's still Raul for 3-0. Miroslav Djukic on the line could not keep it out. Second UEFA Champions League title in 3 seasons. And Manuel Sanchez lifts it again.
2: Son derece çekişmeli geçen sezonun ardından FIBA EuroLeague'in finalinde Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibi Selanik'te bulunan PAOK Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Sahadan 73-67'lik skorla galip ayrılan Panathinaikos, tarihinin ikinci FIBA EuroLeague kupasının sahibi oldu. Temsilcimiz Efes Pilsen, üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştığı Barcelona'yı 75-69 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı. NBA'de Los Angeles Lakers 12 sene sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Phil Jackson'ın öğrencileri final serisinde koştuğunu Larry Bird'ün yaptığı Indiana Pacers'ı 4-2 ile geçti. NHL'de Stanley Cup sevincini yaşayan ekipse final serisinde Dallas Stars'ı 4-2 mağlup eden New Jersey Devils oldu. ...11. Avrupa Futbol Şampiyonası, Hollanda ve Belçika'nın ortaklığında 10 Haziran 2000, 2 Temmuz 2000 tarihleri arasında düzenlendi. Şampiyona ilk kez iki ülkenin ortaklaşa düzenlediği bir turnuva olma özelliğine sahipti. 16 takımın mücadele ettiği finallerde B grubunda yer alan Türkiye, bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle İtalya'nın ardından grubunu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Portekiz'de karşılaşan Ay Yıldızlılar, Nuno Gomez'in 44 ve 56. dakikalarda attığı gollere engel olamayarak sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya veda etti. İtalya ile Fransa arasında oynanan şampiyonanın finali ise çok dramatik bir karşılaşmaya sahne oldu. Delvecchio ile 56. dakikada öne geçen gök mavililer zafer turu için saniyeleri sayarken 90+

Uzatmada Trezeguet 103. dakikada kaydettiği altın golle ülkesine ikinci defa Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşattı. Tenis sezonunun en prestijli turnuvası Wimbledon'ı Birleşik Amerikalı Pete Sampras kazandı. Finalde Avustralyalı Patrick Rafter'ı 6-7, 7-6, 6-4 ve 6-2'lik setler sonunda 3-1 yenen Sampras, kariyerinin 12. Grand Slam zaferini yaşadı.

0: seventh Wimbledon singles crown. It was Sampras's last great moment.
1: Tek kadınlarda iki Birleşik Amerikalı raketi karşı karşıya getiren maçta ise Venus Williams, Lindsay Davenport'u 2-0 yendi ve kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı. Senesinin yaz ayları 4 senede bir yaşanan bir spor şölenine Sydney Yaz Olimpiyat Oyunlarına sahne oldu. Olimpiyata 199 ülkeden katılan 4069'u kadın, 6582 erkek, toplam 10651 sporcu 28 spor branşında 300 kategoride yarıştı. Oyunların en başarılı sporcusu olan Rus jimnastikçi Alexey Nemov, 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronzla toplam 6 madalya kazandı. Nemov, Atlanta Olimpiyatı'nda da en çok madalya kazanan sporcuydu. Onu 4 madalyalı Hollandalı yüzücü Inge Bruin, Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, Hollandalı bisikletçi Leontien Zeelaert van Morsel ve Amerikalı yüzücü Jenny Thompson takip ettiler. Four. 17 yaşındaki Avustralyalı yüzücü Jan Thorp, 400 metre serbestte kendi rekorunu geliştirdi. 4x200 metre ve 4x100 metre rekorlarını kırdı. İngiliz kürekçi Stephen Redgrave, 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'ndan bu yana her olimpiyatta olduğu gibi burada da altın madalya kazandı. 2000 Sydney Olimpiyatı'nda birçok doping skandalı yaşandı. Alman serbest stil güreşçisi Alexander Leipold doping yaptığı ortaya çıkınca kazandığı altın madalyayı geri vermek zorunda kaldı. Amerikalı atlet Marion Jones, Sydney'de 3 altın ve 2 bronz madalya kazanmıştı. Ancak başarılı atletin 2007'de dopingde olduğu ortaya çıkınca kazandığı tüm madalyaları elinden alındı.

Kübalı boksör Felix Seven, Sydney'de 3. olimpiyat altın madalyasını kazandı. Böylece Laszlo Papp ve Teofilo Stevenson'dan sonra 3 olimpiyatta ard arda altın alan 3.

0: Üçüncü boksör olarak tarihe geçti. Türkiye, Sidney Olimpiyatı'nda 3 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Judo 66 kiloda Hüseyin Özkan, halter 56 kiloda Halil Mutlu ve Grokoromen güreş 85 kiloda Hamza Yerlikaya podyumun ilk basamağına çıkan sporcularımız oldu. Tekvando kadınlar 57 kiloda Hamide Bıçkın Tosun ve serbest güreş 76 kiloda Adem Bereket ülkemize bronz madalya ile döndü. Oyunların heyecanla beklenen müsabakası şüphesiz atletizm erkekler 100 metre finaliydi. Birleşik Amerikalı Maurus Green 9.87'lik derecesiyle Trinidad Tobago'lu Ata Walton ve Barbados'lu Obadele Thompson'ı geride bırakarak olimpiyat şampiyonu oldu. Oyunlarda Amerika 37 altın, 24 gümüş, 31 bronz toplam 94 madalyayla ilk sırada yer alırken Rusya 32 altın, 28 gümüş, 29 bronz toplam 89 madalyayla ikinci, Çin 28 altın, 16 gümüş, 14 bronz toplam 58 madalyayla üçüncü oldu. 2000 senesi motor sporları açısından da oldukça heyecanlı geçti. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı Alman Michael Schumacher, Finlandiyalı Mika Hakkinen'in 10 puan önünde şampiyon oldu. Takımlarda ise Ferrari podyumun ilk basamağında yer aldı. Birleşik Amerikalı golfçü Tiger Woods, USA Open, British Open ve PGA şampiyonasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Woods, efsanevi golfçü Ben Hogan'ın ardından 1953'ten bu yana ilk kez bir takvim yılındaki 3 büyük turnuvayı kazanan ilk golfçü unvanını elde etti. Dünya Snooker Şampiyonası epik bir final maçına sahne oldu. Mark Williams, Matthew Stevens'ı 18-16 yenerek kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. New York Yankees, MLB'de Millennium'un ilk şampiyonu unvanını aldı. Yankees, dünya serisindeki dev derbide eseri rakibi New York Mets'i 4-1 ile geçti.
1: Previously damaged left rib cage of Holyfield. No holding.
0: Ağır siklet boksun efsane ismi Evander Holyfield, WBA unvan maçında John Ruiz'i 12 round sonunda hakemlerin ortak kararıyla mağlup etti. Holyfield bu sonuçta kemerini 4. kez korumayı başardı.
2: Evander, the real ridiculous.
0: 2000 senesi bisiklette de izlemeye doyumu olmayan yarışlara sahne oldu. İtalya bisiklet turunu ev sahibi ülkenin sporcusu Stefano Garzelli kazanırken Fransa bisiklet turunda zafer testis kanserini yenip kazandığı kupalarla dünyanın en ünlü bisiklet yarışçısı haline gelen ancak doping yaptığını itiraf ettikten sonra tüm kupaları elinden alınan Lance Armstrong'un oldu. İngiltere Premier Ligi'nde ipi Manchester United göğüsledi. Sunderland'in başarılı futbolcusu Kevin Phillips 30 golle gol kralı oldu. Serie A'da Lazio ligi Juventus'un önünde bitirerek tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. Fileleri 24 kez havalandıran Milan'ın Ukraynalı golcüsü Andriy Shevchenko gol krallığı yarışını zirvede tamamladı. La Liga yepyeni bir şampiyona merhaba dedi. Deportivo La Coruña ligi Barcelona'nın 5 puan önünde zirvede tamamlayarak tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Racing Santander'li Salva Ballesta 27 golle gol krallığında ilk sırada yer aldı.
3: İstanbul İstanbul'da Liverpool'la Milan'ın kozlarını paylaştığı tarih.

0: tarihi yıla gidiyoruz. 2005'te bu futbol organizasyonuyla ülkemiz yıllarca konuşulacak bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.
1: 2005 yılı hem Türkiye'de hem de dünyada tarihe geçen olaylara sahne oldu. A milli takım Almanya'daki Dünya Kupası finallerine gidemedi ve kulüp takımlarımız Avrupa'ya erken veda etti ama tarihe geçen Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'un adını tüm dünyaya duyurdu. 25 Mayıs 2005 günü İtalyanlar ve İngilizler için farklı anlamlar taşır. Bir Milanlı için o gün kabusa dönen bir rüya, Liverpool'lular içinse adeta bir peri masalıdır. İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan tarihi finalde daha ilk devrede 3-0 öne geçen Milan tam kupanın kulbundan tutmuşken bir anda her şey tersine döner ve maç 3-3 biter. Penaltılara giden maçta kupa İngilizlerin olurken organizasyondan alnının akıyla çıkan Türkiye unutulmaz finale ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.
2: East West in Istanbul. The Grand Prix is go!
1: Türkiye bir başka gururu yine 2005 yılında Formula 1 ile yaşadı. Ülkemizde ilk defa düzenlenen yarışta McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen finişi ilk gören isim olurken İstanbul ünlü 8. virajıyla Formula 1'e renk kattı. 56. Formula 1 Grand Prix Dünya Şampiyonası'nda Renault sürücüsü Fernando Alonso tarihin en genç şampiyonu oldu.

Türkiye 2005 yılında bir başka başarılı organizasyona daha İzmir'de imza attı. Yaklaşık 8000 sporcunun katıldığı üniversite yaz spor oyunları sayesinde tüm dünya Türk misafirperverliğine hayran kaldı.

Üniversiyatta Türkiye 10 altın, 11 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 27 madalyayla tarihteki en başarılı sonucunu alırken birinci Rusya oldu.

2005 yılı futbolda ise hem milli takımımız hem de kulüplerimiz açısından adeta kabus gibi geçti. Trabzonspor Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Kıbrıs Rum kesiminin Anortosis Fagabuso takımına 3-1 ve 1-0'lık skorlarla elendi. UEFA Kupası ikinci ön eleme turunda ise Galatasaray Norveç'ten Tromsø'ye 1-0 ve 1-1'lik skorlarla boyun eğdi. Şampiyonlar Ligi'nde de durum farklı değildi. Fenerbahçe grupta bir galibiyet ve bir beraberliğin yanı sıra 4 yenilgiyle 4 puan topladı ve son sırada yer aldı. UEFA Kupası'nda ise Beşiktaş bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 5 puan topladı ve grupta 4. sıraya yerleşerek elendi.

En büyük şokuysa milli takımla yaşadık. 2006 Dünya Kupası yolunda baraj maçında Türkiye İsviçre'ye başkent Bern'de 2-0 yenildikten sonra İstanbul'da

ki rövanşı 4-2 kazansa da finallere kalamadı. Maçtan sonra yaşanan olaylarsa yüzümüzü kızarttı. Futbolda yüzümüzü güldürense 17 yaş altı millilerimiz oldu. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı U17 milli takımı Hollanda'da Avrupa şampiyonu oldu. Milliler Peru'daki dünya şampiyonasında ise yarı finalde Brezilya'ya 9 kişiyle 4-3 yenilip 4. oldu. Süper Lig'de 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe 16. kez mutlu sona ulaşırken Fatih Tekke 31 golle ilk kez gol kralı oldu. Türkiye Kupası'nı ise finalde Fenerbahçe'yi 5-1'lik tarihi skorla mağlup eden Galatasaray kazandı. Dünya futbolunda ise 2005 yılında Konfederasyon Kupası heyecanı yaşandı. Finalde Arjantin'i 4-1 yenen Brezilya kupayı ikinci kez kazandı. Almanya'daki finalde Adriano'nun iki, Kaka ve Ronaldinho'nun golleriyle Brezilya kupanın sahibi olurken Arjantin'in tek golü 65. dakikada Pablo Aymar'dan geldi.

0: 2005'in en güzel haberi güreşten geldi. Henüz 17 yaşındayken dünya şampiyonu olan Hamza Yerlikaya 2005 yılında iki muhteşem başarıya imza attı ve Avrupa şampiyonasında 7. dünya şampiyonasında ise 3. altın madalyasını aldı. Wimbledon tenis turnuvasında 2005 şampiyonluklarını, erkeklerde İsviçreli Roger Federer, bayanlarda ise Amerikalı Venus Williams kazandı. Acısıyla, tatlısıyla 2005, tarihin tozlu sayfaları arasında yerini aldı.
1: ...2008 yılı da yine futbolda unutamadığımız bir dönem oldu. Amili futbol takımımız Euro 2008'deki başarısıyla turnuvada dikkatleri üzerine çekti. Dünya sporundaysa atletizmin efsane ismi Usain Bolt Çin'de 3 kez altın madalya kazandı.
2: Hamit şimdi pas, Nihat o şarkı, Nihat!
3: Düştü. Orta. Emre karambol anı. Cezaları Semih.
0: Türkiye için 2008 yılı bu görüntülerle hafızalara kazındı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda destansı bir oyun sergileyen milli takımımız belki şampiyon olamadı ama gönüllerde taht kurdu. Finalin kapısından döndüğümüz Euro 2008'de uzatma dakikalarına taşıdığımız heyecan bugün bile hafızalardaki yerini koruyor.
3: Evet, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gol sevinci, sevgili seyirciler, tüm Türkiye ayağa kalkıyor Semih'in vuruşuyla.
0: Portekiz karşısında sonradan Türkiye'de forma giyecek Pepe ve Meireles'in golleriyle 2-0 yenik ayrılarak başladığımız grupta müthiş geri dönüşlerin ilkine ev sahibi İsviçre karşısında imza attık. Tanıdık

0: bir isim Hakan Yakın'ın golüyle 1-0 geriye düştüğümüz maçta Semih'le eşitliği yakaladık ve 90+2'de Arda Turan'la gruptaki iddiamızı ortaya koyduk.
1: Uzak noktadan Kazım geliyor şimdi. Semih de ceza alanında. Arda giriyor. Arda! Ve gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Müthiş bir gol! Arda atıyor ve San Yakup Park'ta Türkler seviniyor. Gece kırmızı beyaz. Gece Türklerin gecesi oluyor.
0: Grupta son maçta rakibimiz Çek Cumhuriyeti'ydi. 34'te goller perdeyi açmıştı ve dakikalar 62'yi gösterdiğinde Çekler Plasil'in golüyle 2-0 öne geçmişti. Ama 75'te Arda ile umutlarımız yeşerdi. 87. dakikada skoru Nihat Kahveci ile 2-2'ye getirmiştik. Maçın bitmesine kayıp zaman dahil sadece 7 dakika kalmıştı. Ve Nihat Kahveci 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Petr Cech'i avladı.
1: Bir gol daha gelebilir. Hamit şimdi pas. Nihat o sert. Nihat!
0: Milli takımımız artık çeyrek finaldeydi ve rakip Bilic'in çalıştırdığı Rakitic'ti, Modric'ti Hırvatistan'dı. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Klasic'in 119. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştüğümüzde birçoğumuz bu defa bitti diyorduk ki kaleci Rüştü'nün gönderdiği topu 120+2'de iki Hırvat oyuncu arasından ağlarla buluşturan Semih maçı penaltılara taşıdı.
2: Rüştü, Emre karambol anı, ceza alanı, Semih! Gol! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! Semih! 1-1 inanılmaz bir maç! İnanılmaz bir maç 1-1! İnanılmaz bir maç!
0: Rakitic, Modric ve Petric penaltıları kaçırınca Türkiye bir kez daha bayram sevinci yaşadı. Artık yarı finaldeydik.
2: Rüştü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petric!
0: Yarı finaldeki rakibi Almanya olan Türkiye'nin başında çok büyük bir talihsizlik vardı. Sakat ve cezalı oyuncuların çok sayıda olması teknik direktör Fatih Terim'i zor duruma düşürmüştü. Ama pes etmek yoktu. Öyle de yaptık. 90. dakikaya kadar skoru 2-2'de tuttuk ama son dakikalarda Philipp Lahm'ı durduramadık. Finalin kapısından döndük ama BBC'nin gözyaşları Türkiye için manşetiyle duyurduğu gibi gönüllerin şampiyonu oldu.
3: Tehlikeli gelişiyor
0: Atak.
3: Kutlus Berger.
0: Milli takımımız tarih yazdığı Euro 2008'de 3. olurken finalde bize eleyen Almanya'yı 1-0 yenen İspanya 44 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
1: Fernando Torres ve gol!
4: Şahane
1: gol,
4: bir
1: gol
4: attı.
0: ...2008'de sadece milli takım düzeyinde değil, Fenerbahçe ile de tarih yazdık. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Inter, CSKA Moskova, PSV Eindhoven'ın yer aldığı grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla ikinci sırada tamamlayarak ikinci tura yükseldi. Üstelik grup maçlarında en çok...

0: Çok puanı toplayan Türk takımı olma unvanını ezeli rakibi Galatasaray'dan alarak. Sarı lacivertlerin ikinci turdaki rakibi dönemin en güçlü takımlarından Sevilla oldu. İlk maçı 3-2 kazanan temsilcimiz deplasmanda Yıldızlar Topluluğu İspanyol ekibi karşısında penaltılarla adını çeyrek finale yazdırdı. Bu defa da rakip Yıldızlar Topluluğu Chelsea'ydi. İlk maçı evinde 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan temsilcimiz deplasmanda 2-0'lık mağlubiyetle kupaya veda etti.
1: More chronicling of the Chinese dynasties over the years, the Silk Road and the Maritime Silk Road depicted in this bit of stadium theater. Taking of Chinese culture to the Western world. Li Ning's lap around the stadium was elevated around the rim of the stadium. Then he touched his torch to the fuse that would light the Olympic cauldron.

2008 yılında dünya sadece Avrupa Futbol Şampiyonası ile değil, Pekin'de düzenlenen Olimpiyat Oyunları ile de büyük heyecan yaşadı. Dillere destan bir törenle açılışı yapılan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ev sahibi Çin Halk Cumhuriyeti 51 altın, 21 gümüş ve 28 bronz madalyayla ilk kez birinci olurken 8 altın madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps Pekin'e damga vurdu. Phelps, 1972 Münih Olimpiyatı'nda 7 altın kazanmış olan Amerikalı yüzücü Max Fils'in rekorunu da 36 yıl sonra kırdı. Then this great champion Michael Phelps, he makes it 19 tonight and a 15th gold. It's a place that nobody's been to before and maybe we'll never get to again. It's the USA, France and China. What a moment. Not just for swimming, not just for Phelps, but for the Olympics in total. 36 dünya rekorunun kırıldığı Pekin'de yine Bolt rüzgarı esti. Jamaikalı atlet Çin'den 3 altın aldı.

0: Türkiye, Pekin 2018'de 1 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla 37. sırada yer alırken, atletizmde Elvan Abelige ise bayanlar 5000 ve 10.000 metrelerde 2 gümüş madalya kazanarak oyunlar tarihinde atletizmde madalya alan ilk Türk bayan atlet ve oyunlar tarihinde bir olimpiyatta 2 madalya alan ilk Türk sporcu unvanlarına erişti.
1: Not on world record pace, not on an Olympic record pace, but this was a tactical race, and in the end, she pulls far ahead.
0: ...2008'de yüreğimiz ağzımıza geldi aslında. Bundesliga takımlarından Köln'ün takım kaptanı Ümit Özat maçta geçirdiği kalp spazmı nedeniyle futbolu ara verdi.
2: Hakem Sedye'yi oyun alanına davet etti. Ümit yerde ama baygın değerli seyirciler. Kalp masajı yapılıyor. İnanamıyorum. Allah'ım. Şu anda Ümit Özat'a kalp masajı yapılıyor. Haydi Ümit, dayan. Haydi Ümit. Haydi Ümit, dayan.

0: şu anda götürülüyor. Değerli seyirciler, dili boğazına gitti, yerde kaldı. Mondragon ağlıyor. Bu acı haberi ben vermek istemiyorum. İnanamıyorum. Dağım da ağlıyor.
1: IBF, IBO and two-time heavyweight champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
2: Profesyonel boksta 2008'de Vladimir Klitschko rüzgarı esti. Ukraynalı boksör WBO Dünya Ağır Siklet Şampiyonluğu unvanını Rus Sultan İbrahimov'u sayıyla yenerek IBO ve IBF'den sonra WBO unvanını da sahip oldu.
3: And if you didn't look great this time, they'll forget about it because just have another fight real soon and then forget about it.
1: Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
2: 2008 Türk futboluna yeni bir soluk getiren Hasan Doğan'a da veda ettiğimiz yıldı. Yıl içinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sevincini eşine sarılarak yaşayan, o görüntülerle kadına verdiği değerle de hafızalara kazınan Doğan, 5 Temmuz'da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Türk futboluna kısa sürede büyük katkı veren Hasan Doğan, Türkiye'yi gözyaşları verdi. Süper Lig'in 50. sezonunda ise 79 puan toplayan Galatasaray şampiyon olurken Türkiye Kupası'nı Kayserispor kazandı. Gol krallığı yarışında ise yedek golcü olarak ünlenen Semih Şentürk 17 golle tacı takan isimdi. 2008'de ne yazık ki yüzümüz de kızardı. Başarılarıyla Türkiye'ye atletizmi yeniden sevdiren Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli atlet Süreyya Ayhankop, doping yapmanın cezasını kariyeriyle ödedi. Süreyya Ayhankop ömür boyu eşi ve antrenörü Yücel Kops'a 2 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. Voleybolda ise 2008'de de kupa sevinci yaşadık. Bayanlar Avrupa Challenge Kupası'nda Vakıfbank Güneş Sigorta Bursa'daki finalde İtalya'dan Infoplus Minetti Imola'yı 3-2 yenerek bu kupada ilk, tarihinde de ikinci kez Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazandı.
4: Final sayısı için kullandık servisi. İşte bu. Kupa bizim. Kupa bizim. Vakıfbank Güneş Sigorta Avrupa Challenge Kupası'nı kazanıyor. Set skoru 15-5.
2: Bir sevindirici haber de pek başarılı olamadığımız bir spor dalından, buz pateninden geldi. Hollanda'nın Lahey kentindeki artistik buz pateni Uluslararası 2008 Agion Kupası'nda bayanlarda Tuğba Karademir ikinci oldu ve Türkiye'yi bu spor dalında tarihte uluslararası bir yarışmada büyükler kategorisindeki ilk madalyayı kazandırdı.

0: dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge'yi kaybetmenin hüznüyle noktaladık 2008.
1: Arşiv odasında bir bölümü daha geride bıraktık. Hoşçakalın.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Ana haber hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Öne çıkan transfer söylentileri bu şekildeydi.
0: Canlı yayınlar.

0: telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
1: Transfer ve ayrılık planları hız kazandı.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Gündemdeki tüm haberler ana haberde bu ekranlarda olacak.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Salim Manav ve Taner Karaman'la birlikteyiz. Keyifli yaklaşık 3 saatlik bir program siz değerli Aspor TV izleyicilerine ve Aspor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray.
2: Hoş bulduk Koray abi.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyiz. Teşekkürler.
1: Çok eğleneceğiz gibi geliyor bana 3 saat.
0: Bana da öyle geliyor. Hikayeyi attım Salim. Paylaş abi, paylaş abi dedim. Paylaştım ama seni evet. Şu an etiketleyemedim. Birazdan etiketleriz.
2: O alt kısımda bahset diye bir bölüm var. Oradan etiketleyebilirsin.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Keyifli güzel bir program bizi bekliyor. Salim Manav'la teknolojiye dair ipuçları da bu programın içerisinde olacak. Instagram kullanma özellikleri. Evet. Onun dışında bugün...
1: Az önceki tabii söylemi beni biraz tedirgin etti. Teknolojiyle alakalı söylemi ama bunu şimdi ekrandan paylaşmayalım.
0: Ne dedi? Yapay zeka hepimizi yok edecek.
1: Evet, evet, kimse telefonuma dokunmasın diye evet bir yaklaşım ya, vardı.
0: Boş ver onu dillendirmeyelim.
1: Çok çok tedirgin etti beni bu çağrısı.
0: Öyle şeylerin söyleme, ağzından hep hayır çıkacak. Ya hayır konuşacaksın ya hiç konuşmayacaksın.
2: Ama ben yani beni yakın çevremdeki insanlar da biliyor. Özellikle de transfer dönemlerinde yani telefonla birlikte güzel ciddi bir arkadaşlığım var.
0: Evet.
2: Özellikle de yani transfer dönemi özelinde direkt zaten
0: transfer dönemi deyince şu an sence bir numaralı gündem ne an itibariyle?
2: Muhammed Salah.
0: İnsanlar da bizi şu anda evet. Bugün günlerden cumartesi akşam evde ayaklarını uzatmışlar, belki koltuklarında oturuyorlar, çaylar kahveler, meyve kaldıysa bu saate bilmiyorum. Hemen hemen herkes şu anda bu konuyu merak ediyor. Bu konu dediğimizde Muhammed Salah Beşiktaş forması giyecek mi? Süper Lig'e gelecek mi? Gelmeyecek mi? Hemen biz de dedik ki bugün son sayfaya editörüm Yusuf Başyeşil ile birlikte, yine yönetmenimiz de Güven Mengü, onlar adına da iyi seyirler diliyorum. Dedik ki ne yapalım? İnsanları bekletmeyelim. En çok merak edilen konu son durum ne? Bununla başlayalım. Şimdi telefon attığımızda Aspor muhabiri Efecan Öztaş var. Efecan hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray Bolalı. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sesin gayet enerjik ve dinç geldiğine göre işler yolunda gidiyor herhalde Beşiktaş adına Salah konusunda.
3: Salah konusu bugün tabii anlaştı, haberleri çıktı, transfer bitti. Beşiktaş sağlık kontrolleri için getirecek vesaire gibi bir durum oldu. Böyle haberleri Sayın Başkan Serdar Dalı akşam üstünde aslında yaptığı açıklamada biraz da yalanlamış gibi oldu. Burada orada Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamada da şu noktayı aslında özellikle altını çizmek istiyorum. Biz Muhammed Salah'la mutabıkız dedi Sayın Başkan Serdar Dalı. Bu açıklaması transferin olumsuz bir süreçte olmadığını söylüyor. Ama menajerinin tutumundan da kulüp tarafı rahatsızmış. Onu da söyleyelim. Ben kulüp tarafından da aldığım bilgi şu yönde. Menajerinin absürt istekleri varmış. Ama Beşiktaş tarafı Sayın Başkan Serdar Dalı bu absürt istekleri kırabileceğini düşünüyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Beşiktaş'ta taraftarlara aslında olumsuz bir haber vermeyeceğiz bugün. Dediğimiz gibi dün biz geç saatlerde şu haberi yapmıştık. Beşiktaş Muhammed Salah ile mali şartlarda anlaşma sağladı demiştik. Ama taraflar arasında şimdi ise imaj hakları, forma satışından alınacak pay, sözleşme süresine ilişkin görüşmeler sürüyor demiştik. Sözleşme süresinde de Beşiktaş Muhammed Salah tarafıyla anlaşma sağladı. 1+1 yıl kontrat süresi üzerinden anlaşma sağlandı. Mali yönden de 12 milyon euro maaş konusunda bir anlaşma sağlanmıştı. Ama dediğimiz gibi buradaki en kritik nokta oyuncunun imaj hakları ve forma satışından alacağı pay ve menajerinin reklamlar olur vesaire olur bu gibi durumlarda ekstra ücretler talep etmesi gibi durumlardan transferin biraz daha aslında uzayabileceği yönünde. Sayın Başkan bunu kırabileceğini düşünüyor. İhtimallerde kırılacakmış gibi duruyor. Onu söyleyelim Koray Bolaoğlu. Oyuncunun avukatı İstanbul'a gelecek önümüzdeki günlerde. Menajeri 5 gün Türkiye'deydi, İstanbul'daydı. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdar Dalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'dan ayrıldı. Muhammed Salah şu an Yunanistan'da tatilini yapıyor.

0: Ardından Mısır'a geçecek. Mısır'da da Beşiktaşlı yetkililerin hafta içerisinde kendisinin yanına giderek anlaşmayı net bir şekilde onayladıkları zaman Sayın Başkan Serdar'ın oyuncuyu alarak İstanbul'a gelmesini bekliyoruz hafta içerisinde. Ben bunun tarihini çarşamba gününe kadar olmasını bekliyorum. Beşiktaş yönetimi çarşamba gününe kadar Muhammed Salah'ı alıp gelmeyi planlıyor. Tabii bu transfer de gerçekleşirse Türk futbol tarihinin bence en büyük transferi olur. Sayın Başkan Serdar Aziz da burada aslında Premier Lig'in yıldızı, Premier Lig'in efsane figürlerinden birini, Liverpool'un efsane oyuncularından birini Beşiktaş'a kazandırmış olacak Koray Bulalım.
1: Efecan, şimdi hemen seni bırakmayacağım. Onu söyleyeyim çünkü sen tabii ki kulübe de yakın kaynaklarla da görüşüyorsun. Bence bazı şeyleri daha böyle sindire sindire gitmek gerekiyor. Bu haber çıktıktan çok kısa süre sonra Beşiktaş ciddi mesafe kat etti. Bazı noktalarda anlaştığını söylüyorsun ama bugün imaj hakları denilen konu, yani nereden baksan istediğiniz şartlara çekmezseniz çok ciddi bir ekstra gelirden de sizi mahrum bırakır. Örnek veriyorum, biz çünkü hep bu stüdyoda konuştuğumuzda da Salah işte gelsin forma satışından zaten şu kadar para çıkar diyoruz ama örnek veriyorum, Salah'ın menajeri dese ki biz satılan formanın %50'sini istiyoruz biz de, o zaman senin çok ciddi beklentide olduğun kalemler, işte Salah'ın herhangi bir reklamda oynaması, reklamdan alınacak ücret vesaire, bunlara da bir darbe vurulmuş olur. Yani şu an için herkes böyle oldu bitti gibi konuşuyor ama bahsedilen o küçük gibi gözüken meseleler de aslında üzerinde uzun uzun pazarlık yapılabilecek konular. Beşiktaş bu noktada mesela bir şeyi var değil mi? Yani artık camia tabii ki herkes bu transferi istiyor ama bir yerde de bu iş Beşiktaş ne derse o şekilde olacak. Aksi takdirde yeri gelirse Beşiktaş burada herhalde masadan kalkmayı da düşünür diye tahmin ediyorum ama sen, yani Beşiktaş burada nereye kadar zorlar bu işi? Ona dair bir fikrin var mı?
0: Evet, burada aslında Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamada da şunu söylüyor. Biz Beşiktaş menfaatleri nereye kadar gerektirirse oraya kadar gideceğiz diyor. Beşiktaş'ın menfaatlerine uygun olmayan durumda da biz masadan kalkabiliriz diyor. Yani Koray abi, burada tamamen senin söylediğin gibi bir durum içerisinde Beşiktaş. Dediğin gibi çok önemli, Beşiktaş'ın gelir kalemleri var. Forma satışından alınacak pay burada aslında çok önemli. Süreç çok hızlı ilerlediği için Beşiktaşlı taraftarlarda da sanki transfer hemen yarın bitebilirmiş havası oluştu. Bu da çok tehlikeli bir durum gibi duruyor şu an. Çünkü başkanın, Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş tarafının da burada menajere karşısında birazcık tutumunu da zayıflatan durumlardan biri oluyor. Çünkü süreç çok hızlı ilerleyince oyuncu tarafı da biraz daha güçlenmiş durumda şu anda istekler konusunda. Tabii görüşmeler sürüyor. Çok zor bir transfer. Çünkü çok büyük bir isim Muhammed Salah. Tabii burada da Sayın Başkan'ın en büyük hayallerinden biri bu isimdi. Gelmesi için de elinden gelen her şeyi yaptığını biz duyuyoruz ki mali anlamda da Beşiktaş'ın bu transferde ne kadar büyük bir elini taşın altına koyduğunu da görüyoruz ve işitiyoruz. O yüzden bu transfer en hızlı şekilde ilerlemesini de sağlayan konu Beşiktaş'ın mali anlamda bu sezon içerisinde transfer bütçesinin kaynak yaratılmasından dolayı. Tabii Muhammed Salah tarafı şu anda oyuncu tarafında herhangi bir sorun olmadığını iletiyorlar. Bir Türkiye'ye gelmeye sıcak baktıklarını söylüyorlar. Arabistan'dan çok iyi teklif aldıklarını iletiyorlar. O yaklaşık 25-30 milyon euroluk bir teklif almışlar Arabistan'dan. Bir de bu teklifleri iki takımdan birden almışlar Arabistan'dan. Ama oyuncunun isteği, oyuncunun ailesi İstanbul'da yaşama fikrine sıcak bakıyorlar. Avrupa'dan uzaklaşmayacaklar. Müslüman bir ülkede forma giyecekler. Avrupa kupalarında oynama ihtimalleri yüksek Beşiktaş'la beraber. O yüzden şartlar da birazcık Beşiktaş'ın istediği kıvama gelmeye yakın gibi duruyor ama cümleleri de seçerken çok kritik bir transfer olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Biten bir durum yok. Biz takip ediyoruz süreci ama o istenen mali şartlarda anlaşma sağlandı. Dediğimiz gibi senin de söylediğin gibi Koray abi, burada o aslında anlaşmaya varılamayan konu küçük gibi gözüküyor ama aslında çok büyük bir konu. O tabii imaj hakları, çok büyük bir yıldız isim olduğu için bu imaj hakları yaklaşık belki yapılan anlaşmaya göre kazancı oyuncunun 2-3-4 milyon euroya kadar da çıkabilecek bir durum. O yüzden çok ince bir konu. Orada görüşmeler hala sürüyor, sürmekte. Ben 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde bu görüşmelerin artık olumlu ya da olumsuz bir şekilde tamamlanmasını bekliyorum. Beşiktaş yönetimi de planlamasını çarşambaya kadar bu transferi nihai konuma getirerek oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlayarak oluşturuyor. Ama tabii şu an bir oldu da bitti gibi bir durum yok.
1: Can, hocayla görüştü mü Muhammed Salah?
0: Evet, bu akşam saatlerinde hocayla bir FaceTime telefondan görüşme gerçekleştirmiş. Dün de Sayın Önder Özen'le bir görüş.

0: görüşme gerçekleştirmiş ki Önder Özen'le yaptığı görüşmede de şunları ifade etmiş Muhammed Salah. Siz beni hangi konumda oynatmak isterseniz her konumda oynamaya, her mevkide oynamaya açığım. Özellikle forvet bölgesindeki düşüncelerini aktarmış Önder Özen. Yani forvet biz seni oynatmak istersek nasıl bir tavrın olur? Ben daha önce de forvet oynadım. Zaten Dünya Kupası'nda da forvet pozisyonunda oynadı. Mısır milli takımıyla beraber. Gayet benim forvet oynamak için herhangi bir sorunum olmaz. Zaten ben oldukça yetenekli bir futbolcuyum. Benim için fark etmez. Siz beni nerede değerlendirmek isterseniz gerek 9 numara forvet pozisyonunda, gerek sağ kanatta, gerek 10 numarada bile oynayabilirim demiş. Görüşmenin olumlu geçtiğini söylüyor kulüp tarafı. Onu söyleyebilirim. Bugün Vincenzo Italiano da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmiş. O görüşmede de Muhammed Salah'ın ben gayet fitim. Geçtiğimiz sezon istediğim performansı belki sergileyememiş olabilirim ama Beşiktaş formasıyla bu sene ben o performansı sergilemeye hazırım. Kendimi de gayet iyi fit bir şekilde tutuyorum demiş. Yani bu bilgileri evet. Söyleyebilirim Karaybolalı. Ama bir de Muhammed Salah, siz eğer anlaşmayı sağlarsanız menajerimle beni ne zaman çağırırsanız ben tatilimi yaradaki kesip gelebilirim dediğini de öğrendik. Onu da söyleyebilirim.
1: Evet. Önemli bilgiler aktarıyorsun. Ben de seni sıkıştırmaya devam edeceğim. Çünkü insanlar da merak ediyordur şimdi. Forvet'te oynayabilirim dediğine göre %100 ben şu an bizi izleyenlerin aklından şunun geçtiğini düşünüyorum. Ya Salah gelirse o zaman Vlahovic transferi tamamen rafa kalkar mı? Santrfor transferi rafa kalkar mı diye düşünenler vardır belki. Bu konuyla ilgili en azından bilgin var mı yok mu? Varsa aktarmanı rica edeyim Efecan. Yoksa zaten ilerleyen süreçte sorup soruşturacaksındır sende.
0: Böyle Vincenzo Italiano'nun hem Bologna'da hem Fiorentina'da oynattığı bir oyun sistemi vardı. Bu oyun sisteminde belirli oyuncuları birçok bölgede kullanmış ki Muhammed Salah da bu bölgelerde farklı farklı şekillerde sezon içerisinde eğer Beşiktaş'a gelirse kullanabileceğini söyleyelim. O yüzden forvet konusuna bir konuşma geçmiş ki forvet konusu için de şunu belirtiyor Vincenzo Italiano Önder Özen'le yaptığı konuşmalarımız. Biz zaten Muhammed Salah'ı alırsak bitiricilik konusunda daha iyi birisini alamayız diyor. Onu da söyleyeyim Karaybolalı. Yani diyor ki ceza sahasında Muhammed Salah'tan daha iyi bir bitirici ismi biz zaten takımımıza kazandıramayız diyor. Ama buradaki de soru işareti senin de söylediğin gibi forvet almayacak mıyız gibi bir soru oluyor Beşiktaş taraftarlarda. Beşiktaş forvet pozisyonuna da transfer yapacak. Onu söyleyebilirim. Yani bu konuda da bir bilgim var. Net bir şekilde söyleyebilirim bilgi olarak. Beşiktaş forvet transferi de gerçekleştirecek. Zaten o bölgede Ohyan Yuy var. Şu an Semih Kılıçsoy var. Mustafa Eren Hekimoğlu var ama onun kiralık gitmesi bekleniyor. Beşiktaş oraya da birinci santrafor bölgesine ilk 11'ine bir yabancı forvet transferi yapmak istiyor. Sağ kanat pozisyonuna da Muhammed Salah eğer Beşiktaş'a gelirse arkasına hemen U23 kontenjanına uygun çizgide oynayabilen hızlı bir sağ kanat düşünüyorlar. Onu da söyleyeyim Koray'la.
1: Masa mı?
0: Duymadım.
1: Muhammed Salah olmadığı takdirde mi?
0: Yok, Muhammed Salah olursa Muhammed Salah'ın arkasında oynayacak alternatif bir isim olarak 23 yaş kontenjanına uygun çizgide oynayabilen yabancı bir oyuncu daha düşünüyor siyah beyaz ekip.
1: Sağ yine kanatı. Sağ ön için mi konuşuyoruz bunu?
0: Evet, sağ ön için, sağ kanat için.
1: Ama Çerni, Raşit sağ, onlar o zaman
0: yollar. Raşit sağ'ın yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini düşünmüyorum.
1: Evet, gidecek gibi diyorsun. Çerni ile ilgili bir şey var mı peki? Veya bu haberler sonrası oyuncu da tabii ki doğal olarak düşünüyordur nasıl oynayacağım diye.
0: Çerni yaklaşık 1,5 hafta önce Rangers'tan bir resmi teklif aldı. 6 milyon euroluk bir teklif geldi Çerni'ye. Beşiktaş tarafı bu teklifi yeterli bulmadı. O yüzden reddetti. Belki ilerleyen günlerde tekrardan Rangers tarafı teklifini revize ederse yeni bir görüşme olabilir ama Beşiktaş gelen teklifi yeterli bulmadı Çerni için.
1: Evet. Efecan teşekkür ediyoruz. Yani şu an özetleyecek olursak Muhammed Salah kısmını, görüşmeler sürüyor. Bir tane herhangi bir şey yok. Şu an için onu evet. Söyleyelim. Bir de şu yeni bir iddia ortaya atıldı ama onu sen muhakkak hemen hemen her iddiayı gördüğünde soruyorsun, fırsatın oldu mu? Beşiktaş stoper için Van Dijk'la herhangi bir temas kurma niyeti var mı, kurdu mu? Öyle sosyal medya üzerinden iddialar vardı.
0: Evet, o iddiaları ben gördüm, sordum ama henüz net bir teyitte bilgiye erişemedim. İlerleyen saatlerde eriştiğim takdirde tekrardan bağlanarak son güncellemeyi aktarmaya çalışırım.
1: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz 2'ye kadar yayındayız zaten. Şayet bilgiyi elde edersen bugün, edemezsen zaten Efecan her zaman Alspor ekranında paylaşıyor. Teşekkürler. İyi geceler Efecan. Görüşürüz.
0: İyi geceler diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ ol. Muhammed Salah'a konuşacağız tabii ki. Mesajlarını

0: senin oturduğun koltukta. Bir anda başka bir şey konuşuyorduk Salim, hatırlarsın.
1: Evet. Hakkını teslim edelim.
0: Evet.
1: Yani şu an ben görüyorum. Yani şu an ben görüyorum. Sosyal medyaya haberci olduğum için sıklıkla takip ediyorum. Şöyle bir durum oluyor. Ne yazık ki insanların takipçileri fazla diye sosyal medyada, özellikle de X üzerinde bir transfer iddiasını Kaya, Salim, Koray gündeme getiriyor. O transfer gerçekleşiyor. Gerçekleştiği zaman tamam, bizler yapmış olduğumuz iş çerçevesinde birbirimize rakip olabiliriz. Ancak hakkaniyetli olmak zorundayız. Her şeyin özü insan olmaktır. Vicdanlı ve merhametli insan olabilmektir. Kaya'yı tebrik ediyorum. Bu Muhammed Salah Beşiktaş konusunu da ilk kez gündeme getiren Kaya'dır.
0: Tamam, diğerlerini boş versen. Biz kendi şeyimize bakalım. Işimize.
1: Tebrik ediyorum.
0: Evet, Kaya'yı tebrik ediyoruz. Burada başka bir şey konuşuyorduk. Kaya bir anda dedi ki, bu arada dedi, özel bir şey söyleyeyim dedi. Şöyle telefona da baktı. Muhammed Salah Beşiktaş'a önerilmiş dedi. 13 Temmuz'a gittiğimiz akşam. Evet. Yani saat 12.05 geçe falan. Sonra konu, şimdi Kaya canlı yayın ya, hiç böyle bir şey beklemiyorum. Doğaçlama oldu.
1: Doğaçlama.
0: Samimiyetle söylüyorum yani. Kaya şimdi onu söylüyor. Bir yandan şimdi Kaya'yı dinliyorum. Bir yandan da diyorum ki ya, olabilir mi mesela, nasıl olur? Hı hı. Yani şimdi bir yandan Salah'ın isteyebileceği paraları düşünüyorum. Beşiktaş çıkabilir mi? İşin özü, zor bir süreç olacağını tahmin ediyordum ama bir anda mesela insanların bu kadar konuşup da oldu bittiye geleceğini bir gün içinde, bir buçuk iki gün içinde tahmin etmiyordum.
2: Evet ya, iş bir kere şimdi, Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncu nihayetinde. Evet. Dünya futbolunda şunu söyleyeyim, yani Mısır forması değil Portekiz forması giyse, bu şu performansı sergilese, yani Ronaldo ile birlikte dünya futbolunda bambaşka yerde konumlanacak bir isim. Ya da Arjantin forması giyiyor olsaydı Messi ile birlikte bambaşka seviyelere çıkabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Kulüp kariyeri zaten inanılmaz seviyede. Kendi ifadesi de, sevgili Efecan da bahsetti, her mevkide oynarım diyor. Santifor'u da var. Sağ kanat zaten özünde çok sıklıkla oynadığı mevki. Evet. Ve Beşiktaş'ın özellikle son dönem yaptığı transferlere baktığımız zaman buradaki denkleme Salah gibi bir ismin girmesi zaten Beşiktaş'a muhtemelen seviye atlatacaktır. Net. İşin finansal kısmı yöneticilerin matematiğidir. Ama Önder Özen'le birebir görüşmüş olan, İtalyano'yla birebir görüşmüş olan ve muhtemelen bu ikiliyle görüşüne göre başkanla da belli görüşmeler yapmış olan bir Salah'ın bu saatten sonra gelmeme ihtimalini ben çok daha zayıf görüyorum. Ha, son anda Salah'a gelecek bambaşka bir teklif işin rengini değiştirebilir. Ama artık Önder Özen'le görüşüldükten sonra, İtalyano'yla görüştükten sonra oyunun nasıl oynayacağımın konuşulmasının da yapıldığı bir ortamda da ben Salah'ın transferinin gelmeme olmama ihtimali biraz düşük buluyorum. Beşiktaş... Evet, buyur Koray.
0: Şimdi sen dedin ya mesela, bir kere şey söyleyelim, bir tane hiçbir şey yok. Beşiktaşlar özür diliyorum, bana kızmayın ama fazla bu ya, yani mesleki deneyim olarak söylüyorum. Olumlu gidiyor. Efecan söyledi, yıllık ücret, sözleşme vesaire. Ama az önce bahsettim, yani imaj hakkı dediğiniz konu öyle bir 100 bin 200 bin euroluk bir fark oluşturan meseleler değil. Forma satıştan pay, yani %5'ten %15 arasında, %10'luk birimde çok ciddi rakamlar oynuyor ve Beşiktaş'ta akıl var, mantık var. Şimdi bu oyuncu gelecek, ek gelirler oluşturması lazım. Bir, forma satışı, ürün satışı, iki, reklam, değil mi yani? Evet. Direkt imaj hakkı dediğiniz şey, forma satıştan istenilen komisyon dediğiniz şey, sizin oluşturmak istediğiniz ek gelire ciddi darbe de sekte de vurabilir. Ve Salim de yıllardır transfer haberciliği yapıyor. Taner zaten Sabah gazetesinde çok uzun yıllar görev yaptı.
1: Evet.
0: Özellikle bu seviye oyuncular, ben Osimhen için de aynısını söylemiştim. Ben ne zaman şey yaparım, havalimanında o kapıdan çıkar, o zaman sevgili derim Koray, ki tamam yani. Bu yani, çünkü abartarak bunu söylüyorum, evet. Ama bu işler her an bozulabilir. Başkaları devreye girebilir. Çok büyük isimlerden bahsediyorum.
2: Beşiktaş taraftar bunu yakinen bilen bir taraftar zaten. Evet. Mehmet Topuz formasını giydi Beşiktaş'ın da gitti.
1: Evet.
2: Yani haksız mıyım yani? Beşiktaş formasını giydi. Fotoğrafları paylaşıldı. Oradan gitti Fenerbahçe'ye. O yüzden şu an iş olumlu ilerliyor. Ama tabii ki ıslak imzayı görmediğimiz sürece, atılmadığı sürece her an olmama ihtimali var. Çünkü konuşulan rakamlar büyük. Ama başkan bu konuda biraz gözünü karartmış durumda.
1: Evet.
2: Yani finansal anlamda kesenin ağzı Beşiktaş'ta açılmış durumda. Ve hesap kitaplar da biraz Önder Özen'in istediği gibi yapılıyor aslında bakarsanız. Yani

0: Beşiktaş şu anda Önder Özen'in planladığı o 3. bölge oyununu oynayabilecek oyuncuları arıyor. Ve bunu oynarken de biraz daha üst segment oyunculara gitmeye çalışıyor. Yani Şampiyonlar Ligi düzeyinde oyunculara gitmeye çalışıyor. İşte Trossard bunlardan bir tanesi. Salah bunlardan bir tanesi. Ve hamle yaparken seviyeyi oraya koyup ligde şampiyonluğu hedefleyen bir Beşiktaş var. Yani. Şampiyonluk gelir gelmez bilemem. Çünkü bir de gerçekten kadrosu hala çok güçlü seviyelerde olan bir Galatasaray var. Ve Fenerbahçe de var. Bu rekabetin içerisinde olmak adına Beşiktaş bu transferleri yapıyor. Ve bu hamle gelirse, Salah hamlesi, Beşiktaş şampiyonluk yarışının içerisine muhtemelen bu sene artık tutunur.
1: Evet. Salim, sana da sorayım şimdi, süreçle ilgili düşüncelerin nelerdir? Evet. Olumlu gittiğini söyledik şu an için Beşiktaş adına ama biten bir şey yok. Resmi imza atılmadan futbolda her transfer için bu söz konusu. İşler değişebilir ama şu an Beşiktaşlılar umutla bakıyor ve çok ciddi bir ilgi de var. Bu saatten sonra olmazsa çok büyük hayal kırıklığı da yaşanacak. O da evet, aşikar. Yani sadece Beşiktaşlılar için mi bilmiyorum ama Salah'ı Türkiye'de görmek isteyen herkes bu hayal kırıklığını yaşar. Öyle bir şey olursa, ki ben yani temenni ediyorum, inşallah olmaz, gelsin. İsterim de çok yani.
2: Ben kendisine de dün haberini yapmıştım Koray abi. Bendeki bilgi de 11 milyon euro civarında bir ücret, 1+1 yıllık sözleşme. Yani buradan döneceğini düşünmüyorum bu transferin. Hatta şöyle ki, Muhammed Salah'la ilgili haberi yaptıktan sonra birçok arkadaşım mesaj attı farklı şehirlerden. Sen kolay kolay girmezsin bu toplara. Bir de ben ilk defa kullandım yapay zekayı. Salah'a Beşiktaş forması falan da giydirdim. Dün de düğündeydim. Düğünde halay çekiyoruz. Halay çekerken yanımdaki adam halay çekerken direkt gidiyorsun ya. Abi Salah geliyor mu? Yani olay bu. Salah demek. Yani ben bunu neden anlatıyorum?
1: Halayda mı?
2: Halayda direkt böyle çekiyorsun.
1: Evet.
2: Delilo vardır, Lorkey vardır. Bilirsin halayları. Halay çekiyorsun. Halay çekerken abi Salah geliyor mu? Yani Salah demek süperstar demektir. Yani Beşiktaş Trossard'ı aldı. Trossard için ne demiştik yayında? Bir star. Ama Salah süperstardır. Salah'ın transferde ismi Beşiktaş'la anıldı. Bugün gördüğüm haberi, Beşiktaş'ın Instagram'daki takipçisi yaklaşık 2,5 milyon seviyesinde bir artış göstermiş. Salah Orta Doğu'da en çok sevilen futbolculardan birisidir. İngiltere'de Liverpool'un unutulmaz oyuncuları arasında yer almıştır. İngiltere dediğimiz ülke Hristiyan olmasına rağmen isimlerine Muhammed ismini, Salah ismini koyan insanlar oldu. Yani Salah transferini basite indirgememek gerekiyor. İfade ettiğin gibi bu transfer çok yönlü bir operasyon. İmaj hakları çok çok önemli. İmaj hakları konusu önemli bir nokta, evet, katılıyorum. Çünkü oyuncunun ciddi derecede takipçisi var. Sadece Beşiktaş taraftarı Salah'ın formasını almayacak. Salah hayranları da Salah'ın formasını alacak. Hemen hatırlayalım, Salah Liverpool'da oynadığı dönemde birçok arkadaşımız da, bizim ülkemiz için düşündüğümüzde, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Adana Demirsporlusu, Göztepelisi Salah'ın Liverpool formasını almıştı. Halı sahalara gittiğimiz dönem oynuyoruz. En çok gördüğümüz formalardan birisi Salah formasıydı. Hem yıldız oyuncu olması sebebiyle hem de karakterli, duruşlu bir oyuncu olması sebebiyle. Beşiktaş iyi işlere imza atıyor. Bendeki bilgi de o yöndeydi dün. Akşam saatlerinde önemli bir görüşme gerçekleştirdim. Salah forvet pozisyonunda da değerlendirilebilir. İstersen bir ayrılık haberi verelim mi?
1: Dur, verme şimdi, biraz sonra. Salah'tan devam edelim.
2: Tamam, Beşiktaş'la
1: mesajlar ilgili var çünkü mesela. Ergin Bey diyor ki Salah işi buradan dönmez. X'te son sayfa etiketine yazmış.
2: Beklentileri yükseltiyor abi.
1: Büyük iş.
0: Tabii canım.
1: Höyberg konusu da var Beşiktaş'ta. Forvet'e de Vlahovic veya Sørloth ikilisinden biri olacak gibi görünüyor. Stoper'de Leo Pereira ve Van Dijk ikilisinden biri olur. Rashica gider, Černý de gidebilir. Müthiş bir kadro kuracak Beşiktaş demiş. Beklentilerini dile getirmiş. Tabii Salah işi buradan dönmesin zaten. Biz de
0: dönmesin,
1: istemiyoruz.
0: İzleyelim.
1: O ayrı bir konu. İzleyelim, gelsin buraya Salah. Hepimiz onu fazlasıyla izliyoruz. Yani evet, mesela Doruk Bey, Erdem Kuruoğlu. Yani Doruk Bey'inkini okuyayım hadi. Erdem Kuruoğlu'nunki direkt şey zaten, niyet okuma, o ayrı bir konu da. Koray Bey, yayınımı izlemeye başladığımdan beri Salah gelmesin istermiş gibi.

0: imaj işleri kolay değil, dönebilir gibi olumsuz şeyler söylüyorsunuz. Çünkü kolay değil yani imaj işleri.
1: Gerçekçi olalım.
0: Ben şimdi bunu ben söylüyorum. Size hemen bugün şeyi okuyacağım. Ben diyelim ki hiç spor medyasının daha az izlenmesini istiyorum diyelim. Hı-hı. Kanallar izlenmesin, gazeteler okunmasın, böyle yıldızlar gelmesin ki biz de daha az iş yapalım. Evet. Öyle iyice küçülsün, spor medyasındaki herkes işsiz kalsın falan filan gibi mesela yani. Sanki öyle yani, en basiti mesela sıfır takımı geçtim. Ben derim ki yani Ronaldo Fener'e gelsin, Galatasaray Messi'yi alsın filan. Yani spor medyasında normal biraz şey yapan insan varsa, değil mi, normal düşünen insan varsa böyle bir şey olsun ister ki her takıma biri gelsin. Tabii. Daha çok izlensin, daha çok yer açılsın diye. Candaş Tolga Işık'ın paylaştığı tweet vardı biliyorsun. Serdal Adalı'nın Salah işi bitmedi, daha görüşmeler sürüyor, menajerinin istekleri var diye. İşte yani bunu Beşiktaş başkanı aslında Serdal Adalı söylüyor. Şimdi Serdal Bey bunu söylediğinde sayın başkan sanki gelmesini istiyormuşçasına bunları söylüyorsunuz demiyoruz yani. Biz oradan öğrendiğimizi buraya aktarıyoruz. Yoksa benim açımdan problem yok.
1: Yani şu Beşiktaş'ta bir Salah işini bir anda bitirmek istedi. Hiç sızmasın, kamuoyunda hiç yer almasın. Bir anda biz anlaşalım, bitirelim, imza aşamasına gelelim, öyle kamuoyu öğrensin istedi. Tabii. Biraz evdeki hesap, çarşıdaki hesap evde uymayınca da gündeme geldi. Şimdi de Beşiktaş tarafı doğal olarak konuyu biraz soğutmaya çalışıyor. Çünkü menajerin eline koz geçtiğini düşünüyorlar.
0: Ben zaten konuyu oraya getirecektim şimdi. Asıl mesaj bu. Benim bunları söyleme sebebim başkan aslında size şunu söylüyor değerli Beşiktaşlar, özellikle Beşiktaşlar üzerinde. Çok ciddi bir yoğun mesaj atma var, hı hı, ilgi alaka var ve bu hat safhada dışarıdan çok net belli olan bir şey. Başkan diyor ki yani biraz heyecanımızı dizginleyelim ki menajer ekstra taleplerle bize gelmesin. Biraz daha böyle sakin gidelim. Tabii, ondan tabii sonra aslında oyuncu geldiğinde zaten İstanbul'un yıkılacağını, tabii, havalimanına on binlerce kişinin gideceğini falan hepimiz biliyoruz.
1: Oradaki başka endişe şu. Sen Muhammed Salah'la görüşmelere başladın ve iş olma aşamasına geldiğinden haberdar olan Süper Lig'in başka bir Salah'ı transfer etme potansiyeli olan kulüpleri devreye girebilir endişesi de var Beşiktaş'ta. Şimdi Fenerbahçe'nin santrafor ihtiyacı yok mu? Var. Galatasaray'ın santrafor ihtiyacı yok mu? O da var. Aynı zamanda kanat ihtiyaçları da var. Trabzonspor'un da yine...
0: Galatasaray'ın nasıl var?
1: Icardi gitti.
0: Osimhen'in alternatifi Salah mı olacak?
1: Hayır canım, Salah'ı santrafor olarak düşünmeyelim sadece. Salah kanatlarda, Yunus Akgün'de, Barış Alper'in de alternatifi.
0: Sane var Galatasaray'da.
1: Yani Sane var mı yok mu, o da tartışılır.
0: Fenerbahçe Greenwood'u aldı.
1: Fenerbahçe'nin santrafor ihtiyacı var. Hala orayı dolduramadı tam olarak. Yani aslına bakarsanız iki takımın da ciddi bir o bölgelere, bu profilde isimlere de ihtiyacı var. Beşiktaş tarafı sadece menajerin bunu koz olarak kullanmasından değil. Diğer taraftan Galatasaray'da, Fenerbahçe gibi kulüpler de ya yani madem gelme ihtimali var, biz de düşünelim o zaman diyebilme endişesini de hissediyorlar. O yüzden bu tarz, ki şöyle söyleyeyim, bazen hani bu çalımlar atılıyor ya, biz de diyoruz hep ya aynı adam sürekli kulüplerde konuşuluyor, gündeme oluyor bazen. Bunu menajerler genellikle önermiyorlar. Genelde kulüpler bir diğerinin ilgilendiği adamı duyunca ya gelme ihtimali varsa biz de o zaman bakalım, bizim de ihtiyacımız var deyip devreye giren kulüpler oluyor.
0: Ya belki diyorsun da şu an şey ya, ya şu an zaten iki gün önce yok dedi.
1: Tabii şu an için demiyorum.
0: Hatta Türkiye'ye gelme ihtimalini de çok görmüyorum dedi.
1: Salah konusu özelinde değil. Yani evet, bu tarz transferlerin gizli yapılmaya çalışılmasının başka sebebinden bahsediyorum.
0: Bu seri oyuncularda şu oluyor. Mesela Osimhen'de de bu oldu. Osimhen Türkiye'ye getirilmeden önce Acun Bey söyledi, Fenerbahçe'ye de önerildi.
1: Evet.
0: Salah da yine diğer, yani menajer geliyor buraya, Salah köy içi doğumlu değil sonuçta. Diğerlerine de soruyor. Ama orada ilgi alaka kim gösterirse artık ona göre iş şekilleniyor. Fenerbahçe'de zaten Ertan Torunoğulları'nın direkt iletişim kurduğunu ben biliyorum.
2: Evet.
0: Daha önceki süreçte üzerinden zaman geçti ama şu an Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Santrfor direkt bir 9 numara olarak Salah'ı düşünemeyiz. Galatasaray'da Leroy Sané var, zaten ileride Osimhen var. Şu an için Beşiktaş ciddi şekilde mesafe de kat etti. Neden söylüyorum bunu? Fikret Orman dönemi şeyi hatırlıyorum. Samir Nasri'yi Beşiktaş alacaktı. Hı hı. Londra'daydı hatta o sırada Nasri. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Özel uçakla Londra'ya gidildi. Beşiktaş Samir Nasri'yi alacağı sırada, artık iş bitme noktasına geldiğinde, Sevilla bir anda

0: son anda biz istiyoruz diye şey yaptı. Nasri kararını değiştirdi ve gitti Sevilla'ya. Daha sonra Antalya Spor'a vesaireye de geldi yine gerçi
1: bunlar
0: ama.
1: Var. Yani transfer...
0: O yüzden ben diyorum önemli olan imza. İmza atmadan biraz daha ayakların yere basması lazım. Ayağın yere basmasının sağlayacağı katkı bana değil zaten Beşiktaş'a. Çünkü o da Serdal Adalı'nın dediği gibi ekstra istekler çıkmasın. Beşiktaş'ın pazarlık masasında tamam arzulu ama bir yandan da eli güçlü olsun. Bu dizginleri de kaybetmesin pazarlık masasında diye başkan aslında taraftarını biraz buraya yönlendirmeye çalışıyor. Ben o yüzden oraya dikkat çekerek başlamak istedim. Yoksa Muhammed Salah geldiği gibi zaten forma satışları da patlayacak. Hiç yapacağı katkı falan zaten konuşulmaya gerek yok. Şu anda faal futbol oynayan dünya üzerinde bana göre bu konuda şey yapmayayım. Futbolu bırakmamış şu anda oynayanlar için de 3. sırada bence.
2: 3. sırada.
0: Dünyanın en iyi 3. futbolcusu yani şu an kariyeriyle birlikte.
2: Ha kariyerin de dahil.
0: Kariyeriyle bilin. İlk 2 belli canım zaten.
2: Ronaldo, Messi. 3 Salah diyorsun.
0: 3 Salah.
2: Messi, kariyerini Ronaldo, ekle, Salah. Ekleyeceksek evet.
0: Yani şu an faal futbol oynayanlar arasında kariyerle birlikte düşünürsen güncel form durumu olarak Ronaldo değil. Messi'yi de oraya koyamayız. O ayrı. Kariyer olarak oynayan oyuncular arasında futbolu anladım. Bırakmamış şu an devam edenler. Messi devam ediyor. Ronaldo devam ediyor. Bence 3'te Salah var. Çünkü şampiyonlukları, Premier Lig'de yaptıkları, kırdığı rekorlar, attığı goller, gol krallıkları, Şampiyonlar Ligi kupası vesaire. Ben Salah'ı oraya koyarım.
3: Yani. Aynı fikirdeyim.
0: Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani Van Dijk bir yerli imza atarsa Van Dijk geçer sadece. Ama o da Beşiktaş atar mı? Bak belki Beşiktaş atar.
0: Van Dijk için mi diyorsun?
2: Van Dijk için. Van Dijk'ın şu anda aktif devam edenler içerisinde eğer imza atarsa bir kulübe ki atacak. Henüz atmadı. Hem mevki olarak bakacaksak evet. Salah'ı yazarız hücum oyuncular için ama denklem büyürse orada Van Dijk da yarışa girer.
0: Yani çok ak bölgesi olarak bayağı şeyleri değiştirdi ya. Liverpool'da Premier Lig'de bir kere bütün istatistikleri alt üst etti adam geldiğinden beri. Yani bir Thierry Henry bu Beşiktaş'ta konuşulmadan önce de vardı. Geçen sene açın bakın İngiltere'den Türkiye'ye kadar dijital medyada herkes şu konuyu tartışıyordu ve çok ciddi şekilde Thierry Henry mi Muhammed Salah mı? Yani Thierry Henry bir efsanedir. Futbol efsanesidir.
2: Doğru.
0: Evet. Salah bu konuda çok ciddi şekilde tartışılabilecek rekorları alt üst etmiş bir futbolcu. Ya futbolculuğuna yaptıklarına kimse bir şey diyemez zaten. Gelirse de bence çok büyük işte yapar diye düşünüyorum. Paylaşımları var Muhammed Salah'ın.
3: Evet.
0: Hazır mısınız?
3: Hazırız.
0: Gördünüz mü? Takipçi sayısı zaten 60 milyonun üstünde. Dün akşam arkadaşlarıyla dışarıda Muhammed Salah'ı görüyorsunuz. Yanında da tanıdık bir yüz var. Milli takımdan da arkadaşı. Trezeguet. Mahmut Trezeguet ile birlikte. Salah'ın üstündeki gömlek ve tabii Salah'ın bu arada bütün paylaşımları yeni, eski hepsinde Come to Beşiktaş yağmuru var. O ayrı bir konu. Üzerindeki kıyafeti görüyorsunuz. Salah'ın siyah beyaz bir gömlek tercih etmiş. Bir tane daha fotoğraf vardı. Dün bu kadar ortalık yangın yeriyken siyah beyaz kıyafette tercih etmesi de dikkat çekti yine.
2: Yani bir gerçek var. 34 yaşında alabileceği güzel bir kontratı alacak Beşiktaş'a geldiğinde. Yani üstüne bir de imza paralarını da dahil ettiği zaman vergisiz bir gelir olarak yaklaşık belki de 15-20 milyon euro bandında yıllık gelir elde edecek buradan. O yüzden de finansal açıdan da 34 yanılmıyorsam değil mi Salah'ın şu anki yaşı?
0: Tabii. Evet.
2: 34 yaşındaki bir efsanenin bence Arap Yarımadası'na gitmeyecekse eğer alabileceği vergisiz gelir de en iyi rakamlardan bir tanesi. O yüzden de onun da gelme konusunda ben isteksiz olduğunu düşünmüyorum. İşin finansal kısmının yanında bir de senin de bahsettiğin gibi Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi onun sosyal medya hesaplarına da yansıdığı üzere farkında. Onu burada çok isteyen var. Eminim Trezeguet'den de gerekli geri bildirimleri alıyordur. Türkiye'de neyle karşılaşacağını ya da İstanbul'da Trezeguet'in Kasımpaşa geçmişinden dolayı da çok yakın hem bildi.
0: Elneni zaten oynadı yakın dönemde.
2: O da mutlaka İstanbul'la alakalı takım arkadaşlarından bilgi alıyordur. O yüzden de ben Salah'ın gelme konusunda çok istekli olduğunu düşünüyorum. Bu arada isteksiz olsa zaten muhtemelen böyle sıradan bir kontrat yapalım, parayı alayım, gideyim niyeti olan bir oyuncu olsaydı Önder Özen'le ve İtalyano'yla görüşmeler falan da yapmazdı. Yapardı kontratını, gelirdi. Yüzü asık bir şekilde bir seneye geçirirdi.

0: giderdi buradan. Tam aksine muhtemelen kendi milli takımındaki Azmi gibi buradaki oyunu da benzer bir şekilde olacaktır ve Beşiktaş'ın özellikle Trossard hamlesiyle beraber orta sahada Salah'ı da konumlandırırsa ya da santrfor mevkisinde çok güçlü bir ön hattı olacak.
1: Şimdi Salim, sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani gelme ihtimali, tabii geldikten sonra bazı şeyleri konuşmak daha net olacaktır ama şu an için mesela Beşiktaş inanılmaz bir hava yakaladı tekrar. Geçen sene Orkun'un gelişi çok sükseli olmuştu.
2: Evet.
1: Camia yine bir birlik olmuştu. Beşiktaş'ta da öncelikle ya Trossard diye inanılmaz formda. Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Dünya Kupası'nda çok başarılı performans ortaya koymuş bir futbolcu geldi. Biz şu an Trossard'ın geldiğini unuttuk yani Salah gündemiyle birlikte neredeyse.
3: Trossard, yani Muhammed Salah gelirse, imza töreni gerçekleşirse havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı olacaktır. Trossard'ın geliş hikayesini düşündüğümde Trossard bir başlangıç diyebilirim. Yemeğe başlangıçlar vardır. Ana yemek Muhammed Salah olur. Yani muazzam bir transfer gerçekleşirse Beşiktaş tarihinin en büyük transferi olur. Beşiktaş tarihi açısından baktığımda Türk futbol tarihinde de ilk üçte yer alır. Ben gelme ihtimalini araştırmalarım neticesinde %99 olarak görüyorum.
1: %99, çok ciddi bir oran veriyorsun.
3: %99 ciddi bir orandır ama transferde şu vardır. Oradaki %1'lik dilim transfer konusunda zaman zaman %99'dan ağır gelebilir. Ben bir futbol sever olarak %1 ihtimalinin ağır gelmesini istemiyorum. Muhammed Salah'ın ülkemize gelmesi, ülke futbolunun takip edilebilmesi açısından da yüksek bir reyting getirecektir. Muhammed Salah hayranları, Muhammed Salah'ı sevenler, özellikle de Orta Doğu'daki insanlar maçlarımızı takip edecektir. Maçlarımızın da kaliteli olacağını düşünüyorum. Beni mutlu ediyor bir futbol sever olarak Beşiktaş'ın Trossard'ı alması, Fenerbahçe'nin Greenwood'u alması, Ayke'yi alması, Muhammed Salah isminin konuşulması, Galatasaray'da da ikinci bölümde konuşacağız. Gündemde önemli isimler var. Trabzonspor.
2: Sorular var zaten.
3: Evet, Trabzonspor doğru ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ciddi bir şekilde takviyeler yapılıyor. Trabzonspor mesela burada ayrı bir pencere açmamız gereken takım. Oyuncu satışından örnek olan bir takım. Ben bir futbol sever olarak mutlu oluyorum. Zaten benim tuttuğum takım Süper Lig'de değil. Şu anda ikinci ligde, Adana Demirspor.
2: Benimki de birinci ligde.
3: Ben, evet, sen de Kayseri sporlusun abi. Ben futbolun güzelliğine bakarım. Ülke futbolunun gelişmesine bakarım. Bundan dolayı mutluyum. Muhammed Salah'ın da gelmesini isterim. Az önce yorum yapmış izleyenimiz imaj haklarıyla ilgili. İmaj hakları öyle hadi gel halledelim denilecek bir konu değil. Çünkü Muhammed Salah'ın forma satışındaki rakamları gördüğümde bunu net bir şekilde anladım. Milyonlarca forma satılmış. Geçtiğimiz sezon Liverpool'da forma satışındaki rakamları paylaşmıştı muhabir arkadaşım. Gördüm ama tam rakam, evet, net rakam aklımda değil. Özür dilerim izleyenlerimizden. Oradaki rakam çok yüksek bir rakamdı. Yani burada imaj hakkı var. İmaj hakkına sadece forma gelirindeki ücret de düşmüyor. İmaj hakkı demek Muhammed Salah ülkemize geldiğinde birçok reklam filminde, birçok şirketin tanıtım yüzü olabilir. Reklam filmlerinde oynayabilir. Kendisiyle ilgili kısa filmler yapılabilir. Yani bu potansiyel olan bir isimden bahsediyoruz. Bence Beşiktaş doğru yolda ilerliyor ve Beşiktaş en önemlisi oyunculardan çıkabiliyor mesela. Kadroda düşünmediği oyunculardan bonservis de kazanıyor. Örnek verelim. Gökhan Saz da Çorum FK'ya gitti. 200 bin euro artı KDV şeklinde transfer oldu. Burada da paylaşalım.
1: Evet.
3: Bir ayrılık haberi daha var. Vereyim mi?
1: Onu birazdan veririz. Bu Salah transferi üzerine dair mesajlar tabii var. Ki. Onları da hemen okumak istiyorum. Bir izleyicimiz şey yazmış. Salah saçını uzatsın, kısa saçlı. Salah bana imitasyon gibi geliyor demiş. Doğru. O ilk parladığı dönem tabii, evet, ki kabarık saçlarıydı ama oyuncunun tercihi bu şekilde. Muhammed Salah. Hangi Salah? Uzun saçlı Salah mı, kısa saçlı mı? Size göre.
3: Yani şöyle, kabarık saçı da çok sevmiyorum ben. Arama kasattırabilir. Yani uzun saç ve kuaförde tıraş olurken arama

0: makası tercih edebilir. Bilirsin o ara makası izleyenlerimiz de bilirler. Bir tarafı makas, diğer tarafı tarak şeklinde olan makaslar. Halk jargonuyla ara makas derler.
1: Evet, Halbi yeni berberden geldi.
0: Ben çocukluğumda berberde çalıştım biliyorsun, erkek kuaföründe. Doğru. Şu an sostetik ismi kuaför oldu. Eskiden berberdi abi.
2: En kötü çıraklık saçta şu uzunla kısa arası olan saçtır, evet, erkekte. Ya uzun olacak ya kısa. Ben kısa, evet, seviyorum.
0: Yok abi, senin saç modelin gayet iyi.
2: Ben hiç uzatmadım hayatımda, biliyor musun? Ben normalde bazen böyle heveslenir ya, hmm, insanlar, uzatır hiç.
0: Ben de uzatmadım. Genelde hep böyleydi.
2: Galatasaray transfer yapacak mı acaba demiş Coşkun Birgenç. Birazdan konuşacağız Galatasaray'ın transfer sürecini. Yasin Bey demiş ki bence Muhammed Salah forvet değil, sağ kanat oynatılmalı. Diğer türlü verimi düşer demiş. Taner ne diyorsun?
1: Vallahi şimdi şöyle, tabii veriminin düşüp düşmeyeceğini görmek için kimle oynayacağına da bakmak lazım. Yani takımda kim kalacak? Reşika kalıyor mu?
2: Gidecek dedi.
1: Serni kalacak mı? Tabii ki özünde kanat oynaması biraz daha verimliliğini yükseltebilir ama santifor olarak da çok fazla oynadığı bölge var. O yüzden de biraz kadro nasıl dizayn edilecek bunu görmek lazım. Asıl verimli olduğu bölge olan orta sahada oynaması tabii ki öncelikli tercih olacaktır oyuncunun. Ama kimlerle oynayacağına göre değişir. O yüzden Salim'in vermeye çabası içinde olduğu ayrılık haberinde eğer
2: Salim,
1: Beşiktaşlı bir ortasın.
2: Ver hadi ver. Hangi?
0: Şöyle, evet. Beşiktaş'ta bilindiği üzere transfer çalışmaları devam ederken ayrılıklar da oluyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş Tayyip Talha Sanoç'un kalıcı transferi için her konuda anlaştı. Çaykur Rizespor Tayyip Talha'yla 2 yıllık anlaşma sağladı. Bir ayrılık gerçekleşti.
1: Tamam, bu
0: Tayyip Talha'nın yeni takımı Çaykur Rizespor oldu. Hayırlı olsun diyelim.
1: Salah'ı, evet, etkilemez bu oyun olarak, evet, doğru.
0: Bunun dışında
2: sen Salah'ın sağ açıkta mı daha faydalı olacağını düşünüyorsun? İleri uçta mı?
0: Yani burada Vincenzo Montella'nın oyun sisteminden Vincenzo Italiano'nun oyun sisteminden yola çıkarak, yani direkt net bir forvet, o sistemde pivot tarzında bir forvet yok oynattığı oyuna baktığımızda. Burada direkt yani sağ iç olarak ya da özellikle ileride son adam olarak da konumlanabilir. Sağ kanat Salah bence. Sağ kanatta, evet, oynadığı dönemleri düşündüğümde daha çok katkı sağlamıştı. Sağ kanatta değerlendirilebilir.
2: Evet.
0: İleride son adam olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında Beşiktaş'la ilgili gündeme gelen transfer haberleri vardı.
2: Onları birazdan konuşacağız. İzleyicimizin mesajı üzerine uzun saçlı Salah'a ben gerçek Salah olarak diyorum demişti. Uzun saçlı, kısa saçlı hali.
0: Evet.
1: Ama kısa saçlı.
0: İşte çok kabarmış.
1: Daha derli toplu.
0: İşte orada bir ara makası lazım.
2: Soldaki kısa saçlı hali daha iyi.
1: Evet. Daha derli toplu.
0: Kısa saç.
2: Ya derdiniz bu olsun ya. Kaldığımızda Salah olacak. Allah'ım süper değil
1: sağ
2: mi?
1: Sağ tarafın imajı daha ama kuvvetli.
2: O ara kısalıktaki sanki onun da daha uzunu vardı.
0: Onun daha uzunu vardı.
2: Evet.
0: O biraz işte kabarmış, kıvırcık olduğu için orada bir ara makas devreye girmesi lazım.
2: Gelsin de isterse komple kel gelsin, isterse beline kadar uzatsın. Türkiye'deki spor medyasıyla birlikte taraftarlar şu anda bu hikaye nasıl sonlanacak bunu bekliyor. Biz de yine mesajlarla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Diğer takımlara dair de yine sorular var, onları da ileteceğiz. Şu bir tane hemen mesaj Emir vardı. Emirhan Bayraktar yazmış Instagram'dan. Şöyle diyor, 10 yabancıyı da düşününce Beşiktaş'ın Salah'ı da alırsa bundan sonra yapacağı transferlerin artı 4'te olacağını, artı 4 kontenjanlı olacağını düşünüyorum Koray abi demiş. Şöyle yaptık biz bugün, Emirhan Bey'in mesajı var. Diğer takımların da yani 4 büyüklerin yabancı kontenjanlarını editörümüz Yusuf Başyeşil hazırladı. Dedik üzerine konuşuruz. Hem de konuşurken aslında böyle o gelsin bu gitsinden ziyade biraz da tablonun gerçekçiliğini de gözler önüne serelim dedik. Mesela Beşiktaş'la ilgili olduğu için Beşiktaş'ın bir yabancı durumuna bir bakalım o grafikle birlikte. Şu an elimde kaç yabancı var? Artı 4'e kimler uyuyor? 10 tane yani sol tarafta kırmızı yanında işaret olan isimler 10 kısmına uygun oyuncular. Sağ taraftakiler artı 4 kontenjanına uygun olan isimler. Beşiktaş'ın şu an 10 tane olması gereken yerde 14 tane yabancı futbolcusu var. Yani bu demek oluyor ki Salah hariç bir de 4 ismin gitmesi lazım. Şayet Salah gelirse ne olacak? 5 ismin

0: gitmesi evet. gerekecek. Onu söyleyelim. Sağ tarafta da artı 4 kontenjanında yer var. Şimdi kimler gidebilir mesela?
1: Hemen sayalım abi.
0: Nübel yeni transfer. Kalır. Zaten kalır. Agbadu kalır. Kalır. Jalo Udokai'ye.
1: Udokai gider.
0: Gider diyorsun. Bir oldu. Hı hı. Mourinho kalır.
1: Kalır. Musrati gider.
0: İki dedik. Amir Hacı Ahmetoviç.
1: Yani Kira gider.
2: Muhtemelen gider Amir.
0: Üç oldu. Onana.
1: Onana temelli gider.
0: Dört dedik. Endidi.
1: Teklif gelebilir.
0: Soru işareti diyoruz ona. Hı-hı. João Mário.
1: Gider.
0: Beş etti.
2: Salim doğradı yabancıları.
0: Efecan Raşitsa'nın kalacağını düşünmüyorum dedi.
1: Raşitsa gider. Ahmet Spor istemişti.
0: Altı tane
1: gelmişti.
0: Yani şu an gidebilecek evet. kişi var.
2: Teklif
0: yani.
2: De var yani. Raşitsa'ya teklif var. Sevgili Salim'in söylediği önemli. Yani oradan zaten teklif alan oyunculardan çıktıkları zaman bile çok rahatlıkla yabancıları azaltıyorlar.
0: Artı 4 kısmında Olaytan var. O geçen sezon ara transferde geldi. Şu kalır. An için ayrılık gibi bir durum gözükmüyor. Ottara yine yeni transfer kalır. Duruyor. Elan Ricardo zaten yine o da gönderilecek o oyuncular da arasında. Aynen. Yani artı 4'te de Beşiktaş'ın şu an elinde 2 futbolcu var. 2 tane daha genç oyuncu alabilir oraya. Diğer tarafta da ayrılabilecek isimler ortada.
2: Doğru.
0: Yani burada Beşiktaş yer açması gerekiyor. Özet şu an için bu.
3: Hepsi ama
0: net rahat. Adaylar var. Şimdi Fenerbahçe'de bence karar vermesi daha zor isimler var.
2: Tabii. Fenerbahçe daha karışık.
0: Fenerbahçe'ye de rica edelim. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin durumuna da bakalım ki. Çünkü transfer konuşurken bunlar önemli. Yani biz tabii daha çok insanlar da hep gelenler o gelsin, şu futbolcu da gelsin diye düşünüyor ama elden çıkarmak da kolay değil. Ederson şu an duracak evet. gözüküyor. Livakovic de yollar ayrılacak.
2: Evet, Livakovic gidiyor.
0: Beka ile yollar ayrılacak. Yani 17 tane Fenerbahçe'nin 10 kontenjanı için ismi var. Artı 4 kısmı içinde 6 tane futbolcu var. Yani 7 tane diğer bir tarafta fazlası var. Diğer tarafta 2 tane fazlası var. Ederson kalır dedik. Livakovic, Beka, Diego Carlos bu isimler için ayrılık bekliyoruz.
2: Evet,
0: Nathan Ake, Osterwold'e şu anda kalıyor gözüküyor.
2: Semo da kalır.
0: Zaten Ake yeni geldi.
2: Evet.
0: Osterwold için İsmail Hoca bizimle birlikte devam etmesini istiyorum demişti. Semo da kalacak gibi. Skriniar, Gündoğdu zaten tartışmasız kalıyor. Oyuncular. Amrabat
3: belli olmaz.
0: Gidecek evet, gibi gözüküyor. Gidebilir. Kante'de bir soru işareti var.
2: Kante'de de kontrat çok yüksek bir bedel olduğu için alıcısını bulamazsa eğer kalma ihtimali daha yüksek.
0: Fred
2: çok iyi hazırlık dönemi geçirdi. O yüzden hoca Fred'siz geçirdiği o ilk ikinci döneminde çok fazla puan kaybetmişti Fenerbahçe. O yüzden İsmail Hoca Fred'i tutan bir teknik direktör. Şimdi şu kalmasını isteyecektir.
0: Şu sayıyı da saymadık bu arada ya. Livakovic 1, Bekao 2, Diego Carlos 3 dedik.
2: Aynen. Amrabat 4.
0: Amrabat 4, Kante dahil ediyor muyuz?
2: Bence etmeyelim çünkü zor bir ihtimal.
1: Kalır Kante.
2: O Musa Ba var ileride bak.
0: 4'te kaldık. Fred?
2: Mecbur kalmazlarsa eğer tutarlar kadroda.
1: Evet.
2: Musaba'yı ekleyeceğiz oraya. 5.
0: Musaba 5 olacak.
1: Musaba gider.
0: Tamam başka kimse. O zaman nasıl olacak?
2: İşte şimdi mecbur kalırsa Kante'den çıkacak büyük ihtimal.
0: Tamam Kante'yi de ekledim.
1: Bence Kante'den çıkmak
0: zor. 6 etti Kante'yi de ekledin. Yine yetmiyor. Bir de daha forvet gelecek mesela.
2: Ki bence birden fazla yabancı da gelecek Fenerbahçe.
0: O zaman şimdi 6 tane saydık. Semedo'yu saymadık. Fred'i saymadık.
2: Tabii.
1: Abi buraya gelirse ben hemen çat çat az önceki gibi edeyim.
0: Tamam.
1: Uzak olduğu için biraz göremedim.
0: Evet. Sen o sırada telefondaydın da yok, ondan görmedin.
1: Yok şey uzağı göremiyorum.
0: Düğündeki arkadaşlarınla mesajlaşıyordun herhalde. Evet. Salim düğüne gitmiş efendim bu arada. Kaçıranlar varsa onu söyleyelim. Halayda Muhammed Salah'a sormuşlar.
1: Şöyle söz vermiştim.
2: Damattan mesaj var.
1: Yok yok damattan değil. Söz vermiştim. Orada düğünde özellikle de son sayfayı izleyen
0: evet.
1: minik kardeşlerimiz vardı. Hepsi sağ olsun fotoğraf çektirdiler. Onlara söz verdim.
0: Evet,
1: Yusuf
0: Enes
1: Ekmen, Ejrem Buldan, Zeral Ekmen, Ömer Can Tepe, Hamza Nisa Can Tepe, İbrahim Efe Ekmen hepsine selamlarımı yolluyorum. Sizlere de hem Koray abi sana hem de Taner abi sana bol bol selamları var.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Üzerimizde kalmasın. Söz verdim. Sözümüze yerine getirmiş olayım.
0: Arka istedin şimdi.
1: Ederson kalır. Livakovic gider. Bekoa gider. Diego saydık. Carlos gider.
0: Evet.
1: Sen sayıyorsun değil mi?
2: 3 oldu.
0: Yoksa 3.
1: Tamam. Ake zaten yeni geldi. Kalıyor.

0: Star World'e teklif gelirse çıkılır. Semado teklif gelirse çıkılır.
1: Ne yapalım, sayalım mı yani?
2: Say 5 oldu o zaman.
0: 5 oldu o zaman. Şikrinyar kalır, Gendouzi kalır, Amrabat gider, 6. Kante kalır. Fred herkes kalacağını düşünüyor ama gitme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Asensio kalır.
1: Dedik.
0: Talisca kalır. Talisca'ya da teklif gelirse çıkabilir. Musaba gider. Greenwood ve Muriç zaten yeni transfer.
1: 8 tane buradan çıkardım. Bir tane yolladım o zaman.
0: 8 gönderdim. Diğer tarafa gelelim.
1: Evet.
0: Omar Fayet gider. Mimović gider. Archil Brown kalır. Diouf'la ilgili yeni transfer. Kiralık gideceğini düşünmüyorum. Kiralık gitmesi söz konusu olamaz denilmişti. Araştıracağım detaylarını. Nene'ye teklif gelirse Fenerbahçe çıkar. Şerif'e teklif gelirse Fenerbahçe çıkar. Düşüncem bu. Ben biraz daha şeyim böyle. Net yani olur mu olmaz mı direkt. Teklif gelme ihtimali yüksek oyuncular var. Direkt çıkılabilir. Kante'den çıkması zor. Çünkü Kante'nin aldığı ücreti biliyoruz. Paris FC'nin hem devre arasında hem de sezon başında teklifi oldu. Net bir şekilde söyleyelim. Yurt dışında oyuncular özellikle de Avrupa'daki 5 büyüklükte kontrat verirken aldıkları maaş üzerinde net ve brüt olarak bir durum söz konusu. Net maaşını düşündüğümüzde net burada kazandığı ücreti kazanabilmesi adına Kante'ye 11 milyon euro yıllık.
1: Evet.
0: 11 milyon euro. Vergi dilimini falan düşündüğümüzde Fransa'ya gittiğinde net yani net 11 kazanabilmesi için bir oyuncu 16-17 vermeniz gerekiyor brüt maaş olarak.
1: Şimdi bu tablo aslında şeyi gösteriyor. Şu anda işi en zor olan takım bu anlamda oyuncuyla yollar ayırma noktasında Fenerbahçe. Çünkü 17 yabancı
0: Koray abi,
1: var.
0: Ama lafını böldüm, özür dilerim. Mesela gider diyorum ya, zaten Livakovic ile ilgili menajeri bugün İstanbul'a geldi. Oyuncu İstanbul'a geldi bugün. Yeni takımı Dinamo Zagreb olacak. Yani ben Livakovic biraz şey gibi, teknik direktörlerimizden Mustafa Hoca gibi, Mustafa Kaplan gibi. Mustafa Hoca da bizi izliyorsa selam olsun. Ara ara böyle Ankara dışında takım çalıştırıyor da. Livakovic de yani Zagreb dışında oynadığı takımlar yok. Yani Zagreb'e kendine ait hissediyor. Zagreb'e ülkesi gitmesi zaten söz konusu. Bekao.
1: Yani... Hayır bak bu tabloda Fener, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Livakovic, Bekao, Diego Carlos'u zaten söylemeyen mesela Fenerbahçeli yoktur. Bu evet, net evet. Onlar gidecek. Amrabat yine aynı şekilde. Musaba da satılır diye düşünüyoruz ama mesela bazı acaba hocayla birlikte performansı yukarı çıkar mı, fayda alabilir miyiz denilebilecek isimler var. Yani evet. Çok net mesela Fred hiçbir şey yapamaz ya, hiçbir beklentim benim 10 üzerinden 1 bile değil diyemezsin yani Fred.
2: Hazırlık başladı, çok iyi oynadı.
1: İyi oynadı. Evet. Semedo mesela kötü oyuncu değil. Ne bileyim hoca değişikliğiyle birlikte mesela performans yukarı çıkabilir. Bazılarında mesela çok net konuşamıyorsun. İşte Diego Carlos kadar, Amrabat kadar net konuşamıyorsun.
2: Ya şimdi burada tersten gidelim. Kimden mutlaka çıkamaza bakarsak da yine 7-8 tane oyuncu, kesinlikle çıkılmayacak oyyuncu var burada.
1: Evet. Oradan yani gidelim o zaman. Kaç tamam. Tane sayı çıkar mesela?
2: Ederson. Çıkamazsın.
1: Çıkamazsın. Ake.
2: Ha, Ederson'dan çıkamazsın diyorum ama Ederson çok flash bir teklif alıp ben gidiyorum derse olay Livakovic'e döner. Yani bir şekilde ama Ederson'dan çıkamazsın. Bir. Ake 2. Bence Osterwolde'den çıkmayacaklar. Çünkü Osterwolde'nin hem joker oyuncu olması, farklı mevkilerde
1: hem
2: oynuyor olması. Hem de farklı formasyonlara da oynuyor olması önemli. 3. Şikrinyar 4. Gendouzi 5. Bence Kante ama 6. Asensio 7. Greenwood 8. Muriç'i yeni aldın 9.
1: Bir tane de santrfor aldın.
0: Talisca'yı da
2: Talisca'yı dahil etmedim. Asensio'yu yine dahil etmedim. Ama onlar da var yani.
1: Tam bir tane yani, de santrfor alacak Fenerbahçe evet. Zaten. Artı 4'e uygun almazsa mesela zaten 10 yabancın doldu senin.
0: Doğru abi, Taner abiye katılıyorum. Mesela şöyle bir durum söz konusu. Asensio, Talisca. Talisca'yı mesela biz geçen sezon santrfor bölgesinde izledik. Bazı maçlarda son adam olarak oynadı. Şu an düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin mevcut santraforu Vedat Muriç, Sıdiki Şerif. Yani Asensio orada, Asensio'nun düzeltiyorum, Talisca'nın orada oynaması zor. Talisca'dan çıkılabilir. Talisca evet. 10 numara pozisyonunda değerlendirebilse desek, 10 numara pozisyonunda oynayacak oyuncu Asensio. 10 numara da denmez ona. Ben 8.5 numara diyorum. Yani bu noktada Talisca'dan çıkması benim için sürpriz olmaz.

0: Ama orada da şu var. Yani geçtiğimiz yıl bu takım Asensio, Talisca gibi isimlerin orta sahadan sağladığı faydayla 76 tane gol buldu.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'la aynı gol sayısında ligi bitirdi. Şimdi bu kadar fazla ki hem Asensio'nun hem de Talisca'nın attığı gol ve asistlerin toplamı çok yüksek değerler. İşte böylesine iki tane çok iyi verim aldığın oyuncudan da bir sezon sonra çıkıyorsan, eğer çıkarsan da bu çok büyük bir tezatlık. Yani düşünsenize, şimdi geçtiğimiz yıl neredeyse ikisi de çift taneli basamaklarda gol ve asist üretti. Bir sene sonra bu adamlardan yabancı kuralı sebebiyle çıktığın anda, o zaman bile bile kendi ayağına çelme takmış oluyorsun. Bana, benim futbol bakış açıma çok uymuyor.
2: Ama yani burada, evet, işin ne kadar zor olduğunu aslında Taner'in kalacakları sayalım demesiyle birlikte ortaya koyduk bence.
0: Evet.
2: Yani bu aslında şunu da ortaya çıkarıyor. Fenerbahçe'nin transfer yapması ekonomik anlamda bir oyuncuyu ikna etme anlamında değil ki bunu Greenwood da gösterdi zaten, evet, bize kabiliyet olarak da. Ama bu yabancı sayısı noktasında ciddi elini kolunu bağlayan bir mesele şu anda.
0: Bence de.
2: Tekrar ediyoruz yani, sadece şu oyuncularla, ki tartışılmayacak isimler herhalde diye düşünüyoruz. Hı. Ederson dedik 1, Ake 2, Osterwolde 3, Skriniar 4, Gendouzi 5, Kante 6, Asensio 7, Greenwood 8, Vedat Muriç 9. Talisca'yı saymadık, Fred'i saymadık mesela.
0: Kante'yi saymış mı?
2: Kante'yi saydık. Hadi yani Kante'yi saydık ama bir santrfor gelecek. Biz 9 saydık. Santrfor geldiği anda 10'a dolduruyorsun. Kante'yi belki o zaman saymayarak bir tane daha pozisyon açarsın ama o zaman da işte Talisca, Fred, burada Fred'le Brezilya'dan ilgilenenler var. Evet. Tam olarak da bu yabancı sayısıyla ilgili bir açıklama vardı. Onu da birazdan söyleyeyim.
1: Yani bu arada
2: Fred'den abi çıkmak kolay aslında yani.
1: Fred'den
2: bir anlamda
1: çıkmak
2: istersen
1: kolay, Kante'den çıkmak zor. Diego Carlos aldığı ücreti biliyor musun?
0: Ne kadardı?
1: Yani direkt kap açıklamasında vesaire yazar. Yani burada bu oyunculardan çıkabilmek zor. Aldığı ücret var. Aldığı ücreti kim ödeyecek abi? Yani bir de şöyle bir durum var. Mesela ben
2: Atletico Mineiro, Salim dur araya gireyim hemen.
1: Atletico Mineiro devre arasında da istedi.
2: Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel'in açıklaması var Fred'le ilgili olarak. Tam olarak şunu söylüyor kendisi. Pedro Daniel, Atletico Mineiro'nun CEO'su. Fred'le bazı görüşmeler yaptığımız biliniyor ancak bu daha çok sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'nin vereceği bir karar. Bizim değil. Bu çok iyi bir transfer fırsatı. Türkiye'de yabancı futbolcu sayısında bir değişiklik olduğunu gördük. Dolayısıyla orada bazı gelişmeler olabilir ancak bu kararın netleşmesini beklememiz gerekiyor diyor Atletico Mineiro. Yani bu açıklamanın manası ne? Biz şu an kenardan bekliyoruz bunu. Fenerbahçe eğer elinden çıkarmayı düşünürse, yabancı sınırından dolayı bir sıkıntı yaşar ve Fred'i bırakmayı düşünürse, biz anında Fred'e teklif sunarız. Yani bu açıklamanın anladığım benim kısmı bu.
1: Oyuncu boşa düşerse, biz zaten oyuncuyla anlaştık, oyuncuyu istiyoruz, boşa düşerse direkt girişim yaparız demek. Ama yani ifade ettiğin gibi burada kolay olan Fred'den çıkmak, zor olan diğer oyunculardan çıkmak. Ancak şu olabilir, yani transferin özellikle son günü Fenerbahçe adına hareketli geçer. Çünkü 17 yabancı oyuncusu var. 10 tanesi listede yer alacak. Sol taraftaki liste için konuşuyorum. Bu oyuncular nasıl olur? Bekao'yu hatırlayalım. Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'ya kiralık
2: gitti.
1: O oyuncuların maaşının bir bölümünü Fenerbahçe, bir bölümünü gideceği kulüp ödüyor. O şekilde olabilir.
2: Galatasaray'a da bakabilir miyiz bu arada? Onu da hemen aktaralım izleyenlerimize. Fenerbahçe'nin işi zor dedik. Beşiktaş'ın da yine
1: Allah
2: fazlası vardı.
1: Olsun.
2: Şu anda tablo en temiz gözüken Galatasaray'da. Çünkü Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta 10 yabancı bölümü daha fazlaydı. Galatasaray'da şu an orada bir eksik var. Artı 4 kısmı içinde bu kontenjana uygun 3 oyuncusu bulunuyor. Dilerse oraya da bir takviye yapabilir Galatasaray. Singo, Sanchez, Nelson, Şalai, Torreira, Jakobs, Sara, Sané, Victor Osimhen Galatasaray'ın yabancıları ki buradan mesela Nelson'un ayrılmasını da bekliyoruz.
0: Evet.
2: Orası azalacak, 8 olacak. Niyega, Yelert, Hugo Çuku, orada da mesela Niyega'nın kiralanabileceğine dair de haberler görüyoruz. Yelert de yine muhtemelen zaten devam edilmeyecek. Galatasaray yani şu an yabancı futbolcu için gönderme noktasında.

0: noktasında ihtiyacı kağıt üzerinde zaten yok. Evet. Dilerse onu da daha rahat açabilecek gibi duruyor. Burada mesela ayrılmasını beklediğiniz ekstra sürpriz isim var mı? Bakalım Nelson abi. Dışında.
1: Yani yok. Yani,
2: sen konuş abi.
1: Yani büyük oranda bu kadro yani. Buradan sürpriz biri olsaydı Torreira ile vedayı beklerdim.
0: Ha, burada şey yok bu arada. Sözleşmesi tamamlandığı evet. için. Onu söyleyeyim. Bir an unuttum. Lemina yok orada.
1: Lemina yok. Ondan görüşmeler sürüyor.
0: Lemina o meseleyi tarafı... ayrıca uzun uzun konuşuruz da. Evet, yani Lemina'nın bitti. Sözleşmesi bitti. Galatasaray anlaştığını belirtmişti ama henüz imzalanan bir sözleşme yok. O yüzden Lemina şu an bu tabloda Galatasaray'ın yabancı futbolcular arasında gözükmüyor. Çünkü evet. şu an resmi olarak Galatasaray futbolcusu değil, serbest.
1: Galatasaray orayı bozmak istemiyor. Yani Lemina Torreira ile devam etme niyeti var. Görüşmeler sürüyor. Burada hani Jakobs'tan çıkıp orayı biraz daha seviye atlatmayı düşünebilir mi Galatasaray bilemiyorum ama mevcut şu düzen zaten.
0: Ama Jakobs'tan çıkmadan kastın şu Jakobs'un yerine daha iyi bir sol bek mi diyorsun?
1: Aynen. Yani daha böyle istikrarlı ama Jakobs'un son sezon performansı çok iyiydi. Bu tablo zaten Galatasaray için ideal Süper Lig şampiyonluğunda mücadele edebilecek ilk 11 kadrosunun yabancıları. Ama mecburen de şimdi Icardi'den çıkıldı ki zaten çıkılması da gerekiyordu. Oraya bir hamle gelecek muhtemelen.
0: Tabii bir tanesi zaten.
1: Bir gelecek. O yüzden buradan mecburen bir ayrılık tablosu çıkabilir.
0: Göreceğiz. Şöyle Galatasaray'ı takip eden muhabirlerin söylediği Icardi'nin yerine gelecek golcünün 10 futbolcu olan 10 yabancı kısmına değil diğer tarafa yani artı 4 tarafı için 10 yabancı olan şu an 9'unun dolu olduğu Lemina hariç 9 kişi var. Nelson gitse Lemina'yı eklesek yine 9 olacak. O bölgeye 10 numara transferi.
1: Evet oraya Lemina'yı ekleyip 10'da 10 yapıp diğer tarafa da bir santfor hamlesiyle.
0: İki transfer %100 zaten yapacak Kota'yı Galatasaray. Biri artık. Yedek santfor evet. diğeri de 10 numara. O yüzden.
1: Ki Yelert'ten de dediğin gibi çıkılması çok yüksek ihtimal. Oraya iki tane kontenjana uygun isimle Galatasaray muhtemelen yabancıları kapatır. Onda evet. onu da Lemina ile doldurur gibi gözüküyor.
0: Trabzon'u da birazdan vereceğiz. Salim sen şeyi yanıtlamadın. Buradan sürpriz ayrılık bekliyor musun? O hemen futbolcu kısmından.
2: Yine sen tabii. şey yapabilirsin, sayabilirsin.
0: Zaten saymaya gerek yok.
2: Haberler de vereceğim. Şöyle. Singo'ya Inter'in teklifi var. Sözlü teklif 30 milyon euro. Artı 5 milyon euro bonus şeklinde Singo'ya teklifler gelebilir. Singo'dan Galatasaray çıkarsa benim için sürpriz olmaz. Bunu söyleyeyim. Sanchez kalır listede. Nelson zaten gidiyor. Şalai kalır. Torreira kalır. Şu an için konuşuyorum. Jakobs'un kalacağını düşünüyorum. Gabriel Saray için Aston Villa teklifi yapmadı ama listede yer alan oyuncu geniş listesinde var. Saray için girişim yapabilir Aston Villa. Sané kalır. Osimhen kalır. Nigaya ile evet. ilgili tekliflerin geldiği konuşuluyor. Kiralık noktasında bir planlama olabilir ama takım içinde sevildiğine dair de bilgiler paylaşıldı. Yelert, burada benim kafamdaki soru işareti sol taraftaki listeden Yelert. Zaten Ogocuk bu yeni transfer kalacağını düşünüyorum. Bununla birlikte sen az önce santrafor pozisyonuna kontenjan oyuncusu transfer edilebilir dedin. Kontenjan oyuncusu noktasında da hafta içerisinde haberlerini de paylaşmıştım. Dinamo Kiev'de forma giyen Ponomarenko Galatasaray'ın listesinde evet. olan bir oyuncuydu. Zaten Okan Hoca da açıkladı. Galatasaray Ponomarenko'yla her konuda anlaştı. Hiçbir problem yok. Ancak kulübü Dinamo Kiev oyuncuyu kiralık satın alma şartıyla göndermek istemiyor. Satın alma şartı olursa da bu şartın zorunlu olmasını istiyor. Bonservis beklentisi kulübü Dinamo Kiev'in 30 milyon euro. Ve listede çokmuş. Galatasaray birçok oyuncuyla da temas sağlıyor.
0: Transfer artı... hamlelerine birazdan geleceğiz tamam. Galatasaray'ı.
2: Bu haberi verdim bir haberim evet. daha var.
0: Tamam sonra onları 10 numara konusunda konuşacağız. Tamam. Yedek santrforda uzun uzun konuşacağız o yüzden sıkıştırmak evet. istemiyorum. Trabzonspor'a da bir bakalım.
2: Tabii ki.
0: Galatasaray burada eli en rahat kulüp gözüküyor demiştik. Trabzonspor'da durum nasıl? Trabzonspor'un da bir fazlası var. Artı 4 kısmının da 4'ü şu an için dolu. Hem de bayağı yani artı 4 anca bu kadar iyi doldurulur diyeceğin isimler evet. var. Vivo, evet. Pina, Batagov, Savioğlu yeni transfer zaten.

0: Ayı yazmadık çünkü artık imzası an meselesi olduğu için onu da yine Trabzonsporlara söylemiş olalım. Artık o da Fiorentina'nın futbolcusu olacak.
1: Evet.
0: 10 futbolcu bölümünde Onana, Savic, Folcarelli, Cabral, Malinovski, Mendy, Draguš, Lundstram, Muçi, Buşari ve Onuachu var. Trabzonspor'da burada devam edeceği isimleri sayalım. Sizce yani tartışmasız devam edebilir dedikleriniz Onana, Savic, ki bence Savic bile belki.
2: Ya burada belki Savic, senin dediğin gibi. Ya o da biraz yaş vesaire, ama buradaki oyuncuların çok büyük bir kısmı zaten Trabzonspor'un performans aldığı isimler.
0: Evet. Onana zaten yeniden geldi. 1. Savic 2. Folcarelli bence iyiydi. 3. Cabral 4. Malinovski yeni transfer. 5. Mendy ile Draguš, Lundstram, belki o üçlü.
1: O üçlüden ikisi gider diye düşünüyorum.
0: Muçi zaten yeni bonservisi alındı, onu açık alır. Yani Buşari, Lundstram, Draguš, Mendy'ye bir
2: mecburen.
0: Evet. Soru işareti bırakalım. Orada değişiklik yapılabilir ama artı dördü zaten
2: güzel kapattılar orayı.
0: Yani artı dört için çok iyi teklifler gelmesi lazım. Trabzonspor'un kendi hür ve özgür iradesiyle, evet, ve performansa dayalı bir ayrılık yaşatacağını düşünmüyorum bu futbolculara.
1: Vivo zaten için zaten yeni zaten teklifi var. Vivo için Fulham'ın 30 milyon euroluk bir teklifi var. Gerçekten Trabzonspor bu işi iyi yapıyor.
0: Ele en rahat arasında takım kim diyebilirsiniz şu an?
2: Galatasaray.
0: Sayıdan dolayı.
2: Bu arada
0: sayıdan
2: dolayı. Trabzonspor'un da fena değil durumu.
0: Bence de çok
2: iyi. De Trabzonspor zaten transferlerini de yapıyor, yaptı hatta. Yani belki bir oyuncudan çıkıp bir oyuncu almak ya da iki oyuncudan, evet, çıkıp bir oyuncu almak gibi plana girebilirler.
0: Trabzonspor'da rahat gözüküyor eli.
2: Evet.
1: 11. Galatasaray ve Trabzonspor'un rahat. Yani burada bir fazlalık var abi.
0: Bir fazlalık var ama 3-4 tane bence yani performans olarak gönderilebilecek isim var.
1: Lundstram ayrılabilir. Draguš'un ayrılacağını biliyorum. Rumen basınında da haberler vardı. Lundstram'la ilgili tekliflerin geldiği konuşuluyor. Mendy ile alakalı.
0: Mendy ile de var galiba.
1: Mendy ile de ilgilenen kulüpler var. Ancak Mendy ile ilgili durum şu. Fatih Hoca'nın yani kamp sürecinden sonra karar vereceğini düşünüyorum. Mendy'den ben umutluydum ilk geldiğinde, hatırlarsın ilk geldiğinde iyi bir performans, evet, da sergiledi. Mendy'nin şanssızlığı çok iyi bir döneme denk geldi. Geçiş sürecinde çok iyi oyuncular vardı o bölgede oynayan. Bu sağ taraftan da Vivo'dan çıkabilir belki, o da yüksek teklif gelirse.
0: Evet.
1: Fulham'ın iddiası, Fulham'ın teklifini zaten konuşmuştum. Trabzonspor'da yani gerçekten işler iyi ilerliyor ve,
0: evet,
1: gelecek sezonu da düşünerek yapılan yerli transferleri var.
0: Galatasaraylıların mesajları var. O isimlerden birisi Gürkan Tan izleyicimiz. Son sayfa etiketine yazmış X üzerinden. Dileyenler Instagram'dan da bana mesaj atabilirler. Galatasaray'ın transfer sezonunda yıldız transferler için sizce geç kaldığını düşünüyor musunuz? Rakipler bir bir uçak indirirken bu durum psikolojik üstünlük sağlar mı?
2: Ben sağlayacağını düşünmüyorum. Yani nihayetinde Galatasaray bunu deneyimledi. Bundan önceki 4 yılda da neredeyse transfer harekatını çok acele etmeden sakin sakin ilerletti ve özellikle Dünya Kupası'nın olduğu bir şampiyona sezonunda transfer yapmanın zor olduğu gerçeğini de biliyor Galatasaray.
0: Evet.
2: Ve Okan Buruk'un da söylemleri, Dursun Özbey'in de söylemleri Dünya Kupası'ndan etkilendikleri yönde zaten. Bu da çok normal. Sadece Galatasaray değil, birçok Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan takımda transferde yavaş kalıyor. Yavaş kalmayı da tercih ediyorlar. Yani çünkü oyuncular da beklemeyi tercih ediyor. Böyle olunca da ister istemez herkes gibi siz de duruyorsunuz. Buradaki taraftarlar şöyle baksın konuya. Şimdi sezonu ne zaman açıyorsunuz? Transferde ne durumdasınız? Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre Galatasaray daha geç sezonu açan durumda olduğu için şimdi Fenerbahçe 2 gün 3 gün sonra maça çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe'yi bir tutmaması lazım Galatasaray taraftarları kendisine. Yani yaptığı hamle ile sezonu açtığı ilk maç arasındaki süreye bakması lazım. Eğer öyle bakacaksak hala Galatasaray'ın önünde çok sağlıklı bir zaman var. Ama bu sağlıklı zamanın da tükenmesi de çok bir vakit kalmadı artık. Muhtemelen de Galatasaray önümüzdeki hafta içerisinde bazı hamleler yapacak.
0: Salim, sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
1: Yani zaten Galatasaray'ın

0: mevcut kadrosu net bir şekilde belliydi. Bu mevcut kadroya ilaveler vardı. Bu süreçte Galatasaray'da Icardi konusu uzun bir süre gündemde kaldı. Icardi konusunun çok çok uzadığını düşünüyorum ve uzarken de bu süreç her iki tarafa da sıkıntı yaşattı. Nihayet ayrılığı gerçekleşti Icardi'nin. Lemina konusu var şimdi gündemde. Lemina'yla da sözleşme uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Fakat
1: neden imza atılmıyor peki?
0: Yani bu noktada Galatasaray'a yakın muhabir arkadaşlarımız Lemina'nın imza parası talep ettiğini söyledi. Lemina bugün açıklama yaptı kendisi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan. Bu süreci izleyip görmek lazım. Lemina ile alakalı şunu söyleyebilirim. Lemina Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş herhangi bir girişim yapmadı. Bunun altını çizmek istiyorum. Galatasaray'la ismi anılan oyuncular çok çok önemli oyuncular. Fakat bu oyuncuları transfer etmek bu kadar basit değil. Hadi getirelim şeklinde değil. Çünkü Galatasaray'la ismi anılan oyuncuların tamamının neredeyse bonservisi takımlarıyla, sözleşmeleri takımlarıyla devam ediyor. Bir bonservis bedeli var. Ben bir bilgiye ulaştım. Şöyle, Bruno Fernandes, ilk kez bu ismi 18 Mart'ta Spor yayınında paylaşmıştım. Evet. Bruno Fernandes Manchester United'la sözleşme uzatmadı. Sözleşme uzatmadığı için de Bruno Fernandes'den Manchester United çıkabilir. Oyuncu için beklenilen bonservis bedeli 40 milyon euro. Kendisi de 15-16 milyon euro bandında net bir ücret talep ediyor. Artı evet, bonuslar talep ediyor. Bunu da söyleyelim.
1: Onu detaylı konuşacağız. Lemina'nın paylaşımını, Lemina evet, üzerinden gidelim. Evet. Konu çok dağılmasın şimdi.
0: Tabii
1: konu
0: ki.
1: Konu gidelim. Yine geleceğiz 10 numara Bruno Fernandes meselesine de. Lemina'nın açıklaması var bugün. Taner, sana da soracağım. Bu tabii süreci nasıl yorumladığını. Diyor ki, insanlar benden tepki vermemi bekliyor ama vermeyeceğim. Tüm o medya kuruluşları eninde sonunda kendi kendilerine güvenilirliklerini kaybedecekler. Hatta komik bile diyor.
2: Ne için?
1: İşte herhalde
0: bu imza parası muhabbetinden dolayı olabilir.
2: Yani anlaşma konusunda zemin arandığını biliyoruz şu anda.
0: Evet.
2: Yani Lemina da bu tarz açıklamalar yapmak yerine, eğer temelinde böyle bir durum yoksa, açık açık da söyleyebilir. Yani bir imza parası gündemi yok vesaire diye. Yani lafı bu şekilde medya kuruluşlarına ithafen ifadelerde bulunmak yerine, imza parasıyla ilgili durum yok ya da alt zemin yakalamaya çalışıyor, anlaşılmaya çalışıyor, anlaştıktan sonra olacak demesi bence yeterlidir. Bugün işte Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği yönünde bazı ifadeler vardı. Muhtemelen bundan kaynaklı bir söylemi var Lemina'nın, ama bu seviyedeki oyuncuların da geçmişte 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl o takımda kaldı diye bir sonraki yılda koşulsuz şartsız imza atacaklar diye bir kaydı yok. Onlar da kendi şartlarına karşılık bulmaya çalışıyorlar. Galatasaray şu an Lemina'ya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da şimdi Lemina'dan evet, çıktığınız anda, daha doğrusu kontrat imzalamadığınız anda, oraya bonservisli bir oyuncuyu getirmenin maliyetinin altına da girmek herhalde istemeyeceklerdir.
1: Okan Buruk, Lemina'nın durumu henüz sonuçlanmadı, görüşmeler devam ediyor açıklamasını yapmıştı. Sizce Lemina evet, peki Galatasaray için olmazsa olmaz mıdır?
2: Bence mevkideki diğer ismi Torreira'ya da baktığımız zaman bence olmazsa olmaz.
0: Olmazsa olmaz.
2: Yani şu an, çünkü Lemina olmadığı anda oraya bir iki hamle yapmanız lazım. Bir de riske giriyorsunuz.
0: Bir de Lemina stoperde de oynayabiliyor.
2: Evet. Şimdi İlkay'ı mesela Galatasaray merkez oyuncu olarak getirdi. İstediği performansı alamadı.
0: Evet.
2: Şimdi İlkay gibi bir zarda attınız ve orada Lemina'nın yerini doldurmak için de yine karavana atarsanız, bu sefer Galatasaray'ın merkez orta sahası Şampiyonlar Ligi'ne çökmüş olarak girer. Böyle bir riskin altına ben Okan Hoca'nın imza atmak isteyeceğini zannetmiyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de risk olur, ligde de risk olur. Yani Lemina çok beğendiğim bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Hatta devamlı ifade ettim Lemina ile ilgili. Kariyerinde kırılma anları yaşadığı sakatlıklar, o sakatlıkları yaşamazsa şu an hala Premier Lig'de önemli kulüplerde oynayabilirdi. Çok çok yetenekli bir oyuncu. Siz Lemina'dan çıktığınız zaman, Lemina gittiği zaman onun boşluğunu doldurabilmek için transfer yapacaksınız. Ve Lemina sadece 6 numara

0: Yani Lemina ayarında bir oyuncu getirdiğiniz zaman bonservis bedeli olarak en az 20 milyon euro ödersiniz. Bu oyuncu da gelip amme hizmeti yapmayacak. Bu oyuncuya vereceğiniz ücret de belli. Cezbedilebilir olması için, Türkiye'ye sıcak bakması için ülkemize, Premier Lig'den getirdiğiniz zaman, Fransa Lig 1'den getirdiğiniz zaman orada kazandığı ücretin iki katını vermek zorundasınız minimum. Benim düşüncem bu.
1: Sağ olun, ağzınıza sağlık. Taner Karaman ve Salim Manav'la birlikteydik. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
1: Sürpriz bir isim
2: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
3: Özel bir yetenek.
2: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
3: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
2: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbol aleminin dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Dileyelim ki hani öyle bir 45 dakika 50 dakika olsun ki
1: İnşallah.
0: Siz de aa bu böyle miymiş diyebilin. Öyle bir program hazırladık sizlere. O zaman hiç vakit geçirmeden start verelim ve geçmiş zaman olur ki diyelim. Efendim sizi 60'lı yılların sonuna götüreceğiz. Hem oradaki bir maça odaklanacağız hem de tarihi bir hataya. Aslında bu son dönemlerde de çok konuşuluyor malumunuz. Yani hakemler demek ki hani bu bizim iklimimizden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. O zaman da çok konuşuluyormuş, şimdi de çok konuşuluyor. Tarih 13 Kasım 1968 yani bu aylar yine. Böyle bu günler.
1: Benim yeni başladığım günler hemen hemen.
0: Öyle mi Kemal abi?
1: Evet.
0: Ve Galatasaray Kütahya Spor maçı. Türkiye Kupası'nın ilk turunda Kütahya'daki maçı 3-2 geriden gelip 4-3 kazanıyor. Dönemin ikinci lig takımı. O zaman süperlik yok. Birinci lig, evet. İkinci lig. Yani bugünkü adıyla birinci lig ekibi oluyor. Karıştırmayalım fazlaca. Dönemin ikinci lig takımı Kütahya Spor Galatasaray'ı 4-3 yanıyor. İnsanlar diyor ki ya bu nasıl iş? Galatasaray'ı Dumlupınar'da Kütahya Spor kurşunladı 4-3. Türkiye Kupası'nda ilk sürpriz diye böyle bir Kütahya'dan bu haberi vermiş. Galatasaray'ın o kalesinde filelerinde gördüğü golle beraber bu haberi o dönemin gazetesi ve işte herkes şaşırıyor. Aa, nedir ne değildir. Efendim sonra rövanşı tabii ki Kütahya Spor avantajını koruma peşinde ve 13 Kasım 1968 günü enteresan tarihe geçecek bir maç oluyor. Onu biraz konuşacağız. Tabii o tarihe geçmenin sebebi olan şahsı konuşacağız. O günkü maçı da konuşacağız. Efendim o günkü maçı Galatasaray şöyle söyleyeyim, tabelada yazan değil ama fiilen kabul edilen skorla 2-1 kazanıyor.
1: Evet.
0: Ama Galatasaray 4 gol atıyor, 2-1 kazanıyor. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor, nasıl mı oluyor, işte onu konuşacağız efendim. Maç 2-1. Dönemin o karşılaşmayı yöneten

0: hakemi hemen tam adında hata yapmayayım da Nevzat Tansuk.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun hakemi?
1: Evet,
0: abi?
1: Evet.
0: Nevzat Tansuk diyor ki orada 4-3, burada 2-1, goller eşit, uzatmaya gider diyor. Kimse de bir şey demiyor. Halbuki yeni bir mevzuat var. O mevzuata göre deplasman golü kuralı geçerli ve Galatasaray deplasmanda 3 gol attığı için tur atlamalı zaten.
1: Arada bir fark var 2 maçta.
0: Evet. Dolayısıyla ama Nevzat Tansuk diyor ki 4-3, 2-1. Yani bu tarafta 5 gol atmış, bu tarafta 5 gol atmış. 30'ar dakika, 30 dakika daha, o 30 dakikalık uzatmada 2 gol atıyor Galatasaray. Ama sonra bir anlaşılıyor ki aa, yanlış iş oldu. Boşuna oynandı o 30 dakika. Bir de kırmızı kart var bu arada Kütahyalı oyuncuya. İşte bakın Mithat Paşa'da cehalet anıtı dikildi diye Kahraman Babçum yazmış. İşte bu adam diye de bayağı bir başıl hakemi Nevzat Tansu hedef yapmış. Hatırlıyor musun olayı Kemal
1: şimdi
0: abi?
1: Tabii olayı hatırlıyorum da şimdi maçın hakemi var. İki tane de yardımcısı var. O zaman dördüncü hakem falan filan yok. Onlar yok. Beşinci falan filan yok.
0: Bu arada maçta çok zor geçmiş. Yağmur yağmış.
1: Tabii tabii seller gitti. Galatasaray
0: gol yiyor. 1-0 oluyor aslında.
1: Tabii.
0: Gökmen abi atmış gollerden tabii, birini. Tabii. Gökmen Özdenak.
1: Yani saha
0: çamura falan
1: zaten
0: saplanıp
1: normal zamanda da oynanmazdı ya. Neyse bir de o haliyle öyle bir hale geliyor ki maç oynanırlıktan çıkıyor. Neyse netice itibariyle Galatasaray 2-1 şey yaptı, kazandı. Tur atladı statüye göre. Fakat hakem iki tarafta birer farkla birbirini yendiği için diye maçı uzatmaya götürdü. Şimdi
0: peki kimse bir şey demiyor heh, mu?
1: Şimdi mesele orada. Bunun federasyon temsilcisi var, gözlemcisi var. Efendime söyleyeyim tribünde mutlaka oturan birileri var yani.
0: Takımların iki takımın görevlileri var.
1: Yani filan falan. Hiç kimse buna bir dakika ya biz Galatasaray tur atladı kardeşim bak rakip sahada atılan bir gol eşitlikte bir gol iki gol sayılıyor. Galatasaray daha fazla attığı için arada bir fark var. Galatasaray tur atladı demiyor kimse. Eyvallah diyorlar ve maç oynanıyor. Yani olacak şey değil yani.
0: Gökmen Özdenak, Ayhan Elmaslaşoğlu evet, goller. Oktay Erdem kırmızı kart görmüş. Çok enteresan. Kemal Keskin Kütahya'nın golünü
1: evet,
0: atmış.
1: Evet.
0: Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak diyor ki maçtan sonra bu maç 2-1'dir. 2-1 olarak tescil edilmiştir.
1: Tabii.
0: Ama tabii karşılaşmanın hakemi yerden yere vuruluyor.
1: Dua etsinler de şimdi böyle biri yapmıyor bir şey. O zaman yine Turgan Ece Şener ile Zoroğlu'nu itham etti.
0: Hakemin dışında bulunan kişilerin karıştıklarını açıkladı. O zaman ya, dönemin yöneticisi Turgan Ece.
1: Evet.
0: Diyor ki bazı federasyon yetkililerinden direktif aldılar.
1: İşte yani burada
0: yani bize tamim bize ile ulaştırılmadı demiş hakem.
1: Ya ben diyorum ki
0: ama yani ulaştırma sen bilmiyor musun?
1: Şimdi
0: yani?
1: Müsabakayı böyle bir müsabakayı yönetecek hakemin kupa maçını yönetecek.
0: Statüyü bilmez mi?
1: Statüden haberim olması lazım. Bu bir. Diyelim ki bir anda ya insan adını bile unutuyor ya.
0: Olabilir.
1: Belli o. Yani orada kaç tane adam saydım demin yani yetkili olarak. Hop bir dakika aman hocam. Yani yardımcılar. İki tane yardımcı var. Yani yan hakem eski deyimle. Hoca ya o zaman mikrofon falan yok da.
0: Tabii.
1: Yani dedi hocam ne yapıyorsun? Galatasaray tur atladı. İşte böyle böyle rakip sahada falan filan. Yalnız ve cesur. Hakem karar. Maç oynandı yarım saat.
0: İnanılmaz bir şey ya.
1: Rezalet.
0: Takımlardan falan da büyük tepki olmuş.
1: Tabii. Tabii canım rezalet. Sen yine de dua etsinler de turu Galatasaray atladı.
0: Ya.
1: Kütahya atlasa var ya abo neler olmazdı neler.
0: Peki aynı hakem bakın demek ki orada bir şey var ya şimdi 1976 yılında bir Galatasaray Altay maçında yaptığı hatadan sonra zaten hakemliği bırakmış. 8 yıl sonra bırakmış. Kalenin üstünden dışarıya giden topu gol saymış.
1: Evet.
0: Sonra demiş ki yanlış gördüm iptal etmiş. Önce gol demiş orta sahayı göstermiş. Evet. Sonra da hani şöyle bir

0: açıklama yapmış. FIFA Başkanı Stanley Rose bile hakem için bir maçta %40 hata normaldir demiştir. Ama hani ben bırakıyorum.
1: Ha. Yani şöyle maazallah golü verseydi.
0: O maçı hatırlıyor musun abi?
1: Yok, o maçı görmedim. Hmm. Yani seyretmedim.
0: Acaba İzmir'de mi o maç? Yok, Galatasaray Altay.
1: Ha, yani git, demek ki görevli değilmişim oralara.
0: 76. Ha. Yoksa senin tam
1: tabii demek o maçtan ki maça koştuğun dönem. İçerideymişim demek ki, yani servisteymişim. O zaman böyle televizyon falan da yok.
0: Radyodan.
1: Ha, şeyden, radyodan dinliyorsun veya işte orada görevli olan arkadaş telefonla yazdırıyor. Tıkır tıkır tıkır tıkır birisi
0: dakika. Bununla yazıyorlar.
1: Bununla yazıyor. Biz tabii gidip de ya ne oldu ne yazdın diye bakmıyoruz. Sadece sonucu öğreniyoruz. Diyorlar ki işte 2-0, 1-0 neyse yani. Ama tabii yani hakem, ben bak birincisinde yani öyle bir kuralı, Türkiye Kupası maçı yönetiyorsan öyle bir kuralı sallayamazsın yani, mümkün değil.
0: Evet.
1: Ama burada hadi diyelim ki sana kimse de uyarıda bulunmadı ama burada
0: üstten dışarı gidiyor top ya.
1: Üstten dışarı giden topu nasıl gol verirsin ya? Yani demek ki hakikaten hakem
0: var bir sıkıntı.
1: Yani bitirmiş olayı. Yani
0: evet, dolayısıyla bizim futbol tarihimizde de böyle enteresan bir maç, böyle enteresan bir hakem hatası ve böyle enteresan bir
1: tarihi olay var. Kahraman Babçum yazmış değil mi?
0: Evet.
1: Ne anım var biliyor musun Kahraman Babçum'la? Bay bay bay.
0: Peki.
1: Acı bir hatıra.
0: Öyle mi? Bir gün konuşalım.
1: Tamam.
0: Peki, geçmiş zaman olur ki dedik, 60'lı yılların sonundaki Galatasaray Kütahya eşleşmesini ve dönemin hakemi Nevzat Tansu'nun tarihi hatasını bu şekilde işlemiş olduk. Bir futbolcu bir hikayede bakalım, kimin hikayesine odaklanacağız? Evet, bugüne kadar yapmamamız enteresan. Ben geçmiş işleri takip ettim.
1: Yo,
0: özellikle ona ilişkin bir şey yapmamışız.
1: Özellikle aralarda geçti yani. İsrendiyar...
0: Ama enteresan yani yapmamış olmamız. Evet. Var ama yani aralarda geçti baktım programların.
1: Yani şundan geçmiştir.
0: Neredeyse yüze gidiyoruz işte
1: İsrendiyar programda. İsrendiyar abi diyebilirim rahatlıkla. Bir şeyim vardı. Dostluğum vardı, evet. Hukukum vardı. Vapur iskelesinde özellikle sık sık.
0: İsfendiyar, Galatasaraylı İsfendiyar'dan bahsedeceğiz. Oradan girdik bir anda muhabbet hemen.
1: İskelede hele çok rastlardım İsfendiyar abiye.
0: Kadıköy,
1: bizim Kadıköy şeyinde konuşurduk işte falan. Abi ne diyorsun bu hafta bilmem ne maçına falan diye böyle bir şeyimiz vardı. Yakınlığımız, hukukumuz vardı. Seyrettik tabii çok.
0: Değil
1: İsfendiyar
0: mi?
1: Abi çok seyrettik.
0: Şöyle zaten. Notlarıma bakıyorum. 18 kez milli olmuş. Galatasaray Vefa Galatasaray. Hıncal abi bir yazısında onun için şöyle bir, galiba ölümünden sonra olabilir bu yazı. Galatasaray camiasının, dikkat buyurun, futbol takımının değil camianın diyor, en saygın isimlerinden biriydi İsfendiyar.
1: Tabii.
0: İngiliz bu W şey o
1: var, ben,
0: şey,
1: evet.
0: Değil mi? İngiliz tipinin sonuncu dev açıklarından biriydi. Hızlı driplinglerle çizgiye iner. Oradan orta değil gol pası verirdi. Tarihi Macar maçının ilk iki golünü Lefter ve Metin'e öyle
1: tabii
0: attırmıştı. İsfendiyar'ı seyretmeye yetiştiğim için çok mutluyum. Sahalardaki efendiliğinin aynen yaşamında da sürdüğünü, öyle bir insan olduğunu söylemeliyim diyor. Sessiz, öne çıkmaktan hoşlanmayan, kendi halinde bir insandı. İki dönem yönetim kurulu üyeliği yaptığı dahi kimse pek hatırlamaz diye de eklemiş. Galatasaray'da iki dönem yönetim kurulu üyeliği de yapıyor İsfendiyar, açık söz. Evet abi.
1: Şimdi tabii burada o zaman gazeteci değiliz ama tribündeyiz. Hele ki Macar maçı önce ertelendi hava muhalefeti sebebiyle. Sonra ertesi gün oynandı. Ve İsfendiyar, hatta Suat yok o arada.
0: Biraz daha gençlik fotoğrafı.
1: Suat yok o milli takımda.
0: Hmm.
1: İsfendiyar, Coşkun, Metin, Kadri, Solaçık kimdi? Onun dışında hatırlayayım inşallah.

0: Ama Suat yok o maçta. Meşhur Macar milli maçı işte 3-1 kazandığımız. Harika çizgiye gelip sağdan İnönü Deniz Kalesi'ne ortayı yaptı. Lefter voleyi çaktı.
1: Hep deriz ya Kemal abi, hani çizgiye kadar inip ortaya atmak başka bir şeydir diye.
0: Bir de üçüncü gol.
1: O tarz bir oyuncu.
0: Metin'in attığı golde de yine çizgiye indi çıkardı. Yani en büyük özelliği İsfendiyar Açık Göz'ün hakiki çizgi açığı.
1: Değil mi? Hakiki. Hani bugün hep konuşuyoruz ya. Ya içeri girerek oynuyor, kanat oynuyor bilmem ne falan. Kanat oyuncusu gibi kanat oyuncusu.
0: Hakiki çizgi oyuncusuydu. Sıfıra kadar gelir oraya, adamı geçer. Ya çalımlar ya süratle. Oradan da birinin kafasına, ayağına kondururdu topu. İsfendiyar Açık Göz'ün en büyük özelliği bu.
1: Orta değil pas atardı diye anlatıyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Bir Galatasaray şeyi var. 11'i de var orada, fotoğrafların arasında olacak.
0: Bakayım.
1: Bu değil.
0: Bu değil.
1: O şu resimlerin altındaki. Bu mu?
0: Olabilir. Coşkun Baba, Kadri, Ergun.
1: Bendeki bu değil.
0: Turgay. İsfendiyar işte Turgay'ın yanında hemen.
1: Ha evet, şurada oturanlar.
0: Hep böyle, hep böyle. Bak ötekiler nasıl çömelmişler, tamam mı? Bu bir dizini mutlaka yere koyardı. Yanındaki Büyük Ali, Suat, Metin.
1: Coşkun Özer de var.
0: Coşkun abi tabii arkada, ortada. Ondan sonra en başta Saim galiba, yanlış görmüyorsam. Kadir Aytaç en başta, Ergun'un yanındaki.
1: Ne tarafta?
0: En başta ayakta duran Turgay abinin arkasındaki Ergun.
1: Tamam.
0: Ercins, onun yanındaki de Kadir Aytaç.
1: Vay, tabii, takıma bak be Kemal abi.
0: Tabii müthiş bir takım. Yani İsfendiyar, Metin, Suat, Kadir abi şuraya bak ya. Robero en başta solda.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Şey.
1: Vay vay vay.
0: Suat, o Naci abi galiba değil mi, sarı? Evet. Bak İsfendiyar yine dizini koymak üzere bak. En başta
1: evet,
0: solda.
1: Evet, bu tarafta.
0: Anladın mı?
1: Demek ki stili oymuş.
0: Yani. Ondan sonra.
1: Sanıyorum bugün için bile referans olabilecek bir oyun şekli ya. Yani tabii, öyle oyuncuya
0: yok ki.
1: İhtiyaç var. Yok ama olmuyor
0: yok.
1: Yani.
0: Yok.
1: Olmuyor.
0: Öyle bir oyuncun yok. Yani çizgiye inecek de oradan birinin kafasına veya ayağına oturdu.
1: Genellikle çizgiye zaten pek inmiyorlar. Ya, orta sahayı geçince böyle şişiriyorlar
0: aynen,
1: da.
0: Aynen.
1: Hadi çizgiye indin, isabetli orta pas diyelim.
0: Tabii, tabii.
1: Hep gelmiyor. Böyle kale arkasına gidiyor, arkadan taça doğru gidiyor falan.
0: Tabii.
1: Bunlar aynen. Ne kadar değerli işler. Yani bu hale geldi maalesef.
0: Evet.
1: Sonrasında aynen. Yönetim kurulu üyeliği falan da yapıyor.
0: Yönetim kurulu üyeliği de yaptı. İki dönem galiba, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. İsfendiyar abi. Şeyde de arada bir görüştük.
1: Bu hangi takım ya?
0: İsfendiyar abi orada. Metin orada tabii.
1: Evet.
0: Bu şey. Ne forması dur. Şili formasıydı galiba. Galatasaray onu kopya etti.
1: Bu kötü formaymış ama şimdi söylemek zorundayım yani.
0: Suat orada, Büyük Ali orada.
1: Peru.
0: Şey Peru.
1: Peru
0: yani
1: forması.
0: Peru diyor,
1: tamam hatırladım. Peru forması bu.
0: Muzaffer alıyor galiba çiçeği. Öyle görüyorum. Yanındaki Kadri.
1: Vay vay vay.
0: Ondan sonra en başta şu anda gözükmeyen adamın yanında Robert. Ondan sonra ya bu yani hakikaten hani deriz ya işte efsane takımlar falan filan tarihte.
1: Evet,
0: işte
1: bu öyle bir takım değil mi?
0: Efsane takımlarından.
1: Ve o takımın da çok önemli bir, o çarkın çok önemli bir dişisiydi.
0: Işte, bak sana sayıyorum. İsfendiyar, Suat, Metin, Kadri gün gördü galiba, yanlış hatırlamıyorsam solda. Bu da Macar maçı galiba mı? Bir dakika, Coca orada. Coşkun Özer'i. Lefter var tabii.
1: Vay be.
0: Değil mi?
1: Üstünde tabii. De imzalar he.
0: Tabii,
1: fotoğrafın değerine bakın değerli izleyenler.
0: Turgay abinin yanında rahmetli, yanında Nusret. Kambur Ahmet oradan parantez bacakla
1: vay,
0: bak.
1: Vay vay vay.
0: Ondan sonra. Büyük Ali, Büyük Ahmet bak. Bek attı. Büyük Ali yani sağ bek pek oynamazdı bu maçta, Büyük Ali. Ondan sonra santraf Nusret bir bek. Ondan sonra işte İsfendiyar, Coşkun, Metin, Kadri forvet attı.
1: Vay vay vay.
0: Mustafa Ertan sağ bek. Şey sağ af.
1: He.
0: Ankara Mustafa Ertan. Bak şurada

0: En baştan Lefter. Gördün mü?
1: Lefter dördüncü.
0: Yanındaki Mustafa Ertan. Onun yanındaki Coco, Coşkun abi. Yanındaki de Kambur Ahmet. Naci var ha. Tabii. Vay be. Naci Santraf.
1: Gerçekten.
0: Tabii. Efsane. O efsane,
1: efsane bir takım.
0: Unutulmaz bir dönem. Bir maç.
1: Tabii. Ve çok önemli bir futbolcu. İsfendiyar açık söz.
0: Tabii.
1: 18 Türkiye Brezilya milli maçında da o meşhur 1956 yılında İnönü stadında Dolmabahçe'de oynanan maçta da varmış.
0: Var var ama kaybettik o maçı.
1: Evet.
0: 1-0 kaybettik.
1: Ama yani o inanamamış insanlar öyle 1-0 bittiğinde.
0: Tabii.
1: Galiba.
0: Hatta ben hiç unut kalenin arkasından seyrediyorum o maçı. Gasane Kalesi'nde o zaman Gasane Deniz evet. değil öbür tarafta. Bir frikik kazandık. O zaman o maçta Aydemir abi var, İstanbulsporlu.
1: Hmm.
0: Tabii frikiye o atacak, çok güzel frikik atardı. Muhteşem bir frikik attı direğin dibine yerden. Jilmar kaleci uçtu çıkardı parmaklarının ucuyla. Çünkü ben tam kalenin arkasındayım yani neredeyse müdahale
1: tam
0: edeceğim.
1: Tam fotoğraflık görmüş değil mi?
0: Ha
1: şey koymuşlar galiba öyle mi Kemal abi? Prefabrik şey mi koymuşlar?
0: Tabii tabii ekstradan. Prefabrik tribün. Ondan sonra işte orada yöneticiler, yönetici akrabaları, ben işte yönetici çocuğu olarak kalenin arkasındayım. Harika bir frikik, müthiş. Nereden gördü de yattı oradan çıkardı parmağının ucuyla ya. Golü de Şükrü abi kaleci o maçta, Şükrü Ersoy. O kalede yedik golü. Sağdan Djalma Santos, meşhur Brezilya'nın sağ beki. İndi kapalı tribünlerinden bir orta attı bizim kaleye. Penaltıya doğru falan. Tamam mı? Şükrü abi de çıktı. Yani alacak topu. Abi sen top havada böyle bir döndü içeri girdi. Olacak şeydi. Golü öyle yedik yani anladın mı? Kadri Santraf o maçta
1: oynadı. Geçen yaptığımız Sasu'nun şeyine benzemiş.
0: Aynen. Ama ne takım ha.
1: Tabii tabii.
0: Djalma Santos, Nilton Santos. Dur. Didi Saic. Yani Brezilya'nın müthiş takımı o.
1: Evet. Peki İsvendiyar açık sözü bu şekilde hatırlamış olduk. Şimdi bir başka bölüm unutulmaz anlar diyeceğiz. Bir maçın unutulmaz anına. Hatta bir filmin de unutulmaz anına gideceğiz. Maçı anladık da film nereden çıktı diyor olabilirsiniz. Osman Arpacıoğlu'nun bir gol attığı bir maçtan bahsedeceğiz ama bir de gözüktüğü filmin bir bölümü var. Ondan da bahsetmek durumundayız. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz o filmi. Film Salak Milyoner. İşte Kayseriler dört kardeş gelir altın alıyor arıyorlardır ve çıkarlar İşte Dolmabahçe'ye bakın o filmden bir sahne şimdi gelecek buraya o sahne.
2: Nereye çıktık lan?
3: Top sahasına çıkmışım.
1: Top sahasına çıktık diyor.
2: Şuraya bak.
3: Oğlum.
0: Hepsi rahmetli oldular.
2: Yardım ama sana.
3: Ne yapayım kardeşim? Benim vazifem gol atmak biliyorsun.
1: Evet. Benim işim gol atmak diyor.
0: Hakikaten öyleydi ama.
1: Şimdi biz hangi maça gideceğiz? 19 Mayıs 1974'de. Fenerbahçe ile Beşiktaş çekişiyor 74 yılı ve Fenerbahçe o dönem öncesinde Galatasaray'a kaptırıyor şampiyonlukları evet. Börşlü Galatasaray değil mi?
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe bu kez Beşiktaş'la çekişiyor ama hemen hemen şampiyonluk böyle geliyor gibi ve karşılaşma İnönü Stadı'nda Ankara Gücü.
0: Ama Ankara Gücü olur.
1: Ankara Gücü de Ankara Gücü. Galiba bu maçta Erman abi de var.
0: Takımlar kadrolar olsa sana söylerim, Erman'ın

0: o önemli dönemlerinde Yılmaz'la beraber oyundan atıldığı bir maç var ama o değil galiba bu.
1: Bu o mu acaba ya? O değil galiba.
0: O değil galiba.
1: Onu Erman abi açıp soramadık bak. Maç uzun süre 0-0 gidiyor. Uzun süre. 1974. Ve hani sıkıntı şurada. Cemil orta sahada bir top kapıyor. Mustafa'ya veriyor. Soldan Mustafa avuç çizgisine yaklaştığı sırada ortasını yapıyor. Ankara Gücü savunması yükseliyor. Osman daha yükseğe çıkıyor. Diyor ki buradaki enstantane sanki havada asılı kaldı.
0: Öyleydi zaten.
1: Enteresan bir tekniği var. O maça gitmiş miydin Kemal
0: tabii
1: abi?
0: Tabii tabii. Gitmez miyim ya?
1: Bu da o dönemden. Bu galiba bir Beşiktaş maçı mı? Fenerbahçe'nin. Osman Arpacıoğlu. Ve 1-0 yenebiliyor. O maç öyle
0: o
1: bir maç.
0: Bu Ankara söylediğim gücünü. Yılmaz'la Erman'ın atıldığı maç değil o.
1: He. 1-0 bitiyor maç. Herkes ondan sonra Didi Didi diye bağırıyor. Didi'ye hatta böyle omuzlara falan alıyorlar maçtan sonra. Ve Fenerbahçe o sezon şampiyonluğa gidiyor. Şampiyon oluyor bir hafta sonra zaten. Ve bu gol o şampiyonluğu mühürleyen gol diyelim 1-0 olarak. Fenerbahçe kazanınca böyle bir maç Osman Arpacıoğlu ve o unutulmaz Fenerbahçe Ankara Gücü maçı.
0: Şimdi
1: golü hatırlayabildim mi? Nereden hatırlayacağım diyorsun?
0: Ya hatırlarım yani biraz zorlarsam kendimi hatırlarım. Şimdi Osman Arpacıoğlu'nun esas unutulmaz maçı
1: esas
0: ilk maçıdır. Fenerbahçe Adana Spor İnönü Stadında lig maçı. Birinci evet. Maç. Maçın skoru Fenerbahçe 4, Adana Spor 0. 4 gol de Osman'dan. O zaman bir rekordu bu.
1: Vay.
0: Ve bu maç 4-0.
1: Bu maç mı? Bu maç şey, işte o şampiyonluğu getiren maçın sonrası.
0: Ha, olabilir. Ve bu 4-0'lık maç tabii ben o zamanlar devamlı şey geliyor gazeteye. L'Equipe gazetesiyle Frans Futbol onların mecmuası. Ve altın ayakkabı yarışması var Avrupa'da. Golcülerle ilgili.
1: Ha işte Didi ortada.
0: Didi ha. Sen biliyorsun değil mi? Didi Osman'ı da kadro dışı bırakmıştı.
1: Sen onu anlatmıştın.
0: Ha, onun ne vukuatları var daha. Neyse. Ve hep bir tane Türk futbolcu yok listede. Altın ayakkabı yarışması. Bir tek Türk futbolcu yok. O dört, bir maçta dört gol olunca ben de dedim ki yalan dur şunları ben bir arayayım bakayım. Aradım telefonla. Gerard Erno o zaman. Genel yayın yönetmen yardımcısı. Hiç unutmam. Sağ mı bilmiyorum. Dedim böyle böyle dedim ben Türkiye'den alıyorum işte Kemal Belgin tercüman gazetesine. Ha buyurun dedi. Dedim ya böyle böyle dedim bir futbolcu dün dedim bir lig maçında 4-0 kazandı.
1: 70'lerin başı falan mı bu?
0: Tabii 4-0 kazandı ve 4 golü de aynı oyuncu attı dedim santrfor. Aa öyle mi dediler ama dedim sizin dedim bu altın ayakkabı yarışmasında bir tane o Kamuran Osman ortada Fethi mi o yanındaki? Ender solda. Ender Konca. O kim ya? Vahap mı? Kim o ya? Osman'ın ikisinin arasında. Neyse. Dedim ki ya 4 gol attı dedim. Yine yok dedim listede dedim. Öyle mi dedi? Evet dedim. 4-0 bitti maç. 4'ünü de aynı oyuncu attı dedim. Sen dedi bunu bana dedi bir şey olarak geçer misin dedi. Telex'le. Neyse. Ben de oturdum yazdım. Fransızca gönderdim. Dedim ki işte Osman Arpacıoğlu 9 numara 4 gol attı Adana Spor'a dedim.
1: Ondan. O zaman sen de aile ekibin temsilcisi değilsin.
0: Şimdi tabii bu ilginç gelmiş onlara. Ve hemen ilk hafta geliyor devamlı geliyor gazete abone yani. Bir baktım Osman Arpacıoğlu liste başı altın ayakkabıda.
1: Frans futbolu.
0: Frans futbolu'da işte birinci Osman Arpacıoğlu Türkiye. 4 gol. Bir maç 4 gol. Şeyde olurdu ya yani oynadığı maç sayısı

0: attığı gol oranlar da tespit edilir. Evet. Öyle yapılırdı sıralama. Ondan sonra tabii biz hemen tercümanda bunu manşet yaptık. Osman Arpacıoğlu L'Ekip'te de işte Frans Futbol'da diyor, bütün Avrupa'yı geçti falan filan. Sonra işte beni aradılar, dediler ki ya bizim Leon Fümelli muhabirimiz yaşlandı artık. Gözleri de görmüyormuş. Biz oradan sağlıklı bilgi alamıyoruz. Bizim artık Türkiye temsilcimiz sen ol dediler. Dedim ki ya ayıp olmasın. Hayır dediler, biz konuştuk kendisiyle. O da yapamıyorum zaten artık, yani gözlerim de görmüyor, seyredemiyorum deyince. Ve ben o günden itibaren 13 sene L'Ekip'in ve Frans Futbol'un Türkiye temsilciliğini yaptım. Allah'a şükürler olsun. Şimdi tabii Osman böyle olunca beni aradılar tekrar, aman dediler ha. Her pazar akşamı hatta maçlar, o zaman pazartesi falan evet, maç yok. Her pazar akşamı maçlar bittikten sonra bize geç. Puan cetvelini geç. Türkiye Ligi'nin. Ve o haftanın rezümesini, özetini geç bize. Ben de geçiyorum. Osman tabii epey bir süre birincilikte kaldı. Fakat sonra bu meşhur teknik direktör Didi, Muharrem'i falan bunu kadro dışı bıraktı. E tabii oynamayınca aşağıdakiler oynuyorlar, atıyorlar, çıkıyorlar, atıyorlar, çıkıyorlar yukarı. Ve Osman birincilikten aşağıya yavaş yavaş inmeye başladı tabii. Oynamıyor ki adam, ne yapsın? İşte ondan sonra ben devam ettim tabii bunu 13 sene. Tanju girdi ve altın ayakkabıyı evet, kazandı evet, biliyorsunuz. Ondan sonra...
1: Ama Didi'nin şeyi olmuş diyorsun ha?
0: Didi'nin gazabına uğradı. Evet. Ondan sonra... Yani... Allah'a şükürler olsun. O günlerde de bunları bir tek yazıp... Televizyon yok tabii o zaman, söyleyemiyoruz bir şey. Bunları bir tek yazan bendim. Didi'nin antrenmanlarını bir görseydin Ender, kahkahalarla gülerdin. Dere ağzında küçük bir saha vardı.
1: Taburede otururmuş değil mi?
0: Ne taburu, dışarı bile çıkmazdı. Odasındaki panjur eliyle böyle aralar. Antrenmana şöyle bir bakar. O zaman İlhan bizim rahmetli Ural Gil şeyi, yardımcısı. Ondan sonra camı açar. İlhan vamos. Taktik bu. İlhan abi zavallı çalıştırır. Anası ağlar derler. Didi oturur. 40 yılda bir sahaya çıkardı. Büyük sahaya. Orada da yaptığı şu. Ceza sahası yayının orada dururdu. Futbolcular santranın oralardan topu buna atarlardı. Bu da ama tabii müthiş bir futbol tekniği. Omzuyla, diziyle, göbeğiyle, karnıyla tak diye öldürür topu. Sen attıktan sonra koşuya başlıyorsun. Öldürür, sen de gelir kaleye şut atarsın. Tek yaptığı antrenman buydu. Sahaya çıktı yani, büyük sahaya. Küçük sahaya da çıkmaz. Panjurdan böyle bakardı. Vamos derdi İlhan.
1: İlginçmiş.
0: Tabii. Sonra işte Fener Benfica'dan galiba 7 tane yiyince
1: vamos oldu.
0: Adios
1: olmuş pardon.
0: Emin Bey o zaman başkan İtalya'ya geçti. O zaman İtalya ile ticaret ilişkileri vardı. Fener Portekiz'e geldiğinde Didi'nin görevine son verilmişti. Evet. Fakat Emin abi döndükten sonra bak bunlar çok enteresan ha.
1: Yaptık bunu ama.
0: Yaptık değil mi?
1: Yaptık.
0: Namık abi milliyetin müdürü diyor tabii, sen ne yapıyorsun, Didi'yi nereden bulacağım bir daha diyor.
1: Siz haberi veriyorsunuz, hop Didi kalmış.
0: Didi ertesi gün kalmış evet, ama sonra ne oluyor? İki maç daha kötü evet, gidince Semih Baba geldi yönetime, langırt dedi, masaya yumruğu koydu. 5 dakika sonra Didi gitti.
1: Peki hadi biliyor muydunuz diyelim o zaman. Bakalım neyi bilip bilmediğimizi sorgulayacağız. Çok enteresan bir başlık bu. Şöyle enteresan, hani biliyor muydunuz diyeceğiz de, yani ben de araştırana kadar bilmiyordum tabii ki. Pek çok insanın da bildiğine emin değilim, araştırmak lazım. Beşiktaş'ın ilk siyahi yıldızını, işte ekrana gelen ortadaki Fercani Bey'i anlatacağız size. Fercani.

0: Yani Bey Türk. soyadı kanunundan sonraki adıyla Fercani Şener. 20'li yılların 1920'li yılların Beşiktaş'ında en önemli oyunculardan biri. Beşiktaş'ın golcüsü, gol makinesi diyebiliriz hatta. 1924'te Beşiktaş'la birlikte o zamanki adıyla İstanbul Ligi'ni kazanıyor. 22 maçta 20 gol atıyor ya.
1: Tabii.
0: Öyle böyle bir şey değil. O dönemlerde hani Zeki Rıza'nın çok ön planda tabii olduğu zamanlar ama 22 maçta 20 gol bayağı bir gol. 1924'te şöyle bir bakıyorum. Türk İdman Cemiyeti. Yani federasyonun daha şey hali. İlk
1: tabii,
0: hali.
1: Tabii.
0: Onlar bu Paris Olimpiyatları 1924 Paris Olimpiyatları için hazırlık yapıyorlar 23'te. Diyorlar ki milli takım futbol takımı da gidecek. O dönem bakayım ne gidiyormuş. Atletizm, bisiklet, halter, eskrim, güreş.
1: Güreş, evet.
0: Güreşten sonra İstanbul İl Şampiyonası düzenleniyor. O İstanbul İl Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyon oluyor. Gol kralı Fercani Bey oluyor. Fercani Bey otomatik olarak milli takım aday kadrosuna davet ediliyor ama gidemiyor. Neden gidemiyor? İşte onu da şu bilgiden alacağız. Vala Somalı biliyorsunuz futbol tarihi konusunda rahmetli deryaydı. Yıllar sonra diyor Fercani Bey'e sordum. Rengim siyah olduğu için beni kadrodan çıkardılar dedi. Olur mu canım öyle bir şey diye söyledim. O da bana böyle açıkladılar. Başkaca da bir bilgim yok diye cevap vermiş ki Fercani Bey asker. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde albaylığa kadar yükselmiş. Sonra 1970 yılında da Beşiktaş divan heyetine seçilmiş Fercani Bey. Hani çarşı grubunun var ya siyahla beyaz orta olmuş diye. Aslında çok güzel giden hani kartalın aşkına vurgu yapılacak bir birliktelik bu. Ama o dönemlerde de sıkıntılar varmış demek ki bakın.
1: Tabii canım.
0: Eğer söylediği şekilde milli takıma girmesine rağmen aday kadroda yer almasına rağmen bu yüzden dışarıda kaldıysa ne acı. Ne acı. Fercani Bey hiç onunla ilgili bilgi falan hatırlıyor musun ya da rastlamışlığın var mı?
1: Yani rastlamışımdır ama yani şeyimde yok. Yani beynimdeki arşivde yok.
0: Göz
1: yani
0: tanığı değilim diyorsun. Yok, herhangi bir yok, şeye. Yok. Ha bir de madem Fercani Bey'i yaptık, o arada şunu da anlatalım bari. Onları karıştırırken hep bir şu arabacılar hikayesi vardır ya, Beşiktaş'a yakıştırılan. Tabii neymiş bu? Bunu tam söyleyebilecek miyim? Has ahır. Has ahır o dönem sarayın ahırı. O zamanki şahıs Beşiktaşlı o kişi ve Serence Bey'deki idman sahasına o sarayın ahırında duran özel saray arabalarıyla gittiği için futbolcular arabalılar geçiyor. Bak onlarınki ya aslında bir meziyet artı bir üstünlük getirecek bir şey. Herkes yürüyerek idmana giderken evet, o dönemin Beşiktaşlı futbolcuları saray arabalarıyla antrenmana gidiyor. Vay be arabalılar gidiyor yine diyorlar ama arabacılar sonra oluyor arabacılar.
1: Tabii.
0: O yalnız o iş öyle değil işte. Arabacıların aslı arabalılar efendim. Hani Fercani Bey'den bahsederken onu da atlamayalım istedim ben. Bilemiyorum var mı Kemal abi bunu eklemek istediğin?
1: Vallahi işte senelerce yani şöyle bizim gençliğimizde de yani Beşiktaş söz konusu olduğu zaman arabacılar derlerdi. Yani ben hiçbir gün demedim Allah'a şükür de ondan sonra öyle kaldı yani ama epey bir zaman böyle kaldı. Sonradan da zaten unutuldu ve yeni seyirci profili yani bunu çok az kullanırsa da bile çok az kullanıyor.
0: Aslında da biz açıklamış olduk işte o iş arabalılar aslında o dönemin bir meziyeti bir farkıymış.
1: Tabii.
0: Has ahırda çalışan bir
1: aynen,
0: Beşiktaşlı aynen sayesinde dönemin futbolcularının antrenmana saray arabalarıyla gitmesinin getirdiği bir meziyetken

0: İşte arada birileri bir şekilde bugün diyoruz ya algı yapıyorlar diye. Algı yapmış demek ki. Peki hadi son konuya geçiyoruz bugünün. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Çok enteresan bir geçmişe. Çok uzak bir geçmiş değil ama enteresan, ona emin olun. O enteresan geçmişe gideceğiz. 80'li yılların sonu mu? Hadi bakalım. Evet, 80'li yılların sonu. Şimdi, ya bu çok enteresan. Bunu çok iyi bildiğinden eminim.
1: Tabii canım, yaşadık.
0: Şimdi, 80'li yıllar Brezilya milli takımı, efsanevi takım. İşte o efsanelerden biri görüntüdeki Serginho, bir Arjantin maçı. Bu galiba 82 mi? 86 mı? Bu galiba 82 Dünya Kupası'ndan. Ya bizler de çocuğuz. Ama hani futbolu takip ediyoruz. Şu Brezilya takımına bakın. Yani muazzam bir takım var. Zico orada. İşte buraya gelen Eder orada.
1: Tabii.
0: Yani Sokrates var ya.
1: Tabii.
0: Bakın solda topu elinde tutan Sokrates. Böyle bir takım bu. Zico da sağda topu elinde tutanın yanındaysa onu tanıyamadım ama. Serginho var. Ya yani bu takımın yıldızları. Eder, Carlos, kaleci Carlos, o 86'da kaledeydi. Hı hı. Ve Serginho Türkiye'ye geliyor dediler. Lan nasıl olur?
1: Hay, yani dediler de dedik ki Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a hangisine gelecek?
0: Kime geliyor?
1: O Malatya'ya.
0: Malatya Spor'a geldi dediler efendim. Malatya'ya. Şimdi birazdan gazete küpürleri falan da gelir. Nedir bu işin aslı? O dönemin çok enteresan bir başkan figürü var ki... Eder zaten bir maç kalıyor.
1: Tabii.
0: Bir maç. Bu işin aslında aslarını senden dinleyelim.
1: Vallahi aslında yani şöyle, o günün başkanı, burada ismi vardı, şimdi ben onu unutmuşum.
0: Şey,
1: Nurettin Güven.
0: Nurettin Güven, evet. Sonra yurt dışına falan kaçtı. Bir şeyler oldu.
1: Ondan sonra ha işte bak, diyor ki önce Maradona'yı alalım diyor.
0: Tabii. 12 milyona Maradona ile anlaştım. 9 milyonu benden, 3 milyonu da yönetim siz verin demiş.
1: Onlar...
0: 3 milyonu vermediler, alamadım Maradona'yı diyor.
1: Kim verecek abi 3 milyon doları o zaman? Mümkün mü? Ve tabii o yüzden de Maradona'dan vazgeçiliyor. Ve bu işte Eder sol açık, yanlış hatırlamıyorsam. Serginho,
0: fotoğrafları olacak, evet.
1: Serginho santrfor, öbürü de zaten kaleci. Bunları Malatya dedik ya, nasıl olur dedik, ciddi mi dedik falan, baktık. Hakikaten getirilmişler. Malatya'da fotoğraflar. Adamlar orada. Hatta biz şöyle...
0: Bu da Carlos. Bu Eder'le Serginho'dan biraz daha sonra geliyor,
1: evet.
0: Carlos. Önce Eder'le Serginho geliyor.
1: Evet.
0: Sonra Carlos geliyor. Eder falan inanılmaz oyuncular.
1: Yani bakıyoruz, diyoruz ki taklitleri mi geldi acaba? Hani çok
0: yani
1: benzer.
0: Neymar'ın gelmesi gibi bir şey mi?
1: Aynen. Aynen. İnanamadık.
0: Tamam, 4-5 yıl sonra geliyorlar ama...
1: Eder'e bak ya. Eder müthiş bir sol açık. Ha, 1500 dolar prim alacak. Düşünebiliriz yani, o zaman.
0: Şeylerin dışında. Transfer paralarının, tabii, aldıkları dışında, paraların dışında.
1: Vay anasını dedik ya. Vallahi bunlar hakiki galiba.
0: İnanamamış kimse zaten. İnan. Başkalarıdır o gelenler diye ki.
1: Ya
0: ben
1: tabii.
0: Ben hatırlıyorum.
1: Ya,
0: o değildir diye.
1: Taklit dedik biz ya.
0: Ya da getirecekler, gönderecekler ya, fotoğraflarını
1: falan,
0: çekecekler
1: ya,
0: falan.
1: Bir şeyler oldu.
0: Öyle yani, şovlar vardı o dönem.
1: Yani hiç kimse Türkiye'de Malatyalı bile yakıştıramadı ya. Yok ya, daha neler falan filan diyordu. Malatya'dan arkadaşlarımız vardı. Baksana. Şuraya baksana.
0: Carlos imza atıyor şu an.
1: Ha. Yani.
0: Eder bir maç oynuyor.
1: Tabii.
0: Hemen bir para sıkıntısı var. Eder görüyor o durumu.
1: Tabii, vın.
0: Aman diyor, kaçıyor. Bir maç.
1: Bir maç.
0: Bir özel maçta oynuyor.
1: Vın.
0: Ama şöyle bir bakıyorum notlarıma. Serginho bir sezon oynuyor. Kaleci Carlos 2 sezon oynuyor.
1: Evet. Evet.
0: Bakın o dönemin Malatya takımı Ünal mı o ya? Ünal Hoca gibi görüyorum ama acaba
1: kalecinin
0: yanlış,
1: yanındaki mi?
0: Yanlış mı görüyorum? Emin değilim. Değil herhalde ya. Değil. Yanlış görüyorum. O dönemde Serginho sağ başta.
1: Evet.
0: Eder de aşağıda.
1: Evet.
0: Carlos daha burada yok.
1: Yok tabii, kaleci olarak gelecek.
0: Şu Oktay'a benzettim ama.
1: Ve sanlıyorum bu Malatya acaba takımı kısa bir süre sonra küme düştü.
0: Bir yıl sonra.
1: Evet. İşte kısa bir süre.
0: Yani

0: Yani Carlos'un ikinci sezonunda kalıyor işte ya Carlos. Bakın Carlos var burada. Eder gitmiş artık.
1: Eder gitmiş tabii.
0: Sergio. Evet ya işte Ünal Karaman işte orada. Ben sallamamışım demek ki de.
1: Sergio niye orada işte en uzun boylusu.
0: Bu takım ilk yıl değil, bu transferleri yaptıktan bir yıl sonra küme düştü. Çünkü para, pul, bilmem falan her şey gidiyor tabii nasıl oluyorsa. O işler. O
1: aldığın adamlara yetişmiyor ki para. Eder o yüzden bir maç sonra tüylü gitti. Baktı ki eyvah dedi, para tehlikede.
0: Değil mi? Brezilya olmaz böyle bu iş.
1: Abi Brezilya milli takımı solaçı ya herif. Az bir şey
0: şaka
1: değil.
0: Gibi değil mi?
1: Şaka gibi ya.
0: Siz nasıl vermiştiniz o dönem haberi?
1: Manşetten verdik. Türk futbolunda bilmem deprem, ne bileyim bir şeyler attıydık başlık yani şimdi. Bayağı baba bir başlık. Kaç gün verdik bunu işte, Eder şöyle yapmıştı, Sergio'ya böyle atmıştı. Efendim işte Carlos bir, yani Malatya'nın maçları hep ön plana çıkıyor.
0: Tabii.
1: Anladın mı yani?
0: İnsanlar Malatya şampiyon olacak artık falan diye
1: tabii,
0: düşünüyordu.
1: Tabii kesin öyle düşünüyorlardı. Yani dediler yani başka kim olur yani bu üç tane kaleci sağlam. Sol açık o biçim. Santrfor zaten öyle. Ama hiçbir şey olmadı. Bir de bir sene sonra küme düştü. Evet. Zaten başkan da dediğin gibi galiba yok oldu.
0: Evet, evet. Ortadan öyle bir şeyler var yani. Orada böyle bir
1: Öyle hatırlıyoruz yani inşallah.
0: Yurt dışına gitti diye hatırlıyorum.
1: İnşallah yani. Kötü hatırlamıyoruzdur oldu. Yani.
0: O dönem öyle bir takım enteresan işler olmuştu. Tabii. Ama 3 Brezilyalı yıldızın Malatya'ya transferi 80'li yılların sonuna damga vurmuştu. Bu adamlar 82 ve 86 Dünya Kupası'nın yıldızları çünkü.
1: Tabii. Ya düşün, adam diyor ki ben diyor Maradona'yı getiriyorum diyor. Bitti iş aşağı yukarı diyor. 9 milyon ben diyor vereceğim dolar. 3 milyon dolar da siz verin toplayın. 12 milyon dolara çünkü. Anlaşıyorlar. Kağıtta değil tabii, sözde. Ötekiler diyor ki biz 3 milyon doları nereden bulacağız deyince ben de almaktan vazgeçtim. Yani
0: evet, gerçekten enteresan bir hikaye.
1: Baksana abi fotoğrafa.
0: Gerçekten enteresan bir hikaye. Eder ve Sergio'dan sonra kaleci Carlos da Malatyaspor'da 1988 yazı efendim.
1: Yaz tabii, o zaman bir tek Temmuz'da var.
0: 89'dan işte 89'da da küme düşüyor.
1: Küme düşüyor.
0: Evet. Vay canına. Enteresanmış. Kemal abi ağzına sağlık.
1: Rica ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sizin de elinize sağlık. De,
0: bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam edecek. Yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

0: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz.
1: Günün sonunda spor dünyasındaki tüm gelişmeler son sayfada.
2: Müthiş bir adam. Yerlerine oturmuyor. Böyle bir açıklama olmaz.
1: Haber.
3: Öbürü daha teknik, daha klas.
4: Yabancı kaleci olacak bulunur.
5: Gol atmayı da seven bir oyuncu. Forma şansı bulabilir.
6: Çok önemli, güzel bir açıklama.
1: Röportaj.
7: Önemli iki oyuncu.
8: Bir golcü buraya niçin gelebilir?
9: Herkes burada terapi olup gidiyor.
10: İçe sinen bir teknik direktör.
11: Oyuncu değerli klas sistemdir ha.
1: Yorum ve sosyal medya.
0: Enine boyuna değerlendireceğiz.
12: Gündemdeki haberleri konuşacağız.
1: Son sayfa bu akşam 23'te A-Spor'da.
13: Genel izleyici için uygundur.
14: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya iki teknik direktör Top Möller ve Okan Buruk ekranda. Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zeterer'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika. Orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğur

Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeyi atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor. Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlardı. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. Birbirinden sonra Galatasaray gol arıyor. Lucas Torreira orta, Barış Alper top ağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +45 dakika orta geldi ceza sahası içi. Can Uzun top ağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı Can Uzun. Golü böyle attı. 45+4 dakika kafa vuruşu top ağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor. Ansgar Nauf. Ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un arapası Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı Barış Alper Alisson. Maçta ikinci dakika Barış Alper'le Galatasaray gole çok yaklaştı. Alisson izin vermedi. Orta alanda hızlı hücum şansı Liverpool adına. Ekitike karşı karşıya Uğurcan Çakır. İkinci pozisyon Jakobs. Devamında Torreira tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ekitike Abdülkerim'den sıyrıldı ama Uğurcan'ı geçemedi ardından. Jakobs'tan kritik müdahale. Barış Alper ceza alanı yöneldi. Dakika 14. Szoboszlai'nin müdahalesi Barış Alper yerde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Topun başında Victor Osimhen. Dakika 16 Victor Osimhen. Galatasaray penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor Liverpool karşısında. Beraberlik arıyor Liverpool. Frimpong kafayla indirdi. Witts gelişine vuruş Uğurcan. Kritik kurtarış Uğurcan Çakır'dan. 33. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamızda büyük hata. Neyse ki top yandan dışarı gidiyor. Victor Osimhen'e doğru derinlemesine pas. Victor Osimhen aşırtma denedi ama Alisson izin vermiyor. Maçta ikinci yarı. İkinci yarıda ilk saniyeler. Bu pozisyonda Jakobs'tan ters bir kafa vuruşu. Uğurcan Çakır öne çıkmıştı ama müthiş reaksiyon. Frimpong çizgiye indi, çevirdi topu. Vuruşu Ekitike'den kaleci Uğurcan Çakır. Büyük hata Liverpool'da. Victor Osimhen araya girdi, topu kazandı. Victor Osimhen karşı karşıya pozisyonda zayıf bir şut. Bu pozisyonda Alisson sakatlandı. Yerine Mamardaşvili oyuna dahil oldu. Maçta 88. dakika. Burada hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar var. VAR uyarısı geldi. İzleme tavsiyesi geldi. O tavsiye sonrası Fransız hakem kararını değiştirdi ve Turpin penaltı yok dedi. Maçta duraklama anları 90+5. Torreira'nın vuruşu yandan dışarı gitti. Ve mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.

0: Şampiyonlar Ligi'de temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt'i konuk ediyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk geliyor görüntüye. Maçımız 3. dakika. Rakip yarı alanda baskısı var Galatasaray'ın. Lemina söktü, aldı topu. Şimdi pasını verdi. Osimhen cezalarında, topalarda gol. Victor Osimhen. Daha 3. dakika. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. İşte Osimhen'in golü. Farklı açılardan böyle yansıyor ekranlarınıza. Asist Lemina'dan, gol Victor Osimhen'den. Skor 1-0. Galatasaray yine atak. Sané cezalarını gönderdi. Osimhen vurdu, kaleci. Sonrası da defans. Önce Aykin, sonra defans uzaklaştırıyor. İkinci gole yaklaştı Galatasaray. Sané. Sané cezalarında. Sané arka direğe. Osimhen vurdu kafayı. Kalecinin müdahalesi. Ardından da defans. Nefes aldırmıyor Galatasaray adeta rakibine. Bodo Glimt kendi yer alanında çıkmakta zorlanıyor. Yunus'un baskısı var. Bu baskı hatayı getirdi. Victor Osimhen kaleciyi de ekarte etti ve gol. 2-0. Dakika 33. Yine Osimhen attı. Skor 2-0 oluyor tribünden ayakta. İşte Galatasaray'ın ikinci golü. Bu baskı hatayı beraberinde getiriyor. Yunus'un çabası, sonrası da Osimhen'in golü. Galatasaray 2-0 önde. Büyük hata yapıyor bu Orkan. Osimhen cezayı kesiyor. Ender gelişen Bodo Glimt hata. Fett sıyrıldı rakibine, vuruşu direkten dönüyor. Bir kez daha izledik. Direkt gole izin vermedi. Başta ikinci yarı. Yine baskısı var Galatasaray'ın. Osimhen'in çabası Yunus'a topu kazandırdı. Yunus vurdu. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon Yunus ve gol. 3-0. Yunus Akgün. Dakika 60. Osimhen'in baskısı. Top Yunus'ta kalıyor. Yunus'un vuruşu. Aykin'den döndü. Takip etti. Golünü attı Yunus. 3-0 önde Galatasaray. Bodo Glimt karşısında. Bodo Glimt hata. Kafa topalarda. Helmersen. Ve Orkan böyle ortalıyor. Arka direkte Helmersen topalarla buluşturdu. Skor 3-1 oluyor. Dakika 75. Maç bu sonuçla noktalanıyor. 3 puan Galatasaray'ın.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Ajax'la karşı karşıya. Galatasaray atakta, Singo'dan orta, Victor Osimhen vurdu, pas ver. Müthiş hareketler Nijeryalı süper yıldızdan, pas ver gole izin vermedi. Korner kullandı Galatasaray, Osimhen'in kafa vuruşu, pas ver topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Roland Şalai. Şalai. Şalai'nin vuruşu, pas ver sektirdi. Sonrasında top dışarıda. Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını, Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz. Kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top, penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi, hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor, Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı.

4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu, pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané. Roland Şalay. Yerde kaldı Şalay. Oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu. Defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané. Sara. Sara sert vurdu, top direkten döndü. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı. Sara'nın vuruşu, top dışarıda. Galatasaray'ın Sara ile gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandığı Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promis'in golüyle konuk ekip öne geçiyor. 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü. Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sané. Barış Alper. Davinson Sanchez yaptı ortayı. Sara vurdu kafayı. Kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Abdülkerim. Çizgide müdahale. Davinson Sanchez, top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Poconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu, top dışarıda. Van der Son'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibinin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu, Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon inceleniyor. Penaltı kararı geliyor. Zakaria. Zakaria, Uğurcan Çakır. Deniz Zakaria'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

0: Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu sol kanattan gelişen atak. Ruggeri ortaya yaptı. Kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu. Leroy Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20. dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalai'nin golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. István Kovács devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top. Abdülkerim gole izin vermiyor. İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten avuta gidiyor. Galatasaray savunması bu hata savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Bayena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu, dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi Gabriel Sara, Jan Oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Jan Oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10. O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma.

Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını, Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı, Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu. Uğurcan. Şalai indirdi topu, Osimhen vurdu, Donnarumma. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün. Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı. Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top. Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sara'nın gol vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Juventus atakta, Kalulu'dan kafa, Uğurcan'dan seken topta Kup Miners maça denge getirdi. Dakika 16. Durum 1-1. Victor Osimhen ceza alanında. Gözler mücadelenin hakemine döndü bu pozisyonda. Karşılaşmada 32. dakika, McKennie'den pas. Kup Miner sert vurdu. Juventus 2-1 önde. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Barış Alper Yılmaz sert vurdu. Kaleciden sekti. Noah Lang tamamladı. Durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde. Barış Alper Yılmaz. Barış yerde kaldı. Karar faul, Kabala. Bu pozisyonda sarı kart çıkıyor. Gabriel Sara yaptı ortayı. Davinson Sanchez attı golü. Galatasaray 3-2 önde. Barış Alper Yılmaz Kabal'ı zorlamaya devam etti. 67. dakikada Kabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Juventus 10 kişi. Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Osimhen girdi araya. Noah Lang ve gol. Noah Lang kendisinin ikinci, Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydediyor. Osimhen'in de golde payı çok büyük. Victor Osimhen bıraktı. Sasha Boy. 5-2. Galatasaray evinde Juventus karşısında 86. dakikada farkı 3'e çıkarıyor. Bu gol mücadelenin de sonucunu belirliyor.

Galatasaray Juventus'u 5-2 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu rövanş mücadelesinde 5-2 kazandığı maçın ardından Juventus deplasmanında Spalletti ve Okan Buruk arka arkaya görüntüdeydi. Kefren Turan Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar penaltı. Locatelli topun başında, durum 1-0. Manuel Locatelli'nin golüyle Juventus öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Barış Alper Yılmaz yerde, Kelly'nin müdahalesiyle pozisyon ekranda. Kelly'ye ikinci sarıdan kırmızı kart çıkıyor. Video yardımcı hakemden mücadelenin hakemi Pinheiro'ya uyarı. Sonrasında Pinheiro pozisyonu inceledi. İkinci sarı kart iptal edildi. Kelly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış Alper içeri çevirdi. Roland Şalay'ı yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Pozisyon yeniden ekranda. Juventus atakta, arka direkte Gatti topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0, dakika 70. Kalulu'nun içeri çevirdiği topta Gatti golü attı. Juventus atak geliştiriyor yine. Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü. ...82. dakikadayız. Coop Miners kafayı vurdu arka direkte. Weston McKennie durumu 3-0'a getirdi. Juventus normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Ve mücadele uzatmalara gitti. 105+1. Barış Alper Yılmaz'ın pası. Victor Osimhen ve gol. Galatasaray tur yolunda Osimhen'in golüyle avantajı yeniden ele geçiriyor. İlk uzatma devresini sarı kırmızılı ekip golle tamamladı. 119. dakika, Singo'nun pasında Barış Alper Yılmaz maça noktayı koyuyor. Galatasaray uzatmada bulduğu gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılsa da ilk maçın avantajıyla tur atlayan taraf oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u konuk ediyor. İlk düdükle birlikte sarı kırmızılılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu, top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu, Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası, Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili. Gabriel Sara. Orta ondan. Sanchez'den kafa. Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out.

62. dakika. Gabriel Sara'dan pas. Konate'den hata geldi. Noel Ankara'ya girdi. Konate'den sekti top. Osimhen topu ağlara gönderiyor ama pozisyon başlangıcında Barış Alper Yılmaz için offside kararı var. Barış Alper, Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya, Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top bilelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama video yardımcı hakem devrede Konate'nin elle teması tespit ediliyor. Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool deplasmanında. Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde, karar penaltı. Salah topun başında. Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas Hugo Ekitike, durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız. Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top. Gravenberg farkı 3'e çıkardı.

0: Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Mohamed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın çabasına rağmen top ağlardı. Mohamed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı. İkinci pozisyonda Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... Van Dijk'tan sekti top... Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak... faul kararı var... Mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...
1: UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe... Dinamo Zagreb deplasmanında... Sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb. Archie Brown oraya girdi, topu kazandı. Archie Brown kazandığı topu kaptırdı. Tehlikeli atak şansı Dinamo Zagreb adına. Miha Zajc top üstten dışarı gitti. Archie Brown burada büyük hata. Valinčić topu kazandı. Miha Zajc'ın vuruşu farklı şekilde üstten dışarı gitti. 21. dakika yine sağ kanattan geliyor Dinamo Zagreb. Archie Brown takibini sürdürdü. Ceza alanına pas, şut denemesi savunmadan sekti. Karambol anı. Bir türlü oradan topu uzaklaştıramadık.

0: 21. dakikada Dinamo Zagreb bir türlü uzaklaştıramadığımız topta öne geçmeyi başarıyor. Pozisyon bu. Önce şut denedi, Çağlar'dan sekti. Çağlar Şikrinyar, destek geldi Asensio'dan ama yeterli değil. Köşe vuruşunu kullandık. Ceza alanında tehlike. Savunma uzaklaştırmak istedi. Szymanski. Sebastian Szymanski 25. dakikada skora dengeyi getiriyor. Gelişine vuruş. Harika gol. Yerden düzgün vuruş. 1-1. İkinci gol için yükleniyoruz. Asensio derinlemesine oynadı. En-Nesyri karşı karşıya pozisyon. Soluna çekti. Devamında hakemin düdüğü var. Oyuncuların büyük itirazı vardı. Video yardımcı hakemin olduğu dünyada neden bu düdüğü çaldın dercesine itirazlar. Karar faul. Mücadelede ikinci yarı. Dinamo Zagreb ikinci yarıda yüklenmeye devam ediyor. Hoca çevirdi. Belio 6 pas önünde Dinamo Zagreb'i bir kez daha öne geçiren gole imza atıyor. Gol farklı açılardan tekrar tekrar ekranlara geliyor. Şikrinyar'ın ayağı ofsaytı bozuyor. Oğuz ceza alanına çevirdi ama istediği gibi çeviremiyor. Oyuna sonradan giren oyuncu topu dışarıya gönderiyor. Cenk de neden önüme atmadın diyor. Maça sonradan giren ikili. Kulenovic'in pası, Bakrar'ın vuruşu ve top ağlarımızda. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin eden gol oluyor. UEFA Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılıyor.
1: Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kadıköy'de Nice'i konuk ediyor. Domenico Tedesco ekrana geldi, sonrasında Frank Heise görüntüde. Karşılaşmada 3. dakikaya giriyoruz. Talisca pas arasını yaptı. Savunmanın arkasına gönderdi topu. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu. Kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarda. Fenerbahçe 1-0 önde. Henüz 3. dakikada sarı lacivertliler Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe forması altındaki ilk golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Baskı sonrasında topu kazandık yine. Anderson Talisca kaleye baktı. Vuruşunu yaptı, top dışarıda. Brezilyalı oyuncunun şutunda top az farkla uta gitti. Mücadelede 25. dakika. İsmail Yüksek'ten pas Kerem. Kerem Aktürkoğlu vuruşunu yaptı, 2-0. Kerem Aktürkoğlu kendisinin ve Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor. İsmail'den çok güzel pas, Kerem'in vuruşu, savunmanın müdahalesi, sonrasında top Bilal'le böyle buluştu. Serbest vuruş kullandı Nice, yerde kalan bir oyuncu var. Oyun devam etti, Milan Şikrinyar'ın elle müdahalesi sonrasında hakem oyunu durduruyor, karar penaltı. Pozisyon farklı açılardan yeniden görüntüye geliyor. Carlos topun başında, dakika 37, skor 2-1. Korner kullandı Nice. Vuruş geldi, top direkten dışarıda. Konuk takım gole yaklaştı. Gouveia'yla. Fenerbahçe atağında Nene yerde, hakem beyaz noktayı gösteriyor ancak bayrak havada, offside. Mücadelede 89. dakikadayız. Yusuf En-Nesyri kaleciyle karşı karşıya. Yusuf En-Nesyri pozisyondan sonuç alamıyor.

0: Fenerbahçe'nisi 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Stuttgart'ı ağırlıyor. Domenico Tedesco görüntüde. Archie Brown taç atışını kullandı dakika 28. Kafalardan seken top Asensio kontrol etti. Asensio'nun şutu kaleci. Alexander Nübel. Dakika 31 köşe vuruşu kullanıldı. Şikrinyar yerde karar penaltı. Bir de sarı kart çıkıyor. Pozisyon bu. Hakem Jakob Kelet beyaz noktayı gösteriyor. Topun başında Kerem Aktürkoğlu. Dakika 34. Kerem Aktürkoğlu 1-0. Penaltıyla temsilcimiz Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Golün ardından büyük sevinç Sarı Lacivertler'de. Tribünler görüntüde. Topu ve kaleciyi farklı noktalara gönderiyor Kerem Aktürkoğlu. İlk yarıda duraklama anları. Rakibinden sıyrılmak istiyor En-Nesyri. Faul ve kart beklerken hakemin kararı farklı. Kerem Aktürkoğlu sol tarafa doğru aktardı En-Nesyri. 45+6 En-Nesyri uzaktan şansını denedi Nübel. Pozisyon bu. Nübel'in kurtarışı. Maçta ikinci yarı dakika 54. Fenerbahçe yüklenmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu yerde kaldı. Bir faul beklentisi var. Pozisyon bu. Hakem aynı görüşte değil. Orta sahaya doğru gelen top. Savunma kafayla karşılamak istedi. Nene araya girdi. Devamında En-Nesyri. Nene. Nene karşı karşıya pozisyonda. Nene yerde kaldı. Gözler hakemde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Karar penaltı. Ancak VAR incelemesi penaltı pozisyonundan önce karar offside. En-Nesyri burada offside'da. 66. dakika beraberlik arıyor Stuttgart. Kalemizde tehlike, ceza alana gönderilen top. Ceza alanı çizgisi üzerinde savunmanın müdahalesi yetersiz. Ve hakem bu pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. Büyük itirazlar var. Pozisyon bu. Bir kez daha VAR uyarısı. İzleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izledi ve penaltı kararı iptal. Ve maç bitiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etmeyi başarıyor.
2: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya'da Victoria Pilsen'e konuk oluyor. Martinişki ve Domenico Tedesco iki teknik adam ekrana yansıdı. Fenerbahçe'de top kaybı. Adu ceza sahasında. Adu vurdu Ederson. Victoria Pilsen etkili geldi ama önemli bir kurtarış Ederson'dan. Pilsen atakta. Fenerbahçe atağına dönüştü. Anderson Talisca pasını aktardı. En-Nesyri ceza sahasında ama istediği vuruşu yapamıyor. Yusuf En-Nesyri. Önemli bir fırsat kaçıyor Fenerbahçe adına. Korneri kullandı Pilsen. Ederson ikinci hamlede topun sahibi oldu yine Ederson. İlk yarıda önemli kurtarışlara imza attı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan. John Duran nefis döndü. Duran vurdu. İki hamlede topun sahibi olduğu Yedlicka. Yine atakta Fenerbahçe. Net bir şans. Fred topu dışarı attı. Szymanski'den nefis bir orta. Fred bomboş pozisyonda topu kaleye yollayamadı. Pilsen geliyor. Ceza sahasında tehlike Ederson, sonrasında Şikrinyar.

Grosin mi vurdu? Önce Ederson ayağıyla çıkardı. Sonrasında da çok kritik bir hamle Skriniar'dan. Yine atakta bu bölümde etkili Victoria Pilsen. Vuruş geldi, top direkten döndü. Dweh vurdu. Şans anı Fenerbahçe için. Archie Brown'la yükleniyor Fenerbahçe. Brown'dan orta. Talisca kafayı vurdu. Kaleci dönen topta John Duran tamamlamak istedi ama Talisca topun sahibi oldu. Maçta duraklama anları. John Duran yerde. Gözler maçın Hollandalı hakemi Alart Lindout'ta. Penaltı beklentisi var. VAR'dan gelen bir inceleme uyarısı. Pozisyonu izliyor Lindout ama penaltı kararı çıkmıyor. Pilsen'de gol yok. Victoria Pilsen 0, Fenerbahçe 0.

Fenerbahçe Kadıköy'de Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ediyor. Domenico Tedesco görüntüdeydi. Ferencvaros atakta. Bamedile Yusuf ceza sahasında dar açıdan çevirdi. Ederson çıktı ve tehlikeyi engelledi. Maçtaki ilk tehlike Ferencvaros'tan geldi. Fenerbahçe atakta, kaleye baktı. Asensio vurdu. Kaleci başarılı. Kaleci Dibuş köşeye uzandı ve gole izin vermedi. Ceza sahasına gönderilen top Fenerbahçe savunmasında ata. Top direğe çarptı ve dışarı çıktı. Bu pozisyonda Fenerbahçe kalesi büyük bir tehlike atlattı. İlk yarının son bölümünde Ferencvaros etkili olan taraf. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi, top direkten döndü. Yusuf vurdu. Top direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. İlk yarıda gol çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan. Ferencvaros golü buluyor. Kanichovski'nin korneri. Varga kafayı vurdu ve konuk takım bu golle 1-0 öne geçiyor. Bu golden 3 dakika sonrası Fenerbahçe beraberlik arıyor. Orta Levent'ten Nene indirdi. Anderson Talisca. Gelişine sağ ayağıyla ağları buluyor. Anderson Talisca. Fenerbahçe gole 3 dakika sonra cevap veriyor. 69'da skora denge geliyor. Son bölümde Fenerbahçe öne geçmek istiyor. Talisca bıraktı. Nene. Nene vurdu. Nefis bir şut ama top direkten döndü. Şanssız bir an Nene ve Fenerbahçe için. Fenerbahçe baskısı devam ediyor. Anderson Talisca baktı kaleye. Talisca vurdu Dibuş. Maçta duraklama anları. John Duran sonrasında rakibiyle bir diyalog ve John Duran bu hareketin ardından kırmızı kart görüyor. Fenerbahçe sahasında Ferencvaros'ta 1-1 berabere kalıyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'la karşı karşıya geliyor. Mücadelede 5. dakika. Nene. Nene'den pas savunma arkasına. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya. Kerem Aktürkoğlu harika bir gol. Çok soğukkanlı, çok şık bir vuruş Kerem Aktürkoğlu'ndan. Offside yok. Fenerbahçe maçın başında üstünlüğü yakalıyor. Karşılaşmada 18. dakikadayız. En-Nesyri

yerde kaldı. Haaland'ın hamlesi sonrasında kırmızı kart ve Brann 10 kişi. Korner kullandı Fenerbahçe. Anderson Talisca ve 2-0. Kerem'in ortası, Osterwold'e indirdi. Talisca pozisyonu golle bitirdi. Archie Brown'dan orta, Talisca'dan vuruş, kaleci başarılı. Korner. Archie Brown yaptı ortasını. Talisca aldı topu önüne. Vuruşunu yaptı. 3-0 oldu. 44. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı.

Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Levent Mercan yaptı ortasını, Talisca bomboş vurdu kafayı, 4-0 oldu. Hat-trick yapıyor Brezilyalı oyuncu. Çok iyi orta Levent'ten. Talisca kafayı böyle vuruyor. Fenerbahçe atakları devam ediyor. Şimanski içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası penaltı beklentisi var sarı lacivertli ekipte. Oyun devam etti. Oğuz şutun sahibiydi. Mücadelede son anlar oynanıyor. Fenerbahçe bu fırsatı değerlendiremedi. Maç 4-0 sona eriyor. Fenerbahçe Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Aston Villa'yı konuk ediyor. Tedesco ve Emery arka arkaya görüntüye geldi. Marco Asensio Tielemans'ı geçti. Marco Asensio'dan pas savunma arkasına, Bizo çıktı kalesinden. Korner kullandı Aston Villa. Kafa vuruşu Mert Müldür'den kritik müdahale. Konuk takım atak geliştiriyor yine. Orta geldi. Jadon Sancho topu ağlara gönderdi. 25. dakikada Aston Villa üstünlüğü yakalıyor. Meti Keş'in ortasında İsmail'den seken topta golü böyle attı Sancho. Morgan Rogers verdi pasını Jadon Sancho. Ederson'dan sıyrıldı. Sancho'nun vuruşunda Skriniar'dan çok kritik müdahale. Sonrasında Rogers topu ağlara gönderdi ama top hakeme çarpmıştı. Hakem oyunu durdurdu. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Fred'den pas. Anderson Talisca vurdu Bizo. Tielemans. Meti Keş. Meti Keş'in vuruşunda top direkten döndü. Aston Villa atakta yine. Pas yerden. İçeri çevrilen top. Top ağlara gidiyor. İsmail de o noktada ancak VAR incelemesi sonrası ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Jadon Sancho topu içeri çeviren isimdi. Offside pozisyonu ekrana böyle yansıdı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in vuruşu Bizo. İsmail Yüksek sert vurdu. Bizo başarılı. Fenerbahçe'nin baskısı devam ediyor. Kerem'in vuruşu Bizo'dan sekti top. Kerem topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon başlangıcında John Duran offside'a yakalanıyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İncelemenin ardından.

0: ardından Aston Villa'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 kaybediyor.
1: Fenerbahçe Romanya'da Bükreş deplasmanında Avrupa Ligi'nde son hafta fikstürüne çıkıyor. Fenerbahçe atakta. Orta geldi. Kafa savunmadan. Gelişine bir vuruş Kerem'den. Kaleciden döndü. En-Nesyri topu ağlara yolladı ama bayrak havada, karar offside. Ağlara giden top offside gerekçesiyle gol değeri kazanmıyor. Sağ kanattan geliyor Fenerbahçe. Nene baktı içeriye, yaptı ortayı. Kafa vuruşu yakın mesafeden En-Nesyri'den ama kaleci başarılı Tarnovanu. Korneri kullandı Fenerbahçe. Kafa vuruşunda top ağlarda. İsmail Yüksek de 18. dakikada Fenerbahçe öne geçiyor. İyi yükseldi. Köşeye doğru kafayı vurdu. Tarnovanu'yu mağlup ediyor İsmail Yüksek. Steaua Bükreş atakta. Ev sahibi etkili geldi. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Ederson başarılı. Olaru vurdu. Ederson çıkardı. İlk yarının son bölümünde Steaua etkili. Ceza sahasında bir pozisyon daha, yine Ederson. Görüntüler ikinci yarıdan. Ev sahibi etkili gelmeye devam ediyor. Olaru'ya yine gol şansı tanımıyor. Kurtarışlarına devam ediyor Ederson. Kerem'le Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı ama kaleci başarılı Tarnovanu. Ev sahibi atakta ve top ağlara gidiyor. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Cisotti 71'de beraberliği sağlıyor. Soldan gelen orta savunmanın arkasına sarktı ve golü atıyor Cisotti. Yeniden öne geçmek istiyor Fenerbahçe. Kerem vurdu, az farkla top dışarıda. Bir şans daha, Kerem Aktürkoğlu çerçeveyi bulamıyor. Osterwolde ceza sahasında, kale alanında bir karambol. Steaua savunması topu uzaklaştırıyor. Maçta son anlar. Ederson'dan çok kritik bir kurtarış. Popescu vurdu. Böyle uzandı. Kurtarışı yaptı Ederson. Son düdük sesi geliyor. Fenerbahçe Romanya'da Steaua Bükreş'te 1-1 berabere kalıyor.
2: UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk ediyor. Domenico Tedesco ve Vitor Pereira görüntüye geldi. Dakika 21. Savunmadan çıkan Mourinho sol ayağıyla topu ağlara gönderdi. Nottingham Forest stoperi Mourinho'nun golüyle öne geçiyor Kadıköy'de. Kante ve Osterwolde'den sıyrıldı. Şutunda top Skriniar'a çarptı ve ağlarla buluştu. Sol kanattan gelişiyor Nottingham Forest ata. Orta alanda Milan Skriniar yerde. Igor Jesus pozisyona devam ediyor. Osterwolde karşıladı ve bu pozisyonun ardından Fenerbahçeli oyuncuların büyük tepkisi var Igor Jesus'a. Skriniar'ın yerde olduğunu işaret ettiler ancak Jesus pozisyona devam etti. Ve Milan Skriniar'da sakatlığı sonrası yerini Çağlar'a bıraktı. Talişka'nın şutunda Mourinho'dan döndü top. Penaltı itirazları var Kadıköy'de. Hakem önce oyunu devam ettirdi, ardından VAR kontrolü yapıldı. Ancak penaltı kararı çıkmıyor. Kulübeye de bir sarı kart çıktı. İşte Tedesco'nun itirazları. Dakika 43, köşe vuruşunu kullandı Nottingham. Morgan Gibbs-White'ın arkaya çevirdiği top. Igor Jesus da farkı ikiye çıkarıyor İngiliz ekibi. Ön direkte Morgan Gibbs-White çevirdi. Arka direkteki Igor Jesus tamamladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Çağlar'ın pasını hareketlendi Sıdıkı Şerif. Onun şutunda kaleci Ortega gole izin vermiyor. İkinci yarıya pozisyonla başladı Fenerbahçe.

0: Dakika 50. Hutchinson'ın pasını hareketlendiği Igor Jesus bıraktı Morgan Gibbs White'a. Morgan Gibbs White farkı 3'e çıkarıyor Kadıköy'de. Fenerbahçeli oyuncuların offside itirazları var. İşte Hutchinson'ın pası. Çağlar offside'ı bozan isim. Ve Morgan Gibbs White Ederson'u böyle mağlup etti. VAR kontrolünün ardından hakem Sandro Scherrer de golü veriyor. İşte VAR'dan gelen görüntü. 84. dakika. İsmail Yüksek'ten büyük hata. Dominguez girdi araya. Dominguez'in vuruşunda top üstten dışarıda. 4. gole yaklaştı Nottingham Forest. Maçta artık son anlar. Neco Williams şutunda Ederson gole izin vermedi. Fenerbahçe playoff turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oluyor.
1: Fenerbahçe Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Nottingham Forest'a konuk oluyor. İki teknik adam ekrana yansıdı. Dakika 22, Fenerbahçe atakta. Sidiki Şerif topu sürükledi. Şerif bıraktı. O şansı Kerem Aktürkoğlu ve topu alarda. Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Atağı Sidiki Şerif sürükledi. Onun pası asiste dönüştüren Kerem Aktürkoğlu. 22'de öne geçti Fenerbahçe. İkinci golü arıyor Fenerbahçe. Orta etkili. İki hamlede topun sahibi oldu Ortega. Pas hatası Nottingham Forest'a. Önemli bir şans Fenerbahçe için. Kerem müsait durumda ama istediği vuruşu yapamıyor. İlk yarıda duraklama anları. Kerem Aktürkoğlu, Şerif net bir şans, kaleci başarılı Ortega. Kerem bıraktı, Şerif vurdu ama gole izin vermedi Ortega. Görüntüler ikinci yarıdan, Kerem yerde kaldı, Mariani penaltı diyor. İkinci yarının hemen başında penaltı kazandı Fenerbahçe. Kerem topun gerisinde, Kerem Aktürkoğlu ve 2-0. Nottingham'da fark 2'ye çıkıyor. Bu golle tur için umutlanıyor Fenerbahçe. Önemli bir şans Forest için. Kaleci başarılı Tarık. Baskıyı artırıyor Nottingham Forest. Ola Aina yaptı ortayı. Arka bölümde Hasan Odoi. Hasan Odoi topu ağlara yolluyor. ...68'de... Hudson Odoi'nin golüyle Nottingham Forest farkı 1'e indiriyor. Maçta son bölümler. Hutchinson karşı karşıya pozisyonda Tarık Başarılı. Tarık Çetin günün başarılı isimlerinden gole izin vermedi. Fenerbahçe Nottingham'da 2-1 kazanıyor ama tur için yeterli olmuyor. Temsilcimiz Avrupa'ya veda ediyor.
2: Verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: ekranlarına hoş geldiniz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Öncelikle değerli izleyenler, günaydın diyelim. Bugün 19 Temmuz Pazar günü, haftanın da son günündeyiz. Şöyle haftayı da kapatacağız ama önce bir günü açalım sabah sporuyla birlikte. Dünya Kupası haberlerimizle başlayacağız. Üçüncülük mücadelesi dün oynandı biliyorsunuz. Fransa ile İngiltere arasında adeta bir gol düellosu izledik. 10 gole sahne olan bu karşılaşmayı İngiltere kazandı ve Dünya Kupası'nda 3. oldu. Karşılaşmanın özet görüntülerine bakıyoruz.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı, Declan Rice. İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top, Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu, ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top, İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu, tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika, 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu, top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top, Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.
0: Dünya Kupası'nın 3. takımı belli oldu. Peki final mücadelesinde kazanan kim olacak? Hepimizin gözü, aklı, kulağı bu akşam oynanacak olan İspanya-Arjantin karşılaşmasında olacak. Bu mücadelede saat 22'de başlıyor. İki takıma dair son bilgileri haberimizle bakalım.
2: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyük unvanını alabilmek için New Jersey'de kozlarını paylaşacak. Turnuvaya H grubunda başlayan İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı yenmiş, Yeşilburun Adaları ile berabere kalarak gruptan gol yemeden namağlup lider çıkmıştı. Kırmızılar lakaplı İspanyollar, Avusturya ve Portekiz galibiyetlerinin ardından çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde de Fransa'yı yenerek finale yükseldi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri New Jersey'deki Gotham tesislerinde çalışıyor. Kanada'daki orman yangınlarından etkilenen bölgedeyiz.

grubunda Ürdün, Avusturya ve Cezayir'i yenerek namağlup lider olan tangocular Yeşilburun Adaları ve Mısır'ı geçerek çeyrek finale çıkmıştı. İsviçre'nin ardından yarı finalde İngiltere'yi yenen Scaloni'nin ekibi Lionel Messi liderliğinde adını finale yazdırdı. ...2026 Dünya Kupası'nda geride kalan 7 maçta Arjantin 19 gol kaydetti. İspanya ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Arjantin'in 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi 8 golle krallık yarışında zirveyi Mbappe ile paylaşıyor. İspanya'da ise Mikel Oyarzabal 5 golle takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Maçın en ilginç karşılaşması ise Lionel Messi ile Lamine Yamal arasında olacak gibi görünüyor. İspanya ile Arjantin'in finalde karşılaşacak olması bundan tam 19 yıl önce çekilmiş fotoğrafları yeniden gündeme getirdi. 2007 yılında UNICEF takvim çekimine katılan Messi, bir leğen içinde minik bir bebeği yıkarken görüntülenmişti. O gün 20 yaşında, Barcelona'nın yeni parlayan yıldız adayı olan Messi'nin yıkadığı 5 aylık bebek, şu anda Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen Lamine Yamal'ın ta kendisiydi. İşte o hikayenin bu iki kahramanı 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010 yılından sonra ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Arjantin 1978, 1986 ve 2022'deki zaferlerine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak.

0: Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı karşılaşma öncesi yapılan açıklamalara bakalım.
1: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Arjantin'e takım olarak hayran olduğunu ancak dikkat etmeleri gereken kişinin Messi olduğunu ilginç bir anısıyla vurguladı.
2: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi.
3: Size Messi ile ilgili komik bir hikaye anlatacağım. Sevilla'da çalışırken Barcelona ile Kral Kupası maçına çıktık. Bana Messi diye bir çocuktan övgüyle bahsetmişlerdi. Biz de ilk başta ona adam adama markaj uyguladık. 70. dakikada durum 0-0 berabereydi. Onu savunan oyuncum sarı kart görünce değiştirdim. Sonra Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Bu durumda ona adam adama markaj mı yapacağız? Hayır. Ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet. Ama onlar da aynı şekilde bizim oyuncularımıza çok dikkat etmek zorunda kalacaklar. Gerçek şu ki bu maçta iki tarafta da birçok büyük oyuncu olacak. Arjantin'in kirli bir takım olduğuna inanmıyorum. Copa America, Dünya Kupası, Finalissima gibi başarılar kazandılar. Bu takıma olağanüstü bir hayranlığım var. Sanırım tarihte kimse bunu yapamadı. Üstelik teknik direktörü de benim arkadaşım.
1: Kritik anlarda attığı gollerle dikkat çeken İspanyol forvet Mikel Merino çok güçlü bir ekip oldukları iddiasında bulundu.
4: Teknik direktörümüz Luis de la Fuente'nin oyuncuları olarak her zaman önce iyi bir insan, sonra da iyi bir futbolcu olmaya odaklanıyoruz. Birlikte o kadar çok zaman geçiriyoruz ki birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 46-47 gün geçirdikten sonra ne zaman şaka yapacağımızı, ne zaman susmamız gerektiğini biliyoruz. 1-2 ay daha birlikte geçirmeyi hedeflediğimizi söyleyemem. Neyse ki artık bitiyor. Şaka bir yana çok güçlü bir grubuz ve burada olmamızın nedeni de bu. Arjantin gibi daha önce çok şey kazanmış bir takıma karşı oynayabilmek iyi bir motivasyon kaynağı. Lionel Messi tarihin en iyi oyuncularından biri. 39 yaşında bu kadar iyi performans sergilemesinden bunu anlayabilirsiniz. Cristiano Ronaldo'da gördüğümüz gibi onun gibi oyuncuların geleceğini tahmin etmek çok zor. Intentamos concentrarnos solamente en lo que es el juego
1: y en lo que tenemos por delante. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın başarısında payı büyük ifade

0: ifadesini kullanan Messi'yi Maradona'ya benzetti.
1: Que él pueda decir eso y que salga de su boca, pero no hacia mí, sino hacia todos.
2: Futbol dünyasının gördüğü en büyük oyuncunun böyle düşünmesi harika. Bunu söylemesi beni gururlandırıyor. Onun geçmişi zaten her şeyi anlatıyor. Diego Maradona'da olduğu gibi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra onu özleyeceğiz. Şimdilik burada olduğuna göre takdir etmeli ve keyfini çıkarmalıyız. Bize harika yıllar yaşatan bu oyuncu grubuyla birlikte bir efsane oldu. Oyuncularım yıllar önce imkansız denen şeyleri başardı.
0: Takım kaptanı Lionel Messi ise taraftar toplantısında Lamine Yamal'la olan ilginç ilişkisi hakkında konuştu.
3: Lamine yakından takip ettiğim muhteşem bir oyuncu. Sevdiğim bir kulüpte oynuyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum. Dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında. Önünde koca bir kariyer ve tarihi bir başarı için büyük bir fırsatı var. Ama bu sefer olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yıllar önce birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı görmek çılgınca. Hayat böyle bir şey işte. Bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim. Ve bugün ikimiz de Dünya Kupası finalinde karşı karşıyayız.
4: Galatasaray'la devam edelim. Transfer gündemindeki konulardan bahsedeceğiz. Galatasaray'da henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Mario Lemina'nın alternatifi de belli oldu.
5: Galatasaray'da Lemina belirsizliği yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Gabonlu oyuncuyla yeni kontrat konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Hatta Okan Buruk, Lemina'nın kısa süre içerisinde imza atacağını söylemişti. Ancak taraflar arasında aşılamayan pürüzler nedeniyle görüşmeler durma noktasına geldi. Galatasaray yönetimi de Lemina ile yeni sözleşme yapılmama ihtimali üzerine 6 numara transferini gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun alternatifi olarak Lille forması giyen Galayel Mukau'yu belirledi. Ocak ayında da Galatasaray'la anılan 2004 doğumlu futbolcunun maliyeti o dönem yüksek bulunmuştu. Galatasaray, Demokratik Kongo ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Mukau için yeniden harekete geçme kararı aldı. Yönetim, Lemina'nın durumu kesinleştikten sonra genç oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Ancak Mukau'nun Premier Lig ve Bundesliga'dan taleplerinin olması transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Yabancı kuralındaki artı dörtlük kontenjana uyan Demokratik Kongolu orta saha geçen sezon 42 maça çıktı.
4: Galatasaray'da Kolombiyalı stoper oyuncusu Davinson Sanchez'in de takımdan ayrılma ihtimali var. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse bu ihtimale karşın Galatasaray bir liste belirledi. 3 isim var bu listede ve ikisi İtalya'dan.
6: Galatasaray stoper transferi için alternatiflerini hazırladı. Kontrollü bir stratejiyle çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı transfer planlamasına hız verdi. Serie A ekibi Como'nun Kolombiyalı savunmacıya olan yoğun ilgisini sürdürdüğü öğrenilirken, Galatasaray yönetimi her ihtimale karşı 3 isimlik bir stoper listesi oluşturdu. Listede Juventus forması giyen Brezilyalı stoper Gleison Bremer, Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı John Lukumi ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Belçikalı futbolcu Arthur Theat yer alıyor. Bremer ve Theat'ın kulüpleriyle 2029'a kadar sözleşmeleri bulunurken, Lukumi'nin ise Bologna ile kontratı gelecek sezon sona eriyor. Yönetimin Davinson Sanchez'in geleceği ile ilgili gelişmelere göre transfer sürecini şekillendireceği ve gerekmesi halinde adaylardan biri için resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor.
4: Üç önemli oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de sıra takımdan ayrılacak isimlere geldi. Sarı lacivertlilerde yakın zamanda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
2: Fenerbahçe'de ana planda yer alan en az iki yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak.
7: Sarı lacivertlilerde Musaba, Livakovic, Amrabat, Bekao ve Diego Carlos kadroda düşünülmüyor. Bu oyunculara kulüp aranıyor. Fenerbahçe'de 4 kişilik genç kontenjanına Brown, Şerif, Nene, Mimovic ve Omar Fayet uyuyor. Bu isimler arasında gitmesi kesin olan ilk futbolcu Mısırlı stoper Fayet. Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra yaş sınırı olmayan 10 kişilik kontenjana yazılabilecek 12 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular Ederson, Osterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Fred, Talisca, Greenwood ve Muric. Fenerbahçe'nin bu listeyi 10 kişiye indirmesi için 2 futbolcuya veda etmesi gerekiyor. Sarı lacivertlilerde öncelikli olarak birer yıllık sözleşmeleri kalan Fred ve Semedo'nun ayrılığı düşünülüyor. Ancak hücuma takviye planlayan sarı lacivertliler yeni bir oyuncuya imza attırırsa eldeki isimlerden biriyle daha yollarını ayırmak zorunda kalacak.
4: Fenerbahçe Kulübü'nde Fred'in geleceğiyle de ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Atletik Mineiro takımı Fred'i transfer etmek istiyor ve takımdan da bu konularla ilgili bir açıklama geldi.
2: Atletico Mineiro'da Fred bekleyişi sürüyor. Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından takımdan ayrılması beklenen isimler arasına giren Fred'e ülkesi Brezilya'dan ilgi devam ediyor. Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'nun geçen yıldan bu yana takip ettiği 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için fırsat kolladığı belirtildi. Atletico Mineiro kulübünün CEO'su Pedro Daniel de transfer görüşmelerini doğrulayan açıklamalarda bulundu. Pedro Daniel, Fred'le ilgili görüşmeler yaptığımız biliniyor. Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyoruz. Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralı nedeniyle bazı gelişmeler olabilir diye konuştu. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Fred'in geleceği ile ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. 2023 yılında sarı lacivertlilere transfer olan Brezilyalı orta saha Fenerbahçe formasıyla çıktığı 125 müsabakada 12 gol ve 19 asistlik katkı sağladı.
4: Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür'e İtalya'dan talip çıktı. İddiaya göre Roma oyuncuyu transfer etmek istiyor.
6: Roma Zeki Çelik'in yerini yine bir Türk futbolcuyla doldurmak istiyor. Juventus'a transfer olan Zeki Çelik'in ardından sağ bek arayışlarına başlayan Serie A ekibi rotasını Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'e çevirdi. Çizme basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Roma yönetimi 27 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinin ilk sıralarına yazdı. Mert Müldür'ün 2019 ile 2023 yılları arasında Sassuolo forması giymesi ve Serie A tecrübesi Roma'nın bu transfere sıcak bakmasında etkili oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Sarı lacivertli formayla 3 sezonda 118 maça çıkan Mert Müldür 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Sağ bek dışında stoper ve sol bekte de görev yapabilen Mert, A milli takım formasıyla da 48 maçta 3 gol kaydetti.
4: Fenerbahçe'de modernleşme adımları atılmaya devam ediliyor. Samandıra'daki Cambartu tesislerinde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.
5: Fenerbahçe'de Cambartu tesisleri yeni yüzüne kavuştu. Sarı lacivertli kulüp Samandıra'da bulunan Cambartu tesislerinde kapsamlı bir yenileme çalışmasını tamamladı. Sporcu odaları ve ortak kullanım alanları baştan sona yenilenirken futbolcuların ihtiyaçlarına uygun daha modern ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuldu. Yönetim kurulu üyeleri Nihat Özbağ ve Mehmet Aydın'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında dış cephe kaplamaları yenilenirken iklim şartlarına dayanıklı özel boya uygulamaları da hayata geçirildi. Fenerbahçe Kulübü yapılan düzenlemelerle tesislerin fiziki şartlarının iyileştirildiğini ve futbolcuların performansına katkı sağlayacak çağdaş bir ortam oluşturduğunu paylaştı. Yönetim kurulu kullanım alanlarındaki yenileme çalışmaları devam ederken Eylül ayında lige verilecek arada iç mekan zeminlerinin de yenileceği bildirildi.
4: Beşiktaş Kulübü Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Taraftarları heyecanlanan bu transfer operasyonunda mutlu sona artık bir adım kaldı.
6: Beşiktaş'ta Muhammed Salah heyecanı giderek büyüyor. Leandro Trossard transferinin ardından dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birini daha kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar Salah transferinde önemli mesafe kat etti.
8: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor! 2-0!
6: Süreç Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas'ın Beşiktaş'a yaptığı öneriyle başladı. Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu raporunun ardından Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla resmi temaslar hız kazandı. Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Salah'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ve yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. (Gülüyor) 34 yaşındaki yıldızın Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 20 milyon euroluk tekliflere rağmen önceliğini Beşiktaş'a verdiği, İstanbul'da yaşama fikrine de sıcak baktığı ifade ediliyor. Siyah beyazlı yönetim Muhammed Salah'la yıllık 12 milyon euro karşılığında büyük ölçüde anlaştı. Görüşmelerde imza parası, imaj hakları ve performans bonusları gibi son detayların konuşulduğu belirtildi. Beşiktaş taraftarları da Trossard'ın imza töreninde yıldız futbolcunun transferini ne kadar istediğini tezahüratlarla

0: Beşiktaş Oğuz Aydın transferi için de temaslarını sürdürüyor. Kaptan Orkun Kökçü de bu transfer için devrede.
1: Beşiktaş Oğuz Aydın transferinden vazgeçmedi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcunun transfer ihtimalini değerlendiriyor. 25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği henüz netlik kazanmazken siyah beyazlılar bu transfer için sarı lacivertlilerle ilk teması kurdu. Transfer sürecinde ise son kararın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda verileceği belirtildi. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü de Oğuz Aydın'ın takıma katılması halinde katkı vereceği görüşünde. Milli takımdan yakın arkadaşı olan Oğuz'la görüşen Orkun'un transfer sürecinde devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için şartlar oluşursa resmi teklifini sunacak. Sarı lacivertliler Alanyaspor'da parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol 7 asist üreten Oğuz, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Oğuz Aydın A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
0: Beşiktaş kulübünde kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Jeyne Onana Eyüpspor'un listesine girdi.
1: Beşiktaş'ta Jeyne Onana ile yollar ayrılıyor. Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Kamerunlu orta saha oyuncusu için transfer hareketliliği yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcuya en ciddi ilgiyi Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor gösteriyor. Eflatun Sarılıların Onana'nın transferi için Beşiktaş yönetimiyle resmi temaslara başladığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bonservis bedeli ve oyuncunun mali şartları üzerinden devam ettiği belirtilirken Beşiktaş'ın Onana'yı kiralık değil bonservisiyle göndermeyi hedeflediği ifade edildi. Kamerunlu orta sahaya Süper Lig'den bir başka kulübün ve yurt dışından bir takımın da ilgi gösterdiği ancak şu ana kadar en somut adımı Eyüpspor'un attığı belirtildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve anlaşma sağlanması halinde Jeyne Onana'nın Beşiktaş kariyerinin sona ermesi bekleniyor. Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onana, siyah beyazlı formayla 3 ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkarken 1 asist katkısı sundu.
0: Trabzonspor Kulübü milli stoper Cenk Özkaçar'la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi 25 yaşındaki oyuncu

0: Çocuğunun bonservisi için Valencia'ya 6 taksit halinde 1 milyon 750 bin euro ödeyecek. 3 artı 1 yıllık anlaşma yapılan Cenk sezonun 1 milyon 250 bin euro kazanacak. Geçen sezonu Köln'de kiralık geçiren milli stoper 27 maça çıktı. Trabzonspor'un transferi için Fiorentina kulübüyle anlaştığı olay yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti. Olay'ın İtalya sokaklarında Fiorentina formasıyla dolaştığı görüldü. Genç oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Trabzonspor geçen yaz 5,5 milyon euroya kadrosuna kattığı olaydan bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazanacak. Karadeniz ekibinde 31 maça çıkan fil dişi sahili oyuncu 2 gol 4 asist kaydetti. Trabzonspor hücum hattına bir takviye yapmak istiyor ve gündeme yeniden Viktor Sigankov geldi.
1: Trabzonspor'da Viktor Sigankov defteri yeniden açıldı. Bordo Mavililerin transferi için uzun süre girişimlerde bulunduğu ancak yüksek maliyet nedeniyle geri adım attığı Ukraynalı kanat oyuncusu Karadeniz ekibiyle temasa geçti. Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla Bordo Mavili yönetime görüşmeye hazırım mesajı gönderdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor yönetimi teknik direktör Fatih Tekke ile bir değerlendirme yapacak. Bordo Mavililerin transferle ilgili yol haritasını bu görüşmenin belirlemesi bekleniyor. Trabzonspor olumlu görüş çıkması halinde İspanyol temsilcisi Girona ile yeniden pazarlık masasına oturacak. 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro karşılığında Girona'ya transfer olan Sigankov'un sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Geçen sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asist üreten Ukraynalı futbolcu, milli takım formasıyla da 67 maçta 14 gole imza attı. Kariyerinde 5 kupa kazanan Sigankov, 2018 ve 2021 yıllarında Dinamo Kiev'de yılın futbolcusu seçilmişti.
0: Gazete manşetleri bölümümüzdeyiz. Günün gazetelerine şöyle manşetlerde hangi haberler var bir bakalım. Hem transfer hem de tabii ki Dünya Kupası'ndaki final mücadelesiyle ilgili haberler görüyorum. Foto maçla başlayacağız. Sür manşette Muhammed Salah var. Salah Beşiktaş'ta. Kartal dünyada ses getirecek transferi bitirdi. Salah 2 yıllık imzayı atacak. Beşiktaş Türk futbol tarihinin en büyük transfer bombalarından birini patlattı. Siyah beyazlar Liverpool'dan ayrılan dünya yıldızı Salah'ı renklerine bağlıyor. İmza için Türkiye'ye gelecek denmiş haber içerisinde. Devam ettik Fotomaç gazetesinde. Aslan'ın Fernandez aşkı Galatasaray dünyaca ünlü 10 numara için yeni bir operasyon başlattı. Jim Bomb Manchester United'ın 10 numarası Bruno Fernandez için tekrar harekete geçti. Geçen yıl Manu ile çıktı 35 maçta 9 gol atıp 21 asist yaparak rekor kıran 31 yaşındaki yıldız için 25 milyon euroluk bir teklif yapılacak. Yıllık 10 milyon euro önerilecek. Fernandez'in sözleşmesi 2027'de de bitiyor. Watkins var sağ tarafta. Kanarya 30 yaşındaki İngiliz forvetle anlaştı. Aslan Villa ile pazarlık yapıyor. Greenwood, Muriç ve Ake ile gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de sıra forvet transferinde. Kanarya Aston Villa'nın gol makinesi Oli Watkins için bastırıyor. 30 yaşındaki İngiliz yıldızın yıllık 9 milyon euroya evet dediği belirtildi. Sarı lacivertliler Premier Lig ekibine 25 milyon euro teklif etti ve pazarlıklarda tam gaz devam ediyor. Fanatik gazetesine geldik. Bruno Fernandes burada da var. Okan Buruk istedi ve yönetim de bitiriyor. Dünya futbolunun yıldızlarından Fernandes için yeniden harekete geçildi. Maaş planlaması tamamlandı. Önümüzdeki hafta Manchester United'la bonservis görüşmelerine başlamaya hazırlanılıyor. Savunmadaysa hedef Lukumi. Savunmasını güçlendirmek isteyen Jim Bomb, Bologna'nın Kolombiyalı stoperi John Lucumi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı Kırmızılar, Davinson Sanchez'in milli takımdaki uyumlu partnerini kadroya katarak savunmada da kaliteyi, istikrarı arttırmak istiyor. Beşiktaş bölümünde yine Salah var, Kartal oluyor. Yıllık 12 milyon euro garanti ücret ve bonuslar içeren teklif sunuldu oyuncuya. Fenerbahçe için de sıra geldi golcü transferine. Olivier Watkins, Alexander Sørloth, Romelu Lukaku için temaslar sürüyor. Sabah gazetesindeyiz. Dünya susacak, futbol konuşacak. Bir tarafta Yamallı son Avrupa şampiyonu İspanya, diğer tarafta Messi'nin liderliğindeki son dünya şampiyonu Arjantin. Futbolun iki ekolü 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmak için kozlarını paylaşacak. MetLife Stadyumunda saat 22'de başlayacak karşılaşmayı Slovan hekim Slavko Vinčić yönetecek. Messi, Lamine Yamal'ın küçüklük zamanlarındaki fotoğrafları ile ilgili "o fotoğraf hayatın ta kendisi" şeklinde bir yorum yaptı final mücadelesi öncesi yapılan açıklamalarda. Bir de şampiyonluk yüzüğü verilecek yüzükler de bu akşam sahibini bulacak. Milliyet gazetesine geldik. Burada da final mücadelesiyle ilgili detaylar var. New York'ta son tango, 2026 Dünya Kupası'nın kapanışı New York'taki MetLife Stadında İspanya-Arjantin finaliyle yapılıyor. Son büyük turnuvasını kupayla noktalamak isteyen Messi'nin önderliğindeki tangocular yıldızına ve 75. dakika sonrası şovuna güvenirken boğalar topa sahip olma oyunlarıyla rakip savunmada açacakları gediklere bel bağlıyor. Cafu'dan sonra ilk 39 yaşındaki Messi bugünkü maçta forma giydiğinde 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olarak tarihe geçecek. Brezilyalı Cafu daha önce 94-98-2002 senelerindeki turnuvalarda boy göstermiş ve bunu başaran ilk oyuncu olmuştu. Takvime de bakalım. Tiates Aveş'i Alman medyasından bildiğin haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş Eintracht Frankfurt'un Belçikalı stoperiyle temasa geçti. Girassi'yi görüyorum bu sayfada. Artık son saatlerde görüşmeler oyuncuyla sıklaştı. Sarı lacivertliler Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsü Serhu Girassi'nin transferi için geri sayıma geçti. Bu transferin de bitmesi yakın bir zamanda gerçekleşebilir. Gazete manşetlerinin ardından tekrar haberlere geçtik. Transfer diyeceğiz Süper Lig'le ilgili. Samsun Spor, Motherwell'den Elit Watt'ı kadrosuna kattı. Samsun Spor arada orta sahayı İskoçya'da buldu. Kırmızı Beyazlar İskoçya Ligi ekiplerinden Motherwell'in 26 yaşındaki futbolcusu Elit Watt'ı transfer etti. Samsun Spor, Elit Watt'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine İngiliz ekibi Wolves'ta başlayan İskoç futbolcu, geçtiğimiz sezon Motherwell formasıyla çıktığı 42 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti. Tekrar Dünya Kupası'na dönelim. Gazete manşetlerinde de tabii sıklıkla bahsettik bugünkü final mücadelesinden. Bu akşam oynanacak olan İspanya-Arjantin mücadelesi turnuva tarihinde de birçok ilke sahne olacak.
1: Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin dünya şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak. İki ekip Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasındaki ilk randevu 1966 Dünya Kupası grup aşamasında oynanmış. Mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanmıştı. Final turnuva tarihinde bir ilke de sahne olacak. İlk kez son Avrupa şampiyonuyla son Güney Amerika şampiyonu Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflerken Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'den sonra dördüncü kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Ayrıca Luis de la Fuente'nin öğrencileri kupayı kaldırırsa İspanya erkekler ve kadınlarda aynı anda dünya şampiyonu unvanını taşıyan ilk ülke olarak tarihe geçecek. Turnuvada savunmasıyla öne çıkan İspanya, tek bir Dünya Kupası'nda 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım olmayı başardı. Kalesini Unai Simon'un koruduğu İspanyollar sadece çeyrek finalde Belçika karşısında bir gol yedi. Teknik direktör Luis de la Fuente de dikkat çeken bir rekora imza attı. 65 yaşındaki çalıştırıcı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk 14 maçını yenilgisiz tamamlayan ilk teknik direktör oldu. Bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, tüm kulvarlarda 37 maçlık yenilmezlik serisiyle İtalya'nın rekorunu da egale etti. Arjantin cephesinde ise Lionel Scaloni tarihi bir başarıya çok yakın. Arjantin'in kupaya uzanması halinde Scaloni, İtalya'yı 1934 ve 1938'de üst üste dünya şampiyonluğuna taşıyan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Final Lionel Messi için de ayrı bir anlam taşıyor. Arjantinli yıldız forma giymesi halinde Cafu'nun ardından 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak. Messi'nin gol atması durumundaysa Vava, Pele, Paul Breitner, Zinedine Zidane ve Kylian Mbappe'nin ardından 2 farklı Dünya Kupası finalinde gol atan 6. oyuncu olarak tarihe geçecek. Arjantin'in orta saha oyuncusu Alexis McAllister ise 13 maçlık yenilmezlik serisiyle Dünya Kupası tarihinde hiç mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.
0: İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası karşılaşmasının bilet fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. İkinci el piyasasında biletler 8.000 ila 35.000 dolar arasında alıcı buluyor.
2: Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak finalin bilet fiyatları dudak uçuklattı. New Jersey Stadyumunda oynanacak tarihi mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar servet ödemek zorunda kalacak. Yiyecek ve içeceğin de dahil olduğu resmi satıştaki ağırlama paketlerinin fiyatı 15.000 dolardan başlıyor. Üst segment paketlerde ise bu fiyat 29.000 dolardan 57.000 dolara kadar çıkıyor. Bilet bulamayan futbol severler ise ikinci el biletlere yönelmiş durumda. İkinci elde bilet fiyatları 8.000 dolardan başlayıp 35.000 dolara kadar yükseliyor. Henüz başlamadan bilet fiyatlarının yüksekliği tartışılan Dünya Kupası'nda final bilet fiyatları da el yakıyor.
0: FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma sadece 2026 Dünya Kupası için özel olarak tasarlanan 30 adet şampiyonluk yüzüğü vermeyi planlıyor.
3: Dünya Kupası'nı kazanan takım 30 adet özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüğüne sahip olacak.

FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kültürü haline gelmiş bu ödülü 2026 Dünya Kupası'na özel olacak şekilde tasarladı. Dünya futbolunun yöneticisi tarafından toplam 2026 yüzük üretilirken 30 tanesi İspanya-Arjantin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takıma verilecek. Kalanı ise dünya çapındaki hayranlar için satışa sunulacak. Bu değerli hatıra ürünlerinin tahmini değerlerinin 130 bin euroya kadar ulaşabileceği kaydedildi. Her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı, kişiye özel olarak üretileceği ve kendi orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği bildirildi.

0: Şimdi de Avrupa futbolundaki transfer gelişmeleriyle ilgili son bilgileri ekranlarınıza getirelim.
1: İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Tottenham, Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Sabinho transferinde önemli mesafe kat etti. Londra ekibinin görüşmeleri sürdürdüğü, transferin ise Manchester City'nin yapacağı takviyeye bağlı olduğu öne sürüldü. Manchester United'da Marcus Rashford'un geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncu sezon öncesi kampına katılacak. Ancak kariyerine 5 büyüklükte devam etmek isteyen oyuncuya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimali masada. Arsenal genç bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki stoper Elijah Hobson, Tottenham'ın yeni sözleşme teklifini geri çevirerek Arsenal'la anlaşma sağladı. Atalanta Brezilyalı orta saha Ederson'un sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

0: tecrübeli oyuncunun Manchester United'a transferi son anda iptal olmuştu. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Freiburg forması giyen Yohan Manzambi transferini resmen duyurdu. İngiliz ekibinin bu transfer için bonuslarla birlikte 70 milyon euro bonservis ödediği belirtildi. Eintracht Frankfurt Kulüp Brugge'nin Nijeryalı orta sahası Rafael Onyedika için resmi teklif yaptı. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Leeds United Sassuolo'nun 23 yaşındaki Bosnalı savunma oyuncusu Tarık Muharremovic'i kadrosuna kattı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'nda Bosna Hersek milli takımıyla adından söz ettiren genç oyuncu için 40 milyon euro ödeyecek. Ajax 23 yaşındaki Marcos Leonardo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda temsilcisi Suudi ekibi El Hilal'den Brezilyalı golcünün transferini 20 milyon euroya gerçekleştirdi.
1: Teknik direktör Pep Guardiola Manchester City'ye neden veda ettiğini açıkladı.
2: 10 yılı boyunca görev aldığı Manchester City'den ayrılan Pep Guardiola şu an takım çalıştırmak istemediğini söyledi. İspanyol teknik adam, 37 yaşında teknik direktörlüğe başladım ve 18 yıldır hayatım futbol etrafında döndü. Artık futbolla ilgisi olmayan şeylerde mutluluk bulmak ve hayatı keşfetmek istiyorum ifadelerini kullandı. Bu kararı zihinsel sağlığını korumak için aldığını belirten 55 yaşındaki Guardiola, işimi seviyorum ama bir noktada bırakmanız gerektiğini hissediyorsunuz. Belki bir gün uyanıp evet çalışmak istiyorum diyebilirim. Ama bu duygunun içimden gelmesi gerekiyor ve şu an böyle hissetmiyorum dedi. Guardiola, takım çalıştırmıyor olmam emeklilik anlamına gelmiyor. Sadece artık genç değilim ve hayata bakışım değişti şeklinde konuştu. Manchester City'nin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacağını aktaran tecrübeli çalıştırıcı bir gün Etihad Stadyumuna döneceğini ifade etti. Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp hakkında da konuşan Guardiola, kariyerimdeki en büyük rakibimdi. Takımının taktiğini her 20 dakikada bir değiştirebiliyordu. Beni her zaman çıldırtıyordu, dedi.
1: La Liga'ya geri dönen Deportivo Gabonlu golcü Pierre-Emerick Aubameyang'ı transfer ettiğini açıkladı.
3: Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresi belli oldu. La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo, golcü futbolcuyu Marsilya'dan 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini duyurdu. Mavi beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan 37 yaşındaki Gabonlu futbolcu, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü ile de anılmış ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Deportivo'ya transferi sebebiyle mutlu olduğunu belirten Aubameyang, Marsilya'nın dışında kariyerinde daha önce Milan, Lille, Monaco, Saint-Étienne, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, El Kat siyah formalarını da giydi. Geride bıraktığımız sezon Marsilya'da 30'lu ilk 11'de olmak üzere 41 karşılaşmaya çıkan ve 14 gol 9 asist üreten Aubameyang, Gabon milli takımıyla da 83 karşılaşmada 40 gole imza attı.
1: Galatasaray MCT Teknik Karadağlı oyun kurucu Nikola Ivanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
4: Galatasaray MCT Teknik yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sarı kırmızılı ekip Avrupa basketbolunun tecrübeli isimlerinden Nikola Ivanovic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 31 yaşındaki basketbolcu geçtiğimiz sezon Brescia formasıyla Serie A'da 12,5 sayı ve 4,4 asist ortalamaları yakaladı. Euroleague, Eurocup, Adriyatik Ligi ve İtalya Serie A'da uzun yıllar mücadele eden Karadağlı oyuncu, kariyerinde Buduknost, Kızıl Yıldız, AEK, Capo d'Orlando ve Runa basket formalarını da giydi. Karadağ milli takımının da formasını giyen Ivanovic, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve FIBA elemelerinde ülkesini temsil etti.
1: Sabah sporunda şimdi bir ara vakti. Saat 9'da tekrar buradayız. Bir yere ayrılmayın.
5: Dünya Kupası'nda çeyrek final zamanı, Fransa ile Fas Bastın'da karşılaşıyor. Dembele'den orta Upamecano vurdu Bono. İlk tehlikeyi Fransa yakaladı. Bono gole izin vermiyor. Ataklarına devam ediyor Fransa.

olsa Mbappe yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde ve karar penaltı. Facundo Tello penaltı dedi. Mazraoui penaltıyı yaptı. Kylian Mbappe vurdu. Bono kurtardı. Seri penaltılardan sonra normal sürede de Bono penaltıyı çıkartıyor. Müthiş bir turnuva geçiriyor Fas kalecisi Bono. Mbappe'ye de penaltıdan gol şansı tanımadı. Boatti'den top kaybı, Fransa geliyor. Due vurdu Bono. Bir kurtarış daha kaleci Bono'dan. İlk yarıda duraklama anları. Ceza sahasında Olise topla buluştu, dışarı açıldı. Olise'nin vuruşunda savunma kapandı ama atak devam ediyor. Luka Dean vuruşu direkten dışarıya gitti. Çok iyi vurdu ama Bono'nun da hamlesi var. Sonuç çıkmadı. Görüntüler ikinci yarıdan. Dakika 60. Kylian Mbappe sahne alıyor. Harika bir gol Kylian Mbappe'den. Köşeye nefis vurdu. Dünya Kupası'nda 8. golü. Gol krallığında turnuvada Messi yakalıyor. Fransa'yı Fas karşısında öne taşıdı Kylian Mbappe. Dembele ikinci golü atıyor. Üst üste geliyor Fransa golleri. Önce Kylian Mbappe, sonrasında Ousmane Dembele. Fransa 5 dakika içerisinde 2-0'ı yakalıyor. Maçta son bölümler. Eşref Hakimi bıraktı. Unai'ye. Unai vurdu. Menyan. İyi yer tuttu Menyan. Hakimi korneri kullandı. Ön bölümde bir kafa ama top dışarı gitti. El Aynaoui. Top kaybı Fas'ta. Fransa etkili geliyor. Barcola ceza sahasında. Barcola vurdu Bono. Oyuna sonradan dahil oldu. Barcola köşeyi kapattı ve gole izin vermedi Bono. Duraklama anlarında da Fransa etkili. Mateta, o da oyuna sonradan dahil oldu. Mateta da Bono'yu geçemiyor. Fransa Fas'ı çeyrek finalde 2-0'la geçiyor ve adını Dünya Kupası'nda yarı finale yazdırıyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanında İspanya ile Belçika kozlarını Los Angeles'ta paylaşıyor. De La Fuente, İspanya teknik adamı ekrana yansıdı. Penaltı bekledi bu pozisyonda İspanya. Devam dedi Michael Oliver. İspanya atakta. Belçika çıkmaya çalışırken top kaybını yaptı. Lamine Yamal vurdu, top dışarı gitti. Korner bekledi Yamal. Out dedi Michael Oliver. Yüklenmeye devam ediyor İspanya. Olmo sekti top ve ağlara gitti. İspanya golü buluyor. Fabian Ruiz ile Porro çevirdi. Olmo vurdu. Kurtuğa'dan seken top, tamamlayan Fabian Ruiz. Son olarak Kastanye'ye de çarpıyor top, ağlara gidiyor. İspanya öne geçiyor. Friki Yamal'la kullanıyor İspanya. Yamal vurdu. Thibaut Courtois. İyi yer tuttu Thibaut Courtois. Beraberlik arıyor Belçika. De Bruyne'den pas. Castagne yaptı ortayı. De Ketelare. Belçika'nın beraberlik golü De Ketelare ile geliyor. Castagne'den orta, ön bölüm hareketlendi, kafayı vurdu. Simon'u mağlup etti De Ketelare. Belçika 41'de beraberliği yakaladı. Görüntüler ikinci yarıdan. Etkili geldi Belçika. Doku çevirdi. Boşta kalan top. Vuruş yanağlara gitti. De Kuyper. Sağ kanadı kullanıyor İspanya. Lamine Yamal. Kaleyi düşündü Yamal. Thibaut Courtois. Bu kez Belçika geliyor. Raskin yaptı ortayı. İki oyuncu savunmada anlaşamadı. Laporte ve Rodri. Atağın devamında De Bruyne'nin vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı. Bir penaltı beklenti.

0: de olmuştu ama devam dedi Oliver. Yamal atakta İspanya. Yamal pası bıraktı. Açı dar. Oyarzabal geçemedi. Thibaut Courtois'ı. Maçta son bölümler. Courtois yerini Lammens'e bıraktı. Lammens hata yapıyor. Tamamlayan Mikel Merino. İspanya'da son dakikaların golcüsü yine sahnede. Kubarsin'in şutunda Lammens hata yaptı. Merino affetmedi. Bu gol İspanya'yı yarı finale taşıyor. İspanya 2, Belçika 1. Fransa'nın yarı finaldeki rakibi İspanya oluyor.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde iki Avrupa ülkesi Norveç ve İngiltere karşı karşıya geliyor. İngiltere serbest vuruş kullandı. Harry Kane'in vuruşu top üstten avuta çıkıyor. Norveç hücumu Schelderup. Orta şut karışımı bir vuruş ve top ağlara gidiyor. 36. dakikada öne geçiyor Norveç. Andreas Schelderup. Direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Norveç 1-0 önde. Yine Norveç hücumu Alexander Sørloth'un vuruşunda isabet yok. İngiltere beraberliği arıyor. Gordon, Bellingham kontrol, vuruş ve top ağlarda. 45 artı 1'de beraberliği yakalıyor İngiltere. Jude Bellingham sol ayağıyla çok düzgün bir vuruş. Neil Hunt'ı avlıyor. İngiltere'nin baskısı sürüyor. Harry Kane. Harry Kane'in vuruşu top ağlara gidiyor fakat offside bayrağı havada. Görüntüler ikinci yarıdan. Norveç köşe vuruşu kullanıyor. Kafalardan seken top. Berg vurdu. Pickford'dan döndü. Hegem topu ağlara gönderiyor. Fakat bir VAR tavsiyesi hakem Clement Turpan pozisyonu inceliyor ve Haaland'ın rakibine faul yaptığını tespit ediyor. Gol geçersiz. Durum yeniden 1-1. Saka yaptı ortayı. Arka direkte dokunamıyor Anderson. 90 dakikada eşitlik bozulmuyor. Norveç 1, İngiltere 1. Uzatmalara gidiyoruz. Dakika 93. Spence'in pası. Rodgers uzaklardan kaleyi yok diyor. Neil Hunt'tan dönen top. Bellingham ve top ağlara gidiyor. Müthiş bir takip. Jude Bellingham kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. İngiltere geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçiyor. Büyük hata Neil Hunt'tan. Bellingham affetmiyor. Spence topu taşıyor. Yerde kaldı. Turpan penaltı noktasını gösteriyor. VAR bir kez daha devrede. Turpan izledi ve penaltı yok diyor. Kalan bölümde karşılaşmada başka gol sesi çıkmıyor. Maçın sonucu Norveç 1, İngiltere 2. İngiltere yarı finalde.
2: ...2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesi Arjantin-İsviçre karşısında. Son yarı finalist belli olacak. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi belli olacak. Maçın hakemi Portekizli hakem João Pinheiro. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Maça İsviçre başlıyor. Messi korneri kullandı. Kafa vuruşu uzak köşeye doğru ve top ağlarda. Gol McAllister. Dakika 10. Çok erken buldu golü Arjantin. 1-0'a geçiyor İsviçre karşısında. Embolo sıyrılmayı başardı. Embolo gidiyor. Martinez tam zamanında müdahale geldi. Kaleci Emiliano Martinez'den. Görüntüler ikinci yarıdan. Rodriguez ortalıyor şimdi kale sahasına. Kafa vuruşu Emiliano Martinez. İyi uzandı bu topa. Embolo böyle yükseldi. Emiliano Martinez

0: Dakika 67, Dandoy. İyi top geldi şimdi ona. Dandoy. Dandoy topu ağlarla buluşturuyor. 1-1. Eşitliği yakalıyor bu golle İsviçre. Embolo. Embolo yerde kaldı. Hakem pozisyona yakın. Embolo kendisini yere bırakıyor. Paredes'e çıkan bir sarı kart var. Bu pozisyon şimdi VAR'da incelenecek. Embolo sarı kartı da var. Maçın hakemi João Pinheiro VAR monitöründe şu an pozisyonu inceliyor. Ve evet, ikinci sarı kart, kırmızı kart. Embolo hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunduğundan dolayı ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı İsviçre. Maçın son anları, Kobel'den muazzam bir kurtarış. 90 dakikada eşitlik bozulmadı. Maç uzatmalara gitti. Julian Alvarez. Alvarez muazzam bir gol. Julian Alvarez sessizliğini bozdu. Sönük bir başlangıç yapmıştı ancak harika bir gol atıyor. Alvarez 2-1 öne geçti Arjantin. 120+1 Arjantin kontratakta dağınık yakalandı İsviçre savunması. Bir çalım şimdi savunmadan döndü. Kaleciden sekti. Lautaro Martinez maçı bitiren golü kaydediyor. Lautaro Martinez 3-1. Maçın sonucu Arjantin 3 İsviçre 1. İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin oluyor.
1: Captains, come forward. I know there's a lot of animosity between you guys. This is the finals. It's a best of three game. I want a clean game. Shake hands.

0: Rakı Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği küresel havayolu sektörünün 2026 yılı kar beklentisini yaklaşık yarıya indirdi. Jet yakıtı faturasında da sert artış öngörüyor. Birliğe göre bu yıl havayollarının yakıt gideri yaklaşık 350 milyar dolara ulaşacak. Yakıt sektörün toplam faaliyet maliyetlerinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturuyor. Maliyet artışı özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerini daha fazla etkiliyor. Artan giderlerin önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
3: Reklam.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
11: Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından takımdan ayrılması beklenen isimler arasına giren Fred'e ülkesi Brezilya'dan ilgi devam ediyor. Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'nun geçen yıldan bu yana takip ettiği 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için fırsat kolladığı belirtildi. Atletico Mineiro kulübünün CEO'su Pedro Daniel de transfer görüşmelerini doğrulayan açıklamalarda bulundu. Pedro Daniel, Fred'le ilgili görüşmeler yaptığımız biliniyor. Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyoruz. Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralı nedeniyle bazı gelişmeler olabilir diye konuştu. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Fred'in geleceği ile ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. 2023 yılında Sarı Lacivertlilere transfer olan Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 125 müsabakada 12 gol ve 19 asistlik katkı sağladı.
12: Galatasaray'da henüz yeni sözleşmeye imza atmamış Mario Lemina'nın alternatifi de belli oldu. Kimmiş bakalım haberimizde.
13: Galatasaray'da Lemina belirsizliği yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Gabonlu oyuncuyla yeni kontrat konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Hatta Okan Buruk, Lemina'nın kısa süre içerisinde imza atacağını söylemişti. Ancak taraflar arasında aşılamayan pürüzler nedeniyle görüşmeler durma noktasına geldi. Galatasaray yönetimi de Lemina ile yeni sözleşme yapılmama ihtimali üzerine 6 numara transferini gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun alternatifi olarak Lille forması giyen Galayel Mukau'yu belirledi. Ocak ayında da Galatasaray'la anılan 2004 doğumlu futbolcunun maliyeti o dönem yüksek bulunmuştu. Galatasaray, Demokratik Kongo ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Mukau için yeniden harekete geçme kararı aldı. Yönetim, Lemina'nın durumu kesinleştikten sonra genç oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Ancak Mukau'nun Premier Lig ve Bundesliga'dan taleplerinin olması transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Yabancı kuralındaki artı dörtlük kontenjana uyan Demokratik Kongolu orta saha geçen sezon 42 maça çıktı.
12: Galatasaray Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez'in ayrılma ihtimalini düşünerek 3 isimli bir liste oluşturdu. Listedeki 2 oyuncu İtalya'dan.
14: Galatasaray stoper transferi için alternatiflerini hazırladı. Kontrollü bir stratejiyle çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı transfer planlamasına hız verdi. Serie A ekibi Como'nun Kolombiyalı savunmacıya olan yoğun ilgisini sürdürdüğü öğrenilirken, Galatasaray yönetimi her ihtimale karşı 3 isimlik bir stoper listesi oluşturdu. Listede Juventus forması giyen Brezilyalı stoper Gleison Bremer, Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı John Lukumi ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Belçikalı futbolcu Arthur Theat yer alıyor. Bremer ve Theat'ın kulüpleriyle 2029'a kadar sözleşmeleri bulunurken, Lukumi'nin ise Bologna ile kontratı gelecek sezon sona eriyor. Yönetimin Davinson Sanchez'in

Bayern Münih'teki geleceğini netleştirmeden adım atmak istemeyen Musiala transfer sürecinde aceleci davranmıyor. Bayern Münih teknik direktörü Kompany ile görüşecek olan 23 yaşındaki futbolcu geniş rotasyonlu kadrodaki şansını değerlendirecek. Ardından düzenli forma giymek için ayrılmaya mı, takımda kalmaya mı seçeceğine de karar verecek. Tabii birçok takım da var oyuncunun peşinde olan. İlgi büyük. Bu nedenle Galatasaray dışında ilgilenen kulüpler de beklemeye geçmiş durumda. Özellikle İngiltere ve İspanya'dan bazı takımlarla ismi anılıyor. Sayfada şöyle bakalım. Bremer'e 30 milyon, teknik direktör Okan Buruk'un en beğendiği stoperlerden biri olan Juventus'un yıldızı Bremer için yönetim fedakarlıktan kaçmayacak. İtalyanlar kapıyı 30 milyon eurodan açıyor. Barış Alper kalıyor. Galatasaray'da yönetim tarafından satılmasına karşı çıkılan 3 isimden biri Barış Alper Yılmaz. Yeni sezonda takımda kalacak. Geçen sezon Suudi Arabistan'a transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu sözleşmesine zam almış ve takımda kalmıştı. Bütün planlar Barış'ın kalması üzerine kurulurken olası bir teklifin değerlendirilmesi de beklenmiyor. Sarı Kırmızılı takımda 5-1 sona eren Ümraniyespor mücadelesi sonrasında teknik direktör Okan Buruk oyuncularına izin verdi. Futbolcuların bir kısmı da soluğu yurt dışında alarak dinlenme imkanı buldu. 4 isimle yollar ayrılabilir. Victor Nelson, Metin Baltacı, Elias Yelert ve Halil Dervişoğlu için gelen teklifler değerlendirilecek. Fanatik gazetesine geldik. Greenwood sahaya indi. Fenerbahçe Polonya ekibi Górnik Zabrze ile 21 Temmuz Salı günü oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu testlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Mason Greenwood takımla ilk idmanına çıktı. Şimdi sıra Yıldız Forvet'te. Muriç Ake ve Greenwood hamleleriyle gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sörloth, Oliver Atkins ve Lukaku öncelikli hedefler. 3 önemli yıldız konusunda görüşmeler sürüyor. Ayrıca Girassi defteri de tam olarak kapanmış değil. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları Santifor'da şartları sonuna kadar zorlayacak. Kartal'ın ilk 11'i hazır. Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk resmi maçına Salı günü Kadıköy'de Górnik Zabrze karşısında çıkacak olan teknik direktör İsmail Kartal sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirdi. Hücum dörtlüsünde Kerem Asensio, İrfan Can ve Talişka yer alacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Górnik Zabrze ile oynanacak maç öncesi Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Greenwood, Muriç ve Ake yer almıyor. Muriç'in sakatlığı var. Diğer iki yıldız ise yeni antrenmanlara başladı. Ayrıca Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla boy gösteren Kante henüz izinden dönmediği için Zabrze maçında forma giymeyecek. Kadıköy bu karşılaşmada kapalı gişe olacak. Sabah gazetesine geldik. Burada da sayfanın en alt kısmına geleceğiz. Samet Yüksel'in haberine bakalım. Girassi için geri sayım. Gineli golcü ile prensip anlaşmasına varıldı. Kulübü Borussia Dortmund'la arada sadece ufak detaylar kaldı. Fenerbahçe forvet transferinde artık mutlu sona çok yaklaştı. Milliyet gazetesine geldik. Icardi'nin Selefi Ada. Arjantinli golcünün Kemerburgaz'da yakından ilgilendiği Ada Yüzgeç Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında bir de gol attı. Mauro Icardi'nin 19 yaşındaki futbolcuya benden sonra sen geleceksin Galatasaray formasını uzun yıllar giyeceksin dediği de öğrenildi. Can Uzun'da rakip Roma. Cimbom'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan Can Uzun'a İtalya'nın Roma kulübü de talip oldu. Çizme basınındaki habere göre Roma'nın 20 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından izlemeye devam ettiği belirtiliyor. Transfer listesinde farklı isimler ve profiller bulunan Roma'nın Can Uzun'un öncelik olarak görmek istediği alternatif listeye eklediği de söylenmiş. Rashford var burada. Fenerbahçe eksik gördüğü bölgeleri Greenwood, Vedat Muriç ve Ake transferleriyle güçlendirdi. Şimdi de fantastik bir transferi tamamlamak için atağa kalktı. Sarı lacivertliler Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford'ı kiralamak için çalışmalara başladı. Mert Müldür'le Roma ilgileniyor. Roma'nın bir teklifi olabilir.

0: Yakın bir zamanda İsmail Yüksek Dünya Evi'ne girdi. Dün bir düğünü vardı oyuncunun. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski Başkan Ali Koç ve eski Başkan Faruk Çelik de genç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Takvime geldik. Lemina olmazsa Mukau, sarı kırmızılarda Mario Lemina ile yapılan ikinci görüşmelerden de anlaşma çıkmadı. Gabonlu yıldızın ayrılık ihtimaline karşı Galatasaray'ın Lille'in ön liberosu Mukau'yu listesine aldığı öğrenildi. Faslı yıldız futbolcu Brahim Diaz için kritik bir süreç var. Aslanın gözü Mourinho'da. Cimbom'un Brahim Diaz'ın menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. Real Madrid'in hocası Mourinho Faslı yıldızı kadrosunda düşünmezse resmi girişimlerde yakın bir zamanda başlayabilir. Manşetlerin ardından haberlerde sırada Beşiktaş'ın gündemi var değerli izleyenler. Gündemde kuşkusuz Muhammed Salah var biliyorsunuz. Muhammed Salah bitirmek için siyah beyazlılar yoğun bir mesai harcıyor.
1: Beşiktaş'ta Muhammed Salah heyecanı giderek büyüyor. Leandro Trossard transferinin ardından dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birini daha kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar Salah transferinde önemli mesafe kat etti.
2: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor! 2-0!
1: Süreç Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas'ın Beşiktaş'a yaptığı öneriyle başladı. Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu raporunun ardından Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla resmi temaslar hız kazandı. Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Salah'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ve yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. (Gülüyor) 34 yaşındaki yıldızın Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 20 milyon euroluk tekliflere rağmen önceliğini Beşiktaş'a verdiği, İstanbul'da yaşama fikrine de sıcak baktığı ifade ediliyor. Siyah beyazlı yönetim Muhammed Salah'la yıllık 12 milyon euro karşılığında büyük ölçüde anlaştı. Görüşmelerde imza parası, imaj hakları ve performans bonusları gibi son detayların konuşulduğu belirtildi. Beşiktaş taraftarları da Trossard'ın imza töreninde yıldız futbolcunun transferini ne kadar istediğini tezahüratlarla gösterdi.

0: Beşiktaş Kulübü Oğuz Aydın transferi için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlarda kaptan Orkun Kökçü de bu transfer için devreye girdi.
1: Beşiktaş Oğuz Aydın transferinden vazgeçmedi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcunun transfer ihtimalini değerlendiriyor. 25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği henüz netlik kazanmazken, siyah beyazlılar bu transfer için sarı lacivertlilerle ilk teması kurdu. Transfer sürecinde ise son kararın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda verileceği belirtildi. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü de Oğuz Aydın'ın takıma katılması halinde katkı vereceği görüşünde. Milli takımdan yakın arkadaşı olan Oğuz'la görüşen Orkun'un transfer sürecinde devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için şartlar oluşursa resmi teklifini sunacak. Sarı lacivertliler Alanyaspor'da parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol 7 asist üreten Oğuz, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Oğuz Aydın A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
0: Trabzonspor'un transferi için Fiorentina ile anlaştığı olay yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti. Olay'ın İtalya sokaklarında Fiorentina formasıyla dolaştığı görüldü. Genç oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor. Trabzonspor geçen yaz 5,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Olay'dan bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazanacak. Karadeniz ekibinde 31 maça çıkan fil dişi sahili oyuncu 2 gol 4 asist kaydetti. Trabzonspor hücum hattına bir takviye daha yapmak istiyor. Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan Ukraynalı Viktor Sigankov, Bordo Mavililerle yeniden temas kurdu.
1: Trabzonspor'da Viktor Sigankov defteri yeniden açıldı. Bordo Mavililerin transferi için uzun süre girişimlerde bulunduğu ancak yüksek maliyet nedeniyle geri adım attığı Ukraynalı kanat oyuncusu Karadeniz ekibiyle temasa geçti. Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla Bordo Mavili yönetime görüşmeye hazırım mesajı gönderdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor yönetimi teknik direktör Fatih Tekke ile bir değerlendirme yapacak. Bordo Mavililerin transferle ilgili yol haritasını bu görüşmenin belirlemesi bekleniyor. Trabzonspor olumlu görüş çıkması halinde İspanyol temsilcisi Girona ile yeniden pazarlık masasına oturacak. 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro karşılığında Girona'ya transfer olan Sigankov'un sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Geçen sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asist üreten Ukraynalı futbolcu, milli takım formasıyla da 67 maçta 14 gole imza attı. Kariyerinde 5 kupa kazanan Sigankov, 2018 ve 2021 yıllarında Dinamo Kiev'de yılın futbolcusu seçilmişti.
0: Ve tekrar günün gazetelerindeyiz. Fanatik'in 4. sayfasıyla hemen başlayalım. Muhammed Salah'ı görüyorum çünkü bu sayfada. Adım adım Kartal yolunda. Beşiktaş'ın Muhammed Salah için yıllık 12 milyon euro garanti ücret ve bonusları içeren teklif sunduğu öne sürüldü. Avrupa'da kariyerine devam etmeye sıcak bakan Mısırlı Yıldız'ın kendini yeniden kanıtlamak istediği de öğrenildi. Şöyle bir bakıyorum. Midland maçı Burgos'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş Midland mücadelesini İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Karşılaşma Perşembe günü oynanacak. Sağ tarafa geldik. Dünya Kupası ile ilgili bölümler var. Zaten oraya birazdan değineceğiz. Sörloth konusuna gelelim. Sol alt köşede bu haber. Beşiktaş santrfor transferinde Alexander Sørloth ismini gündemine almıştı. Siyah beyazlı yönetimin Norveçli golcü için temaslarını sürdürdüğü belirtilirken Atletico Madrid'in yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklentisi bulunduğu da ifade ediliyor. Fotomaç gazetesindeyiz. Dario Zairo seferi fırtına sağ kanat transferi için yeni bir hamle yapıyor. Yetkili bir menajer 22 yaşındaki Dario Zairo'nun ailesini ikna etmek için Şili'ye gidiyor. Kamp öncesinde de bir hamle yapılması bekleniyor. Arakodare fırsatı Trabzonspor Wolverhampton'ın Nijeryalı forvetinin transferinde tek başına kaldı. Avrupa Birliği dışı kontenjanını olay ile dolduran Fiorentina Arakodare'den çekilmek zorunda kaldı. Fırtına 25 yaşındaki golcü için yeni bir teklif sunacak. Oyuncunun market değeri de 20 milyon euro seviyelerinde. Olay demiştik, imzayı attı. Fiorentina'ya transfer oldu genç oyuncu. Değerini bir sezonda 5,5 kat arttırmış oldu Cristolay'ı. Sabah gazetesinde özel bir röportaj var Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy yeni sezon öncesi Sabahspor'a iddialı açıklamalarda bulundu. Zincirleri kıracağım. Futbolum konusunda kafalarda bazı algılar, bana yapışmış şeyler var. Önce bunları ortadan kaldırmak istiyorum. Geliştiğimi tekrardan insanlara göstereceğim, diyor. İtalyano bu kadar hırslıyken duramayız. Kendimizi kötü hissederiz, dedi. 20 yaşında olduğumu unutuyorlar. Tabii medya baskısı da var oyuncunun üzerinde bir önce.

iki yıl Beşiktaş forması giyerken de milli takımla ilgili yaşanan süreçler vardı. Yine kendisi de genç bir oyuncu olduğuna vurgu yapıyor. Başkan adalı Salah'a imza attırmak üzere Beşiktaş'tan asrın transferi. Mısırlı yıldız toplamda 12 milyon euroya ikna oldu. 2 yıllık kontratın finali için taraflar birkaç güne bir araya gelecek. Serdal Adalı herkesin içi rahat olsun dedi ama henüz bitmiş bir transfer yok açıklamasında da bulunuyor. Hürriyet gazetesinin 15. sayfasındayız. Yine burada da Muhammed Salah'ı görüyoruz. Her konuda mütabıkız. Menajeri rakamları astronomik noktalara çekmek istedi ama kabul etmedik. Suudi Arabistan'dan yıllık 20 milyon euroluk teklifler alan Salah bunları reddedip Kartal'ın 10 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus önerisine prensipte evet dedi. Adalı taraftar rahat olsun diye konuştu. Geçmişte Pepe, Negredo, Quaresma, Mario Gomez, Talisca, Vida, Batshuayi gibi futbolcular için Come to Beşiktaş diyen taraftarlar yine yoğun bir sosyal medya mesaisine de başlamış durumda. Trabzonspor bölümünde Cenk Özkaçar var sayfanın hemen en altında. Yaz transfer döneminde fırtına gibi esen Karadeniz ekibi bir önemli ismi daha kadrosuna kattı. Trabzon'un 10. transferi oldu Cenk Özkaçar. Kimler gelmişti hatırlatalım. Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Cenk Özkaçar, Miri Kabasakal, Ruslan Malinovski, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz transferleri gerçekleşti. Milliyet günün son gazetesi olacak. Hayal değil gerçek, Salah imzayı atıyor. Arsenal'dan Leandro Trossard'ı kadrosuna katan siyah beyazlı kulüp transferde büyük bir bomba patlattı. 2 yıllık anlaşma sağlandı. 1-2 gün içerisinde sözleşme imzalayarak resmen Kartal olabilir. Muhammed Salah Mısır milli takım formasıyla 119 maçta tam 66 gole imza attı. 37 kez de asist yaptı. Perşembe günü maç var demiştik. Daha doğrusu bu hafta 2 maç var. Fenerbahçe'nin karşılaşması da Gornik Zabze maçı salı günü. Beşiktaş'ta Midland'le perşembe günü karşı karşıya gelecek. Yurt dışı hazırlık kampını 1-14 Temmuz'da Slovakya'da gerçekleştiren Beşiktaş'ta teknik direktör Italiano'nun oyunculara verdiği 3 günlük izin sona erdi. Siyah beyazlı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Midland'le 23 Temmuz perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçının hazırlıklarına da başladı. Isınma koşusuyla başlayan idmana 5-2 pas çalışmasıyla devam edildi. Bugün de yine bu karşılaşmanın çalışmaları devam edecek. Leo Pereira Kartal oluyor. Beşiktaş bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı milli stoperle 3+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı. Siyah beyazlar 10 milyon euro bonservis isteyen Flamengo ile kıran kırana pazarlıkları da devam ediyor.

0: Sırada Dünya Kupası haberleri var. Üçüncülük karşılaşması dün oynandı biliyorsunuz. Fransa ile İngiltere arasında goller izledik. Gol düellosu olan bir karşılaşmaydı. Mücadelenin özet görüntülerine bakalım.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı. Declan Rice, İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top, Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu, ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top, İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu, tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de

0: Ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.
1: Artık gözler bu akşama çevrildi. İspanya-Arjantin karşılaşması saat 22'de oynanacak.
2: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyüğü unvanını alabilmek için New Jersey'de kozlarını paylaşacak. Turnuvaya H grubunda başlayan İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı yenmiş, Yeşilburun Adaları ile berabere kalarak gruptan gol yemeden namağlup lider çıkmıştı. Kırmızılarla kaplı İspanyollar, Avusturya ve Portekiz galibiyetlerinin ardından çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde de Fransa'yı yenerek finale yükseldi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri New Jersey'deki Gotham tesislerinde çalışıyor. Kanada'daki orman yangınlarından etkilenen bölgede İspanya kampı ciddi bir sorun yaşamadı. Sakatlıkları bulunan ve perşembe günkü antrenmanın tamamına katılmayan Lamine Yamal'la Pedro Porro, cuma günü takımla birlikte çalıştı. Böylece İspanya destekçileri de derin bir nefes almış oldu. Dev organizasyonda finale kadar namağlup gelmeyi başaran bir diğer ekip Arjantin ise çalışmalarını Atlanta'da sürdürüyor. J grubunda Ürdün, Avusturya ve Cezayir'i yenerek namağlup lider olan tangocular, Yeşilburun Adaları ve Mısır'ı geçerek çeyrek finale çıkmıştı. İsviçre'nin ardından yarı finalde İngiltere'yi yenen Scaloni'nin ekibi Lionel Messi liderliğinde adını finale yazdırdı. ...2026 Dünya Kupası'nda geride kalan 7 maçta Arjantin 19 gol kaydetti. İspanya ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Maçın en ilginç karşılaşması ise Lionel Messi ile Lamine Yamal arasında olacak gibi görünüyor. İspanya ile Arjantin'in finalde karşılaşacak olması bundan tam 19 yıl önce çekilmiş fotoğrafları yeniden gündeme getirdi. 2007 yılında UNICEF takvim çekimine katılan Messi bir leğen içinde minik bir bebeği yıkarken görüntülenmişti. O gün 20 yaşında Barcelona'nın yeni parlayan yıldız adayı olan Messi'nin yıkadığı 5 aylık bebek şu anda Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen Lamine Yamal'ın ta kendisiydi. İşte o hikayenin bu iki kahramanı 2026 Dünya

Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010 yılından sonra ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Arjantin 1978, 1986 ve 2022'deki zaferlerine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak.

0: Sabah sporunda yayınımıza bir Teams bağlantısıyla devam edelim. Haldun Domaç bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Nasılsınız bugün?
1: Günaydın Demet. Çok teşekkür ederim. Güzel bir pazar günü olsun sana ve izleyicilerimize. Futbol dolu bir gün daha diliyoruz.
0: Evet, umarım öyle olur. Yani üçüncülük mücadelesi kadar gollü geçer mi emin değilim ama yine de umutluyuz tabii ki final mücadelesinden. Dünkü karşılaşmayla başlamak isterim. Çok fazla gol izledik. İlginç bir Fransa izledik daha doğrusu. İngiltere ilk yarıyı gollerle önde kapattı. Sonrasında bir geri dönüş var. Nasıl bir karşılaşmaydı sizin için?
1: Yani şöyle söyleyeyim, bir kere ilk yarıda Fransa'nın çılgın ön alana doğru gidişi, arka alanı tamamen boş bırakması ya çılgıncaydı bu yani bence. Yani öyle söyleyebiliriz ve bunu çok iyi değerlendiren bir İngiltere gördük. İkinci yarıda bu kez İngiltere maçı bitirdiğini düşündü 4-0'dan sonra. Yani artık böyle biraz hani oynayalım, keyif alalım, zevk alalım gibi noktaya geldi ama top futbol böyle bu tür durumları hiç affetmiyor. 4-3'e geldi. Hatta Olise'nin bir pozisyonu var. Boş kaleye topu dışarıya attı. Belki o pozisyonu gole çevirse 4-4'e gelecek ve çok farklı bir maç olacaktı. Tabii bu maç için söylenecek en önemli nokta şu. İzleyenler için müthiş bir keyif ama evet, kenardaki teknik direktörler için gerçekten ızdırap olmuştur. Onu özellikle söyleyebilirim. Çünkü bu kadar çok gol yiyen bir Fransa, bu kadar çok gol atan bir İngiltere, yine gol yiyen bir İngiltere çok da fazla rastlanabilecek bir durum değil. Yani izleme açısından son derece keyifli bir karşılaşmaydı. Ama söylediğim gibi diğer taraftan baktığımızda pek çok noktada sıkıntılı bir maç. Savunma açısından, hücum açısından, işte oyunda disiplin açısından baktığımızda birçok noktada sıkıntılar oluşturdu. Buradan en karlı çıkan tabii ki doğal olarak önce İngiltere, sonrasında da Mbappe oldu, onu evet, söyleyebiliriz. Yani attığı gollerle şimdi listenin zirvesine yerleşti. Şimdi final maçını bekliyor, öyle söyleyebiliriz. Yani üçüncülük maçı sanki şöyle söyleyeyim, çok bir anlam taşımıyormuş gibi de bir ifade oluşturdu. Onu da özellikle söylememiz lazım.
0: Evet, özellikle
1: lazım.
0: İstatistiksel hani anlamda çok eleştiri alıyor üçüncülük karşılaşmaları. Yani biraz istatistikleri bozuyor mu deniyor?
1: Tabii şimdi şu maç oynanmasa belki Messi daha farklı bir noktada olacak. Mbappe hani daha rahat bir maç oynandı. Belki Mbappe bir iki tane daha atabilirdi. Çok farklı bir noktaya getirebilirdi. Ve istatistikleri senin de söylediğin gibi bozuyor. Ha, bir de şöyle bir şey var. Belki maddi açıdan önemli bir avantajı vardır ama Dünya Kupası'nda mutlaka üçüncü olmak, dördüncü olmak çok fazla önemli mi? Biri daha önde, biri daha arkada. Dikkat edersen işte Harry Kane'i oynatmıyor bir tarafta İngiltere, buna rağmen kazandı ama yani netice itibariyle biraz böyle hani çok klasik tabir olacak ama gazı kaçmış bir gazoz gibi bir maç oluyor. Hı-hı. Yani öyle bir durum ortaya çıkıyor ama tabii sonuç itibariyle bunu buna karar verenler bu maçın oynanması gerektiğini planlamaya evet, koyduklarına göre maç da oynanıyor ama izleyenler için söylediğim gibi son derece keyifli maç. Yani son 90+6, 90+8'e kadar heyecanlı devam eden bir maçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla o açıdan keyifli bir maç oldu. Zaten turnuva içinde böyle bir maç izlemek de pek mümkün olmaz. Onu da özellikle söylememiz lazım.
0: Tüm zamanların en golcüsü şu anda Kylian Mbappe, 22 golü var. Messi 21 golle takip ediyor. Tabii bu akşam gol atar mı bilmiyorum ama dün Mbappe'ye tabii ki bu soru soruldu. Messi gol atacaktır dedi.
1: Ters bağlama mı yapıyor acaba?
0: Olabilir, hani olabilir.
1: Ters bağlama diye bir şey vardır ya, ya ben bir söyleyeyim de belki atamaz diye. Ya şimdi tabii Messi'nin de gol atma olasılığı son derece yüksek, onu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle baktığımızda biraz bu tarafa doğru da geçmiş olalım, maça doğru da.
0: Olur.
1: En çok gol atan takım şu anda turnuvada yani şey açısından İspanya ile de karşılaştırdığımızda Arjantin en çok gol atan takım, 13 golü var. Dolayısıyla bu golcü bir takım hüviyeti.

0: maliyeti taşıdıklarını gösteriyor. Diğer taraftan baktığımızda da İspanya'nın en çok savunma yapan takım hüviyeti var. Sadece bir gol yediler ve gerçekten çok iyi bir savunma yapıyorlar. Onu söylememiz lazım. Messi gol atar mı atmaz mı tartışması tabii bu turnuvada 8 gol 4 asist gibi müthiş bir iş yaptı. Özellikle finale gelirken İngiltere maçında yaptıkları gerçekten de 39 yaşında bir delikanlı diye bir profil çıkardı ortaya. Onu özellikle söylememiz lazım. Şimdi tabii İspanya için iki Dünya Kupası olacak. İkinci Dünya Kupası heyecanı olacak. Öyle söyleyeyim ama Arjantin çok daha deneyimli bu konuda.
1: Evet.
0: Aslında şöyle söylemek lazım. Savunmayla hücum arasında bir git gel olan bir maç oynanacak. Savunması güçlü İspanya, hücumu güçlü Arjantin'e karşı. Tabii burada bireysel veriler açısından baktığımızda dikkat çekici bir nokta daha var. Onu da söyleyelim. Ben seni ellerimle bugün için mi yıkadım der mi bilmiyoruz Messi ama yani bir başka konuyu da konuşmak lazım. Yamal'ın performansı çok fazla beğenilmiyor bu turnuvada.
1: Evet.
0: Özellikle söylememiz lazım. Yani bu Dünya Kupası'nda. Ama Yamal başarılı top sürme istatistiğinde bu şu anda Dünya Kupası'nın zirvesinde 30 kez başarılı top sürmüş. Elleriyle yıkamıştı Messi. Messi'yi geçmiş görünüyor. 22 başarılı top sürmüş Messi. Dolayısıyla yani tabii ikinci sırada Mbappe'yi söylemeye bile gerek yok. Ama Yamal'ın son derece hani beğeni almadığı bir turnuvada hani son derece iyi performans sergilemediği bir Dünya Kupası'nda bile böyle istatistikler yakalaması bir başka önemli nokta. Yani şöyle söyleyebiliriz yani yine oraya döndüğümde Messi el vermiş yani Yamal'a öyle derler ya bizde el almış diye.
1: Evet kime dokunsa bir şey olmuş zaten.
0: Evet, bir dokunuş olmuş. Tabii bir başka önemli noktaya da işaret etmek lazım Demet. Onu da söyleyelim. Son Avrupa şampiyonuyla son Copa Amerika şampiyonu oynuyor. Yani dünya futbolunun iki kıtada çok üst düzey iki ülkesi. Şimdi Dünya Kupası'nda finalde karşı karşıya gelecekler. Yani İspanya futbolunu zaten son 10 yılda dünya futbolu için çok özel bir yer işgal ettiğini söylemek lazım. Arjantin'in de hani hep söylüyoruz ben Arjantin'de de Messi ve arkadaşları şeklinde bir görüntü oluyor.
1: Evet.
0: Yani belki şöyle söyleyebilirler işte Lautaro Martinez atıyor şöyle oluyor işte falan ama yani bütün bunların hazırlayıcısı konumundaki oyuncu şöyle bir şey var. Bazen bir oyuncu öyle işler yapar ki siz ona eşlik etmek için çaba sarf edersiniz. Şimdi 39 yaşında bir oyuncu gelip savunmasına yardım edip o yatarak kayarak müdahale eder hale geldiği andan itibaren siz de kendiniz sorumluluk hissediyorsunuz. Ya o bunu yapıyor. O bir dünya yıldızı. Ben de yıldızım ama demek ki onun kadar çalışmam lazım diye düşünüyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda hani Messi ve arkadaşları cümlesini kullanmamız kaçınılmaz bir durum oluyor. Onu özellikle söyleyelim. Güzel, keyifli bir maç bekliyoruz. Tabii bu tür maçların Demet en önemli, en hassas noktası şu. Maçın başında gelen goller maçın şeklini değiştiriyor. Dünkü maça da baktığımızda daha maçın 25. dakikasında oyun 2-0 oynanıyordu. Yani o durum oyunun gidişatında farklı boyutlar oluşturuyor. Nitekim İngiltere-Arjantin maçında dikkat edersen İngiltere savunmaya çekildiği andan itibaren Arjantin oyunun direksiyonuna geçti. Hı hı. Ve bir anda işte o kabus gibi çöktü İngiltere'nin üzerine. Yani oyun senaryosu bir golle çok değişiyor. Tabii genel anlamda söyleyebiliriz. Yine senaryonun en çok değiştiği noktalardan biri de eksik kalma senaryosu. Yani eksik kaldığınızda da çok farklı bir noktaya geliyor. Ama ben bu Dünya Kupası'ndan iki önemli noktayı söylemem lazım. Birincisi erken goller bu Dünya Kupası'nın çok önemli noktasıydı. İkincisi belki bir tane daha sayacağım şimdi. Savunmalar çok öndeydi ve üçüncüsü de son dakika golleriyle çok hatırlanan bir Dünya Kupası olacak.
1: Evet.
0: Öyle söyleyebilirim.
1: Peki beklemedeyiz akşama. Şimdi Süper Lig'e geçeceğim buradan. Biraz transferleri bu hafta içerisinde oynanacak maçları konuşabiliriz. Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım. Kadro açıklandı biliyorsunuz. Daha doğrusu liste bildirildi. Ve yeni transferler bu listede yer almadı. Nasıl bir kadro beklediğimizi sormayacağım. Çünkü çok ihtimalli kamp programında özellikle öne çıkan futbolcular olmuştu. Bilmiyorum onları.

0: değerlendirir mi? Ama yeni transferlerin listede olmayışı sizce önemli bir eksiklik mi?
1: Şimdi ben açıkçası yeni transferler, yani Vedat'ın olmamasını normal karşılıyorum. Ben Nathan Ake ve Mason Greenwood'un olma ihtimalini daha yüksek görüyordum. Yani dürüstçe söyleyeyim, yani onlar olabilir diye düşünüyordum. Mesela Mimović, Semedo gibi oyuncuların olması, şimdi Mimović'i tam göndereceğim diyorsunuz, Semedo'yu göndereceğim diyorsunuz, bu arada kadroya yazmışsınız. Belki bu biraz da umuyorum maç içerisinde bu rahatlık oluşmaz. Bir rahatlamanın sonucu da olabilir. Çünkü Gornik Zabze'de bildiğin gibi takım kalitesi açısından baktığımızda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuyla da eşdeğer bir yapı sergilemiyor. Hatta evet, son maçını hatırlayalım, Süper Kupa maçı oynadı Lech Poznan'la. Yani 1-0 öndeyken 3 gol yedi, kaybetti. Çok önemli bir oyuncu, orta saha oyuncusunu da işte sakatlandı, oynayamayacak. Yani sanıyorum yani bu takım denge olarak bizim biraz gerimizde. Dolayısıyla bizim mevcut oyuncularımız, ki burada şöyle, teknik direktörler genellikle şu tür şeylere dikkat ederler. Hani forma adaleti açısından, yani benimle Düzce'de topuk yaylasında başlayıp Avrupa kampında devam eden oyunculara haksızlık yapmayayım düşüncesi bir ön planda olabilir. Hmm. Zaten şöyle bir şansı da var. Yani her zaman 24 saat kala iki oyuncu değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında işte her turda yeni oyuncu yazabiliyorsunuz. Hani ben bekliyordum. Bir heyecandır, bir atmosferi farklı bir hale getirmektir diye bekliyordum. Ama sonuç itibariyle İsmail Kartal kendisiyle beraber bütün bir kamp dönemini geçiren oyuncuları tercih etti. Ki bunlar mesela Mimović, yani nasıl kalacak diye düşünülen oyuncu kadronun içerisinde gördüm ben.
0: Peki takımdan ayrılması muhtemel oyuncular var tabii ki. Gönderilmesi beklenen isimler daha doğrusu. Musabo olabilir, Livakovic, Amrabat, Bekao, Diego Carlos. Gündemdeki isimler bunlar ama sizin de beklentinizi sormak istiyorum bu konuda.
1: Şimdi Fenerbahçe için transfer yapmak kadar asıl önemli nokta transferlerden, ya daha doğrusu eldeki bonservislerden çıkmak. Onu nasıl başaracak Fenerbahçe? Şu anda elimizde 24 oyuncu var önümüzde gördüğümüz listede. 24 oyuncu var. Şimdi 24 oyuncu, bunların 7 tanesi artı 4'ün 3 fazlası, yani diğerleri de onun 7 fazlası. Yani bir de üstüne üstlük Fenerbahçe şu anda Cihan Kamer'in söylediğine göre de 1-2 oyuncu daha transfer etmek istiyor. En az bir oyuncu mutlaka transfer edeceğiz diyor. Bu da santrofor olacak öncelikle, önceliği diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir kere transfer yapmak için de, ya da mevcut transferleri kullanabilmek için de kadroda tahliye yapmak lazım. Yani çok enteresan bir şey. Yani zaman zaman ben bunu söylüyorum. Yine söylemekte yarar görüyorum. Mesela Fred'le ilgili Atletico Mineiro'nun CEO'sunun söylediği cümle. Biz biliyoruz Türkiye'de yabancı konusunda bir karar var. O nedenle Fenerbahçe'nin kararını bekliyoruz. Yani diyor ki siz Fenerbahçe olarak tahliye etmek zorundasınız bazı oyuncuları. Biz de o arada ondan yararlanıp Atletico Mineiro olarak oyuncuyu alır getiririz. Şimdi işte bu durum çok can sıkıcı bir durum. Onu özellikle söylemek lazım. Ama netice itibariyle şunu da söyleyebiliriz. Yani madem öyle bir planlamayı daha doğru yapsalardı, ama işte kulüplerde değişen yönetimler, işte o yönetimlerin aldığı kararlar. Ve ben yine söylüyorum, keşke bu işi 3 yıllık bir plana yayarak yapılsa daha doğru olurdu. Yani ben zaten yani kısıtlamaya karşıyım, ama netice itibariyle kriterleri koyarken biraz daha farklı bir şekilde konulabilirdi. Ya Fenerbahçe'yi bekleyen asıl büyük tehlike işte Rashford'u transfer etmek, Sherlock'u transfer etmek, Oli Watkins'i transfer etmek değil. Bence asıl zorlu taraf bu 10-11 oyuncunun sözleşmesinden çıkmak. Bunu nasıl yapacak tam bilemiyorum. Bu konuda da yönetimin çok da hazırlıklı olmadığını gördüm, anladım. Onu da söyleyebilirim. Evet. Senin de saydığın gibi Bekao, Musaba, Livakovic, yani say say bitmez bu oyuncular. Hatta asıl düşündüğünüz oyuncuların bile, yani belki İsmail Kartal mesela Fred'i düşünüyordu. Ondan bile çıkmak zorunda kalacaksınız. Olabilir. Böyle bir durum söz konusu.
0: Peki, kalan dakikalarımızda Beşiktaş'a geçeceğim. Muhammed Salah'ı konuşalım isterseniz. Taraftarı çok heyecanlandırdı. Yani uzun süredir bu kadar coşkulu bir Beşiktaş taraftarı görmemiştim transfer döneminde. Artık bitti deniyor ama bazı meslektaşlarımıza da böyle yalanlama haberleri de yapıldı sosyal medyada, görmüşsünüzdür ama tam net bir şey yok ama

0: ilerleme kaydedildi. Oyuncu cephesiyle en azından birçok konuda anlaşma sağlandı diyebiliyoruz.
1: Şimdi Leandro Trossard'ın imza töreninde bile Muhammed Salah tezahüratı yapılmış olması Beşiktaş taraftarının Salah'ı ne kadar çok istediğini söylüyor. Şimdi Salah konusunda söyleyeceğim şu. Muhammed Salah gibi bir oyuncuya tıpkı Vincenzo Italiano'nun söylediği gibi kimse hayır diyemez. Yani hayır diyebileceğimiz bir oyuncu değil. Önemli olan kulüp şartlarını bozmadan oyuncuyu getirip ve kendi şartlarınıza uygun bir şekilde oynatmak. Burada iki tane önemli noktaya işaret ediyorum. Bir, oyuncuyu 1+1 yıllık sözleşmeyle ikna etmek. Hı hı. Çünkü yaşı itibariyle bir yılı size mükemmel verdikten sonra karar vermeniz gerekiyor. İkincisi, ona Suudi Arabistan'da işte Arap coğrafyasında verilen rakamlarla kıyaslamadan bir ücret vermeniz lazım ki bu konudaki sızan bilgiler 10 milyon euro artı 2 milyon euro bonuslu bir rakamdan bahsediliyor ki bu rakam bence makul. Yani bu düzey bir oyuncuyu, yani dünya piyasasında, Avrupa'da çok özel yerlere gelmiş bir oyuncuyu bu rakamlara transfer ediyorsanız bu bir bence başarıdır. 10+2. O nedenle hani bir şekilde şunu hep söylüyoruz. Bir de tribünü ayağa kaldıracak, tribünü heyecanlandıracak, taraftarı tribüne çekecek oyuncu profili dediğimiz profile de ihtiyaç oluyor kulüplerde. Yani şimdi Osimhen etkisini düşünün, yani nasıl bir etki oluşturdu Osimhen. Daha önce Icardi nasıl etki oluşturdu? Quaresma nasıl etki oluşturdu? Alex nasıl etki oluşturdu? Yani tribünleri ayağa kaldıracak bir profile de ihtiyacı oluyor kulüplerin. O açıdan baktığımda Salah transferi gerçekleşirse Beşiktaş'taki heyecan çok daha farklı bir boyuta gelecektir. Öyle düşünüyorum. Düşünün, hı hı, forma satışlarını, imzaları, tabii, vesaireyi. Evet. Yani bunlar bence Beşiktaş için çok avantaj olacak. Eğer bu rakamlarla, bu şartlarda gerçekleşiyorsa bence Muhammed Salah bu sezonun en önemli ilk 3 transferinden biri olarak yazarız bir kenara.
0: Peki, teşekkür ederim size. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.
1: Çok teşekkür ederim. İyi pazarlar herkese. Kolay gelsin.
0: Bağlantımızı bitiriyoruz ve sabah sporundaki bu saat dilimimizin de sonuna geldik. Bir ara vereceğiz. Saat 10'da buradayız. Suat Umurhan stüdyo konuğumuz olacak. Bir yere ayrılmayın.

0: Aragaz. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Temmuz 1799 yılında milattan önce 2. yüzyıla ait Rosetta taşı keşfedildi. Bu taş hiyeroglifin çözülmesi için anahtar oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşımacılığı açısından endişeleri büyütüyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Seyyah.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Üçüncü saat dilimimizle bir kez daha karşınızdayız değerli izleyenler. 19 Temmuz Pazar sabahında bir saatte Suat Umurhan'la birlikte gündemi konuşacağız. Hem Dünya Kupası hem bugünkü final maçı hem de tabii ki transferler. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Tatilden gelmiş gibisin.
2: Ya bir güneşe maruz kaldık bir günlüğüne.
1: Bir ben yanamıyorum 2-3 şu saat. Kadar ya.
2: Herkes biraz aynı şeyi söylüyor. Vallahi. Güneş yağı, kremi, hiçbir şey sürmüyorsunuz ve öyle yanıyorsunuz yani.
1: Peki nasıl gidiyor? Dünya Kupası bitiyor, son evet, gündeyiz.
2: Dün geceki maç zaten başlı başına bir vaka. Yani hiç beklemediğimiz, herkesin böyle hani ya izlesem mi izlemesem mi diye arada gidip geldiği maç belki de turnuvanın en keyifli maçı oldu. Yani en gollüsü tamam da en keyiflisi oldu. Transfer hız kazanıyor. Kamplar başladı. Takımlar eksiklerini görüyor. Bir de transfer kadar bence özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe'de gönderilecek oyuncuları. Evet. Yani bu gönderilecekten kasıt satma değil. Hani üste para vererek kimi göndereceksin, kimde zarar edeceksin gibi bir ortama doğru gidiyoruz. Bence bunlar da transfer kadar dikkat çekici olacak.
1: Şimdi Avrupa maçları da başlıyor. Sezonu erken açan takımlar Fenerbahçe ve Beşiktaş bir ara vereceklerdir muhtemelen transfere. Bu sırada belki gönderilecek isimler daha fazla gündeme gelebilir.

0: Salı günü Fenerbahçe'nin Gurnigizabze mücadelesi, Perşembe günü de Beşiktaş'ın Midland karşılaşması oynanacak değerli izleyenler. Bu maçları da konuşacağız. Beşiktaş'la başlayalım bu saat dilimimize. Siyah beyazlarda tabii ki gündemin ilk sırasında Muhammed Salah var. Cuma günü burada gün ortası bülteni yaparken Efecan bir sıcak gelişme kırmızı olarak paylaşmıştı bu haberi. Görünce açıkçası çok şaşırdım. Ama sonrasında ne kadar ciddi bir durum olduğunu da yapılan açıklamalardan, yine Trossard'ın imza törenindeki o Serdar Adalı'nın gülümsemesinden de bence anlayabiliriz. Sen nasıl bir tepki verdin bu transferi duyunca?
1: Şimdi tabii ki Salah'ın kariyerini tartışacak halimiz yok. Salah büyük bir oyuncu ve Beşiktaş'ın asıl mesele şu. Beşiktaş'ın Salah'a ihtiyacı var mı? Var. Salah Beşiktaş'a kabataslak söylediğimizde bir şey katar mı? Hayır. Bir şey katmaz. Çok şey katar. Asıl nokta bu. Bir kere bence Salah'ı diğer bu yaş kategorisindeki oyunculardan ayıran iş bir kere müthiş bir profesyonel.
0: Evet.
1: İyi bir aile yapısı. Bunu şu anlamda söylüyorum. Sadece sahaya odaklanan bir insan. İyi beslenme, düzenli yaşam ve herkesin takdirini kazanan bir futbol karakteri. Bir kere sağ dışındaki durumu bu. Bu onun bu yaşında, hani biz diyoruz ya Ronaldo nasıl oynuyor, Messi nasıl oynuyor, işte yakın örnek Mertens nasıl oynuyordu Galatasaray'da. Bunlar bu yaş kategorisindeki oyuncuların eğer sağlıklı beslenme, düzenli yaşam ve tabii ki düzenli çalışma temposunda ayakta kalmaları bir kere çok önemli.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ı o yüzden ben çok doğru bir profil olarak görüyorum. Birincisi bu. İkincisi sağ içine döndüğümüzde Beşiktaş'ın herkesin Salah'a ihtiyacı vardır da Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha çok ihtiyacı var. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe Salah'ı alsa ya nasıl kullanacak? Doğru transfer mi? Bu kadar para vermesi normal mi deriz? Ama Beşiktaş'ta bu çok sınıf atlatacak bir oyuncu. Beşiktaş'ın kadro yapısında çok net bir şekilde tartışılmadan düzenli oynayacak bir yapısı olacaktır. Bence Beşiktaş doğru bir yere gitti. İşin maliye kısmı farklı. Onu ayrı değerlendiririz. Ama Beşiktaş bu transferi bitirirse İstanbul'daki iki rakibi karşısında yıllardır o bir türlü o kadroya erişememe durumunu en azından ilk 11 seviyesinde eşit görür mü herkes bilmiyorum ama eşitliğe yaklaşır. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadroları çok iyi. Farklı kulvarlarda, farklı bölgelerde. Ama Beşiktaş artık bu seviyeye doğru Salah'la beraber hatta belki hücum hattında bazılarına göre daha da öne geçer.
0: Peki son yıllardaki performansını biraz soracağım ki zaten çok yakın bir zamanda Dünya Kupası'nda da izleme şansı elde ettik oyuncuyu. Çünkü buraya geliş ihtimali çoğunlukla kendini tekrar kanıtlama ihtiyacı olduğundan kaynaklanıyor deniyor. Sen nasıl
1: yaklaşıyorsun
0: bu konuda?
1: Katılmam, yok. Yani Salah öyle bir oyuncu değil. Kendini kanıtlayacak oyuncu bir iki sene çok düşük gitmesi lazım.
0: Evet.
1: Ne bileyim Liverpool'dan Premier Lig İngiltere'den Wolverhampton'a gitsin. Ne bileyim West Ham'da oynasın, Burnley'de oynasın, küme düşsün takım falan. Böyle bir ortamdan sonra çıkış ararsınız. Yaşınız itibariyle de parayı tercih. Hayır. Salah böyle bir karakter değil ki Salah da. Yani geçen sene neler yaptığını biliyoruz.
0: Performansının Dünya Kupası'nda, yer aldığı bir oyuncu kartı vardı, onu da verebiliriz.
1: Dünya Kupası'nda sahadaydı. Şimdi Salah bu sınıfa giren bir oyuncu profili değil.
0: Evet.
1: Mesela Icardi böyleydi. Hatırlayalım, Icardi düşüşteyken geldi Galatasaray'a. Şimdi bunları ayırmak lazım. Salah formda, Salah performansıyla hala üst klasmanda bir oyuncu olarak Türkiye'ye adım atacak gelirse.
0: Peki 34 yaşında oyuncu, sağ kanat mevkinde oynuyor. 22 milyon euroluk bir piyasa değeri var. Kariyer performansını sizlere hatırlatalım. Tüm kariyer performansında 694 maçta 334 golü var. 171'de asist kaydetti. Son sezon performansında 41 maçta 12 gol, 10 asist. Milli takımda da 119 maçta 66 gol, 37 asisti var. Oynadığı takımlar Mokavlon'la başlamıştı. Sonrasında Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool son olarak yer alıyor. Son performans da milli takımdaydı.
1: Şimdi Salah'ın bu istatistiklerinde yanıltıcı sayılar olabilir. Çünkü işte ülkesinde oynadığı dönem, Basel dönemi.
0: Evet.
1: Mesela ilk Premier Lig Chelsea çok kötü bir süreç vesaire ama özellikle Liverpool'la gösterdiği performans takdire şayan. Liverpool'un tekrar şampiyonluk kazanmasının altındaki payı, o takımın gelişiminde Klopp'la beraber devam ettiği süreç.

0: Bundan sonra da başarı gelirse yeni oyuncuların takviyesinde Salah burada sembol isim olabilir. Trossard bir yere kadar evet, ama Salah sizin seviyenizi A artı sınıfına çıkartacak bir oyuncudur.
1: Peki Türkiye'de bu arada evleri varmış, iki evi varmış Salah'ın.
0: Öyle hep deniyor. Hakim. Evet.
1: Hep mi deniyor?
0: Hep deniyor yani.
1: Hakim biraz herhalde bizim ülkemize.
0: Biz daha önceden de böyle haberleri hep yaptık. Zaten hani tatil için geldiği İstanbul'a, bir de Müslüman bir oyuncu. Müslümanlar için İstanbul önemli bir şehirdir. Evet. Yani biz içinde yaşadığımız için bazen bunu göz ardı ediyoruz ama İstanbul tarihiyle beraber kadim bir şehir. Özellikle Osmanlı coğrafyasının dağıldığı yerden yetişen kültürler, oyuncular buraya farklı bakıyor. Evet. Kendisi de Mısırlı bir oyuncu. Güneyde bir evi olduğu hep söylenirdi. İstanbul'da olduğu hep dile getirilirdi ama gerçekliğini bilmiyoruz tabii.
1: Peki şimdi sizden gelen sorular da var. Bana yazabilirsiniz Instagram'dan transferlerle ilgili, Dünya Kupası ile ilgili. Onları da bakıp cevaplamaya çalışacağım. Merak ettiğim konulardan biri benim de Salah resmi olarak açıklanmadı ama geldiği takdirde Beşiktaş'ta oyun anlamında nasıl bir performans gösterir? Yani hoca onu nerede kullanır daha çok? Şöyle söylentiler var ya, yani Salah geliyorsa Vlahovic alınacak mı? Vlahovic'e ihtiyaç var mı bu durumda? Salah sağ kanatta mı olacak? Yoksa arada bir forvet olarak da mı göreceğiz? Evet.
0: Şimdi tabii bu enteresan bir durum ama Beşiktaş'ta bu bölgelerde ciddi boşluk olduğu için Salah, bir kere şöyle açık konuşalım. Salah'ı alıyorsanız bir daha Vlahovic'e falan bu kadar para vereceğinizi düşünmüyorum. Çünkü o da var orada, o kadronuzda var, evet. Ve Salah'a para verdikten sonra 12 milyon üstünden konuşalım hadi. Vlahovic'e tekrar bu parayı vermeniz kulüp değerleriyle, yani mantık olarak, para olarak ne kadar gerçekçi bilmiyorum elbette. Ama diğer tarafta Salah'ı alıyorsan önce Salah'ı bir yere yerleştireceksin. Ki bence santrfor olarak biraz kullanılacaktır. Sağ kanatta zaman zaman çekebilirsiniz karşınızdaki rakibe göre ama en uçta kullanacağınız bir Muhammed Salah her şeyin ötesinde takıma yazılacak ilk oyuncudur. Sonra çevresini dizayn edersiniz. Salah gibi bir oyuncuya hoca yer bulacaktır. Tek bölgenin adamı değil, farklı yerlerde kullanırsın. Forvet arkasında kullanırsın, kanatta kullanırsın. Bence orada hiç problem yaşamazlar.
1: Yani Ouyang Yu var dediğin gibi ama Vlahovic de hala masada olduğu söyleniyor Beşiktaş'ın bu arada.
0: Hem Salah'ı alıp hem Vlahovic'i almak elbette çok büyük bir operasyon olur.
1: Evet.
0: Yani ikisini beraber sahaya sürmek. Trossard'ı zaten aldınız. Orta sahanızı es geçmeyelim. Orkun diye bir yıldızınız, kaptanınız var.
1: Evet.
0: Şimdi burada Beşiktaş çıtayı yükseltir. O zaman ben Midland falan değil, Avrupa Ligi'nde ben o zaman şampiyonluk ya da yarı final kıstası koyarım Beşiktaş adına. Hem Salah'ı alacaksın hem Vlahovic ya da o eşdeğerde bir forvet. Yani Süper Lig tamam, zaten şampiyonluk adayısındır ama Avrupa'da da başarı beklerim bir gazeteci olarak. Çünkü bu kadroyu kurduğun zaman böyle yabana atılacak bir kadro değil. Bak şunu tekrar söyleyeyim, Vlahovic alınmasa bile Beşiktaş bu kadrosuyla Avrupa'da da başarı elde etmek zorundadır. Bütün takımlarımız zaten tamam yürümeli ama bu kadro başarıyı hak eden bir kadro haline gelir.
1: Peki Ünsal Bey demiş ki hangi konuda ikna edilmiş olabilir Beşiktaş'a gelmekle ilgili?
0: Yani muhalif bir soru mu yoksa hani pozitif anlamda mı soru?
1: Profilden tam anlamadım. Bir şey gözükmüyor.
0: Şöyle söyleyeyim. Yani birincisi İstanbul ve Türkiye. Bunu, bu özelliği şehir kaçırmayalım. Yani Salah için. Şimdi başka bir şehirden böyle bir teklif gelse belki farklı bakar. İki, elbette ki para. Şimdi Premier Lig'deki durumu, Liverpool'la yollarını ayırıyor. Orada bu parayı alamaz. Şimdi son kontratı ve ciddi bir bedelle hani son kontratını yapmak isteyecektir. Diğer tarafta Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte oynayıp taraftarı, camiası, şampiyonluk hedefi. Şimdi şampiyonluk eğer Premier Lig ya da hadi diyelim 4 büyük ligin dışına çıkıyorsa Avrupa'da şampiyonluk isteyen büyük bir camiaya gelecektir. O da Beşiktaş için zaten altını çizdiğimiz nokta.
1: Suudi Arabistan'dan teklifler vardı ama orayı şimdi işte tercih etmiyor
0: işte
1: olabilir.
0: Orada hem futbol kültürü hem İstanbul ve Türkiye'nin yapısı. Biraz önce söyledik hani evleri olduğu, sürekli gelip gittiği konuşuluyor. Böyle bir ortamda burayı bilen bir oyuncu da ben olsam ben de İstanbul'u tercih ederim yani.
1: Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor olamaz mı mesela? Şimdi, bilmiyorum bu konulara.
0: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımdan teklif gelir ama gelse de bunun maddi yönlerini değerlendirirsin.
1: Evet.
0: Şehir bakarsın, ailesinin yaşamını burada okul olarak

0: belki daha düzene koyabileceğini düşünüyor. Belki uzun vadeli bir plan yapıyor gibi gibi bir sürü madde sıralarsın.
1: Peki sağ açık Sala, sol açık Trossard. Önde de Vlahovic olsa.
0: Vlahovic.
1: Şimdi Orkun Salih var.
0: Evet, onlar
1: Otar
0: var.
1: Otar alındı sola. Hı hı. Murillo iyiydi zaten sağda.
0: Murillo var.
1: Kale Nübel.
0: Nübel.
1: Stoperler bir belirsiz. Agbodu zaten var ama Agbodu'nun yanına bir isim transferi yapılacak.
0: Stoper peşinde Beşiktaş zaten. Hı hı. Ama şimdi bu üçlüyü öne koyduğun zaman, hı hı, şimdi bir anda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de bakarım. Hangisi daha iyi diye tartışırım ondan sonra. Tabii transfer bitmedi. Hı hı. Şimdi imza atmamış. Hem Vlahovic hem Salah üstünden konuşuyoruz ama Beşiktaş'ın hücum hattı başka bir seviyeye çıkar o zaman.
1: Evet. Peki takımdaki isimler, hı hı, bu kadar yıldız oyuncular gelince bu rekabete nasıl girebilir? Yani mesela
0: girsinler diye alınıyor zaten.
1: Semih geri döndü mesela. Semih'in de bir, tamam, röportajı vardı Sabah gazetesinde, bakarız, hı hı, belki,
0: evet,
1: birazdan.
0: Bugünün röportajı.
1: O da kendini kanıtlamak isteyen bir oyuncu.
0: Şimdi Semih de herhangi bir futbolcu da kendini Salah'la oynarsa kanıtlar. Hmm. Salah'la oynarsan, Trossard'la oynarsan gelişim gösterirsin. Önde ismini zikrettiğimiz Vlahovic varsa ondan bir şey öğrenirsin. Bir artını yaparsın, bir takviye yaparsın kendine. Böyledir gelişim zaten. Rekabetin vasat olduğu yerde başarı da gelmez ki. Beşiktaş bunun sancılarını çekiyordu bence yıllardır.
1: Bence de. Peki santrafor transferi yapılması, yani Salah'ın gerçekleştiği takdirde Oyang Yu, evet, Mustafa Ernakimoğlu, Semih üçlüsüyle devam, hı-hı, edilirse bu bir eksiklik hissiyatı yaratır mı kadroda?
0: Şimdi ben Salah'ı burada forvet olarak koydum ama. Salah'ı birinci forvete gibi dizayn ettim. Çünkü İtalyano'nun oyun stiline de bu anlamda uyabilecek bir durum. Ha, İtalyano'nun presli, yüksek enerjili oyununda Salah'ın temposu Premier Lig'den geldiği için tartışılmaz ama onun ilerleyen dakikalardaki durumunu nasıl yönetirsin bilmiyorum. Hem Salah'ı hem Vlahovic gibi bir ismi aldığın zaman zaten bunu konuşmayız bile.
1: Peki. Sizden gelen sorular var. Şöyle bakıyorum. Fenerbahçe bölümünde konuşacağız bazı konuları. Vlahovic'i sormuşsunuz. Onunla ilgili hala masada olduğu söyleniyor Beşiktaş'ın.
0: Orada ama şunu söyleyeyim mi? Salah... Çok ciddi bir para önerildi. Hı hı. İmza parasıyla beraber oyuncu beklemek istedi. Yani başka yerlerden teklif bekliyor. Açık konuşalım. İtalya'dan iyi bir teklif gelirse. Hı hı. İngiltere'den. Zaman zaman Barcelona ile adı anılıyor. Oralardan bir teklif alırsa o zaman oyuncu oraları tercih edebilir. Beşiktaş, evet, bunun için biraz bekliyor ama bu arada B planı yok değil.
1: Peki Suat Bey, sorar mısınız Beşiktaş'ın kaç transfere ihtiyacı var? Hangi bölgeler daha elzem, hmm, diye soran bir izleyicimiz var.
0: Şimdi ya bakıyorum, sıra bence yapamadım, bir stoper şart kere şart.
1: Evet.
0: Şart kere şart.
1: Şart.
0: Bir adet orta sahaya, yani Ndidi bende hala bir risk. Hani Ndidi ile ne kadar devam eder bilmiyorum Beşiktaş. Bir teklif var. Yani satarsa Beşiktaş onu, yerine biraz daha klasman üstü bir oyuncu alınabilir. Ndidi de o beklediğim patlamayı vermedi. Zaman zaman Orkun'la başarılı maçlar çıkardı ama oraya bir takviye gerekebilir. Bir de kulübe zenginleşmesi lazım. Çok inanılmaz, evet, maç oynuyor takımlar. Milli maçlara giden gelen oyuncular, sakatlıklar, hı hı, Beşiktaş'ın kulübesinin de zenginleşmesi lazım.
1: Can Bey yazmış, Van Dijk haberlerini gördüm. Beşiktaş'la ilgili böyle bir durum var mı bilmiyorum. Ben de gördüm sosyal medyada.
0: Şimdi
1: ama
0: aynı oyuncuları sık sık her yere öneriliyor ama, hı hı, sayın izleyenler, sevgili arkadaşlarımız, paradan bağımsız da bazı şeyleri konuşamayız.
1: Tabii.
0: Yani Salah'ı al, Vlahovic'i al, Van Dijk'i al, bunun da bir şeyi var, bedeli var, arkası olmalı. Yani böyle uçsuz bucaksız para ucunda yüzmüyor takımlar. Bunu Beşiktaş için söylemiyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'da da Trabzonspor'da da mesela oyuncu satarak bunu dengelemeye çalışıyorsun. Düşünsenize, ne Fenerbahçe ne Galatasaray, hı-hı, ne Beşiktaş oyuncu satamıyor ki. Yani aldığınızın kat be kat altında oyuncu satabiliyorsunuz. Bu da biraz işi zora sokuyor. Yani Van Dijk tabii ki tartışacağımız bir oyuncu değil. Beşiktaş'a gelse fayda maliyete bakarız.
1: Peki Necdet Bey yazmış, Salah gelirse rakiplerin önüne geçer. Neden yaşı konuşuluyor? Kimse Kante'nin yaşını konuşmuyordu geldiğinde ama Kante'yi de söyledik, yani burada konuştuk.
0: Profesyonel oyuncular bunlar, yani saha dışındaki hayatlarıyla Kante de öyle, Salah da öyle, yaşından bağımsız oyuncular. Elbette ki yaşı konuşulur. Yani bir oyuncu transfer ederken herkes yaşına bakar ama Salah da bence kimse yaşını, çok yaşlı oyuncu aldık falan diye dert edeceği bir ortam yok Beşiktaş'ta.
1: Peki kadroyu çok sormuşsunuz ama

0: Dan kadro yapmak çok mümkün değil. Evet. Bizim haberlerimizden bir konu Oğuz Aydın transferi var gündemde Beşiktaş için. Hatta Orkun'un da bu transferde devrede olduğu söyleniyor. Sence ihtiyaç mı?
1: Bence Oğuz Aydın dört büyükler açısından baktığımızda dördünün de ihtiyacı bir oyuncu. Ben onu öyle görüyorum. Her ne kadar son sezonunda kötü dönem geçirse de Oğuz Aydın hem tekniği hem zaman zaman pres yapısı, yerli olmasıyla beraber dört takımda da çok net bir şekilde ilk 11 olmaz belki ama hepsinin rotasyonunda bence her hocanın hemen isteyeceği bir oyuncu.
0: Peki Ferdi Bey demiş ki Galatasaray'ın transferde niye hiç sesi çıkmıyor? Şimdi Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçelim bu konuyla birlikte. Vakit var dedi Başkan Dursun Özbek. Okan Buruk da aynı şeyi söyledi ama şimdi bu kadar da net transferler, yıldızlar konuşuyorken hiç Galatasaray'ı konuşamamak bana da biraz garip gelmeye başladı.
1: Kızdırdılar taraftan.
0: Evet biraz.
1: Şimdi Ugo Çukwu elbette ki hani orada bir hemen arada alınmış bir oyuncu ama şimdi burada Galatasaray'ın bence diğer iki takıma göre Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından farklı bir durumu var. Galatasaray'ın bir kadrosu var. Net bir şekilde oturmuş. Galatasaray anca şöyle transferler yapabilir. Yani mesela bir oyuncunun yerine daha iyisi. Mesela Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta boşluklar var. Buraya kesin iyi bir oyuncu gerekir dediğimiz yerler var. Trabzonspor buralara yönelik transferler yaptı. Şimdi buradan baktığında Galatasaray'da ancak biri satılırsa ya da daha iyisi bulunursa alınacak bir ortam var. Bir kere bunu diğerlerinden ayırmak lazım. İkincisi Avrupa ve lig başlamasına daha var. Avrupa'ya daha da var Galatasaray için. Avrupa'da birçok transfer yavaş yapılıyor Dünya Kupası'ndan dolayı. Bunu da belirtmek lazım ama Galatasaray'ın şu eksikliği bence var. Geçen sezonun finalini gördüğünde Galatasaray kadrosunun yenilenmeye ihtiyacı olduğu bazı bölgelerde genç oyuncuların daha istekli forma rekabetine girecek oyuncuların takıma kazandırılmaya ihtiyacı var. Bu bir kere net. Hani Galatasaray'ın transfere ihtiyacı yok değil. Orta sahaya bir takviye gerekiyordu bence. Ugo Çukwu. Evet. Bence stoper kesinlikle ilk 11 seviyesinde bir stoper alınmalı. Abdülkerim oynar. Davinson oynar bilmem. Yeni oyuncuyla beraber burada 3 oyuncu arasında bir rekabet olmak zorunda. Galatasaray'ın kulübesindeki oyuncu grubu burada formayı zorlayıcı bir durum değil. Ön alana da hem santrfora hem kanatlara birer tane oyuncu takviyesi gerekiyor. Şu unutulmasın, kiralanan Lang Galatasaray'a belki de şampiyonluğu getirdi. Çok kritik maçlarda sahneye çıktı, duran oyunu açtı. O yüzden ön alana Galatasaray'ın ısrarcı bir şekilde 10 numarayı da bunun içine katarım, takviyesi şart.
0: Peki gündemdeki isimlere bakalım. Henüz Lemina zaten resmi sözleşme imza atmadı biliyorsunuz.
1: O da enteresan bir durum.
0: Bekleniyordu ama aslında. Yani biraz o uzadı da süreç.
1: Uzadı. Bazı işte menajerinin parası olduğu içeride. Oyuncunun daha çok parası. Eğer böyle bir durum varsa Lemina Galatasaray'ın karakteridir. Yani iyi oyuncularından biridir ve hiç öyle nazlanıp sızlanan bir oyuncu değil bildiğim kadarıyla ama tesiste takımla beraber antrenman yapması, yani takımdan ayrı evet ama ne kadar doğru onu bilmiyorum. Galatasaray'ın bir sürü tesisi var. Yani Lemina'ya bir yeri açarsınız, stadını bile açarsın. Lemina gibi bir oyuncu antrenman yapar ama sanki takımla çalışıyormuş gibi, imza atılmış gibi olup da atılmayan imza orada bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Yoksa zaten limit olmasa belki Lemina çoktan kalmıştı.
0: Tabii. Lemina'nın bir alternatifi var Sarı Kırmızılılar'da 6 numara transferi için. O da Lille'de oynayan Mukau. Bu oyuncu için harekete geçilebilir deniyor. Daha önce Mekelen forması giyiyordu ki Mekelen de altyapıda U18'de U21'de oynamış. Bir de Lille karşılaşmaları var. Sonrasında da Galatasaray'a gelebilir deniyor.
1: Yani orada Lemina ile ilgili karar vermeden tabii ki transfer konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Lemina'nın da bu duruma gelmesi tekrar tartışmaları beraberinde getiriyor. Orada belki kullanabileceğin, yetiştirebileceğin bir Naga var elinde.
0: Evet.
1: Naga'yı net 8 de diyemiyoruz daha. Oralara evrilebilir bir sürü oyuncu. Burada Galatasaray'ın yavaş kaldığı noktalar olabilir ama bence Lemina, Icardi gibi oyuncularda geç kalınan süreç taraftarda da eyvah ne oluyor ya ortam hazırlıyor.
0: Yani elde tutulmak isteyen oyunculardan biriydi aslında.
1: Tamam, tutulacaksa tutulur.
0: Belirsiz, yani çok belirsiz bir durum.
1: Demine'ye zam sözü verildiyse

0: Şu listeden de bakıyoruz. Teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz. Yabancı oyuncuları Galatasaray'ın Singo Sanchez, Nelson, Şalay, Torreira, Jakob, Sara, Sané ve Osimhen 10+4 kuralı içinde Niaga, Yelert ve Ugo Çuku var şu anda.
0: Şimdi buradan Yelert'le Nelson'un ben banko gideceklerini ben düşünüyorum. Ama Lemine'yi konuşuyoruz. Şimdi Lemine varsa mesela stoperden yana kullanmayacak Galatasaray tercihini. Şimdi bunlar da bir hoca tercihi ama ön alana takviye yapacağın zaman burada Lemina'yı ben çıkartayım diyemezsin. Takımın dengesini tamamen bozarsın. Yerli oyuncu takviyesi yapamıyorsun. Burada Can Uzun, tekrar konu Can Uzun'a geliyor. Bence transfer dönemi boyunca da gelecek.
1: Roma gündeme gelmiş Can Uzun'la ilgili.
0: Valla Roma gündeme gelir.
1: Roma her yerde bu.
0: Roma evet. Greenwood'da da vardı sahada. Evet. Ben sana şunu söyleyeyim. Bence Galatasaray Can Uzun'u bir şekilde alacak bak. Eylül 1 mi olur? Ağustos 3 mü olur? İşte Temmuz 29 mu olur bilmem. Galatasaray bir şekilde Can Uzun'u alacak. Çünkü Can Uzun'u almadığınız denklem size yabancıda ciddi bir problem yaratacak. Çünkü kanatları oyuncu istiyorsun.
1: Evet.
0: 10 numara düşünüyorsun. Santrfor arıyorsun. Mesela Santrfor'da yerli de alternatif çok az. Kalite belli. Mesela geçtiğimiz günlerde Göztepe'nin hocası Stoylov'un bir sözü var. Bence bütün yönetimler buna bakmalı. Yerli oyuncu bulamıyoruz. Bulduklarımız çok pahalı ve istediklerimizi öğretene kadar bir iki yıl geçiyor diyor. Yerlide bir sıkıntımız var. Bunu milli takımdan bağımsız da konuşamayız bence. Şimdi buraya baktığında Galatasaray'da bu denklemin göbeğinde Can Uzun var. Yönetim biraz mali şartları da düşünerek düşürmeye çalışıyor. Ama öyle ya da böyle Can Uzun pazarlığında Galatasaray hala hep masada. Ama bu 50 milyon eurolar falan kimse düşünmesin.
1: Evet.
0: Oyuncu o kadar etmez. Galatasaray o kadar vermez. Yani bu işin ederi 25-30 milyon euro en fazla bandındadır.
1: Ya biraz belli ki tartıyorlar şu anda kimler kaç veriyor diye.
0: Taraftarı anlıyorum. Ama bir taraftan da yönetime baktığın zaman yani Frankfurt 50 milyon eurolardan kapıyı açtı.
1: Evet.
0: Şimdi 50 milyon euro da Can Uzun'a veremezsin.
1: Ki o Dünya Kupası öncesi konuştuğumuz rakamlardı
0: mesela. Dünya Kupası da inanılmaz bir performans sergilemesi lazımdı ki 50 milyon euroya çıksın.
1: Evet.
0: Öyle bir durum yok. Kulüplerde de bu kadar paralar yok. Açık konuşalım.
1: Peki stoper hattına gelelim. Bir izleyicimizin sorusu vardı. Davinson Sanchez gider mi? Suat Hocama sorar mısınız? Ali Bey yazmış.
0: Beyefendi Davinson her an gidebilir. Bak bu enerjiyi veriyor bana ortam. Tamam, bu bir şey değildir, bilgi değildir. Ama bütün denklemin götürdüğü yer Davinson için. Eğer Como Galatasaray'ın istediği seviyeye çıkarsa Davinson sanki her an gidecekmiş gibi bir ortama doğru gidiyoruz. Bir de Ağustos ayıyla beraber sıkışmalar da başlayacak. Özellikle Ağustos ortasıyla beraber takımların sıkıştığı, paraları yükseltebileceği ortamlar da başlayacak. Bunlar hem avantajdır hem dezavantaj. Galatasaray Davinson'dan çıkacaksa orada riske atacağı bir yer, bir hamle olamaz. Yani Davinson evet. gidecekse işte biraz önce mesela Beşiktaş için de gündeme geldi. Van Dijk. Tamam, tartışmazsın. Oralarda aman gelişsin, aman yetişsin. Çünkü Abdülkerim de zaman zaman umarım hiçbir problem olmaz da tekleyeceği dönemler gelir. Çünkü iki stoperi Galatasaray'ın bütün sezonu çıkardı geçen yıl. Bu her sezon böyle olmaz. Çok zorlanırsın.
1: Şimdi Davinson'un gitme ihtimalini düşünürsek orada listedeki oyunculardan biraz bahsedelim. 3 ihtimal olarak sizlerle paylaştık. Bremer, Lukumu ve Teate isimleri gündemde.
0: Şimdi Bremer'de ciddi bir durum vardı ama Bremer çok para istiyor. Yani Juventus'ta 11 milyon euro falan alıyor ama vergiler düştüğünde böyle 6'lara geliyor diye hatırlıyorum. Kendisi temas kurduğu bütün takımlardan 10 milyon euroluk bir ücret istiyor. Şimdi Galatasaray bir stoper 10 milyon euro veremez. Elinde Davinson varken 5 milyon euroya oynayan, 5 milyon euro da ciddi bir para. Davinson'u tutmak, ki Okan Hoca'nın isteği bu, onun da altını çizeyim, yönetimin de planlaması bu. Davinson'a belki biraz daha zam yapıp hani Como teklifini arttırırsa burada tutmak Galatasaray için en büyük avantaj. Bazı bölgeleri hiç bozmamak lazım. Takviye yapmak gerekir.
1: Lukumi'ye ne dersin? Onun da ama piyasa değeri 22 milyon civarında diye konuşuluyor.
0: Davinson'u sattın 30'a.
1: Aslında o Davinson'lu bir plan bence Lukumi.
0: O zaman zor.

0: zor bir plan görüyorum. Evet. Galatasaray'ın orada bir bütçeye ihtiyacı var. Yani oralara çok yüksek bonservisli bir oyuncu alınacağını düşünmüyorum bu ikili varken.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçmeden Icardi'nin durumuyla ilgili hiç kafanda soru işareti kaldı mı?
0: Bende yok. Yani çünkü tekrar anlaşma sağlanması anlamında mı soruyorsun?
1: Yok, böyle çok sessiz sedasız gerçekleşti sanki.
0: Herkes bir... Ya orada bence yönetimin süreci kötü yönetmesi var. Yani çok geç kalındı. Böyle bir anda veda paylaşımı yapıldı. Belki burada Okan Hoca'nın, bizim sevgili Serhan'ın programında, röportajında yaptığı açıklamanın üstüne belki de çok ani bir şekilde geldi yönetimden, ama Icardi zaten buna hazırlıyordu herhalde ortamı. Yani herkes arkadaşları çalışırken biraz. Icardi nerede? Miami'de yani. Bu normalde Osimhen burada. Hani senin rakibin. Sen Miami'desin. Bu normal bir durum değil ki. Ha, daha güzel veda olur mu? Bence olabilirdi. Daha şartlar, ortamlar daha güzel idare edilebilirdi miydi? Olabilirdi.
1: Belki bir veda yapılır yine.
0: Yapılması gerekiyor tabii. Bir davet, bir efsane oyuncularına yaptığın gibi bir maç öncesi.
1: Yapılır.
0: Ama bu yakın vadede değil. Hmm. Yani bir Eylül'de normal tribünlerin dolu olduğu böyle bir Şampiyonlar Ligi maçı belki öncesinde daha keyifli olur Galatasaray adına.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim buradan. Yine Galatasaray bölümünde yabancı oyuncuları konuşmuştuk. 10+4 kuralına uyan gidecekler, gelecekler. Fenerbahçe'de de yine bu konuyla başlamış olalım değerli izleyenler. Yine grafiği de rica ederim Fenerbahçe bölümü için. Önemli oyuncuları kadrosuna kattı Sarı Lacivertliler. Ve şimdi biraz da gözler kimler gidecek konusuna da çevrilmiş durumda. Çok fazla yabancı oyuncusu var. Ekranda da şöyle göreceksiniz. Ederson, Livakovic, Bekao, Carlos, Ake, Osterwolde, Semedo, Şikrinyar, Gendouzi, Duzi, Amrabat, Kante, Fred Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Muric. Artı 4 kuralı içinde Omar Fayet, Mimovic, Brown, Diouf, Nene ve Şerif.
0: Çok zor.
1: Çok.
0: Çok zor. Niye çok zor biliyor musun? Yani 6 artı 4'ü ayıklarsın. Orada Omar var, Mimovic var, orada Diouf var. Oradan çıkacağın oyuncular var.
1: Ama Liva'dan çık.
0: Sol taraf bak çok yüksek maliyetli oyuncular. Problem bu. Evet. Zaten takımlarımızın genel sıkıntısı bu. Hı hı. Alırken bonservisler, yıllık ücretler dağıtıyoruz. Sonra tutmayan transferlerden çıkamıyoruz. Şimdi burada baktığın zaman Fenerbahçe'ye en az 1-2 yıldız transferi parası kadar bence gönderdiği oyunculara para verecektir. Şimdi bunlardan hangisinden çıkabilirsin ki? Ederson kalır.
1: Kalır. Livakovic zaten gidecek gitti, gibi duruyor.
0: Tamam.
1: Onunla ilgili var. Durumlar var. Bekao Carlos ikilisi bence.
0: İyi para kazanıyorlar. İyi paraları yani, alındılar.
1: Ama kullanılacaklar mı?
0: Bence kullanılmayacaklar ve üstüne para verilerek gönderilecek. Yani yıllık ücretlerin bir kısmı karşılanacak belki. Öyle bir ayrılık olacak onda. Ake zaten kalır. Osterwolde
1: tekliflere göre değişebilir.
0: Tekliflere göre değişir ama hani kalması Fenerbahçe'nin kadrosu açısından bence yararlı olur. Semedo teknik heyetin raporunu bekleyeceğiz muhtemelen ama kalacak gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Şikrinyar'ı tartışmam kalır. Gendouzi kalır. Amrabat. İyi para verdin. Teklifler var. Biraz zararına veda gibi olacak. Bir de yabancı takımlar da boş değil. Dünyadan habersiz değil. Bakıyorlar. Fenerbahçe bu oyuncuları göndermek zorunda.
1: Evet.
0: Şimdi orada ona göre tekliflerle geliyorlar sana.
1: Ki Atletico Mineiro'nun bir açıklaması vardı bu konuyla ilgili. Türk takımlarının bu anlamda zor durumda olduklarından bahsediyordu. Onlar kendi, da Fred'i istiyorlar.
0: Herkes kendi faydasına, maliyetine göre iş yapacak. Şimdi Kante transferinden nasıl çıkacaksın?
1: Çok yüksek
0: çıkma
1: maliyet.
0: Zaten Kante
1: çok yüksek maliyet.
0: Kalır da 11 milyon euro. Yıllık ücreti, imza parası zaten daha yeni verdin.
1: Evet.
0: Kalır. Fred, İsmail Hoca Fred'den
1: kampta çok memnunmuş.
0: Zaten kendi sevdiği, kullandığı oyuncu. Fred'i bırakmaya belki zorunlu olarak bakacak. Asensio, Fenerbahçe'nin yıldızı. Talisca, Musabay'dan buradan vazgeçebilirsin. Greenwood kalır, Muric zaten kalır. Zorlu bir süreç Fenerbahçe için.
1: Fred konusuyla ilgili Atletico Mineiro'nun CEO'su Pedro Daniel'in şu şekilde bir açıklaması vardı. Fred konusu Fenerbahçe'nin vereceği bir karar bizim değil. Bu çok iyi bir transfer fırsatı. Türkiye'de yabancı oyuncu sayısında bir değişiklik oldu. Dolayısıyla orada bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu kararın netleşmesini bekliyoruz biz de dedi. Onlar ciddi şekilde istiyor ama.
0: İstiyor. Ya sıkıştırdık Fenerbahçe'yi diyorlar. Evet, az bonservis verelim. Biraz oyuncunun yıllık ücretini onlar karşılasın gibi bir şekilde senin

0: karşına çıkacaklar.
1: Şimdi salı günü Gornik Zabze mücadelesi var. Orada yeni transferler UEFA listesinde yer almadı. Hı-hı. Vedat Muriç için zaten bir sakatlığı var. Ake yaralır diye bekliyordum aslında.
0: Yok ama. Yani o biraz teknik adamlar kolay kolay o kararı vermez. Zaten elinde beraber kamp yaptı ve geçen seneden kalan bir net kadronuz var. Fenerbahçe bence tabii ki playoff turunu bilmiyorum ama oraya kadar çok net bir şekilde bu kadrosuyla gelir. Sonra da yeni transferlerin durumuna göre Fenerbahçe bu kadro Şampiyonlar Ligi kadrosu. Bu kadro şimdi daha da transfer yapılabilir deniyor bir iki tane daha hani gönderildikten sonra. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde birçok hocanın hayalidir.
1: Evet.
0: Yani biz kendimizi daha da düşürmeyelim. Bu takımlar Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorunda. Lig aşamasında bir üst tura çıkmak zorunda. Bu maliyetler onu getiriyor bize.
1: İlk maçla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Fenerbahçe yani bu Fenerbahçe'yi zorlayacak bir tur bile olmaması gerekir.
1: Evet.
0: Tabii ki konsantrasyon, tabii ki hazırlık. Fenerbahçe net bir şekilde kazanıp önüne devam edecek. Söylüyorum Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe gitmeli. İşin doğrusu bu.
1: Mert Müldür'den bahsedelim. Oyuncu İtalya'dan talip var. Roma'nın transfer etmek istediği yönünde haberler çıkıyor. Tuto Mercato'nun bir haberi.
0: Vallahi hiçbir parayı bırakmam. Çok astronomik bir teklif gelmeyeceğine göre. Onlar da hemen Zeki gitti onu
1: evet,
0: alalım
1: hemen
0: gibi hemen bir bağlamışlar anladığım kadarıyla. Ama bu yabancı sınırlamasında Mert'i asla bırakmam.
1: Kullanılır zaten tercih de edilir diye düşünüyorum. Kullanılır, yani Semedo da var yani, ama.
0: Kullanılır rotasyonda iki kanatta da bekte de kullanıyorsun öne atabiliyorsun Mert. O anlamda zaman zaman eleştirilir ama bu şablonda olur.
1: 10+4 kuralında 4'te orada Nene ile ilgili bazı soru işaretleri vardı. Yani gider diye konuşuyorduk ama tabii netleşmemişti 4 kuralı.
0: Şimdi teklife bağlı. Teklif gelirse ben Nene'den çıkarım. Yani iyi bir teklifti ama herhalde 16 ya da 18 milyon euroluk bir bonservis mi vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? Şimdi onu çıkarmadan bir sene sonra oyuncuyu da düşük bedele göndermezsin. Yönetim de buna bakıyordur. Diğer taraflarda Nene gibi bir alternatifi de cebine koyman da hoca açısından
1: 18 ama, milyon.
0: 18. Şimdi 18 milyon eurodan bir sene sonra zarar etmek de çok akıl kârı değil. Biraz daha zaman var. Daha iyisini bulursan onun teklifi bonservis olarak geldiyse Nene'yi gönderebilirsin tabii ki.
1: Peki forvet transferi gelecek mi diye soran izleyicilerimiz var. Yüksel Bey sormuş.
0: Gelecek. Yani şimdi Greenwood'u aldın. Ake'yi getirdin. Muriç gibi bir yani hem 11 hem kulübe oyuncusu olarak aldın. Bu kadro santrforsuz olmaz. Aynı hataya Fenerbahçe'nin düşeceğini hiç düşünmüyorum. Hele ki bu yeni yönetimin geçen sene ara dönemde yapılan hatayı tekrarlamazlar. Oraya bir santrfor gelir ama ben bu işin yakın vadede olacağını da düşünmüyorum. Muriç'i de dinledim geçtiğimiz gün imza töreninde. Daha çabuk döneceğini sinyallerini verdi. Fenerbahçe biraz daha zaman kazanıp eldekileri gönderip parasını önüne koymalı şablonu.
1: Şöyle kısa bir de Trabzonspor yapalım. Tabii. Orada da olayı sormak istiyorum. Fiorentina'ya transfer oldu oyuncu. Onunla da ilgili böyle ilginç iddialar ortaya çıkmıştı. Yani. Kaçırıldı vesaire
0: eski
1: diye.
0: Eski 90'larda vardı öyle futbolcu kaçırdı.
1: evet. Şimdi, çok eski zamanlarında olayı ama şu tekrar gündeme gelmiş.
0: Yani evet enteresan bir olay. Yıllardır karşılaşmadığımız bir durum. Ama sonuçta hani iş tamamen bitti ve Trabzonspor orada çok başarılı bir iş yaptı.
1: 5,5 yani, milyondan 30 milyon euroya.
0: Bir senede işte bu kısa 1,5 istersen de 1,5 senede bu kadar bir oyuncudan kar etmek gerçekten bir başarılı operasyon. Hem yönetim hem işte oyuncuyu bulan getiren yetkililer kulüpteki hem de işte teknik heyete burada alkışları göndermek lazım. Trabzonspor bunu sürekli hale getirirse her sezon bak 2-3 oyuncuya diyemeyiz 2-3 oyuncu satman mümkün değil ama her sezon bu tarza yakın bir oyuncu döndürürsen her sene 30 olmaz 15'e 18'e 17'ye bu tarz hamleler yaparsan Trabzonspor'un ekonomisi daha sürdürülebilir olur bence.
1: Peki şimdi Trabzonspor'la birlikte transfer ve Süper Lig bölümümüzü bitiriyoruz değerli izleyenler ve Sabahspor'un da sırada Dünya Kupası bölümümüz var.
2: Ziraat Bankası sunar.
1: Dünya arası bölümümüzle sabah spor programına devam ediyoruz değerli izleyenler. Tabii hem finali hem de üçüncülük karşılaşmasını konuşmadan önce dün oynanan mücadelenin özet görüntülerine bakalım.

0: İngiltere karşılaşması, çok fazla gol izledik. İngiltere üçüncülüğünü ilan etti. Bakalım karşılaşmaya.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı. Declan Rice, İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top. Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu, ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top. İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu. Tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu, top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top Barcola. Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.
0: Fransa-İngiltere karşılaşması bu şekilde bitti. Bir üçüncülük maçından bu kadar gol ve heyecan bekliyor muydun bilmiyorum.
2: Vallahi ben beklemiyordum. Beklemiyordum açıkçası. Yani herkes de şey durumundaydı, hani ortadaydı ya, izlesek mi izlemesek evet. Mi? Hani bir başına bakalım nasıl gider. Çünkü bizim saatimizde 12'deydi maç. Hı hı. Gerçekten nefes kesen bir karşılaşma oldu. Fransa'nın aslında biraz umursamaz tavrı bence.
0: Evet.
2: Yani orada biraz oyuncularla alakalı. Deschamps çünkü böyle bir teknik adam değil. Hı hı. Arkayı komple boşaltmak, herkesin öne gittiği. Yani Fransa bence ilk yarı oyuncular maça çıkarken 1-0 yenilsek de tamam biz gideriz.
0: Bence
2: nasıl
0: de.
2: Şampiyon olmadık havasındaydı ama arkada yaratılan derin boşlukları İngiltere hiç affetmedi. Onlar daha konsantreydi.
0: Yani onlar daha çok istiyor olabilir. Evet. Maç sonunda da Thomas Tuchel'in açıklamaları vardı. Son 60 yılın en iyi Dünya Kupası performansı bizim için bu üçüncülük dedi.
2: Doğru.
0: Belki
2: doğru.
0: Bunun için de çok uğraşmış olabilirler.
2: Doğru. Sonuçta artık Dünya Kupası üçüncüsü. Yani biz Türkiye olarak 2002'deki üçüncülüğümüzü konuşurken İngiltere'nin de yoktu yani. Bunu da unutmayalım. Şimdi evet. Burası önemli bir nokta. Sonuçta gelecek vadeden bir takım İngiltere'de bence. O yüzden bu maça asılmaları normal. Fransa tamamen çoktan turnuvayı kapatmıştı. Bazı üçüncülük maçları zulüm gelir futbolculara. Fransa açısından tam da öyleydi. Hedefe isteyen takım İngiltere'ydi. Fransa'nın sonradan toparlanması aslında yetmedi.
0: Biraz Mbappe'yi gol kralı, Olise'yi de asist kralı yapalım diye de uğraştılar.
2: Biraz uğraştılar evet. Bu hep tartışılır zaten. Yani üçüncülük maçları birçok turnuvada kaldırıldı aslında.
0: Evet. İstatistiksel olarak.
2: İstatistikleri
0: bozuyor mu yani sence?
2: Bozuyor biraz. Daha güncelliğini kaybeden iki takımın mücadelesi oluyor gibi ama sahaya baktığımızda çok keyifli bir karşılaşma vardı.
0: Evet. Şimdi tüm zamanların gol krallığında Mbappe 22, Lionel Messi'nin de 21 golü var. Messi'nin bu akşam bir maçı daha var. Bakalım Mbappe'yi geçebilecek mi? Mbappe'ye bu soru soruldu dün akşam. O da Messi kesin gol atar diye bir yanıt verdi. Asist krallığında da Michael Olise Dünya Kupası'nda şu anda 7 asistle zirvede. Ondan sonra Messi geliyor. Messi onun da 4 var.
2: Valla Messi bu her şey olur ama bir daha Mbappe'yi hani bugün attı, yakaladı, yakaladı. Bir daha devamında Mbappe yürür gider muhtemelen diğer dünya kupalarıyla beraber ama bu akşamki karşılaşma gerçekten iki enteresan ekolün maçı olacak bence. Evet. Yani oraya da yavaştan geçersek bir anda Barcelona ve İspanya ekolünün işte 2000'lerle beraber gelişimi ve İspanya futbolunun böyle merkezi olması, diğer tarafta bu merkezin sembol ismi Arjantinli Messi'nin bu sefer İspanya'ya rakip olması, gerçekten enteresan bir turnuva finali göreceğiz. Bu turnuvayı değerlendirirken hep bir yandan yıldızlara bakıyorduk, bir yandan da takımların özelliklerine bakıyorduk. İki tane takım olan, iki tane birbirini destekleyen oyuncu grubuyla hareket eden ekibin final karşılaşması. Evet, favorilerdendi zaten. Fransa burada turnuvadaki oyunuyla, özellikle ön alandaki etkileyici yapısıyla hep bir numaralı favori olarak görülüyordu ama İspanya onları darma duman etti. Aslında bu De La Fuente ile beraber gelen alt yaş kategorilerindeki gelişiminde bir final maçı olacak.
0: Tabii. Bu akşam 22'de başlayacak bu arada bu karşılaşma. Senin iki favorinden ikisi de tuttu mu ya da biri tuttu mu?
2: Tuttu canım ama burada şey yapmayalım. Herkesin favorisiydi. Yani Arjantin, İspanya, Fransa'ydı.
0: Evet,
2: değil
0: evet.
2: Mi? Yani orada hani kimse de Uruguay benim aslında favorim deyip çıkarmadı.
0: Beklenen
2: dörtlüler
0: evet.
2: Geldi. Evet, aynı fikirdeyim. Burada gayet net bir şekilde iki tane finale, o ağaç kurulduğunda, hazırlandığında finalde olabilecek iki kadroydu ama gerçekten burada maça nasıl başlayacakları bence çok önemli. Çünkü erken gol atan ülkelerin finalleri genelde kazandığını görüyoruz. Özellikle son yıllarda. Diğer tarafta İspanya'nın bazen çok sıkıcı gelen, insanın içini kıyan pasları, oyunu kilitlemesi
0: değil çoğu zaman.
2: Değil ama finalinde şampiyonluğa doğru giden Avrupa şampiyonu unvanı ile yerde Copa America sahada olan iki takım var. Sanki erken golü bulan işin dengesini değiştirecek gibi bir ortam bence.
0: Fazla gol bekliyor musun bu akşam? Ben beklemiyorum yani.
2: Kesin bak böyle dedik fazla gol olur ama gerçekten özellikle Arjantin'in biraz topa müdahale etmeyeceği bir oyun bekliyorum. Yani belli oyunun artık onun bölgesini skalıyor, nasıl ayarlar bilmiyorum. Belli bölgeye daraltıp oyunu kalesinden çok uzaklaşmadan sert savunmalı bir oyun yapısı bekliyorum ama bu ön alan presinin çok olacağını düşünmüyorum.
0: Az önce işte 10 gol deyince acaba daha fazla gol olmuş mudur diye Dünya Kupası'nda böyle yıllara göre en fazla gol kaydedilen maçlara baktım. İlk sırada 1954 yılında Avusturya-İsviçre maçı var. 7-5 bitmiş Avusturya'nın 7 gollü üstünlüğüyle. İkinci sırada Brezilya-Polonya maçı var. Bu da uzatmalara gitmiş 1938 yılında. Brezilya 6, Polonya 5.
2: Modern zamanlara geldi, evet.
0: Macaristan Batı Almanya 1954.
2: Batı
0: o da 8-3 8-3 Macaristan'ın üstünlüğüyle bitmiş. 1982 Macaristan El Salvador 11, Macaristan 10 gol atmış burada. Fransa Paraguay yine 1958, Fransa 7-3. Modern
2: çıkmadı.
0: Zamanlarda
2: modern zamanlara
0: dündü.
2: Gelemedik
0: dündü.
2: Evet.
0: Dündü.
2: Çünkü artık farklı bir dünya var.
0: Evet.
2: Yani orada bu akşam da öyle çok gollü bir maç beklemiyorum. Biraz orta sahada sinir harbi olacak. Biraz kavga gürültünün gerçekten olacağı bir mücadele bekliyorum.
0: Peki dün açıklamalar vardı. Bir iki dakikamız kaldı zaten ama Lionel Messi'ye bir değinelim. Çünkü Yamal o yıkadığı fotoğraf
2: ya bu şey
0: tüm dünyada
2: ya
0: gündem oldu.
2: Bu tesadüf olamaz.
0: Ha, sen de mi onlardan?
2: Ama iş buna geliyor artık yani. Fazla değil mi bu?
0: Çok
2: bebek
0: fazla.
2: Yani hani
0: evet.
2: Altyapıda yan yana fotoğraflar
0: annesi
2: var. İşte
0: çekilişe katılmış.
2: Efsane fotoğraflar var. Yani
0: UNICEF etkinliği için bir çekilişe katılmış. Orada Yamal seçilmiş.
2: Ya Allah bilir tabii böyle şeyleri ama çok fazla tesadüf değil mi? Yani bir oyuncu gelecek, şimdi rakip olacak, UNICEF çekilişinden çıkacak falan.
0: Ama o zamandan bunu planlamışlar.
2: Ya yok, şaka yapıyorum.
0: Bir izleyicimiz şey yazmıştı dün.

0: önceki gün pardon, yamal bir proje bebektir.
1: Ya olabilir, böyleleri var olabilir tabii mi? Ki ama bebek yani bu sonuçta. Topa nasıl vuracağını da bilmiyorsunuz. Küvette yıkıyor adam. Ayakta değil yani, paslaşmıyor yani altyapıda.
0: Messi de diyor ki Yamal'ın önünde tarihi bir fırsat var ama biz de onu engellemeye çalışacağız.
1: E tabii, Yamal bugüne kadar sustu. Evet. Durgundu ve turnuvanın en kayıp yıldızlarından bence bir numaralı sıraya yazabiliriz Yamal'ı verdikleriyle. Diğer tarafta da Messi'nin enerjisini nasıl kullanacağı merak konusu.
0: Tabii son maç gözüyle de bakıyoruz değil mi?
1: Bakabiliriz. Yani bir dahaki turnuvada artık kaç, 43 yaşında olacak. Yani belki teknik heyette olur. Öyle bir durum yani.
0: Olmaz mı kadroda? Olabilir bence. Messi şu an bu, çok iyi değil mi? Şu an 39 yaşında bu kadar en iyisi olması turnuvanın.
1: Bak 43 yaşındasın. Ben şu an 42 yaşındayım. Şuradan dışarıya koşamazsın yani.
0: Hayır, Messi baktın, bu tamam mı? 39'da da yani bu kadar olmaması gerekir o zaman.
1: Messi ama 43'te çok fazla. Belki Dünya Kupası'nda bir sembolik değer kazansın diye kadroya alırlar, devam ederse o yıla kadar.
0: Scaloni dün Maradona'da olduğu gibi 10 yıl 10-20 yıl sonra onu yine çok özleyeceğiz şeklinde bir yorumda da bulundu. Sürede bitti. Teşekkür ederim sana. Ağzına sağlık. Sabah spor programının sonuna geldik. Herkese güzel bir pazar günü dilerim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

Ayerson. Çok güzel bir orta ve gol. Girassi kafayla topu köşeye gönderiyor. Ağları buluyor.

Diğer son ceza sahasını ortaladı. Girassi kafayı vurdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Dakika 10. Dortmund köşe vuruşunu kullandı. Girassi bir kez daha sahneye çıktı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 19 Temmuz 1799 yılında milattan önce 2. yüzyıla ait Rosetta taşı keşfedildi. Bu taş hiyeroglifin çözülmesi için anahtar oldu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
10: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
9: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
13: 1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

38. ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova, Samardžić, ayakçı falso, son anda Christensen. Sağdan pas Süleyman'a, Dodo karşısında Süleyman'a yerden oynadı, ceza sahası Rasmadori dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa. Yunus Musa, Yunus Musa gidiyor, Yunus Musa, Yunus Musa kaleye doğru. Christensen ikinci pozisyon, uzaklaştırıyor Rugani. Raspadori, Raspadori, Raspadori. Bir şut daha geldi, dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşanini rakip alana geçti. Bireşanini'den pas Piccoli'ye. Piccoli, Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan, Piccoli vurdu ve gole attı. Piccoli. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izakin'den ve gole attı. Piccoli dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0.

0: Horande.
1: Musa, Musa'dan pas. Raspadori, açı kapandı. Raspadori, şut şansı. Aha Nur vurdu, kaleci kurtardı. Kristensen kurtarıyor. Aha Nur'un şutu. Kristensen çıkardı. Gudmundsson, Mandragora geldi. Şimdi Mandragora! Sportiello ve Konner. Harika vurdu Mandragora. Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya Plasis'in son anda Kristensen. Kristensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Corner. Mandragora, Fabian Sportiello. Sardina'da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında içeriye çevirdi. Ters bir dokunuş, toparlarda gol. Topu kendi kalesine gönderiyor Comuzzo. 82. dakika biterken Comuzzo topu kendi ağlarına gönderdi. Zappa Costa sağ kanattan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Comuzzo topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi. Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu. Artemio Franchi'de.
2: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu, MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Sekant top, Bernardeschi! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Vrij kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans. Froler. Froler. Orta. Bernardo eskiden Rob'a doğru bir pas oldu bu. Rob güzel çekti. Buldu açıyı. Rob'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rob dışarı attı. Orta şansı. Orta Bernardo eski olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seken topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Pobega. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım, tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Ağlara gidiyor, 3. gol. 3'ü atıyor Bologna. Miranda

0: Suçic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat. Yine Diouf. İkinci yarının yıldızı.
1: Jelinski.
0: Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, aldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hekemi Bonacina'da. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İshak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İshak Vural'la Pisa gole çok yaklaştı. Burada bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa, gol. Kontratakla Pisa golü buluyor. Moreo. Biraz geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stojković. Orta yaptı, boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan, iyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebaşiru iyi döndü. Delebaşiru. 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta faslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin. Pedro süratlendi hemen. Pellegrini. Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağını kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisaş. Ve o çıkıyor, bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Vizbore karşılıklı top kayıpları. Şans anı Maldini için. Maldini. Maldini. Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini. Şemper. Uzandı köşeye. Korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Marie.

0: Cuti. Lazio Pisa'yı ilk yarıda buldu, gollerle 2-1 mağlup ediyor.
1: 38. maç haftasında son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. Eklidük'le birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı Parma. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Koulibaly'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat, yine Parma etkili geliyor. Orta geldi, kafa vuruşu ilk olarak savunmadan seken topa vuruş dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası, kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında dışarıya gitti top. Turati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi. Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı. Seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo. Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita. Keita geçti rakibini. Keita. Keita'nın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamin Keita. Nicolussi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden, tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti. Valeri. Llorente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchione'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci. Müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Alpist. Atak sürüyor ceza sahasında. Alpist yerde bir oyuncu. Alpist direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Alpist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen. Sorensen Alpist. Alpist ortaladı. Kafa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor. Parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun Ve burada da affetmedi şansı, eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
0: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Di Lorenzo. Politano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruş Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund. Pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund, Hoylund, Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında. Rasmus Hoylund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Hoylund bıraktı, servisi yaptı Hoylund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Hoylund burada yerde kalmıştı. Kabasele yere yapıştırmış adeta o bölgede. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor. Açıklayacak Zanotti.
2: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenza. Pertanto decisione finale espulsione.
0: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart. Yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano, Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi, iki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole'de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti, Politano. Çok kötü şut. Gilmour solda, Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler. Rasmus Hoylund offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Hoylund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Hoylund, Hoylund çok şık çalım. Hoylund dar açı. Hoylund, Hoylund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90 artı 3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç

0: bitiriyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona stadyumunda.
1: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi, cezalını Sané, Maikers ve gol! İlk hücumunda golü buluyor Milan. Sané Maikers. Jimenez kafayla dokundu. Sané Maikers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sané Maikers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Gaetano harika vurdu. Menyan mükemmel çıkardı bu topu. Harika bir kurtarış Menyan'dan. Orta geldi Mina, kafayı vurdu, cezalını gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu. Borelli tamamladı. Bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Esposito. Sané Maikers baskıyla aldı. Yerden pası Nkunku üzerine gidiyor Caprile'nin. Karşı karşıya atamıyor Nkunku. Rabiot yaptı ortayı. Fofana kafa vuruşu. Üzerine gidiyor Caprile'nin. Caprile rahat kontrol etti topu. Topuk pası Rabiot aldı yine. Cezalını Rabiot çevirdi. Atamıyor Jimenez. Ön direkte Jimenez dışarı vurdu topu. Çok iyi girdi cezalını Rabiot. Böyle çevirdi Jimenez, vuramadı. İstediği gibi vuramıyor. Fofana bomboş arkada. Atamadı ona. Esposito yaptı ortasını Borelli'ye doğru. Kafayı vurdu Gabbia. Şık hareketler. Gaetano çekti topu. Gaetano vurdu. Top dışarı gidiyor.

Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut, son anda Menyan, ikinci hamle gol. Rodriguez topağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Salem Aykels yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Düşündü. Şimdi Fofana cezalarını sıyrılamadı. Salem Aykel çevirdi. Mina kafayı vuruyor. Rabiot'un şutu top dışarıda. Tekrar Salem Aykel söndü sola. Leao. Leao cezalarına daldı. Leao yaptı ortayı. Rabiot atamıyor. Uygun durumda Rabiot. Kaleyi bulamadı. Palestra cezalarını attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut, son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Cezalının da 3. gole çok yaklaşıyor. Salem Aykers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci. Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada.

Esposito kaleye baktı. Esposito, top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da. Muriera son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı, ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Cruzeta bekliyor. Navarro cezalına. Cruzeta vurdu top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Cruzeta. Kaleyi yok diyen isim. Şimdi savunma arkası top, hareketlenen Gonzalo, cezalını ve gol.

Sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol. Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şans arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1. Gol Guruzeta. Degadan Reyta şimdi Gorosabel. Gorosabel cezalarına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Arreguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe ve gol. Mbappe sonunda atıyor golünü. Real Madrid 3, Atletik Bilbao 1. Gol Mbappe. 25. golü Real Madrid'in süperstarının, son dönemde çok eleştirilen isminin. Bellingham. Bellingham'dan orta Mbappe gelişine. Şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Bayrak tabada. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu. Top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe, Padilla ikinci hamle. Thiago. Thiago döndü. Çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro. Navarro sakladı topu. Yerden pası Guruzeta. Guruzeta. Boyro. Boyro kaleye vurdu, top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek, tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvajal'e. Gerçekten güzel görüntüler. Mbappe hareketlendi. Mbappe. Mbappe ceza alanında. Mbappe. Mbappe sakladı. Bıraktı geriye. Ceza alanı. Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Nyaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. İzeta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an İzeta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan taraf. İşte Carlos Corberan. Jose Gaya, Copete, Mukhtar Diakabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler. Şimdi Valencia ata, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez. Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor Diego Lopez. Yaptı ortayı. Hugo Duro dışarıya. Ferran'ın pası. Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk. Oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası. Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernal'de yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir verkaç. İyi verkaç. Balde çaprazda yana alar. O topu kazandı Gavi. Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribbling hakimiyetini kaybetti. Şimdi karşı atak. Valencia adına 4 oyuncuyla geliyorlar. Savunmada 2 kişi Barcelona'da. Sağda boşluk. Orada Javi Guerra var. Pas geldi. Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor. Diego Lopez'in vuruşu. 6 oyuncu ceza sahası içinde, orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert. Szczęsny. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepe Lu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi'yi ortaya yaptı. Pepe Lu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert

0: Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda bocalıyor Xavi Espart. Burada da Valencia'nın golüne sebep oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart. Xavi Espart. Kaleyi denedi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Szczęsny iki hamlede. Vázquez. Ramazani. Vázquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vázquez. İyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vázquez. Bir de çalım düşüncesi, Vázquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vázquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Frikik işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani frikiği kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Ön direğe doğru sekti. Arkaya bir vuruş kaleci. Dmitrievski, müthiş bir kurtarış. Valde'den orta kafa vuruşu, dışarıya gidiyor top. Rioja çevirdi, Umar Sadık'ı geçen top. Arkada Cancelo'nun müdahalesi, şimdi şut ve gol. Guido Rodriguez. Valencia 3-1 buldu. Avrupa kupalarının dışında kalıyorlar. Getafe ve Rayo Vallecano'nun kazanmasıyla Valencia dışarıda kaldı ama onlar da sezona Barcelona'yı mağlup ederek nokta koyacak. Evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero. Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı, Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompany'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürich yaptı ortayı. Kafa, top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane. Harry Kane sert vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas, Harry Kane, harika kontrol, durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında

0: karar penaltı. El oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor. Portekiz Kupası finalinde Sporting 2. Lig ekibi Torense ile karşı karşıya. Korner kullandı Torense, arka direkte golü atan Kevin Zohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika, Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torense atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torense yeniden önde. İkinci lig ekibi Torense Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torense. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torense tarih yazıyor. İkinci lig ekibi Torense Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
1: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karvani'nin ortası kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes'le Mokyo'nun müdahalesi var ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax ataktı. Mokyo bir vuruş, top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götze'nin önüne doğru. Götze bir vuruş, top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta. Havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu ve golün tekrarı ekranda. Z Ezekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu, direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Martin Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.
2: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat vuruş attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

Manfeo. Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

0: sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç!
1: Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç ceza sahası içi, çaprazdan gol!
2: Mascarell, ortaya

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı.

sok adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Elçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Çattı. Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zamanki gibi Vedat Muriç.

0: Şimdi Lovumbo. Lovumbo, Vedat'tan koşu yine Lovumbo çevirdi. Vedat Muriç! Vedat Muriç! 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor.
1: Moika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç.
2: İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç, çoğu zaman yaptığı gibi.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş. Bankam, bank, kartım
2: hadi. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 19 Temmuz 1799 yılında milattan önce 2. yüzyıla ait Rosetta taşı keşfedildi. Bu taş hiyeroglifin çözülmesi için anahtar oldu. Güzellikler
4: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman,

0: Dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

A-Spor Radyo. A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Sporun radyosu A-Spor Radyo.

0: Aspo ekranlarına hoş geldiniz. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Ben Demet Gedik. Yaklaşık 2 saat boyunca burada beraberiz. Gündemdeki gelişmelere, haberlerde, gazete manşetlerinde konuklarımızla birlikte detaylıca bakacağız. İlk saatimiz her zaman olduğu gibi bünten ve bağlantılar olacak. Sonrasında ikinci saatte konuğumuz gelecek. Dünya Kupası ile başlayalım. Artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Son mücadele, final karşılaşması bu akşam oynanacak. Bugün saatler 22'yi gösterdiğinde İspanya ile Arjantin 2026 Dünya Kupası final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İki takıma dair son bilgilere haberimizde bakalım. Yaşasın hafta sonu başlıyor.
1: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyük unvanını alabilmek için New Jersey'de kozlarını paylaşacak. Turnuvaya H grubunda başlayan İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı yenmiş, Yeşilburun Adaları ile berabere kalarak gruptan gol yemeden namağlup lider çıkmıştı. Kırmızılarla kaplı İspanyollar, Avusturya ve Portekiz galibiyetlerinin ardından çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde de Fransa'yı yenerek finale yükseldi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri New Jersey'deki Gotham tesislerinde çalışıyor. Kanada'daki orman yangınlarından etkilenen bölgede İspanya kampı ciddi bir sorun yaşamadı. Sakatlıkları bulunan ve perşembe günkü antrenmanın tamamına katılmayan Lamine Yamal'la Pedro Porro, cuma günü takımla birlikte çalıştı. Böylece İspanya destekçileri de derin bir nefes almış oldu. Dev organizasyonda finale kadar namağlup gelmeyi başaran bir diğer ekip Arjantin ise çalışmalarını Atlanta'da sürdürüyor. J grubunda Ürdün, Avusturya ve Cezayir'i yenerek namağlup lider olan tangocular, Yeşilburun Adaları ve Mısır'ı geçerek çeyrek finale çıkmıştı. İsviçre'nin ardından yarı finalde İngiltere'yi yenen Scaloni'nin ekibi, Lionel Messi liderliğinde adını finale yazdırdı. ...2026 Dünya Kupası'nda geride kalan 7 maçta Arjantin 19 gol kaydetti. İspanya ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Maçın en ilginç karşılaşması ise Lionel Messi ile Lamine Yamal arasında olacak gibi görünüyor. İspanya ile Arjantin'in finalde karşılaşacak olması bundan tam 19 yıl önce çekilmiş fotoğrafları yeniden gündeme getirdi. 2007 yılında UNICEF takvim çekimine katılan Messi bir leğen içinde minik bir bebeği yıkarken görüntülenmişti. O gün 20 yaşında Barcelona'nın yeni parlayan yıldız adayı olan Messi'nin yıkadığı 5 aylık bebek şu anda Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen Lamine Yamal'ın ta kendisiydi. İşte o hikayenin bu iki kahramanı 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010 yılından sonra ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Arjantin 1978, 1986 ve 2022'deki zaferlerine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak.

0: Final karşılaşması bu akşam saat 22'de oynanacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında teknik direktörler ve bazı oyuncuların açıklamalarına bakalım şimdi.
1: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Arjantin'e takım olarak hayran olduğunu ancak dikkat etmeleri gereken kişinin Messi olduğunu ilginç bir anısıyla vurguladı.
2: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi.
3: Size Messi ile ilgili komik bir hikaye anlatacağım. Sevilla'da çalışırken Barcelona ile Kral Kupası maçına çıktık. Bana Messi diye bir çocuktan övgüyle bahsetmişlerdi. Biz de ilk başta ona adam adama markaj uyguladık. 70. dakikada durum 0-0 berabereydi. Onu savunan oyuncum sarı kart görünce değiştirdim. Sonra Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Bu durumda ona adam adama markaj mı yapacağız? Hayır. Ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet. Ama onlar da aynı şekilde bizim oyuncularımıza çok dikkat etmek zorunda kalacaklar. Gerçek şu ki bu maçta iki tarafta da birçok büyük oyuncu olacak. Arjantin'in kirli bir takım olduğuna inanmıyorum. Copa America, Dünya Kupası, Finalissima gibi başarılar kazandılar. Bu takıma olağanüstü bir hayranlığım var. Sanırım tarihte kimse bunu yapamadı. Üstelik teknik direktörü de benim arkadaşım.
1: Kritik anlarda attığı gollerle dikkat çeken İspanyol forvet Mikel Merino çok güçlü bir ekip oldukları iddiasında bulundu.
4: Bueno, sí que es verdad que en el ambiente se puede oler un poco.
5: Teknik direktörümüz Luis de la Fuente'nin oyuncuları olarak her zaman önce iyi bir insan, sonra da iyi bir futbolcu olmaya odaklanıyoruz. Birlikte o kadar çok zaman geçiriyoruz ki birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 46-47 gün geçirdikten sonra ne zaman şaka yapacağımızı, ne zaman susmamız gerektiğini biliyoruz. 1-2 ay daha birlikte geçirmeyi hedeflediğimizi söyleyemem. Neyse ki artık bitiyor. Şaka bir yana çok güçlü bir grubuz ve burada olmamızın nedeni de bu. Arjantin gibi daha önce çok şey kazanmış bir takıma karşı oynayabilmek iyi bir motivasyon kaynağı. Lionel Messi tarihin en iyi oyuncularından biri. 39 yaşında bu kadar iyi performans sergilemesinden bunu anlayabilirsiniz. Cristiano Ronaldo'da gördüğümüz gibi onun gibi oyuncuların geleceğini tahmin etmek çok zor.
4: Intentamos concentrarnos solamente en lo que es el juego y en lo que tenemos por delante.
1: Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın başarısında payı büyük ifadesini kullanan Messi'yi Maradona'ya benzetti.
6: Futbol dünyasının gördüğü en büyük oyuncunun böyle düşünmesi harika. Bunu söylemesi beni gururlandırıyor. Onun geçmişi zaten her şeyi anlatıyor. Diego Maradona'da olduğu gibi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra onu özleyeceğiz. Şimdilik burada olduğuna göre takdir etmeli ve keyfini çıkarmalıyız. Bize harika yıllar yaşatan bu oyuncu grubuyla birlikte bir efsane oldu. Oyuncularım yıllar önce

0: Dün akşam Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşması oynandı. Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Dünya Kupası adına gole doyduğumuz bir mücadeleydi. İngiltere mücadeleyi 6-4 kazandı ve dünya üçüncüsü oldu.
1: Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak finalin bilet fiyatları dudak uçuklattı. New Jersey Stadyumunda oynanacak tarihi mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar servet ödemek zorunda kalacak. Yiyecek ve içeceğin de dahil olduğu resmi satıştaki ağırlama paketlerinin fiyatı 15 bin dolardan başlıyor. Üst segment paketlerde ise bu fiyat 29 bin dolardan 57 bin dolara kadar çıkıyor. Bilet bulamayan futbol severler ise ikinci el biletlere yönelmiş durumda. İkinci elde bilet fiyatları 8 bin dolardan başlayıp 35 bin dolara kadar yükseliyor. Henüz başlamadan bilet fiyatlarının yüksekliği tartışılan Dünya Kupası'nda final bilet fiyatları da el yakıyor.
0: Dünya Kupası haberlerimizle devam ediyoruz. Bilet fiyatları ile ilgili detayları ekranlarınıza getirdik. Birazdan üçüncülük karşılaşması için özeti ekranlara getireceğiz ama yine şöyle ödüllerle devam edelim. Yüzükten bahsedeceğiz. Kazanan takıma 2026 Dünya Kupası için özel olarak üretilen 30 adet şampiyonluk yüzüğü verilmeyi planlıyor.
2: Dünya Kupası'nı kazanan takım 30 adet özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüğüne sahip.

0: FIFA Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kültürü haline gelmiş bu ödülü 2026 Dünya Kupası'na özel olacak şekilde tasarladı. Dünya futbolunun yöneticisi tarafından toplam 2026 yüzük üretilirken 30 tanesi İspanya-Arjantin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takıma verilecek. Kalanı ise dünya çapındaki hayranlar için satışa sunulacak. Bu değerli hatıra ürünlerinin tahmini değerlerinin 130 bin euroya kadar ulaşabileceği kaydedildi. Her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı, kişiye özel olarak üretileceği ve kendi orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği bildirildi.
1: Şimdi gelelim Dünya Kupası'nda üçüncülük karşılaşmasına. İngiltere karşılaşmayı 6-4 kazandı demiştik bu gol düellosuna. Bir yakından bakalım, şöyle özet görüntüleri izleyelim.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı. Declan Rice, İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top, Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu, ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top, İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu, tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu, top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top, Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat

0: Prens bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.
1: Dün oynanan Fransa karşılaşması sonrası değerli izleyenler, İngiltere maçı sonrası Kylian Mbappe'ye soruldu. Gol kralı olabilecek misin acaba, son mücadelede Messi gol kaydeder mi dedi. Ve Kylian Mbappe de Messi mutlaka gol atacaktır dedi. Tabii bilmiyoruz, bakalım bu akşam öğreneceğiz bunun cevabını, ama Kylian Mbappe kuşkusuz bu Dünya Kupası'nı çok formda geçirdi. Ve şu anda da birçok konuda zirvede. Mbappe 10 golle şu anda gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Messi onu 8 golle takip ediyor. Bu akşam 2 gol kaydederse Mbappe'ye yetişmiş olacak. Mbappe'yi geçmesi için hat-trick yapması gerekiyor. Tüm zamanlar tüm dünya kupalarına baktığımızda Mbappe dünkü gollerle birlikte 22'ye yükseltti sayısını. Messi burada yine bir gol attı. 21 golle Mbappe'yi takip ediyor. 2 gol kaydederse bu akşam tüm zamanlar kategorisinde Mbappe'yi geçebilir. Mbappe eğer gol kralı olursa iki kez bunu başaran ilk oyuncu unvanını da elde etmiş olacak. Kylian Mbappe tek Dünya Kupası'nda çift tanelere ulaşan 4. oyuncu oldu tarihte. İlk 3 isim kimdi? Sandor Kocsis 11 golle 1954 Dünya Kupası'nı tamamlamıştı. Fontaine 13 golle 1958 Dünya Kupası'nı bitirmişti ve Gerd Müller de 1970 yılında 10 gol kaydetmişti. Mbappe de zaten şu anda 10 golle zirvede, ama akşamı beklemek zorundayız gol krallığı listesi için. Bakalım Messi 2 ya da üzeri ya da hat-trick yapabilecek mi? Akşam oynanacak İspanya karşılaşmasını bunu da merakla bekliyoruz. Dünya Kupası bölümümüzü bu istatistiklerle bitirmiş olalım. Süper Lig'e şöyle bir gelelim. Süper Lig'de de biliyorsunuz transfer adına her gün hareketli saatler, hareketli günler, haberler sizlerle paylaşıyoruz. Fenerbahçe ile başlayalım bu bölüme. Fred'le devam edeceğiz. Fred'in geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli futbolcuyu Atletico Mineiro yakından takip ediyor, oyuncuyu transfer etmek istiyorlar. Bu konu gündeme gelince de kulüp bir açıklama yayınladı. Bakalım neler söylemişler.
2: Atletico Mineiro'da Fred bekleyişi sürüyor. Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından takımdan ayrılması beklenen isimler arasına giren Fred'e ülkesi Brezilya'dan ilgi devam ediyor. Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'nun geçen yıldan bu yana takip ettiği 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için fırsat kolladığı belirtildi. Atletico Mineiro kulübünün CEO'su Pedro Daniel de transfer görüşmelerini doğrulayan açıklamalarda bulundu. Pedro Daniel, Fred'le ilgili görüşmeler yaptığımız biliniyor. Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyoruz. Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralı nedeniyle bazı gelişmeler olabilir diye konuştu. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Fred'in geleceği ile ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. 2023 yılında Sarı Lacivertlilere transfer olan Brezilyalı orta saha, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 125 müsabakada 12 gol ve 19 asistlik katkı sağladı.
1: Fenerbahçe'de tabii takımdan ayrılması beklenen birçok yabancı oyuncu var. Fred de bunlardan biri, ama çok iyi bir kamp dönemi geçirdi İsmail Kartal'la birlikte. Ki eski dönemde de bu ikili çok iyi anlaşıyordu. Bakalım İsmail Kartal onu bırakmak isteyecek mi? Bunu da göreceğiz. Şimdi yabancı oyuncu sayısı fazla diyoruz. Türk oyuncularda da yolların ayrılması planlanan isimler var. Ama belirsiz isimler de var. Mert Müldür bunlardan biri. Mert'e İtalya'dan talip çıktı. İddiaya göre Roma oyuncuyu transfer etmek istiyor.
3: Roma Zeki Çelik'in yerini yine bir Türk futbolcuyla doldurmak istiyor. Juventus'a transfer olan Zeki Çelik'in ardından sabek arayışlarına başlayan Serie A ekibi rotasını Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'e çevirdi. Çizme basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Roma yönetimi 27 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinin ilk sıralarına yazdı. Mert Müldür'ün 2019 ile 2023 yılları arasında Sassuolo forması giymesi ve Serie A tecrübesi Roma'nın bu transfere sıcak bakmasında etkili oldu. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor. Sarı lacivertli formayla 3 sezonda 118 maça çıkan Mert Müldür 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Sağ bek dışında stoper ve sol bekte de görev yapabilen Mert, A milli takım formasıyla da 48 maçta 3 gol kaydetti.
1: Fenerbahçe 3 önemli oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi ve şimdi de sıra takımdan gönderilecek isimlere geldi. Sarı lacivertlilerde ilerleyen günlerde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
4: Fenerbahçe'de ana planda yer alan en az 2 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Sarı lacivertlilerde Musaba, Livakovic, Amrabat, Bekao ve Diego Carlos kadroda düşünülmüyor. Bu oyunculara kulüp aranıyor. Fenerbahçe'de 4 kişilik genç kontenjanına Brown, Şerif, Nene, Mimovic ve Omar Fayet uyuyor. Bu isimler arasında gitmesi kesin olan ilk futbolcu Mısırlı stoper Fayet. Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra yaş sınırı olmayan 10 kişilik kontenjana yazılabilecek 12 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular Ederson, Osterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Fred, Talisca, Greenwood ve Muric. Fenerbahçe'nin bu listeyi 10 kişiye indirmesi için 2 futbolcuya veda etmesi gerekiyor. Sarı lacivertlilerde öncelikli olarak birer yıllık sözleşmeleri kalan Fred ve Semedo'nun ayrılığı düşünülüyor. Ancak hücuma takviye planlayan Sarı Lacivertliler yeni bir oyuncuya imza attırırsa eldeki isimlerden biriyle daha yollarını ayırmak zorunda kalacak.
1: Evet, yolların ayrılması planlanan oyuncular var dedik. Biraz gazete manşetleri üzerinden Fenerbahçe'nin gündemine bakalım birlikte. Zaten salı günü biliyorsunuz önemli bir karşılaşma var Şampiyonlar Ligi'nde. Eleme mücadelesinde Guni Xabze ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Şöyle Fotomaç gazetesinin bir 3. sayfasına bakıyorum. Livakovic'i gördüm orada. Ki geçtiğimiz günlerde sizlerle de paylaşmıştık bu konuyu. Livakovic ile yolların ayrılması artık an meselesi diye. Bir görüşme de gerçekleştirildi. Fenerbahçe yönetimi oyuncunun menajeri Andy Baray'ı İstanbul'a çağırdı. Baray'la yapılacak görüşmenin ardından Hırvat kalecinin geleceği de belli olacak. Dinamo Zagreb istiyor oyuncuyu zaten. 3 milyon euroluk teklifi de geri çevirmişti. Yine bu sayfa içerisinde şöyle çalışmaların sürdüğüne dair bir haber görüyorum. Az önce de söylediğim gibi salı günkü karşılaşma çok kritik bir mücadele. Evet, şöyle kağıt üstünde baktığımızda Fenerbahçe çok çok güçlü bir takım Gornik takımından, ama eleme maçlarında özellikle tabii belli olmaz, dikkatli olmak gerekiyor. Çalışmaların devam ettiğine dair bir haber var. İkinci öneleme turunda Gornik'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu mücadelenin hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sonrasında ısınma, çabukluk ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla da devam etti. Çift kale maçla da sona erdi çalışmalar. Liste açıklandı biliyorsunuz. Yeni transferler UEFA listesinde, ilk karşılaşma listelerinde olmayacak. Kimler? Nathan Ake, yine yeni transferlerden Greenwood, bu mücadelede göremeyeceğimiz isimlerden biri. Vedat Muriç'in zaten bir sakatlığı vardı. Onun olmasını beklemiyorduk. Eldeki kadrolardan salı günü Fenerbahçe'nin Gornik Zabze'yi yenmesini bekleyeceğiz. Ki zaten eldeki kadro da çok güçlü bir kadro biliyorsunuz. Takipteyiz bu konuyu. Şimdi tekrar Fenerbahçe ile devam edelim. Bir modernleşme adımları gerçekleştiriliyor Fenerbahçe kulübünde. Samandıra'daki Can Bartu tesislerinde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Bakalım.
5: Fenerbahçe'de Can Bartu tesisleri yeni yüzüne kavuştu. Sarı lacivertli kulüp Samandıra'da bulunan Can Bartu tesislerinde kapsamlı bir yenileme çalışmasını tamamladı. Sporcu odaları ve ortak kullanım alanları baştan sona yenilenirken futbolcular

0: ihtiyaçlarına uygun daha modern ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuldu. Yönetim kurulu üyeleri Nihat Özbağ ve Mehmet Aydın'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında dış cephe kaplamaları yenilenirken iklim şartlarına dayanıklı özel boya uygulamaları da hayata geçirildi. Fenerbahçe Kulübü yapılan düzenlemelerle tesislerin fiziki şartlarının iyileştirildiğini ve futbolcuların performansına katkı sağlayacak çağdaş bir ortam oluşturduğunu paylaştı. Yönetim kurulu kullanım alanlarındaki yenileme çalışmaları devam ederken Eylül ayında lige verilecek arada iç mekan zeminlerinin de yenileceği bildirildi.
1: Bugün 19 Temmuz Pazar günü, günün anlam ve önemi nedir? 19.07 Fenerbahçeliler günü. Fenerbahçe Kulübü de sosyal medya hesabından bugüne özel bir video paylaştı. Videoyu izleyelim.
2: Dünyanın dört bir yanında, farklı ülkelerde, farklı şehirlerde, farklı hayatlarda. Ama aynı sevdayla atan milyonlarca kalp. Bu hissi biliyoruz. Ve en çok da bunu seviyoruz. Dünya Fenerbahçeliler günü.

0: Tüm Fenerbahçelilerinde Fenerbahçeliler günü kutlu olsun diyelim. Videoda paylaştı Fenerbahçe kulübü, onu da ekranlarınıza getirdik. Tekrar şöyle Fenerbahçe'nin UEFA'daki kadrosuna ve salı günü oynanacak karşılaşmasına değinelim. Sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Yazabilirsiniz bana da. Çoğunlukla transferlerden bahsediyorsunuz ama şimdi oynanacak olan bir mücadele var. Fenerbahçe'nin de şöyle transfere kısa bir ara verdiğini de belirtmekte fayda var. Bu mücadelelerin ardından tekrar bir transfer hareketliliği başlayacaktır. Zaten önemli 3 isim kadroya dahil edildi UEFA listesinde olmasa da. Şimdi biraz daha eldeki yabancı oyuncuları da göndermeye odaklanacaktır muhtemelen Fenerbahçe. Çünkü yeni transferlerin gelebilmesi için de bazı isimlerle yolların ayrılması gerekiyor. O isimlerden de az önce bahsetmiştik zaten değerli izleyenler. Şimdi biraz o zaman sohbetimizi Teams bağlantısıyla birlikte gerçekleştirelim. Çünkü Ozan Zeybek bizlerle beraber. Fenerbahçe'nin gündemini kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın, iyi pazarlar, nasılsınız?
1: Teşekkürler, selamlar, saygılar herkese.
0: Şimdi tabii Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Birçok konu var gündemde. Transferler, listeler, yeni gelecek isimler ve gönderilecek isimler. Ben biraz gönderilecek isimlerle başlayalım istiyorum. Çünkü taraftarın merak ettiği konulardan biri de bu. Çünkü elde çok fazla yabancı oyuncu var. 10 artı 4 kuralını da dikkate aldığımızda yollarla ayrılması gereken birçok oyuncu var. Ama şimdi listedeki isimler de önemli isimler. Birazdan listeyi de ekranlara getiririz. Mesela Fred konusu var gündemde. İsmail Kartal, onun kamp performansından çok memnun kalmıştı ama gönderilecek isimler listesinde de yer alan bir isim. Sizce nasıl bir planlama yapılacak Fenerbahçe'de bu anlamda?
1: Demet, sende bir liste varsa, önünde kadro varsa,
0: evet,
1: isim isimde gidebiliriz.
0: Evet, bizim vardır, rica edeyim yönetmenimiz Oğuz'dan.
1: Sen istersen onu da hazırlığını yap.
0: Tamam.
1: Şimdi transfer döneminde en çok merak edilen konular kimin geleceği. Ama son yıllarda, son sezonlarda baktığımızda özellikle bu konuda da liderlik Beşiktaş'ta kimi göndereceği, nasıl göndereceği majör konu oluyor. Şimdi Fenerbahçe akıllı transferler yapmaya başladı diyoruz. Yani kim ne lazımsa mevkisine göre ve kalitesine göre takımın yapısını da yükseltebilecek, fiziksel ve kalite yapısını da yükseltebilecek transferler yapıyor diye düşünüyoruz. Ama evet, şu kadroya bakar mısın? Hepimize göre farklı olabilir ama herkese göre aynı olan, mutlaka gitmesi gerekiyor veya bu takımda şu anda faydalı olamaz veya kalite olarak geride kalır dediğimiz en az 5-6 tane oyuncu vardır.
0: Şimdi ben bir aktarayım isterseniz izleyenlerimiz için de, sonra size söz vereyim. Ederson, Libakovic, Bekao, Diego Carlos, Ake, Osterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Amrabat, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Muric listedeki yabancı oyuncu sayısı. Yani şöyle bak,

0: baktığımda Livakovic ile yolların ayrılması bekleniyor. Bekao ve Carlos önümüzdeki yılın planlamasında düşünülmeyen isimler ama tabii bu isimler gönderilir mi bilmiyorum. Osterwolde'ye yüksek bir teklif gelirse gönderileceği söyleniyordu. Semedo benim kafamda bayağı bir soru işareti açıkçası. Kante kalır diye düşünüyorum ama çok yüksek bir maliyeti var. Fred konusu yine az önce de söylediğim gibi iyi bir kamp dönemi geçirdi. İsmail Kartal kullanır diye düşünüyorum. Hangi birinden çıkılacak bilmiyorum. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi Livakovic bir kesinlikle ayrılmalı. Yani Fenerbahçe Livakovic'le artık olur mu olmaz mı veya Hırvat milli takımında şunları yapıyor, şunları yaptı diye beklememeli. Çünkü Fenerbahçe bugüne kadar bunun ceremesini çok çekti. Beka Kasımpaşa'daki performansında gördük. Diego Carlos'un Fenerbahçe'de oynadığı dönemde bir şey veremedi. Kiralık bittiği takımda Komodo bir şeyler yapmış olabilir ama bu dönemde şu son bir aylık periyotta Fenerbahçe ile ilgili ufak tefek de olsa sıkıntılar yaşadı. Ben sadece bu sıkıntılar değil, performans anlamında da Fenerbahçe'nin Diogo Carlos gibi stoperi bünyesinde tutup şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Ne yaptı? Livakovic, Bekao, Diogo Carlos 3. Şimdi en önemli konuya geliyorum. Ake zaten yeni geldi. Onunla ilgili yorum yapmamak lazım. Hı. Ama Osterwolde teklif gelirse gidecek. Osterwolde Fenerbahçe'den ayrılacak. Kesinlikle bu yorumlara karşıyım. Yani basında öyle bir şey var sosyal medyada. Osterwolde ile Fenerbahçe'nin ayrılma ihtimali. Osterwolde gibi oyuncu bulması Fenerbahçe'nin çok zor. Hem stoper hem sol bekle oynatabileceği ve Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezona, geride bıraktığımız sezona baktığımızda takımın en atletik oyuncusu. Yani bakıyoruz şampiyonluğa oynayacak takımlar atletizm yapısını, atletizm gücünü, performansını nasıl yükseltebiliriz takım diyor. Bir numaralı oyuncu gönderirse Fenerbahçe hata yapar. Daha ki gelirse sana 30 milyonluk bir teklif. Bakın Trabzonspor oyuncularını kaç paraya satıyor. Evet. Osterwolde'nin kıymetini bilmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu konunun üzerine mutlaka çizmek istedim. Çünkü haftalardır Osterwolde gitsin, kalsın. Osterwolde'ye teklifler olabilir. Kesinlikle kalsın. Semedo ismi kadar katkı sağlamadı Fenerbahçe'ye. Semedo'yu yalnız ben bu kamp döneminde sezonun yani en az 1-2 haftada İsmail Kartal'ın deneyeceğini düşünüyorum. Tecrübesinden ve o teknik kapasitesinden. Çünkü saha içine baktığımızda Fenerbahçe'nin oyun anlamındaki en zeki oyuncularından biri. Şikriyer'i zaten hiç konuşmuyoruz. Gündüz'ü de hiç konuşmuyoruz. Amrabat'la ilgili hiç konuşmamıza gerek yok. Yani bu saatten sonra Amrabat'tan medet umacak bir durum yok Fenerbahçe'nin. Onunla da kesinlikle ayrılık var.
0: Evet.
1: Kante konusunda, Dünya Kupası'nda da yani Kante'yi göremedik maalesef. Kante ile ilgili de ben Fenerbahçe'nin eğer akıllı bir yol bulabilirse Kante ile ayrılmasından yanayım.
0: Mesela,
1: ama Kante'yi ben kenarda tutuyorum.
0: Yani şimdi zarar etmemek var, yani giden, ve ya da indirim konusundan bahsediyorsunuz.
1: Zarar etmemek mümkün değil ama zararın neresinden dönersen kardır anlamında söylüyorum. Çünkü Kante'den ben üst düzey bir oyun Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlar. Bu sezon özlemlerinden biri olur kesinlikle diyemiyorum. Fred'in de şimdi benim için iki tane önemli adam var burada konuşulması gereken. Birisi Osterwolde'ydi, onunla konuştum.
0: Evet.
1: Fred'in de ben Fenerbahçe kadrosunda kalmasından yeneyim. Çünkü Fenerbahçe'nin yapısını da bilen, biz iki sezon önce geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergiledi ama bir takımın birçok figürü o şekildeydi. İki sezon önce manşetler, başlıklar gazetelerde senin kendi yayınlarını da düşün. Fred'siz Fenerbahçe, Fred'li Fenerbahçe diye konuştuğumuz çok program oldu. Yani ben Fred'in Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Asensio'dan vazgeçeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Talişka benim için Fenerbahçe'deki en büyük soru işareti. Talişka'nın sezon öncesi kampını görüp şu maçlarda ilk oynayacağı resmi maçlarda Talişka'yı mutlaka izlemek istiyorum. Talişka'nın buradaki herkesle ilgili notumu verebilirim. Ama Talişka ile ilgili iki tane resmi maç izledikten sonra not vermek veya karar vermek istiyorum. Kendi adıma bunları söylüyorum. Çünkü Talişka geçen sezon Fenerbahçe'nin 85 dakika sahada yük olan, sırtına yük olan, külfet olan oyuncu iki tane gol atıyor. Yine taraftarın gözünde ilahlaştırılıyor. Baktığımızda bir önceki sezon Tadiş de aynı şekildeydi. Fenerbahçe'nin artık dinamizme ihtiyacı var. Neden Greenwood geldi? Greenwood. Fenerbahçe'nin atletik yapısı, neden Osterwolde lazım? Dinamizmi. Yani bu seviyeyi atlatabilmesi, yükseltebilmesi lazım Fenerbahçe.

0: bu yoğunluğu yükseltebilmesi lazım. O yüzden Talisca gibi oyuncular benim için zor oyuncular. Böyle fantastik oyuncuları futbol severler çok sever. Ama ben her zaman fantastik oyuncudan korkarım. Bunlarda da çok büyük risk vardır. Ama bazı insanları da gönlünü fethederler. Yani adam 85 dakika takımı 10 kişi bırakıyor, 2 tane gol atıyor. Ondan sonra bir de maçın oyuncusu seçiliyor. O zaman benim de kalbim yorumluyor yani bunları izlerken. Musaba konusunda ilk geldiğinde de söylemiştim. Büyük takımın oyuncusu olabilmek ayrı bir yapı. Musaba'da bu kumaş yok.
1: Güzel de bir yani giriş yapmışsın gözüm, aslında ama.
0: Güzel bir girişi bana bir hatırlatır mısın?
1: Gollerle sanırım bir.
0: İlk maç. İlk maçı.
1: Geldiği ilk maçı evet. Genduzi
0: ben
1: gibiydi.
0: Yaşlı, ben geldim dedi. Ondan sonra Musaba'yı hiç göremedim. Musaba'nın bakın bazı oyuncularda yani bunun nasıl bu kumaş apayrı bir şeydir. Bu özellik apayrı bir şeydir. Bu karizma apayrı bir şeydir. Yani büyük takımın oyuncusu olabilmek farklı bir şey. Musaba'da ben bunu görmüyorum ama Musaba bir alt klasmanın en iyi oyuncularından olabilir. Bu takımda vasat oyuncu şampiyonluğa oynayan takımlarda vasat oyuncu olur. Bir de şu var. Bazı oyuncular vardır. 35 yaşına da gelse hani NBA'de basketbolcular için çaylak deniyor ya.
1: Evet.
0: Musaba diyeceksin ki şimdi 26-27 yaşında diyeceksin bana. Çaylak mı denir? Benim gözümde çaylak bir oyuncu. Nasıl Nene çaylak bir oyuncuysa, Şerif çaylak bir oyuncuysa, Musaba da çaylak bir oyuncu. Ama 35 yaşına geldiğinde de Musaba için aynı şeyi konuşacağız. Ben o yüzden Musaba'da fazla burada dörtlüleri yakıp beklemek istemiyorum. Musaba konusunu da geçiyorum.
1: Peki.
0: Zaten Grubutu ve Muriç'i yeni transfer diye hiç konuşmayacağız. Evet.
1: Birkaç Türk oyuncuyu da sormak istiyorum. Mert Müldür bunlardan biri. Diğeri de Oğuz Aydın. Mert'le ilgili Roma iddiaları var.
0: Şimdi milli hadi takım... inşallah diyorum. Hadi öyle inşallah diyorsun. Diyorum. Evet. Yani neden? Fenerbahçe'nin bu bana öveceksin. Mert'in en büyük özelliklerini söyler misin diyorum. Bazen yayınlarda da teknik adamlar denk geliyor. Mert'i övüyorlar. Hocam nesini övüyorsun diyorum. Ya pozisyon bilgisi çok iyi. Ya pozisyon bilgisi çok iyi ama onu değerlendiremedikten sonra, adam kaçırdıktan sonra, ilk müdahaleyi yapamadıktan sonra pozisyon bilgisinin altyapısını Avrupa'da aldı. Ya bakarsan biz yokluktan bunları bir yere koyuyoruz. Milli takımda da Mert oynuyor diyeceksin bana.
1: Genelde artık milli takımla kendi takım performansı çok kıyaslanıyor, siz de bilirsiniz. Milli takımda daha iyi performansı var.
0: Artık grafiği girişli çıkışlı, inişli çıkışlı oyuncularla oynamaması lazım. Yine aynı şeyi, aynı senaryoyu tekrar görürüz. Yani Fenerbahçe'nin artık fulluluktan çıkıp net oyuncular alması lazım. Hı. Mert dedin, Mert'le ilgili yorumum bu. İnşallah olur diyor. Yani
1: diğeri de Oğuz Aydın.
0: Millet karşılamaya gidiyor, ben uğurlamaya giderim. Hayatımda daha ne futbolcu karşıladım ne uğurladım ama Mert Müldür Roma'ya transfer olursa uğurlamaya gitmek isterim.
1: Diğer isim de Oğuz Aydın, onunla da ilgili Beşiktaş iddiaları var. Sadece Beşiktaş değil, sezon bittiğinde transfer döneminde Trabzonspor için de ismi anılmıştı. Ama yollar ayrılabilir mi bilmiyorum, siz ne dersiniz, ayrılmalı mı ya da?
0: Ben Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Biz Alanya Spor'daki Oğuz Aydın'ın performansıyla Fenerbahçe'ye gelmesini öngörenlerden biriydim ben de. Tavsiye edenlerden veya isteyenlerden biriydim diyeyim. Biz orada söz hakkımız yok ama Oğuz sakın ha bana şu tek Mourinho şans vermedi, Tedesco bunu yapmadı. Şanslar her futbolcunun yırtarak formayı kopararak alacaksın. Senin gibi dinamik bir oyuncu bunu yapmalıydı. Oğuz yerli statüsünde olduğu için yabancı bir oyuncu olarak konuşuyor olsaydık Fenerbahçe riske girmesin derdim ama ben Fenerbahçe'nin kadrosunda hem kalmasından yanayım, Fenerbahçe'nin de onu kadroda tutacağını düşünüyorum.
1: Peki salı günkü maça gelelim mi? Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde
0: ama bana durumda. İrfan Can'ı da sor ama bana Mert Hakan'ı da sor.
1: Ama
0: onları neden
1: sorarsan, süre
0: İsmail'i de sor.
1: Gündemde sadece transfer ama o ikilinin ismi geçtiği peki için sordum ama İrfan'ı da sorabilirim, buyurun.
0: Kesinlikle Fenerbahçe artık duygusallıktan vazgeçmeli. Yani Mert Hakan'la da sen diyeceksin ki bir yeni sözleşme yapıldı. İrfan
1: evet.
0: Can'dan da medet ummamalı Fenerbahçe. Biz bunu ilerleyen zamanlarda görürüz. Ben bunu bugün söylüyorum. Bugün hangi aydayız? Temmuz'dayız. Eylül ayında bize yazabilirler şimdi. Gördün mü? Gitsin diyordum. Bak ne yaptı? Uzaktan şut attı, gol oldu. Ben de derim ki Ocak'ta tekrar görüşürüz. Evet, salıya
1: yani
0: gidelim.
1: Mert Hakan mevzusu biraz daha farklı bence ama İrfan Can'la ilgili yine İsmail Kartal'ın orada kararı etkileyici olacaktır muhtemelen. Çünkü onunla
0: Mert
1: da
0: Hakan bence
1: son dönemde yükselmişti. Buyurun.
0: Yani sevdiğim de bir adamdır Mert Hakan. Ama Türk futbol tarihine farklı.

0: farklı bir, ona farklı bir parantez açmak lazım. Hı hı. Hiç oynamadan veya mevkisi anlamında hiç katkı sağlamadan, skor anlamında da sözleşme uzatabilen ve Fenerbahçe gibi böyle bir camiada yıllarca kalabilen, tarihe geçecek bir adam Mert Hakan.
1: Evet. Peki salı gününe gelelim. Gornik Zabzem mücadelesi. Tabii kadro olarak baktığımızda Fenerbahçe çok üstün bu takımdan gördüğümüz üzere. Onların da yeni transferleri var ama tam oturmuş da bir takım değiller. Geçtiğimiz gün bir Süper Kupa mücadelesi oynadılar. O karşılaşmayı kaybettiler. İyi de bir oyunları yoktu. Ama biraz da bu kaybettikleri Süper Kupa maçı, bilmiyorum, soğuk duş etkisi yapar mı Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamak adına? Sizin beklentileriniz ne salı günü?
0: Ben kesinlikle bu turla ilgili çift ayaklı olmasına rağmen, yani İstanbul, Polonya fark etmiyor, Fenerbahçe'nin iki tarafta da kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin zaten İstanbul'da ciddi bir, yani en az iki farklı bir skor alır diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da Fenerbahçe'nin bir sonraki turu düşünmesi lazım. Böyle yatırımlar yaparken, bu tarz oyuncular getirirken, bu maliyetler oluşmuşken, ben Fenerbahçe'nin sadece Grumut'la da kalmayacağını düşünerek bunları söylüyorum. Hı hı. Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda büyük ihtimalle Dortmund'daki santroforu alacaklar. Borussia Dortmund'un santroforunu alacaklar. Büyük ihtimal. Çünkü geçen pazar hatırlarsan yine seninle yayın yapmıştım. Evet. Grumut demiştim, hani birkaç gün içinde biter, artık sona geldi. Hatta senin yayında mı söylemiştim, şarja taktı Fenerbahçe. 90'da şu anda. 100'e gelmek üzere yani. Hı hı. Şimdi biz bu turlara takılı kalırsak hedefi büyütmesi lazım Fenerbahçe'nin. Zaten şampiyonluk da böyle geliyor. Tedirgin olursa, ya bu turu geçemezsek hazır değiliz daha. Elin oğlu nasıl hazırlanıyor o zaman? Onların da aynı periyotlardan, aynı zaman takviminden geçiyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin bahanesiz bir şekilde işi halletmesi lazım. Ama ben bu tur olarak Fenerbahçe'de en ufak bir risk görmüyorum. Onu canı gönülden söyleyebilirim.
1: Yeni 3 transferin UEFA listesinde olmayışına şaşırdınız mı? Ya da olmalı mıydı herhangi biri?
0: Ya ben Fenerbahçe'nin futbol aklını çok merak ediyorum. Neden? Kötülemek, eleştirmek veya övmek anlamında söylemiyorum bunu. Şimdi yeni bir hevese Grimwood'u da yazdırabilirlerdi. Grimwood bence antrenman anlamında hazır değil. Vedat Muriç sakatlık anlamında. Bir haftadan bu yana şu söyleniyor: son 15 dakika oynatacak. Oynatmasın. Hani kadroya yazmış olsaydı da aynı şeyi söylüyor. Oynatmasın, riske atmasın. Sen bu turu Vedat'la Grimwood'la geçmek zorunda değilsin. Sen bu turu Vedat'la Grimwood'a yüklersen diğer turlarda bir şey yapamazsın. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsan bambaşka zararlar çekersin. O yüzden bu oyuncuların, şu anda kadroya yazılan oyunculardan bir şeyler beklemen lazım. Sorumluluğu onlara vermen lazım. Ben kesinlikle bu konuda hemfikirim. Yani bu kararı verenlerle, bu 3 oyuncuyla ilgili. Zaten bir sonraki periyotta biz bunlardan bir sonraki turda net faydalanacağız diye düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ederim size. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler herkese, sevgiler, saygılar, iyi pazarlar.
1: Evet değerli izleyenler, Ozan Zeybe'ye teşekkür ettik. Teams bağlantımızı bitirdik, tekrar haberlerimizle devam edelim. Fenerbahçe'yi zaten konuştuk. Beşiktaş'a gelelim mi? Çünkü orada da ciddi bir hareketlilik var. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun bir mesai harcıyor şu anda. Taraftarları heyecanlandıran bu transfer operasyonunda mutlu sona artık çok az bir süre kaldı.
2: Beşiktaş'ta Muhammed Salah heyecanı giderek büyüyor. Leandro Trossard transferinin ardından dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birini daha kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, Salah transferinde önemli mesafe kat etti.
3: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor! 2-0.
2: Süreç Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas'ın Beşiktaş'a yaptığı öneriyle başladı. Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu raporunun ardından Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla resmi temaslar hız kazandı. Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Salah'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ve yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. (34) yaşındaki yıldızın Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 20 milyon euroluk tekliflere rağmen önceliğini Beşiktaş'a verdiği, İstanbul'da yaşama fikrine de sıcak baktığı ifade ediliyor. (Gülüyor) Siyah beyazlı yönetim Muhammed Salah'la yıllık 12 milyon euro karşılığında büyük ölçüde anlaştı. Görüşmelerde imza parası, imaj hakları ve performans bonusları gibi son detayların konuşulduğu belirtildi. Beşiktaş taraftarları da Trossard'ın imza töreninde yıldız futbolcunun transferini ne kadar istediğini tezahüratlarla gösterdi.

0: Az önce Fenerbahçe bölümünü konuşurken Oğuz Aydın'dan bahsetmiştik. Beşiktaş'ın gündemine geldi oyuncu değerli izleyenler ve Orkun Kökçü de bu transfer için arayı yapmaya çalışıyor. Detaylara bir bakalım. Oğuz'un Beşiktaş'a transferi mümkün mü değil mi? Ekranlarınıza gelsin.
1: Beşiktaş Oğuz Aydın transferinden vazgeçmedi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcunun transfer ihtimalini değerlendiriyor. 25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği henüz netlik kazanmazken, siyah beyazlılar bu transfer için sarı lacivertlilerle ilk teması kurdu. Transfer sürecinde ise son kararın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda verileceği belirtildi. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü de Oğuz Aydın'ın takıma katılması halinde katkı vereceği görüşünde. Milli takımdan yakın arkadaşı olan Oğuz'la görüşen Orkun'un transfer sürecinde devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için şartlar oluşursa resmi teklifini sunacak. Sarı lacivertliler Alanyaspor'da parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol 7 asist üreten Oğuz, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Oğuz Aydın A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
0: Galatasaray'a geçtik. Mario Lemina diyeceğiz. Henüz yeni sözleşmeye imza atmadı. Sözleşme uzatılmama ihtimaline karşı Galatasaray'da B planını belirledi.
2: Galatasaray'da Lemina belirsizliği yaşanıyor. Sözleşmesi sona eren Gabonlu oyuncuyla yeni kontrat konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Hatta Okan Buruk, Lemina'nın kısa süre içerisinde imza atacağını söylemişti. Ancak taraflar arasında aşılamayan pürüzler nedeniyle görüşmeler durma noktasına geldi. Galatasaray yönetimi de Lemina ile yeni sözleşme yapılmama ihtimali üzerine 6 numara transferini gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun alternatifi olarak Lille forması giyen Galayel Mukau'yu belirledi. Ocak ayında da Galatasaray'la anılan 2004 doğumlu futbolcunun maliyeti o dönem yüksek bulunmuştu. Galatasaray, Demokratik Kongo ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Mukau için yeniden harekete geçme kararı aldı. Yönetim, Lemina'nın durumu kesinleştikten sonra genç oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Ancak Mukau'nun Premier Lig ve Bundesliga'dan taleplerinin olması transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Yabancı kuralındaki artı dörtlük kontenjana uyan Demokratik Kongolu orta saha geçen sezon 42 maça çıktı.
0: Galatasaray Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez'in takımdan ayrılma ihtimalini düşünerek bir liste belirledi. Bu listede 3 isim var. Bu 3 isimden ikisi de İtalya kökenli.
1: Galatasaray stoper transferi için alternatiflerini hazırladı. Kontrollü bir stratejiyle çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı transfer planlamasına hız verdi. Serie A ekibi Como'nun Kolombiyalı savunmacıya olan yoğun ilgisini sürdürdüğü öğrenilirken, Galatasaray yönetimi her ihtimale karşı 3 isimlik bir stoper listesi oluşturdu. Listede Juventus forması giyen Brezilyalı stoper Gleison Bremer, Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı John Lukumi ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Belçikalı futbolcu Arthur Theat yer alıyor. Bremer ve Theat'ın kulüpleriyle 2029'a kadar sözleşmeleri bulunurken, Lukumi'nin ise Bologna ile kontratı gelecek sezon sona eriyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Temmuz 1799 yılında milattan önce 2. yüzyıla ait Rosetta taşı keşfedildi. Bu taş hiyeroglifin çözülmesi için anahtar oldu.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Smokin bizim işimiz.

0: Asiko Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premium'a geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Aspor Radyo.

0: Yaşasın hafta sonu programına tekrar hoş geldiniz. Programımızın ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Kalan bir saatimizde Selahattin Kınalı ile birlikte gündemi konuşacağız. Hem Dünya Kupası hem de ligimizdeki transfer gündemi. Hoş geldiniz.
1: Herkese iyi pazarlar dileyelim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sıcak fazla ama rüzgar da iyi, fena değil. Yani rüzgar olsun, sıcağa razıyız. Böyle 15-20'lik bir Poyraz esiyor. Hı hı. Yani yine hani birazcık nefes alabiliyor insanlar. Evet. Yoksa Temmuz malum.
0: Biraz daha artacakmış ama sıcaklıklar, öyle deniyor.
1: Biraz artacak, biraz inecek. Yani emeklilerimizin, işsizlerimizin de konuşacak konulara ihtiyacı var. İşte sıcaklıklar arttı, işte böyle azaldı. O yüzden onu da hoş görmek gerekiyor.
0: Peki nasıl gidiyor son dönemde transfer gündemi? Dünya Kupası bitiyor, son bir maç kaldı.
1: Ya dün çok zevkli bir oyun izledik. Üçüncülük maçları genelde biraz daha large olur oyuncular. Evet. İşte bir oyuncu gol krallığı kovalıyorsa ona çalışır Mbappe evet. gibi. Diğer oyuncu, İngilizlerin zaten kendilerine özgü bir futbol algıları var. Onlar daha konsantreydi. O yüzden az önce arkadaşlara rastladım, dışarıda şeye benzettim ben. Kaymakamlık kupaları olurdu eskiden. Ya da altın kolye turnuvası vardı bizim Trabzon'da çocukluğumuzda. O turnuva oyunlarına benzedi biraz. Hatta altın kolye daha ciddiydi dünkü ilk yarıdan. Ama bu da anlaşılabilir bir şeydir. Yani Fransa büyük bir düş kırıklığı yaşıyor.
0: Evet.
1: O düş kırıklığı bir onur zedelenmesine doğru giderken uyandılar.
0: Kurtardılar.
1: İkinci yarı 4 değişiklik yaparak biraz evet. oyuna ortak oldular. Hatta neredeyse yani şeyi de düşündürttü. Yani 4-0'dan 5-4 bitebilecek bir oyuna evrildi. Hı hı. Ama şeyin, Tuchel bence çok iyi bir hocalık yapmıyor, İngiltere'nin hocası, ama Bellingham'ı tam vakitlice attı sahaya. Bellingham'ı sahaya atınca İngiltere kuruk halden çıktı. Hı. Yoksa 4-0'dan 5-4 maç vermek gibi tarihi bir rekora imza atacaklardı. Evet. Fransa'nın o gücü var çünkü. Ama Bellingham hamlesiyle tekrar momentumu çevirdiler. İşte şahane bir maç oldu. 10 gollü bir üçüncülük maçı var mı? Evet. Hatırlamıyorum. Muhtemelen yoktur.
0: Çok uzun süredir bu kadar gol kaydedilen bir mücadele olmamıştı. Yine Dünya Kupası bölümünde o sıralamada var. En çok gol kaydedilen maçlar. Onları da hatırlatacağım sizlerle. Ama ilk önce bir ligimize dönelim. Transfer hareketliliği yaşanıyor. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde eleme maçları oynanacak bu hafta içerisinde. Bunları konuşalım. Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Muhammed Salah gündemi kuşkusuz siyah beyazların şu andaki tek gündemi. Perşembe günü onların da bir Midland karşılaşması var. Ona da geliriz ama Salah'ı biraz konuşalım. Taraftar çok heyecanlı ve mutlu.
1: Yani taraftar isterse kimi, yani Salah'ı kim istemez ayrıca. Ayrıca hani bizim kültürümüze de yakın olduğu için daha da fazla sempati evet. bulunuyor. Ama kabul edelim ki yani evet, taraftar mutlu olur. Taraftar çünkü sadece yaşadığı günün hazzına taliptir. Yani diyoruz ya, ortalama taraftar yaşı bana göre 17, 17'yi geçemiyor. Bir dünyada da böyle, belki böyle olması da en doğrusu ve en güzelidir. Hı hı. Ama taraftar sadece bugünü düşünür. Kulübü yönetenler yarınları da düşünmek zorundalar. Şimdi Beşiktaş, Trossard şahane bir oyuncu, kimin itirazı olur? Salah şahane, ama bunlar son devirlerini yaşayan oyuncular. Yani biz Avrupalının gözünde

0: Arabistan'dan önce son durak olma duygusunu reddetmemiz gerekiyor. Bunu yapamazsak kendi oyun inşamız, o süreç sürekli ötelenecek ve sürekli aynı hataları tekrarlaya tekrarlaya farklı sonuçlar bekleyen allıklara dönüşeceğiz.
1: Yeniden çıkış için bir lig mi olarak mı görülüyor birçok oyuncu için sizce?
0: Ya Beşiktaş
1: Yeniden çıkışa
0: yönetimi
1: geçmek.
0: bir iddia koydu ortaya. Şampiyonla oynayacağız diyor. Evet,
1: Evet.
0: şampiyonla oynayacaksan doğru transferler. Fakat söylemek istediğim şu. Ya şampiyon olabilirsin ya da olamayabilirsin. Önemli olan şu: şampiyon olunamadığında, kötü senaryoda senin taraftarına söyleyecek neyin var? Ya nasıl bir umut sunacaksın taraftarına?
1: Ya biz en iyisini getirdik.
0: En iyileri geldi.
1: Evet, bunu der yani.
0: Fakat şimdi senin iki hatta üç rakibin, yani Trabzonspor'da geçen sene bir temel attı. Bana göre Beşiktaş'ın önündeler oyun olarak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor.
1: Evet.
0: Şimdi transferlerle bu oyun farkı kapatılabilir mi? Ben kapatılabileceğine inanmıyorum. Yoksa Beşiktaş çok iyi bir hoca aldı. Ekranlarda ilk öneren kimse adını konuşmazken orada 5-6 tane isim vardı. Ben dedim bunlara boş verin yani. İtalya'da Bologna'nın başında Vincenzo Italiano diye bir adam var. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş için gayet uygun. Yani adam sevdiğim bir adam mı? Doğru bir adam.
1: Evet.
0: Şimdi o da bir iddianın ortasında bulunca kendini geliyor adam, yönetim kurulu bir toplantı yapıyor. Adam futbolun gerçekleriyle bakıyor. Yönetim kurulu diyor ki hayır, biz şampiyon olacağız filan. Bize öyle bir takım kur filan. Adam da birazcık kendi gerçekliğinden Beşiktaş romantizmine geçiş yapabiliyor. Tamam, bunu da anlayabiliriz bir noktaya kadar.
1: Evet.
0: Ama yani sen birkaç hamleyle de taraftarına ve futbol kamuoyuna ya Beşiktaş sadece önümüzdeki sezonu değil sonrasına da uygun adımlar atabiliyor diyebilelim. O benim için sorun. Yoksa Salah, benim de şahsen yani sevdiğim bir oyuncu, yani izlemekten keyif alır,
1: Evet.
0: canlı canlı izlemekten alır. Ama ne kadar izleyebileceğiz, kaç yıl izleyebileceğiz? Beşiktaş'ın yeniden yapılanan Beşiktaş'ın mihenk taşlarından biri olabilecek mi? Yaşları uygun değil. Bir de futbol artık, Dünya Kupası'nda gördük, bana göre Dünya Kupası'nın yıldızları hakemlerdi. Artık ikili mücadelelerde şey yok, o ona vurdu, bu buna vurdu yok. Ayakta kalan kazanmış oluyor. Çok faul çalmıyor hakemler. Bu yeni bir hakemlik yorumu. Bizim ligimiz zaten sertlikti. Daha da eğer yeni bir FIFA'nın yeni hakemlik yorumu içselleşirse Türkiye tarafından da, ki öyle olması gerekiyor. Zaten sert olan ligimiz daha da sert bir lige dönüşecek. Fizik olarak ayakta kalmakta zorlanan oyuncuların ve o oyuncuların takımının çok uzun vadeli ya da istikrarlı başarı yakalama ihtimali yok.
1: Peki biz fiziksel olarak geri planda bir lig miyiz?
0: Tabii yani.
1: Dünya Kupası bunu biraz sanki bize
0: Gördük, fizik
1: gösterdi.
0: düştük yani. Ya iyi çalışmıyoruz. Bana göre iyi çalışmıyor oyuncularımız. Ya da mesela Avrupa'ya giden oyuncularımızın çoğu bir an önce geri kaçmaya çalışıyor. Niye? Gidiyorlar çalışmayı, orada görüyorlar. Türkiye'de çalışılmıyor
1: Doğru,
0: ki.
1: evet.
0: Yoruluyorlar,
1: Gidip
0: kaçıyorlar
1: hemen
0: rahata.
1: sakatlık yaşayan çok oyuncumuz olmuştu.
0: Yani genel anlamıyla mental olarak da, yani fizik kondisyon yüklenmesi konusunda da eksiklerimiz çok. Ha, teknik adamlar bunu bilimsel veriler doğrusunda oyunculara yüklemeye çalışıyorlardı. Fakat oyuncu bunu istemezse, kabul etmezse mutlaka kaytaracak bir alan buluyor.
1: Evet.
0: Türkiye Ligi içinde bu yetiyor oyunculara, ama yurt dışına gittiğinde ilk ciddi temasta toka deyip geliyorsun. Yani fiziksel olarak da yetersiziz.
1: Peki şimdi Muhammed Salah'ın biraz şöyle ücretlerine döneyim. Yüksek tabii bir maliyet ama çok daha yükseği aslında onun Suudi Arabistan kulüplerinden geldi. Ama bu yaşında bu potansiyelinde oraya gitmek istemediğini söylüyor. Beşiktaş ise yıllık 12 milyon euro karşılığında büyük ölçüde oyuncuyla şu anda
0: 12
1: anlaşma
0: milyon euro
1: sağladı.
0: mu? Haberim yoktu. Çok ya.
1: 12 milyon euro imza parası pardon, imaj hakları ve performansa dayalı da bonuslar muhtemelen yer alacaktır bu sözleşmede.
0: 15 20'ye doğru gidecek.
1: Aynen öyle.
0: Türkiye Ligi'ni şampiyon bitirince ne yapıyorsun? 10 milyon euro alıyorsun. Salah'ı karşılamıyor. Ya nasıl bu planlamalar yapılıyor bilemiyorum ben. Ben şimdi dün yeni spor yasası ile ilgili bir okumalar yaptım.
1: Evet.
0: 20 Nisan 2022'de yürürlüğe girdi yasa. Yasanın kulüplerin transfer harcamaları ile ilgili bölümünün 5. maddesi diyor ki kulüpler bir önceki harcama döneminin %10 üstünde harcama yapamaz diyor. Bu
1: Nasıl
0: bir
1: olacak?
0: fıkra değil. Yani bu bir yasa maddesinden bahsediyorum. Gerçeklik hiç alakası yok. Sanki böyle bir yasa yokmuş gibi davranıyor herkes.
1: Bunu denetleyen biri bir kurum yok mu mesela?
0: Ya TFF takibini yapmalı.

0: sokmayalım. Halkın kulüpleri olmaktan çıkabilecek yollara sokmayalım. Benim derdim o ya, yoksa ben de salağı izlemek kim istemez
1: tabii
0: ya.
1: Ki ama şimdi bütün kulüpler eşit şartlarda mücadele etmiyor. Yani geçtiğimiz yılda böyleydi. Yani Osimhen'i alırken Galatasaray diğer takımların ne kadar altta kaldıklarını gördük. Evet. Ona yetişmek için mecburen paralar harcayıp yüksek potansiyelli isimlere yöneliyorlar.
0: Ama hangi
1: bunun
0: paraya,
1: sonu da yok ki.
0: Hangi para harcıyorsa senin paran yok ki. Ya devletin sağladığı olanaklarla gayrimenkulleri, arsaları gayrimenkule dönüştürüyorsun.
1: Evet.
0: Onları satıyorsun. O da bitecek, o da bitecek.
1: Hı hı.
0: Ya devlet iyi niyetle yardım ediyor spor kültürüne, görüyoruz. Fakat spor kulüpleri bunları futbolun ya da sporun geldiği çağdaş noktayı doğru yorumlayarak harcamak yoluna gitmiyorlar.
1: Hı hı.
0: Spor kulüpleri, dört büyük kulüp özellikle, üç büyük de Trabzon'da zaman zaman katılıyor işlerine. Lig şampiyonluğunu öylesine kutsuyorlar ki geride kalan ne varsa sıfırlamayı göze alıyorlar ve sıfırlıyorlar zaten. Yani ille de Türkiye Ligi'nin futbol ligi şampiyonu olacaksın. Karşılığı ne? Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne bir katılım vizesi alıyorsun. En ciddi karşılığı o belki. Bir de Avrupa Ligi'ne katılım vizesi alıyorsun. Dört tane takım.
1: Evet.
0: Bir oyuncuya harcadığın para kadar gelirin olmuyor. Galatasaray geçen sene 160 milyon euro yakın bir gelir elde etti. Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti 160 milyon. Nasıl olacak? Yani ki geçen sene sonun altıya kaldı Galatasaray. İyi bir şey yaptı yani.
1: Hı hı.
0: Ve dedik ki hepimize de kabul edelim duygu dünyamızda, ya bu kadar iyi işte, daha ne olsun diyebildik.
1: Evet.
0: Şimdi onu bile yakalaman çok garanti bir şey değil. Çünkü senin futbol denen oyunun çağdaş ihtiyaçlarına yönelik bir formasyonun yok. Birazcık günlük oyuncuların günlük performansları üzerinden başarı kovalıyoruz. Çok yetenekli oyuncular alıyorsun yani. Osimhen dünyada 3-5 santrfordan biri.
1: Hı hı.
0: Sana oyunlar kazandırabilir. Fakat Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un, Beşiktaş'ın, hatta yani Bursa'nın, Büyükşehir'in, Kocaeli'nin vizyonu Avrupa mücadelesine yönelik olmalı. Ya şu Türkiye Ligi şampiyonluğunu bu kadar kutsamanın bir alemi yok artık ya. Çok artık Şampiyonlar Ligi'ne evrildi bütün heyecan.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa Ligi'ne, konferans ligine katılım vizesi alıyorsun sen. Türkiye Futbol Federasyonu şeyine kaşa basıyor, pasaportuna basar gibi. Tamam, sen bu yarışmaya katılabilirsin diyor. Asıl hedef orası olması lazım. Çünkü para orada, şöhret orada, karakter orada. Yani her şeyin sergileme alanı orası. Evrensel arena orası.
1: Evet.
0: Biz kendi içimizde bir rekabet tutturmuşuz. O Osimhen'i aldı. İşte ben Salah'ı alayım. Öbürü Mason Greenwood alayım. Çok iyi oyuncular. Kim itiraz edebilir?
1: Peki,
0: biz oyuncu üzerinden konuşmuyoruz ki.
1: Dört büyükleri, üç büyükleri düşününce bu kadar büyük transferlerin gelmesi lige ve diğer takımlara ne derece zarar veriyor sizce? Yani yine mesela 3-4 takım arasında dönen bir lig mi göreceğiz bu yılda?
0: Zaten öyle.
1: Geçtiğimiz yılda benzer bir şey vardı.
0: Kendimizi kandırmayalım. Anadolu kulüplerinin, yani İstanbul'un 3 büyüğünün dışında şu kulüpler, Trabzonspor dışında başkanlarının kaçı kendi şehrinin takımını tutuyor? Ya da kaçı İstanbul kulüplerinin kongre üyesi? Yani Türkiye bu dört büyüklerin saltanatını içselleştirmiş ve kabullenmiş durumda. Aslında üç büyükleri kabullenilmişti. Trabzon bir isyan ateşi yaktı, yıktı geçti o. Şimdi evet, bunu ya, Trabzon dediğin şehir, insanlar zannediyor ki 10 milyonluk şehir ya. Trabzon dediğin şehir ortalama bir Anadolu şehridir. 800 bin nüfusu vardır. Fakat denizin taşıyıcılığından dolayı, yani 1800'lü yıllardan beri mesela Barcelona ile Marsilya ile düzenli gemi seferleri olduğu için dünyaya çok yayılmıştır Trabzonlular denizin taşıyıcılığı sayesinde. Yani etkileri sayılarından çok daha fazla Trabzon'un, ama bir Kocaeli'nin, bir Bursa'nın, bir İzmir'in yarattığı ekonomik katma değeri yaratacak bir ihtimali yok Trabzon'un. Yani aslında Kocaeli, Bursa filan bunlar isteseler, Samsun, bir iddia koyabilseler ortaya Türk futboluna büyük hizmetleri olacak. Fakat onlar da kabulleniyorlar. En baştan kabulleniyor. Yani ya dört büyük ya da üç büyük kulübün bir kongre üyesi ya da onun taraftarı. Şimdi öyle bir olduğu zaman sen, hep söylüyorum, dünyanın en büyük romantikleri üç kişidir. Mustafa Kemal, Lenin, Ernesto Che Guevara. Romantizm olmazsa hayat algında hiçbir şeyi başaramazsın. Her şeyi gerçekçi bakışla bakıp kabullenirsin. Gerçekçi olan nedir? İstanbul takımlarının bütçesi benim 50 katım. Ben onlarla mücadele edemem.
1: Mücadele edemem diyor.
0: Ama romantizmi işin içine katarsan Trabzonspor gibi ortaya çıkarsın, bir hikaye yazarsın. Ya da Che Guevara ve arkadaşları gibi, Castro gibi Amerika'nın da ayağının dibinde bir hikaye yazarsın. Ya da Mustafa Kemal gibi Osmanlı'nın

0: ikinci, üçüncü sınıf subaylarıyla, yani maalesef Osmanlı'nın birinci sınıf subayları Kurtuluş Savaşı'na çok fazla destek vermediler. Mustafa Kemal gibi bir romantik olursan ikinci, üçüncü sınıf adamlarla bile dev bir hikaye yazarsın. Şahane bir destan yazmıştır Mustafa Kemal. Ama romantizm biraz olacak. Şimdi romantizmin olması için de bir insanın duygu dünyasında biraz samimi olacak. Yani biraz kendine güvenecek. Maalesef bizde eksik olan bu. Geçenlerde Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ün bir lafı oldu. Ben çok takıldım ona, eğer yayında söylüyorum.
1: Hangisi?
0: Dedi ki, herkes şampiyonluğa oynuyor dedi. Şimdi bunu bir İtalyan okusa ne der? Galatasaray 2. Başkanı diyor ki, herkes şampiyonluğa oynuyor. Ulan Türkiye Ligi'nde 18 takım var, evet. 18'de şampiyon olasın filan. Yani rekabet olması gerekiyor burada. Ama Metin Bey'in kastettiği, hepimizin de ön kabul olarak içselleştirdiğimiz, herkes dedi 4 takım. Diğerleri yani üvertür. Saymıyor. Üvertürlüğü kabul etmeyeceksin. Benim isyanım Anadolu takımlarına yönelik bu. Niye üvertür olacaksın ya? 11 tane delikanlı çıkıyor sahaya. Sen de 11 tane delikanlı çıkacaksın. Bilmediklerini onlardan öğreneceksin. Çok kaliteli oyuncular var. Sen onlardan öğreneceksin. Yarın sen de sahaya bir iddia taşıyacaksın. Ya o kadar da önemli bir şey değil ha bu futbol.
1: Keşke. Şimdi sizden gelen sorular var. Biraz bunlara bakıyorum. Beşiktaş'ta en son Salah gündemine baktık. Vlahovic sormuşsunuz. Ya durun bir Salah gelsin, ondan sonra Vlahovic'e geçeriz. Henüz Salah'la ilgili de resmi bir açıklama gelmedi. Ama iş çok ciddi. Bunu zaten biliyoruz. Nasıl bir planlama olacak Muhammed Salah gelirse, onu merak ediyorum açıkçası. Sağ kanat mevkiinde görev alırsa santrfor için yeni bir isim transferi yapılacak mı? Yoksa Ouyang Yu, Semih ya da Mustafa ile mi devam edilir? Kadro ile ilgili ne söylersiniz?
0: Yani Salah alınırsa, yani belki Vincenzo Hoca nokta santrfordan vazgeçebilir. Yani İspanya'nın oynadığı gibi diyelim.
1: Olabilir.
0: Olabilir, evet. Çünkü o öyle çok oyuncu birikiyor elinde hocanın. Salah da o kadar yatırım yaptıktan sonra bir de orada en iyi oyuncularından biri de orada Serni. Serni sol tarafta da çok verimli olamıyor. Orada iyi. Ha belki birbirlerini dinlendirirler, olabilir yani Salah'la Serni. Ama Salah klasik bir santfor değil. Salah ikiye birleri yapan, araştıran, defans arkası koşuları hem yapan hem yaptırtan, çok yetenekli, çok zeki bir çocuk. Abi. Türkiye Ligi'nde izlemekten de zevk alırız. Ama ben bizim alacağımız günlük zevkler uğruna çocuklarımızın geleceğini ipotek altına almama derdindeyim. Yoksa Salah ya bu yani. Kim istemez Salah'ı izlemek canlı canlı.
1: Beşiktaş'ın yabancı oyuncuları ile ilgili 10+4 kuralı ile ilgili bir listemiz vardı. Hala varsa onu da bir rica edebilir miyim? Çünkü tabii takıma yapılacak takviyeler ya da gönderilecek isimler biraz değil hatta 10+4 kuralına göre de belirlenecek.
0: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin en büyük derdi gönderilecek oyuncular ya. Hatta Trabzon'un bile. Zamanında yenen hurmaların sonuçlarını yaşıyor şimdi kulüpler. Bir türlü gönderemiyorsun yani. Alırken ayrı para veriyorsun, gönderirken ayrı para. Nasıl planlama ama? Yasada burada duruyor. 7405 sayılı yasa. %10'unu geçiyor.
1: Yasa duruyor da yasaya ya. Bakanlar mı bilmiyorum şimdi. Şimdi Siyah hazır mı ya da var mı? Ona göre devam edeyim arkadaşlar ben de. Yabancı oyuncu listesinde gönderilecek isimleri biraz bunlar üzerine konuşabiliriz. Ekranda da var. Nübel zaten yeni transfer biliyorsunuz. Agbadu, Jalo, Udokai, Murillo, El Musrati, Amir, Onana, Ndidi, João Mario, Terni, Rashica, Ouyang Yu ve yeni transfer Trossard. Şu anda 14 yabancısı var siyah beyazların. Burada tabii gönderilecek isimler var ama zaten yeni transfer Trossard, Nübel var. Murillo zaten çok iyi bir sezon geçirdi bence geldiğinden beri. Ndidi konusu biraz soru işareti. Terni'den siz de bahsettiniz ama bu isimleri biraz değerlendirelim. Marco yani, ekranımıza da verebilirsek daha rahat ederiz. Buyurun.
0: Amir ve Al Musrati ilk gönderecekler. Udokai ve Jalo'dan biri de muhtemelen. İkisini birden gönderirim hoca, bilemedim. Onana.
1: Agbadu yanına bir net stoper aranıyor bu arada ama.
0: Zaten ihtiyacı
1: elde
0: var.
1: Elde birini de tutmak isteyebilirler.
0: Tabi alabilirse iyisini gönderir ama alamazsa mecbur tutacaksın. João Mario'yu da gönderirler herhalde. Orası öyle kalır.
1: Evet.
0: Ama işte bunlara ne Salah ekleyeceğiz eğer olursa?
1: Salah eklenebilir. Bir stoper yabancı eklenebilir. Orta saha rotasyonunu da merak ediyorum. Şimdi Salih Orkun var. Ndidi yine kaptanlardan biriydi ama onunla ilgili ne planlanıyor henüz bilmiyoruz.
0: Bir şey söyleyeyim, millet gülsün bana. Bence Al Musrati Ndidi'den daha faydalıydı takımına. Çünkü sakın.

0: Katlanmıyordu. Al Ndidi bir kötü oyuncu mu? Yok tabii ki iyi oyuncu ama Ndidi de yani ya futbolcuyu bir oyuncuyu transfer ederken zihinsel ezberinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi sen defansif bir takımda oynuyorsan eğer zihinsel ezberin hep kademe, hep arkadaşının boşluğunu kapatma, hem adam takip etme üzerine kurgulu. Çoğunluğun budur. Şimdi Ndidi de öyle bir takımdan geldi. Yani hücum oynayan bir takımdan gelmedi. Beşiktaş hep hücum oynamak isteyen bir takım. Takım ezberi buna yönelik. Takım birikimi buna yönelik. Aldığın oyuncu o yüzden önemli aslında. Yani Ndidi çok iyi bir oyuncu. Ama savunma oyunu oynayan bir takım için çok iyi bir oyuncu. Yani o ezbere sahip o çocuk. Mustrati ile aşırı farkları yok aslında. Belki Mustrati hatta ondan daha şey. Daha böyle bir dikine pas atmayı deniyordu yani en azından diyorum. Yani Mustrati olsun anlamda söylemiyorum. Ama transferin ne kadar ciddi bir iş olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Biz diyor Premier Lig'de Leicester'dan oynuyordu Ndidi. Premier Lig'de oynuyor. Biz de haydi haydi oynar. Yok öyle bir şey. Yani Premier Lig'de adamın bütün ezberleri defansif. Sana ne kadar faydası olabilecek? Sana diyelim 3 maçta Ndidi'nin faydası olur. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon deplasmanlarında Ndidi sana çok iş yapar. Evet. Çünkü zorunlu olarak kontrollü oynuyorsun. Bekleme oyunu yapıyorsun belki. Onun dışında diğer maçlar şampiyonu belirliyor. Fenerbahçe geçen sene Kasımpaşa'yla Rize'ye verdi. Gitti bir anda uçtu yani. Ya şampiyon olabilecekken iki hata, o da planlama hatası yani. Stoperi yoktu.
1: Evet.
0: Gendüzi'nin stoperi yapınca bu kadar oluyor. Gendüzi'nin bir hatası yok. Sayılmaz yani. Beşiktaş'ın da
1: Onana ile ilgili de bu arada Eyüp Spor iddiaları var ama Beşiktaş artık Onana'yı direkt bonservisiyle gönderme planları yapıyor. Yani kiralık dön nereye kadar?
0: İşte bu şey, onun maaşını kimsenin verecek hali yok ki Beşiktaş dışında, Türkiye'de ve dünyada hatta. O yüzden Beşiktaş maaşını yarısını filan karşılayıp muhtemelen yine kontenjan açmak zorunda. Onana'yı işte Eyüp'e ya da başka biri ölecek. Ama João Mário da herhalde çok kalmaz, bilemiyorum. Amir Hacı Ahmetoviç değil mi? Onu da gönderdiler.
1: Evet, Amir Hacı Ahmetoviç.
0: Murillo oturdu. İyi bir sabitleri oldu. Agbado o çok para verildiği için birazcık onun altında eziyorlar çocuğu ama çocuğun suçu değil ona çok para verilmesi. Fena bir stoper değil. Ama o da mesela savunma oyunlarına daha yatkın bir oyuncu. Hani farkı yaratacak olan artık Demet futbol öyle bir noktaya evrildi ki hep söylüyorum. Stoperler çok önemli oldular. Stoperler topu oyuna sokma becerisi, oyunu onlar kuruyor.
1: Ya artık savunma ve oyunundan bahsediyoruz. Yani Dünya Kupası da bize bunu gösterdi aslında.
0: Evet. Mesela İngiltere'de Declan Rice stoperlerin önünde. Stoperleri de oyuna katıyor. Stoperlerin ne kadar değerliyse oyundan o kadar sonuç alabiliyorsun. Şimdi o yüzden stoperleri seçerken de birazcık hocalar, teknik kadrolar ayağı iyi stoper arıyor. Ayağı iyi ne demek? İşte topla, Batagoy gibi topla çıkış yapabilecek oyuncular arıyorlar. O oyuncular değil yani. Yoksa oyuncu kötü oyuncu mu? Yok. Yani şey, pres oyununda, baskı oyununda, rakibi birebir oyunlarda gayet iyi oyuncular. Ama yani senin hedeflerinle takıma kattığın oyuncunun karakteri birbiriyle uyumlu olmak zorunda. İstediğin oyuncuyu kat. Yani istediği kadar yetenekli olsun. Senin takım ihtiyaçlarına ve takım hedeflerine ne kadar cevap veriyorum? Soru bu. Ama biz o sorulara göre oyuncu transferi yapmıyoruz genelde. Tanıdık menajerlerin listesine bakıyoruz. Menajer diyor ki şuradan şu var, bu var. Sen de oradan oyuncu seçiyorsun. Taraftara da diyoruz, kandırıyoruz. İşte şöyle oyuncu bulduk.
1: Ya öyle menajerler var ki her takım öneriyor mesela oyuncusunu.
0: Öyle menajerler var ki her şey onların kontrolünde. Başkanlar bile. Öyle menajerler var.
1: Trabzonspor'a geçelim şimdi o zaman. Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da olay konusuyla başlayabiliriz. Oyuncu yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti. İtalya sokaklarında Fiorentina formasıyla görüldü. Böyle videoları var.
0: Olayın işi belli olmaz.
1: Neden?
0: Ben en son
1: Bir kaçırıldı falan haberleri çıktı, görmüşsünüzdür.
0: Şeyi bile bekledim işte. İtalya'ya gitmek üzere bindiği uçağın kabinini basarak uçağı İspanya'ya yönlendirdi. Yapar yani olayı. Olay bir çocuk. Çocukça bir sevimliliği var. Fakat teknik adamlar ve yöneticiler gözünde de idare edilmesi çok zor bir çocuk. Şimdi son olayda şöyle bir şeyler oldu. Bunları iki söylüyorum.
1: Yani, buyurun, merak ediyorum ben son olayı.
0: Söylenmedi yani. Olayının annesi ya da babası ayrı menajeri, ayrı biriyle görüşmüş.
1: Tamam.
0: Abisi ya da işte kardeşi ayrı bir kulüple görüşmüş. Üç ayrı kulüple Olay'ın transferini yapmaya çalışıyor yakınları.
1: Oo.
0: Ya o yüzden bu iş bu.

0: Galatasaray'a gidecekti. Hatta şeyde Trabzonspor'un yönetiminde transfer komitesinden bir İbrahim Coşkun. Hı hı. Sayın Başkan'ın dayısının oğlu. O İtalya'ya gitti. Aslında usulde böyle bir şey yoktur. Oyuncu sözleşmeleri online olarak imzalanır. Oyuncu menajeriyle gider.
1: Menajeriyle gider.
0: Ben anladım. Herhalde kaçar maçar diye İbrahim yanında gitti. Ya zaten ya zor tutmuşlar yani. Teslim ettik ama hala imza atılmamış. Hı hı. O yüzden hala gitmiş sayılmaz şey. olay.
1: Evet, resmi bir
0: çılgın mı çocuk?
1: Yok hala.
0: Olay belli ki. Mesela Fatih Hoca ile konuştum olayı. Dedi ki ya idare edilmesi çok zor bir çocuk dedi ya. Çok sevimli ama dedi biraz dalgalanma yaşayacak dedi.
1: Karakter olarak.
0: Kötü karakter anlamında değil. Kafasına göre yaşıyor yani.
1: Ha, öyle.
0: Ve birkaç yıl bir uluslararası deneyim kazanırsa diyor yok çok yetenekli. Yani 100 milyonluk oyuncuya da dönüşür. Eğer hocalarının ona vermek istediklerini taktik tahtasına sadakat gösterebilirse eğer oralara kadar gidecek bir yetenek çünkü doğuştan gelen çok enteresan yetenekleri vardı. O dönüşleri, her iki tarafa dönüşleri onlar olacak iş değil diyor. Kendisi de belki diyor yeteneğinin farkında olmayabilir. Ama eğer gelişime açık değilsen, her şeyi ben doğaçlama yapacağım dersen işte bir yerde tıkanıyorsun. Hocalar da yani senin gitmenden çok üzülmüyorlar o kadar söyleyeyim. Çünkü idare edilemiyor. Diğer arkadaşlarını da olumsuz etkiliyor. O yüzden Fiorentina başına ne aldı bilmiyorum.
1: Trabzonspor içerisinde bu tarz bir şeye ya medya olarak şahit olmadım ben hani herhangi bir sorun ya da
0: yok çok sevimli diye. Ama zaten sonuçta olay Trabzonspor'da dolu dolu 3-5 ay geçirdi ya
1: evet,
0: çok fazla bir şey
1: az bir sürede ki. Aynen sakat bu kadar oldu. Kısa bir sürede de
0: Avrupa Kupası'na gitti bir şeyler oldu dolaştı dünya ama seviliyor yani yine tarafta evet, seviyor evet. Sevilmeyecek çocuk değil yani çok sevimli çocuk yani. Şimdi Lamine Yamal'ın çocukluğu gibi. Bebekliği gibi yani. Bu da sevimli.
1: 5,5 milyon euroya geldi Trabzonspor'a ve 30 milyon euroya gidiyor.
0: Evet. Tabii burada biliyorsun Trabzon'da scout tartışmaları çok oldu yakın zamanda. Lüzumsuz, gereksiz, abartılan bazı karakterler oldu. Gerek yoktu yani. Bu oyuncunun İlk 4 maç oynamama cezası vardı biliyorsun. Buna rağmen bu riski aldı Fatih Tekke. Zaten 5-10 saniyelik bir izleyişti. Onun dönüşlerini görünce Fatih Tekke bu ne demiş. Hemen alalım. Alabilirsek alalım. Ve Fatih Tekke eli değdiği için ona sorumluluk verdi. Şimdi bazıları diyor ki niye işte bir gol bir asistle ne oynuyor? Bir gol iki asist falan. Aslında böyle bir yeteneğin çok daha fazla şey üretmesi lazım. Ama Fatih Tekke 3. bölgede olmadık işlere girerek hem kendi değerini düşürüp hem de takımın direncini azaltabileceğini düşünerek onu arka tarafa çekti. Yani. Birazcık geniş alan verdi ona ve Fatih Tekin'in ne kadar doğru bir hamle yaptığını en az 3-5 kulübün ciddi rakamlar önermesiyle anladık.
1: Doğru.
0: Yani bence oyuncuya değer katan teknik adamın ondan beklentisi ve dokunuşları. Beklenti de önemli çünkü olayı alıp sağa koysaydın hiçbir şey olmaz olaydı. Çünkü olayı farklı kılan oyunun özellikle orta sahada ortasında her iki yöne çok çabuk bir şekilde dönebilmesi ve kişisel inisiyatif alabilme cesareti. Onları teşvik etti Fatih Tekke. O teşvikle olay buraya kadar geldi ama Fatih Tekin dediği pek çok şeyi de yapmadı yani.
1: Yapsaydı o zaman ne olurdu?
0: Öyle bir çocuk ama daha çocuk ya 18-19 yaşında. Yani birazcık daha pişmesi gerekiyor. Biraz da olgunlaşması gerekiyor.
1: Fiorentina'da belki.
0: Olgunlaşırsa dünya futbolu için izlemesi keyifli bir oyuncuya dönüşür. Zaten bu halde de keyifli de.
1: Bence de.
0: Yani bir üst tura çıkabilir. Yani Paris Saint Germain, Barcelona oyuncusu olabilir. Öyle bir oyuncu.
1: Neden olmasın? Peki şimdi az önce Beşiktaş'ta baktığımız gibi Trabzonspor için de yabancı futbolcuların listesi var değerli izleyenler. Arkadaşlarımız hazırlamış. Onu da rica edeyim. Trabzonspor kimlerle yolları ayırabilir ya da yeni katılacak isimler kimler olabilir bir bakalım. 10+4 de şimdi 11'e 4. Onana, Savic, Folcarelli, Cabral, Malinowski, Mendy, Draguš, Lundstram, Muçi, Boçuari ve Onaçu. 11 tane yabancısı var şu anda.
0: Şimdi Trabzonspor'un sorunu gönderilmesi gereken oyuncuların hala kadroda olması. Diğer büyükler gibi.
1: Evet.
0: Lundstram, Draguš ve Mendy'nin Trabzonspor'un yeni sezon planlamasında yeri yok.
1: Yok.
0: Ama Mendy çok uğraşıyormuş. Hoca da söylüyor.
1: Kalmak için.
0: Hocanın gözüne girmek için. Çok pozitif takılıyormuş filan ama hoca da diyor ki Yani gelişimi yok. Sevilla'ya gitti, aynı şekilde geri geldi. Anlattığımız şeyleri anlama konusunda sıkıntıları var. Ama diyor çok yetenekli bir çocuk. Hoca onun yeteneğinin farkında. Eğer böyle şu kamp süresinde belki hocanın gözüne girerse kalma ihtimali olabilir. Var. Çünkü Folcarelli zaman zaman sakatlanıyor. Onun yerine ikame edebilir hoca onu zaman zaman. Ama Dragos ile Lundstram şu an takımda çalışıyorlar ama kesinlikle Trabzonspor'da bu sezon planlamasında yoklar. Yani aslında Trabzonspor'un yabancı şeyleriyle çok sıkıntısı yok.
1: Evet.
0: Yani eğer birilerini gönderemezse Dragos ile Lundstram'ı muhtemelen maaşlarını vererek ya sözleşmelerini donduracak ya da işte maaşının belli bir kısmını ödeyerek. Dragos'un piyasası var aslında. Bilmiyorum niye yok. Hala olmadı. Evet, Lundstram'da ya Hull City yani Championship'ten Premier Lig'e çıkan oyuncunun takımın oyuncusuna teklif olması da ilginç değil mi? Hiç teklif yok.
1: İlginç, evet.
0: Niye 2 milyon euro maaş veriyorsun?
1: Doğru menajerim
0: yok acaba. Bu maaşlara kimler imza attırdıysa asıl sorumlu onlar ya. Sırf Trabzonspor değil, diğer takımlarda da. Lundstram 2 milyon euro maaş ya. Şu an Türkiye Ligi'nde ona 500 bin euro maaş verecek takım yok. Dünyada da yoktur. Ama 2 milyon euro vermiş Trabzonspor'una. Bilmiyorum onu kim bulmuş, hangi menajeri getirmiş onu da bilmiyorum. Ya da işte scout. Ama korkunç bir rakam. 2 milyon euro Hull City bile istemedi. Yani kendi oyuncusu.
1: İlginç.
0: Yani bunların hepsi dediğim gibi plansız yönetimlerin devlete ve kuruma karşı hiçbir sorumluluğu olmayan dernek yöneticilerinin yani kulüp başkanlarının kendi hazlarını kulübün menfaatlerinin çok önünde tutmalarından birkaç alkış alacağız diye tribün alkışı alacağız diye tribünü oynamaktan başka bir şey değilmiş bu transferle bunu görüyoruz ama ne oluyor, kulüpler batıyor. Trabzonspor neredeyse 90 milyon euro satış yapacak. Vivo'ya da teklif var biliyorsun.
1: Evet.
0: Hala borç kapanmıyor.
1: Artı 4'e gelelim. Vivo, Pina, Batago ve Saviolo. Vivo'yla da yakın zamanda yollara ayrılabilir. Geçtiğimiz günlerde AS Başkan Ziyad Kafkas'ın bir açıklaması vardı. Aslında kadromuzun önemli oyuncularından biri satmayı düşünmüyorduk dedi ama önemli de bir gelir elde etmek amacıyla, yaşı da çok genç zaten, 32 milyon euro bonservisler konuşuluyor. O da Fulham'a gidebilir.
0: Evet, 32 milyon. Başkan şu an bir şeyde, ikilemde aslında. Şimdi kendimize başkanın yerine koyarsak onu da anlamak gerekiyor. Türkiye Ligi'nden bir yıl önce 5-6 milyon euro aldığım bir oyuncuya eğer 32 milyon euro veriliyorsa düşünürsün bunu. Ben vermeli demiyorum. Bak Türkiye'de şöyle bir yanlış algı var. Abdüş'ü Trabzonspor satmadı, 23 milyon euro zarar etti deniyor. O sene Yusuf satılmıştı. Sen Yusuf'la birlikte Abdüş Kadir'i de satarsan eğer kamuoyuna şunu söylersin. Benim şampiyonluk gibi bir derdim yok. Trabzonspor 23 milyonlar olmuştur belki ama o sürecin sonunda ligi şampiyon bitirmiştir. Trabzonspor şampiyon olmak için yarışıyor. Yani oyuncu satıp gençler birliğiyle yarışmıyor. Trabzonspor İstanbul'un 3 büyüğüyle yarışır. Varoluş sebebi İstanbul'un 3 büyüğünün saltanatına son vermektir her zaman. Verir vermez önemli değil. Önemli olan meydana o iddiayla çıkmaktır. Trabzonspor o iddianın adıdır. O yüzden yani Vivo'yu 32 milyon veriyorlar, satılabilir, eve satılabilir. Ama şu da söylenebilir, ya Vivo daha 22 yaşında. İngilizler bir oyuncuyu transfer ederken, çünkü ki Vivo'ya sadece Fulham'ın ilgisi yok. Bir oyuncuyu transfer ederken 40-50 kritere birden bakıyorlar. Yani Vivo'da bu kriterler var ve bunlar uçup gitmez. Allah göstermesin, tabii ki sakatlık şunlar bunlar olabilir. Ama o genç adam yine geri döner.
1: Biraz daha bekletilebilir.
0: Sen Trabzonspor geçen sene Avrupa'da yoktu. Şimdi bu sene Avrupa sahnesine çıkacaksın evet, Vivo'yla. Belki Vivo'ya bambaşka teklifler gelebilir. Gelemediğini varsayalım. 32'ye satmasın da bir sene sonra 28'e satarsın.
1: Ama bu olay için de geçerli değil mi?
0: Olay ama dedim ya, kontrol edilmesi zor bir çocuk. Yani biraz hocalar...
1: Vivo daha ılımlı anladığım
0: yani
1: kadarıyla.
0: Ne oyuncu ne teknik adam ne yönetici idare etmekte başarı gösteremediler olayı. Vivo öyle bir çocuk değil. Vivo şu anda bile şey diyormuş ya, kulüp nasıl uygun görürse yani kalırım da giderim de. O yüzden... Eğer Trabzonspor Vivo'dan vazgeçerse başkan şu protestonun özdesine dönüşebilir. Ya bir adam bulduk, defansı oturttuk, şampiyonluğa oynayacağız diyoruz. Defansın en kilit adamını satıyorsa nasıl şampiyon olacağız diyebilirler. Evet. Ama başkan da şöyle bakar. Maaşları ödenmekte bile zorluk çekiliyor. O kadar büyük giderler var. 304 kişinin sorumluluğunu taşıyor, kulübün sorumluluğunu taşıyor. Tabii. İşte camiye çok fazla sahip çıkmıyor, çıkamıyor da ekonomik nedenlerle. Galatasaray'ın...

0: Ayrıca satışı Trabzon'un bütün gelirinden fazla. Hı hı. Onu da söyleyebilir yani, hani bekara eş boşamak gibi olmasın. Kulübü idare etmek, böyle sorumluluklar da, böyle yani riskleri almayı da yanında taşıyor yani. Bir başkansan bu riski alacaksın. Ben kendi adıma şunu söylerim. Başkan satsa da tutsa da ben her iki taraftan da başkanın makul haklı olduğu şeyleri söyleyebiliriz. Ben başkan olsam satmam. Ben derim ki Trabzonspor 3 yıllık planlamanın 2. yılında geçen senenin birikiminin üzerine bu sene şampiyon olabilir. Hı hı. Ha başkan şunu diyebilir. Ya şampiyonluk sen diyorsun işte, bu kadar kutsanacak bir şey değil yani. Başkan bana hitap ediyor. Bence uzun vadeli yapılanmayla işte 3. yılın sonunda şampiyonluk kovalamamız daha mantıklı diyebilir. Ona da bir itirazım olmaz. Evet. Ama kamuoyunun, camianın beklentisi bu ivme yakalanmışken, Envivu Vivu gibi bir sağ stoperde yakalanmışken, Cabral'ı koydun sol tarafa, sağda Pina.
1: Çok iyi.
0: Yani Batagov gelene kadar belli ki şey oynayacak, Cenk. Hoca Cenk'i de beğeniyor bu arada. Oyun görüşünü beğeniyor yani. Hani Batagov'un en büyük özelliği neydi? Topla halt kırmak. Topla dribling yapıp topu öne taşımaktı. Aynı şeyleri Cenk de yapabiliyor. Belki bizim elimize daha çok yapacak diyor. Yani o hatta oturtmuşsun. Orta sahada Bouchard, Folcarelli, Malinowski bence çok iyi bir orta saha olacak. Onlar oturmuş. İşte Muçi sağ tarafa, Osorio diye bir oyuncu var.
1: Osorio, evet.
0: Midland, Aral'ın takım arkadaşı, sağ açık. Mesela dedim hocaya ki, başkan Vivu'yu satacağız. Sen çok istemiyorsun biliyorum dedim. Başkan Vivu'yu satacağız. Osorio'yu getirse nasıl olur? O şahane olur dedi o zaman. Bunu başkana da söylemiştir. Bilmiyorum onu. Ama Vivu'yu 32 milyona satarsa Trabzonspor, başkanla Osorio'yu getirirse, taraf Osorio çünkü çok değişik bir oyuncu. Çok kendine özgü o da. Ya en önemlisi, hoca çok istiyor. Benim oyun sistemime çok uygun bir oyuncu diyor. Yani Saviola, Osorio, Aral, 3 tane pırpır hem içi kat edip şut atan, hem arkaya koşular yapan, hem plase vuruşlar yapan, hem adam eksilten 3 tane kanat adam olacak. Geçen sene hiç yoktu. Yarım Zubi vardı yani. Tarafta çok bilmiyor. Zubi 3 haftada bir şeye gidip geliyordu Ukrayna'ya. Ailevi sorunlardan dolayı. Yönetim ve hoca da anlayış gösteriyordu. Ailevi sorunlar. Yani çok fazla faydalanamadı Trabzonspor'dan. Yoksa Zubko da çok iyi bir oyuncuydu tabii. Evet. Ama bu çocuklar daha gençleri. Hepsinin geleceği var. Eğer bu transferi gerçeğe dönüşürse Osorio Trabzon'a gelebilir. Ben başkanın bunu düşündüğünü düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa Fenerbahçe'ye geçeceğim.
0: Ekleyeceğim şu, bu ara şey çok konuşuldu. Ziyad Kafkas'ın açıklaması sonrası Fenerbahçe'nin Onaçio'ya teklif yaptığı konuşuldu.
1: Evet, evet.
0: Orada şöyle bir şey var, onu söyleyeyim. Onaçio'ya 30-35 milyon verirse Fenerbahçe, bilmiyorum ne olur. Yani itiraz edebilir mi Trabzon? Eder mi bilmiyorum ama... Fatih Tekke şey diyorlar, işte Onaçio'dan çok hoşlanıyor. Öyle bir şey de yok. Fatih Tekke Onaçio'lu hücum organizasyonunun dışında Onaçio'suz bir hücum organizasyonları da düşünüyor. Yani çift santrforda oynatabilir zaman zaman ama değişik top tutan, arkaya koşu yapan oyuncu santrfor tipini de hoca takıma katmak istiyor. Yani çeşitlilik olsun istiyor. Onaçio gitsin diye bir şey yok. Öyle bir talebi yok hocanın. Ama şöyle bir şey dendi. Sağda solda çok duyuyorum. İşte Fenerbahçe dedi ki, konuşuldu deniyor hatta, 15 artı Oğuz'u verelim. Öyle bir şey yok. Oğuz'un Trabzonspor defteri geçen sene olsa olurdu, bu sene kapandı. Yani Fatih Tekin'in planlarında Oğuz Aydın yok.
1: Peki, Oğuz Aydın Beşiktaş'ın gündemine geldi bu arada.
0: Evet,
1: son
0: ve Oğuz Aydın'da oynar bu arada, iyi oyuncu.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nde de şöyle yine gitmesi muhtemel isimler üzerinden biraz ilerleyeceğim. Fred bunlardan biri. Atletico Mineiro oyuncuya talip oldu. Ama kampta çok iyi bir performans gösterdiğini yine muhabir arkadaşlarımız ve İsmail Kartal'dan da duyuyoruz. Bilmiyorum orada nasıl bir karar verilir.
0: Vallahi bence de zor iş. Yani geçen sene mesela Kante'yi hiç almasalardı Fred'i konuşmuyor olurduk şimdi.
1: Evet, doğru.
0: Ve ben Fred'in, Kante'nin kariyerine saygımız var. Oynadığı oyunlarda da iyi yani, fena değil. O yaşa göre gayet iyi. Ama Fenerbahçe'de daha önce yapmış adam bunu. Hem de aynı bu hocayla yapmış. İsmail Hoca ile yapmış, Fred en iyi dönemini yaşamış. Yani tabii, bence kalabilirse Fred en doğru hamle o olur.
1: Ama çok yabancı
0: ama kimi göndereceksin?
1: Bir bakalım ona da, Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları listesinde baktığımızda şöyle dört büyüklere tabii en çok yabancı Fenerbahçe'de gözüküyor. Ederson Livakovic, Bekao, Diego Carlos, Ake Osterwolde, Semedo, Şikrinyar, Genduzi, Amrabat, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood ve Muric. ve artı 4 olarak da 6 kişi var. O

0: Rafet Mimović, Brown, Diouf, Nene ve Şerif. Livakovic, Bekao, Diego Carlos, bu isimler önümüzdeki yılın planlamasında düşünülmeyen
1: Amrabat
0: isimler.
1: Amrabat'ı yukarı.
0: Amrabat'ı da dahil edebiliriz. Bilmiyorum, Semedo ile ilgili emin değilim. Fred de sezon bittiğinde böyle bir durumdaydı ama kamp sonrası biraz fikirler değişti bence.
1: Yani Fred Fenerbahçe'de ve ligimizde aslında gerçek sekizlerden biri, belki birincisi. Hı hı. Yani oyun algısı Fred'in kafasının içinde, karşı kale hep var. Sürekli onun momentumuyla oynuyor. Yani oralarda aklı ve denemeyi de seviyor. Yani aralara pas atıyor, evet, şut atıyor. Evet. Ben ya, medyanın büyük günahı var Demet. Ya biz da şurada hangi isim olursa olsun, Bekao geldiğinde uf neler dedik. Şöyle İtalyan'ın iyisi, böyle, evet, daha top geçer adam geçmez. Top adam geçer top geçmez. Her ne, Diego Carlos fark etmez. Öyle abartıyoruz ki yöneticiler de zannediyorlar ki doğru iş yaptık. Ya da teknik kadrolar da belki zaman zaman. Yani medyanın günahı çok. Medya manşet uğruna kulüplerimizi batırıyor şu anda. Öyle gazlar veriyor ki medya.
0: Ya ama onlar da çoğu oyuncuyu büyük beklentilerle sonuçta transfer ettiler.
1: İşte takım ihtiyaçlarıyla başka sıfatların ihtiyaçları karışıyor bence.
0: Olabilir.
1: Takımların ihtiyaçları doğrultusunda transferler yapılmıyor. Takımların olanakları doğrultusunda da transferler yapılmıyor. Ne olacak? Ver parayı, alıyorsun bir oyuncuyu, 15 milyon diyorsun. 8 taksidi biliyorsun. İlk taksidi veriyorsun. Gerisini benden sonra gelecek yönetim düşünsün diyor. Oysa 7405 sayılı yeni yasa aslında bunları önlem almış, uygulanmıyor. Her gelen başkan taraftar alkışı için elbette zaman zaman çok iyi niyetle de transferleri yapıyor yöneticiler. Sonuçta bunlar takımlarına gönül vermiş adamlar büyük oranda. İşlerinde başka şeylere gönül verenler de elbette var. İşte gördük son bahis. Daha bahis operasyonu dönüyor. Bu bahis operasyonu falan değil, şike bu. 19 yönetici şike yapmış. Ya o yüzden onu kaçırmayalım. Onlar şike yapmış. Onun cezası ne olacak? Aslında yasada her şeyde belirtiliyor ama hukukçuların yorumuna muhtaç bir konu. Ayrıca yöneticilere yönelik operasyon da sürüyor ama daha çok şey var. İçeriden aldığım bilgileri söylüyorum. Hı hı. Kendi takımının lehine oynayanlar listesi şu an. Hmm. Yani kendi takımının lehine oynadığı zaman biliyorsun bu şikeye girmiyor.
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: Kabahat, kusur, idari ceza. Onlarla ilgili listenin açıklanmasının da Eylül başını bulmasını bekliyoruz. Çünkü 10 bine yakın isim tasdif ediliyor şu anda. Hmm. 10 binden de fazla. İşte hangi takımla, hangi işte oyuna, hangi oyunu oynamış. Onun tasdifi bayağı uzun sürüyor. Bir de şey de var, kılı kırk yarıyorlar ki. Çünkü ufak tefek hatalar yapıldı. Günahsız adamların günahı alındı. İsim, evet, benzerliği doğru, oldu, evet, şu bu. İtirazı şimdi daha titiz davranıyorlar. TFF'nin içinde 3 kişiye zimmetli bir konu bu. Bütün her şeyden, hayattan yalıtılmış şekilde o çözümlemeleri yapıyorlar. Hı, ama Eylül'ün ilk haftası, ikinci haftasını bulmasını bekliyoruz, açıklanmasını.
0: Peki, kalan dakikalarımızı da Dünya Kupası'na ayıralım o halde. Bu akşam saat 22'de İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Büyük bir final karşılaşması bizi bekliyor. Bilmiyorum üçüncülük maçı kadar gollü geçer mi ama keyif vereceği kesin. Ne dersiniz?
1: Ya İsrail'in kasabı, yani başbakanı dedikleri bir canlı türü var. Hı hı. O Arjantin'i destekliyoruz diye bir şey okudum. Eğer o doğruysa yazık oldu Arjantin'e. Eğer öyle bir şey yaptıysa, çünkü o Arjantin'i destekliyorsa dünyanın geri kalanı İspanya'yı destekleyecek demektir.
0: Evet.
1: İnşallah öyle bir açıklama yapmamıştı. Çünkü ben Arjantin takımının oyuncularının emeğine saygı duyuyorum. Bayağı adanmış oynuyorlar. Gayet iyiler. Messi işte kapanışını enfes bir şekilde yapıyor. Gerçi belli olmaz Messi. 44 yaşında bir daha oynayabilir. Tabii.
0: Şu an gol kralı Mbappe. Hem tüm Dünya Kupalarında, evet, hem de bu sezon.
1: Mbappe dün ne yaptı etti? 2 tane golünü attı.
0: Arkadaşları yardım etti.
1: 2 gol fazlası var. Evet. Zaten dün Fransa açısından oyun biraz oydu ya. Mbappe'ye gol attırma oynuyordu. Yani fakat evet, İngiltere çok ciddi tutunca işi ilk anda, dedim ya, tarihi bir yere gidiyordu. Bir de bilmeyen çoktur. Bilen de çoktur da. Avrupa Birliği dediğimiz hikaye İngiltere ve Fransa'nın savaşmamasını sağlamak için kurulan bir hikayedir. Avrupa'nın hikayesi İngiliz-Fransa savaşlarıyla daha çok geçmiştir. O savaşı bitirme hamlesidir ama İngiliz'e gene çıktı oradan. Onların ne yapacağı belli olmaz. Biliyorsun Avrupa Birliği'ni bıraktılar.
0: Evet.
1: O yüzden rekabet aslında onların arasındadır. Eğer tarihi bir 6-7-8'lik bir skor olsaydı Fransa bunu yüzyıllar boyunca unutamazdı. İngilizler de unutamazdı tabii. Ama İngilizler için yine teselli oldu. 66 60 30 yıl sayıyor, 66 34 60 yıl sonra şey oldu.
0: Evet, 60 yıl sonra dün Tuhel'de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
1: Türkiye'nin 2002'de başardılar.
0: 60 yani. Yıldır en iyi Dünya Kupası performansımızı sergiledik. Üçüncülük bizim için şu anda çok önemli oldu dedi.
1: Evet, dünya futbolu açısından bakıldığında İngilizler hep daha yukarıda beklenir esasen. Milli takımı yani, kulüp takımları zaten öyle de. Fakat milli takım düzeyinde çok başarısızlar.
0: Evet.
1: İşte bu Harry Kane'in katkısı çok oldu. Bellingham'ın katkısı çok oldu. Yoksa böyle İngiltere'de bir de orta sahalarında Andersen diye bir çocuk var. Dün onunla birlikte Bellingham girince oyun döndü. Oyunu kontrolünü tekrar ele aldı. Aslında ilk 11 oynatıyordu hoca onu. Çok iyi bir oyuncu o. Tottenham'ın oyuncusu. Biz burada izledik onu. Şahane bir oyuncu. Hiç, ama şeyini göstermeyen oyunculardan. Yaptığı işi görmüyoruz. Sadece hocaları görür onun yaptığı işin ne kadar kıymetli olduğunu. Onlar girdi. İngiltere yine kazandı. Kupa aldı ama tabii onlar da şeyi düşü görüyordu. 4-0'dan sonra lan nereye gidiyoruz ama?
0: Yani
1: Deschamps uyandı işe.
0: Korktular bence.
1: 4 oyuncu birden değişerek Deschamps da biraz katkı az daha dönüyordu yani.
0: Tabii.
1: 4-0'dan 5-4 olsa hiç şaşırmayacaktık. Neler kaçtı?
0: Değil mi? Soyunma odasında neler konuşulmuştur?
1: Şeyi gibi oldu.
0: Son cümlelerinizi alayım.
1: Arjantin kimle oynarsa oynasın kalbimiz onunlaydı. Hı hı. Ama bu Dünya Kupası'nda yine Arjantin'in karşısında değilim de ya İspanya kazanırsa da çok üzülmeyeceğim. Çünkü evet. Arjantin'in bu Siyonistlerle biraz fazla işli dışlı oldu, bizi rahatsız etti.
0: Peki, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Yaşasın hafta sonu programının da böylece sonuna geldik. Az önce Harry Kane demiştik. Harry Kane'in gollerini hatırlayarak da programımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

0: DJ'in uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Istias bıraktı. Harry Kane, Harry Kane! Harry Kane attı, fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu, attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi yaptı ortayı, bir kafada gol! 12. golü Harry Kane!

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 19 Temmuz 1799 yılında milattan önce 2. yüzyıla ait Rosetta taşı keşfedildi. Bu taş hiyeroglifin çözülmesi için anahtar oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Smokin bizim işimiz.

0: Aspor Radyo. Bir reklam. Bankam Bank kartıma bin. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1900 yılına gidelim.
1: Spor, insanlık tarihinin ilk dönemlerinde ölüm kalım mücadelesinin yansıması olarak karşımıza çıkarken, sonraki dönemlerde toplumlar arası ilişkileri geliştiren, sevgi ve barışı temsil eden etkinlikler haline gelmiştir. Öncelere savunma ve saldırıya dayalı sporlar olarak yapılırken, daha sonra bireysel ve takım sporları olarak yarışma ve müsabakalar halinde insanların üstün gelme arzularını sergileyebilecekleri bir disiplin olarak yapılmaya başlandı. Spor, yüzyıllar boyunca ciddi bir gelişim kaydederken, insanları ve toplumları birleştiren bir kimlik kazandı. ...19. yüzyıla veda senesi olan 1900, tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelerin, devrimlerin, savaşların, teknolojik yeniliklerin yorgunluğunu yaşarken, spor dünyasında da önemli izleri taşıyor. Società Sportiva Lazio Kulübü, 9 Ocak 1900'de İtalyan ordusu mensupları tarafından Roma'da kuruldu. Mavi beyazlı renklere sahip kulübün simgesi kartaldır. İtalya'nın zamane diktatörü Benito Mussolini'nin desteğiyle Lazio kulüp politikasını açığa vurmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından birçok kulüp ismindeki SS ibaresini Hitler'in koruma birliğini anımsattığı için kaldırırken, Mussolini bunu bir onur simgesi olarak gördü ve bu ibareyi kulüpten asla kaldırtmadı. Lazio ile ezeli rakibi Roma arasındaki siyasi görüş farklılığı da kulüpler arasındaki rekabeti farklı bir noktaya taşımıştır. 1899'da dünya şampiyonu olan Türk güreşçi Kara Ahmet, şampiyonlar şampiyonu unvanını kazandı. 15 Ocak 1900'de Paris'in ünlü lokallerinden Folies Bergère sahnesinde yapılan mücadelede ünlü Fransız rakibi Paul Pon'a minderi dar eden Kara Ahmet, 7 saat 40 dakika süren müsabaka sonucu şampiyonlar şampiyonu oldu. Yağlı güreşçi olan Kara Ahmet, kısa süre içinde Greco-Romen stilinin inceliklerini öğrenerek bu stilde ustalığını gösterdi ve dünyanın en iyi güreşçisi seçildi. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Almanya Ligi'nin temelleri 1900'de atıldı. Almanya Futbol Birliği 28 Ocak 1900'de 86 kulüp tarafından Leipzig'te kuruldu. Almanya Futbol Birliği'nin açılışından yaklaşık bir ay sonra Alman futbolunun devi Bayern Münih kuruldu. MTV 1879 München Kulübü içinde yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılma kararı alan 11 futbolcu 27 Şubat 1900'de Franz Jon başkanlığında Gisela adlı restoranında orijinal adıyla FC Bayern Münih Kulübü'nü kurdu. Futbolun beşiği olarak nitelendirilen İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa

0: 50 puanla sezonu şampiyon olarak tamamladı. Sheffield United ikinci sırayı alırken Sunderland sezonu 3. sırada bitirdi. FA Cup finalinde Burnley ile Southampton karşı karşıya gelirken sahadan 4-0'lık galibiyet alan Burnley kupanın sahibi oldu. 1900 yılının en önemli spor olayı 20 Mayıs 28 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen yaz olimpiyatları oldu. Müsabakalar 5 aylık bir süreye yayılarak yapıldı. Oyunlara 24 ülkeden 22 kadın, 975 erkek, toplam 997 sporcu katıldığı ilan edildi. Paris'te 19 spor branşında 85 kategoride müsabakalar yapıldı. Paris Olimpiyatı kadınların da ilk defa yarışlara katılmasıyla spor tarihinde önemli bir yer aldı. Tenis turnuvasını kazanan İngiliz Charlotte Cooper, olimpiyat tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın sporcu oldu. 1900 olimpiyatında oyunların sembolü olan maraton yarışını ev sahibi ülkeyi temsil eden Fransız Michel Teoto kazandı. Ama tartışmalar yıllarca sürdü. Amerikalı atletler geçilmediklerini ve Fransızların kestirme yolları kullanarak birinci geldiklerini söylemişlerdi. Amerikalılar çamurlu bir şekilde finişe gelirken Fransızların tertemiz yarışı bitirmesi hakikaten dikkat çekmişti. Yıllar sonra da yarışın galibi Teoto'nun Lüksemburg'da olduğu ortaya çıkmıştı. 1900 Paris Olimpiyatlarına katılan 24 ülke arasında Fransa 26 altın, 41 gümüş, 34 bronz, toplam 101 madalya ile birinci oldu. Amerika 47 madalya ile ikinci, İngiltere 30 madalya ile üçüncü başarılı ülke oldu. Osmanlı İmparatorluğu oyunlara katılmadı. ...1892 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde Dr. James Naismith tarafından icat edilen basketbol gelişimini hızlı bir şekilde sürdürdü. 1897 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde erkeklerde başlayan milli basketbol şampiyonaları 1900 yılında da kadınlar arasında ilk kez düzenlendi. Basketbol böylelikle ülke çapında oldukça popüler hale geldi. Voleybol 1895'te Amerikalı William Morgan tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundu. 1900 yılında Kanada bu sporu benimseyen ilk ülke oldu. Uluslararası bir kuruluş olan Morgan YMCA adlı bir dernek voleybolun bütün dünyaya yayılmasına öncülük etti. Ayrıca 1900 yılında voleybol için özel top tasarlandı. 19. yüzyılın başlarında Avrupa'da icat edilen bisiklet, ilk dönemlerde seçkinlerin kullandığı bir araç olmuş, daha sonra sportif amaçla da kullanılmaya başlandı. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nda başkent İstanbul'un dışında bisikletin yaygın olarak kullanıldığı şehirler, Osmanlı'nın batıya açılan penceresi konumunda olan İzmir ve Selanik oldu. İzmir'de 1900 yılından itibaren Rum kulüplerinin düzenlediği spor oyunlarında bisiklet de yer almaya başlandı. 1900 yılı masa tenisi sporunun da gelişimi için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sporun salon tenisi adıyla bilinen en eski hali 1880'li yıllarda Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz ordu subayları tarafından oynanırdı. 1900 yılında Amerika'yı ziyaret eden İngiliz James Gibb dönerken yanında bazı içi boş selüloid toplardan getirdi ve arkadaşlarıyla salon tenisini bu topları kullanarak oynamaya başladı. Gibb topun rakete ve masaya çarptığı zaman çıkardığı sesi temsil eden ping pong ismini kullanmaya başladı. Dördüncü kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery 2:39.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.
1: ...1901 yılı futboldaki gelişmelerin yoğunlukta olduğu bir dönemdi. Dünya sporundaysa 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste ikinci kez...

0: yandan bu büyük nimetten yoksun bırakılıyordu. Futbolun cazibesine kendilerini kaptıran bir avuç Türk genci ağır baskıya rağmen bir futbol takımı kurarak maçlar oynamaya karar verdi. Bunların başında Amiral Hüseyin Hüsnü Paşa'nın oğlu Fuat Hüsnü ile en yakın arkadaşı Reşat Danyal bulunuyordu. Moda semtinde oturan bu iki genç çok iyi İngilizce bildiklerinden oradaki İngiliz aileleriyle ve onların futbol oynayan fertleriyle de çok yakın dostluklar kurmuşlardı. Reşat Danyal'ın İngilizlerden eski bir futbol topu almasıyla bir Türk futbol takımının kurulması yolunda en önemli adım atıldı. Bu iki Türk genci arkadaşları arasından takımın kurulması için yeterli sayıya ulaşma konusunda sıkıntı yaşamadı. Ve 1901 yılı Ekim ayında ilk Türk futbol takımı Black Stockings, Siyah Çoraplılar kuruldu.
1: Bir vatandaş, TC, yani Türk, Amerika'dan Türkiye'ye geliyor. O zamanki şartlarda kim bilir kaç saatte neyle geliyor ve Kadıköy'e geçiyor. Kadıköy'de futbol işte meraklısı. Kadıköy'de bir futbol takımı kuruyor. Tabii o sıralarda birazcık şey de var, yasaklar da var yani. Ondan sonra topluca bulunmak, oynamak falan filan gibi. Siyah Çoraplılar diye böyle bir isim konuyor. Sonra bu zat-ı muhterem aslında Galatasaray sempatizanıymış. Kadıköy'de bu işi kurup da bir bakıyor ki yani Kadıköy ağırlıklı Fenerbahçe. Ta o zaman bile yani. Daha kurulmamış ama kulüp. Yani tabii Fenerbahçeli izlemiyorlar da. O Galatasaraylı olduğu için Kadıköy'de bir şeylik çekiyor. Yabancılık çekiyor öyle diyelim daha. Çünkü ne Fener'den Galatasaray ne Beşiktaş var o zaman. Bir yabancılık çekiyor ve karşı tarafa geçiyor. İstanbul tarafına geçiyor. Anadolu yakasından İstanbul tarafına geçiyor. Ve orada bu futbol faaliyetini devam ettirmek istiyor ama etmiyor. O çünkü istibdat devri işte o zaman. Pek bir şey olmuyor yani.
0: Takımı oluşturan futbolcular arasında Kemani Nuri, Hafız Mehmet, Fahri, Hafız Mustafa, Emcet, Hüseyin, Masar, Şevki ve Tamuracı Osman Pehlivan'la ünlü filozof Rıza Tevfik de bulunuyordu. Gençler bu konuda yakın yardım ve teşviklerini gördükleri Dr. Rasim Paşa'yı da Black Stockings Futbol Kulübü'nün başkanlığına getirdiler. Takımdaki gençlerin büyük çoğunluğu Moda'da oturuyordu. Bugünkü Fenerbahçe Stadı'nın karşısındaki Mahmudiye İlkokulu altında bulunan Huşit Ağa'nın kahvesini kendilerine lokal yapan gençler, burada soyunup giyinmek suretiyle papazın çayırında birkaç idman yapmışlar ve daha sonra da Rum takımıyla maç almışlardı. Black Stockings ilk maçını 29 Ekim 1901 günü papazın çayırında bir Rum takımıyla oynadı. Oyuncuların büyük acemiliği yüzünden Black Stockings karşılaşmayı 5-1 kaybederken Türk takımının şeref golünü takım kaptanı Fuat Hüsnü Bey attı. Şampiyonlar şampiyonu Türk güreşçi Kara Ahmet henüz 31 yaşında hayatını kaybetti. Kara Ahmet 24 Mayıs 1902'de Aksaray'da Yeşil Tulumba'daki Sinekli Bakkal sokağında bulunan Pehlivanlar Kahvesi'nde otururken kalp krizi geçirdi. Canavliyle yanı başındaki demir parmaklıklara sarılan Kara Ahmet tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Şampiyonlar şampiyonu Kara Ahmet'in sarıldığı demir parmaklıklar erimiş ve birbirine geçmişti. Arjantin'in önemli kulüplerinden River Plate, 25 Mayıs 1901 yılında Santa Rosa ve La Rosales kulüplerinin birleşmesiyle Buenos Aires'in Belgrano bölgesinde kuruldu. Kulübün ilk başkanlığını Leopoldo Bolto yaptı. Arjantin'in en başarılı kulüplerinden River Plate'in müzesinde 36 lig şampiyonluğu kupası bulunuyor. Los Millonarios lakaplı kulüp, 3 Libertadores kupasıyla birer Inter Americana ve Sudamericana kupası kazandı.

0: Plate'le Buenos Aires'in diğer kulübü Boca Juniors arasında oynanan maçlar dünyanın en ateşli derbisi olarak gösterilir. İki kulübü karşı karşıya getiren maçlar Süper Clasico olarak adlandırılıyor. River Plate Boca Juniors arasındaki rekabetin temeli ekonomik ve sınıfsal farklılıklara dayanıyor. Süper Clasico rekabetinin ilk yıllarında Boca Juniors ekonomik açıdan dar gelirli insanların desteklediği, River Plate ise zenginlerin taraftarı olduğu bir kulüp olarak ön plana çıktı. Fakat yıllar geçtikçe bu farklılık ve çizgiler ortadan kalktı. La Boca mevkisinden çıkan River Plate Boca Juniors derbisinin ilk tohumu 2 Ağustos 1908'de atıldı. Derbinin ruhunu oluşturduğu söylenen sınıfsal farklılık konusuysa, satın alınan River Plate'in düşük gelirli vatandaşların yaşadığı La Boca'dan ayrılıp yüksek gelirlilerin yaşadığı Buenos Aires'in kuzeyine taşınmasıyla ortaya çıktı. İngiltere Futbol Ligi'nde Liverpool 45 puanla şampiyona ulaştı. Sunderland 43 puanla ikinciliği elde ederken Notts County 40 puanla 3. sırada yer aldı. FA Cup finalinde Sheffield United'la Tottenham karşı karşıya gelirken sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Tottenham kupanın sahibi oldu. 2017 yılında tarihinde ilk kez Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Brighton & Hove Albion Futbol Kulübü 21 Ağustos 1901'de kuruldu. Sembolü martılar olan kulüp 1983 yılında FA Cup finali oynarken Manchester United karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Brighton & Hove Albion'ın en sevdiği rakibi Crystal Palace'tır. İki kulüp arasında 1940 ve 1950'li yıllarda başlayan ezeli rekabet 1970'li yıllarda zirve yaptı. Brighton & Hove Albion'la Crystal Palace arasında oynanan maçlara M23 derbisi deniliyor. 5. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Kanadalı atlet Jack Caffery üst üste 2. kez birinciliğe ulaştı. 1901 Wimbledon tenis turnuvası tek erkekler finalinde Reginald Daughtry'yi 4-6, 7-5, 6-4, 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Arthur Gore şampiyonluğa ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Blanche Binkley Hilliard'ı 6-2'lik setlerle geçen Charlotte Cooper Stavrini'nin oldu.
1: Futbol tarihindeki ilk stat faciası 1902 yılında İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Türk sporundaysa 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp Dağları'nın ünlü Mont Blanc zirvesine tırmanmayı başardı.
0: 1902 yılında dünya futbol tarihinde önemli yere sahip iki kulübün temelleri atıldı. 1895 yılında kurulan Futbol Club Sky, 1900'de New Football de Madrid ve Club Espanyol de Madrid olmak üzere ikiye ayrıldı. İki yıl sonra Club Espanyol de Madrid kulübünün ikiye bölünmesinin ardından Julian Palacios 6 Mart 1902'de Real Madrid Futbol Kulübü'nün kurulmasını sağladı. 18 yıl boyunca Madrid FC olarak anılan kulübün ilk iki başkanının Katalan olması ise ilginç bir not olarak tarihteki yerini aldı. 1902 yılı 1878 yılında Newton Heath Live Football Club adıyla kurulan Manchester United için ayrı bir öneme sahip. Lancashire Yorkshire demiryolu hattının çalışanlarının ve idarecilerinin desteğiyle kurulan takım, ilk mücadelelerini de daha çok diğer demiryolu takımlarıyla yapmıştır. Kulüp, Ocak 1902'de borcu nedeniyle kapanma noktasına gelir.

John Henry Davis ve yanındaki 3 iş adamı yapılan görüşmeler sonucu gerekli kaynağı sağlayarak 24 Nisan 1902'de kulübü satın alır ve ismini Manchester United olarak değiştirir. Kulübün kurucusu olarak kayıtlara geçen Davis aynı zamanda Manchester United'ın ilk başkanı olur. Futbol tarihindeki ilk stat faciası İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunan Ibrox Park'ta yaşanmıştır. Stadın kale arkasındaki tribünlerinin çatısının ağırlıklı olarak ahşap iskeleden oluşması ilginç bir özellik olarak ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu tip tribünlerde felaketlerin de habercisiydi. Nitekim 1902 yılının Nisan ayında İngiltere ve İskoçya arasında oynanan milli maçta Ibrox Stadı'nın ahşap tribünlerinin büyük bir kısmı çöktü. Taraftarlar batı tarafındaki duvarın altında kalırken 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Bu felaketin ardından güvenlik gerekçeleri sebebiyle stadyumun kapasitesi 25 bin kişilik kapasiteye düşürülmüştür. İngiltere Futbol Ligi'nde Sunderland 44 puanla şampiyonluğa ulaştı. Everton sezonu 41 puanla ikinci, Newcastle United ise 37 puanla üçüncü sırada tamamladı. 35 puan toplayan Nottingham Forest ise dördüncü oldu. İngiltere FA Cup'ta Sheffield United zafere ulaştı. Sheffield United birbirinin rövanşında Southampton'ı 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Rangers ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hibernian'ı 1-0 mağlup eden Celtic'in oldu. 6. kez düzenlenen Boston Maratonu büyük heyecana sahne oldu. Birleşik Amerikalı atlet Sam Miller 2:43-15:04'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 3. sırayı elde eden Miller, bir yıl sonra kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı. 1902 yılı Türk dağcılığı için milat kabul edilir. Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde tıp öğrenimi görmekte olan 25 yaşındaki Türk genci Ali Vehbi, 30 Temmuz 1902'de Fransız arkadaş grubuyla Alp dağlarının ünlü Mont Blanc doruğuna tırmanmayı başardı. Mont Blanc'a tırmanan ilk Türk olan Ali Vehbi'nin beraberinde getirdiği Türk bayrağını zirveye dikmesi, Türkiye'de dağcılık sporunun başlangıç tarihi kabul edilir. Mont Blanc'daki özel defterin 1902 tarihini taşıyan sayfasında Ali Vehbi'nin de imzası bulunmaktadır. 1902 Wimbledon tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Arthur Gore'u 3-1 mağlup ederek kariyerindeki ilk zaferini elde etti. Wimbledon tek kadınlarda İngiliz tenisçi Moriah Robb mutlu sona ulaştı. Robb, İngiliz Charlotte Cooper'ı 7-5 ve 6-1'lik setlerle geçerek kariyerindeki ilk ve tek Wimbledon zaferini elde etti. 1902 yılında toprak zeminde oynanan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde Michel Wacru, Max Dejoux'u 6-4 ve 6-2 ile yenerek kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Fransa Açık tek kadınlarda François Massou, Pijuru'yu mağlup ederek şampiyon oldu. 1902'de Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde Birleşik Amerikalı William Larnett, İngiliz Reginald Doherty'yi 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Tek kadınlarda ise zafer Marion Jones'un oldu. Jones, rakibi Elizabeth Moore ikinci sette maçtan çekilince şampiyon oldu. Boksa unvan maçında Birleşik Amerikalı Joe Gans, vatandaşı Frank Ernie'yi yenerek dünya hafif siklet boks şampiyonu oldu. Ernie, ilk roundda nakavt eden Gans,

0: yıl boyunca ringe çıktı. 5 karşılaşmada da unvanını başarıyla korudu. Temmuz 1902'de Birleşik Amerikalı James J. Jeffries Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası unvan maçında İngiliz boksör Bob Fitzsimmons'u 8. roundda nakavta mağlup etti.
1: Yılı Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kurulduğu seneydi. O dönem ülkemiz adına spor faaliyetleri sıklaşmaya başladı. Türk eskrimi ise başarılarıyla seviye atladı.
0: 1903 yılında tarihteki ilk spor kulübü Beşiktaş Jimnastik Kulübü kuruldu. 1902 Kasım'ının dondurucu soğuğu Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da yaşayanların iliklerine işlemekteydi. Beşiktaş'ın saraydan pek de uzak olmayan noktası, Serencebey'de bulunan Osman Paşa Konağı'nda haftanın belirli günlerinde toplanan gençler jimnastik hareketleri yapmaktaydı. Bir gün yine aynı amaç için toplanan gençler hararetli bir tartışmaya girerler. Avrupa'nın Osmanlı Devleti ve Türklere karşı bakış açısından rahatsızlıklarını dile getiren bu gençler, Türk'ün gücünü canlandırmanın jimnastik hareketlerinden geçtiği fikrinde birleşirken, bu ideallerini bir spor kulübü kurarak gerçekleştirme kararı alırlar. Bu gizli toplantının yapıldığı konağın sahibi, 2. Abdülhamit döneminde uzun zaman Medine muhafızlığı yapmış, 1. Ferit rütbesiyle Şeyhül Harem tayin edilmiş Osman Ferit Paşa'ydı. Toplantıya ev sahipliği yapan gençler, Paşa'nın oğulları Hüseyin Bereket ve Mehmet Şamil Şaplı, yakın akrabaları Ahmet Fetkiri ve Mehmet Ali Fetkiri kardeşlerle birlikte hayallerindeki spor kulübünü kurana kadar bu toplantıları sürdürme kararı alır. Başta Hüseyin Bereket, Mehmet Şamil Şaplı, Ahmet ve Mehmet Fetkeri kardeşler olmak üzere sayıları her geçen gün artan spor sevdalısı gençleri hiçbir şey hedeflerinden yıldıramayacaktı. Şubat ayı sonuna gelindiğinde gençler faaliyet göstermeyi kararlaştırdıkları güreş, halter, barfix, jimnastik sporları için gereken aletleri kimselere fark ettirmeden konağın bahçesine yerleştirdi. Sayıları 22'yi bulan bu genç adamlar Mart ayının ilk günlerinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Ve 1903 yılının Mart ayında ilk spor kulübü olarak tarihe geçen Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü, idealist 22 adam önderliğinde Serencebey'de kuruldu. Kulübün ilk başkanı Mehmet Şamil Şaplı, ilk genel sekreteri ise Hüseyin Bereket seçildi.
2: Kuruluş yıllarında Beşiktaş'ta futbol yok. Futbol neden yok? O dönemde futbola pek sempatik bakılmıyor. Dönemin gençleri, özellikle sarayın gençleri, Serencebey'de diğer sporlarla, özellikle güreş dalında barfiks yapıyorlar, jimnastik yapıyorlar. O tür çalışmalar yapıyorlar. O çalışmalar sırasında padişahın toplumu kontrol etme çizgisi çok yüksek o dönemde. 2. Abdülhamit devri. Beşiktaşlı orada spor yapan Beşiktaşlı gençler yakalanıyor, şeye götürülüyor, karakola götürülüyor. Sonra anlaşılıyor ki içinde sahili gençler de var, sarayın çocukları da var. Ve orada kötü bir şey yapmadıkları anlaşılıyor, serbest bırakılıyor. O dönemden sonra 30'lu yıllara, 40'lı yıllara kadar uzanan Beşiktaşlılara atfedilen bir şey var, söylem var. O da arabacılar. Arabacılar söylemi nereden çıkıyor? İki tane kaynak var bu konuda. Bir tarihçi, Beşiktaş tarihçisi Vala Somalı'nın kitabında. Vala Somalı iddia ediyor ki Beşiktaş'ta işte bu Serencebey'e saraydan giden, spor yapmaya giden gençler saray arabalarıyla gidiyorlar. Saray arabalarıyla giderken yolda görenler de onlara gıptı ile bakıyor. Vay arabalılar geçiyor diyor. Arabalılar geçiyor sözü. Zaman içinde arabacılar.

0: çevriliyor. Yani arabacı olmak da kötü bir şey değil elbette o dönemde ama neden arabacılar atfedilmiş Beşiktaş'a? Bunu ben 30'lu 40'lı yılların sporcusu ve önde gelen sporcusu Hakkı Yeten'e de sordum. Neden size arabacılar diyorlar dediğim zaman güldü. Tabii arabacılar derler dedi. O dönemde biz ortalığı kasıp kavuruyoruz. Bizi yenemiyorlar. Bizden uğraşamıyorlar. Baş edemiyorlar sahada. Hadi oradan arabacılar derlerdi. Biz de gülüp geçerdik dedi. Yani Beşiktaşlı'nın rahatsız olduğu bir unvan değil bu arabacılar o dönemde. Ki bakıyorsunuz 14-18 Kafkas Harbi sırasında yani bu arabacılar unvanının lakabının diyelim daha doğrusu ortaya çıktığı dönemde Beşiktaş'ın Kafkas cephesinde ölen 3 tane 4 tane futbolcusu var. O 4 futbolcunun 2 tanesi doktor, bir tanesi muallim diye geçiyor zaten, bir tanesi öğretmen. Okumuş insanlar. Hakkı Yeten'in verdiği örneklerden gittiğimiz zaman görüyoruz ki arabalılar unvanı konuya çok daha yakışan bir unvan.
1: Dünyada oldukça yaygın bir hal almaya başlayan eskrim sporunu kişisel merakıyla yabancı dergilerden öğrendiği gibi bunları genç öğrencilerine de öğreten Muallim Hüsnü Bey ve öğrencileri ilk büyük sınavlarını Yıldız Sarayı'nda padişahın huzurunda verdi. İtalyan eskrimcilere karşı yapılan müsabakalarda Türk eskrimcilerin rakipleri karşısında elde ettikleri büyük başarı 2. Abdülhamit'i oldukça memnun etti. Bu sporun askeri okul öğrencileri için de pek yararlı olacağını düşünen padişahın emir ve fermanıyla başarı gösteren sporculardan Fuat Balkan, Edirne'deki Harbiye Mektebi'nin eskrim hocalığına atandığı gibi, yine aynı fermanla tüm askeri mekteplerin tedrisat programı içine de dahil edildi. 2. Abdülhamit ayrıca İtalyanlar karşısında başarı gösteren genç eskrimcilerden Fuat, Refik ve Ömer Lütfi ile onları yetiştiren Muallim Hüsnü de mükafatlarla ödüllendirildi. İngiltere Futbol Ligi'nde Aston Villa 42 puanla şampiyonluğa ulaştı. Sunderland 41 puanla ikinci, Sheffield United 39 puanla üçüncü oldu. Liverpool 38 puanla 4. sırayı elde etti.

1903 yılında İngiltere FA Cup'ta zafer Burnley'in oldu. Burnley, Derby County'yi 6-0 mağlup ederek zafere ulaştı.

1903'te Almanya Futbol Şampiyonası Alman Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ilk turnuva olarak tarihteki yerini aldı. 31 Mayıs 1903 tarihinde oynanan final mücadelesinde Leipzig Prag'ı 7-2 yenerek kupanın sahibi oldu. İskoçya Futbol Ligi'nde şampiyonluğa Hibernian ulaştı. İskoçya Kupası'nda ise zafer Hearts'ı 2-0 mağlup eden Rangers'ın oldu. Yedinci kez düzenlenen Boston Maratonu'nda büyük heyecan yaşandı. Birleşik Amerikalı atlet John Norden 2:41.29'luk derecesiyle birinciliğe ulaştı. 1901'de 5. 1902'de 3. sırayı elde eden Norden, Sammy Mailer ve Michael Spring'in önünde kürsünün en üst basamağına çıktı. 1903 Wimbledon tenis turnuvasında tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty arda arda ikinci kez şampiyon oldu. Doherty finalde vatandaşı Frank Rizzelli'yi 7-5, 6-3 ve 6-0'lık setlerle geçerek zafere ulaştı. Tek kadınlarda İngiliz tenisçi Dorota Douglas kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu elde etti.

0: Agnes, Ethel Thompson, Lord Canby'yi 4-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup etti. 1903 yılında Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Fransız tenisçi Marc Dagoghi, André Vaccaro'yu yenerek şampiyon oldu. Tek kadınlarda ise François Masso, Kate Gilroy'u 6-0, 6-8 ve 6-0 ile geçerek zafere ulaştı. 1903'te Amerika Açık Tenis Turnuvası tek erkeklerde İngiliz Lawrence Doherty finalde William Lerner'ı 3-0 mağlup etti. Bu Doherty'nin kariyerindeki ilk Amerika Açık zaferi oldu. Tek kadınlarda Birleşik Amerikalı Elizabeth Moore finalde geçen yılın şampiyonu Marion Jones'u 7-5 ve 8-6'lık setlerle geçerek kariyerindeki 3. Amerika Açık şampiyonluğuna ulaştı. 1903 yılında İngiliz Bob Fitzsimmons dünya orta siklet ve dünya ağır siklet unvanlarının ardından dünya hafif ağır siklet şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Fitzsimmons, Kasım 1903'te San Francisco'da oynanan müsabakada son dünya hafif ağır siklet şampiyonu George Gardner'ı 20 round sonunda mağlup ederek 3 farklı ağırlıkta şampiyonluğa ulaşan ilk boksör olmayı başardı.
1: Bu kez de Galatasaray'ın kuruluş yılına gidiyoruz. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 1481 yılında 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Bu okul adını kurulduğu bölgeden alır ve Galatasaray olarak anılmaya başlar.
0: 1905 yılı Türk futbolu için önemli bir dönemeştir. Yıllar sonra Türkiye için önemli başarılara imza atacak, UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek kulüp haline gelecek Galatasaray'ın kuruluşu bu tarihte olmuştur. Galatasaray Kulübü'nün temelleri devlet adamı yetiştirmek amacıyla 2. Beyazıt tarafından kurulmuş ve ilerleyen tarihlerde Türkiye'de beden eğitimi dersleri verilmesi adına da öncülük yapmış olan Galatasaray Lisesi'ne dayanmaktadır. Özellikle Galatasaray Lisesi'nde okuyan ve daha sonra okulda beden eğitimi hocalığı yapmaya başlayan Faik Üstün İdman, Galatasaray Liselilerin futbolla tanışmasına ön ayak olmuştur. Galatasaray Lisesi'ndeki futbol, başlarda kör dövüşünden farksız, kuralsız bir oyun halindeyken, 1905'te Ali Samiyan ve arkadaşları bir kulüp kurma kararı almışlardı. Galatasaray'ın kurulduğu dönem ilk formaları kırmızı beyaz renkteydi. Yakası kırmızı olan formanın gövdesi ve kolları beyazdı. Ancak bayrağımızın renklerini taşıyan Galatasaray'ın seçtiği bu renkler o dönemdeki baskıcı rejimden dolayı sonraki yıllarda değişecekti. Club Libertad Asansiyon 30 Temmuz 1905'te Paraguay'ın başkenti Asansiyon'da kurulmuş bir spor kulübüdür. Siyah beyazlı kulüp, futbol ve basketbol branşlarında faaliyet göstermektedir. FA Cup'ın 1904-1905 sezonunun şampiyonu, 15 Nisan 1905'te Londra'daki Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi'nde oynandı. Maçta Newcastle United'ı Harry Hampton'ın golleriyle 2-0 yenen Aston Villa kupanın sahibi oldu. Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası, Uluslararası Patenciler Birliği'nin onayladığı, artistik patencilerin dünya unvanı için yarıştığı yıllık artistik patinaj müsabakasıdır. 1905 yılı müsabakası 5-6 Şubat 1905 tarihlerinde İsveç'in Stockholm şehrinde yapıldı. Bu şampiyona sadece erkekler kategorisinde yapılan son şampiyonaydı. 9 Temmuz-30 Temmuz 1905 tarihlerinde 3. Fransa bisiklet turu düzenlendi. 1904 Fransa bisiklet turu hile düzen tarafından egemenlik altına alınmamasından dolayı yarış pek çok şekilde değiştirilmişti. Gece binişi olmaması için

0: etaplar kısaltıldı. Tur 11 etaba yayıldı. Bu hemen hemen önceki yıldan 2 kat fazlaydı. Kazanan zamana göre değil, puana göre seçildi. Bu değişikliklere rağmen seyirciler arasında hala protestocular vardı. İlk etapta hemen hemen tüm bisikletçilerin lastikleri yola atılan çiviler nedeniyle delindi. Toplam yarış mesafesi 2994 kilometre ve hız ortalaması 27.107 kilometre saatti. İlk büyük tırmanıcı Malon de Sals ilk kez bu yarışta ortaya çıktı. Yarışı 5 etap kazanan Fransız Louis Trosselier birincilikle tamamladı. René Potier dağlarda yenilmez olduğunu göstermiş olmasına karşın ilk etapta bir çarpışmanın gerçekleşmesi sebebiyle 3. etapta yarışı terk etti. 1905 Dünya Güreş Şampiyonası 8-10 Mayıs günleri arasında Alman İmparatorluğu'nun Berlin şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoleman müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya 68 kiloda Theodor Schilbinski, 80 kiloda Albert Heijn'le 2 altın, 68 kiloda Max Beskow'la 80 kiloda Gustav Hede, artı 80 kiloda ise George Altman'la 3 gümüş ve 68 kiloda Eugene Kisling, 80 kiloda Matthias Hartl ve artı 80 kiloda Paul Molot'la 3 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. Bu sonuçta bireysel anlamda da 2 altınla 3'er gümüş ve bronz madalyayla Almanya 1. sırada yer alırken onu artı 80 kiloda Soren Marinus Jensen'le 1 altın madalya kazanan Danimarka izledi. Uluslararası Halter Federasyonu'nun tarihi Almanya'nın Duisburg şehrinde 10-12 Haziran 1905 tarihleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İtalya'dan temsilcilerin katılımıyla Dünya Amatör Sporcular Birliği adıyla Halter ve Güreş Federasyonu olarak kuruluşuna dayanmaktadır. 18 Mayıs 1907'de Uluslararası Halter Federasyonu'ndaki son Alman'ın da üyelikten ayrılmasıyla varlığı fiilen sona eren kurum birkaç kez isim değiştirecek ve 1920'de Uluslararası Halter Federasyonu ismini alacaktır. Günümüzde Uluslararası Halter Federasyonu'na Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya ve Panamerikan Halter Federasyonu olmak üzere 5 kıtasal halter federasyonunun yanı sıra 187 ulusal halter federasyonu bağlıdır.
1: ...1907 yılı dendiğinde ise Türk sporunda ilk olarak akla Fenerbahçe Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü gelir. Fenerbahçe Spor Kulübü kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş. Ne var ki iki kez kapatılmaları nedeniyle faaliyetlerini ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti.
0: Takvim yaprakları 1907 yılını gösterirken 2. Abdülhamit döneminin son günleri yaşanıyordu. Artık Türk gençleri de açıktan futbol oynuyordu. Bu durumdan yararlanan Kadıköylü gençlerden Hariciye Nazır Asım ve Server Paşaların torunu Londra Sefareti Başkatibi Nuri Bey'in oğlu Ziya Bey ile Harekat Ordusu Feriki Şevki Paşa'nın oğlu Ayetullah Bey ve de ünlü edebiyatçı Sami Paşazade Sezai Bey'in yeğeni Enver Necip Okaner Bey, Necip Bey'in Moda Başpınar Sokak 3 numaralı evde yaptıkları görüşme neticesinde kuracakları takım hakkında fikir yürütüyorlardı. Görüşmelerin sonucunda maddi destek sağlayan dönemin zenginlerinden St. Joseph mezunu mühendis Nurizade Ziya Bey'e kulübün kurucu başkanlığı, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey'e katiplik görevi, Bahriye Subayı Necip Bey'e de kaptanlık ve vezedarlık görevi verildi. Yine görüşmede varılan fikir birliğiyle de kuracakları kulübün adını oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe'ye yapacaklar, amblemlerini Fenerbahçe burnundaki ışık

0: saçan fenerden, formalarındaki renkleri ise fener bahçesindeki papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan renklerinden, yani sarıyla beyazdan alacaklardı. Kulübün amacı kuruluş tüzüğünün ikinci ve üçüncü maddelerinde şu şekilde belirtilmişti. Kulübün takip ettiği amaç, memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, vatan gençlerinin vatanın korunmasına, zorluklara ve askeri seferberliklere hazırlamaktır. Kulüp, özellikle askeri beden eğitimlerinin yapılması, milli oyunların yaygınlaştırılması ve disiplinli bir halde geliştirilmesiyle uğraşacak, kaybolan tecrübelerin kazanılmasına uygun amatör şubeler kurulması ve açılmasına çalışılacaktır. 1907 Fransa bisiklet turu bu organizasyonun 5.'siydi ve ilk defa ilk 10 içinde Lüksemburg'un da temsil edilmesi söz konusu oldu. 8 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde yapılan tur toplam 4.488 kilometre mesafeli olup yarışçıların hız ortalaması 28.47 kilometre saatti. 1906 Fransa bisiklet turu galibi Rain Potier ailevi bir sebepten dolayı intihar etmiş, unvanını korumak için bu yarışta bulunması mümkün olmamıştı. Emine George yarışı kazanmaya yakınken ödünç bisiklet aldığı için cezalandırıldı. Liderlik Lucien Petit Breton'un eline geçti. Petit Breton yarış öncesi tanınmayan bir bisikletçiydi. Yarışa Poincione kategorisi içinde girmişti. Bunun anlamı o bisikletçi takım tarafından desteklenmiyordu. Bu nedenle ona mekanik bir destek verilmedi. Petü iki etap kazandı ve genel klasmanda birinciliği elde etti. Bu yılın Fransa bisiklet turu önceki yıla benzemiyordu. Çünkü 1906 Fransa bisiklet turu hemen hemen sabotajların serbest olduğu bir turdu. Tek günlük yarışlar arasında 298 kilometre ile en uzun profesyonel yarış her yıl Milano ile Sanremo arasında düzenlenen Milan-Sanremo bisiklet yarışıdır ve günümüzde Avrupa bisikletindeki klasik bisiklet yarışlarından bir tanesi olan Milan-Sanremo'nun ilki 1907'de düzenlendi. Kazanansa Lucien Petit Breton oldu. 1907 Dünya Güreş Şampiyonası 20 Mayıs'ta Alman İmparatorluğu'nun Frankfurt şehrinde düzenlendi. Yalnızca erkekler Grokoremen müsabakalarının yapıldığı şampiyonada takım sıralaması baz alındığında Almanya ilk sırada yer aldı. Bireysel anlamda ise 2 altın madalyayla Danimarka 1. sırada yer alırken onu 1 altınla 3'er gümüş ve bronz madalya kazanan Almanya izledi. Augsburg Spor Kulübü, Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde 1907 yılında kurulmuştur. Futbol Club Alemannia Augsburg olarak kurulan takım, bu isim altında uzun yıllar mücadele etti. 1921 yılından 1969 yılına kadar Augsburg adıyla maçlarını oynayan kulüp, sportif başarısızlıklar neticesinde o dönemki 4. lig statüsündeki lige düşmemek için 15 Temmuz 1969 tarihinde Schwaben Augsburg takımıyla birleşerek bugünkü ismi alacaktır. Futbol ve kriketin gelişimine katkıda bulunmuş olan FA Cup'ın kurucusu İngiliz futbolcu, futbol hakemi, kriketçi, gazeteci, yazar ve spor yöneticisi Charles William Alcock 26 Şubat 1907'de hayata gözlerini kapattı. Alcock 1896 ile 1907 yılları arasında Futbol Birliği'nin yardımcı başkanlığı görevini üstlenmişti. Futbolun önemli kurallarından offside kuralına dair önemli bir değişiklik de 1907 yılında yapıldı. Kendi sahasında bulunan bir futbolcunun offside sayılmaması bu yıldan itibaren geçerlilik kazandı.
1: Arşiv Odası programını bu haftalık burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 19 Temmuz 1799 yılında milattan önce 2. yüzyıla ait Rosetta taşı keşfedildi. Bu taş hiyeroglifin çözülmesi için anahtar oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Temizlik günü mü? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: üründe %50 indirimi kaçırma.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

0: Asipov Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşıma açısından endişeleri büyütüyor.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Nefis bir pazar bizleri bekliyor. Futbolda heyecan verici transfer gelişmeleri var ki zaten onunla başlayacağız ama aynı zamanda Dünya Kupası'nın futbolun en büyük kumpanyasının bugün final günü ve tabii ki bu hikayede sadece tek bir mutlu son olacak. İspanya mı Arjantin mi, bugün bu sorunun cevabını alacağız. Hem transferleri hem de Dünya Kupası'nı konuşacağız. Top dolu bir spor gündemi sizlerle birlikte olacak diyelim. Onur Özkan ve İbrahim Yavuz bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk yayınlar.
0: Teşekkürler ve iyi pazarlar tabii ki. Salah'la başlayacağız ama Dünya Kupası'nın da hakkını vereceğiz tabii ki, konuşacağız uzun uzun. Keyifli mi, tek taraflı mı, sert mi, nasıl bir maç bizi bekliyor, bunların hepsine değineceğiz. Dün bir üçüncülük maçı vardı. Üçüncülük maçlarından sonra olan o yegane tartışma olmalı mı olmamalı mı konusu.
2: Halı saha maçına döndü değil mi? Üçüncü.
0: Döndü.
1: Gösteri maçı, şöhretle karması.
0: İzlerken fena değil açıkçası. Yani ama konuşacağız yani, 10 gol vardı. Tabii bir eleme maçı olsaydı İngiltere-Fransa çok hani 10 gol görür müydük, çok şaibeli ama.
2: Teknik direktörleri bir hayli rahatsız etmiştir diye düşünüyorum. Özellikle Fransa'nın o ilk yarı yediği gollerin tamamına baktığında, hani halı saha örneğini vermem, o hani halı sahada kimse defansa durmak istemez ya, herkes gol atmak
0: ister. Bunun gibi bir görüntü yani vardı bir, yani.
2: O en güçlü organizasyon dediğimiz takımın yakalandığı savunma pozisyonları bir hayli problemliydi. Ama gol bu işin meyvesi olduğu için de çok fazla gol olduğu zaman da ister istemez keyifli oluyor.
0: Yani Fransa aslında böyle hayata dair de güzel bir örnek yani. İyi bir insanın kötü günü nasıl olur? Fransa biraz öyle yani, onu bize gösterdi yani.
1: Genelde üçüncülük maçları şöyle olur. Yarı finalde en büyük darbeyi kim yediyse o sıkıntı yaşar. İngiltere de elendi ama Fransa büyük darbe yemişti.
0: Doğru.
1: Yani Fransa şampiyonluk hedeflediği için, o yüzden de onun etkileri bence yansıdır.
0: Peki. Bu fragman olsun. Döneceğiz buraya ve final maçını konuşacağız. Biz Salah transferiyle başlayalım değerli izleyenler. Çünkü yani sadece Beşiktaşlı taraftarların değil, tüm futbol severlerin, hatta dünyada transferi takip eden diyelim tüm futbol severlerin ilgi odağı şu anda Muhammed Salah hangi takıma gidecek, ya da Süper Lig'e, Türkiye'ye mi gelecek, yoksa başka bir ülkeye mi transfer olacak, konu tamamen bu. Çok meraklı bir bekleyiş var, çok önemli bir bekleyiş var, çok heyecanlı bir bekleyiş var. Belki de Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden bir tanesine bu yaz şahitlik etmiş olacağız, olabiliriz Onur. Tabii çok heyecanlı Beşiktaş taraftarı. Biraz şuna bakıyor taraftar. Şimdi Salah'la ilgili önemli bir gündem var. Hani gelirse işte en uçta santraforda mı oynar, kanatta mı oynar, nasıl bir oyun planı olur? Bunlar yazılıyor, çiziliyor ama ben taraftarın bu konuyu şu an tamamen ikinci plana attığını düşünüyorum. Öncelikle bir Salah imzası bekleniyor. İmza yakın gibi görünüyor. Dün hatta gün içerisinde bu transferin bittiğine dair gelen haberler vardı. Ama Beşiktaş kulübü henüz hani böyle bir aşamanın olmadığını söyledi. Doğru, tedbirli olmak kulüplerin işi, birinci işi, bu çok normal ama yani çıkan haberler, kulüpten gelen açıklama, başkandan gelen cümleler diyeyim, bu transferin çok da uzamayacağı yönünde ve Muhammed Salah Türkiye sınırlarına doğru şu anda yaklaşıyor. Transfer gelişmesi olarak.
1: Evet, taraftar saha içini çok düşünmüyor derken bence Sayın Başkan da çok fazla düşünmeden şu an hareket ediyor. Yani onlar da sadece şu anda Salah gibi bir isim varsa önümüzde gidip alalım refleksiyle hareket ediyor. Bir kere şunu söyleyeyim, transfer operasyonunun başlangıcı inanılmaz başarılıydı. Yani çok kısa sürede Beşiktaş inanılmaz şekilde %1'lik orandan %80'lik orana falan ulaştı. Ben mesela ülkemiz adına şunu söyleyebilirim en azından. Hani bu kadar önemli bir yıldızın transferinde bu kadar hızlı bir gelişim ben hiç hatırlamıyorum. Yani örnek verelim, normal şartlarda Muhammed Salah transferinin böyle 1,5-2 ay falan sürmesi gerekir. Hani konuşulur, geliyor, gelmiyor, gidiyor, başka yere gitti.
2: Örneği.
1: Evet yarısı, yani.
2: Çok uzun zaman.
1: Ama bu mesela ben bir Roberto Carlos süreci hatırlarım. Hani benim meslek ki kariyerimin başlarına denk gelen bir iş bu. Carlos. 2 ay falan Carlos yazdık biz. Roberto Carlos'u yazdık. Şimdi burada Beşiktaş yönetimi bir kere olayın başlangıç noktasını inanılmaz güzel idare etti. Yani çok fazla gürültü kopmadan bir anda şu noktaya geldik. Salah'la görüşüyorlar. Ertesi gün Salah'la anlaşıldı. Yani çok hızlı bir geçiş yaptık, bu nokta inanılmaz başarılıydı. Fakat sonra bence yönetimsel anlamda aynı başarı gösterilemedi. Şu anlamda kartlar çok açık oynanmaya başlandı.
0: Evet.
1: Kimisi Salah gibi bir dünya yıldızını istiyor, bununla görüşüyorsanız iş bitmeden anlaştık haberini yaymamanız gerekiyor. İşte başkanla görüşüyorlar, başkan diyor ki anlaştık. Bir yöneticinin paylaşımları var, hatta bugün de paylaşım yapmış, yanlış tekrarlıyorum. Salah paylaşım yapıyor, geliyor paylaşım yapıyor. Şimdi oyuncunun menajeri bunları takip ediyor. Ekstra talepleri oluyor. Çok da doğal.

0: olacak. Çünkü öyle bir ortam oluştu ki artık Beşiktaş Salah'ı getirmek zorunda buraya.
1: Biraz şey gibi olmadı mı? Falcao transferi süreci.
0: Evet,
1: gibi.
0: Kesinlikle.
1: Yani yapılan açıklamalara göre
0: söylüyorum. Aynen doğru. Yani orada bir fotoğraf paylaşımı olmuştu.
1: Fotoğraf paylaşımı oldu.
0: Şimdi dolayısıyla burada dediğim gibi başlangıcı inanılmaz başarılı. İnanılmaz bir yöneticilik başarısı ama son finish noktasında hatalar yapıldı. Biraz da bence işin heyecanına kapıldı burada yöneticiler diye düşünüyorum. Şu anda normalde biz 1,5 gün önce diyelim Salah'la anlaşılmışken hani şu anda ufak da olsa bir soru işareti neden koyuyoruz? Menajerin ekstra talepleri var. Yani bu karşılanır bence büyük ihtimalle talepler. Karşılanmayacak şeyler değil ama ne olacak? Burada Beşiktaş'ın kasasından ekstra paraların çıkmasına sebebiyet verebilir bu iş. Çünkü buradan artık Beşiktaş yönetiminin geri dönme şansı yokmuş gibime geliyor. Evet. Yani o yüzden de burada menajer de bunu biliyor. Gelişmeleri takip ediyor. Diyor ki tamam bunlar Salah'ı almak zorunda. Ben diyeyim ki 1 milyon euro daha verin bana. Şimdi dolayısıyla burada dediğim gibi işin finalize kısmında yönetimsel anlamda bazı hatalar yapıldı diye düşünüyorum. Ama tabii ki isim anlamında tartışılmaz bir oyuncu. Kimse tartışamaz. Hatta hani bir sosyal medya üzerinden de bir polemik sürdürülüyor. Ben de gireyim o polemiğin içine. İşte Türk futbol tarihinin en büyük transferi olur mu olmaz mı? Hatta,
1: olur. Bence olur.
0: Şimdi bu iki açıdan bakılması gereken bir nokta. Bence bir rakibi var, Roberto Carlos. Şimdi şu anlamda söylüyorum, Roberto Carlos dünya futbol tarihinin bir mevkide en iyi oyuncusu herhalde, değil mi? Yani 10 kişiden 8'i bunu söyler dünya üzerine. Bir mevkinin dünya üzerinde en iyi oyuncusu gelmiş. Bunu ayırıyorum bir yere. Salah da Avrupa'nın 3 büyük ligi diyelim. İşte İngiltere, İtalya, İspanya. Almanya, Fransa'yı ben geride bırakıyorum biraz o konuda. Tarihsel anlamda. Avrupa'nın 3 büyük liginin liginden birinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu kabul edilen bir isim birçok insana göre. Ha, bu subjektif bir şey belki söylediğim, hani kimisi Lampard der, kimisi Alan Shearer der, kimisi Thierry Henry der, hani bu subjektif ama
1: Premier Lig için mi söylüyorsun?
0: Premier Lig için söylüyorum. Birçok insanın Premier Lig açısından evet, gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğunu söylediği bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk 3'e kesin girer %100 ama 1 mi olur, 2 mi olur, 3 mü olur, hani mesela ben bunu yazdığımda sosyal medyadan insanlar bana şu cevapları verdi. İşte anlaşamadığımız nokta bu. Hacı dediler, Alex dediler. Ya ben şunu demiyorum ki, buraya gelen en iyi oyuncu demiyorum şu anlık form itibariyle. Kariyer anlamında en iyi oyuncudan bahsediyoruz. İşte Ederson diyorlar, kupası var. Ben kupayı da bir kenara bırakıyorum. Yani burada bireysel anlamda başardıklarından bahsediyoruz oyuncunun. O yüzden de Carlos mu Salah mı konusunda ben gidip geliyorum. Hani Carlos diyene de evet derim, Salah diyene de evet derim. Çünkü subjektif bir konu ama şu çok net. Beşiktaş tarihinin en büyük transferi olur. Ülke futbol tarihinde en büyük 3 transferinden biri olur kariyer anlamında Muhammed Salah.
1: Kesinlikle buna eklemeler yapacağım ama
0: şu virgül koyayım sana, hemen İbrahim'e geçeceğim. Sağ içinde ama kafama yatmayan birkaç nokta var. Onlara biraz sonra değinmek istiyorum.
1: Mutlaka konuşacağız tabii ki.
2: Ya şöyle biraz... Yani Onur'a da destek olsun, bu idarecilerin duygularına yenilme hadisesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benzer durum Beşiktaş geçtiğimiz sezon da yaşamıştı. Bazı oyunculardan indirim ya da sözleşmede fedakarlıkla alakalı şeyleri söyleyip devamında da gemileri yaktık, rakip ne harcıyorsa fazlasını harcıyor. Şimdi bu dili kullandığınızda bu insanların menajerleri, bu insanlar bunları tabii dinliyorlar. Niye indirim yapsın? Madem senin paran başkasına vermeye var, bana da ver benim paramı, hakkım neyse diyor. Şimdi bu transfer sürecinde ister istemez tabii isim çok büyük olduğu için orada da herhalde bir yarış oluyor idareciler tarafında da. Hani haberi ben paylaşayım,
0: üstleneyim olayı biraz, evet,
2: öyle bir durum oluyor. Sanki sahiplenmiş oluyorlar transferi. Ya teknik anlamda ben biraz değerlendireyim. Yani Trossard'dan sonra yani iki kanatta ve oyunu ön tarafta da sadece kanat da değil. Yani santrafor konusunda gezerek oynayabilme anlamında ya Beşiktaş'ın bir hayli elini güçlendirecek. Hatta ben de bir adım ileri gideyim. Hani ülke futbol tarihine gelen oyuncu kalitesinden ziyade Beşiktaş tarihine herhalde bu kadar kanat organizasyonlarında daha iyi ikili gelmemiştir diye düşünüyorum ama şeyi unutmayalım. Yani biz bu oyuncuların tamamen oyunculuk yeteneklerine talip oluyoruz. Hedeflerini bilmiyoruz. Hedeflerini buraya gelince görüyoruz. Umarım hedefleri de oyunculuk kalitesi kadar yüksektir. Çünkü çok fazla böyle oyuncu geldi gitti buraya. Hedeflerine talip olduğumuz, sonra buraya geldikten sonra tanınmaz halde gördüğümüz, çok da üzüldüğümüz oyuncular oldu. Ama ligin en azından tek başına Galatasaray, Fenerbahçe'nin domine ettiği bir dönemin dışına çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da en hızlı nasıl halledebilirsiniz? Bu tarz üst seviyede oyuncuları getirdiğinizde bu problem en azından kısa sürede ortadan kalktı. Beşiktaş adına çok iyi bir süreç. İşin maliyet tarafını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü o bir hayli konuşulması gereken bir durum ama biz de maalesef hani kısa sürede baş

0: duruyorlar. Yani teknik bilgisi olan birinin çok uzun bir zaman sonra o kulüpte çalışması, en azından Beşiktaş'ta değil mi, geçtiğimiz sezonlara göre çok daha sağlıklı gidiyor işler. Bugün yapılan transferlere baktığınızda tam anlamıyla eksiği olan bölgelere ve hiç panik telaş yapmadan ve teknik direktörle istişare yapılarak, şey de çok önemlidir, bir önceki sene bence en büyük hatalarından biriydi Beşiktaş'ın, çok kalabalık kampa gittiler. Evet. Hatta ben çok şaşırmıştım. Yani Solskjaer'den şöyle bir davranış bekliyordum. Ya bu kadar kalabalık kamp olmaz, buradan sağlıklı antrenman çıkmaz. Olur mu? Evet. 35 kişi antrenman.
1: Şimdi kararlar erken alındı biraz bazı oyuncularla alakalı.
0: Şimdi o problemli bir hadisedir. Bak, bunu hemen ortadan kaldırdı. Bu da kıymetlidir. Değil. Muhtemelen oturup o istişareyi yaptılar. Evet. Önder Özen'in de burada rolü çok önemlidir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta şu ana kadar işler bir hayli sağlıklı gidiyor diye düşünüyorum.
2: Şimdi Carlos mu Salah mı tartışmasında ben biraz şu pencereden bakıyorum. Ya tabii ki bu tartışmada bu arada yani bu çok öznel bir konu olduğu için.
1: Objektif konu, yani burada tabii kesin bir kanıt ortaya koyamadığımız için.
2: İnsanların çoğu fikirlerimize katılmayabilir. Biz onların fikirlerine katılmayabiliriz. Tabii. Çünkü bu konu böyle, yani herhangi bir şeyin en iyisi zaten herkese göre değişebilen bir şey olduğu için. Ama benim bakış açım şu. Roberto Carlos bence de dünyada sol bek, yani en azından benim izlediğim, tanıklık ettiğim noktada gelmiş geçmiş en büyük sol bek.
1: %100.
2: Benim için böyle. Hatta Gareth Bale tarzı oyuncuların da önünü açan bir profil. Yani aynen. İlk
1: kez back profillerini değiştirdi.
2: Değiştiren bir kesinlikle kafuyla birlikte evet. Back profillerini değiştiren bir isim. Ama dünyada ne olursa olsun en büyük yıldızlar, yıldız yanılan isimler hep hücum oyuncuları olduğu için. Ki Fabio Cannavaro bile hani bunun bir tek istisnai örneği Ballon d'Or kazanmış. Olarak. Onun dışında hep hücum oyuncuları alıyor. İşte bir tek Rodri hani merkez olarak aldı. O yüzden de hücum oyuncularını, ya yani bu tarz hücum oyuncularını getirmek çok zor olduğu için belki Nikola Anelka diyeceğim kariyer olarak, ama Anelka'nın da böyle sayıları ve istatistikleri yoktu. Yok. Hani Real Madrid'i, Paris Saint Germain'i vardı, yani takım olarak söylüyorum.
1: Evet.
2: Ama böyle bir istatistiğe sahip değildi. O yüzden de Muhammed Salah bana göre Türk futbol tarihinin en büyük gelmiş geçmiş transferi olur. Ki yani son 4 sezonda, ki geriye gitsek bu ortalama düşmüyor. 101 gol 62 asist gibi. Gerçekten hani
0: inanılmaz bir şey.
2: İnanılmaz kelimesiyle bile açıklamak istemedim. O kadar bence istatistik yapan.
1: Cümleyi de şu anlamda doğru kullanmak gerekiyor. Sonra yani. Başka yere çekildiği için söylüyorum. Hani en büyük transferi bence doğru ifade değil. Şöyle demek gerekiyor. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli oyuncu.
2: Görkemli.
1: En görkemli. Türkiye'ye gelmiş en görkemli, en kariyerli oyuncu mu? Oya oyuncudur. İfade
0: şey yani. De oluyor diyor onu. Mesela biz bu tarz oyuncuları hep kulüplerinde ciddi anlamda maç sayısı düştükten sonra görüyorduk. Şimdi Salah'ta öyle bir durum da yok. Evet. Yani bu sürece baktığında 40 maçın altına düşmemiş. Şimdi sürekli oynama ritmi olan bu kadar önemli oyuncuları
1: yıllardır,
0: tamam
1: tabii.
0: Yaşı 34 kabul ediyorum, ama bir de yaş hadisesi değişmeye başladı artık. Yani fiziksel anlamda iyi durumdaysan, ki Salah'ta formayı çıkarınca gördüm gayet de iyi durumda gözüküyor. Şimdi böyle oyuncuları bu anlamda buraya getirmek de çok değerlidir. Yani oynama ritmi olan bir oyuncu.
1: Aynen.
0: Öteki türlü dikkat et. Yani o dönemde çok önemli oyuncular geldi ama hep maç ritmi düşmüş oyuncular geldi. O yüzden bu da çok değerli. Bunun da bu şekilde
2: şöyle,
0: gelmesi.
2: Şöyle şimdi yönetmenim Hasan Çavdar diyor ki Drogba'yı unutmadan, doğru. Ama Drogba şöyle
1: aynısı.
2: Çin Ligi'ne gitmişti. Çin Ligi'nden geldi. Ha, Salah bu arada Arabistan yapıp Türkiye'ye gelse yine benim fikrim o konuda çok değişmez, ama Drogba hem yaş olarak daha ilerideydi. Bir de Drogba'nın ya bence çok özel oyuncuydu benim, yani
1: yok ayrı ama yine, ikisinin Premier Lig'deki ya yaptıkları
2: onu diyeceğim.
1: Salah önde.
2: Salah Drogba'nın önünde.
1: Bak şey mesela çok unuturuz, hep büyük takımlardan yola çıkıyoruz. Samuel Eto'o mesela. Çok büyük kariyerdi Samuel Eto'o. O da önemli bir kariyer, ama yani dediğim gibi Salah burada Avrupa'nın 3 büyük liginden bir tanesinin tarihinin en iyi oyuncusu olarak kabul ediyor birçok insan tarafından. Tabii subjektif her türlü fikre saygım var ama olayı doğru anlamak gerekiyor. Yani burada başka isimler konuşurken hani dediğim gibi.
2: Şöyle ekleme yapayım. Böyle kupa sayısından ben gördüm.
1: O yanlış bir değerlendirme.
2: Ya bir kere kupa, yani kupa sayısına bakacak olursak, yani eski Bursa Sporlu Scott Carson hiç oynamadan da Şampiyonlar Ligi, iki tane Şampiyonlar Ligi var. Hani,
1: o mantık
0: da organizasyonun parçasısındır, yani. Alırsın.
1: O mantıkta yani. O zaman John Stockton'la Karl Malone Hall of Fame'e giremezdi mesela.
2: Fenerbahçeli Barış Ersek de basketbolda o zaman basketbolun en iyi oyuncularından bir tanesi yani olması lazım, ama Obradoviç takımında bütün kupalarda kenarda var. Sadece aldı o ayrı bir
1: kupa
2: şey.
1: Kupa tabii ki önemli, ama kupaya etki. Burada önemli kriter olmalı. Tabii bireysel başarıları son derece önemli. Dediğim gibi yani en azından şöyle diyelim, en büyük kariyerlerden bir tanesi buraya gelecek olan, gelmiş geçmiş. Hani öyle özetleyelim. Çünkü
2: görkemli karşılıyor galiba.
1: Evet, en görkemli.
0: Şey de var bu arada ya. Bak şimdi ben karşılıklı oynadığım için de abim de hatırlatmış. Ortega
3: orta

0: Sega'da çok
1: ama o şimdi
0: yani Avrupa şeyi yok, demiyorum.
1: Yani kariyer anlamında şimdi çok istikrarlı bir grafikten
0: Maradona'dan
1: bahsedemiyoruz.
0: Maradona'dan sonra Arjantin için böyle bir isimdi yani. Hani
1: ya orada mesela Sampdoria'sı var, Valencia'sı falan var hani Ortega'nın, ama yani çok yüksek seviye bir kariyerden bahsedemiyoruz.
0: Anladım ama şey isim olarak dedim.
1: İsim olarak hani tabii ki tabii çok
0: Maradona'dan sonra o dönem için
1: o formayı giyen adaydı. Aday oyuncuydu Ortega. Yani Arjantin 10 numarası olarak geldi
2: geçen
1: buraya.
2: Geçen yılda çok saymıyorum. O haliyle bile 22 gollük bir katkısı var geçen yıl ama ya bir sezon önce 34 gol 23 asist gibi. Hani evet, baktığımızda daha önce neredeyse hani bir tek böyle Messi'nin Ronaldo'nun ulaştığı tarzda istatistiklere ulaşan bir isim yani Salah.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim tabii tekrarlayayım hani sonra kırpıp büküyorlar hani Salah'ı mı beğenmiyorsun? Hayır, Salah dediğim gibi Türkiye'ye gelmiş en görkemli kariyerlerden bir tanesi oldu. Çok büyük transfer isim anlamında, büyük heyecan. Ama saha içine dair benim ufak kafamı kurcalayan noktalar var. Bu şey değil hani. Ya Salah tabii son dönemde geçen sezon özellikle birçok ölçüden geriye gitmiş gibi gösterdi herkese kendini. İşte atletizm, biraz tempo, çabukluk ki Dünya Kupası'na bence iyi bir turnuva geçirmedi diye düşünüyorum.
2: Çok da kötü turnuva geçirdi.
1: Değil ama hani Mısır'ın milli takımının en fazla öne çıkan oyuncusu olamadı. O takımın en fazla öne çıkan oyuncusu olmasını beklerdim Salah. Hani benim beklentimin altında kaldı
2: ama
1: biraz.
2: Bir şey söyleyeyim, bu kadar büyük yıldız olup da ülkesi o kadar hani başarı anlamında büyük olmayan yıldızlar biraz genelde turnuvalarda böyle performans
1: sergiliyor. Ya tabii de bu arada şunu söyleyeceğim. Hani Salah performans olarak düşse bile düştüğü yer Premier Lig. Hani biz Süper Lig'den bahsediyoruz. Yani buranın seviyesi hala onun için çok düşük bir seviye kalır. Salah kariyeri ve kalitesi açısından. Hani benim kafamı kurcalayan nokta o değil. Başka bir şey onu söylemek istiyorum. Şimdi Beşiktaş bir plan doğrultusunda gidiyor şu ana kadar. Neydi bu plan? Sezon başında işte Önder Özen bir ihtiyaç belirledi. Teknik adam profili İtalyan'a geldi. Sonra kafa kafaya verdiler. Kadro ihtiyaçlarını belirlediler değil mi? Nedir bu ihtiyaçlar? Ve onun üzerine profiller belirlendi. Ve ekonomik, sportif anlamda en doğru isimlere gitti Beşiktaş. Profil ve ihtiyaç anlamında. Salah transferi bir futbol aklı transferi değil bir kere, onu söyleyelim. Hani teknik adamdan veya sportif direktörden çıkan bir isim değil. Ha şunu söyleyeyim. Başkanlar planlamanın dışına transfer yapar mı? Yapar bu arada. Hiçbir itirazım yok. Örnek verelim. 2012-13 sezonunun devre arasında Snyder, Ünal Aysal transferiydi. Fatih Terim istemiyordu Snyder'ı. Ünal Aysal o dönem inisiyatifi kullandı, Snyder'ı getirdi. Olabilir. Drogba bir başkan transferiydi. Şimdi burada başkan planlamanın dışında bir transfer imza atabilir. Kafamı kurcalayan nokta şimdi İtalyano'nun profiline baktığımız zaman Salah'a kadar İtalyano takımına dönüşmek üzereydi Beşiktaş. Yani bir teknik adam takımına dönüşmek üzereydi. Teknik adamın istediği profiller, teknik adamın oynatmak istediği oyuna uygun profiller ve teknik adamın yönetmesi muhtemel isimler. Baktığımız zaman gelen isimlerin tamamı. Şimdi Salah transferi sonrası Beşiktaş bir teknik adam takımından biraz çıkıp yıldız oyuncuların takımına dönüşür mü? Birinci kafamdaki soru işareti bu. İki, takım içi hiyerarşide Salah bazı dengeleri bozabilir mi saha içinde? Örnek verelim, Orkun Kökçü olası bir Salah transferinden mutlu mu olur, yoksa kafasında soru işaretleri oluşur mu? Şimdi Orkun takımın tesislerin lideri, hiyerarşide en üst seviyede bir isimken ki Trossard da o hiyerarşiye uyacak bir isim bu arada. Hani derler ki Orkun bu takımın lideri, Trossard der ki kabul, hiçbir itirazım yok. Hani öyle bir oyuncu. Fakat Salah başka bir seviye oyuncu. Salah bir süperstar. Salah bir ikonik simge. Yani dünya futbolundaki son 20 yıldaki ikonik simgelerden bir tanesinden bahsediyoruz burada. Dolayısıyla yüksek bir egodan bahsedebiliriz. Doğal olarak hiçbir itirazım yok. İşte burada takım içi hiyerarşide bazı dengesizlikler ortaya çıkabilir mi?
2: Şöyle çıkmaz gibi geliyor ya. Mesela Osimhen'in Galatasaray'a geldiği
0: İtiraz
2: senaryoyu
0: etmez.
2: Düşündüğümde.
0: Salah
2: ama Osimhen, hani Torreira ne bileyim,
1: değil,
2: ya da diğer oyuncular
1: değil.
2: Nasıl bunu kabullenebiliyorsa yok haliyle. Yani bu senaryoda bence bu olur diye
0: düşünüyorum. Ben de Ömer'le aynı fikirdeyim. Yani. Salah'ı kabullenebilirler. Yani orada
1: zaten kabullenmezler demiyorum ama sadece hani daha gelmeden bunları konuşmamız çok bence iyi bir şey. Yani çünkü geldikten sonra bir şey olursa konuşmanın hiçbir anlamı yok. Hani gelmeden önce bu soru işaretlerini koyabiliriz bence ortaya. Hani
2: benim
1: bu tür sadece ve dediğim gibi İtalyano'nun oynamak istediği oyuna uygun bir takım kuruluyorken hani Salah ve Trossard kanatlarıyla Beşiktaş'ın transfer politikası da değişebilir mi bu saatten sonra?
2: Bence şöyle Onur, benim kafamdaki soru işareti şu, bilmiyorum. Belki de Beşiktaş'ın bunu konuşması gerek diye düşünüyorum. Şimdi bir kanatta Trossard, bir kanatta Salah. Onun önünde şu anda Yang Yuo da olsa zaten bence ki yani bağlantıyı yapabilecek bir oyuncu zaten. Şu an için ben yeterli gibi görüyorum Beşiktaş'ın hücum hattını Salah'ın geldiği noktada. Çünkü Salah da zaten oraya ikinci yani santrafor
1: olarak gelecek. Zaten gol yükünü onlar üstlenir zaten.
2: Ama Ya zaten bir

0: tarafta Trossard, Salah varsa yani ortaya bir tane meşe ağacı diksen ona da 15 tane çarpıp top içeri düşer diye düşünüyorum yani. Ama bence biraz Beşiktaş'la ilgili soru işareti, hatta bence bolca soru işareti şu var. İnan hücum hattına hiç takılmıyorum. Beşiktaş'ın muhtemel şu anki kurgusu, elde olan oyunculardan söylüyorum yani, Salih, Endi'de, önde Orkun. Çünkü bence Orkun biraz daha hücuma yakın oynayacak, isim olacak diye düşünüyorum. Burada Endi'de konusunda çok ciddi soru işaretlerim var. Çünkü yani hem topu karşılayabilecek hem de aldıktan sonra değerlendirilebilecek noktada biraz sıkıntı yaşayabilecek bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için Beşiktaş'ın orada hem iyi bir kesici hem de ilk pasta iyi bir dağıtıcıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani biraz takımın merkezi çatısı gibi gördüğüm için ben, çatının su almaması lazım.
1: Ve
0: yani
1: şey var.
0: Oradaki burada merkezin bence çok iyi kurgulanması lazım.
1: Eğer ki Salah transferi planlamada, ekonomik anlamda bazı değişikliklere sebebiyet verecekse de orada bir sıkıntı olur. Çünkü Beşiktaş'ın çok ciddi bir stopere ihtiyacı var. Dediğin gibi çok ciddi bence bir 6 numara ihtiyacı var. Hani hücumu biz mükemmele yakın inşa ettik. Ya bunlar zaten bizi götürür şeklinde bir anlayış Beşiktaş'a zarar verir. Yani Beşiktaş'ın halen merkezinde, savunmanın merkezinde problemleri var. Kalite anlamında, oyuncu anlamında. Dolayısıyla hani burada işte Salah'a verilecek olan bütçe normal transfer planlamasının dışında bir bütçe olduğu için, planlamada öyle bir şey olmadığı için normal şartlarda, diğer transferleri olumsuz etkilememesi gerekiyor. Yani burada Beşiktaş yönetimi mutlaka Salah'ın kaynağını o bütçeden değil de farklı bir yerden bulmak zorunda. Çünkü dediğin gibi 6 numaraya mutlaka
0: %100
1: Endidi'nin gönderilip oraya çok üst seviye bir oyuncu alınması gerekiyor. Hatta şunu söyleyeyim, Beşiktaş gözünün bir ucuyla Mario Lemine'ye bakıyor. Hani Galatasaray Lemine cephesinde bir şey olursa, bir ayrılık, oraya bakıyorlar bir. Hani bir girişim anlamında söylemiyorum. Ama ayrılık olduğu takdirde Beşiktaş
0: bir düşünce oluşabilir.
1: Bir hamle yapar Lemine ile alakalı gibime geliyor. Bir yoklar Lemine'yi. Çünkü istenen, arzu edilen profilde bir oyuncu oraya.
0: Bence tam ya benim düşündüğüm profil oraya ya Torreira gibi ya da Guendouzi gibi bir profil.
1: Daha çabuk, daha dinamik
0: lazım.
1: Bir oyuncu, evet, istiyorsun, evet. Sen.
2: Ya şöyle, ben tabii o pozisyonla ilgili artık oyunun bu kadar değişime uğradığı alanda merkezde iki oyuncunun bir tanesinin daha defansif olmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani artık bu merkezde oynayan iki oyuncu da, yani Orkun'dan 3 tane oyuncu bulmak zorundasın. Orkun çünkü tam anlamıyla 6 değil, 8 değil, 10 değil. Ya yani oyunun içinde 6'yı da 8'i de 10'u da oynuyor. Var yani, bulman lazım. Yani sen daha çok tabii ister istemez bize burada bu işi böyle öğrettikleri için illa savunmanın önünde bir tane adam olsun. Şimdi bu Endidi'den rahatsız olmamızın temel sebebi bu. Çok fazla stoperlerin içine gömülüyor. Şimdi bu kadar stoperlerin içine gömülen bir orta saha oyuncusunun benim oyunuma bir katkısı yok ki. İşte Amrabat örneği gibi.
0: %100.
2: Alvarez örneği gibi. Geldiniz gömdünüz stoperlerin arasına bir tane orta saha oyuncusunu. Orta saha oyuncusunun oyunu iki yönlü oynaması lazım.
0: Bak, şöyle Torreira, hocam, yanındaki oyuncuyu da 60-70 metre, yani metrelik
2: yok edersin onu. Ya, yok etti Freddy.
1: Büyük takım profilleri değil bunlar.
2: Amrabat Freddy yok etti. İsmail Yüksek alışkanlığından sonra yok etti. Koca alanı tek başına oynamak zorunda kaldı. Şimdi Torreira ile ilgili bir örnek vereyim. Torreira ilk geldiği dönemler işin hücum kısmı bölümünde hiç yoktu değil mi? Gol yok, asist yok. Ama son senesinde en fazla gollü asisti tabii buldu.
0: Yemina'dan sonra.
2: Şimdi demek ki yapabiliyormuş oyuncu. Niye mahkum ediyoruz biz illa oyuncuyu 6 numara? Ki Okan Hoca'ya da Leslie ile ilgili öyle bir soru soruldu. Şimdi normal olarak Leslie'nin kariyerine baktığında hemen savunmanın önünde uzun kesici bir orta saha. Okan Hoca biraz itiraz etti o durum. Evet. Hayır, oyunun dedi iki yönünü oynamak zorunda.
1: Farklı oynattı.
2: Çünkü oyunun gerçeği o. O Okan Hoca bunu da bu arada deneyimlemiş oldu. Aslında Torreira'dan hücuma da katkı sağlayan bir orta saha oyuncusu olduğunu da gördü. Yani bence bizim talep etmemiz gereken, yani kesiciden ziyade oyunu iki yönlü oynayabilen orta saha. O bizi hedefe götürdü.
1: Zaten
2: çünkü
1: İtalyano'nun takımlarında da öyle çok saf altı numaralar fazla yoktur. Yani genellikle işin pasörlük ve üçüncü bölge kısmında da mahir oyuncuları kullanmıştır İtalyan. Ama şu işte dediğim gibi, şu düşündürebilir mi acaba orada teknik adamı? Ya işte Salah, işte Trossard, biri 34, biri 31. Evet, enerjileri hala yüksek ama bir yaş seviyesine gelmiş oyuncular. Orada acaba ben işte 2-8'de oynarsam, bir de Orkun'la oynarsam acaba defansif anlamda problem yaşar mıyım deyip planlamayı değiştirir mi bilemiyoruz. Onu görmemiz olur, gerekiyor.
0: Başkan Adalı bir Arap kanalına konuşmuş. Hemen ben detaylarını aktarayım açıklamanın. Muhammed Salah bu transfere onay verdi. Menajer de ilk etapta teklifimize olumlu yanıt verdi. Salah hem teknik direktörümüz hem de sportif direktörümüzle konuştu ve transfere onay verdi. Ancak medyada transfer tamamlandı haberleri çıktıktan işte sonra menajerin mali taleplerini arttırdı. Menajer kendi komisyon talebini inanılmaz seviyelere, yaklaşık %35'e yükseltti.

0: yükseltti. Bizim açımızdan böyle bir oranı kabul etmemiz mümkün değil. Ayrıca Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz. Transferde Remy Abbas dışında başka menajerlerin olduğu iddiaları doğru değil. Biz yalnızca Remy Abbas'la görüşüyoruz demiş Başkan Adalı transfere dair.
1: Biz ne dedik az önce?
2: Yine bak yani tam aynı olarak aslında geldik. Anlattım. Bir de daha tehlikeli bir şey var orada. Şimdi menajerine hedef gösteriyorsun. Şimdi şöyle bir şey olur mu yani? Sence bu kadar dönem çalıştığın menajerini seninle alakalı olan görüşmeden dolayı benim menajerim hata yaptı demez ki. O menajerin
1: haberdar
2: yanında
1: olmaması
2: olacak.
1: Mümkün mü?
2: Haberdarı yok. Ya öyle şey olur mu? Haber olmama şansı olur mu?
1: Şimdi yani? Dedim ya az önce biraz işin heyecanına kapılıp kartlar çok açık oynanınca böyle bir görüntü ortaya çıktı ki bence başkan da burada kabahatli. Çok net biliyorum başkan kendisine birçok gazeteci ulaştı. Anlaştık dedi Salah'la ve o medyaya yansıdı direkt. Şimdi burada Sayın Başkan'ın da daha bence soğukkanlı davranması gerekiyor. İşte yöneticilerin paylaşımları, ona hesap soracak Sayın Başkan. Diyecek ki sen nasıl paylaşım yaparsın? Sen nasıl bir yönetici olarak Salah paylaşımını yaparsın Instagram'dan? Geliyor dersin. Ya bu bir yönetici, işte geçen sezonu hatırlayalım. Ertan Turunoğulları alacağız dedi değil mi? Sonra ne oldu?
0: Sonra
1: Kante transferi artı kaç milyon euroya mal oldu Fenerbahçe'ye?
2: Şeyi hatırlayalım. John Duran geldi buraya. Fenerbahçe bir türlü imza attıramadı. Evet. Benzer bir durum. Getirdin evet, oyuncuyu tam anlamıyla imzayı attırmadın. Sürekli burada talepler arttı. Menajer ekstra para istedi oyuncu.
1: Işte.
2: Yani getirdiğiniz an şimdi onlar o şeyi gördü. İyi kötü muhakkak burada temas ettikleri insanlar vardır. Mecburlar o parayı bize vermek zorundalar diyecek. Çünkü taraftara bu ismi göster. Şimdi Beşiktaş bu işi halledemediği an en ufak olumsuzlukta bu iş yönetime dönecek.
1: Yani. Ya bu halledilir. Ama ne olacak işte?
2: Ekstra bir
1: ekstradan kasadan para çekecek. Yani menajeri 35 istiyordur. 25'e indirirsin ama yine ekstradan para vermek zorundasın.
0: Beşiktaş'ta hani transfer sezonu o kadar şu ana kadar hani tadında gidiyordu ki şimdi böyle bir sıkıntı yaşanırsa birden hani hiç olmamış bir noktadan aynen sorun çıkmış
1: ya
0: olacak.
1: Tekrarlıyorum yani. Ama ben hani meslek hayatımda bu kadar önemli bir yıldızın transferinin bu kadar kısa sürede bitme noktasına geldiğini ilk kez görüyorum. Ya inanılmaz bir yöneticilik başarısından bir yöneticilik fiyaskosuna dönüşmesin bu iş.
0: Bak şöyle söyleyeyim mi Onur? Yani benim bu açıklamadan anladığım, eğer Beşiktaş tarafı yönetim olarak gazetecilere böyle bir şey yok ya da basına diyeyim yani bu basına yansımasaymış. Evet Beşiktaş ilgilenmiyor diye bir hani bariyer konulsaymış. Belki bugün, belki yarın imza olabilir.
1: Tabii tabii kesin olacaktı
2: bu
1: iş. Yani
2: gösterme de
1: sağ.
2: Şimdi menajerine tabii hedef gösteriyorsun.
1: O da doğru değil.
2: Yanlış yapıyorsun çünkü oyuncu menajerinin yanında olur. Yanlış evet. Yani bu dil de yanlış, doğru bir dil değil. Bu, bence mesela burada sessiz kalınsa, şu ifadeler kullanmasa bu transfer sürücüyle evet alakalı Beşiktaş'ın
1: yine yanlış olur bir iletişim olduğunu
2: yanlış
1: düşünüyorum
2: iletişim
1: ben. Ya belki şuna bir hazırlık duyalım mı?
0: Konuşmaya tabii devam ederiz. Efecan Öztaş telefon bağlantısı yapacağız sevgili Efecan'la. Bakalım Efecan'da yeni bilgiler neler. Efecan hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Saray ve konuklarında yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Efecan. Mutlu pazarlar tabii ki öncelikle. Şimdi Beşiktaş taraftarı tamamen her şeyi bıraktı. Muhammed Salah transferini bekliyor. Senin az önce paylaştığın bilgi, benim de yayında aktardığım bilgi, Başkan Adalı önemli açıklamaları imza attı. Detayını senden dinlemeye başlayalım.
3: Evet, burada Sayın Başkan Serdar Adalı aslında mesajı vermiş oldu. Muhammed Salah transferi onay ver dedi. Biz de yaklaşık 2 gün önce Beşiktaş Muhammed Salah'la mali şartlarda anlaşma sağladı demiştik ama daha sonrasında dün menajerinin absürt istekleri olduğunu öğrenmiştik. Dün gece geç saatlerde tekrardan yaptığım bağlantıda ben imaj hakları, forma satışından pay, bu gibi ücretlerde bir anlaşma sağlanmadı demiştim. Sayın Başkan da menajerinin komisyon ücretinde bir yüksek ücret istediğini belirtiyor. Burada aslında Muhammed Salah'la ben Sayın Başkan Serdar Adalı'nın yarın ya da diğer gün bir görüşme yaparak transferi olumlu yönde ilerletebileceğini düşünüyorum. Ki çarşamba gününe kadar da ben bu transferin sonuçlanmasını bekliyorum olumlu olarak. Beşiktaş yöneticilere sorduğumuz zaman da süreç olumlu mu ilerliyor, olumsuz mu ilerliyor? Taraftarlar da çok bunu merak ediyorlar. Ben şu an sürecin biraz daha hala olumlu ilerlediğini söyleyebilirim. Ama Beşiktaş'ın menajeriyle herhangi bir şu an anlaşması söz konusu değil. Sayın Başkan Serdar Adalı da bunu aktarıyor. Yaklaşık %35'e kadar bir komisyon ücreti yükseltmiş istediğini. Ama Beşiktaş tarafı bence ki bana gelen bilgi de bu yönde. Muhammed Salah'la direkt iletişim kurarak görüşmeleri olumlu şekilde sonuçlandırmaya yakın, daha yakın diyebiliriz. Ki dün akşam saatlerinde de Vincenzo Italiano'yla Muhammed Salah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. FaceTime yaptılar bu telefon görüşmesini. Muhammed Salah gayet

0: fit olduğunu belirtmiş. Vincenzo Italiano kendisine birçok soru sormuş. 9 numara oynar mısın? Sağ kanat dışında 10 numara pozisyonunda oynar mısın gibi sorularda bulunmuş. Çünkü çok önemli bir yıldız, çok büyük bir figür. Yani istemeyebilir oynamak. O yüzden bu sorulara karşılık şu yanıtı vermiş Muhammed Salah. Ben siz hangi pozisyonu isterseniz orada oynamaya hazırım. Forvet'te oynayabilirim. Yeterli yeteneğe sahibim diyor Muhammed Salah. Daha önce de zaten Mısır milli takımında da forvet pozisyonunda oynadı bu sezon Dünya Kupası'nda. Muhammed Salah Beşiktaş'a gelmek çok istiyor. Eşi İstanbul'a gelmeyi çok istiyor. Avrupa'da kalarak ve Müslüman bir ülkeye transfer olarak transferini gerçekleştirmek istiyor. Hem Muhammed Salah hem de eşinin burada çok etkili olduğunu söyleyebiliriz Ömer Saraç. Ki oyuncunun bu durumda da farklı farklı yatırımları varmış. Hem bir yazlık evi varmış hem de başka yatırımları varmış. O yüzden Türkiye'yi çok seviyormuş ve Beşiktaş formasını giymeyi de aslında çok istediğini söyleyelim. Çünkü İstanbul çok büyük bir şehir ve Muhammed Salah'ın da Beşiktaş'la Avrupa'da Müslüman bir ülkede oynama isteğini de kabartan bir istek olduğunu da söyleyelim Ömer Saraç.
1: Efecan, şimdi Beşiktaş taraftan öğrenmek istediği, merak ettiği şu: sen gerçekten çözülebileceğini düşünüyorum dedin ama yine daha detaylandırmanı rica edeceğim senden. Ya bu sence kriz diye adlandırılabilecek bir sorun mu, yoksa bir iki güne bunun aşılabileceğini düşünüyor musun?
0: Abi ben aşılabileceğini düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş tarafından aldığım hem bilgi hem de oyuncu tarafıyla, menajer tarafıyla konuştuğumda da onlar da Muhammed Salah'ın bu isteğinin, Beşiktaş'a gelme isteğinin bütün sorunları çözebileceğini aktarıyorlar. Yani biz Trossard transferinde de aynı durumu yaşadık aslında. Burada süreçler benzer şekilde ilerliyor. Buradaki en büyük nokta şu, taraftarları birazcık daha da olumsuz noktaya iten konum şu: Muhammed Salah gündemi öyle bir anda gündeme girdi ki sanki 3 günde Beşiktaş Muhammed Salah transferi gerçekleştirmiş gibi bir hava oluştu. Tabii bir anda süreç de yavaşlayınca burada taraftarlar da şunu merak ediyor yani: neden hemen yavaşladı? Aslında hemen yavaşlamadı. Yani Trossard'da da menajerinin absürt istekleri vardı. Bizler zaten bunları haberleştirdik ki sonradan Trossard menajerinin bu absürt isteklerini öğrendikten sonra süreci olumlu şekilde yönetmiş, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmişti. Muhammed Salah'ta da yine aynı durum geçerli. Menajeri şu an Beşiktaş'ta yaptığı ilk görüşmelerde çok olumlu ilerliyordu. Çok hızlı ilerletiyordu görüşmeleri. Daha sonrasında taraftarların yoğun bir isteği, Beşiktaş camiasının Muhammed Salah'ı çok istemesinden dolayı süreci birazcık yavaşlatmış ve biraz daha fazla para almak için süreci uzatmış oldu. Ama ben burada Muhammed Salah'ın da Sayın Başkan'la görüştükten sonra süreci eline alarak süreci tekrardan daha olumlu bir şekilde, olumlu bir yönde sonuçlandırmasını bekliyorum.
1: Efecan, bugün biraz zorluyorum seni ama bir tane daha sorum olacak. Tabii çok önemli bir transfer çünkü bu. Midtjylland maçından önce bir imza bekliyor musun? Çünkü hani ben perşembe günü, yani maç günü bir aksiyon alınmasını beklemediğim için, yani perşembeye kadar çözülür mü yoksa Midtjylland maçının sonuna mı kalır sence?
0: Dün öğle saatlerinde benim aldığım bilgi şöyleydi: çarşamba gününe kadar Muhammed Salah Beşiktaş yönetimi bitirmek istiyordu ama menajer tarafının şu an bulunduğu istediği ücretlerden dolayı bu transfer hafta sonuna doğru da sarkabilir ama hala perşembe gününe kadar Beşiktaş yönetiminin bu transferi sonuçlandırmak istediği yönünde gelen bilgiler. Ama süreç tabii dinamik bir süreç. Maçtan sonraya da kalabilir. Beşiktaş yönetiminin düşüncesi, hayali çarşamba gününe kadar bu transferi sonuçlandırmak ve oyuncuyu, şu an Muhammed Salah Yunanistan'da bulunuyor, yarın Mısır'a dönecek, Mısır'dan alıp Türkiye'ye gelmeye gönderecek.
1: Peki Efecan, çok teşekkürler. Ağzına sağlık verdiğin, aktardığın bilgiler için. Tabii ki bu süreçte sana bağlanmaya devam edeceğiz diyelim. Biz stüdyoda sohbete devam edelim. Yani çarşambaya kadar çözmeye çalışacak Beşiktaş yönetimi. Bakalım, önümüzdeki hafta çok hareketli geçecek gibi görünüyor.
2: Ben hala bitme ihtimalini yüksek görüyorum. Şu yüzden, Avrupa'dan Salah'ın tarihi yok şu anda. Ki olsa bile Beşiktaş'ın verdiği paraları asla şu anda herhangi bir Avrupa kulübü veremez. Suudi Arabistan'a gitmek istemediği net Salah'ın. Çünkü gitse zaten giderdi.
1: Daha erken bir imza olurdu bence.
2: Olurdu. Daha gittiği teklifler de vardı oradan, Arap Yarımadası'ndan, ama MLS oyuncu Avrupa'da biraz kalmak
1: burada
2: istiyor.
1: Hani MLS'ten de bilgi olduğu konuşuluyor. Çünkü özellikle Dünya Kupası'ndan sonra
2: oradan
1: MLS'in
2: da parayı vereceklerini çok zannetmiyorum.
1: Hani önemli isimleri bünyesine toplama arzusunun geri geldiği, evet, konuşuluyor. Çünkü İbrahimovic, Thierry Henry gibi

0: transferler vardı zamanında, bir durgunluk oldu sonrasında. Şimdi Dünya Kupası ile birlikte Birleşik Devletler'in de biraz daha eski yapıya dönmek isteyeceği konuşuluyor ama yani tabii ki
1: ekonomik anlamda
0: Suudi Arabistan'da yani Salah isteseydi o imzayı atardı gibi
1: hatta geliyor. Hatta o yüzden Avrupa'da kalmak istediğini düşündüğüm için Salah'ın ve bir rekabet olmadığı için şu anda bu transferde bir şekilde dediğim gibi belki süreç uzayacak ama biteceğini düşünüyorum ama tabii umarız Beşiktaş'ın kasasından ekstra para çıkmaz ama şu ortamda çok kolay gözükmüyor. Yani dediği gibi İbrahim'in bir menajerin oyuncudan bağımsız hareket etmesi çok olası değil. Oyuncunun bundan haberdar olmaması çok olası değil.
0: Ya Trossard'da böyle oldu biliyorsun. Yani hep o konuşuldu yani. Oyuncunun menajerinin...
1: Ben çok zannetmiyorum ya.
0: Ya yani, konuşulan olduğu için hani ben de ya, öyle aktarmış olayım
2: şöyle
0: ama.
2: Şöyle oluyor Ömer. Genelde evet öyle deniyor. İş bittikten sonra sonuçta orada en kolay menajerin üzerinden hani o işler temizlenir. At menajerin üzerine çık sıyrıl.
1: Oyuncu der büyük ihtimalle. Ben anlaştım. Sen de anlaş. Ben karışmıyorumdur. Yani, mesela.
2: Yani örnek değil ya. Yani şu denebilir. Ya böyle bir durum var. Çünkü genelde menajerler şöyle yapıyor bu tarz durumlarda. Çünkü oyuncu buradaki iklimi, transfer işleyişini bilmez. Ama menajerin ilişkileri olduğu için buradan bir sürü. O bilir. Sabırlı ol. İşte senin dediğin olaya gelir. Bunlar o parayı verecekler.
1: Evet.
2: Çünkü oralarda bu işler böyle dönüyor. Taraftarı açıklandıktan sonra zor durumda kalmaktan korkarlar. Bunlar bizim istediğimiz şartlara gelir. Sen bekle. Ya da burada kötü olan taraf ben olayım. Hiç problem değil. Hatta sen o şekilde de açıklama yap zaten ki taraftar...
1: İyi polis, kötü polis.
2: Taraftara da bilsin taraftar.
0: Kötü polise ihtiyaç
2: var. Yani taraftar da hatta senin çok istediğini bilsin. Ben de burada kötü insan olayım. Hiç problem değil. Biz orta noktayı zaten anlaştıktan sonra buldunuz da.
0: Bir transfer gelişmesi var. Çaykur Rizespor Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Diyelim peki... Hocam şunu da konuşalım yani Vincenzo Italiano'yu kimse konuşmuyor yani tamam Salah konuşuluyor da şimdi Italiano şöyle bir durumun içerisinde biliyorsun ki bu dönemde genelde teknik adamlar hani çok fazla konuşulan taraf olmuyor ama kendimi biraz Italiano'nun yerine koyduğumda şunu hissediyorum. Bir yanda yaklaşan bir Midtjylland maçı var, kadromda eksiklikler var, yeni aldığım bazı oyunculardan ilk etapta hani sonuç alamayacağım, fayda alamayacağım, hazırlık maçlarında çok sıkıntılı görünen taraflar var. Bir de şimdi bütün camianın konsolide olduğu bir Muhammed Salah transfer süreci var. Hani derim ki yani bütün yük yine benim üzerimde. Şöyle biraz kara kara düşünüyor mudur acaba diye bir geçiyor aklımdan.
2: Ya bir kere Ömer o da kariyerinde ilk defa böyle bir şey deneyimliyordur. Yani aynen. Hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştır. Hiç onun çalıştığı kulüplerde bu kadar yıldız isimlerin ön plana çıktığı bir durum olmamıştır. Onlarda daha çok
0: yani evet.
2: Planlama geçerlidir. Teknik direktörün planlaması geçerlidir. Bizde buralarda o işler daha sonra oluyor. Galatasaray'da bile 4 sene üst üste çalışmış teknik direktörden çok oyuncu üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyoruz ki normalde o 4 sene üst üste yapılan tekrarı düşünebiliyor musun? Ne kadar kıymetli. Normal tamamen onun üzerinden anlatman lazım Galatasaray organizasyonunu. Orada bile oyuncu üzerinden anlatıyorsun. Biraz onu da anlatmıştır. Hani yine sportif direktörün varlığının değeri de orada ortaya çıkar. O biraz anlatır ona. Ya bunları çok dert etme. Buralarda bu işler böyle döner. Sen eldeki mevcut oyunculardan Midtjylland maçıyla alakalı ne yapabiliriz? Onun üzerine odaklan. Avantajı şu diye düşünüyorum. Beşiktaş geçmiş teknik direktörlerden kısa sürede hemen bu işi hallet durumunun çok doğru olmadığını deneyimledi. Taraftarın artık ona biraz sabır göstereceğini düşünüyorum. Çünkü Sergen Yalçın'la da aynı düşüncede olmadı. Solskjaer'le olmadı. Van Bronckhorst'la olmadı. Sayısını unuttuk teknik direktörlerle olmadı. En azından taraftarın o bilinçte olduğunu düşünüyorum. Yani çok kısa sürede bir teknik direktörün hemen istenilen oyunu çok kısa sürede yakalayabileceğini düşünmediğini en azından büyük bir kalabalığın ikna olduğunu düşünüyorum. O bence şey için İtalyano için avantaj ama bahsettiği oyuncularla beraber güçlü oyunu yakalayabilmesi zaten yani minimum 6 ile 8 haftadır bir teknik direktörün hem fiziksel hem teknik anlamda bir takımı oynatmak istediği sistemi oturtabilmesi. Minimum 6-8 hafta zaten bir kere o süreyi ona vermek zorundalar. Çünkü bundan önceki teknik direktörlere vermedikleri her şey ayaklarına dolandı. Bu onun için bence avantajı.
0: Şimdi bence şu da çok yanlış değerlendiriliyor. Maalesef medyada da yani var öyle söyleyeyim. Spartak Tırnava maçına baktığımızda Onur. Şimdi Doğan'la ilgili çok şey yazıldı, çizildi.
1: Doğru.
0: Hani işte 3 golde de hatası var. Evet yani ilk golde hatası var. Tamam. Ama ikinci gole baktığımızda yani Beşiktaş hem az önce konuştuğumuz merkez hem de stoper konusunda çok ciddi eksikleri var bence şu an Beşiktaş'ın. Yani burada hani hedef tahtasına koyuyor gibi olacak ama Agbado gelirken de aynı cümleleri kullandığım için ben bence kendimce rahatlıkla bu cümleleri kurabilirim diye düşünüyorum. Ya ikinci golde bakıyorum, Agbadu gibi bir stoper ki cüssesini

0: biliyoruz. Hani resmen küçülüyor ve ceza sahasında bir topa arkasını dönüyor. Şimdi Doğan'ın ben hatası yok demiyorum ama yenen golleri sadece ya işte Doğan 3 tane gol yedi, üçünde de hatalı diye nitelendirmek de yani bence çok yanlış oluyor açıkçası. Calo'nun da ben performansını Agbado'nun düşürdüğünü düşünüyorum. Bu benim kendi bireysel görüşüm. Oraya Beşiktaş, yani bilmiyorum tabii 18 milyon euroya aldığın oyuncuyu bir anda kenara mı iteceksin, nasıl
1: yok,
0: olacak
1: sanmıyorum.
0: Bilmiyorum. Ama kesinlikle iyi bir stoper, çok net bir stoper, tartışılmayacak bir stoper eklemek durumunda.
1: Ya şimdi Agbado'nun zaten maliyet kısmını hep eleştiriyorduk. Trossard transferi sonrası maliyet kısmı daha da gözümüze batar hale geldi. 28 yaş, 31 yaş ama biri Trossard, biri Agbado. Aynı paraya geldi iki oyuncu.
0: Tabii.
1: Yani şimdi orada bir de devre arası geldi Agbado. Demek ki ne kadar yüksek maliyet biraz daha ortaya çıktı. Agbado'nun ben kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum bu arada. Hani ciddi takımı için artı katacak özellikleri de var bu arada Agbado'nun. Ama Agbado'nun sıkıntısı şu. Yanına bir lider oyuncu mutlaka şart. Yani Agbado'yu toparlamak lazım. Bir akıl hocası lazım Agbado'ya. Çekip çevirecek onu saha içinde. Ve Agbado'nun kötü özelliklerini biraz gelip inene attıracak bir oyuncu. Lider bir oyuncu, pozisyon bilgisi yüksek, akıllı bir oyuncu, ayağı iyi bir oyuncu. İşte bu Brezilyalı oyuncu Leo
0: Pereira'nın
1: ismi geçiyor ki Önder Özen'in daha önce tarif ettiği bir oyuncu.
0: Çok
1: yorumculuk
0: pardon,
1: kısmında.
0: Bu noktada aklıma şu geliyor. Hani onu İbrahim'e de soracağım az sonra. Ben özetleri izlerken ya da maçı izlerken, yani Agbado ile ilgili herhangi bir şey izlerken şu problemin bir türlü Agbado'da aşılamadığını düşünüyorum. Teknik adamlar mutlaka müdahale ediyordur. Etmemesi imkansız ama neden düzelmiyor anlamıyorum. Birden başka yerde görüyorum Agbado'yu. Yani sağ açıkta evet, görüyorum. Evet. Rakip orada ceza sahasının önünde görüyorum.
1: Baskı zamanlamasını merkezde görüyorum. Hiçbir şekilde ayarlayamayan bir oyuncu.
0: Sürekli pozisyonunu kaybeden işte bir oyuncu
1: işte
0: noktasında.
1: O yüzden yani dedim ya, bir akıl hocasına ihtiyacı vardı. Yani
2: işte o parayı vermeden bir akıl hoca bulsam.
1: Ya tabii geldiği için artık bu saatten sonra eyvallah, yapacak bir düzeltme yoluna gitmek gerekiyor. 18 milyon euro verdiğim bir oyuncu kulübede oturtamazsın. Onu bu
2: çok özür dilerim. Seni destekleme adına söyleyeceğim. Ya stadyumda Antalya maçı Agbado'yu izliyorum. O Agbado'yu getiren ekiplerden de biri benim arkadaşım. Dedim ki arkadaşım buna dedim nasıl bu parayı verdiniz dedim. İzlemediniz mi falan. O da senin yorumunu yaptı. Onun yanında dedi onu toplayacak oyuncu
1: şimdi,
2: alacağız dedi.
1: Yani şimdi
0: ben Calo, de dedim Calo ya, olsam vallahi isyan ederim. Ya da
2: hayır dedim ki o kadar
0: isim olsam.
1: Şunu bilmiyor yani. O, bir oyuncuya nerede basılır, nerede basılır, savunma çizgisi nasıl bozulur, bozulmaz mı? Nerede yerini terk edersin, bırakırsın? Hiçbir şekilde bunlara hakim değil ama dediğim gibi eğer onu kontrol edecek bir oyuncu bulursan yanında, oyuncunun fiziksel kalitesi, atletizmi, boyuna göre çabukluğu, artıya çevirebilirsin bunları. Yani oyuncunun maliyeti evet ama gitti artık, o verdin o parayı, geçmiş olsun. Bu saatten sonra senin kafa yorman gereken şey şu: ben nasıl fayda sağlarım bu oyuncuda? İşte mesela Önder Özen'in yorumculuk kısmında yaptığı bir değerlendirme var. Mesela Fener'e almam diyor Pereira'yı. Niye? Skriniar var, ağır bir oyuncu diyor. Ama baktığımız zaman işte lider özelliği var, ayağı iyi, oyun kuruculuğu yüksekten iyi bu arada. Mesela Agbado boyuna göre yüksekten de iyi değil mesela. Çünkü evet, pozisyon bilgisi evet, çok iyi doğru değil. Dolayısıyla burada onu toparlayıcı bir oyuncuya ihtiyaç var net şekilde. Alacak, konuşacak, bazı şeyleri öğretecek, saha içinde gösterecek belki.
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Kaç yaşında bu oyuncu?
1: Pereira mı? 30
0: yaşında.
1: Hayır,
0: Agbado 30 oldu.
1: 30 oldu mu?
0: Oldu. Yani oldu olmak üzere.
1: 29 yatıyor.
2: Ya burada aslında yani
0: hocam diğer dilime kalsın. Ama şöyle tamamlayayım bu dilimi. Yani ona bir şeyler öğreteceğiniz bir transfer için de 18 milyon euro vermek.
1: Artık
0: o da
1: geçmiş olsun diye söylüyorum ben artık yani.
0: Kocaman bir soru işareti. Araya gidiyoruz. Saat başında tüm gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz.
3: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi, Mısırlı Yıldız, farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
4: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander Arnold bindirdi. İçeri çevirdi Muhammed Salah ve 1-0.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun. Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.

0: Ası Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Temmuz 1799 yılında M.Ö. 2. yüzyıla ait Rosetta taşı keşfedildi. Bu taş hiyeroglifin çözülmesi için anahtar oldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
0: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: 1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
9: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
10: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
10: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizde.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate Dünya Kupası ile başlayacağız. Dünya Kupası'nda final günü, geride kalan 38 gün ve bugün artık final noktasındayız. Dünya Kupası'nı tamamlıyoruz. Gerçekten de çok hızlı bir şekilde geçen bir organizasyon daha. Keyifli mi geçti yoksa soru işaretleri var mıydı? Keyif aldınız mı? Bunları tabii konuşacağız. Ama İspanya Arjantin'e geçmeden önce dilerseniz bir dün akşama gidelim. Bir Fransa İngiltere hatırlayalım. Bir 10 golü tekrardan izleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş İspanya Arjantin'e doğru yol alırız diyelim. Dünkü üçüncülük maçına bir geri dönelim.
1: FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı. Declan Rice, İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top, Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu, ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top, İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu, tekrar savunma. Rashford, baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci, takımının 4. golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu, top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top, Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.
0: İki tarafın da oynamakta zorlandığı bir maç. İlk yarıyı İngiltere, ikinci yarıyı Fransa oynadı. Maçı İngiltere kazandı. 10 gol. Üçüncülük maçlarında zaten hani 3.85 gibi çok yüksek bir gol ortalaması var. Bu da yarı finallerde hayal kırıklığı hani yaşayan takımların artık hani turnuvanın son günü biraz daha o muslukları gevşettiği anlamına geliyor açıkçası. Ama ya futbol açısından bilemiyorum ya, 10 gol güzel ama biraz izlerken amaçsız da hani olduğu belli gibi. Fakat şöyle bir yorumla pası size bırakayım. Çok da bir şey fazla şey okuyoruz, unutuyoruz bazen. Kim olduğunu hatırlamamakla birlikte şöyle güzel bir yorum okudum. Ya dünyanın büyük ülkeleri için bu maçı oynamak biraz böyle hani zor olabilir ama sonuçta yıllar sonra o üçüncülük madalyasına bakıp mutlu olacak hani ülkeler de var. İşte 94 örnek verilmiş. 2002'de biz olduk. 94'te işte İsveç oldu hani baktığımızda. O yüzden bu üçüncülük maçını hani küçümseyen büyük ülkeleri anlamıyorum. Minvalinde bir yorum vardı. Haksız da değil gibi aslında.
2: Bizim gibi İsveç gibi ülkelerin çok alışık olmadığı için bizim için ekstra değer kazanıyor. Ben tabii onlarda biraz şaşırdığım konu ama onu da şöyle anlayabiliyorum. Çok fazla maç oynadılar ve özellikle o iklimde ciddi anlamda oyuncuları yıprattığını düşünüyorum. Sıcakta oynamaları. Onların aslında normalde planlamaları hep şöyle olur. Yani turnuva biter ama sonrasındaki ilk organizasyonun hazırlığıdır. Yani onlar bizim gibi aslında çok bakmazlar. Bizim buralarda ne duyuyoruz mesela ligin sonlarında? Teknik direktörlerin büyük bir çoğunu iddianın olmadığı üzerinden bir şey anlatır. İddia biter mi ya? Oyun varsa iddia bitmez, devam ediyordur tabii, yani. Tabii. Asla bitmez. Ki benim en çok eleştirdiğim konudur. Süper Lig'de özellikle bir teknik direktörün asla kullanmaması gereken biridir. Hiçbir ligde kullanmaz da hani Süper Lig çok göz önünde olduğu için söylüyorum. Yani iddia bitmez. Şimdi burada tabii bunu biraz oraya bağlıyorum. Çok maç oynadılar, çok yıprandılar ki İngilizler bir hayli değişime gittiler kadroda, değil mi? Yani ciddi süre alan oyuncular.
3: Fransa da çok büyük değişim.
2: Onlar da ama hani onları da şöyle anlıyorum. Artık onlar ciddi anlamda çok fazla diğer oyunculara yük bindiği için diğerlerini dinlendirdiler. Benim en çok şaşırdığım iki takım

0: Çin'de özellikle işin savunma kısmı darmadağın oldular. Yani tamam anlıyorum hani birçok içindeki problemi ama takım savunması kısmında bu kadar dağılan iki takım uzun zamandır izlemedim. Şey dün denk geldi. Bence şey de çok önemlidir. Maçları tekrar izlemekte fayda var. Bittikten sonra izlemekte fayda var. Arjantin-İngiltere maçını bir daha bir izledim. Sakin izleyince daha farklı çok şeyi de görebiliyorsun. Aslında 65 dakika çok da böyle İngiltere adına çok problemli bir hadise de yokmuş yani. Gayet anlaşılabilir bir oyun varmış onların da. Güçlü de bir oyun varmış. Ama 65'ten sonra işte tabii teknik direktör varlığı, dokunuşu, oyuncu değişikliğinin aslında bir takıma olumlu ya da olumsuz anlamda nasıl etki ettiğini de bize o maç gösterdi. Savunmaya iki tane oyuncu aldı. Yine buralardan örnek vereyim. Biz çünkü çok seviyoruz toplum olarak. Sıkıştığımızda at oraya savunmacı. Değil mi? Ya da gol atamıyoruz aslında. Oyunun bütününde bir problem yok ama ısrarla bir tane daha santrafor gönder düşüncesi vardı. Şimdi o günkü oyuna bakıyorum. İngiltere'nin evet Arjantin'i çok yüksek top attı. Ve normalde çok alışık bir durum değildir değil mi? İngiliz savunması yüksek topta karşılaması gereken ve fiziksel anlamda da rakibine üstün. Ama orada şöyle bir problem vardı. Arjantin sürekli oraya orta sahadan bir oyuncuyu koşturdu. Yani demarke pozisyonda oyuncular oraya koştu. Yaslanan stoperlerin kucağına gitmediler. En büyük problem oydu. Bence orada Tuchel oturup analizi yaptığında oradaki problemi görmüştür. Kolay da değil. Teknik direktörleri de anlamak lazım. Yani o yüksek tempoda, enerjide, aksiyonda karar verip hemen uygulamak kolay değil. Yani o maçla ilgili aslında İngilizlerin temel problemi oymuş. Ön tarafta topu tutmaya ihtiyacın varmış. Yani kapanmayla bu işi halledemeyeceğin zaten bir 10 dakika sana bağıra bağıra göstermişsem. Halledemeyeceksin. İstiyorsan 15 tane stoper gönder oraya. Çünkü Arjantin oraya çakılı oyuncu göndermemiş. Sürekli birilerini oraya koşturmuş ve tamamı sana problem yarattıkları yüksek topların tamamı geriden demarke gelen oyuncular kafayla vurmuşlar. O analiz orada İngilizlerin bence başına iş açmış.
1: Stoper orada, özür dilerim, stoper orada, sen de eski bir stoper olarak söylüyorum, top odaklı. Gelen topu karşılamaya yönelik bir refleks gösteriyor ama dışarıdan, sağdan, gelen soldan oyuncu. Gelen oyuncu fark etme şansınız çok az. Hep bu mesela milli takımımızda hep bunu dile getirdim ben. Pardon, defalarca anlattık. Bizim ana problemimiz 9 numara değil, merkezden oyuncu sokma ceza sahasına diye, bu böyle profillerimiz yok diye.
0: Aslında çok iyi örnek, çok doğru söylüyorsun. Bize aslında şahane örnek. Yani, fiziksel evet, anlamda bize benzer hücum oyuncuları
1: işte
0: var.
1: Orada kim var? Lautaro Martinez var ama 4 tane topa kafa vurdular. Niye? Çünkü McAllister'ı soktu adam oraya. Gerektiğinde Paredes'i soktu, tamam. Gerektiğinde başka oyuncuları soktu. Yani bunları yapmak gerekiyor futbolda artık. Mesela João Neves'te gol attı Portekiz ön direkten, adam boyu 1.69 gibi. Artık futbol bunu gerektiriyor. Biz bunları yapamadık. O anlamda ciddi bir örnek bizim için de bence.
2: Şöyle yani milli takımdan bahsetmişken bu maça bence şöyle bağlayabiliriz. Hani bu psikolog konusu, işte Montella'nın psikolog benim açıklaması, ben varken gerek yok konusu. Şimdi İngiltere'ye bakıyoruz. İlk yarıda 4 gol. Ya tamam, Fransa'nın yaşadığı bunda hayal kırıklığında mutlaka payı var ama yani futbol, teknik, taktik çok önemli. Oyuncuların gününde olması falan çok önemli. Bunları konuşuyoruz ama yani neredeyse %50'si ya da bence daha fazlası psikoloji üzerine dayanıyor. Çünkü
1: evet, kesinlikle.
2: Yani Arjantin maçında, bu arada bu aynısı Arjantin için de geçerli. Yani Dünya Kupası yarı finali demek. Şimdi dün bakıyorum çünkü İngilizlerin çoğu kendi performansına yakın bir performans sergiledi. Şimdi bu eleme maçlarında nedense bazı takımlarda tamamen bir kitlenme durumu oluşuyor. Bu da tamamen psikolojik bir nokta. İşte en güzel örneklerinden bir tanesi de bence yarı finalden sonra böyle reaksiyon veren bir İngiltere yani.
1: Şimdi, ama şöyle bir gerçeğimiz var. Şimdi İngiltere adına bir tarihi başarı oluştu. 60 yıl sonra kürsüye çıktı İngiltere. Yani şimdi Fransa adına üçüncülük de başarı değil. Şimdi baktığımız zaman net kazanma hedefiyle gelmiş kupaya bir takım olduğu için onların yaşadığı yıkım daha büyük oldu. Bir de şunu gördük tabii ki, yani sahada birçok iyi savunmacı vardı tek tek bakıldığı zaman ama savunmanın sadece bireysel bir şey olmadığını, bir organizasyon ve takım savunması işi olduğunu da gördük. 4 tane farklı oyuncuyla oynadığı zaman Fransa'nın savunması komple değişti, savunma hattı. Çok net problem çıktı ortaya. Aynen. Yani yoksa baktığımız zaman Lacroix kötü bir oyuncu mu? Değil. Konate Real Madrid'e transfer yaptı, kötü bir oyuncu mu? İşte Theo Hernandez, Malo Gusto tek tek çok iyi oyuncular ama birlikte oynama alışkanlığı olmayan isimler.
0: Ya aslında bize bir sürü ders var da biz Alman ile ilgili işte,
1: Almaya kalsın.
0: Sırla başka şeyle uğraşıyoruz.
2: Yorumla da ilgili önemli dersler var. Yani mesela şunu çıkarabiliriz. Hani biz hemen hani oyuncu şunu istedi de bu yüzden böyle oynadı diyoruz ya. Şöyle detaylandırayım. Yani bize göre

0: geriye oyun anlamında düşersin ama mental anlamda düşmemeniz gerekiyor. Arjantin net bir örnek. Kaç maçta geriye düşüp maçı çevirdiler. İşte takım ruhu, enerji, reaksiyon, kendine güven, bunlar son derece önemli kısımlar. Hani bize problemi şeyde arıyoruz ya, işte 9 numaramız yok, işte daha iyi bir orta saha oyuncumuz olur muydu, daha iyi bir stoperimiz olur muydu gibi hep bireysel arıyoruz ya bazı şeyleri.
1: Aslında örnekler de var. Mesela tek başına savunmaya talip olmak da yetmiyor, hücuma da talip olmak da yetmiyor. Oyun iki yönlü oynamak zorundasın. Zaten temeli bu ya, gidiyorlar antrenör kursunda ne diyor? Hücum ve savunma prensipleri. İlk oradan başlıyor, öğretiyor değil mi sana? Yani birinden birini sakın yok sayma, dağılırsın diyor. Yunanistan böyle bir şey başardı değil mi? Avrupa şampiyonu olmuş.
0: Avrupa şampiyonu.
1: Sadece aslında işin savunma kısmıyla o işi halletmişlerdi. O dönemi bir hatırlayalım. Evet. Duran toplar. Ama sürdürülebilir bir şey değil, gelmedi. Değil. Gelmez yani. Oradan kısa vadede evet bir turnuvada senin işine yarayabilir ama yetmez. Ama iki tarafa talip olabilirsen, ki bence Brezilya bu değişen oyunun en büyük problemini, sancısını çekiyor. Yok, halledemiyorlar yani. Çünkü Brezilya daha çok işin beceri ve yetenek kısmıyla, ucum kısmıyla
0: adapte
1: çok
0: olamadılar ona.
1: Olamadılar yani. Halledemediler. O yüzden mecbursun iki tarafa talip olmaya.
2: Şu var bence. Yavaş yavaş da tamamlayıp bir finale geçelim. Her başarılı olan takım da, bence bu da çıkarılabilecek iyi bir ders diye düşünüyorum, kolej havası yaşamıyor. Yani
0: değil canım, hayır.
2: Mesela Jude Bellingham Norveç maçından sonra Tuel'e neler neler söyledi. Tuel oyuncuların performansını tam beğenmediğini söyledi. Jude Bellingham da, yani birebir açıklamayı söylemeyeyim ama hani ya gelsin, kolaysa oynasın Norveç karşısında ya, gibi bir şey söyledi.
0: Ya, hep söylüyoruz.
2: Çok pardon, Sakay'ı da söyleyeyim, öyle bırakayım sana. Dün de Sakay'la ilgili işte Tuel dedi ki işte sakatlığı vardı, yavaş yavaş hani onu işin içerisine sokmaya çalıştık. Zaten dedi bazı maçlarda da oynadı dedi. Sakay'a sordular. Saka dedi ki bence daha fazla oynamam lazımdı. Hani ben böyle bir oyuncuyum ama neyse, konu kapandı dedi. Bayağı hani orada Tuel'le karşı karşıya geldi. Yani her başarılı olan takımda da kolej havası yok.
0: Ya yani. Hep söylüyoruz. Daha az kriz yaşayan değil, krizleri daha iyi yöneten başarılı oluyor. Yani bu ligimize de geçerli. Biz hep şey zannediyoruz. Takım şampiyon oldu mu? Muhteşem bir hava var. Hiç sorun yaşamadılar. Yani mümkün mü böyle bir şey? 24-25 tane birbirinden farklı oyuncunun bir araya geldiği bir organizasyonda sorun yaşamaması mümkün mü? Krizleri nasıl yönetiyorsun? Yani çok, kısım bu. Önemli kısım bu.
1: Aklıma Yılmaz Hoca geliyor. Yılmaz Ural geliyor. O krizi yönetmeyle ilgili. Antalya Spor'da çalışıyor hoca. Bizim Levent Kartop, yanlış hatırlamıyorsam. O yabancı bir oyuncu oynuyor onun bölgesinde. O cezalı oluyor. Levent oynuyor, iyi oynuyor ama dönüyor. Yine yabancı oyuncuyla devam ediyor Yılmaz Hoca. Bunu birkaç kez tekrarlıyor. En son beni Beşiktaş Galatasaray maçı aradı. Levent oynuyor yine yabancı oyuncunun yerine. Çok iyi oynuyor. Şey bekliyor normal olarak, hani bu hafta ben oynarım diye. Yılmaz Hoca'nın da şöyle bir durum vardır. İlk antrenmanda ilk 11'i bellidir Yılmaz Hoca'da. Hep o sistem üzerine tekrar yapar. Zaman zaman arada bir iki oyuncu. Tabii yelekleri dağıtırken yabancı oyuncuya veriyor ilk 11'de oynayacak. İster istemez Levent'in surat düşüyor. Antrenmanda ciddi bir kriz var. Şimdi öyle, o çok hassas bir çizgi yani. Hani koşmuyor, sert giriyor arkadaşına falan. En son bir gerginlik oluyor. Levent kızıyor, yeleği çıkartıyor, yere vuruyor. Oynamıyorum gibi bir şey söylüyor. Şimdi acayip ince bir çizgi. Yani oyuncuyu kadro dışı bırakabilirsin. Evet. İçeride Yılmaz Hoca yeleği alıyor. Ben oynarım o zaman diyor. Yeleği giyiyor bir anda. Ve herkes gülmeye başlıyor. Şimdi Levent de gülmeye başlıyor. Hakikaten teknik direktörlük, tabii ki teknik, taktik, bu çok önemlidir ama o an verdiğin reaksiyon çok önemlidir, değerlidir. Yoksa yani bir anda kaybedebilirsin. Oyuncuyu da oyunu da kaybedebilirsin.
2: Ne gibi olmuş biliyor musun hocam? Sonra jeneriklere de konu oldu. Belki hani biraz böyle 20'li yaşlarında olan kardeşlerimiz hatırlamayabilir ama Süper Lig'de bir oyuna devam konusu vardı. Cumhur.
0: Evet, Cumhur oyna hakeme.
2: Oynamaya başlamıştı.
1: Oyna diyor.
2: Biraz onun gibi olmuş Yılmaz Hoca'nın olayı. Geçelim İspanya-Arjantin maçı. Yani bir tarafta bir süperstar, megastar, futbolun gelmiş geçmiş en iyisi artık ne derseniz deyin, artı 10 işçi. Diğer tarafta hem yetenekli hem de 11 kitabi adamın olduğu bir final maçıyla karşı karşıyayız bana göre. Ya favori tabii ki İspanya görünüyor ama bugünkü finalde herhalde önemli olacak tek nokta İspanya Arjantin'e karşı oyunu kabul ettirebilecek mi ya da Arjantin İspanya'yı sindirebilecek mi?
0: Ya çok farklı iki takım birbirinden. Biri çok organize, gerçekten futbolun doğrularını yapan ama diğer tarafta da Arjantin'e baktığımız zaman da benim yakın tarihte izlediğim en tutkulu milli takım Arjantin milli takımı. Yani egolardan inanılmaz derecede sıyrılmış. Niye bunu söylüyorum? Şimdi Inter'in kaptanı ve bence Serie A'nın en iyi oyuncusu şu anda Lautaro Martinez. E bu adam yedek kulübesinde oturuyor. Oyuna giriyor. 80'de 75'te çıkıyor, golünü atıyor. Sıfır ego.

0: sıfır kapris. Bir yerde bakıyoruz, Serie A'nın en iyi genç oyuncusu bence Nico Paz. Hiç oynamıyor bu adam. Yani tamamen olay, olgu kupa üzerine. Yani kupayı alalım da biz nasıl alırsak alalım. Gerekirse hiç oynamayalım. Hiç sorun değil. Kulübede oturalım.
1: Tabii, tabii.
0: Yani tamamen bir takım ruhu üzerinden bir şeyleri inşa etmiş inanılmaz tutkulu bir ekipten bahsediyoruz. Yani bir liderleri var saha içi. O liderin eksiklerini kapatmaya kendini adamış diğer 10 tane oyuncudan bahsediyoruz. Yani çok eşi benzeri bence olmamış bir tutku var burada. Yani inanılmaz, o saygı duyuyorum Arjantin'e. Diğer tarafta da dediğim gibi futbolun ABC'sini çok doğru yapan bir takım. Yani işin baktığımız zaman matematik kısmında olağanüstü bir takım Arjantin, İspanya, işin savunma kısmında, hücum kısmında, orta saha organizasyonu, teknik adam, takım uyumu, kusursuza yakın bir ekipten bahsediyoruz burada. Ben hani bir favori söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir finalden bahsediyoruz. Normal şartlar herkesin finali İngiltere-Fransa'ydı. Bugün onlar üçüncülük maçında karşılaştılar. Yani dolayısıyla Dünya Kupası olduğu için çok keskin konuşmana doğru olmadığını düşünüyorum ama ben şahsi anlamda Messi'nin kariyerini bir Dünya Kupası'yla daha taçlandırması taraftarıyım. Hani onu destek. Hani kim hatırlamıyorum şu anda, ben takım bir kişileri tutuyorum diyordu ya bir ünlü, şu an tam hatırlamıyorum, bir oyuncu söylüyor bunu. Ben Messi'yi tutuyorum bu turnuvada. Arjantin ya da Fransa, İspanya değil. O yüzden hani Arjantin'in kazanmasını istiyorum. Messi'nin kazanmasını istiyorum daha doğrusu turnuvayı. Ama dediğim gibi İspanya'da inanılmaz büyük bir saygı hak ediyor. Kısa süre önce, bir hafta evvel İspanya U19 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gol yemeden şampiyon oldu. Yani şimdi
2: bir sonraki turnuvaların temeli
0: adam
2: atılıyor.
0: Adam hazırlıyor bazı şeyleri. Yani. Teknik adam nereden gelmiş? De La Fuente, evet. Altyapılardan gelmiş. Birçok oyuncu altyapılardan biri, bu takımın bir parçası. Baktığımız zaman hani inşa etmişler bir şeyleri. Adamlar adım adım gelmiş. Matematiğini yapmış, çizmişler ya, bunun projesini yapmışlar. Bu noktaya gelmişler. Çok büyük saygı duyuyorum bir yandan. Dediğim gibi işin futbol matematiği kısmında ve futbol enerjisi kısmında üst seviye iki tane takım, çok farklı birbirinden.
1: Bu arada baş eğitmen ve mentörle biraz kursiyerin de mücadelesi. Yani şu anlamda söylüyorum bunu. 2017'de Scaloni lisansını Luis de la Fuente'den alıyor.
0: Evet.
1: İspanya'da Luis de la Fuente'nin baş eğitmen ve mentör olduğu kursta alıyor. Ya bu anlamda da finalin yıllar sonra karşılaşmış, kesişmiş olması da bambaşka bir hikaye sunuyor.
2: Biz buradan ne alabiliriz? Bence o tarafla ilgilenmemiz lazım. Oyuna karşı herkesin düşüncesi vardır. İspanya kazanır, Arjantin kazanır. Arjantin'in kazanmasını herhalde Arjantinler kadar bizim burada da herkes istiyor Messi'den dolayı. Çok fazla insan
1: ben
2: Arjantin forması görüyorum.
1: Önemli yani. Bir transfer gelişmesi var. Geleceğiz, finale döneceğiz. Ahmet Kutucu, Çaykur Rizespor'da Karadeniz ekibi Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bir yıllığına kiraladı. Üst üste açıklamalar geliyor Çaykur Rizespor'dan. Önce Beşiktaş'tan Tayyip Talhasanuç, sonrasında da Ahmet Kutucu açıklamaları geldi.
2: Hemen bir günde şahane transfer. İyi de oldu bunlar aslında. İspanya'dan madem örnek vereceğiz. Tayyip'in ilk Beşiktaş'a geldiği süreci hatırlayalım. Yazılanları, konuşulanları, mil takım sürecini. Ahmet Kutucu'nun Eyüp'teyken ya kime giderse o takım şampiyon olur düşüncesini ve bugün çok kısa zaman sonra değil mi bu iki oyuncudan da faydalanamama. Yani acaba problem tek başına oyuncularda mı? İspanya bunu altyapılardan işte De La Fuente dediğin teknik direktörü var mıdır? Bizde genç mil takımlarda birini getireceksin, ha mil takımın teknik direktörü.
1: Yok. Öyle. Hemen burada bir virgül koyalım hocam. Devam edeceğiz ama bir telefon bağlantısı yapacağız sevgili Selman Kutlu'ya. Selman, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Saraç'ı, yayınlar diliyorum. Konuklarına da selamlar, saygılar iletiyorum.
1: Teşekkürler sevgili Selman. Önemli bir gelişme Çaykur Rizespor için. Önemli bir transfer Ahmet Kutucu transferi. Detayları senden almaya başlayalım.
3: Evet, Çaykur Rizespor aslında sezona başkanlık değişimiyle başlamıştı. 4 yıldır görevini yürüten İbrahim Turgut kongre ile birlikte yerine Ali Zeki Saruhan'a bırakmıştı. Ve Ali Zeki Saruhan Erzurum kampında da önemli transferler yapacaklarını belirtmişti. İlk olarak aslında Çaykur Rizespor hızlı davranıyor şu anda transferde. Fil dişi sahili Fransız stoper oyuncu Bakayoko'yu almıştı. Ve paslı sol bek Zakaria Aris yine kadrosuna katmıştı. Hemen arkasındansa geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan kiralık olarak bulunuyordu Sagnan vardı. Sagnan'ın kulübüyle de anlaşıp Çaykur Rizespor'a kazandırdı ve kendisiyle de 2 yıllık anlaşma yapıldı. Yaklaşık yarım saat önce sizin de bildiğiniz gibi Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sagnuç'u kadrosuna kattı. Bonservisiyle birlikte aldı. Bunu

0: altını çizeyim, 27 yaşındaki stoperi bonservisiyle aldı ve henüz imzalar atılmamış olsa da bitmiş bir transfer. Çaykur Rizespor Tayyip Talhan'ın ardından Ahmet Kutucu'yu da Galatasaray'dan bir yılına kiralık olarak kadrosuna kattı. İki transferinde Çaykur Rizespor bildiğiniz üzere Erzurum kampını tamamlayıp 2 günlük izine girmişti ve yarın Slovenya'da ikinci etap kamp için çalışmalarına başlayacak. Hem Tayyip Talhan hem de Ahmet Kutucu'nun yarın Çaykur Rizespor'un Slovenya kampına katılması bekleniyor. Transfer bitti mi? Baktığınızda tamamen planlı programlı gidiyor. Stoper'den başladılar. Sol bekte bir eksiklik vardı. Hoyer ayrılmıştı, takım kaptanı, ve orayı takviye ettiler. Şimdi de aslında ön bölgede zaten Recep Uçar açıklama yapmıştı. Özellikle 10 numara transferi bekleniyor Çaykur Rizespor'da bu aşamadan sonra, ve ardından da bir forvet daha eklemesi bekleniyor Çaykur Rizespor'un. Şu anda transferin hareketli takımlarından bir tanesi. Aslında geçtiğimiz sezonda özellikle son 10 haftada başarılı bir çıkış yakalamıştı Çaykur Rizespor. Bu sene ise daha iddialı bir takım kurma hedefinde doğru ilerliyorlar. Tekrar belirteyim, Tayyip Talha resmi olarak açıklandı. Ahmet Kutucu'nun da 1-2 saat içinde resmi olarak açıklanmasını bekliyoruz. İki futbolcu da yarın Rizespor'un Slovenya kampına katılacak diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Selman Kutlu, aktardığın detaylar için diyelim. Yine bir önemli gelişme. Filenin Efeleri tarihinde ilk kez final etabına kaldı değerli izleyenler. Amirli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 mağlup etti ki Belgrad'da oynanan etapta Filenin Efeleri Sırbistan'ı 3-0 ile Ukrayna'yı 3-2 ile geçmişti. Slovenya 3-1 mağlup olduk. İran'ı 3-1 ile mağlup ettik ve final etabına kalmayı başardık. Yükselen bir grafik. Slobodan Kovac'ın öğrencileri Filenin Efeleri gerçekten bize bu yaz güzel bir yaz yaşatıyorlar. Onu söyleyelim. Avrupa Şampiyonası da yaklaşıyor. Almanya, Fransa, İsviçre, Romanya ve Letonya ile oynayacağız. Avrupa Şampiyonası yaklaşırken file nefelerinden önemli bir başarı geldi. Tebrik edelim. İnşallah nice başarıları konuşmak dileğiyle diyelim. Geçelim biz yeniden Dünya Kupası finaline. Yani nerede kalmıştık? Bir transfer şeyden, geldi. Bir
2: işte transferlerden
1: haber örnek geldi. Güzel bir haber geldi. Tam nerede kaldığımızı unuttum.
2: Şuydu Ömer. Yani oradaki genç oyuncuları çok çabuk yok ediyorsun, kaybediyorsun. Bunun sayısını unuttum ben bu tarz gelip. Şimdi bu oyuncuların sayısını çoğaltman lazım. Daha fazla oralarda kalmaları lazım. Yani tek başına bu problem oyuncularda olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar fazla genç oyuncu sirkülasyonu normal bir hadise değil. Yani sen Tayyip'i sağlıklı ya da Ahmet Kutucu'yu sağlıklı bir şekilde kullanabilsen bugün amil takıma da ciddi anlamda bir alternatifin olur. Yani şey için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın, yetersiz bir oyuncu da gönderilsin demiyorum ama örnek olduğu için bunlar üzerinden verdim. Çok fazla böyle oyuncu var. Bu tek başına oyuncuların sorunu değildir diye düşünüyorum. Bak geçen gün anlattım, bir de anlatayım ki hani mil takım konuşuyoruz, önemlidir. Zeki Çelik'le Taylan Antalyalı'nın 2016 yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılı TFF 2. Lig'de Hacettepe İstanbulspor maçını tribünden izliyorum. İşte eski futbolcu arkadaşlarım var. İşte o dönem mil takımda görevli bir abimiz, hocamız onlara Ümit mil takım için bu oyuncular önerilmiş, gelip izle demişler. 55-60. Dakika ya bunlar yeterli değil dedi, kalktı gitti. Bir tanesi Lille'in oyuncusu oldu, diğeri Galatasaray'ın oyuncusu oldu. Ve o dönem o hocamızla beraber Lille'den yetkililer de stadyumdaymış. Bak, Fransa'dan bir göz geliyor, senin evladını alıyor, Şampiyonlar Ligi seviyesine götürüyor. Sana daha buyur amil takım oyuncusu diyor. Gözünün önündeki teknik direktör yeterli değil diyor. Eğer belirleyici olan o olsa gitti çocuk.
1: Tabii.
2: Değil mi? Şimdi tek başına onlarda değilmiş. Şimdi oradan De La Fuente'ye bağlayayım. Onlar o planlamayı çok sağlıklı yapıyor. De La Fuente oraya gelirken amil takıma kadarki süreçte bak kaç tane oyuncuya dokunmuş. Değil mi? Bir planlama ki herhalde ben bir daha İspanya'nın o 2007'ler 8'lerdeki jenerasyonu, o Xavi, Iniesta'lı jenerasyonu bir daha yakalayabileceğini düşünmüyorum. Zor. İnanılmaz oyuncularla kurdular değil mi? Ama ona rağmen bak o kadar keskin geçişten sonra hala organizasyonda en tepedeler. Şimdi bunlar önemlidir. Biz buradan ne çıkartabiliriz yani? Bunlar bizim için önemli. Yapabiliriz yani. Bu aralarda var. Öyle teknik direktör de var. Öyle oyuncular da var. Sürekli biz kavga halindeyiz. Santraforsuz dövdük Montella'yı, yok ettik. Santraforsuz santrafaya oynuyor işte bak. Oynuyor mu İspanya? Var mı öyle uzun net bir santrafor? Yok, ne varsa o Oyarzabal. Ya tamam. Ne varsa oynuyor. Çünkü biliyor, planlama onu bir şekilde hedefe götürecek. Sen iki turnuvaya gitmişsin. o söylediğimiz santrafor

0: Kusursuz düzenle. Bir müsaade et, bırak insanlar orada bir şey yapmaya çalışıyorlar. Onlar da biliyorlar, net Burak Yılmaz gibi bir santrafor olursa Burak Yılmaz gibi bir santraforla oynayacak. Yani bence biraz buralardan, özellikle bu organizasyona gelen takımlardan biraz ders çıkarmakta fayda var. Yoksa öteki türlü o gitsin bu gelsin düşüncesinin bize bir faydası yok. Yıllarca da olmamışız. 20 küsur sene geçmiş, bir sonraki Dünya Kupası'na gitmişiz. Normal bir durum bu kadar kalabalık genç nüfusu, bu kadar önemli tesisleri olan bir ülkede. Geçen gün İBB'nin bir tesisine gittim, inanamadım. Yani şahane tesisler var. Her branşta, sadece futbol değil. Hoş, diğer branşlarda ön plana çıkmanın temel sebebi basketbolda, voleybolda. Orada kimse öyle bir derdi yok. Sen hiç görüyor musun? Ben voleybolu iyi bilirim, oynadım diyen. Ama futbolla ilgili bilmeyen yoktur. Bin taksiye, değil mi? Geçmişte kesin oynamış.
1: Herkesin
0: yani.
1: Bir sohbet edecek.
0: Herkesin onlar. Bir şeyi var. Ama orayla ilgili çok ilgisi de olmadığı için, bilgisi de olmadığı için uzmana teslim ediyor orayı.
1: Ben de.
0: Niye Fenerbahçe'nin futbol takımı bu kadar problem yaşarken basket takımı hiç problem yaşamıyor? Orayı çünkü çok fazla insanlar, yani o işin başındakiler ben basketbolu çok iyi biliyorum demiyor, o futbolu biliyorum diyor.
1: Lamine Yamal'la Messi'nin görüntüsüne takıldım.
2: Ya onu da konuşamıyorum. Şunu eklemek istiyorum. Ya biz hep olayı bireysel anlamda değerlendiriyoruz ya, işte milli takımımızı anlatırken Kenan Yıldız, Arda Güler. Bak mesela İspanyol milli takımından hücum kısmında kaç tane oyuncuyu Dünya Kupası bitiminde altın karmaya alırsın? Oyarzabal alırsın belki. Onun dışında alacağın bir oyuncu var mı?
1: Yok.
2: Mesela Yamal kendi standartların çok altında. Diğer tarafta Bayern oynuyor. Aynen. Bence üst seviye bir oyuncu değil. Dani Olmo bence seviyesinin altında. Fabian Ruiz seviyesinin altında ama yani. Seviye altı derken skor anlamında seviye altı diyorum.
1: Seviye o kadar yüksek ki seviyenin onlar için kendi altı da yüksek.
2: Biz olayı yani. Şöyle bakıyoruz. Tabii. Ya diyoruz ki mesela Dani Olmo ne yapmış? İşte bu adam çok az gol atmış, asist evet, yapamamış. Tabii. Yani olay bu değil. Ya bir sistem içinde hepsinin bir rolü var. Biz olaya hep şey bakıyoruz ya, bu adam kaç gol atmış, kaç asist yapmış değil. Adam bir turnuva oynuyor.
0: Giroud'u hatırla, hemen aklıma geldi.
2: Tabii,
0: gol yok ama o organizasyonun en önemli oyuncusu yani.
2: Yamal'la ilgili şunu söyleyeyim. Ya benim hayatta gördüğüm en acayip işlerden bir tanesi mesela Yamal Messi işi. Hani Truman Show'u izlemişsindiriz ya. Ben hep bazen onu düşünüyorum. Ya bir senaryo mu acaba yaşadıklarımız? Mesela Arda Güler'in gençlik fotoğrafları, çocukluk fotoğrafları, çok enteresan fotoğraflar. Sanki biri almış demiş ki ya bu çocuk Real'de, oyuncakilerde. Ben fotoğrafları çekeyim, bu ileride değerlenir. Hani o gözde çekilmiş fotoğraflar, sıradan işler değil. Ya da işte dün bir görüntü gördüm. Maradona'nın jübile maçında kenarda Messi top sektiriyor saha içinde. Bakın Maradona'nın jübile maçı. Messi kaç yaşındaysa artık, 5 mi 6 mı neyse, sahada top sektiriyor. Onu çekmişler orada mesela. Ya da Messi'nin çocukluğundan o kadar net videoların olması. İnanılmaz videolar var Messi'nin gençliğinden. Ya çok enteresan geliyor. Mesela Last Dance'ı izlemişsindir sen. Evet. Ya her anını çeker misin Jordan'ın? Her anını çekmişler kamerayla.
1: Belgesele hani dönüşeceğini hisseder gibi.
2: Sanki
1: yani.
2: Gelecekten biri gitmiş geçmişe, demiş ki ben belgesel yapacağım, görüntü alayım demiş. Tabii. İnanılmaz, hani bana bunlar garip geliyor. UNICEF bir proje düzenliyor. İşte Messi bir çocuğu yıkayacak. Kim olsun? Yamal olsun. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Hani bazen böyle kelimelerle anlatamıyorsun, mantık çerçevesinde değerlendiremiyorsun. Ama
1: fotoğrafçı bu arada Messi'yi biraz zor ikna etmiş. Yani çok utangaç bir karakter.
2: Çok acayip bir iş ya.
1: Biraz diyor zorladım
2: yani. İnanılmaz bir iş. Yani gerçekten inanılmaz bir iş. Bu iki adam, biri büyüdü, Messi oldu, biri Yamal oldu. İnanılmaz bir şekilde Dünya Kupası'nda finalde oynayacaklar. Hikayesi olağanüstü bir final her şeyden öte, yani Messi Yamal hikayesi.
0: Burada başlıyor. Biraz yaş ortalamasının da eskiden 30'larda 31'lerde bırakıyorlardı. Yani öyle bir hikaye de ister istemez yaşanmıyordu. Şimdi 40'lara dayanması bunu da biraz sağladı diye düşünüyorum. Bu inanılmaz bir şey.
2: Acayip bir şey gerçekten. Hatta fotoğraf çıktığında bir insana şey dedi. Bir Yamal değil falan dediler. UNICEF açıklama yaptı. Yamal, bir Yamal dedi yani.
1: 4850 falan doğmuş herhalde ya. Maşallah. Şey var yani.
2: 1,5 yaşında falan doğmuş. Tosuncuk bildiğin yani.
1: Evet ya, her şey olmuş yani.
0: Messi doğmuş diye mi öyle oldu yani?
1: Doğmuş çocuk üzerine öyle, kilo almamış yani.
0: Öyle yetenekli olmayacaktı da Messi dokundu diye mi öyle yetenekli oldu?
1: Var abi, bir sihirli parmak konusu
0: ondan yani. Dolayı olabilir yani.
1: Bu arada bu yüzden De La Fuente ile ilgili hocam sen anlatırken benim de aklıma Pierre Mankowski geldi. 2013'te U20 Dünya Kupası ülkemizde düzenlendi. Ve maalesef çok ilgi görmedi. Ben İstanbul'daki maçların tamamını izledim, yerinde izledim. Bazı maçlarda 4 tane falan basın mensubu vardı. Yani bunu da söyleyeyim yeri gelmişken yani. Hani çok böyle turnuva düzenlemek istiyoruz, talip oluyoruz. Tabii keşke düzenlesek ama bence U20 gibi bir turnuvada basın noktasında 4 kişinin olmaması lazım yani. Neyse bu

0: bir hikaye. Ama orada şampiyon olan Fransa takımı, ki o takım Paul Pogba gibi, Luka Dean gibi, işte Samuel Umtiti gibi isimler çıkardı. Hatta yine uzun süreli oynayan, kariyer yapan iyi oyuncular vardı orada. Teknik adam Pierre Mankowski'ydi. Bir basın toplantısında şunu sordum Mankowski'ye. O zaman 2000'den itibaren Fransa Futbol Federasyonu bünyesindeydi ve 13 sene olmuştu. Dedim ki hiç üst kademeye, hani çünkü teknik, yani kulüplerde de görev aldınız. Bizde dedim teknik adamlar milli takıma, federasyona gittiğinde sonra yeniden kulüp takımlarına dönebiliyor. Siz 13 yıldır dönmediniz. Neden? Hani böyle bir kariyer planlaması mı yaptınız, yoksa teklif mi gelmedi diye bir soru sormuştum, merak etmiştim. O da şunu söyledi, yani ben kulüp takımlarında çalıştım, sonrasında federasyon bana bir proje sundu. Proje dediğiniz şey 1-2 sene sonra futbol federasyonunu bırakıp yeniden teknik adamlığa dönebileceğiniz bir şey değil. Ben Fransa Futbol Federasyonu ile sözleşmesi, hani belli bir yıl üzerinden bir şey imzalamadım ama benim düşünceme göre bunu uzun yıllar yapmam lazımdı ve şu anda da görevimin başındayım dedi Mankowski. U16, U18, U19'da çalıştı. Fransa milli takımıyla çalıştı. 2006 Dünya Kupası'nda ekipte vardı Fransa finale giderken. Ve sonrasında da U20 takımıyla devam etti kariyerine. Yani şimdi böyle planlamalar olunca zaten hani oyuncu da yetişiyor. Herkes ne yapacağını da biliyor. Altyapıdan gelen oyuncu üst yapıya da koordine oluyor. Her şey çok basit.
1: Ben genç milli takımlarda bütün yaş kategorilerde oynadım. Olimpik milli takıma kadar. Hatırlıyorum ilk gittiğim dönemden son ana kadar rahmetli Gündüz Sekunay, Özkan Sümer, Metin Türel, işte onlarla beraber Turan Mesci, Osman Denizci, Necati Özçağlayan gibi teknik direktörler ve hep onların en tepede olduğu organize ettiği, ki çok önemlidir. Bizde mesela çok üzülüyorum, görüyorum mesela gelişim direktörlüğüne biri gidiyor, işte bildiğimiz teknik direktörlerden, sözleşmesinde Süper Lig'den teklif gelirse giderim. Öyle şey olur mu ya? Gelişimin en tepesindeki insan. Ve çok doğru, o planlama ciddi anlamda zamana muhtaç bir durum ve diyorsun ki Süper Lig'de, yani sen resmen diyorsun ki evde oturacağım, ha burada geleyim, zaman geçireyim ve siz de buna ikna ol. Ben yönetici olacağım orada ve benim karşıma böyle bir teknik direktör bana diyecek ki Süper Lig'e hemen devam et hocam sen, yani benim seninle bir şey inşa etme şansım yok. Bu çok önemlidir, çok değerlidir. Yine Raşit Çetiner'den örnek vereyim. Ümit Milli Takım'da çalıştığımız dönem, çok uzun süre Raşit Hoca Ümit Milli Takımlardaydı. O dönem Ümit Milli Takımların başarısı tesadüf değildi. Çünkü hep aynı teknik direktörle bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Şimdi orada da sayısını unuttum. Şimdi en son Egemen var diye biliyorum, değil mi?
2: Sürekli değişen hocalar.
1: Olmaz ama bu kadar değişimden çıkmaz ki. Her gelen yeniden bir şey inşa ediyor. Ya niye bir yeniden inşa ediyorsunuz? Var olanı yukarı çıkarmaya çalışsanız da. Nedir bu her gelenin komple ben değiştiriyorum orayı? Çok şeydir bizde biliyorsun. Bir yere gidiyorsam çaycıyı bile değişti. Ya bırak kalsın orada insanlar. Niye değiştiriyorsun herkesi ya? Ne yapabilirsin sen oraya? Onunla uğraş.
0: Şimdi bu son bölümde Arjantin kayrılıyor mu, kayrılmıyor mu? Buna bir gelelim. Çünkü bu da finalin biraz şeyi, yani nasıl söyleyeyim Onur? Arjantin sempatisi azalan insanlar gördüm. Yani genelde şöyledir ya bizde, hani İspanya Arjantin oynarsa daha çok Arjantin tutulur. Yani yine kuvvette muhtemel Arjantin tutuluyordur ama ben burada yani ceket rengini finale özel seçmedim. Şimdi kendi kendime ekranda bakarken
2: şu an Daniel Passarella gibi.
0: Şey dedim yani, kulübeye koysan olur diye düşündüm ama yok, ben İspanyacıyım bugün, onu söyleyeyim açık bir şekilde. Ceketimle uyumsuz bir noktada ama yani Arjantin sempatisi biraz bu sertliklerden sonra, işte tartışmalı kararlardan sonra, Arjantin FIFA algısından sonra biraz azaldı gibi geliyor bana.
2: Bir kere şunu söyleyeyim önce, bu eşleşme ve turnuva ağacı üzerinden yapılan bir algı var ya, bu algıları yıkacağım.
0: Onun gibi, ben boyunu bozarım.
2: Ben boyunu bozacağım şimdi. Hani, bakın sağ içini ayrı konuşuruz hakem olaylarını ama şimdi bu turnuva ağacı ve şey deniyor ya, bir yol inşa etti FIFA Arjantin'e finale kalsın diye.
0: Öyle değil.
2: Şimdi bu çok bir kere yanlış bir şey. Hatta yalan bir şey. Şimdi normal şartlarda Arjantin kimle eşleşecekti gruptan ilk çıktığında? Uruguay ile eşleşecekti. Yani her şey yolunda gitse. Tabii. Ve Arjantin diğer liderler gibi üçüncüyle değil ikinciyle eşleşecekti. FIFA Uruguay'ın eleneceğini bilmiyordu herhalde. Oradan yeşil burun geldi.
0: Devamında da Portekiz olabilir. Şimdi
2: devamında da Portekiz grup lideri olabilseydi, Kolombiya değil Portekiz grup lideri olsaydı, hatta biz de gruptan çıksaydık, şöyle olacaktı Arjantin'in yolu: Uruguay, Türkiye, Portekiz, İngiltere. Her şey yolunda gitseydi. Şimdi bu yol kolay bir yol mu?
0: Asla değil.
2: Şimdi dolayısıyla koca koca insanlar bunu anlatıyor. Diyor ki

0: Ya Arjantin'in git devam etmesi için FIFA organize etti bu yolu. Ya yeşil burunun grup ikincisi olacağını mı inşa etti FIFA?
1: Onur Arjantin şeyi de yapıyor. Mesela Arjantin Mısır maçı değil mi? 2-0 evet, geliyor. Evet. Mesela onu da ayarlıyor. Diyor ki ya bir bırakalım 2-0'a kadar bir götürsünler diyor.
0: Evet.
1: Biz orada devreye
0: bunun,
1: girelim.
0: Bunun diyor. İnşa edilmesi mümkün mü? Şey gibi oldum ben de. Arjantin Türkiye ilk hesabı gibi oldum bu arada.
2: Yok ben bu arada şeye takıldım da neyse. Niye Daniel Passerella ya?
0: Ona aklıma geldi bilmiyorum şu anda. Kimi istersen onu söyleyeyim. Ya dolayısıyla burada hani sağ içinde hatalar oldu mu? Özellikle Mısır maçında tartışmalı işler oldu tabii ki. Ama mesela İsviçre maçında çıkan kart dünyanın en haklı kırmızı kart yeni kurala göre Embolo'ya falan. Yani biraz işin abartıldığını düşünüyorum ben bu arada.
1: Seviyoruz o işleri. Çünkü
0: seviyoruz.
1: Burada da öyle
0: aynen,
1: yapmıyor muyuz
0: aynen,
1: yani?
0: Seviyoruz.
1: Fikstür çekildi, kura çekildi, Şampiyonlar Ligi hesaplandı. Oradan Türkiye Kupası hesaplandı. İstanbul dönüşü, Marmara neler konuşuyorlar?
0: Ya bir de şunu ben çok doğru bulmuyorum mesela. İşte deniyor ki Messi çok kötü bir insan, Ronaldo çok dünya iyisi bir insan. Ya bunu
2: hani
0: şimdi Messi'nin Ronaldo'nun 20 yıllık arkadaşları çıkar söyleyebilir de biz nasıl bunu anlıyoruz? İşte PR çalışması böyle bir şey.
2: Bu arada böyle bir şey var mı ya? Mesela hem Messi'nin bu kadar yakın hem Ronaldo'nun bu kadar yakın arkadaşı var mı?
0: Yani,
2: var mı?
0: Neye
2: bence
0: göre,
2: yoktur yani.
0: Hayır, neye göre iyi insan, neye göre kötü insan işte bilemiyorum bunda. Biraz siyasi de karıştırılıyor Ronaldo Messi kavgasına falan. Yani
2: ya yine özel biz de birilerine göre iyi ya da kötü insanız.
0: Yani bilemiyoruz yani. Tabii ki. Neye göre kıstas yani. Çok subjektif bir şey bu ayrıca yani. Dolayısıyla hani Arjantin'i itekliyorlar. Ya ben öyle bir şey görmedim şahsen. Hani bir Messi sempatizanı olarak bunu söylemiyorum bu arada gerçekten. Yani işte bir önceki turnuvada şampiyon yaptılar, yine şampiyon yapacaklar falan. Hani FIFA'nın bundan ne çıkarı var bu arada? Hani Arjantin'in kupayı alması FIFA'yı ne kazandıracak? Ya da Messi'nin alması. Ronaldo da alabilirdi. Ronaldo'nun da almasını isteyebilir o zaman FIFA. Ya
1: FIFA'ya
0: kupayı
1: kalsa ikisini oynatır.
0: Ya tabii ikisini yani oynatır yani. FIFA'ya kalsa daha başka bir şey de düşünebilir. Dolayısıyla yani bana çok gerçekçi gelmiyor böyle şeyler. Turnuva ağacını anlatmaya çalıştım. Arjantin Türkiye X hesabı olarak yani bilmiyorum. Umarım insanları ikna edebilmişimdir yani.
2: Ya şöyle Arjantin'in tabii ikna eden başka bir noktası da şu bence turnuvada. Doğruya doğru. Ya dediğim gibi yani
0: antipatiklik benim konusunda bir şey demiyorum bak, yani.
2: Tekrar söylüyorum. Ben 2004 Yunanistan'ı çok sevenlerdenim. Çok az bir kümede bulunduğumu biliyorum ama imkansız gibi görünürken bence hiçbir şekilde rakiplere hani sertlik ya da başka alanda yıldırmadan bence müthiş bir savunmayla Otoraya gelin de büyük dehasıyla
0: tabii,
2: saygı duyulan bir şampiyonluk kazandı. Yani saygı duyulan derken zaten Yunanistan o şekilde kazanabilir. Aynen. O şekilde kazandı. Ama Paraguay'ın yaptı, Arjantin'in yaptı. Yani 30. saniyede İngiltere yarı finalinde Paredes'in hiçbir şey yokken gidip Elliot Anderson'a dirsek atması benim yani benim saygımı tabii, kazanmıyor mesela.
0: Antipatiklik konusunda bir itirazım yok. Yani o antipatik gelebilir.
1: Orada genelde hep şey söylenir işte hani oyuncular arasında ne geçer bu tarz konuşmalarda. Ya işte sert ol, agresif ol, korkut rakibini. Hani ya sertlikle yıldırmaya çalış.
0: Güney Amerika oyunlarında bu vardır zaten genelde.
1: Ha, zaten saygı onların hep değil mi yani hazırlanış çok şekli bile mesela Messi en önde hepsi arkasında.
2: Hocam
1: yani orada bile bir mesaj.
2: Bir belgesel geliyor.
1: Gelir değil
2: yani
1: mi?
2: O çıkış o belgeselin hani muhtemelen giriş kapağı falan yani olur diye düşünüyorum ama saygımı kazanan kısım da şu. Onu da söyleyeyim açıkçası. Ya Mısır maçında elenmenin kıyısına kadar geldiler. Yani gerçekten böyle tam böyle baş parmağının ucundaydı. Evet. Böyle uçurumun kenarında Arjantin oradan döndü. Dönelim İsviçre hatta ondan önce Yeşilburun maçı var. Yeşilburun maçında
1: da benzer.
2: Ya öyle ya da böyle iki kere beraberlik golünü yediler. Bir tanesi uzatmadı. Uzadı ama yine pes etmediler tabii, attılar. İşte Mısır maçı öyle. İsviçre maçında berabere geldi. İsviçre hatta daha iyi oynuyordu. Yine bence elenmeyle karşı karşıya kaldılar. Oradan döndüler. İngiltere maçında 85'te döndüler. Yani Arjantin 4 kere falan elenmenin bayağı ucuna kadar geldi yani. Ama oradan her seferinde dönüp
0: bu da,
2: reaksiyon
0: vermeleri bu da
2: saygı,
0: bir şey yani,
2: saygı duyulacak bir nokta yani.
1: Ya bir önceki Dünya Kupası'nda da Arabistan mağlubiyetiyle düşünebiliyor musun o dönem yani? Oradan tekrar ayağa kalkıyorsun. Yani beklenti çok yüksek. Kaybettiğin ülke oyun belli. Ondan sonra kolay değildir tekrar ayağa kalkıp o turnuvayı şampiyon bitirmek. Ya bir de ciddi anlamda da özellikle İngiltere tamam orada oyuncu değişiklikleri çok belirleyici oldu ama şimdi maçı tekrar izlediğinde de o hissediyorsun oyuncuların o duygusunu yani. Orada da ciddi bir emek var. Hani onu da yok saymamak lazım.
0: Scaloni ciddi bir emek harcıyor. Çok pragmatist yani. Ya şimdi Messi ve arkada onun bodyguardları şeklinde bir orta saha dizayn etti
2: bence
0: yani.
2: Bence özel bir şey yapmadı. Neyi özel yapıyor biliyor musun? Yani Messi ve Messi'ye göre oynayacak o yanındaki arkadaşlar, evet, dediğin o bodyguardları, yani o takımı o şekilde kurgulamak zaten Scaloni'nin en özel yaptığı iş yani.
0: Oyunculara da buna ikna ettim. Tabii, mesela tabii. Ben

0: Simeone'nin maçtan sonra röportajını izledim, İngiltere maçtan sonra adam ağladı. Messi anlatırken ağladı. Ya diyorum ya, niye ağlarsın Messi'yi anlatırken? Ama tutku böyle bir şey işte. Yani dediğim gibi benim hayatta izlediğim asla en iyi takım değil Arjantin milli takım düzeyinde. Ama en tutkulu takım olabilir. Yani onların sırrı bu. Ya takım olabilmek, tutku, bir hedefe doğru birlik olabilmek, bir olabilmek. Yani yoksa ya bak kadrosuna tek tek Arjantin'in. Ya 98'in çok gerisinde bu kadroya.
1: Tabii tabii.
0: 2002'nin yani, gerisinde, 94'ün gerisinde.
1: Veronlar, Crespo'lar, Simeone'ler.
0: Yani Zanetti, Batistuta.
1: Zanetti, Batistuta.
0: Ya mesela şu, çok ya şu takımın sol beki Tagliafico, sağ beki Molina. Yani küme düşecek olan neredeyse takımın stoperi Romero oynuyor savunmada. Yani
1: iki takım da en üst seviyesinde 98 takımıyla 2026 takımı karşı karşıya gelse 98 net favori olur yani.
2: Ama İspanya'da da böyle bu arada. Biraz, bütün takımlar için geçerli. İspanya'da Brezilya'dan böyle. Tut.
0: Hollanda, Almanya, İtalya hepsi böyle.
2: Şey de yok etti. Ya mahvettiler. Yok ettiler demeyeyim de. Ya. 2012'den sonra bu atletizm koşu mesafesi diye diye bu kaliteli oyuncuların.
0: Yıldız oyuncu çok kavramı çok değişti yani. Artık. Yani.
1: Hocam bugün o açıdan da bence önemli. Çünkü İspanya mesela Fransa'yı da öyle. Yani İspanya tekniğiyle mağlup ediyor şu ana kadar. Her seferinde fizikle kaybedebilir dediğin orada noktada yine, İspanya tekniğin hala daha önde olduğunu gösteriyor.
2: Orada yine bize. Bir şey var. Mesela İspanya Fransa'ya karşı geriye düştüğünde asla bu işin takım savunması kısmı, yani topun arkasına geçeyim bekleyeyim düşüncesiyle o işi hiç halletmeye çalışmadı ki çok önemlidir. Yani bazen topa sahip olarak da savunma yapabilirsin. Yani top sende olur, geridesindir. Topa sahip olmak da burada çok değerlidir. Bizde hep anlatılır ya, ya topu rakibe bırak gibi. Top mesela asla katılmadığım bir konu. Topu niye rakibe bırakacaksın ya? Peki. Topu rakibe bırakmak demek topun peşinden koşmak demek.
1: Fransa'nın Gargamel'i de İspanya, onu söyleyeyim. 2024 Avrupa Şampiyonası, 2025 Uluslar Ligi.
0: 2 yenilgi, son 2 yenilgi, sonuna karşı 3 oldu İngiltere'de.
1: Dışarı bıraktılar. Araya gidiyoruz. Saat başına karşınızda olacağız.
3: Sporun Radyosu. Spor Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: dünyadan ev bakımı, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
1: Gidefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim Gidefix'te seni bekliyor. Gidefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Reklam.
3: A-Spor Radyo. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
0: Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı.

0: Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
8: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: 3-1 mağlup ettik ve final etabını oynayacağız. Telefon hattımızda da Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ var. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Başkanım gerçekten filenin efeleri olağanüstü bir yaz yaşatıyorlar bizlere. Çok keyifli bir yaz yaşatıyorlar. İran'ı mağlup ettik. Tabii önümüzde evet. Hem bir final etabı hem de bir Avrupa şampiyonası olacak. Neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada bu takımın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlarım eline sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana çok şu soru soruluyordu. Efendim kadınlar gerçekten çok olağanüstü bir başarı var ama erkekler nasıl bu başarı olacak? Biraz sabır dedik. Şöyle ki jenerasyon değişiklikleri her zaman çabuk olamayabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada erkek voleybolunun da temelleriyle birlikte, altyapısıyla birlikte çok önemli başarılar elde ediyor. İşte örneğin geçen hafta en az bu kadar sevindiğimiz voleybol lisesinin, yani sadece voleybol eğitimi gören voleybol lisesinin dünya şampiyonu olması. Namalık dünya şampiyonu olması, çok proje takımının çok başarılı olması, bunlar bizim için çok önemli gurur kaynağı. Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi final etabına kaldık. Kadınla erkekle ilk defa bir birlikte yaşayacağız. Önce kadınlar çeyrek final oynayacak, yarı final, final etabını Çin'de geçirecek, ardından 3 gün sonra erkekler gidecek. Bu çok güzel, ülkem adına çok güzel bir gurur. Çok yaşanacak en güzel gururlardan biridir. Şunu belirtmek istiyorum. 3 yıl önce

0: bu takım Milletler Ligi'ne çıktı. 12 maç 11 mağlubiyet 1 galibiyetle o sezonu kapattı. Ama bugün geldiğimiz geçen yılda daha da deneyim kazanarak bu yılda 12 maç 8 galibiyet elde ederek final etabını garantiledik. İnşallah orayı da yaşamak, orayı görmek, o tecrübeyi, orada o deneyimi yaşamak takım için çok önemli. Ama bizim Avrupa Şampiyonası'na finallere direkt katıldık biliyorsunuz. Romanya grubundayız. İnşallah orada da geçen yıl son Dünya Şampiyonası'nda 6.'lıkla kapattık. Bugün Avrupa Şampiyonası'na direkt katılıyoruz. Kadınlarda ev sahipliği yapacağız. İstanbul'da yine Avrupa Şampiyonası'nda direkt varız. Şimdi kadınlar olimpiyatta tek hayalimiz, hedefimiz yaşamadığımız ve yaşatmak istediğimiz olimpiyata erkeklerin de katılması. Ama artık kapıyı araladık. Aldığımız bu puanlarla dünya sıralamasında geldiğimiz yer 9. 10. sıradayız ki burada onun içinde kalmak bizi olimpiyata götürecek demektir. Her maçın puanı bizim için çok önemli. Çocuklar buna inanmışlar. İnanın bugün Milletler Ligi final maçına çıkıyoruz ama buradan alacağımız puanlarla bizi olimpiyat kapısını aralayacağız başkanım diye motive oluyorlar. Bunlar da bizi çok gururlandıran çok önemli şeyler. Ben tekrar başta emeği geçen herkese, kulüplerimize, sponsorlarımıza, tüm paydaşlarımıza, sahada o mücadeleyi veren oyuncularımıza, staffa, koça ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize, bu ülkeye bu güzel şeyleri yaşattıkları için.
1: Başkanım, Milletler Ligi final etabında tabii Slovenya, Birleşik Devletler ve Polonya gibi zorlu rakiplerimiz olacak. Bu konuda da bir değerlendirme almak isterim.
0: Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz her tarafı, işte Polonya diyoruz, aynı takımı biz 3-2 elimizden kaçırdık. Baktığınız zaman çocuklar çok önemli bir karakter ortaya koyuyorlar. Yani son topa kadar mücadeleyi bırakmıyorlar. Bugün baktığınızda İran maçında, maçın birinci setinde gerçekten bize yakışmayan, ki çocuklar da bunu kabul ediyor ve biz giremedik oyuna. Yani birinci sette çok kötü bir performansla seti bitirdik ama oradan sonrasını sonunu çok daha iyi getirdik. Bizim Slovenya dün elimizden kaçtı ki biz mazeretlere sığınmıyoruz. Dün bütün medyada da yer aldı. Var. Çok buradayım ben. MHK'siyle de görüştüm ama çok kritik yerlerde hakem hataları da oldu. Fakat biz onlara takılmayacağız. Onlara bakmayacağız. Bizim işimiz orayla değil. Biz ne kadar her geçen gün az hata yaparak rakipleri analiz ederek oralardan puan çıkartmak bizim için çok önemli. Çok daha iyi yoldayız. Çok önemli bir noktadayız. Ben bu çocuklarıma sonuna kadar güveniyorum. Bu mücadeleyi, bu hırsı, bu azmi devam ettirdikleri sürece bizim başaramayacak, yenemeyeceğimiz hiç kimse yoktur diyorum.
1: Başkanım, bağlantıyı noktalarken de şunu da kendi adıma söylemek isterim açıkçası. Yani sadece burada oturan bir moderatör olarak değil, bir spor severi olarak da evet, hem kadınlar voleybolunda hem erkekler voleybolunda bizlere yaşattığınız mutluluktan dolayı bunda tabii ki en büyük pay sahiplerinden birisi olarak da size kendim adıma da ya bu güzel yazlardan dolayı çok ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bizlere canı gönülden desteklediniz, bizleri takip ettiğiniz için, bizlerin sesi olduğunuz için de sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler başkanım. Nice güzel başarılar da yine paylaşmak dileğiyle diyelim. Evet, mutlu günler, hoşçakalın.
0: Teşekkürler.
1: Evet, filen nefeleri gerçekten özel işlere imza atıyor. Hep kadınlar voleybolu konuşuluyordu. Neden erkeklerden de böyle bir yükseliş olmuyor, evet, deniliyordu ama işte her şey zamanla zamanda geldi. İlk kez tarihimize final etabına kaldık ki Avrupa Şampiyonası çok önemli. Başkanın söylediği çok önemli. Yani 2028'de Los Angeles'ta olimpiyatlarda hem kadınlarda hem de erkeklerde temsiliyet çok önemli. Bakalım oraya doğru gidiyor iş. Bir kez daha canı gönülden tebrik etmiş olalım. Şimdi biz dönelim tekrardan transfer dönemine ve kulüplerimize. Fenerbahçe ile devam edeceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe'de tabii Greenwood kadroya dahil oldu. Transfer dönemi demişken Fenerbahçe'de hala konuşulan transferler var ama bir yandan da yaklaşan bir Gornik maçı var. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Şarbre ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı ve transferleri konuşuyor olacağız. Sevgili Onur, şimdi Greenwood kadroya da Fenerbahçe'de Ake eklemesi yaptı Fenerbahçe. Muriç eklemesi yaptı. Tabii Gornik maçında zaten hani bu oyunculardan çoğu olmayacak ama

0: Fenerbahçe kadrosunu yavaş yavaş artık sence şekillendirdi diyebilir misin? Tabii gidecek isimler de var bu noktada ama Gornik maçına doğru Fenerbahçe'yi neler bekliyor? Şu ana kadar nasıl bir hazırlık dönemi gördün? Hazırlık maçlarında dahil edecek olursan.
1: Ya bir kere şunu söyleyeyim. Seçim sonrası Fenerbahçe yönetiminin çok zor bir görevi olduğunu altını çizmiştik ekonomik sportif olarak. Hem kadro yapısı itibariyle Fenerbahçe'ye zor bir görev bekliyordu. Hem ekonomik anlamda Fenerbahçe yönetiminin zor görevleri vardı. Bence şu ana kadar iyi bir iş çıkarıldı sevgili Ömer. Yani bir kere sezon bitiminde, geçtiğimiz sezon bitiminde Fenerbahçe'nin bazı temel eksikleri vardı. Bunlardan biri sol stoperdi. Bir tanesi 9 numaraydı. Bir diğeri de baktığımız zaman Fenerbahçe adına hücumda bir kreatif oyuncu eklemesiydi. Fenerbahçe yönetim bu eklemelerin tamamını şu ana kadar yaptı. İşte Vedat Muriç geldi, Mason Greenwood geldi ve Nathan Ake geldi. 3 tane Fenerbahçe 11'ine bence değerli ekleme yaptı. Hazırlık dönemi son derece iyi geçti ama şunun altını hep çiziyorum ben. Fenerbahçe yönetiminin ve teknik heyetin asıl zorlu görevi bundan sonra başlıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin şu an yabancı sayısı, 10+4 kuralıyla alakalı yaşanan problemler, bunların nasıl çözüleceği aslında Fenerbahçe'nin biraz kaderini belirleyecek noktalar. İşte mesela örnek verelim. Yabancı sayısından ziyade Fenerbahçe'nin problemi, ki bence o çözülür bir şekilde. Çünkü gönderecek çok sayıda yabancı var. Ama asıl problem 10+4 kuralına Fenerbahçe'nin nasıl adapte olacağı. Yani şu anda Fenerbahçe'nin elinde 11 tane yetişkin statüsünde ve hocanın kullanmak istediği oyuncu var. 11 tane. Ve bir 9 numara arayışı var. Şimdi bu 11 oyuncunun içinden kim ya da kimler gönderilecek? Yani bir tanesinin gönderilmesi yetecek ki bu hani adaylar var işte Tarişka olur mu, işte Kante olur mu şeklinde, hani Semedo mu olur? Şu an net bilemiyoruz. 9 numara da gelirse eğer yetişkin statüsünde bir oyuncu, o zaman iki tane sizin buradan oyuncu göndermeniz gerekecek. Bu çok zor bir görev Fenerbahçe adına. Yani işte şu anda ekranda geliyor Fenerbahçe'nin yabancıları. 23 tane şu an Fenerbahçe'de sözleşmeye yabancı var ama tabii birçoğu kolay gönderilecek oyuncular aynı zamanda. Zor gönderecek isimler de var ama dediğim gibi asıl sıkıntı burada Fenerbahçe adına 10+4 kuralı. Şimdi burada hani iki tane bence net aday var Fenerbahçe'de. Bir tanesi Fred'miş gibi duruyor, biri Talişka'ymış gibi duruyor. Yani İkisine de teklifler var, talipler var. Hatta şöyle söyleyelim. Burada bir Fred ayrılığı da kısa vadede olabilir. Hoca beğenmesine ve istemesine rağmen Fred'i kadrosuna, dediğim gibi 10+4 kuralına adaptasyon açısından bu tür bir radikal karar alınabilir Fenerbahçe adına. Mesela +4 konusunda da mesela Mimović çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi Fenerbahçe'de. Genç oyuncu statüsüne uygun ama onun da durumu çok net değil. Çünkü Fenerbahçe'de de aynı zamanda hani Omar Faye'yi dışarıda bırakıyorum, bir tane daha genç oyuncunun gönderilmesi gerekiyor. İşte 9 numara genç oyuncu olursa bu kez iki tane genç oyuncu göndermesi gerekecek gibi. Fenerbahçe'nin ciddi şekilde şu an planlama sıkıntıları var ve bundan sonra yönetimi yapacakları son derece önemli. Ama Gornik maçına dönecek olursak ben Fenerbahçe adına son derece olumlu bir tablo olduğunu düşünüyorum. Zaten elde iyi bir kadro vardı. Sadece bu kadronun planlaması problemliydi. Şu an onu giderme açısından önemli hamleler yapıldı. Bir şekilde ben Gornik engelinin geçeceğini düşünüyorum ki Fenerbahçe'nin hazırlık kampında oynadığı rakiplerin seviyesi de az çok Gornik ayarında diyebiliriz. Pogon'la oynadı Fenerbahçe en son işte. Yani orada bir sıkıntı çıkmasını beklemiyorum ama bundan sonrası açısından dediğim gibi Fenerbahçe yönetiminin asıl görevi, zor görevi başlıyor. Gidecek oyuncular, planlama kısmı son derece önemli olacak ama şu an Fenerbahçe'nin elinde ciddi anlamda alternatifli, ciddi anlamda kaliteli, bireysel anlamda bir kadro yapısı oluştu. Hani biz hep şeyden bahsediyorduk ya, yani kalite anlamında Fenerbahçe hep Galatasaray'ın gerisinde kaldı 4 sezonda ama bu kez şu an itibariyle böyle bir şey asla söyleyemeyiz. Fenerbahçe net şekilde Galatasaray'ı geçti, yakaladı ve geçme yolunda adımlar atıyor şu anda kadro kalitesi anlamında.
0: Yani şimdi az önce baktığımda yabancılara 7-8 tane, hani sürpriz ayrılık değil o da, muhtemel ayrılık olacak. 1-2 tane de daha oyuncu ayrılmak durumunda zaten minimum görüntüde. O
2: bir önceki sene yapılan sağlıksız ekrana planlamanın ya, mesela burada net bedelini ödeyecek oyuncu Fred diye düşünüyorum.
1: Mesela yani bak sayalım sevgili İbrahim. Şimdi ana planlamada düşünülen isimlerden bahsediyoruz. Ederson 1. Ake 2, Osterwolde 3, Semedo 4, Şikmut.

0: Kanat forvet de alacak değil mi yani? Ve bayağı ses getirecek bir isim de alacak. Yani
1: kanat forvet mi olur? Net 9 numara olabilir. Bir santrafor kesin gelecek.
0: Yani benim duyduğum hani kanat forvet yani orada gezen oyuncularla belki Fenerbahçe oyuncu böyle bir oyun inşa edecek. Yani statik bildiğimiz net santrafordan ziyade daha fazla kanat da oynayabilen, hedef santrafor da oynayabilen.
1: Biraz farklı profiller var listede. Watkins mesela tarif ettiğim evet, profil.
0: Ona uygun
1: mesela
0: olduğu için oradan biraz.
1: Girassi ceza sahasında etkili bir oyuncu. Yani farklı profiller var. Demek tam karar verilememiş.
0: Ya Fenerbahçe'nin aslında baktığın zaman tabii geçmişte çok fazla hata yapıldı. Ama hiç geçmişte savaşmana, kavga etmene gerek yok. Oradan dersler çıkar. Çünkü orada o kadar fazla planlama konusunda hata yapmışsın ki hiç gerek yok. Eldeki oyunculardan maksimum verim alma, ideal 11'i yakalama konusunda aslında çok eli güçlü İsmail Hoca'nın. Yani ideal 11'i şimdi kafamızda canlandırdığımızda savunmadan en öne heyecanlandıracak değil mi? Fenerbahçeleri heyecanlandırıyordur. Ederson'dan devam et. Mert Müldür, hadi Semedo ile ilgili öyle bir problem olabilir yabancı statüsünden. Mert Müldür dediğin oyuncu da amil takım oyuncusu değil mi? Yani tabii. Yanında Skriniar, Ake, sol tarafta Brown olabilir. Osterwold'e hem stoper hem bek pozisyonunda iyi bir alternatif olabilir elinde. Gel merkeze Gendouzi, Kante, Asensio,
1: İsmail
0: yani şahane bir orta saha. Hadi Fred'i mecbur dışarıda bırakıyorum çünkü kadro planlaması yapıyorsun. Orada dördün üstüne çıkamazsın, ciddi problem olur. Ön tarafta Greenwood, Kerem, Muriç, bir de oraya net daha ses getirecek bir isim. Yani ideal 11 konusunda Fenerbahçe'nin elinin bir hayli güçlü olduğunu düşünüyorum. Tabi burada en belirleyici şey artık Fenerbahçe'nin acil sayıyı düşürmesi lazım. Çünkü lig yaklaşılıyor, öneleme maçı yaklaşıyor. Artık çok kalabalık oyuncularla sağlıklı antrenman çıkmaz ki belirleyici olan da bir teknik direktörün elini kolaylaştıracak hadise sayısal anlamda daha az oyuncu. Çünkü bak hoca da anlattı değil mi? Yani bölüyorum dedi antrenmanlara. Şimdi bölme olayı bir hayli problemli hadisedir. Şimdi o teknik direktör için iyi bir durum değildir. O yüzden acil sayıyı düşüreceksin. Çok da fazla orada da zenginlik olsun. Mesela ben duyuyorum Fenerbahçelilerden. Ya bir tane daha sağ bek. Bir tane öyle olmuyor
1: şu
0: işte.
1: Şu anda zenginlik değil, şişkinlik var.
0: Ya o şişkinliktir. Hocayı bak onu Sayın Acun Ucalı yaptı. Çok büyük bir hataydı. O dili kullandı. O dönem hatırlıyorum. Bir stoper istedi Jose Mourinho. Biz iki aldık. Zengi iki almayacaksın. İşte o zenginlik dediğin ayağına dolanır, perişan edersin o savunmayı.
2: Bir de şöyle değil mi hocam? Şimdi mesela Becao, Diego Carlos, Amrabat gibi yani çok çok büyük ihtimalle Fenerbahçe'de devam etmeyecek isimlerle hoca da antrenman yapmak durumunda kalıyor. Şimdi antrenmandaki çift kale maçta bile hani diyelim taktik antrenman yaptığında ya sonuçta bu oyuncular şimdi biz sizinle devam etmeyeceğiz evet, kenara ayrıl diyemediğin
1: kalitesini
2: noktada
1: düşürürüz
2: ya, taktik antrenmanın kalitesi
0: çok
2: düşüyor yani.
0: Çok doğru söylüyorsun. Yani işte atıyorum bek pozisyondan başlayalım ki mesela Cengiz de orada bence ciddi anlamda problemlidir. Çünkü fiziksel anlamda bu kadar tükenmiş bir oyuncunun hala daha geleceğine talip olma. Ya olmayacağı çok belli, tükenmiş fiziksel olarak. Yani senin de öyle bir zamanın yok. Onu ayağa kaldırayım, onu bekleyeyim değil. Antrenmandır belirleyici olan, çok doğru söylüyorsun. Cengiz'in karşısındaki bek de bir turnuvaya, maça hazırlanıyor ya. Yani senin oradaki varlığın, enerjin, gücün beni zorlar, beni geliştirir. Ben gerçekten seninle oynarsam iyi olduğumu zannederim. Bir tane sert bir oyuncu beni darmadağın eder. Onların hepsini göndermen lazım. Ya aslında tamam geçmişle ilgili çok eleştiri yapıyoruz da hani çok da fazla oralara dönmek istemiyorum ama ya bu futbol aklı dediğimiz hadise ya bir acilsiniz yani Beşiktaş'ta Önder Özen'le yaptı. Acil yapmak zorundasınız. Ya bu Amrabat falan buralara gelirken Alvarez birilerinin bunu öngörüyor olması lazımdı. Bu tarz oyuncularla gelecek inşa edilemeyeceğini birilerinin öngörüyor olması lazımdı. Çünkü bu kadar atletizmin belirleyici olduğu bir oyunda bu kadar statik savunmanın içine gömülen bir oyuncunun sana bir faydası olmayacaktı. Bak şimdi hepsi ayağına dolanıyor. Antrenman yapacaksın, senin dediğin doğru. Ya şimdi göndersen gönderemiyorsun. Düşün İsmail Kartal'ın yerindesin ya. O da ister istemez yani böleyim demiş en azından antrenmanları da.
1: Sağlıklı değil.
0: En azından o problem çıkarması muhtemelleri bir araya getireyim. Onlar bir arada zaten onlarla bir gelecek inşa etmeyeceğim. Orada bir arada onlar bir antrenman yapsınlar.
1: O zaman götürmesinler oyuncuları yani. Burada çalışsalar da oyuncuları.
0: Bence İsmail Kartal'ın işte orada da hocaya itirazım şu. Siz anlatacaksınız. Bunu Aziz Yıldırım'ın teknik anlamında bilmemesinde bir anormallik yok. Başkan bunu bilmeyebilir. Antrenmanda sayısal o kalabalık hadisesinin takıma verdiği zararı bilmeyebilir. Bunda bir süreç. Ama siz ikna edeceksiniz. Ama teknik konuda ikna edecek. Neden olmayacağını tane tane başkana anlatacaksınız. Başkanım 36 kişi gidersek burada teknik anlamda antrenman yapamam. Bakın bir çift kale bile yapsam 22 oyuncu, neredeyse bir o kadar oyuncuyu dışarıda tutmak tabii zorundayım. Ve sahaya da göndermek zorunda olduğum oyuncular var. Yok ederim onların temposuyla yüksek şiddetli bir tabii antrenman çıkartamam deseniz ben adım gibi eminim başkan da ikna olur.

0: alsınlar bunları burada desin. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı değil mi? Hepimiz öngörebiliyoruz. Fenerbahçe'de kimlerle devam edilmeyeceğini. Götürme onları oraya. Götürmeye hiç gerek yok. Kalsın onlar. Zaten artık bir şekilde bunlar geldi senin oyuncun. Anlıyorum işin maliyet kısmını ama senin planlamanda olmayan oyuncunu hala ya onları da bir şekilde burada tutalım düşüncesinin sana bir faydası olmaz diye.
1: Tabii duygusal anlamda hoca hareket ediyor olabilir. Kırmayayım, dökmeyeyim, üzmeyeyim ama değil yani.
0: Olmuyor. Yani
1: takıma ve kendisine
0: yok.
1: Zarar verir bu iş yani.
0: Bir an sana önce, dönecek bu iş yani.
1: Bir an önce karar verilmesi gerekiyor.
2: Mimović gibi aslında hani belki de tekrar kariyerini parlatabilecek bir oyuncu iyi ama yine de gitmesi lazım noktasına geliyor.
1: Ya burada çok net Fenerbahçe yönetiminin ve hocanın aksiyonlar alması gerekiyor. Dedi mesela sağ bek konusunda
2: 4
1: Fenerbahçe Mimović'e yatırım yapacak mı yapmayacak mı? Semedo mu oranın sağ beki
2: Mert
1: değil
2: Müldür
1: mi?
2: Mert Müldür var.
1: Mert Müldür
2: Oğuz
1: var.
2: Aydın orada hocaya kullanabilir.
1: Şimdi
2: denilir.
1: Oğuz Aydın takım içinde yer bulabilecek mi bulamayacak mı? Oğuz Aydın iyi oyuncu bende kalsın. Kalsın da forma verebilecek misin Oğuz Aydın'a?
2: Şimdi bak bek rotasyonunda böyle bir rotasyonda Oğuz. Yani önünde Semedo var. Mert var. Hani Mimović kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama şu an için var. Öne geçse yani kanat rotasyonuna geçse evet. Bu sefer de orada zaten Greenwood birinci sırada. Şimdi bunun Nenesi var, şu anda Musabası var. Çok hani fazla. Baktığımızda var da yine aşağılarda.
1: Cengiz İrfan'ı, Greenwood'u, Asensio'su.
2: Ya sıra gelmiyor yani.
1: Dolayısıyla burada yani evet Oğuz Aydın değerli bir oyuncu deniyor kalsın ama kaldığı zaman oyuncunun reaksiyonu ne olacak, mutsuz mu olacak, ne kadar süre verebileceksin. Dedim ki burada hani aksiyon alınması mesela merkezde Fenerbahçe ne yapacak? Hani Fred gidecek mi, kalacak mı, yerine bir oyuncu gelecek mi? Yani bunlar Fenerbahçe adına dediğin gibi hızlı çözülmesi gereken mevzular. Dedim ya az önce asıl sınav bundan sonra başlıyor. 3 tane çok değerli oyuncu geldi, bir transfer başarısı var ortada.
2: Doğru.
1: Ama asıl Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek olan bundan sonra yapılacak hamleler. Mesela şu benim kafamı kurcalayan mevzu. İşte Kante'nin takımdan gönderileceği falan konuşuluyor yani. İşte Kante'den çıkılabilir mi acaba sözleşmesinden diye. Ben de diyorum ki aman sakın. Niye aman sakın diyorum. Şimdi mesela İsmail Hoca'yı biliyoruz az çok. İsmail Hoca bir 8 numarayla oynamak ister. Yani İsmail Hoca'ya kalsa Genduzi Kante'den ziyade Genduzi Fred yapmak ister oraya.
2: Evet doğru.
1: Ama hocanın elinde bir Şimanski yok şu anda. Yani hocanın elinde şu anda top sendeyken inanılmaz derecede meziyetli, etkili, üretken iki tane oyuncu var. Asensio ve Greenwood. Fakat bu oyuncuların belli başlı maçlarda yaşatabileceği problemler var topsuz oyunda. Yani topun geri kazanım süresi, reaksiyon hızı, ön alan baskısı, geçiş savunması gibi konularda Fenerbahçe'nin bazı problemler yaşaması muhtemel. Şimdi Arjantin konusunda nasıl örnekler verdik? Önde bir Messi var ve Messi'nin açıklarını kapatmak üzere kurgulanmış bir merkez var. Fenerbahçe'nin de mutlaka merkezini öndeki Asensio Greenwood'un topsuz oyundaki problemlerini giderecek şekilde dizayn etmesi gerekiyor. Ya bu oyunun da oyuncuları Genduzi Kante'dir bence. Yani Fenerbahçe adına bence kilit bir oyuncuyken Kante yeni sezon adına ben öyle görüyorum. Hani burada gözden çıkarılması falan konuşuluyor aman diyorum yani hoca eğer oraya bir 8 istiyorsa önde Asensio da var, sağda Greenwood var. Ya yani futbol sadece top sendeyken oynanmıyor ki.
2: Tabii ki.
1: Asıl tam ters top rakipteyken senin kurgulaman gerekiyor birçok şey artık futbolda. O yüzden de burada Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın bazı eski alışkanlıklarından kurtulup merkezi daha dinamik, daha tutucu hale getirmesi gerekiyor. Çünkü önde Greenwood ve Asensio varken mutlaka bir önlem alman lazım. Şimdi o noktaya.
2: Taraftarlar da yazıyor. Yani ya mutlaka bir planlama yapılmıştır diye. Ya vardır tabii ki.
1: Vardır. Bu da hızlı aksiyon. Biz plan evet hızlı ama aksiyon alınması gerekiyor burada.
2: Bugün 19 Temmuz 2 gün sonra Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçı.
1: Evet.
2: Yani bence şu ana kadar en azından birkaç isimle ilgili ayrılığın olması lazımdı.
1: Kaç kalecisi var Fenerbahçe'nin şu anda?
2: Şu anda Fenerbahçe'nin çok kalecisi var.
1: 5 kalecisi var. İrfan Can Eğri Bayat Gençler Birliği'ne gidiyormuş galiba. Hadi gitmedi, resmimiz ayatmadı. 5 tane kaleci var. Ya, Tarık Çetin var, Mert Günok var, Livakovic var, hayır, Ederson var.
2: Başka konu şu Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin birinci kalecisi de net değil hala.
1: İşte tabii,
2: Ederson hani gelince Fenerbahçe ile devam edecek mi? Etmeyecek mi? O da şu anda çözülmüş noktada değil.
1: O da bir belirsizlik.
2: Ama bunun çözülmediği noktada Livakovic Dinamo Zagreb'e gitmek üzere evet. Mesela.
0: Ya şöyle benim bildiğim yani Ederson'la ilgili net yani o kararı verdiler ve Fenerbahçe'de aslında 10 tane oyuncuyla ilgili net karar verilmesi.
1: Yönetimin kararı, hocanın kararı net. Ederson'un kararı net.
0: Ederson'la da sanki onay alınmış gibi ben biliyorum. Yani Fenerbahçe o bahsettiğimiz planlamayı yaparken 10 tane net oyuncusu var Fenerbahçe'nin. İşte bir tane Leo tarzı ya da o da olabilir. Öyle bir oyuncuya talip olacak Fenerbahçe.
1: Ama o zaman çıkamıyor ki işin içine Fenerbahçe işte.
0: Burada onun dışındaki oyuncuların neredeyse tamamıyla vedalaşmak zorunda. Ya burada da tabii şunu

0: gösteriyor. Yani geçmiş yönetimin aslında planlama konusunda Ali Bey de Saadettin Bey de aslında bu işi ne kadar yanlış idare ettiğiyle alakalı. Onları da şöyle anlıyorum. Onlar da birilerine teslim oldular. İşte Devin Özey'e teslim oldular. Daha önce Emre Belezoğlu'na kadar gidebiliriz değil mi? Teknik anlamda sportif direktörlük olarak. Yani o insanların, o işin başındaki insanların o planlamayı ne kadar sağlıksız yaptı. Ama Fenerbahçe'nin zamanı yok. Fenerbahçe'nin acil o bahsettiğim ideal kadroyu yakalayıp onlarla kaç tane oyuncuyla takviye yapacaksa, yerlisi yabancısı, hemen kararını verip diğerleriyle vedalaşması lazım. Altyapıya mı gönderiyor ya da onlar ayrı bir antrenman planlaması mı yapıyor? Çünkü o bahsettiğin oyuncular senin antrenmanını bozarlar ya. Net.
1: Peki. Fenerbahçe'ye başarılar şimdiden. Zaten maçı konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Biz geçelim Galatasaray'a. Onur, Galatasaray'da da yani geçen hafta aslında hareketli bir haftaydı. Hem Ugo Çukwu geldi hem Icardi ile ayrılık oldu.
2: Evet.
1: Ama daha da hareketli bir hafta yaşanmasını bekliyor taraftarlar. Bu çok taraftara yetmiş gibi görünmüyor şu anda. Valla ne zaman olur bilmiyorum ama görünen şu ki Galatasaray muhtemelen bu sezon en yüksek harcamasını 10 numara mevkisine yapacak. Musiala konuşuluyor, Bruno Fernandes konuşuluyor. Yani konuşulan isimler hepsi birbirinden kaliteli isimler, çok değerli isimler. Sanki oraya bir transfer hazırlığında gibi görünüyor Galatasaray.
2: Ya tabii şimdi sosyal medyada bir tepki var yönetime. Hatta baya baya tepki var ki Temmuz'un 19'u. Evet, Galatasaray adına daha çabuk hamleler gelebilir miydi? Gelebilirdi mutlaka. Onu
1: geç
2: söyleyelim.
1: Mi kaldı diyorsun Galatasaray?
2: Ya genel standartta geç kalmış gibi gözükebilir ama Galatasaray'ın kendi standartına ya da ligin kendi standartına aslında şu anda geç kalınmış bir şey varmış gibi durmuyor. Galatasaray'ın daha önceki transfer dönemlerinde de en iyi hamlelerini Ağustos ve sonrasında yaptı. Net biliyorsun. Evet. Bu sağlıklı mı değil mi? O ayrı bir tartışma noktası ama şimdi sosyal medyada şöyle bir şey var. Mesela bir duygu varsa sosyal medyada, bu bazen coşku, bazen sevinç, bazen hüsran, bazen tepki. O duygunun üzerinden gidersen eğer etkileşim pastasından payını alıyorsun. Ama duygunun tam tersi bir şey koyarsan ortaya, tam tersi seni dışlıyorlar. Yani şimdi Galatasaray'da şu an yönetime bir tepki oluştuğu için sosyal medya üzerinden de bunu kullanan kitleler var mesela. Bunu söyleyeyim. Hani ortada bir ağır kalma var mı? Olabilir ama yapıldığı, bir yangın yapıldığı kadar da çok net ortada bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yok, çünkü Galatasaray'ın zaten oturmuş bir kadrosu var. Hamleler aşağı yukarı az çok belli nereye yapılacağı, çok fazla oyuncu da değil bu arada bunlar baktığımız zaman. Yani Galatasaray 4 sezonluk transfer dönemine baktığımız zaman geçmişte en az hamlesini yapacağı dönemi yaşayacak bu dönem. Yani 5-6 transferle bence bitirecek Galatasaray bu süreci. O yüzden de hani çok fazla atılacak adım yok ama tabii Icardi sürecin uzaması bir hataydı. Ha, günün sonunda karar doğru verildi ama bir hata oldu o süreç. Mesela Lemina süreci şu anda bir belirsiz. Ya burada eleştiriler haksız demiyorum bu arada. Yani haklı tarafları var ama o yangın kadar bir problem oluştuğunu Galatasaray'da düşünmüyorum şu anda yani.
1: Ama o süreçte ben yani hiç iyi yönetilmedi. Çünkü Okan Hoca imzalayacağız dedi Lemina ile. Sonrasında imza yok. Ortaya çıkıyor ki işte Lemina'nın istediği bir imza parası var.
2: Aynen.
1: Sezon içerisinde de bu arada Galatasaray o açıklamayı yapmadı. Yani orada da süreç çok doğru yönetilmedi.
2: Kesinlikle.
1: Yani bakın biz opsiyonu kaldırdık çünkü Lemina'nın maaşına zam yaptık da denilmedi. Aynen. Hep böyle bir belirsizlik üzerinden ilerleyen
2: zaten
1: bir süreç var.
2: Zaten iletişim kısmı Galatasaray'da hep bir problemli yani. 4 sezondur baktığımız zaman iletişim konusunda problem yaşıyor ama şimdi ekrana da geliyor. Az önce Fenerbahçe'nin
1: tarafı çok problemli
2: şimdi,
1: burada da.
2: Az önce Fenerbahçe'nin tablosu vardı. Şimdi çok problemsiz Galatasaray bu anlamda Fenerbahçe'ye göre. Yani Galatasaray'da baktığımız zaman şu anda bir tane yetişkin yabancı alabiliyor. Diğer taraftan da Yelert'in çıktığı senaryoda iki tane de genç oyuncu alma hakkı var. Üç tane şu an Galatasaray'ın transfer yapma şansı var en azından.
1: Doğru ama biraz şöyle bakıyorum açıkçası. Bu soldaki tabloda değişiklikler zaten olacak da yani muhtemelen Nelson ayrılacak orada.
2: Tabii Nelson da var orada.
1: Yani belki şu bir anda sürpriz burada, ayrılık hani Sarı ayrılığı da olabilir
2: ben
1: orada.
2: Ben Lemina'nın kalacağı bir senaryoda bir tane yetişkin
1: evet, evet.
2: diyorum.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben yani Sanchez'le ilgili hala devam eden bir transfer dedikodusu var.
2: Var.
1: Yani soldaki tablo tamamlansa bile şimdi Galatasaray'ın geçen yıldan Şampiyonlar Ligi'nde bir adım daha ilerisini hedef olarak koyduğunu düşünecek olursak Okan Hoca da zaten aynı düşüncede. Yani zaten öyle olması da çok doğal. Yani sağ tarafı da ne kadar doyurucu olarak Galatasaray o 4'te 4 bilmiyorum tabii kullanacaktır muhtemelen. Takviye yapacak. Orası soru işareti. Çünkü hoca belli ki yani yine Niyaga'ya çok yüksek bir rol vermeyecek. Merkeze çünkü gelen bir
2: büyük ihtimal gönderilecek Niyaga. Kiralanacak.
1: Hani takviyesi var. Şimdi sadece orada Ugochukwu var. Şimdi hem orayı dolduracaksın, Yelert'in de gideceğini düşünüyorum. Hem de sol tarafı daha böyle revize edeceksin. O açıdan da biraz zor görüyorum.
2: Ya şimdi Lemina'nın da olduğu senaryoyu düşünelim. Nelson'un gitti.

0: Galatasaray'ın Niagara'nın da gideceğini düşünüyorum ben kiralık. Baktığımız zaman burada yapacağı takviye sayısı zaten belli ve pozisyonlar da belli Galatasaray adına. İşte bir 10 numara, bir kanat, bir 9 numara, bir de olursa ya bir stoper takviyesi yapmak istiyor Galatasaray yönetimi. Burada tabii dediğim gibi gidecek oyuncular da olabilir bu arada ekstradan. İşte Singo'ya teklifler olduğu konuşuluyor. Evet, evet. Davinson konusunda hala bir belirsizlik var. Ama şunu belirtelim. İletişim konusu Galatasaray'ın problemli ama hani çok büyük bir problem oluştuğunu da şu ana kadar transferde düşünmüyorum. 10 numara en çok dediğin gibi Galatasaray yönetiminin bütçe ayırdığı pozisyon. Ve şu bilgiyi vereyim. Bruno Fernandes konusu Galatasaray'da yavaş yavaş ısınacakmış gibi duruyor sevgili Ömer.
1: Yani ciddileşen bir konuya doğru, evet, gidiyor.
0: Yani bugüne kadar hep işte hayaldi, çok zor hedefti derken özellikle United'ın planlaması da biraz işi o yöne çeviriyor. İşte Cole Palmer gelirse eğer, işte Tielemans geldi merkeze. Yani orada United adına da Bruno Fernandes vazgeçilmez bir oyuncudan. Ya bir yıl sözleşmesi var, acaba kâr etsek mi şeklinde bir oyuncuya dönüşebilir. Yani o yüzden de burada ben önümüzdeki günlerde Galatasaray Bruno Fernandes cephesinde net bir yakınlaşma bekliyorum.
1: Peki şöyle zor bir soru, o zaman bizi bekliyor olsa gerek. Bir yıllık sözleşmesi kalan Bruno Fernandes'e 50 milyon euroluk bir teklif gelirse o civarda United'ın bırakacağı konuşuluyor.
0: 50 olmaz o iş. İşte
1: böyle bir teklif olursa ya da böyle bir bonservis bedeli olursa bu eleştiri konusu olur mu? Bruno Fernandes için olsa bile.
2: Performansına bağlı. Beklentinin altında kalırsa 10 da versen bu süreci idare edemediz derler. Ya şimdi Galatasaray'ın aslında sorunu şu. Onun söylediği doğru. Galatasaray zaten bu bahsettiğin en belirleyici, o skora katkı sağlayan, oyuna katkı sağlayan oyuncular hiçbir zaman erken getirmedik. Yani Osimhen'de,
0: Icardi'de,
2: evet, bir Sané, o da tam anlamıyla sezonun bütününe baktığın zaman yani tam anlamıyla evet biz Sané'den istediğimizi aldık diyemezsin. Yok. Yani şimdi iki tane oyuncun öyle gelmiş zaten. Sayın Dursun Özbek de ilk tesislerde yaptığı açıklamada yıldız oyuncularla ilgili zamandan bahsetti, değil mi? Çünkü biz zaten hiçbir şeyi planlayan, yani meali şuydu. Biz hiçbir zaman zaten planlı bir transfer dönemi geçirmedik ki. Hep fırsat transferi dediğimiz oyuncular bizim oyunun en belirleyici oyuncu. Uğurcan Çakır'ı Galatasaray planla mı aldı? Son ana kadar Uğurcan Çakır mı vardı? Geçen sene hatırlayalım bu dönemleri.
3: Neler son konuşuldu?
2: Ya 5 tane kaleci hatırlıyorum ben. O mu derken hiç. Aynen. Uğurcan Çakır yok. Tam tersi, Fenerbahçe konuşuyordu Uğurcan Çakır'ı. Yani bu kadar planlamayla problemi ortadan kaldırmamış bir takımın anlayabiliyorum bugünkü talip olduğu konu. Ne diyor? Diyor ki ya ben zaten diyor bir ideal 11'im var. Bugün rakiplerim ideal 11'i yakalamak için bir transfer yapıyor. Benim zaten öyle bir tekrarım da var o oyuncularla. Burada da oyuncu kalitesi çok net belirleyici olduğu için bir zamanım da var. Ağustos'u beklerim ben, bir tane yıldız oyuncuyla o problemi ortadan kaldırırım diyor. Şimdi anlayabiliyorum, burada bu geçerli ama doğru mu değil? Kadro planlaması böyle yapılmaz. Yani koca Galatasaray camiası 4 sene üstte şampiyon olmuş, değil mi? O makası açtığını söyleyen bir takım böyle kadro planlaması yapılır mı? Galatasaray daha geçtiğimiz sezonun ortasında bu orta sahada Mertens gittikten sonraki o bölümle alakalı çok problem yaşadığını, değil mi, çok fazla dile getirdi. İşte Icardi'nin zaten fiziksel durumu belliydi. Sen niye Icardi ile ilgili bu kadar zaman kaybediyorsun? Onun gideceği belliydi. Oraya birilerini hazırlaman gerekiyordu senin. İşte mesela stoper pozisyonunda hala Galatasaray'ın o geçişi ben sağlıklı yaptığını düşünmüyorum. Şimdi bu oyuncular yaşı ilerliyor. Abdülkerim, evet, dediğin oyuncunun yaşı ilerliyor. Evet, maksimum verimi aldım bu zamana kadar ama şimdi bu sene en azından hız konusunda biraz daha yavaşlamış bir oyuncuyla, maç tekrarı konusunda biraz yıpranacak bir oyuncuyla karşılaşacağım. Bunların hepsini senin planlamış olman lazımdı. Bak Beşiktaş'ı anlıyorum. Onlar yeniden mecbur bir şey inşa ediyor. Fenerbahçe'yi anlıyorum. Sayın Aziz Yıldırım oturduğunda bak hala birileriyle vedalaşması lazım, para alması lazım. Bir sürü şey var. Ama senin öyle bir derdin yok. Senin zaten belli.
0: Biraz o rahatlık belki Galatasaray'ı işte ağırlaştırıyor.
2: Ama olmaz yani, şimdi bu, siz bu işin en tepesinde, şimdi Okan Hoca'ya burada ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. İdarecilere aynı şekilde. İşte şimdi
1: plandan mı, rahatlıktan mı acaba bu süreç?
2: Bence tembellikten. Yok öyle bir planın. Hiç yapmadığın için ona sığınıyorsun.
0: Ya dediğim gibi İbrahim, burada hani şey düşünülüyor. Ya biz daha önce yaptık bu işi. Ki Sayın Başkan da öyle söyledi. Biz daha önce yaptık. Yine aynı yöntemle
2: böyle
0: yaptık.
2: Böyle başardık diyor.
0: Yine başardık. Yine başarırız. Yani rahat olun şeklinde, ama yani burada Galatasaray adına planlamada sıkıntılı noktalardan biri şu. Mesela herkes yedek 9 numara konusunda üstüne duruyor. En az onun kadar önemli bir stoper Galatasaray'ın mutlaka alması gerekiyor.
2: Hiç orayı bakın, yani
0: Okan Hoca mesela şey dedi. İşte biz 10 numara alacağız, 9 alacağız, kanat alacağız. Olursa stoper olacak. Hayır, olursa olmaz. Olmazsa olmaz stoper Galatasaray için takviye. Yani Galatasaray diyor ki ben diyorsa ki eğer ben Şampiyonlar

0: liginde aynı başarıyı tekrarlayacağım ya da üstüne çıkacağım. Hedefim bu. Ya stoper transferi 10 numara kadar, 9 numara kadar önemli Galatasaray için.
1: Ben Onur mesela şeyi de dinliyorum. Mesela Lemina'nın alternatif stoper olarak da hazırlandığını. Ya kariyerinde, evet, bak kariyerinde seninle beraber 11 defa stoper deneyimi olmuş bir oyuncuya sen nasıl stoper konusunda bir planlama yaparsın? Ya ne stoperi?
0: Yedek oyuncu
1: ya
0: olarak.
1: Olmaz, hani... Ya olmaz olmaz yani. Anlıyorum ben, olur. Ama böyle planlama olmaz. Sen böyle planlama yapamazsın. Oyunun içinde sıkıştığında anlayabilirim. O an oyuncunun pozisyonunu değiştirir teknik direktör. Ya avantaj
2: içinde olur. Oyun
1: planlama
2: içinde
1: böyle
2: olur.
1: Olmaz. Heh, planlama böyle olur mu ya? Şimdi koca Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor. Son 4 senenin şampiyonu. Böyle olmaz. Lemina var.
2: Yalnız bir şey söyleyeyim bak şimdi. Herkesi de şöyle bu süreç şuna itiyor bu arada. Çok da şöyle yorum görüyorum. Burada değil tabii de. Mesela Ugo Çukwu ile ilgili konuşurken ya sıkıştın mı koy stopere oynasın deniliyor. Şimdi insanlar tamamen şuna ya nedense bütün merkez oyuncularının
0: stoper
2: oynayabileceği.
1: Çünkü düşünce ne? Ya stoper dediğin zaten yani. Dur burada uzun sen vur cepheden topa yanındaki.
0: Kolay zannediliyor.
1: Öyle olur mu? Anlattın ya biraz önce Fransa organize en iyiler bir araya geldi. Bak darmadağın oldu, tanınmaz hale geldiler. Şimdi bunu aslında Galatasaray'ın şöyle de bir misyonu var yani. Transfer planlaması, kadro planlaması değil mi? Bunu bu konuda bir örnek kulüp olması lazım. Yani herkes Galatasaray'a günün sonunda baktığında evet ya Galatasaray son 4 senede bu işi en iyi organize eden, planlayan takım demesi gerekirken Galatasaray rakiplerinden daha ciddi anlamda belirsizliği içinde barındırıyor. Mesela ben şeye giriyorum bakıyorum Galatasaray'da ya hakikaten bu geldi mi diyorum, yanlış bilgi de olabilir. 4 sene önce gelen giden oyunculara bakıyorum. Adını unuttuk ya, bunlar gerçekten buraya geldi mi?
0: Tabii bazen ismini unuttuk ya tabii canım.
1: Bu kadar olmaz, bu kadar oyuncuda yanılması normal değil
0: ya
1: Galatasaray'ın.
0: Taraftar yani şunu bekliyor, haklılık payları da var %100. Şimdi biz 4 sezonun şampiyonuyuz deniyor. Yabancı konusunda eli en rahat kulübüz. Limit konusunda en rahat kulübüz. Ekonomik anlamda en iyi kulübüz. Çünkü limitler de açıklandı, Galatasaray'ın gelirleri ortada. Tabii. Bizim çok daha hızlı bir şekilde kadro mühendisliğini yapmamız gerekiyor diye düşünürken taraftar... Ortadaki tabloda gelen oyuncu tek Ugo Çukwu, işte Icardi süreci 2 ayda tamamlandı, Lemina süreci hala bitirilemedi, ne belirsiz olacağı belli yani. Değil belirsiz yani burada.
1: Şu da olabilir, çok özür dilerim araya girdim, mesela Galatasaray'da şu an senin en prime gördüğün oyuncu da gidebilir yani bak. Tabii. Hiç şaşırmam, bugün adını bile anmadığımız yani bu organizasyonun seneye en önemli parçası dediğin oyuncu Galatasaray'da gidebilir, bir de böyle bir durum var yani. Yani bu da çok tehlikelidir. Böyle de bir bilinmezliği var.
2: Geçen yılın bence en önemli oyuncularından bir tanesi olan ve Şampiyonlar Ligi'nde Juventus turunda hani çok çok öne çıkan mesela Gabriel Sara şu an planlamada ilk 11 için hani ideal kadroda yok gibi hep konuşuluyor.
0: Ya
2: çünkü
0: o zannetmiyorum
2: yani öyle. Şöyle Torreira, Ugo Çukwu öne de gelecek bir 10 numarayla birlikte Sara zaten ilk 11
0: yani
2: için konuşulmuyor
0: mesela. Yani onu şu an kestiremeyiz. Yani şimdi 10 numara mı gelecek Galatasaray'a? Mesela 10 numara diye telaffuz ediliyor ama hani gelecek olan oyuncu 10 mu olacak, 8-10 mu olacak? Hani bu da çok önemli. Mesela şu bilgiyi vereyim. Mesela ben daha önce hep şunu söylüyordum, o da bir bilgiydi. Can Uzun konusunda Galatasaray çok istekli, işte teklif götürüldü, Can'ı istiyor. Ama Okan Hoca'nın son dönemde Can'la alakalı bazı tereddütler ortaya çıkmış. Yani şunu düşünüyormuş ki bence haksız değil, onu belirtelim. Hani Can net bir 10 numara değil, Can bir 9,5 numara ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nde diyelim ki Can Uzun geldi ve 11'e koydunuz. İşte Can Uzun, Osimhen önde. Yanlarında işte Sané, Barış Alper Yılmaz. Merkezde ben problem yaşar mıyım bu kez? Hani bir sayısal anlamda. Şimdi böyle bir soru işareti oluşmuş ve o yüzden de son dönemde işte Bruno Fernandes ismi, Brahim Diaz ismi bu yüzden biraz daha fazla konuşuluyor Galatasaray'da. Yani o anlamda hocanın biraz daha orada sanırım alınacak olan oyuncunun merkez özellikleri olmasını istemesi gibi bir durum oluşabilir. Yani Can Uzun konusunda bir endişe oluşmuş.
1: Şey
0: ne kadar
1: mi?
0: Doğru ne kadar yanlış bilemiyorum.
1: Leslie gittin mi Ümraniye maçına?
0: Gitmedim ama izledim 90 dakika.
1: Ben izledim. Nasıl birkaç ben izleyemedim ama
0: ya
1: birkaç.
0: Bir kere hani Leslie Ugo Çukwu üzerinden Ümraniye maçıyla alakalı hani bir karar vermek.
1: Yok,
0: fikir sahibi olmak.
1: Rakipten bağımsız oyuncunun pozisyon anlamında, teknik anlamda, duruş anlamda çok acayip videolar izledim. Böyle çok şaşırttı beni yani.
0: Olumsuz anlamda mı?
1: Olumsuz anlamda.
0: Yani ben
1: bir nasıl senin için ben merak ettim.
0: Ben bir kere hani oyuncu ben hep söylüyorum oyuncudan ne istediğinizle alakalı bir şey. Vereceğiniz rolle alakalı. Yani Ugo Çukwu'nun çok iyi yaptığı şeyler var. vasat altı yaptığı şeyler de var. Yani hoca ne görev verecek ve nasıl bir rol üstlenecek? Mesela Hugo Çukwu'dan siz topu alsın savunmadan bizi organize etsin beklerseniz bu mümkün değil. Yani ya da 3. bölgede çok ekstra işler yapsın şeklinde oyuncunun yaptığı belli başlı işler var. Fiziksel kalitesi üst seviyede.

0: alan kat edebilen oyuncu, mesafe kat edebilen oyuncu topla beraber. Ve hoca şunu gördüm ben Ümraniye maçında mesela. 6'dan ziyade 8 kullanma isteği var Hugo Çukwu'yu gördüğüm
1: çünkü
0: kadarıyla.
1: Onu da söyledi hoca çünkü. Yani hani bu kadar onu anlatmayın. Savunmanın önünde mahkum bir oyuncu.
0: Şöyle bir şey var Hugo Çukwu'nun eksisi anlamında söylüyorum. Hani o fiziksel kalitede bir oyuncunun daha iyi bir savunma melekeleri olmasını beklersiniz ama Hugo Çukwu'nun pozisyon bilgisi ve savunma melekeleri üst seviyede değil.
1: İşte tam da ben o yüzden mesela o videodan benim beni en çok şaşırtan evet, yani çok kolay eksiliyordu mesela.
0: Evet, savunma kısmını yani biraz daha ikili mücadele üzerinden yapan bir oyuncu. Yani mesela rakip geldiği zaman karşılayayım, işte pas arasını yapayım, alan kapatayımdan ziyade gideyim topu kapayım şeklinde bir anlayışı var. Hani bu 6 numara oyuncusu için çok doğru bir şey değil. Hani pozisyonunu kaybetme konusunda hoca belki o yüzden 8 kullanmak istiyor da olabilir Hugo Çukwu'yu.
2: Biraz zaman geçtikten sonra hocanın daha böyle Hugo Çukwu'ya daha basit bir rol vereceğini düşünüyorum. Yani basit derken ilk topu kazanıp hemen en yakındaki oyuncuya ulaştırmak noktasında.
0: Önemli oldu ama mesela Galatasaray'ın geçen sezon işte Liverpool, Juventus deplasmanları, City deplasmanlarında merkezi fiziksellik anlamında bayağı problem yaşadığı bir görüntü de var
1: benim
0: ortada.
1: De kafamdaki soru işareti şu: bu kadar kolay orta sahada eksilen bir oyuncuyu oraya koyarsan oradaki organizasyon darmadağın da edebilir yani. Çünkü sen hiç alışmadın orada o tarz bir oyuncuyla oynamaya. Yani savunmanın tam önünde fiziksel anlamda yüksek bir oyuncuyla oynamanın. Sen daha kısa orada koşan, mücadele eden oyuncularla oynamaya. Ve bu kadar kolay eksilen oyuncu, yani kafamda soru, haksızlık etmek istemiyorum ama
2: iyi oyuncunun tarifi genel olarak, yani en genel haliyle şu değil midir, yani baskı altında karar yetisi yüksek oyuncu. Merkez için söylüyorum.
0: %100.
2: Tabii %100. %100 bu var deniltiyor, yani dedirtiyor mu Hugo Çukwu? Burada bence bir soru işareti var.
0: %100 o konuda çok meziyetli değil ama dediğim gibi şimdi
1: sen ona öyle bir oyunu inşa edeceksin. Orada yani teknik direktörün
0: evet, yani
1: çok
0: oyuncudan onu illa beklersen, istersen oyuncu orada kullanırsan.
2: Ama Okan Hoca bak röportajında işte hani ben biraz röportaja takıldım. Röportajı o yani Ferhan Türk'e yaptığı röportajı vermemiş olsaydı ben yani hem Hugo Çukwu'nun rolüyle ilgili hem farklı düşünebilirdim. Ben o ana kadar hani iyi bir transfer olduğunu düşünüyordum açıkçası. Hocanın daha basit bir görev vereceğini düşünüyordum ama hayır, topla da çıkabiliyor. Onu öyle değerlendirmeyin dedikten sonra sahadaki profil, hocanın düşüncesi
0: ama
2: çok
0: fazla. Ama en net özelliklerinden biri o zaten Hugo Çukwu'nun. Yani o fiziğe rağmen driplingde top taşıma meziyetleri üst seviyede.
2: Sonrasındaki karar mekanizmasında sorun var zaten.
0: Tabii aynen yani.
2: Jason Fernandez'i hatırlayalım mesela. Topu çok iyi taşıyordu. Ama taşırken ya da taşıdıktan sonra
1: işte bunların, bunların hepsi aslında teknik direktör dokunuşuyla alakalı.
0: Niye İlkay, alakalı
1: yani niye İlkay sende tanınmaz halde? Çünkü İlkay Guardiola oyunlarında da işte Barcelona'ya giden bir sistemin, hep bir sistemin önemli bir parçası.
0: Organizasyonun çarkı.
1: Oyuna, ona bir oyun çiziyorlardı ve onun yeteneğine ondan
0: sana
1: sonra teslim
0: oluyor. Sane de belli başlı problemleri yaşadı.
1: Sane geldi kafadan o sorunu yaşadı ama sonra sana bak dedik ya, burada hiç o işe gerek yokmuş. Ben iki tane çalım atsam, kaptırsam, takip etmesem de sorun yok. Çünkü burada o problemi çıkartacak güçlü bir oyun yok. Ama İlkay hala o sorunu yaşıyor değil mi? Yoksa İlkay yani olabilir mi sence bu kadar kısa sürede orada o organizasyonda olan bir oyuncu burada en basit eylemde zorlanıyor? Çünkü ilk defa böyle bir şey deneyimliyor. Şimdi Leslie ile ilgili de orada çok soru işareti var bende.
2: Yorumu yapabiliyorsak hocam, yani şu anda Al City'ye koy, şu anda Al Barcelona'ya koy, İlkay oynar diyebiliyorsak değil mi? Sorunun olduğu yer çok başka
1: ya,
2: tabii.
1: Olamaz ya, bu kadar zaten gelen giden oyuncunun yani totaline baktığında bunlarda problem olamaz ya. Bu kadar sayı fazla normal bir durum değil. Herkes olanla ilgileniyor ama Ndombele'si, Tete, Ziyech, Zaha, sayısını unuttum bir sürü oyuncu var. Çok yanıldı Galatasaray.
0: Ya zaten hep diyoruz işte biz, yanılgımız o. Hani şampiyon takım ya Galatasaray 4 yıl üst üste. Her şey mükemmel
1: sanki
0: yaptığı
1: evet,
0: için olmadı.
1: Sanki evet, şey yokmuş.
0: Yani rakiplerinden daha az hata yaptığı için doğru, Galatasaray şampiyon oldu. Hata yapmadı değil. Dünya kadar hata var ortada ama daha az olduğu için bu hatalar.
2: Onur, Bruno Fernandes'in de 25 milyon euroluk bir beklentisi olduğu konuşuluyor.
0: Maaş
2: yani
0: konusunda
2: bu transfer
0: mı?
2: Mali olarak yani diyelim 50 artı 25'e biterse, yani şunu der misin Fernandes için, biz mali kısmına bakmayalım. Bruno Fernandes Galatasaray'ın alabileceği şu anki en iyi oyunculardan bir tanesi. Mali ne olursa olsun der misin mesela?
0: Ya tabii işin hani para benim cebimden çıkmadığı için problem değil çok fazla ama hani İbrahim'in dediği gibi burada performans her şeyin belirleyicisi. Yani performans iyi olduğu sürece emin ol kimse o işi konuşmaz ama tabii 50 ve 25 konusu çok ciddi bir maliyettir. Ben hani olacaksa iş o noktaya varacağını düşünmüyorum. Hani ama, daha düşük bir şekilde olabileceğini düşünüyorum.
1: Ama oyunculuk özellikleri olarak bana mesela sorsan Fernando Bruno daha yakın geliyor bana. United'da oynadığı oyunlara baktığımız zaman oradaki aslında düzensizlik, onlar da benzer durum var. Mesela hiç olmadıkları karar değiştirdi.
0: Oyuncu değişikleri sürekli.
1: Oyuncu değişikliği. Yani

0: en kolay oyunsa mesela İK ile ilgili ilk geldiğinde geçen sene şu yorum yaptım. Kafamda kocaman soru işareti var. Bu kadar düzenli oynamaya alışmış bir oyuncu Galatasaray'da ne yapar? Kafamda soru
1: Avrupa'nın
0: işareti.
1: Avrupa'nın en düzensiz takımlarından biri
0: United,
1: değil mi?
0: Bununla buraya çabuk uyum sağlayabilir. Yani o anlamda bence Galatasaray o planlamayı öyle düşünüyordur muhakkak. Geldiğinde o sorunu yaşamaz. Mesela ilk ayın yaşadığı sorunu bunu yaşamaz.
1: Ama hocam, net bir şekilde Ömer, yani Sayın Başkan'ın oraya çok özel bir oyuncu alma isteği var. Hani ciddi maliyetlerle bu olacakmış gibi.
2: Tamam, duruyor. Şöyle soruyu değiştiriyorum. Mali kısmını tamamen devre dışı bırakıyorum.
1: Sen muhasebeci misin ya? Ne yapacaksın?
2: Sen de taraftarısın. Tam bir taraftar.
1: Öyle diyor ya taraftarlar.
2: Evet, evet. Hayır. Ben hep şunu söylüyorum. Bak, ben de parayı konuşmaktan tabii ki transfer noktasında çok keyif
1: transfer
2: almıyorum.
1: Transfer parasız konuşulmaz. Maliyet kısmı önemli lazım.
2: Ama yani ya parasız herhangi bir şey konuşulabiliyor mu hayatta? Sadece transfer değil yani. Para her işin içinde var zaten yani. Neyse, ama yine de devre dışı bırakayım ben para konusunu. Bruno Fernandes mi, Jamal Musiala mı?
0: Ben Bruno Fernandes diyorum.
1: Musiala'yı bonservisiyle mi alıyorsun?
2: İkisini de bonservisiyle alıyorsun.
1: Bonservisiyle yani.
0: Ben yani Bruno dememin tamamen sebebi şey, yani alışık olduğu düzen ve burada karşılaşacakları, o çok belirleyici olduğu için söylüyorum. Mesela Osimhen'in de burada o konuda kolay uyum sağlamasının temel sebeplerinden biriydi. O daha çok seviyor başına buyruğu. Madrid'de çok müsaade etmezler, City'de çok müsaade etmezler o kadar oyunun içinde dağılmana. Ama burada müsaade ediyorlar. O yüzden oralardan buraya oyuncu getirirken orada o sistemde oynama alışkanlığını buraya aktarman o anlamda daha kolay olur diye ben Bruno diyorum.
1: Yani, alıyorsan bonservisiyle ben Musiala derim. Çünkü yaşı itibariyle çok fazla faydalanabileceğim bir oyuncu. Ama tabii büyük ihtimalle hani Musiala konusu gündeme geldi. Kiralık gündeme gelmiş anladığım kadarıyla. Bonservisiyle şu an alman mümkün gözükmüyor yani, ama
2: onu ben söyledim bonservis.
1: Tabii yani bonservisse ben Musiala derim. Yani yaşı itibariyle ve çok genç ve yetenekli olması itibariyle, ama tabii Bruno Fernandes de çok özel bir oyuncu, çok büyük heyecan yaratır. Ama dediğim gibi Bruno olmaz, başkası olur. Galatasaray oraya mutlaka çok net, çok pahalı bir hamle yapacak yani, gözünt görüntü.
2: Ya bu arada Galatasaray'ın savunma kurgusunda ben şu an için hani tamam hazır. Yani yarın maç olsa Galatasaray Davinson, Abdülkerim, solda Yakup, sağda Şalay.
1: Ligi götürüyor. Ligde sıkıntı yok.
2: Tabii ki ligde sıkıntı yok. Yani olmadığını zaten şampiyon olarak gösterdi Galatasaray'a. Ama
1: Şampiyonlar Ligi'nde?
2: Yok, Şampiyonlar Ligi olarak da sormayacağım Onur. Şöyle yani, şimdi Şalay'ı teklif var deniliyor. Ve yani devşirme bir sabek baktığımızda. Hoca Singo'yu stoper rotasyonunda mı kullanacak? Sağ bu arada bekle. Satılmadığı takdirde söylüyorum. Sağ bekte mi? Onun da bir satışın olabileceği konuşuluyor. Davinson'a Komodan bir ilgi var. O ilgi hala devam ediyor. Ya baktığımızda da aslında Galatasaray'ın savunma hani noktasında, dediğim gibi yarın maç olsa çıkaracak hoca, 11'i belli. Savunma kısmı da belli. Ama hala bence bir düzensizlik var orada yani.
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim.
2: Rotasyonunda düzensizlik
1: yani
2: var.
1: Şu anda Okan Hoca'nın kafası net, ama tabii gidecek oyuncu teklif gelir hayır diyemezsin. O ayrı nokta. Transfer dönemlerinin içinde bunlar var. Hani yarın Davinson gidebilir, Singo da teklif gelip gidebilir, ama planlanmada ikisi de kalacak şekilde düşünüyor. Yani Okan Hoca kalmalarını istiyor.
0: Buradaki sorun da yok öyle bir hazırlığın. En tehlikelisi o. Galatasaraylılar niye bu kadar telaşlanıyor tarafta?
1: Giderse kimseyi alamaz
0: kimseyi
1: yönetim diye düşünüyor.
0: Kimseyi biliyorlar. Yani. Yok bir hazırlık. Normalde benim anlatmak istediğim 4 senenin sonunda, yani bütün o bahsettiğin oyuncular yoksa bile benim bir hazırlığım var demesi gerekiyor bir teknik direktörün. Şimdi mesela planlama nedir stoper pozisyonda? 2 tane oynayacak stoper, 3. stoper diye onlara yakındır. 4. dediğin Arda Ümüyay gibi değil mi? Yani potansiyel altyapıdandır. Bu planlama böyle yapılır. Şimdi Galatasaray'da bütün bölgelere bak, hiçbir tane öyle bir planlama yok. Bilmiyorsun ne olacağını.
2: Stoperde şu anki haliyle bile takviye ihtiyaç var. Yani Davinson, Abdülkerim
0: işte. Net yani.
2: Hiç. Hani Lemina konuşuluyordu zaten.
0: Singo ile ilgili yani. Sen teknik direktörsün. Ben şimdi nasıl yani Singo ile yola çıkayım ki? Bu kadar uyluk ve kas sakatlığı yaşamış bir oyuncunun var mı garantisi yine aynı sorunu yaşamayacak gibi? %100 yaşaması yüksek ihtimal.
1: Sağ bek rotasyonu değerlendirilecek.
2: Peki, şimdi tamamlamışız programı.
0: Öyle mi? Çok kısa sağ bekle ilgili de söyleyeyim. Mesela Singo sağ bek oynayacak değil mi? Bu kadar kas sakatlığı yaşamış bir oyuncunun o kadar geniş alanı oynaması da sakatlık riski açısından tehlikeli.
2: İbrahim Yavuz, Onur Özkan, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık diyelim. Hepinize mutlu hafta sonları, hoşça kalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Yani alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: İyi akşamlar, ana habere hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu, gelişmelerle karşınızdayız. Tüm Türkiye'nin gözünün kulağının çevrildiği transfer haberiyle başlıyoruz. Beşiktaş ve Muhammed Salah görüşmeleriyle. Muhammed Salah'la maddi konularda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin istekleri sonrası strateji değiştirdi. Başkan Serdal Adalı Salah'la görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlar Mısırlı Yıldız'la mali konularda anlaşma sağlamıştı. Ancak menajerinin imaj hakları ve imza parasındaki absürt istekleri sonrası yeni bir aşamaya geçildi. Başkan Serdal Adalı'nın direkt Muhammed Salah'la görüşerek transferi noktalaması bekleniyor. Arap basınına bir açıklama yapan Serdal Adalı, menajer kendi komisyonunu %35'e yükseltti. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz dedi. Yunanistan'da tatiline devam eden Salah yarın Mısır'a gidecek. Transfer konusunda son pürüzler giderilirse Başkan Adalı Mısır'a gidip Salah'la birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor. Beşiktaş Muhammed Salah için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da farklı bölgeler için yine takviye arayışlarında siyah beyazlar savunma hattını Brezilyalı stoper Leo Pereira ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş 30 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı.
1: Beşiktaş Brezilyalı stoper Leo Pereira ile anlaşmaya vardı. Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar uzun süredir gündeminde yer alan Flamengo'nun tecrübeli stoperiyle 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Transferin resmiyet kazanması için iki kulüp arasındaki bonservis görüşmelerinin olumlu devam ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın Flamengo ile bonservis görüşmelerini olumlu şekilde tamamlaması halinde Leo Pereira transferini kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Ocak 2020 tarihinden bu yana Flamengo forması giyen Pereira, geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 27 karşılaşmada görev aldı. 1.89 boyundaki 30 yaşındaki stoper bu maçlarda 2 gol kaydederken toplam 2372 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri oldu.
0: Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş, Marsilya forması giyen Danimarkalı futbolcu Pierre-Emil Højbjerg'i transfer listesine aldı.

0: Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş rotayı Fransa'ya çevirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Marsilya forması giyen Danimarkalı yıldız Pierre-Emile Højbjerg'i transfer listesine aldı. Beşiktaş tecrübeli orta saha için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. (Gülüyor) 30 yaşındaki futbolcuya İtalyan devi Milan'da ilgi gösteriyor. Siyah beyazlı yönetimin transfer yarışında elini güçlendirmek adına temaslarını sıkılaştırdığı ve Højbjerg transferini sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda Højbjerg'in transferini öncelikli hedeflerinden biri olarak belirlediği ve pazarlık sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanmasının beklendiği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yaz Tottenham'dan 13,5 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan deneyimli orta saha, geride kalan sezonda 43 resmi karşılaşmada görev aldı. Danimarkalı yıldız bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı.
1: Geçtiğimiz sezon İtalya'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a geri dönen Semih Kılıçsoy, Sabah gazetesinden o gün Şahinoğlu'na samimi açıklamalar yaptı. Semih Kılıçsoy İtalya'da kendisini geliştirdiğini belirtirken, 20 yaşında olduğumu unutuyorlar, hatalarımız oldu ama bunlardan ders çıkarmak önemli dedi.
2: Kiralık gittiği Cagliari'den Beşiktaş'a dönen Semih Kılıçsoy, siyah beyazlı takımdan ayrılış sürecini, İtalya serüvenini ve yeni sezon hedeflerini Sabah gazetesine anlattı. İtalya'da oynamanın kendisine katkı sağladığını söyleyen Semih, "İtalya benim için farklı bir tecrübe oldu. Kolay bir lige gitmedim, zor bir lig. Oraya gitmem hem oyunuma hem mentalime çok katkı sağladı. Mentalimi toparladım ve kuvvetlendim. Futbolumu geliştirdim, daha farklı bir oyuncu oldum," dedi. Sezon hazırlıklarından bahseden Semih, "Hocamızın bizden istediği şeyler var. Hücum futbolu, önde pres, tempolu oyun gibi. Alışıyoruz. İdmanlarımız da hem ağır hem de tempolu ve keyifli geçiyor. Şu an her şey yolunda. Hocamız da çok hırslı. İdmanlarda da bu hırsını çok belli ediyor. Onun bu hırsı bize de geçiyor," şeklinde konuştu. 20 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan ayrılık sürecini, "Sezon öncesi aslında istediğim gibi gitmedi. İstatistik olarak da kötü bir performans sergilemiştim. Bir genç futbolcuya göre 4 gol atıp penaltılarla birlikte 6 da asist yaptım ama beklenti fazlaydı. Çok baskı olmuştu üzerimde. Kendimi de geliştirmek için kısa bir ayrılığın iyi geleceğini düşündüm ve çok da iyi geldi," sözleriyle anlattı.

0: tecrübe olarak yaşının ötesinde olduğunu kaydeden Semih, 110'dan fazla maçım var. Bunun içinde Süper Lig, Serie A, Milli Takım, Avrupa Ligi, Konferans Ligi var. Bazen 20 yaşında olduğumu unutuyorlar. Genç oyuncuyum, daha çok gelişeceğiz. Hatalarımız oldu ama bunlardan ders çıkarmak önemli ifadelerini kullandı. Milli takımda olmak istediğini ancak bunun için çok şeyler yapması gerektiğinin farkında olduğunu belirten Semih Kılıçsoy, geleceğe dair şu an hiçbir planım yok. İnşallah burada bu sene başarılı olmak istiyorum. Tekrar kendimi kanıtlayıp iyi oyunla takıma, gollere, asistlerle katkı sağlamak istiyorum dedi. Orta saha transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray'da gündeme gelen son isim Phil Foden oldu.
1: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Şu ana kadar Bruno Fernandes, Reinders, Can Uzun ve Enciso gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılılar Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı listesine ekledi. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için menajer George Gardy'yi yetkilendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın İngiliz oyuncu için 50 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Foden'ın Manchester City'deki sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine City altyapısında başlayan ve başka bir kulüpte forma giymeyen Foden, 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 2 Community Shield,

0: bir Şampiyonlar Ligi ve bir Süper Kupa kazandı. Foden 19 gol 8 asist yaptı. 2023-2024 sezonundaysa Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.
1: Galatasaray ile Mario Lemina arasındaki sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmadı. Peki neden? Cevaplar haberimizde. Galatasaray'ın sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile yola devam etmesine kesin gözüyle bakılırken sürecin bir türlü noktalanamamasının nedeni belli oldu. Sarı kırmızılı idarecilerle Lemina arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri 32 yaşındaki futbolcunun imza parası talebi nedeniyle çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi geri adım atmazken ayrılık ihtimali her geçen gün güçleniyor. 1+1 yıllık yeni sözleşme ve yıllık ücret konusunda prensipte anlaşan taraflar Gabonlu orta saha oyuncusunun imza parası talebinin ardından fikir ayrılığı yaşadı. Yönetimin yaklaşık 2 milyon euroluk bu isteğe sıcak bakmadığı öğrenildi. Mario Lemina 2019-2020 sezonunda kiralık forma giydiği Galatasaray'a Şubat 2025'te bonservisiyle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu geçen sezon sarı kırmızılı formayla 41 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.
2: Portekiz ekibi Alverca'nın Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Renato Niaga ile ilgilendiği iddia edildi.
1: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Niaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Rekorda yer alan habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Alverca Galatasaray'a Renato Niaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı. Niaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçeneği olduğu vurgulandı. Galatasaray genç futbolcuyu Şubat 2026'da Kasapia'dan 6,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Niaga sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
2: 23 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe bazı oyuncularla yollarını ayırmak zorunda. Sarı lacivertlerde geleceği henüz belli olmayan Fred'in talipleri ise artıyor.
1: Fenerbahçe'de gidecek isimlerle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle sarı lacivertliler bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Hücum hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, takımda tutmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşabilir. Bu isimlerden birinin de Fred olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcuyla Atletico Mineiro'dan sonra Flamengo'nun da ilgilendiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşecek sarı lacivertlilerin ayrılık kararı alması halinde Fred de ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
2: Teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe'deki 4. döneminin ilk resmi maçına salı günü Kadıköy'de Gornik Zabrze karşısında çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı bu maçta sahaya süreceği 11'i ise büyük oranla belirledi.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi maçında salı akşamı saat 21'de ikinci eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal'ın Polonya temsilcisi karşısında sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı kalede Mert Günok, savunmada Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde ve Levent'e şans verecek. Orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi'nin yeri garanti. Fransız yıldızın yanındaysa Fred'in forma giymesi bekleniyor. Hücumda sağ kanatta Musaba veya İrfancan Kahveci, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol ümidi olacak. Kadıköy'de salı akşamı tribünlerin kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni

0: geldiği öğrenildi. Böylece Bordo Mavililer Arokodare transferinde rakipsiz konuma geldi. Felipe Augusto'nun boşluğunu bir an önce kapatmak isteyen Karadeniz ekibinin 1.97'lik santrforla anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Arokodare'nin Trabzonspor'a evet demesinde vatandaşı Paolo Nacho'nun etkili olduğu belirtildi. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Bordo Mavililerin 1.97 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ve kısa süre içinde resmi girişimlerini hızlandıracağı aktarılıyor. ...2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. 2024-2025 sezonunda gösterdiği 23 gol 7 asistlik performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Arokodare, 26 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer olmuştu. Nijeryalı golcünün ada macerası istediği gibi geçmedi. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu sarı siyahlıların küme düştüğü sezonu 6 gol 2 asistle tamamladı.
1: Sağ kanat transferi yapmak isteyen Trabzonspor'un önceliği Dario Osorio. Bordo Maviller artı 4 kontenjanına da uyan Şilili futbolcu için yoğun mesai harcıyor.
0: Sol kanadını Saviolo ve Aral Şimşir'le güçlendiren Trabzonspor, sağ kanat içinde nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Cristiani transferinde Benfica ile anlaşma zemini oluşturamayan Bordo Mavililer, Dario Osorio için girişim yapmıştı. Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünen Trabzonspor'un şu anda odak noktası oyuncu tarafı. Çünkü Osorio kendisine yapılan cazip maaş teklifine rağmen henüz ikna olmuş değil. Genç yıldızın menajeriyle yoğun şekilde temaslar ve ikna görüşmeleri sürüyor. Yetkili bir menajer artı 4 kontenjanına da uyan futbolcunun ailesini ikna edebilmek için Şili'ye gidiyor. 22 yaşındaki Şilili yıldızın Avrupa'dan da birçok talibi var. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke de Dario Osorio'yu kadroda görmek istiyor. Genç oyuncunun teknik ekip tarafından takip edildiği ve özelliklerinin Trabzonspor'un hücum planına uygun görüldüğü belirtildi. Profesyonel kariyerine Universidad Şili'de başlayan Osorio 4 sezondur Midtjylland forması giyiyor. Geçen sezon 47 maçta forma giyen kanat oyuncusu 7 gol atıp 4 asist yaptı.
1: Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri yarın kura çekimi sonrası belli olacak.
2: Avrupa Kupalarında 3. eleme turu kura çekimi heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. turunda Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ya da Avusturya ekibi Sturm Graz'la İskoçya temsilcisi Hearts eşleşmesinden galip gelen bir takımla karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi durumunda Avrupa Ligi 3. eleme turunda Jagiellonia Białystok, Karabağ CSKA Sofya, Anderlecht Hammarby, Pafos Hajduk Split eşleşmelerinin galibi ya da Hearts Sturm Graz eşleşmesinin kaybeden takımıyla karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi ikinci eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku'yla kozlarını paylaşacak Başakşehir, turu geçmesi halinde güçlü rakiplerle eşleşebilir. Apollon Limassol, Sengalen, Sion, Anderlecht, Avusturya Wien ve Tobol Başakşehir'in 3. turdaki muhtemel rakiplerinden bazıları olarak dikkat çekiyor. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Ahmet Kutucu yeni sezonda Çaykur Rizespor forması giyecek. Karadeniz ekibi Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncusunu bir yıllığına kiraladı. Ahmet Kutucu kısa süre içinde Rizespor'un Slovenya kampına katılacak. Eyüpspor'da sergilediği performans sonrası Galatasaray'ın dikkatini çeken ve 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Ahmet, sarı kırmızılı takımda beklentilerin altında kalmıştı.

0: Dünya Kupası'yla devam ediyoruz ve artık 2026 FIFA Dünya Kupası'nı bugün itibariyle noktalıyoruz. Bir tarafta İspanya, diğer tarafta Arjantin. Şampiyon bu akşam saat 22'de başlayacak. Dev finalle birlikte belli olacak.
1: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyüğü unvanını alabilmek için New Jersey'de kozlarını paylaşacak. Turnuvaya H grubunda başlayan İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı yenmiş, Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak gruptan gol yemeden namağlup lider çıkmıştı. Kırmızılarla kaplı İspanyollar, Avusturya ve Portekiz galibiyetlerinin ardından çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde de Fransa'yı yenerek finale yükseldi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri New Jersey'deki Gotham tesislerinde çalışıyor. Kanada'daki orman yangınlarından etkilenen bölgede İspanya kampı ciddi bir sorun yaşamadı. Sakatlıkları bulunan ve Perşembe günkü antrenmanın tamamına katılmayan Lamine Yamal'la Pedro Porro, Cuma günü takımla birlikte çalıştı. Böylece İspanya destekçileri de derin bir nefes almış oldu. Dev organizasyonda finale kadar namağlup gelmeyi başaran bir diğer ekip Arjantin ise çalışmalarını Atlanta'da sürdürüyor. J grubunda Ürdün, Avusturya ve Cezayir'i yenerek namağlup lider olan tangocular, Yeşilburun Adaları ve Mısır'ı geçerek çeyrek finale çıkmıştı. İsviçre'nin ardından yarı finalde İngiltere'yi yenen Scaloni'nin ekibi, Lionel Messi liderliğinde adını finale yazdırdı. ...2026 Dünya Kupası'nda geride kalan 7 maçta Arjantin 19 gol kaydetti. İspanya ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Maçın en ilginç karşılaşması ise Lionel Messi ile Lamine Yamal arasında olacak gibi görünüyor. İspanya ile Arjantin'in finalde karşılaşacak olması, bundan tam 19 yıl önce çekilmiş fotoğrafları yeniden gündeme getirdi. 2007 yılında UNICEF takvim çekimine katılan Messi, bir leğen içinde minik bir bebeği yıkarken görüntülenmişti. O gün 20 yaşında, Barcelona'nın yeni parlayan yıldız adayı olan Messi'nin yıkadığı 5 aylık bebek, şu anda Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen Lamine Yamal'ın ta kendisiydi. İşte o hikayenin bu iki kahramanı 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010 yılından sonra ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Arjantin 1978, 1986 ve 2022'deki zaferlerine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak.

0: Final öncesi taraflar basın toplantısında soruları yanıtladı. Şimdi o açıklamaları izliyoruz.
1: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Arjantin'e takım olarak hayran olduğunu ancak dikkat etmeleri gereken kişinin Messi olduğunu ilginç bir anısıyla vurguladı.
2: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi.
3: Size Messi ile ilgili komik bir hikaye anlatacağım. Sevilla'da çalışırken Barcelona ile Kral Kupası maçına çıktık. Bana Messi diye bir çocuktan övgüyle bahsetmişlerdi. Biz de ilk başta ona adam adama markaj uyguladık. 70. dakikada durum 0-0 berabereydi. Onu savunan oyuncum sarı kart görünce değiştirdim. Sonra Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Bu durumda ona adam adama markaj mı yapacağız? Hayır. Ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet. Ama onlar da aynı şekilde bizim oyuncularımıza çok dikkat etmek zorunda kalacaklar.

0: gerçek şu ki bu maçta iki tarafta da birçok büyük oyuncu olacak. Arjantin'in kirli bir takım olduğuna inanmıyorum. Copa America, Dünya Kupası, Finalissima gibi başarılar kazandılar. Bu takıma olağanüstü bir hayranlığım var. Sanırım tarihte kimse bunu yapamadı. Üstelik teknik direktörü de benim arkadaşım.
1: Kritik anlarda attığı gollerle dikkat çeken İspanyol forvet Mikel Merino çok güçlü bir ekip oldukları iddiasında bulundu.
2: Bueno, sí que es verdad que en el ambiente se puede oler un poco.
3: Teknik direktörümüz Luis de la Fuente'nin oyuncuları olarak her zaman önce iyi bir insan, sonra da iyi bir futbolcu olmaya odaklanıyoruz. Birlikte o kadar çok zaman geçiriyoruz ki birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 46-47 gün geçirdikten sonra ne zaman şaka yapacağımızı, ne zaman susmamız gerektiğini biliyoruz. 1-2 ay daha birlikte geçirmeyi hedeflediğimizi söyleyemem. Neyse ki artık bitiyor. Şaka bir yana çok güçlü bir grubuz ve burada olmamızın nedeni de bu. Arjantin gibi daha önce çok şey kazanmış bir takıma karşı oynayabilmek iyi bir motivasyon kaynağı. Lionel Messi tarihin en iyi oyuncularından biri. 39 yaşında bu kadar iyi performans sergilemesinden bunu anlayabilirsiniz. Cristiano Ronaldo'da gördüğümüz gibi onun gibi oyuncuların geleceğini tahmin etmek çok zor. Intentamos concentrarnos solamente en lo que es el juego
1: y en lo que tenemos por delante. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın başarısında payı büyük ifadesini kullanan Messi'yi Maradona'ya benzetti.
4: Futbol dünyasının gördüğü en büyük oyuncunun böyle düşünmesi harika. Bunu söylemesi beni gururlandırıyor. Onun geçmişi zaten her şeyi anlatıyor. Diego Maradona'da olduğu gibi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra onu özleyeceğiz. Şimdilik burada olduğuna göre takdir etmeli ve keyfini çıkarmalıyız. Bize harika yıllar yaşatan bu oyuncu grubuyla birlikte bir efsane oldu. Oyuncularım yıllar önce imkansız denen şeyleri başardı.
1: Takım kaptanı Lionel Messi ise taraftar toplantısında Lamine Yamal'la olan ilginç ilişkisi hakkında konuştu.
5: Lamine yakından takip ettiğim muhteşem bir oyuncu. Sevdiğim bir kulüpte oynuyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum. Dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında. Önünde koca bir kariyer ve tarihi bir başarı için büyük bir fırsatı var. Ama bu sefer olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yıllar önce birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı görmek çılgınca. Hayat böyle bir şey işte. Bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim. Ve bugün ikimiz de Dünya Kupası finalinde karşı karşıyayız.
6: Hayat böyle bir şey diyor Lionel Messi. Hakikaten ilginç bir an. Yani böyle bir tesadüf filmlerde olur ancak diyebiliriz. UNICEF organizasyonunda biliyorsunuz Messi'nin annesi orada, özür diliyorum, Yamal'ın annesi çocuğunu götürüyor. Daha o sırada futbolcu olacağı belli değil. Herhangi bir Barcelona ile ilişki yok. Ve orada Messi ile o pozu veriyorlar. Ardından bu iki isim 2026 yılında Dünya Kupası'nda finalde karşı karşıya geliyor. Gerçekten ilginç bir tesadüf diyebiliriz. Bakalım bu akşam kim kazanacak. Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz dedik. İspanya 16 yıl sonra adını yeniden Dünya Kupası finaline yazdırdı. Matadorların De La Fuente sonrası yükselişi ise dikkat çekti.
4: Avrupa futbolunun modern dönemdeki en dominant ülkelerinden İspanya, yükselişini Dünya Kupası'nda da sürdürüyor. Euro 2024 şampiyonu Matadorlar, Dünya Kupası'nda da adını finale yazdırarak son yıllardaki istikrarını bir kez daha gösterdi. Akdeniz temsilcisi 2010'da kazandığı ilk Dünya Kupası'nın ardından ilk kez final sahnesine çıkacak. 2000'li yıllarda yetiştirdiği altın jenerasyonla dünya futboluna damga vuran İspanya, Luis de la Fuente döneminde benzer bir yapılanmayı yeniden oluşturmaya başladı. Pedri, Lamine Yamal ve Pau Cubarsí gibi yeni nesil yeteneklerin, Rodri ve Dani Olmo gibi deneyimli isimlerle buluşması matadorları yeniden dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Bu yükselişin en çarpıcı göstergelerinden biri yarı finalde geldi. Dünyanın en güçlü kadrolarından birine sahip Fransa karşısında De La Fuente'nin

0: Mersin öğrencileri rakibine 90 dakika boyunca neredeyse hiç net gol fırsatı tanımadı. Yoğun baskıları pas bağlantılarıyla kıran, topa sahip olarak tempoyu belirleyen İspanya, oyun üstünlüğünü sonuca da yansıtarak Dünya Kupası tarihine geçecek nitelikte bir galibiyet elde etti. De La Fuente'nin topa sahip olarak savunma yapma anlayışı 2010'da dünya şampiyonu olan efsane İspanya'yı da hatırlatıyor. 2010'da eleme turlarını gol yemeden tamamlayan şampiyon ekip gibi bu İspanya'da turnuva boyunca sadece bir gol yedi. Matadorların kalesinde gördüğü tek gol çeyrek finalde Belçika karşısında Charles de Ketelare'den geldi. Luis de la Fuente'nin göreve geldiği 2023'ten bu yana İspanya katıldığı 4 büyük turnuvada da eleme turlarını geçerek finale ulaştı. 2023 UEFA Uluslar Ligi ve Euro 2024 şampiyonluklarını kazanan 65 yaşındaki teknik adam 2025 UEFA Uluslar Ligi'nde ise penaltılar sonunda Portekiz'e kaybederek ikincilikte kaldı. Şimdi İspanya'nın önünde tek bir engel var. Matadorlar finali kazanması halinde tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı müzesine götürecek ve 2008-2012 dönemindekine benzer bir hegemonyayı da yakalamış olacak.
1: Arjantin İspanya karşısında 7. finaline çıkacak. Tangocuların son dönemdeki büyük çıkışına yakından bakalım.
2: Dünya futbolunun ikonik ekiplerinden Arjantin bir Dünya Kupası'nda daha büyük bir hikaye yazıyor. Hikayenin başrolünde şüphesiz Lionel Messi var. 39 yaşındaki yıldız ülkesini üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline taşıdı. Turnuvada kaydettiği 8 golle gol krallığı zirvesini Mbappe ile paylaşan Messi, İngiltere karşısında yaptığı 2 asistle maçın adamı seçildi ve bir büyük zaferin daha mimarı oldu. Enzo Fernandez ve Lautaro Martinez'in kaydettiği goller Güney Amerika temsilcisini tarihinde 7. kez finale çıkardı. Bir başka ikonik yıldız Diego Armando Maradona'nın yıldızlaştığı 1986 şampiyonluğu sonrası yıllarca Messi'den benzer bir hikaye bekleyen mavi beyazlılar 2022'de 36 yıl sonra hasretlerini dindirmeyi başarmıştı. ...2022 öncesinde 2014'te final oynayan Arjantin, son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde eleme turlarında takılmayarak büyük bir dominasyon ortaya koydu. 2021 ve 2024'te Kupa Amerika'yı kazanan tangocuların bu dominant performansının kilit isimlerinden biri şüphesiz teknik direktör Lionel Scaloni. Şu ana dek finalissima ile birlikte uluslararası arenada Arjantin'le 4 kupa kaldıran 48 yaşındaki çalıştırıcı, milli takımla çıktığı 103 maçta 83 galibiyet aldı ve %77 gibi yüksek bir oran yakaladı. Başarılı teknik adam İspanya karşısında tarihi bir zafer daha kovalayacak. Scaloni bunu başarması halinde Vittorio Pozzo'nun ardından tarihte 2 Dünya Kupası şampiyonluğu kazanan ilk çalıştırıcı olacak. 2022 Dünya Kupası ile oldukça fazla ortaklık içeren bir kadro çağıran Scaloni, 39 yaşındaki dünya yıldızının etrafındaki oyunculardan da yüksek verim almayı başardı. 4 yıl önceki turnuvayla milli takım iskeletine dahil olan McAllister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Leandro Paredes gibi oyuncular yüksek mücadele gücüyle Lionel Messi'ye konfor alanı sağlıyor. Şu ana dek 19 golle turnuvanın en çok gol atan takımı Arjantin, İspanya'dan sonra kalesinde en az gol beklentisi veren ikinci takım olmayı da başardı. Dünya futboluna iki büyük ikon armağan eden Arjantin futbolunun yakın dönemdeki şahlanışının bir kez daha Dünya Kupası zaferiyle taçlanıp taçlanmayacağı futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.

0: Şimdi telefon attığımızda Sabah gazetesi spor yazarı Ömer Üründül var. Dev finali kendisiyle birlikte konuşacağız. Ömer abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. 11 Haziran'da başladı 2026 Dünya Kupası. Artık bugün perde kapanıyor. Evet. Dev bir maçla birlikte. Bir tarafta son Avrupa şampiyonu, diğer tarafta son dünya şampiyonu. İlk olarak maça dair neler söylemek istersiniz?
1: Vallahi öncelikle şöyle başlayayım. Maçta çok büyük sıkıntılar var. Şöyle ki bizim basın mensubu arkadaşım aradı. Bir kilometre kuyruk varmış basına girmek için. Bütün staffları da beraber alıyorlarmış güvenlik gerekçesiyle, aramalar filan. Onun için böyle büyük bir sıkıntı var. Yani nasıl maça gireceğiz diye düşünüyorlar çocuklar. Onu öncelikle söyleyeyim. İkincisi tabii çok dev bir final gerçekten. Bir tarafta çok iyi oynayan, çok iyi pas trafiği olan, yani dünyada benzeri olmayan bir oyun organizasyonu olan bir İspanya. Bu en büyük tabii artıları. Bunun dışında da hırsıyla oynayan Messi'nin önderliğinde deneyimli oyunculardan kurulu bir Arjantin. Yani büyük bir mücadeleye sahne olacak maç. Buna eminim. Dün korkunç bir hava şartları vardı. Bugün düzeldi. Tamamen güneş açtı. Çünkü sahanın her tarafı açık olduğu için, yani dünkü maç dün oynansa herhalde seyirciler açısından büyük problem olacaktı. Böyle bir durum var. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz.
0: Nasıl bir maç izleyeceğiz kısmını biraz sizin tabii deneyimlerinizle birlikte detaylandıralım istiyorum açıkçası. İspanya daha çok topa sahip olan bir takım. Arjantin turnuva boyunca daha agresif bir görüntü sergiledi. Hep ofansif güçten bahsediyoruz ama İspanya'nın yediği gol sayısı inanılmaz düşük. Savunma becerisi de dikkat çekiyor bir yandan. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz bugün?
1: Vallahi şimdi İspanya hem topu kullanıyor hem de topu kaptırdıktan sonra da şok pres uyguluyor. Takım presi uyguluyor. Yani bu da çok önemli bir artı. Yani Arjantin'in öncelikle kazandığı toplarda çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü o şok preste top kaybettikleri zaman, o zaman defansta da dengesiz yakalanma o durumu var. Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Arjantin'in maçlarına baktığımız zaman bazı maçlarda istenilen futbol sergileyemedi. Fakat son bölümlerde inanılmaz bir hırs ortaya koyuyorlar. İşte yani hele o Yeşilburnu Adaları maçı, ondan sonra Mısır maçı gerçekten son 79'da 2-0 mağlupken maçı çevirdiler 90 dakikanın bitiminde 3-2'ye. Yani böyle İngiltere maçı son 20-25 dakikadaki o korkunç baskı, pozisyon zenginliği. Buna İspanya izin verir mi? Yani ben gene de İspanya'nın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Ama büyük bir maç, dev bir maç. Bir de bunlar biliyorsun, birisi son dünya şampiyonu, biri son Avrupa şampiyonu. Hatta bir ikisi arasında bir maç oynanacaktı ama sonra saha şartları dolayısıyla çıkan anlaşmazlıkta o maç iptal edildi. Ama sonuçta kısa süre sonra bu iptalden bu dev maçta, yani Dünya Kupası finalinde buluştular.
0: Evet. Favoriniz İspanya o zaman anladığım kadarıyla.
1: Yani benim favorim İspanya ama yani bu maç İspanya. Hatta şöyle, yani benim turnuvadaki bir numaralı favorim İspanya, sonra Fransa, üçüncü Arjantin'di. Ama İspanya ile Fransa yarı finalde eşleşince tabii İspanya oradan galip çıktı ve Fransa karşısında oyunu çok domine ederek kazandılar. Yani Fransa'yı hiç oynatmadılar. Bu da önemli. Bakalım nasıl bir... Tabii Arjantin'deki motivasyon da çok yüksek. Bir de artı tabii inanılmaz bir seyircisi var. İspanya'nın öyle bir seyirci avantajı yok. Yani bu tamamen Arjantin seyircisi. Bütün maçlarda stadı yani %70'ini dolduruyor. O çok ilginç bir tablo. Şimdi doğru. Sokaklarda da bütün taraftarlar hala dolaşıyorlar. Yani İspanyol görmüyorum, sırf Arjantin görüyorum.
0: Doğrudur. Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz bu arada, bilmeyenler için söyleyelim. Akşam maçı da yerinde takip edeceksiniz. Evet. Bu maç bir Dünya Kupası finali, inanılmaz değerli bir karşılaşma tabii, ama onun dışında çok özel bir anlamı da var. O da Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla Dünya Kupası'ndaki müsabakası olacak. Onunla ilgili görüşleriniz nelerdir? Tarihe tanıklık edeceksiniz. Heyecanlı mısınız o açıdan?
1: Tabii ki benim için her maçın önemi var tabii, ama bu maçta tabii ayrı bir özellik. Çok büyük bir maç. Messi gerçekten yani 39 yaşındaki bu performansı inanılır gibi değil yani. Biz aslında bütün genç futbolculara da örnek olması gerekiyor.

0: gerekiyor. Yani bir büyük futbolcu olmak hiç kolay bir iş değil.
1: Evet. O da veda edecek. Ömer Üründür, teşekkür ediyoruz.
0: Ben de
1: size
0: teşekkür ediyorum.
1: İyi seyirler diyelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ömer Üründür'le birlikte dev finali konuştuk. Tabii ki bu final Messi açısından özel bir maç olacak ama Messi açısından değil sadece. Belki de Arjantin milli takımında hep Messi konuşuluyordu. Oyuncu performansları yine konuşuluyordu ama süper yıldız bir kişinin hakkını verdi basın toplantısında. Hatırlarsanız az önce verdik haberi. Dedi ki teknik direktörümüzün de bu başarıda ciddi bir payı var dedi. O da Lionel Scaloni'yi işaret etti ve Lionel Scaloni de Dünya Kupası tarihinde iki kez finalle oynayan 7. teknik adam olacak. Dilerseniz onunla ilgili bir barkomuz vardı. Onu da sizinle paylaşalım. 7. teknik direktör olacak. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni. Final görme başarısı gösteren peki daha önceki 6 teknik adam kimlerdi? Hangi yıllarda finale çıktılar? Onları bir hatırlayalım dedik. Fransa turnuvaya veda etti. Hem de dün İngiltere'ye de bir 6 gollü mağlubiyet karşısında artık 2026 Dünya Kupası'nı noktaladılar. Ama Didier Deschamps adını tarihe yazdıran teknik adamlardan birisiydi. Onun da Fransa'daki macerası sona erdi. Ve artık Fransa milli takımından ayrılacak. Yerine de çok çok büyük oranla Zinedine Zidane geçecek. Zinedine Zidane'ın da İlk maçı Türkiye'ye karşı olacak. Uluslar Ligi'ndeki rakibimiz Eylül ayında Fransa ile Zinedine Zidane yönetiminde büyük ihtimalle karşı karşıya geleceğiz. Didier Deschamps 2018 Dünya Kupası'nda finaldeydi Fransa'nın başında ve bu finalde şampiyon oldu. Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etmişti Fransa. 2022'de de yine finale çıktılar ama orada kazanan Arjantin'di. Bunu söylemiş olalım. Beckenbauer 1986 ve 1990 yıllarında teknik direktör olarak Almanya'nın başında final gördü. 1990 yılında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Carlos Bilardo 1986 ve 1990 yıllarında Dünya Kupası finali heyecanını yaşadı. Arjantin'in teknik direktörü 86'da Almanya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldular ve 1990'da ise az önce bahsettiğimiz örnek Beckenbauer'ın Almanya'sına kaybetmişlerdi. Mario Zagallo, Brezilyalı teknik direktör 1970 ve 1998'de yine iki şampiyonluk yaşamak istiyordu ama 70'te şampiyon oldu Brezilya, 98'de ise Fransa'ya 3-0 kaybettiler. Helmut Schön, Almanya'nın teknik direktörü olarak 1966'da finalde kaybetti. 1974'te ise Hollanda'yı 2-1 yenerek şampiyonluk sevinci yaşamıştı ve Vittorio Pozzo İtalya'nın başında 1934 ve 38'de çıktı ve iki final gördü ve ikisinde de şampiyon oldu. Bugüne kadar Dünya Kupası'nda iki kez final oynayan teknik direktörler bunlardı. Lionel Scaloni de bu akşam bu ekibin arasına dahil olacak. Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final turnuva tarihinde de ilklere sahne olacak.
2: Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin dünya şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak. İki ekip Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasındaki ilk randevu 1966 Dünya Kupası grup aşamasında oynanmış. Mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanmıştı. Final turnuva tarihinde bir ilke de sahne olacak. İlk kez son Avrupa şampiyonuyla son Güney Amerika şampiyonu Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflerken Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'den sonra dördüncü kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Ayrıca Luis de la Fuente'nin öğrencileri kupayı kaldırırsa İspanya erkekler ve kadınlarda aynı anda dünya şampiyonu unvanını taşıyan ilk ülke olarak tarihe geçecek. Turnuvada savunmasıyla öne çıkan İspanya tek bir dünya kupasında 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım olmayı başardı. Kalesini Unai Simon'un koruduğu İspanyollar sadece çeyrek finalde Belçika karşısında bir gol yedi. Teknik direktör Luis de la Fuente de dikkat çeken bir rekora imza attı. 65 yaşındaki çalıştırıcı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk 14 maçını yenilgisiz tamamlayan ilk teknik direktör oldu. Bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, tüm kulvarlarda 37 maçlık yenilmezlik serisiyle İtalya'nın rekorunu da egale etti. Arjantin cephesinde ise Lionel Scaloni tarihi bir başarıya çok yakın. Arjantin'in kupaya uzanması halinde Scaloni, İtalya'yı 1934 ve 1938'de üst üste dünya şampiyonluğuna taşıyan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Final Lionel Messi için de ayrı bir anlam taşıyor. Arjantinli yıldız forma giymesi halinde Cafu'nun ardından 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak. Messi'nin gol atması durumundaysa Vava, Pele, Paul Breitner, Zinedine Zidane ve Kylian Mbappe'nin ardından 2 farklı Dünya Kupası finalinde gol atan 6. oyuncu olarak tarihe geçecek. Arjantin'in orta saha oyuncusu Alexis McAllister ise 13 maçlık yenilmezlik serisiyle Dünya Kupası tarihinde hiç mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.
1: A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finallere katılmaya hak kazandı.
2: Filenin efeleri Milletler Ligi'nde tarih yazıyor. Milliler Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan 3. etabın son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-17 kaybeden Ay Yıldızlılar sonraki 3 seti 25-22, 25-16 ve 25-19 kazanarak galibiyet sayısını 8'e çıkarttı. Bu sonuçla grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamlayan A Milli Voleybol takımı ilk 7'ye girerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde finallere kalmayı başardı. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek final etabında Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer maçların tamamlanmasının ardından belli olacak. Eleme etaplarında 3. kez mücadele eden Filenin Efeleri 2024'te 1, geçen sezonsa 3 galibiyet almıştı.
1: Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz.

İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Asiko Radyo.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı...

0: Aspol Radyo.
1: Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı. Declan Rice. İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top. Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor. Fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı.

Declan Rice da golü buldu, ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top. İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu. Tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.

0: Nefes kesen 10 gollü Dünya Kupası 3.lük maçının hemen ardından düzenlenen basın toplantısına konuk oluyoruz.
1: İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel bu maçla birlikte dünya sıralamasında önlerinde olan 3 takımla aradaki farkı kapatmaya başladıklarını ifade etti.
2: The press conference yesterday felt as if we went out in group stage without a win.
3: Bir önceki basın toplantısında sanki grup aşamasında galibiyet alamadan elenmiş gibiydik. Ama sadece 24 saat sonra 60 yılın en büyük başarısını elde ettik. Başarısızlıkta dibe düşmemek, başarıda da çok havalanmamak gerekiyor. Arjantin maçında yaşadıklarımız fazla dramatize edildi. Evet, bu da işin bir parçası. Önemli olan sahada tepki verip hemen galibiyet alabilmek. Konuşmak puan kazandırmıyor. Dayanmanız, güçlü olmanız ve inanmaya devam etmeniz gerekiyor. Ben de bu tepki nedeniyle mutlu oldum. Bu galibiyet toparlanmamız için bize yardımcı olacak. Dünya sıralamasında bizden önde olan ilk 3 takımla aramızda az da olsa fark var. Bu arayı kapatmak istiyoruz. Bu anlamda bu galibiyet bizim için bir başlangıç noktası olacak.
2: React on the pitch and get the next win. Everything else is just talking and talking doesn't get you points and talking doesn't get you win.
1: Dünya Kupası'nda hat-trick yapan 4. İngiliz futbolcu olarak tarihe geçen Bukayo Saka finale çıkmama acısını hiçbir şey hafifletemez dedi.
4: Yeah, I'd say as a collective this is what we discussed.
5: Arjantin maçından sonra gerçekten çok üzüldük, çok acı çektik. Amacımız Fransa karşısında profesyonelce sahaya çıkıp turnuvayı güçlü bir şekilde bitirmekti. İngiltere'nin 60 yıldır Dünya Kupalarında gördüğü en yüksek dereceyi hak etmiştik. Bunu

0: gösterdiğimizi düşünüyorum. Kişisel olarak da bu turnuva için çok çalıştım. Benim için müthiş bir başarı oldu. Benden başka bunu başaran sadece 3 İngiliz var. Bu nedenle kendimle gurur duyuyorum.
1: Fransa teknik direktörü Didier Deschamps takımın başındaki son maçında böyle bir yenilgi aldıkları için üzgün olduğunu belirtti.
2: Çok özel bir gündü. Turnuvayı üçüncü bitirmek iyi olacaktı. Ne yazık ki felaket bir ilk yarıdan sonra bunu başaramadık. Skoru 4-0'dan 4-3'e getirdiğimizde beraberliği yakalama şansımız da vardı. Ama açıkçası bizden daha iyi bir takımla karşılaştık. Sporda harika anlar var. Bazen gezegenlerin hizalanmasıyla işler yoluna girebiliyor ama bazen rakip daha iyi oluyor. Sonuç olarak tabii ki koca milli takım kariyerimi tabii ki bu maçta özetlemeyeceğim.
1: Fransa'nın Kamerun asıllı yıldızı Tchouameni, Deschamps için kazanmak istediklerini ama sonuçta takım olarak utandıklarını söyledi.
3: Kendi seviyemizde oynayamadığımızın farkındayız. Sahada gergin bir ortam vardı. İlk yarıda işler istediğimiz gibi gitmedi. Teknik direktörümüz herkesin ikinci yarıya odaklanmasını sağlamak için devre arasında olağanüstü bir konuşma yaptı. Biz de özellikle hocamız için bu maçı kazanmak istedik. İkinci yarı kendimizi toparladık ve daha iyi bir performans sergiledik. Ama maalesef çabamız yeterli olmadı. Bu yüzden elbette hayal kırıklığına uğramış durumdayız.
4: Ça fait un discours exceptionnel à la mi-temps pour permettre à tout le monde de se reconcentrer sur la deuxième mi-temps et comme je l'ai dit, il y a eu de meilleures choses.
5: Ekranda son dakika bilgisi de geçiyor. Aspor Radyo'dan bizi takip edenler için de paylaşalım. İlk bölümde o haberi aktarmıştık. Çaykur Rizespor Galatasaray'dan Ahmet Kutucu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Resmi açıklamada gelmiş oldu. Şimdi Dünya Kupası'nda şampiyon kim olacak sorusunun ardından merak edilen konulardan birisi de gol kralı kim olacak? Zirvede Kylian Mbappe bulunuyor. Takipçisi de süper yıldız Lionel Messi. Mbappe dün attığı gollerle birlikte gol sayısını bu turnuvada 10'a yükseltti. Messi'nin ise şu anda 8 golü bulunuyor. Biz de gol krallığı yarışına hem bir yakından bakacağız hem de Kylian Mbappe bunu bir kez daha başarabilecek mi onu konuşacağız. Mbappe 10 golle zirvede, Messi 8 golle onu takip ediyor dedik. Tüm zamanlarda ise Mbappe dün attığı gollerle birlikte süper yıldız Lionel Messi'yi geride bıraktı ve gol sayısını 22'ye çıkardı. Arjantinli futbolcunun ise Dünya Kupalarında toplam 21 golü bulunuyordu. Mbappe şu an için Messi'nin önüne geçmiş vaziyette. Messi'nin son Dünya Kupası olduğunu düşünürsek de Mbappe'nin bu yarışta avantajlı olduğunu ifade edebiliriz. Mbappe şayet bu turnuvada gol kralı olursa bu başarıyı iki kez tekrarlayan ilk futbolcu unvanını alacak. Daha önce bunu iki kere Dünya Kupası'nda gol kralı olan bir isim yoktu. Yine bu turnuvada gerçekleştirdiği Mbappe'nin ilklerden birisi ise tek Dünya Kupası'nda çift tanelere ulaşan 4. oyuncu oldu. Kendisi adına önemli bir başarı. Daha önce 1954 yılında Macar golcü Sandor Kocsis 11 gol kaydetmişti. Fransız futbolcu Jas Pontaigne 13 golle 1958 yılındaki turnuvada yine çift taneli rakamlara ulaşmıştı. Gerd Müller de 1970'teki turnuvada toplam 10 gol kaydetmişti. Mbappe de bu 3 futbolcunun ardından 2026 Dünya Kupası'nda tek Dünya Kupası'nda çift tanelere ulaşan 4. futbolcu oldu. Bakalım gol kralı olarak da turnuvayı tamamlayabilecek mi Fransız yıldız? Fransa-İngiltere maçı birçok yönüyle de Dünya Kupası tarihine geçti.
0: İngiltere Fransa'yı 6-4 mağlup ederek Dünya Kupası'nı 3. bitirdi ve şampiyon olduğu 1966'dan sonraki en iyi derecesine imza attı. Daha önce 1990 ve 2018 yıllarında üçüncülük maçına çıkan İngilizler o karşılaşmalarda İtalya'ya 2-1 ve Belçika'ya 2-0 kaybetmişti. Toplam 10 gole sahne olan Fransa-İngiltere karşılaşması, Dünya Kupası tarihinin en gollü üçüncülük maçı olarak tarihe geçti.

0: 14 yıldır aralıksız olarak Fransa milli takımını çalıştıran Didier Deschamps 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevini bıraktı.
1: Fransa milli takımında 14 yıllık dönem sona erdi. 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere'ye 6-4 yenilen Fransa turnuvayı 4. sırada tamamladı. Turnuva sonrası görevini bırakacağını daha önce açıklayan Fransa teknik direktörü Didier Deschamps bu müsabakayla birlikte görevine veda etti. 2012 yılında Fransa milli takımının başına geçen tecrübeli teknik adam 187 karşılaşmada 122 galibiyet, 32 beraberlik ve 33 mağlubiyet aldı. Deschamps 1998 yılında Fransa'da düzenlenen Dünya Kupası'nı futbolcu olarak kazanırken Rusya 2018'de bu kez teknik direktör olarak bu başarıyı elde etmişti. ...57 yaşındaki teknik adam tarihte hem futbolcu hem de antrenör olarak Dünya Kupası'nı kazanma başarısını gösteren 3. isim olarak yer alıyor. Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer bu ünvana sahip diğer efsaneler. Deschamps yönetiminde Fransa milli takımı 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda final, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16, 2022 Dünya Kupası'nda final ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı final oynadı. Deschamps'ın öğrencileri ayrıca 2021 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. 2021. Başarılı antrenör meslektaşları arasında Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan kişi olarak rekoru elinde bulunduruyor. İngiltere karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'nda 27. müsabakasında görev alan Deschamps, aynı zamanda 20 galibiyetle turnuva tarihinin en çok kazanan teknik direktörü konumunda.
0: 2026 Dünya Kupası sahibini bulacak dedik. Bir tarafta İspanya, diğer tarafta Arjantin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök finali yerinde takip edecek. Bizi bekliyor. Hüseyin abi selamlar.
2: Sevgili Koray merhaba, selamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii biz de burada daha gündüz, gün ortasındayız. Senle bir biliyorsun Los Angeles'ta bir evde balkondan, şimdi New York'tan New Jersey'den yapıyoruz. Hep böyle denk geliyoruz seninle.
0: Evet.
2: Kolay gelsin diyorum hepinize.
0: Benim yerim sabit, sen sürekli değiştiren sensin.
2: Evet.
0: Ama güzel noktaları tercih ediyorsun. Yine güzel böyle bir mahalle içerisindesin. Nerede olduğunu da istersen söyle. İzleyenler de merak ediyordur çünkü burası neresi diye.
2: Şu anda New Jersey'deyim ben. Biliyorsun bu MetLife stadı, finalin oynanacağı stadyum New Jersey'de. Aslında hep New York diye geçiyor ama tabii ki New York bir dünya şehri. New York'un ününü kullanmak için Dünya Kupası Organizasyon Komitesi New York New Jersey diye söylüyor ki hani cazibesi atsın diye. Ancak New Jersey ayrı bir eyalet. Bu maçın oynanacağı, final oynanacağı stadyumda New Jersey'de, ben de şu anda New Jersey'de bulunuyorum. Stada fazla uzak olmayan bir mesafede, yarım saatlik bir mesafede. Şimdi bu yayını bitirdikten sonra stadyuma doğru geçeceğim. Çünkü saat 13.30'da, yani Türkiye saatiyle 20.30'da kapanış töreni var. Maçın başlangıcına kadar. Kapanış töreninden sonra maç başlayacak. Bir de Infantino'nun icadı devre arası şovu var. Onu da seyredeceğiz bugün. İlk kez bir futbolda böyle bir devre arası şovuna tanık olacağız Dünya Kupası finalinde. Şu anda hava da güzel. Dün acayip bir hava vardı burada. Hatta takımların antrenman yapmakta zorlandığı haberlerini de okuduk biliyorsun sevgili Koray. Infantino hatta Miami'deki üçüncülük maçına hava şartları nedeniyle gidememiş. Burada korkunç bir fırtına, hatta kasırga uyarısı da yapılmış. Buradaki arkadaşların telefonlarına mesajlar gelmiş kasırga uyarısı ile ilgili olarak. Ama böyle korkulan olmadı. Bugün de hava sabah itibariyle açtı ve güneş var şu anda. Maç da zaten saat 15'te olduğu için, yani kısa bir süre kaldığı için güzel bir havada oynanacak. Hava çok sıcak da değil. Yani güneş olduğuna bakma çok sıcak bir hava da yok. Gayet normal bir hava var. Futbolcular açısından da çok zorluk yaşamayacakları bir karşılaşma olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, finale dair neler düşünüyorsun peki?

0: Hangi takımı daha avantajlı görüyorsun?
1: Oray, benim turnuvanın başından beri bir numaralı favorim hep İspanya'ydı. Ben çünkü İspanya'nın takım oyununa bayılıyorum. Çok beğeniyorum İspanya'nın oynadığı takım oyunu. Yani Lamine Yamal haricinde onu bir ayrı yere koymak lazım. Herkes birbiriyle yardımlaşıyor. Bir futbolcu ayağına topu aldığı zaman mutlaka en az bir pas opsiyonu oluyor. Hatta bazen 2-3 pas opsiyonu oluyor. Dolayısıyla pas opsiyonu yaratan bir takım birbirlerine İspanya milli takımı. Lamine Yamal onların içinde kendi kişisel yeteneklerini kullanarak daha fazla şeyler yapmaya çalışan bir oyuncu. Bu Dünya Kupası'nda da bu bağlamda çok da Messi kadar falan böyle ön plana çıkamadı. Dolayısıyla takım oyununa onun biraz daha ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum ama yine de Fransa maçında da tahminim İspanya'nın kazanacağı şeklindeydi. Burada Arjantin karşısında da İspanya'yı favori görüyorum.
0: Evet, tabii bir yandan bu maçın şöyle bir önemi de var. Lionel Messi son Dünya Kupası karşılaşmasına çıkacak.
1: Evet.
0: Orada da Arjantin taraftarının fazla olduğu bilgisini aldık yine. Mücadeleyi takip edecekler, evet, içerisinde. Dilersen sen çok gözlemlerini fazla aktar bize.
1: Çok fazla Arjantin taraftarı var. Çok haklısın. Benim kaldığım otelde mesela neredeyse full Arjantinli. Bu sabah bir uyandım. Bütün lobi, kahvaltı salonu, her taraf mavi beyaz formalarla doluydu. Lacivert olanları da giymişlerdi gerçi ama Arjantinli çok var gerçekten. Benim geldiğim uçakta İstanbul'dan New Jersey'ye, ben New Jersey'ye uçtum. New York havaalanına uçtum. İspanyol taraftarlar da vardı ama İspanya'dan herhalde bağlantı olarak Türk Hava Yolları'nı kullanarak buraya geldiler. Yani İstanbul'dan direkt İspanyol taraftar buraya geldiğini sanmıyorum ama İspanyollar da azımsanmayacak derecede çok olacaktır. Yani kendilerine ayrılan yerlerde İspanyollar mutlaka olacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla sayıda İspanyol asıllı vatandaş da yaşıyor. Dolayısıyla iki tarafında kendilerine ayrılan yerleri taraftarları dolduracaktır diye düşünüyorum. Güzel, eğlenceli, hakikaten iki ateşli taraftarın karşı karşıya geldiği bir mücadele olacak. Herhalde bu maç önü, işte kapanış şovu, devre arası şovu falan, böyle bir futbol şöleni olacak. Hem müzikli hem de futbol açısından. Gerçi bu devre arası şovu çok tartışılıyor ama sonuçta biz müzik sever insanlar olarak veyahut da işte futbol sever insanlar olarak hepsinin harmanlanmasına da çok fazla karşı çıkıyoruz. Çünkü çok dünya çapında ünlü sanatçılar çıkacak sahneye. Dolayısıyla ben futbol seyircisini keyifli bir gün, keyifli bir final geçireceğini düşünüyorum.
0: Devre arası süresini ne kadar etkileyecek bir de tabii devre arası şovu, o da önemli.
1: Yani Koray, çeşitli dakikalar çıktı biliyorsun. Bir 15 dakikadan fazla sürmeyecek dendi. 17 dakika deniyor en son. Daha önce yarım saat diyenler oldu. En son FIFA'dan yapılan açıklama 17 dakikayı geçmeyecek şeklinde. Yani işte 17 dakikayı geçmeyecek, sahnenin toparlanması falan derken en az bir 20 dakika bekliyorum ben. Futbolcular 20. dakikada sahaya çıkacaklardı ve başlama vuruşu yapılacaktı ama biz 20'li dakikalara Türkiye'den de alışığız. Çok fazla da etkili olacağını tahmin etmiyorum 20 dakikamız.
0: Evet, Messi'nin vedası için ne diyorsun bu finalle birlikte?
1: Messi'nin vedası, ya Messi dünyaya futbol için gelmiş bir oyuncu, bir insan. Gerçekten ben bu Dünya Kupası'nda yaşı itibariyle bu kadar başarılı olacağını ve takımını bu kadar kişisel yetenekleriyle ileriye taşıyacağını beklemiyordum açıkçası. Tabii ki katkı sağlayacağını yetenekleriyle düşünüyordum ama bu derece takımını ileriye götüreceğini, finale kalmasında bu kadar büyük katkı sağlayacağını hiç düşünmüyordum. Gerçekten sadece şapkam olsa şimdi çıkartırım. Saygıyla eğiliyorum Messi'nin önünde. Müthiş bir futbolcu. Onun gibisi bir daha gelir mi bilmiyorum. İşte Yamal var. Onun veliahtı olarak gözüküyor, gösteriliyor. Hatta işte malum banyo yaptırırken küvette de fotoğrafları çıktı birlikte.
0: Doğru.
1: Şimdi sahada karşı karşıya gelecekler yıllar sonra. Ama Messi'nin mertebesine ulaşacak bir futbolcu şu anda görünürde yok gibi gözüküyor. Tamam, ben mesela bir Harry Kane hayranıyım. Ama Messi çok farklı bir yetenekte futbolcu. İnsanlara hakikaten yaptığı hareketlerle ve maça vurduğu damgayla çok zevk veriyor. Futbol zevkini doruk noktasına ulaştırıyor. Dolayısıyla onun futbolu bırakacak olması üzücü ama bu sporda işte maksimum 40'ına kadar yapılabiliyor.
0: Ya Allah vergisi yetenek pek çok futbolcuda var. Belki Messi'den daha

0: yeteneklilerini de göreceğiz Hüseyin abi, ama burada insanların atladığı çok önemli bir konu var. Yani üst düzey yetenekli bir oyuncunun üst düzey disipline sahip olması ve asla doymaması, yani ben tamam artık bu işi zaten yaptım, zirvedeyim dememesi. 39 yaşında da olsa yine üst seviyede devam edebilmek. Yani iş disiplini çoğu zaman göz ardı edilen bir şey, ama hem yetenekli olup hem de o disiplinden sıfır tavizle kariyer inşa etmek, işte o herkesin yapabileceği bir şey değil.
1: Tabii aynı şeyleri Ronaldo için de söyleyebiliriz. Gerçekten öyle. Bu yaşa gelmiş insanlar, 40'ına artık merdiven dayamış insanlar hala çok üst düzey futbol oynuyorlar. Bunlar hakikaten büyük saygı duyulacak insanlar. Senin dediğin gibi çok yetenekli futbolcular gördü bu futbol tarihi, ama sonuçta 34-35'te, hadi en bilemedi 36'da bıraktılar, ama 40'ına kadar bu kadar üst düzeyde ve bu kadar başarılı oynayan futbolcu dünya futbol tarihinde de yok denecek kadar az.
0: Evet. Tahmin alayım senden Hüseyin abi son olarak.
1: İspanya galibiyeti bekliyorum. 2-1 veya 3-1 şeklinde gollü bir mücadele bekliyorum. İspanya hakikaten takım oyununu yine sahaya yansıtırsa, yaptığı paslarla zaten işte o karşılarındaki yetenekli oyunculara da oynama fırsatı vermiyorlar. Esas günler orada.
0: Doğru.
1: Bakalım, İspanya benim favorim bu maçta ve dünya şampiyonu adayım İspanya.
0: Evet, ben aynı duygular içerisindeyim. Benim de gönlümden geçen İspanya şampiyonluğu bu arada. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Özkök. Kolay
1: bakalım,
0: gelsin.
1: Göreceğiz. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar ve tabii ki çok keyifli seyirler diliyorum.
0: Çok sağ olun. Kolay gelsin diyelim. Size de keyifli seyirler. Bir yandan maçı da takip edecek Hüseyin Özkök'le birlikteydik. New Jersey'den bağlandı. Canlı bize hem oradaki durumu aktardı. Arjantin taraftarının daha sayıca fazla olduğunu, hem Hüseyin Özkök hem de ilk saat dilimindeki bağlantımızda spor yazarı Ömer Üründül de dile getirmişti. Bakalım stadyumda da hep birlikte bu finali göreceğiz. Maç öncesi tabii ki sahadaki aktörler basın toplantısına katıldı. Soruları yanıtladılar. Dilerseniz İspanya-Arjantin finali öncesi düzenlenen basın toplantılarını bir kez daha hatırlayalım.
2: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Arjantin'e takım olarak hayran olduğunu ancak dikkat etmeleri gereken kişinin Messi olduğunu ilginç bir anısıyla vurguladı.
3: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi.
4: Size Messi ile ilgili komik bir hikaye anlatacağım. Sevilla'da çalışırken Barcelona ile Kral Kupası maçına çıktık. Bana Messi diye bir çocuktan övgüyle bahsetmişlerdi. Biz de ilk başta ona adam adama markaj uyguladık. 70. dakikada durum 0-0 berabereydi. Onu savunan oyuncum sarı kart görünce değiştirdim. Sonra Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Bu durumda ona adam adama markaj mı yapacağız? Hayır. Ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet. Ama onlar da aynı şekilde bizim oyuncularımıza çok dikkat etmek zorunda kalacaklar. Gerçek şu ki bu maçta iki tarafta da birçok büyük oyuncu olacak. Arjantin'in kirli bir takım olduğuna inanmıyorum. Copa America, Dünya Kupası, Finalissima gibi başarılar kazandılar. Bu takıma olağanüstü bir hayranlığım var. Sanırım tarihte kimse bunu yapamadı. Üstelik teknik direktörü de benim arkadaşım.
2: Kritik anlarda attığı gollerle dikkat çeken İspanyol forvet Mikel Merino, çok güçlü bir ekip oldukları iddiasında bulundu.
5: Teknik direktörümüz Luis de la Fuente'nin oyuncuları olarak her zaman önce iyi bir insan, sonra da iyi bir futbolcu olmaya odaklanıyoruz. Birlikte o kadar çok zaman geçiriyoruz ki birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 46-47 gün geçirdikten sonra ne zaman şaka yapacağımızı, ne zaman susmamız gerektiğini biliyoruz. 1-2 ay daha birlikte geçirmeyi hedeflediğimizi söyleyemem. Neyse ki artık bitiyor. Şaka bir yana, çok güçlü bir grubuz ve burada olmamızın nedeni de bu. Arjantin gibi daha önce çok şey kazanmış bir takıma karşı oynayabilmek iyi bir motivasyon kaynağı. Lionel Messi tarihin en iyi oyuncularından biri. 39 yaşında bu kadar iyi performans sergilemesinden bunu anlayabilirsiniz. Cristiano Ronaldo'da gördüğümüz gibi onun gibi oyuncuların geleceğini tahmin etmek çok zor. Intentamos concentrarnos solamente en lo que es el juego
2: y en lo que tenemos por delante. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın başarısında payı büyük ifadesini kullanan Messi'yi Maradona'ya benzetti.

0: taraftarlarını hacia mí, sino hacia todos.
1: Futbol dünyasının gördüğü en büyük oyuncunun böyle düşünmesi harika. Bunu söylemesi beni gururlandırıyor. Onun geçmişi zaten her şeyi anlatıyor. Diego Maradona'da olduğu gibi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra onu özleyeceğiz. Şimdilik burada olduğuna göre takdir etmeli ve keyfini çıkarmalıyız. Bize harika yıllar yaşatan bu oyuncu grubuyla birlikte bir efsane oldu. Oyuncularım yıllar önce imkansız denen şeyleri başardı.
2: Takım kaptanı Lionel Messi ise taraftar toplantısında Lamine Yamal'la olan ilginç ilişkisi hakkında konuştu.
3: Lamine yakından takip ettiğim muhteşem bir oyuncu. Sevdiğim bir kulüpte oynuyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum. Dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında. Önünde koca bir kariyer ve tarihi bir başarı için büyük bir fırsatı var. Ama bu sefer olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yıllar önce birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı görmek çılgınca. Hayat böyle bir şey işte. Bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim. Ve bugün ikimiz de Dünya Kupası finalinde karşı karşıyayız.
4: Dünya Kupası haberlerini noktalıyoruz ama ana haberle devam ediyoruz.
5: Ziraat

0: Muhammed Salah'la anlaşma sağlayan Beşiktaş, Mısırlı Yıldız'ın menajerinin istekleri sonrasında stratejisini değiştirdi. Başkan Serdal Adalı, Salah'la görüşme gerçekleştirecek. Beşiktaş, Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah beyazlar Mısırlı Yıldız'la mali konularda anlaşma sağlamıştı. Ancak menajerinin imaj hakları ve imza parasındaki absürt istekleri sonrası yeni bir aşamaya geçildi. Başkan Serdal Adalı'nın direkt Muhammed Salah'la görüşerek transferi noktalaması bekleniyor. Arap basınına bir açıklama yapan Serdal Adalı, menajer kendi komisyonunu %35'e yükseltti. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyoruz dedi. Yunanistan'da tatiline devam eden Muhammed Salah yarın Mısır'a gidecek. Transfer konusunda son pürüzler giderilirse Başkan Adalı Mısır'a gidip Salah'la birlikte İstanbul'a dönmeyi planlıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlarda kaptan Orkun Kökçü de transfer için devreye girdi.
1: Beşiktaş, Oğuz Aydın transferinden vazgeçmedi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcunun transfer ihtimalini değerlendiriyor. 25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği henüz netlik kazanmazken siyah beyazlılar bu transfer için sarı lacivertlilerle ilk teması kurdu. Transfer sürecinde ise son kararın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda verileceği belirtildi. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü de Oğuz Aydın'ın takıma katılması halinde katkı vereceği görüşünde. Milli takımdan yakın arkadaşı olan Oğuz'la görüşen Orkun'un transfer sürecinde devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için şartlar oluşursa resmi teklifini sunacak. Sarı lacivertliler Alanyaspor'da parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol 7 asist üreten Oğuz, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Oğuz Aydın A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
0: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jan Onana, Eyüpspor'un transfer hedefinde. Taraflar Kamerun'lu orta sahanın mali şartlarını değerlendiriyor.
1: Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor. Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Kamerunlu orta saha oyuncusu için transfer hareketliliği yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcuya en ciddi ilgiyi Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor gösteriyor. Eflatun Sarılıların Onana'nın transferi için Beşiktaş yönetimiyle resmi temaslara başladığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bonservis bedeli ve oyuncunun mali şartları üzerinden devam ettiği belirtilirken, Beşiktaş'ın Onana'yı kiralık değil bonservisiyle göndermeyi hedeflediği ifade edildi. Kamerunlu orta sahaya Süper Lig'den bir başka kulübün ve yurt dışından bir takımın da ilgi gösterdiği, ancak şu ana kadar en somut adımı Eyüpspor'un attığı belirtildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve anlaşma sağlanması halinde Jean Onana'nın Beşiktaş kariyerinin sona ermesi bekleniyor. Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onana, siyah beyazlı formayla 3 ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkarken 1 asist katkısı sundu.
0: Galatasaray'ın orta saha transferi için gündemine gelen son isim Phil Foden oldu.
1: Galatasaray'da gözler 10 numara transferine çevrildi. Şu ana kadar Bruno Fernandes, Reinders, Can Uzun ve Enciso gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılılar Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ı listesine ekledi. Başkan Dursun Özbey'in bu transfer için menajer George Gardy'yi yetkilendirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın İngiliz oyuncu için 50 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi. Foden'ın Manchester City'deki sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Kariyerine City altyapısında başlayan ve başka bir kulüpte forma giymeyen Foden, 6 Premier Lig, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup, 2 Community Shield, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa kazandı. Foden 19 gol 8 asist yaptığı 2023-2024 sezonundaysa Premier Lig'de yılın futbolcusu seçildi.
0: Fenerbahçe'deki geleceği henüz belli olmayan Fred'in talipleri artıyor. Fenerbahçe'de gidecek isimlerle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle sarı lacivertliler bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Hücum hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, takımda tutmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşabilir. Bu isimlerden birinin de Fred olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcuyla Atletico Mineiro'dan sonra Flamengo'nun da ilgilendiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşecek sarı lacivertlilerin ayrılık kararı alması halinde Fred de ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Çaykur Rizespor Beşiktaş'ın stoperi Tayyip Talhasan Uç'u kadrosuna kattı. 26 yaşındaki savunma oyuncusu Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tayyip Talha geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde 24 maça çıkmıştı. Beşiktaş'ın 2022 yılında 1,5 milyon euro karşılığında Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha, ağır sakatlıklar yaşadığı siyah beyazlarda 52 maçta forma giydi. Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Aroca Dere ismi ön plana çıkmaya devam ediyor. Fiorentina'nın da transferden çekilmesiyle yarışta tek kalan Bordo Maviller Nijeryalı Yıldız'la anlaşma sağladı.
1: Trabzonspor Nijeryalı forvet Tolu Aroca Dere transferinde önemli bir avantaj yakaladı. (Gülüyor) 25 yaşındaki golcüyle ilgilenen Fiorentina'nın Avrupa Birliği dışı oyuncu kontenjanını Ulayi transferiyle doldurmasının ardından yarıştan çekildiği öğrenildi. Böylece Bordo Mavililer Aroca Dere transferinde rakipsiz konuma geldi. Felipe Augusto'nun boşluğunu bir an önce kapatmak isteyen Karadeniz ekibinin 1.97'lik santrforla anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Aroca Dere'nin Trabzonspor'a evet demesinde vatandaşı Paolo Nacho'nun etkili olduğu belirtildi. Şimdi gözler kulüpler arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Bordo Mavililerin 1.97 boyundaki santrfor için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ve kısa süre içinde resmi girişimlerini hızlandıracağı aktarılıyor. (Gülüyor) 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı forvetin güncel piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde.

0: gösteriliyor. 2024-2025 sezonunda gösterdiği 23 gol 7 asistlik performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Araujo Dare, 26 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer olmuştu. Nijeryalı golcünün ada macerası istediği gibi geçmedi. 25 yaşındaki yetenekli oyuncu, sarı siyahlıların küme düştüğü sezonu 6 gol 2 asistle tamamladı.
1: A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde İran'a 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez finallere katılmaya hak kazandı.
0: Filenin efeleri Milletler Ligi'nde tarih yazıyor. Milliler Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan 3. etabın son maçında İran'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-17 kaybeden Ay Yıldızlılar sonraki 3 seti 25-22, 25-16 ve 25-19 kazanarak galibiyet sayısını 8'e çıkarttı. Bu sonuçla grup etabını 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 22 puanla tamamlayan A milli voleybol takımı ilk 7'ye girerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde finallere kalmayı başardı. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek final etabında Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi grup aşamasındaki diğer maçların tamamlanmasının ardından belli olacak. Eleme etaplarında 3. kez mücadele eden Filenin Efeleri 2024'te 1, geçen sezonsa 3 galibiyet almıştı.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ mücadele ile ilgili A-Spor açıklamalar yaptı.
2: Bana çok şu soru soruluyordu. Kadınlar gerçekten çok olağanüstü bir başarı var ama erkekler nasıl bu başarı olacak? Biraz sabır dedik. Şöyle ki jenerasyon değişiklikleri her zaman çabuk olamayabilir. Ama bugün geldiğimiz noktada erkek voleybolunun da temelleriyle birlikte çok önemli başarılar elde ediyor. Tarihimizde ilk kez Milletler Ligi final etabına kaldık. 3 yıl önce bu takım Milletler Ligi'ne çıktı. 12 maç 11 mağlubiyet 1 galibiyetle o sezonu kapattı. Ama bugün geldiğimiz geçen yılda daha da deneyim kazanarak bu yılda 12 maç 8 galibiyet elde ederek final etabını garantiledik. Son dünya şampiyonasında 6.'lıkla kapattık. Aldığımız bu puanlarla dünya sıralamasında geldiğimiz yer 9. 10. sıradayız ki burada onun içinde kalmak bizi olimpiyata götürecek demektir. Bugün baktığınızda İran maçında kritik yerlerde hakem hataları da oldu. Fakat biz onlara takılmayacağız, onlara bakmayacağız. Bu mücadeleyi, bu hırsı, bu azmi devam ettirdikleri sürece bizim başaramayacak, yenemeyeceğimiz hiç kimse yoktur diyorum.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
4: Reklam.
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: 1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i ikinci roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak

0: Rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berwick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hekimi genç boksçuyu teknik nakavta galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır sikle şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte futbolumuzun dününden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Yine klasik girizgahımızı yapalım. O günleri yaşamayanlar için yeni bilgiler edinebilme, o günleri yaşayanlar için de hatıraları keyifli bir şekilde anabilme, hatırlayabilme, tazeleyebilme imkanı sunacak keyifli bir program hazırladık sizlere yine bu güzel pazar gününde. Şöyle başlıyoruz efendim, hemen start verelim ve bir futbolcu bir hikayede sizi yakın dönemde futbolu bırakmış, bugün de yorumculuk yapan bir ismin ilginç hikayesine götürelim. Efendim Rüştü Reçber'den bahsedeceğiz. Neden ilginç bir hikaye Rüştü Reçber'inki? Ölümden döndükten sonra futbol kariyeri zirve yapan bir isim Rüştü Reçber. Türk milli takımının kalesini uzun yıllar korudu. Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar korudu. Ardından Beşiktaş'a gitti. Türk futbolunda üst düzeyde çok uzun süre görev alan, kısa bir ara Barcelona'ya da giden, Barcelona forması da giyen Rüştü Reçber'in o ilginç ilk yıllarına yönelik hikayeyi paylaşacağız sizlerle. Öyle ki bilinmeyen yönlerden biri, Rüştü Reçber'in Antalya Spor'a gitmeden önce Mustafa Denizli'nin davetiyle Galatasaray'da, o dönemin teknik direktörü Galatasaray'da Mustafa Denizli, idmana da çıkması. Ama bakıyorlar Kemal abi, ya diyorlar, bu çocuğun da olması için yani PAF takıma gelsin. İşte diyor ki ben PAF takıma, hani olmaz, ben ondan sonra Antalya Spor'a gidiyor.
1: Oynamak istiyor Galatasaray.
0: Oynamak istiyor, evet. Oynamak istiyor. PAF takım deyince yok diyor, Antalya'ya da deniyor şansını. Ve Antalya Spor'a 3 yıllık imza atıyor. Ama burada oynarken Mayıs 1993'te işte takım arkadaşının trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği Levent Tekne, buradan rahmet dileyelim kendisine, kazada Rüştü de 10 gün boyunca komada kalıyor. Yani öyle bir komada kalıyor ki ağır yaralı olarak atlatıyor. İşte dizlerinde, göğsünde, yüzü parçalanmış, çok ciddi sıkıntılar. Ama ardından toparlanıyor. Öyle bir toparlanış ki bu onu Fenerbahçe'ye getiren süreç. Ve tabii orada enteresan bir şey var. Beşiktaş, Kemal abi derler ki o kaza sürecinde, kaza almadan önce, çünkü Antalya'da iyi maçlar çıkartıyordu Rüştü. Beşiktaş istiyormuş onu. Bir onu dinleyelim.
1: Yani Beşiktaş transfer listesinin başına koyuyor kaleci olarak Rüştü'yü, işi bitiriyor. Yani bitirmek üzere. Fakat

0: Bu biraz evvel bahsetmiş olduğun kaza Mayıs'ta zaten.
1: Evet.
0: Yani transfer başlarken.
1: Transfer dönemi başlamasından biraz
0: az
1: önce.
0: Az bir zaman kala.
1: Yani ne kadar da dramatik.
0: Evet. Süleyman abi o zaman. Allah rahmet eylesin. Başkan. Ve tamam diyorlar yani. Rüştü'yü alıyoruz. Bu sene kaleye o geçecek. Fakat tesadüf Rüştü'nün bu ağır yaralanması sırasında ameliyatlarına giren hekimlerden bir tanesi Beşiktaş Kongre üyesi. Ve Süleyman abiyi yani çok sayan seven bir zatı muhterem. Tabi böyle gazetelerde de haberler falan filan çıkınca o zaman televizyon melevizyon yok doğru dürüst. Hemen arıyor. Diyor ki ya sakın almayın. Niye diyorlar ya iyi, ya iyi kaleci iyi de yani kalecinin oynama ihtimali çok zayıf bundan sonra. Yani orası kırık burası yaralı şurası ameliyatlı. Yani diyorlar elinizde patlar. Şimdi tabi bu notlarınızın arasında ben de bir yaralık sabah dedim ki bakayım çocuklar ne hazırlamış. Ben de dedim bir gireyim bakayım hani kendi tekniğimce bir yer yok. Orayı şimdi söyleyeceğim ben. Hiçbir yerde de bulamazsınız. Neyse öyle olunca tabii o hekim yani ameliyatı yapan hekim ondan daha iyi kim bilebilir ki Beşiktaş almaktan vazgeçiyor. Yani arızalı bir kaleci yarın öbür gün oynayamazsa ne olacak?
1: Sene 93.
0: Evet. Ardından tabii Rüştü'nün iyi bir kaleci olduğu dillere destan. Herkes konuşuyor bilmem ne. Fenerbahçe devreye giriyor. Ve Rüştü'nün transferini her şeye rağmen oynayacağına inanarak Fenerbahçe yapıyor. Kim gidiyor Antalya'ya işi bitiriyor? Hiçbir notun içinde yok.
1: Kim gidiyor abi? O dönem imzada
0: Vefa Küçük,
1: Küçük var. Şadan şey, abi var galiba. Şadan
0: yok şey
1: Kalkavan.
0: Var. Demin gördüm. Bizim Mehmet Ali Aydınlar var.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Bak işte öpüyor. Gördün mü? Mehmet Ali Aydınlar. Arkada Zafer. Fenerli eski futbolcu Zafer. Kim gidiyor Antalya'ya işi bitiriyor?
1: Kim abi?
0: Bak bunu yazmamış kimse. Bu internet var yani meşhur internetler. Cemil Turan'la Ömer Çavuşoğlu. Yani imzada yoklar ama Rüştü'nün Fenerbahçe'ye gelişinde başrolü oynayanlar Ömer Çavuşoğlu ile Cemil Turan'dır. Yani bu çok önemli ince bir ayrıntıdır Rüştü'nün Fenerbahçe'ye transferinde ama hiçbir yerde bulamazsınız bunu.
1: Onlar transferi bitiriyorlar.
0: Antalya'ya gidiyorlar. Ömer Çavuşoğlu o zaman şeyci, söyle adını, yönetici.
1: Evet.
0: Cemil zaten her gün yönetici topu bıraktıktan sonra. Gidiyorlar ve Rüştü'nün işini orada bitiriyorlar. Hatta bazı Fenerbahçe'de ciddi tepkiler de oldu. Ya işte Beşiktaş'ın almaktan vazgeçtiği her tarafı.
1: Sakat adamı alıyoruz mu?
0: Yaralı bereli ameliyatlar.
1: Zaten geldikten sonra da 2 yıl yedek oturuyor.
0: Tabii, yedek oturuyor.
1: Engin o zaman Engin İpekoğlu kalede.
0: Tabii Engin
1: Milli
0: oynar.
1: Takımın da kalesinde Fenerbahçe'nin de kalesinde
0: tabii.
1: Engin İpekoğlu.
0: Tabii.
1: Ne zaman Engin sakatlandı? Rüştü formayı kaptı.
0: Evet.
1: O da 94-95 sezonu.
0: Evet.
1: Kayseri maçında ayağı kırılıyor tabii.
0: Engin'in. Engin. Tabii. Yani Rüştü'nün transferinde Fenerbahçe'ye transferinde başrolü oynayan iki adam bunlardır. Ömer Çavuşoğlu ve Cemil Turan. Bu önemli bir ayrıntıdır. Tabii Rüştü dediğin gibi iki sene yedek bekledikten sonra Engin'in yerine kaleye geçti.
1: İslam
0: geçti.
1: Abinin şöyle bir şeyi var. Doğru mudur abi? Benim için kaleci Cihat Arman'dır. Varisi Rüştü Reçber'dir demiş. Seyrettikten sonra.
0: Yani olmaz bu. Yani biraz estağfurullah. Yani İslam abi sağ olsun. Allah rahmet eylesin hatta. Öyle diyelim. Yani İslam abinin...
1: Biraz torpil mi yapmış diyorsun?
0: Biraz torpil yapmış. Yani şimdi Rüştü tamam. Ama Cihat Arman'ın varisi çok var. Şükrü Ersoy var. Özcan Erkoç var. Yani Özcan Erkoç biliyorsun. Avusturyalarda, Hamburg'da senelerce bir de teknik direktörlük yaptı orada. Yani Şükrü Ersoy... öyle yani Datku var. Datku var. İvan Çeviç var. Yani benim futbol bilgime göre Rüştü ilk 7'nin 8'in içine girer. Ona bir eyvallah ama öyle Cihat Arman'ın varisi biraz ucuz olmuş.

0: Hiç kimse kusura bakmasın yani.
1: Burada katılmıyorum diyorsun asla, rahmetli.
0: Asla katılamam abi.
1: Bir ara Barcelona'ya gitti. Tabii orada şöyle bir şey var. Laporta o zaman Barcelona'nın başkanıydı, görüntüye de geliyor. Hiddink ya da Ronald Koeman'ı getireceğini söylüyor teknik direktör olarak. Ve o ikisine de diyor ki işte Rüştü'yü alacağım. Tamam diyorlar, iyi, doğru, milli takımdan da biliyoruz, iyi kaleci. Ama gidiyor, kim geliyor abi? Frank Rijkaard.
0: Tabii.
1: Rijkaard'la da bir türlü yıldızı barışmadı.
0: Şimdi Rüştü Barcelona'ya...
1: Ya Victor Valdez gitti, o kaleyi korudu. Evet. Rüştü, yani evet. Victor Valdez Rüştü'nün sağ bacağı etmezdi bence.
0: Rüştü biliyorsun sözleşmesi bitmişti. Çantasını aldı gitti Fenerbahçe'den. Yani Fenerbahçe'ye 1 lira getirisi yok o transferin. Ve çok enteresan, burası Türkiye, burayı iyi dinleyin değerli izleyiciler. Rüştü Barcelona'da hemen hemen hiç oynamadan... Oynamadan demiyorum, hemen hemen hiç oynamadı.
1: Yani 2-3 maça çıktı işte.
0: Bir sene sonra, bir sezon sonra aynı Fenerbahçe 3,5 milyon avro bonservis verip Rüştü'yü geri aldı. Ve bu tuhaf transferin eleştirisini yapan bir Fenerbahçe kongre üyesi, benim adaşımdır, divan kurulunda bunu dile getirdi, az kalsın dayak yiyordu, kapıdan zor kaçtı.
1: işte. Elden kaçan değerli oluyor biliyorsun.
0: Ama yani ha oynar orada 2-3 sene daha. Dersin ki son 2-3 sene de bende oynasın, verirsin. Hiç oynamadan senden bedava gitmiş bir oyuncu 3,5 milyon avro bonservis verip geri alıyorsun.
1: Yani 2-3'lük maçı yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane de kupa maçı galiba.
0: O kadar. O kadar. Ve tekrar geri aldın. Yani İstersen yarın öbür gün şu Emre Belezoğlu'nu da konuşalım.
1: Konuşuruz.
0: Programa girmemiş de onu
1: tamam,
0: da konuşuruz.
1: Konuşuruz,
0: öyle.
1: Konuşuruz. Arkası yarın yapalım. Peki sonrasında da işte zaten
0: oradan Beşiktaş'a.
1: Bugün de yorumcu olarak futbolun içinde kalmaya devam ediyor ama Türk futbolunda kaleci olarak Rüştü'yü ilk ona koyar mısın?
0: Şimdi
1: futbol
0: tarihimizdeki Avrupa üçüncüsü olduğumuz bir turnuva var biliyorsun milli takımlar bazında. Penaltıyı kurtarmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsun. Veya dışarı bir tanesini kurtardı da dışarı attı.
1: Nevin Gözüklü az önce verdi arkadaşlar.
0: Evet. Şimdi ilk 10 kaleci derken benim aklımdan böyle bir klasman yapmak gelmedi buraya gelene kadar. Ama tabii ki Cihat Arman rahmetli. Efendime söyleyeyim Ali Filibeli. Ali Artuner Göztepe'li. Efendime söyleyeyim Necmi Mutlu.
1: Hırvatistan maçında işte.
0: Varol Yükmez, Özcan, Arkoç, Şükrü, Ersoy, Turgay, Şeren. Hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da oynayan Bülent. Yani tamam belki bunların bir Avrupa üçüncülüğü yok. Ama yani günün koşullarında... Türkiye'deki
1: tabii her oyuncuyu kendi gününün koşullarında değerlendiriyor.
0: Yani sen öyle bir soru sordun, ilk ona girer mi diye, hadi koyalım. Ama yani ben çok kaleci sayarım Türkiye'de. Anladım. Efsane. Anladım. Rahmetli İstanbulsporlu Sabihi sayarım. Arap Yılmaz'ı sayarım, hem İstanbulspor hem Fenerbahçe. Yani.
1: Peki. Anlaşıldı. Anlaşıldı.
0: Anladın mı?
1: İyi kaleci ama hani ilk 10 biraz zorlanarak koyarım diyorsunuz.
0: Yani biraz zorlanırım. Açık. Ha benimle tartışacak olan varsa gelsin.
1: Tabii subjektif bir konu canım
0: bu
1: nihayetinde.
0: Kadar basit.
1: Peki bunu böylece geçmiş olalım. Heh, unutulmaz anlara gidelim o zaman şimdi. Unutulmaz anlarda sizi 1989 yılında biraz daha Rüştü'nün hikayesinin başladığı az önce anlattığımız hikayenin biraz daha önünde 1989 yılının 15 Mart'ına götüreceğiz. Bakalım unutulmaz anlarda bu hafta ne var? Efendim 15 Mart 1989'dur tarih. Ve Galatasaray bir önceki turda, hani şu hep burada da konuştuğumuz olaylı Nöşetel maçından sonra turu falan geçer ama saha kapatılmıştır.
0: Tabii.
1: Ve Köln'le oynayacaktır o zaman Galatasaray
0: Köln'de.
1: Takımı. Köln, düzeltiyorum.

0: bu. Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ikinci maçı.
1: Ve bu Galatasaray'ın Prekazi'nin bu muhteşem golüyle kazandığı maçta kim oynadı Monaco'da ilk defa resmi bir maçta?
0: Hemen.
1: Kim santrforu?
0: Kim abi? Bir dakika Monaco.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı olan Nijerya'nın.
0: Ha şey.
1: George Weah.
0: Weah.
1: Golü de o attı Galatasaray'a.
0: Tamam. Bir güzel golcüydü o da ya.
1: Şey, 1-1 bitti çünkü maç biliyorsun.
0: Bu maç 1-1.
1: Evet, George Weah'ın oynadığı ilk resmi maçtır Monaco'da. Yani bak düşün. Şimdi bu Cevat çok önemli. İzin verirseniz 2 dakika anlatayım. Bunu çok az kişi bilir. Alp Yalman'ın Mecidiyeköy'deki ofisinin, fabrikasının, iş yerinin adını ne koyarsanız koyun bir halı sahası var.
0: Evet.
1: İşte 6'şar kişi falan filan.
0: Bu da o dönemin gazeteleri. Bu
1: Milliyet gazetesi bu galiba.
0: İslam abi falan var orada. Togay Bayat.
1: Tabii Milliyet gazetesi bu. Orada haftada bir gün
0: burada
1: oynuyoruz. İşte Sayın Alp Yalman, ben, İsmail eski Galatasaraylı, sonra Bursa'da falan da oynadı. Şey, Sanlı bizim. Kaleci Rasim. Filan falan oynuyoruz. Bir gün yine böyle soyunduk çıkıyoruz, baktık bir yabancı biri var. Bu kim dedik ya? Ya bu dediler, Galatasaray bunu almak istiyor. Yani işte böyle bir Alp Yalman'dan hani böyle bir şeylik ısınma turu olsun diye. Kim bu dedik? Dediler ki Cevat Prekazi, Yugoslav o zaman öyle. Beraber oynadık. Sonra aynı Cevat Prekazi, bak bunlar çok önemli, Fatih Terim'in Fenerbahçe stadında yaptığı jübile maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Jübile maçında. Büyük saha yani. Ve o gün de tabii iyi bir futbol oynayınca Galatasaray Prekazi'yi transfer etti.
0: Yani 37 numara ayakları derler.
1: Ufak.
0: 37, bacaklar, ya 37 ya 38.
1: Bacaklar bilardo ıstakası. Şöyle. Ama işte topa
0: muazzam vurur.
1: Topa vurma sanatı başka şey. Burada topa vurma sanatının en büyük desteği sağ ayaktır, ters ayak. Kullandığınız ayağın tersidir. Onu yere
0: tabii
1: çok sağlam ve topa göre iyi basarsanız öbür kullandığınız ayakla da o şutlara atarsınız. Cevat müthiş bir adamdı. Korkunç topa vuruyordu. İnanılmaz. İşte ama bu tekniği çalışmış mı, benimsemiş mi, Allah
0: baksana abi, bilmem. Burası 35 metre
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: İp gibi gidiyor.
1: İp gibi gider. Böyle bir sürü golü var Cevat'ın ama evet, tabii bu çok tarihi bir gol.
0: Çünkü burada kulakları çınlasın, İlker abiyi de analım. Müthiş bir anlatım vardı o. Hatta spor programlarına jenerik de oldu. Ve gol, ve gol, ve gol diye. Onun da klasikleşmiş anlatımlarından biridir.
1: Mermi gibi gidiyor ya. Muazzam. Kaleci zaval.
0: Muazzam.
1: Görüyor ama.
0: Var mı bunun seslisi Ercan?
2: Gol! İşte. Ceza sahasında Uğur, Tanju, Prekazi vuruyor. Ve gol, ve gol, ve gol, ve gol! İşte. Ceza sahasında Uğur, Tanju, Prekazi
1: vuruyor. Bak şeyler hep
2: ve
1: düşük.
2: Ve gol, ve gol, ve gol!
1: Konçlar, çoraplar evet, hep düşük. Evet. Hakikaten çok büyük hizmeti olmuştur Galatasaray'a. Dolayısıyla Türk futboluna. Çok önemli. Benim burada bir düşüncem daha var. Böylesine usta bir futbolcuyu Galatasaray hiç yardımcı hoca, sportif direktör
0: o yapı içinde kullanamadı.
1: Varsa var ya böyle bir sürü ünvan şimdi atılan. Bunlardan birinden Cevat'ı Türkçe biliyor bir kere her şeyde.
0: Tabii. Yani, dönem dönem geliyor. Yakın zamanda da buradaydı.
1: Biliyorum arada bir geliyor. Cevat'ı kullanmadılar. Neden ama çok enteresan değil mi bak? Alp Yalman'ın halı sahasında deneniyor.
0: Nereden nereye?
1: Oradan Fenerbahçe stadına gidiyor ilk Ali Sami Yen'den falan önce. Fatih Terim'in jübilesinde oynuyor. Diyorlar ya hakikaten iyi adammış diyorlar ve Prekazi Galatasaray'la
0: sonra oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda tabii seni işte, çeyrek finalden yarı finale
1: tabii,
0: taşıyor.
1: Tabii.
0: Evet, unutulmaz anlarda Cevat Prekazi'nin o muhteşem golünü hatırladık. Geçelim o zaman, geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve bu kez bir Beşiktaşlı ismi, çok önemli bir teknik adamı hatırlayalım. Altı buçuk yıl, 7 sezon Kemal abi.

0: Beşiktaş'ta değil mi?
1: Evet. En uzun teknik görev yapan teknik adam ya. Tabii. Muazzam bir şey. Kimden bahsediyoruz? Tahmin ettiğiniz gibi Gordon Milne'den. Gordon Milne hani futbolculuk döneminde önemli işler yapmıştı. 7 yıl Liverpool'da oynamış. İngiliz milli takımının formasını 14-15 kez giymiş. Önemli bir futbol adamı. O dönemde rahmetli Süleyman Seva onu Beşiktaş'a kazandırdı. Kolay da bir süreç değil aslında. Gordon Milne'in 1987'de ilk kez İngiltere'nin dışına çıkıyor. Daha önce şöyle bakıyorum. Wigan Athletic, İngiltere U18 takımı, Coventry'si, Leicester City ve geliyor Beşiktaş'a. Özellikle Coventry'de bayağı uzun bir dönem çalışmıştı. Leicester'dan sonra da Beşiktaş'a geliyor. Ve ilk sezonunda Galatasaray'ın ardından ikinci oluyor. Kupada yok Beşiktaş. Başbakanlık kupasını alıyor. Ardından 88-89'da yine ligde ikinci. Ancak bu sefer Türkiye Kupası'nı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyorlar. Ama işte sabredince ondan sonra hatta biraz da baskı olmuş değil mi? O ilk iki yıl üst üste kaybedilen şampiyonluklardan sonra
2: Kemal abi. Yani biz de Türkiye'de öyledir. Bir sene geldin büyüklerden bahsediyorum. Aha. Yaptın yapamadın yandın.
1: Tabii.
2: Yani.
1: Burada iki kere lig ikincisi oluyor evet. Ama ondan sonra işte üst üste 3 şampiyonluk.
2: Beşiktaş'ın rekoru.
1: Ve yani. Silip süpürdüğü ortalığı tabii. Bir süreç Beşiktaş'ın.
2: Burada Zafer'le Altun.
1: Nasıl hatırlıyorsun Gordon Milne teknik adam olarak?
2: Tabii Gordon'dan önce bir antrenörden bahsedeceğim. İki satır. Ryan Burst diye bir hoca geldi.
1: Evet.
2: Galatasaray 72, evet. 73, 74 falan evet. Galiba zannedersem. Galatasaray işte oynuyor. Ekrem, Muzaffer, Tuncay, Aydın şey savunma. Hı hı. İşte önlerinde Bülent Vak Vak Mehmet bizim büyük Mehmet yani. İşte Metin Kurt öyle deriz yani ona. Oynuyorlar bir futbol büyük bazı takımlar 70. dakikaya kadar dayanıyor. Diyorsun ki Galatasaray gitti. Bir bakıyorsun son 15 dakika 4-0 bitiyor maç. Filan falan. Rahmetli Selahattin Torkal. Yani Fenerbahçe'nin Cihat Arman'lı efsane takımının sahafı. Dedi ki ya dedi gelsene dedi yarın şu Galatasaray'ın bir idmanına gidelim ya dedi. Ben de merak ediyorum. Gidelim Selahattin abi dedim. Gittik. Kimse yok statta antrenman var. Oturduk. Baktım bir şey gördük enteresan. İşte Galatasaray normal çalışmasını yaptı. Çift kaleye geçilecek artık. Çift kale oynanıyor ya. Bir baktık bir tuhaf. Yasin kaleci. 11 diziliyor sahaya. Karşıda rakip yok.
1: Evet, evet. Onu söylemiştim.
2: Yani ne genç takım var, ne ümit takımı, ne yedekler. Haydi diyor şey, Ryan Burch. Yasin topu eliyle Ekrem'e atıyor. Ekrem 5 metre çıkartıyor. Buradan Büyük Mehmet geliyor ona veriyor. Oradan Metin gidiyor. Buradan soldan şey dedi Selahattin abi dedi. O da teknik direktör Selahattin abi rahmetli. Yahu dedi bu dedi oyun ezberletiyor Galatasaray'a dedi. Bak dedi çift kalede rakip yok. Neyse uzatmayalım ve Galatasaray 3 sene üstte şampiyon oldu bir yan börste. Sonra bu Gordon geldi. İşte ilk 2 sene söylediğin dereceler. 3 sene de bu oldu üst üste. Ve Gordon Milne'ın bu Beşiktaş'ı da aynı Brian Burch'un Galatasaray'ı gibi ezber oyun oynuyordu. Bilmiyorum acaba gelirken Türkiye'ye dedin ya ilk defa yurt dışına çıkıyor diye şey için.
1: Evet.
2: Gordon için. Acaba Brian Burch hani üst sene üstte şampiyon olmuş. Ya ne yapıyorsun falan filan. Ya bunlar toptan çok anlamıyorlar. Bunlar futbol oynamasını pek bilmiyorlar. 11 kişi yardı. Sen bunlara oyunu ezberleteceksin dedi. Benim düşüncem. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da izlediğim oyun özelliği Beşiktaş'ta aynısı vardı. Sonra da başka bir takımda görmedim bunu. Ne Fener'de ne Galatasaray'da ne de yine Beşiktaş'ta. Ben diyorum ki belki Gordon akıllılık edip Brian Burch'e dedi ki ya dedi, sen orada nasıl yaptın bu işi 3 sene üst üste dedi. Ya dedi bunlar dedi böyle 11 kişi oynamasını bilmez Türkler. Sen bunlara böyle böyle oyunu kurup öğreteceksin, ezberleteceksin, ezbere oynayacaklar. İşte Hüsamettin veya Recep, efendim Gökhan Samet, solda şey Kadir, işte Şifo Mehmet, Rıza Şifo Mehmet, bir aralık neydi o çocuk, o Şenol mu neydi orta sahada bize, işte Metin Ali Feyyaz.

0: Ve alın bakın, yani keşke öyle bir imkan olsa, Beşiktaş'ın bu Gordon'la 3 sene şampiyon olduğu döneme her maç aynı futbolu seyredersiniz.
1: Tabii.
0: Bir kere tabii fiziksel bir şeylik kazanıyorsun İngiliz teknik direktörle. Fiziksel bir özellik kazanıyorsun. Alın maçı seyredin, maçlarını Beşiktaş'ın. Kopyadır hep üst üste. Ve ezberlenmiş bir oyundur. Şimdi burada önemli bir yere geliyorum. Ne Galatasaray'ın ezber oyunu ne de Beşiktaş'ın ezber oyunu o günlerde Avrupa'da hiçbir şey yapamadı.
1: Hatta Gordon Milne'in de şöyle dediği söylenir. Ben Avrupa'da başarı peşinde koşamam şu anda. Türkiye'de lig şampiyonluğu değerli. Avrupa'da başarılı olmamız zor. Ben o yüzden Türkiye'de lig şampiyonu olur, o şekilde hatırlanırım dedi. Tabii. Yaptı da hakikaten 3 yıl arka arkaya.
0: Ve ezber oynuyorsun ama Avrupalı çıktığı zaman karşına senin ezber...
1: Ezberin bozuluyor.
0: Ezberi yemiyorlar. Anladın mı? Bütün mesele bu. Ama tabii ki çok önemli bir başarı. Şu anda Galatasaray sonra bu rekorları alt üst etti Fatih Terim'le. 4 sene oldu da. Ama bu iki İngiliz'in bence ikincisi birincisinden feyz almıştır. Birincisinde geldiğinde Türk futbolcusunun ne olduğunu görmüş, anlamıştır. E İngilizler bunu mucidi abi. Yani ve bileceğiz, çok enteresan. İngiltere'de kaç yılında başlamış futbol? Şimdi 1800 bilmem ne de. Abi 150 senedir aynı oyunu oynuyorlar. Hı hı. Yani bir iki tane küçük değişiklikler, işte böyle İtalyan geldi, bilmem ne İspanyol geldi filan da. Ama yani burada Gordon'u da bu önemli başarıya götüren bence en önemli şey Börş'ten aldığı mirastır. Ben görüştüklerine de inanıyorum. Bak bilmiyorum ama inanıyorum. Git bunlar futbol oynamasını 11 kişi beceremez. Git bunlara oyunu ezberlet. Yani tabii kutlamak lazım. Kolay bir iş değil. Yine de 3 defa üst üste şampiyon olmak.
1: Bir ara kendi vatandaşı olan Ian Walsh ve Adam Walsh ve Ian Wilson'ı getirmişti.
0: He, getirdi.
1: Hatta Süleyman Seba'nın askerlik arkadaşı falan dediler. Yaşları ileri olduğu için ama gelirdi mesela Walsh sağdan kenardan çatır çatır orta yapardı. Çatır çatır.
0: Tabii abi işte bak ne diyorum sana.
1: Orta gol kanattan tabii. Orta gol hava topu. Rıza. Uzun toplar. Rıza Çalınbay yıllarca o şekilde.
0: 17 sene oynadı Rıza
1: Bey. Ne kullandılar o kanatları?
0: Tabii Rıza sağ taraftan. Sen Rıza'nın altyapı yetişmesi biliyorsun. Serpil Hamdi Tüzün tarafından. Neyse oraya çok fazla girmeyelim, orada kalsın.
1: Evet, Beşiktaş'ın bir dönemine, Türk futbolunun da bir dönemine aslında tabii damga vurdu Gordon.
0: Ama sonradan Milne başka takımlara gitti.
1: Evet, yani 96-97'de Bursaspor'da, 98-99'da Trabzonspor'da başarılı olamadı.
0: Yok, o
1: şey. Futbolda değişmeye başlamıştı. Onun aradığı ortam da yoktu açıkçası.
0: Tabii.
1: Beşiktaş'tan sonra bir Japonya'ya gitti. Orada bir müddet kaldı ama orada da pek kalıcı olamadı. Ardından bu Türkiye denemelerinden sonra Newcastle'da sportif direktörlük yapıyor. Sonra Beşiktaş'ta da bir 2006'da kısa bir futbol direktörlüğü görevi var.
0: Ama başka işler.
1: Hiçbirinde o 80'lerin sonunda 90'ların başındaki hava yakalanamadı açıkçası.
0: O başka şey. O sportif direktörlük, menajerlik falan filan. O hepsi çok başka şey bunlar.
1: Evet.
0: Hatta antrenörlükle teknik direktörlük bile başka başka şeyler.
1: Evet. Doğru, doğru.
0: Sen desin. Çalıştırıyorsun, ben takımı yapıyorum, anlatıyorum şöyle oynayacağınız, evet, böyle oynamayacağınız diye abi.
1: Evet, dolayısıyla Gordon Milne'i de bu şekilde hatırlamış olduk. Futbolculuk döneminde de özellikle Liverpool kariyeri hiç fena olmayan, gayet önemli bir futbolcuyken, teknik adamlık kariyerinde, hani Coventry dışında, belki biraz da İngiltere'deki o altyapı dönemi dışında, tap yaptığı yer sadece Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta da ama unutulmazlar arasına girmeyi başardı Gordon Milne. Peki burayı da böylece geçmiş olalım ve biliyor muydunuz köşesinde bakalım sizlere neleri hatırlatacağız. Hep birlikte izleyelim. Evet, şimdi biliyor muydunuz diyeceğiz ve sizlere birkaç anekdot hatırlatacağız. İlki bu zamanki adıyla Süper Lig. Birinci Futbol Ligi'nin 62-63 sezonu. Ya sezonlara bakıyoruz,

0: uzun sezon. 42 hafta nasıl oluyor? İki grup olduğu için mi oluyor Kemal abi? 62-63 sezonu tam 42 hafta oynanıyor değerli izleyenler.
1: İki tane var böyle.
0: Evet.
1: Biri 59-60 yanlış hatırlamıyorsam. İki grupta oynayıp sonra Fener'le Galatasaray'ın finale oynayıp Fener'in şampiyon olduğu. Bir de bu 62 ile 63 iki grupta oynanan Türkiye ligleridir. Onun dışındakiler hep tek gruptur. Yani bildiğin işte şimdiki gibi oynanmıştır. Bu iki tanesi böyledir.
0: Evet.
1: Yani işte mahalli liglerden geçiyorsun şeye, Türkiye ligine. Efendim işte sahalardı, şunlardı, bunlardı, bilmem nelerdi falan filan derken böyle bir hani işte aman çok takım katılsın hani Türkiye ligi ya filan falan diye bu bir 59-60'da işte iki sene yani şey ilk böyle orada da 8'er takımdan oynandı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Fener'le Galatasaray'la Metin Oktay'ın ağları yırttığı gol, sonra Fener'in 4-0 kazandığı maç. Bir de bu senin burada notların içine aldığın 62-63 sezonu. Orada da 11'er takım yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey galiba.
0: Çıkartmışlar mı hiç? Şey var mı? Puan durumu var mı çocuklar?
1: 12'şer takım mı? Öyle bir şeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da iki grup üzerinden oynandı. Galiba Beşiktaş oldu şampiyon. Yok Galatasaray oldu pardon. Galatasaray oldu ben öyle hatırlıyorum.
0: Bakalım şimdi arkadaşlar bulabilirse verecekler. Bugün biraz az çalışmışlar o çıkıyor ortaya.
1: Şuraya verebilir misiniz? Orası çok uzak. Evet.
0: Ha bak 22-20.
1: Evet. 20. Bak şeker ilal falan var.
0: 62-63 sezonu değil mi? Evet Galatasaray olmuş.
1: Galatasaray oldu Galatasaray oldu. Evet hatırladım soracağım Galatasaray oldu.
0: Bu nasıl iki bölüm olarak oluyor ha öyle mi?
1: E tabii ki iki grup var.
0: Önce şampiyonluk grubu oluyor sonra.
1: Ondan sonra da final grubu oluyor öyle diyelim hadi.
0: Şampiyonluk grubu final grubu. Orada da kazanıyor ama orayı da götürüyor.
1: Tabii bak işte burada mesela.
0: Birisi 22 hafta diğeri 20 hafta.
1: Şeker ilal. Karagümrük küme düşüyorlar. Bu ilk şey. İlk bölüm.
0: Bu
1: o
0: taraf.
1: Finaller bu taraf.
0: Finaller mi bu taraf?
1: Tabii tabii. Ha. Çünkü Fenerbahçe yok burada. Beşiktaş da yok. Bu Galatasaray'ın grubu.
0: Şu Galatasaray'ın grubu. Galatasaray orada lider olup şampiyonun grubunda bu tarafa geçiyor.
1: Evet.
0: Burada 22 hafta oynanıyor. Orada da yani şeyin grubu farklı demek ki Fener'in Beşiktaş'ın.
1: Tabii tabii. Onlarınki başka bir grup. Tabii.
0: Ondan sonra orada da Galatasaray 35'e 34 Beşiktaş'ın önünde
1: evet.
0: Sezonu şampiyon tamamlıyor. Enteresan bir sistemmiş o dönem
1: için. İşte bu
0: için.
1: iki defa oldu. Bir 59-60 evet. Bir de bu 62-60. Ondan sonra artık normale döndü.
0: Normale döndü.
1: Yani 18 takımla oynandı bir zaman. Hı. Ama tek yani bildiğimiz lig oynandı.
0: Peki yine Süper Lig'de ilginç bir sezona 74-75 sezonuna vurgu yapacağız. Orada da en kısır sezon. Neden en kısır sezon? 74-75 sezonu. Çünkü toplamda 242 maç oynanıyor ve 96'sı 95'i berabere bitiyor ve her 10 maçtan 4'ü beraberlikle sonuçlanan tek sezon bu. 74-75. Çok enteresan. Yani bu kadar çok beraberlik olur mu? Kemal abi baksana beraberlik sayılarına.
1: Tabii.
0: Yani şampiyonun da 13 beraberliği var. Şeye bak Göztepe 17 beraberlik.
1: Tabii.
0: Göztepe'nin Ankara Gücü 16 beraberlik. Galatasaray 6 beraberlik almış. Eskişehir'in 13 beraberlik. Ya muazzam beraberlik rakamları. Adana Demirspor 14 beraberlik. En fazla beraberlik çıkan sezon bu değerli izleyenler. 74-75 sezonu.
1: Yenemiyorsan yenilme. Var ya hani.
0: O zaman tabii daha 2 puan.
1: Tabii 2 puan. Yani puan. Yarısını alıyorsun
0: bir yarısını
1: abi.
0: Yarısını alıyorsun tabii. Evet. Doğru. Bunu da böylece hatırladık. Bir de yine enteresan. Süper Lig'de rakiplerine en büyük puan farkı yakalayan şampiyon takım kim diye baktık. O da 87-88 sezonuna çıktı. 12 puanlık bir fark
1: evet.
0: Var orada da. 90'a 78 Beşiktaş'ın önünde Galata. Bizde pek öyle olmuyor. Bu sezonda mesela çok kafa kafaya bitecek.
1: Çok, evet.
0: Görüntü öyle. Evet. Birden fazla takımda ama 87-88'de Galatasaray Beşiktaş'ın en yakın rakibi Beşiktaş orada. Beşiktaş'ın 12 puan önünde şampiyon tamamlıyor. Bu da şampiyonun ikinci ile arasındaki en büyük farkın olduğu sezon. Ve son anekdot en çok küme düşen takım Süper Lig'den bugün kağıdıyla. En çok küme düşen takım kim?
1: Samsunspor.
0: 7 defa küme düşmüş Samsunspor.
1: Bak kimler var.
0: Yine kritik bir sezon
1: kimler
0: geçiriyor
1: var?
0: Bu arada.
1: Bak

0: Gazinin bana
1: vallahi
0: göre
1: sol oturan Tanju, onu görebildim.
0: Ha, o en başta Tanju
1: en başta
0: oturanlardan.
1: Şurada oturan Tanju.
0: Şu top önünde olan kim?
1: O Hasan falan değil değil mi?
0: O Dobby Hasan olma.
1: Dobby Hasan değil mi?
0: Tam Dobby Hasan'ın arkasındaki kim? Kalecinin sol.
1: Onu çıkartamadım. O da yabancı değil siması.
0: O da rahmetli Önder Fenerbahçeli. He. Orada oynarken trafik kazasında vefat etti ya rahmetli Önder. Yani enteresan bir Samsun takımı. Bak çok evet. Tanınmış oyuncular var. Değil mi?
1: Evet. Hem Tanju Çolak hem Dobby Hasan da orada. Enteresan bir takım hakikaten.
0: Tabii.
1: Samsun Spor tam 7 kez lige gelmiş ve düşmüş. O da enteresan bir bilgi olarak sizlerle paylaştık. Evet, finale geldik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizi çok ilginç bir transfer hikayesine götüreceğiz. Evet, bunu arkası yarın yapmıştık çünkü.
0: Öyle
1: yapalım
0: mi?
1: Bunu konuşalım demiştik. Engin Verel'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer hikayesi. Ben şimdi pası sana bırakacağım.
0: Geçen gün yayıncı kuruluşta
1: yaslayacağım koltuğa.
0: Yayıncı kuruluşta Rüştü'nün sunduğu, herhalde öyle oluyor. Gökmen bizim ve Engin Verel'in katıldığı bir programı tesadüfen geçerken dedim bunlar ne konuşuyor dedim. Orada da konuşuldu ama %1'i.
1: %1'i değil mi? Şimdi burada konuşulanlar her yerde konuşulamıyor tabii.
0: Tabii şimdi şöyle Engin Verel'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferi önce Tercüman Gazetesi'nde başlamıştır. Bakın bu çok önemli. Tercüman Gazetesi'nde. Hangi Tercüman Gazetesi'nde? Tercüman Cağaloğlu'nda fareli binada çıkarken. Öyle derdik biz, fareli bina. Çok eski bir bina. Sonra o Topkapı'daki saraya taşındık. Ayrı hikaye de. Hı hı. Orada bizim spor servisi 3. kattaydı. Bir takım odalardan müteşekkil. Yani evet. Böyle şeyde o saraya taşındığımızda koca bir salondaydı. Çıkarsın merdivenlerden. İşte spora geliyorsun. Sol tarafta biz muhabirler kısmı. Tam onun yanında Necmi Tanyolaş müdürümüzün rahmetlinin odası. Onun yanında arşiv. Onun yanında da sekreterlerin odası. İşte Necat Altav rahmetli. Necati bizim Gürcan'ın babası falan. Bir gün Fahri abi, Fahri Somer sağ o zaman. Tevfik Ünsi de sağ, Allah rahmet eylesin şimdi. Fahri abi Türkiye'de transferin kurallarını yazan adamdı. İlginç. 1 Temmuz günü Tercüman Gazetesi başlardı yayına. 31 gün, o zaman sadece Temmuz'da transfer. Fahri Somer yazıyor. 1 Temmuz'da başlar. İşte şöyle şöyle olursa şimdi yeni bilmem neye göre böyle böyle olmaz. İkinci gün işte şu.
1: O zaman bir ay değil mi transfer sezonu?
0: Bir ay, tabii, sadece Temmuz ayı. Fahri abi yazıyor bunu ve yani bütün kulüpler, o zaman menajer falan yok hak getire, yöneticiler, topçular, ad ne koyarsan koy futbolla ilgili, herkes 1 Temmuz'dan itibaren zaten alınıyor da Tercüman'ı daha çok almaya başlıyorlar. 1 milyon sattık biz Türkiye'de ha, ilk gazeteyiz. Neyse, Fahri abi geliyor işte, o sekreterler odasında otururdu Fahri baba. Böyle bir aralık kapıyı kapatıyor ki o oda hep açıktır. Birisi geliyor Fahri abiyle. Kapatıyorlar kapıyı. Allah Allah. Neyse aradan 2 gün geçiyor. Aynı zat tekrar geliyor Fahri abiyle. Giriyorlar odayı, kapatıyorlar. Allah Allah. Ben 2-3 sefer sonra dedim ki baba. Fahri baba derdik. Baba dedim ya. Ne oluyor dedim ya. Birisi geliyor sana dedim. Odayı kapatıyorsunuz dedim. Her gün açık olan oda. Ya şekerim dedi. Dur şimdik dedi bana. Abi dedim ne oluyor, merak ettim dedim, yani bir kötü bir şey mi var, ne oluyor, ne bitiyor? Yok çekerim dedi, bir şey yok dedi. Bir ahbabım o benim dedi. İyi dedik, herhalde özel bir mesele konuşurlar falan filan. Engin de Galatasaray'da oynuyor. Ama daha amatör.
1: Nasıl yani?
0: Bildiğin amatör.
1: Lisansı.
0: Evet, 18'ini bitirmediği için profesyonel mukavele imzalayamıyor. Neyse... İşte Galatasaray'da oynuyor falan filan. İyi de oynuyor. Genç, istikbali olan bir oyuncu. Bak Galatasaray formalı Engin. Sonra bir haber geldi. Önce. Engin Verel Kocaeli'ne transfer oldu.
2: Allah Allah.

0: Allah Allah. Yani Kocaeli Spor'a değil, Kocaeli'ne geçti. Lan diyoruz, Engin iyi oyuncu, istikbali var, Kocaeli'nde ne işi var? Ardından bakıyoruz, bir haber geliyor, Engin Verel kayıp. Allah Allah diyoruz, ya ne oldu bu çocuğa, ne oluyor filan. Bir haber daha geliyor, işte Engin Verel Fener'e mi geliyor, Beşiktaş'a mı gidiyor, işte ya Kocaeli'ye gitti ya İzmit'e falan filan. Çok enteresan. Bir gün 1 Temmuz 30 Haziran akşamı pardon. Hı hı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu takip ettim. Sene 75 o zaman muhabiriz.
1: 75.
0: Daha. Evet, muhabiriz. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu takip ettik. Bayağı da geç bitti. 9.30-10'a doğru çıktık. Emin abi rahmetli başkan o zaman. İşte yani Ömer'le Yanal'ı o zaten almışlardı onu. Çoktan manşet yapmıştık. Lig bitmeden aldılardı. Başka da bir şey yok çocuklar da öyle dedi. Kendi özel meselelerimizi konuştuk dedi. Biz de 9-10 tane gazeteciyiz böyle. Gidiyor arabasına. Arabasını da biraz ileride bırakmış. Döndü. Aynen böyle. Burası Fenerbahçe yine de bir şey belli olmaz dedi. Ve bindi arabasına gitti. Ben gıcık kaptım. Sosyal tesislere geçtim. Bak. Aradım evi. Dedim ki akşam yemeğini sosyal tesisler. Hayır ya gelin dedim falan. Evdekiler geldi sosyal tesislerde oturduk. Yemek yiyoruz falan filan. Bir şey yok fevkalade. Hatta Aziz Yılmaz arkadaşlarıyla orada. Ne haber ne haber. Gece saat 11 küsur artık kalkıyoruz yani. Kapanıyor zaten. Bir baktım Ercan Aktun'a geldi. Rahmetli. Ercan hayrola dedim ya oğlum yatıya mı geldin dedim. Baba dedi çok önemli bir iş bitirdik dedi. Bana bir kahve söyle dedi. Ve söyleyeyim dedim çocuklar Ercan'a bir kahve. Ne iş oğlum hayırdır dedim. Baba dedi Engin Verel'i aldık dedi. Nasıl yani dedim. Şimdi dedi Semih abinin evinden geliyoruz dedi. Yel değirmenine giderken Semih abinin evi. Nasıl yani dedim. Orada dedi işte... Engin babası rahmetli şimdi Allah rahmet eylesin. Ben onunla Semih abi ve neydi bizim noter gelir şimdi aklıma. Engin Verel'le dedi mukavele imzaladık dedi. Ne diyorsun sen oğlum dedim. 950 bin lira karşılığında dedi. Bak için.
1: 950 bin lira.
0: Oğlum dedim nereden çıkıyor dedim. Oğlum dedi Engin dedi Emin abi Engin'i İtalya'ya kaçırdı. Emin abi rahmetli o zaman bu çıt çıtlar var ya elektrik açmak için.
1: Evet.
0: Molveno adı da. O firmayla iş yapıyordu. Bankalar Caddesi'nde ofisi vardı. Orada evi vardı Emin abi. Çünkü sık sık gidip geliyor Emin evet. abi. Rahmetli Şişko İlker'le Efes Feza sinemalarının müdürü rahmetli oldu. Benim çocukluk arkadaşım. Engin'i o alıyor kaçırıyor. Emin abinin evine. Ve...
1: İtalya'daki evine.
0: Ve 30 Haziran'da geliyorlar.
1: Transfer başlayacak çünkü birinde.
0: Birinde doğru havaalanından Semih abinin yani evine, yel değirmenine Semih abinin.
1: O aradaki bir ay falan yok ortada öyle
0: yok,
1: mi?
0: Yok Engin yok. Engin yok. İşin tuhafı şey de yok. Fahri Baba'ya gelen o zatı muhterem de yok meydanda. Soruyorum baba diyorum ya ne oldu senin hani bu geliyordu arkadaşın ya şimdi tatil be oğlum ya sıcak falan diyordu beni savuşturuyordu Fahri Baba. Sonra tabii ve ben gece saat 2:30'da eve gittim. Tercüman gazetesinde sayfa değiştirdim telefonla. Türkiye'de bir efsanedir o haber. Engin Verel Fenerbahçe'de diye. 950 bin liraya. Meğersem Necati Bey Allah rahmet eylesin Engin'in babası... Bu işleri Türkiye'de tek bilen adam Fahri abiye geliyor.
1: Diyor nasıl ki, olacak bu iş
0: Fahri
1: diye.
0: Bey diyor bu nasıl olacak diyor. Fahri abi formülü söylüyor buluyor. Önce diyor bir amatör Galatasaray'dan çıkacak. Çünkü amatör oldun mu gidiyorsun. Hmm. Hatta sana bir program.
1: Bir başka yere geçmek gerekiyor
0: tabii,
1: değil
0: hatta
1: mi?
0: Hatta sana bir programda Ertuğrul Sağlam'ın Fenerbahçe altyapısından nasıl gittiğini anlatayım. Hmm. Meşhur rahmetli Yüksel Günay'ın marifetiyle. Tamam. Bak bunları tamam. Kimse bilmez. Neyse Ertuğrul bizim Ertuğrul Sağlam.
1: Evet.
0: Neyse... Ve bu formül üzerinde Galatasaray'dan amatör abi gidiyor Kocaeli'ne. Bilmem nereye şimdi.
1: O aradaki hülle oluyor değil mi?
0: Bir yerde.
1: Kocaeli'deki bir X takım.
0: Ve oradan da...
1: Kocaeli Spor değil yani.
0: Değil. Oradan Emin abi alıyor şeye, Şişko'yu kere veriyor ve İtalya'daki evine götürüyor. O arada Engin 18.

0: 8'i bitiriyor. Artık profesyonel mukavele imzalama hakkı var. Oradan da işte 30 Haziran günü İtalya'dan getiriyorlar. Rahmetli bizim Ercan.
1: 75.
0: Havaalanında.
1: 150 bin lira da iyi paraymış o zaman.
0: Tabii. Rahmetli bizim Ercan havaalanında karşılıyor. Doğru rahmetli Semih abinin şeyine. Evine. Noteri de Cemil Bey. Noter Cemil Bey. Ha. Hiç unutmam.
1: O, o dönem sürekli onu olurmuş
0: noter
1: değil mi?
0: Noter Cemil Bey'in her gün bir sayfası açıktı. Fenerbahçe'de bir şey olur oraya koruz diye. Vakti. Ters bir günde olur diye. Tabii burada İzmir'de attı golü Engin Benfica mı? 7-0'ın revanşı.
1: 1 Ekim 75. Evet. He, prestij maçı tabii. Evet. 7-0'ın revanşını kazanıyor değil mi Fenerbahçe? Evet,
0: kazandı 1-0. Ve ertesi gün tabii artık benim tercümanda çıkınca haber Engin Verel 950 milyona Fenerbahçe'de diye 950 bine pardon. Bütün gazeteler ondan sonra işte biraz olaylar oluyor tabii bu haberi nasıl atladınız
1: diye.
0: Diye. Hiç unutmam iki gün sonra rahmetli Yavuz Bayraktar, rahmetli Yavuz abim Yoğurtçu Parkı'nda Engin'e Fenerbahçe forması giydirip salıncakta salladı. Milliyet'te çıktı o haberde. Engin'in transferi böyledir. Çok enteresandır yani. Bak sonra bir gün bir programda bitiyor galiba. Ertuğrul Sağlam'ı anlatayım size. Fener altyapısında çok büyük gelecek var.
1: Ama şeyi transferin rotasını çizen rahmetli Fahri Baba diyorsun.
0: Yani nasıl olacak bu iş? Evet. Şimdi bir de şu var. Emin abi diyor ki ya Galatasaray'dan oyuncu alacağız. Ortalık birbirine girer. Başımıza iş
1: arada
0: açılır.
1: Arada bir hülle yöntemi uygulanıyor.
0: Başımıza bir iş çıkar.
1: 18 yaşını bitirmesi bekleniyor. İtalya'da bekleniyor.
0: Onlar da bizden birini hani kaparlar olur ha. Başımıza iş çıkmasın. Yani Emin abinin de rahmetli endişesi o. Hı hı. Ondan sonra hatta başka bir Galatasaray'la oyuncuyla ilgili de Emin abiyle bir iş var. Şu anda çok ünlü bir teknik direktör o. Neyse hadi onu anlatmayalım. Başıma dert açma dedi bana. O oyuncudan mesaj getirdim Emincan Kurtaran'a. Ben aracıyım dedim. Aman ha dedi başıma iş açarım dedi. O iş öyle öldü olmadan. Ve tabii ne yapacaklar? Farah abi bu işleri Türkiye'de en iyi bilen adam. Böyle bir hülleyle önce Kocaeli amatör. Amatörden oraya gittin artık ona tabii. Kimse karışamıyor. 18'i bitirince de
1: profesyonel olarak
0: bir Fener'de.
1: Gün kala transferin başlamasına İtalya'dan geliyor Fenerbahçe.
0: 1 Temmuz yasal.
1: Evet.
0: 1 Temmuz transferin başladığı resmi tarih. Semih abinin evi de hala duruyor. Yıkıldı, yenisi yapıldı da 3 katlı. Ben sana bir gün gösteririm o evi. Çok basit bir yerde yani tam yel değirmeni de değil, caddenin üzerinde. Altı yoldan iniyorsun aşağıya. İniyorsun Söğütlü Çeşme Camii'nden yukarı çık sağa sap o bir köprüye gider Fener Stadı'ndan evet. Gelen o köprüye gelmeden sağdan 3. 4. evdir orada sözleşme imzalanıyor bana da haberi gece 11.30'da getiren adam Ercan Aktun'a rahmetli
1: evet o şekilde manşet oldu bu iş
0: o şekilde
1: Türkiye.
0: Manşet oldu abi ama o manşeti yaptırırken neler çektim kimse yok gazetede 13 yaşındaki Selahattin
1: ya
0: Aslan teknik serviste o yaptı gazeteyi. Sağ hala. Allah selamet versin.
1: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Teşekkür ederiz değerli izleyenler. Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Yeni programlarda birlikte oluncaya kadar. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Sporu Radyo.
1: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. A Spor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Tabi her zamanki gibi gündemi konuşacağız. Transfer gelişmelerini konuşacağız. Bu esnada sıcak gelişmeler olursa bu ekrandan sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Öncelikle konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Batuhan.
1: Programımız devam edecek ama onun öncesinde canlı bir bağlantımız var. Tabi tüm dünyada şu anda nefesler tutuldu büyük bir heyecanla. 2026 Dünya Kupası finali bekleniyor ve şu anda New Jersey'de Hüseyin Özkök şu anda orada. Ona bir canlı bağlantımız olacak. Sevgili Hüseyin Özkök, programımıza hoş geldin.
3: Merhaba Batuhan, hoş bulduk. Seninle ilk yayınımız, ben de sana hoş geldin diyeyim. Denk gelmemiştik hiç. Stüdyodaki tüm arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Hepinize de tabii ki Dünya Kupası finalinde iyi seyirler, iyi eğlenceler.
1: Çok teşekkürler. Tabii heyecan doruk da az önce de bunu söyledim. Sen oradasın. Tabii bu atmosferi en derin şekilden hissediyorsun. Bizlere aktarır mısın? Nasıl bir atmosfer var?
3: Atmosfer harika. Hem Arjantinler hem İspanyollar maça çok rağbet ediyorlar. Özellikle çok fazla sayıda Arjantinli gördüm yollarda. Benim kaldığım otelde de mesela Arjantinli hakimiyeti vardı. Sabah kalktığımda aşağı lobiye indiğimde çok sayıda Arjantin formalı futbol sever gördüm. İspanyollar da vardı ama bilmiyorum, belki ben Arjantinlilere mi denk geldim daha fazla. Ama Amerika'da da çok fazla sayıda, istenmeyecek sayıda İspanyol yaşıyor. Dolayısıyla onların da kendilerine ayrılan yerleri dolduracağına inanıyorum. Güzel, karşılıklı çekişmeli, hem seyirci bağlamında hem futbol takımı bağlamında bir Dünya Kupası final karşılaşması olacak. Bir de bu final karşılaşmasının biliyorsunuz hepiniz can unsurları var. Öncelikle birazdan bir kapanış şovu yapılacak. Yani Dünya Kupası'nın kapanış töreni resmi olarak yapılacak. Ardından maç başlayacak ve devre arasında Infantino'nun tırnak içinde icadı olan devre arası şovu var. Orada da çok ünlü şarkıcılar sahneye çıkacaklar. Madonna gibi, Shakira gibi, Coldplay gibi. Dolayısıyla böyle hem futbol severler için hem de müzik severler için gerçekten çok güzel bir şölen olacak diye düşünüyorum. Her ne kadar hani devre arası çoğu futbola pek uyumasa da, futbol kuralları kitabında pek yeri olmasa da, yine de işte Dünya Kupası diye insanlar bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. Güzel bir final olmasını diliyorum. Sorularım varsa alayım. Atmosfer dediğim gibi çok güzel. Stadın etrafı tamamen dolu şu anda. Herkes bir an önce içeriye gitmek istiyor ve o kapanış şovunu da izlemek isteyenler var tabii ki. Stada ulaşımda çok trafik var. Polis her tarafta yolları kapatmış. Donald Trump'ın da geleceği söyleniyor finale. Bilmiyorum gelecek mi ama çok büyük güvenlik önlemleri olduğuna göre muhtemelen gelecek. Her tarafta, stadın her tarafında polisler, FBI ajanları falan kaynıyor ortalık adeta. Bakalım güzel bir final olsun da bununca ceremeye değsin diye düşünüyorum.
1: Tabii uzun zamandır siz oradasınız. Şu anda taraftarları da tabii görüyorsunuz. Onların içindesiniz. 90 dakikada maç biterse kim kazanır veya uzatmaya giderse kim avantajlı, sizden bu yorumu almak istiyorum.
3: Şimdi şu anda ben stadyumun dışında dev bir çadırın içinde hazırlanmış medya merkezindeyim. Medya merkezinde bir bölümü arkamda gördüğünüz basın toplantı salonu. Yani Dünya Kupası'nı kazanan takımın teknik direktörü arkamda kazanmış teknik direktör olarak bir basın toplantısı yapacak maçtan sonra. Benim favorim turnuvanın başından beri İspanya Batuhan. Bunu hep söylüyorum. Ben Fransa karşısında da mesela İspanya'yı kesin favori görüyordum ve kendi yayınımda, bir sabah yayınımda İspanya'nın kazanacağını söylemiştim. Çünkü İspanya bütün takımlara nazaran çok daha fazla takım oyunu oynuyor. Yani bireysel bir yıldızı var, Lamin Yamal gibi, ama onun üzerine kurulu değil takım. Tamamen takım oyununa kurulu. Her futbolcu topu ayağına aldığında mutlaka bir veya birden fazla pas opsiyonuna sahip oluyor. Bu da

0: karşı takımın topu elde etmesinde güçlük yaratıyor. Dolayısıyla İspanya bu bağlamda kalesinde de çok az tehlike yaşıyor. Yani şu ana kadar yediği gole bakarsak bir gol yedi İspanya. Hakikaten çok değerli bir savunma hattına sahip. Ama takım halinde savunma yapıyorlar. Benim favorim bu karşılaşmada da İspanya. Ama diğer yandan da bir Messi gerçeği var. 40 yaşına gelmiş bir Messi'nin ben bu Dünya Kupası'nda bu kadar etkili olacağını ve takımını finale taşıyabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Fakat öyle bir profesyonellik ki hala bu yaşında inanılmaz işler yapıyor ve direkt olarak gol atarak veya da arkadaşlarına attırarak takıma katkıda bulunuyor. Hakikaten yani şapka çıkartılacak bir performans. Büyük saygı duyuyorum. Yani Ronaldo gibi, Messi gibi bu yaşa gelmiş futbolcuların hala bu derece başarılı olmasında zaten üst düzey profesyonellik, öz disiplin ve çok çalışmak var. Böyle futbolcu inşallah dünya futboluna yine gelirler, izleriz. Mesela işte Yamal onlardan biri. Ben Lamine Yamal'ın bu dünya kupasında İspanya'ya çok fazla katkı sağladığını düşünmüyorum. Çünkü genellikle bireysel oynayan bir oyuncu ve bu bireyselliğini de fazla sahaya yansıtamadı. Takım oyununa uyması belki daha faydalı hale getirebilir onu. Bilmiyorum final maçında nasıl bir taktikle çıkacak De La Fuente. Ama o beklediğimiz Lamine Yamal'ı Dünya Kupası boyunca göremedik. Ona rağmen takım oyunu yine de İspanya milli takımını finale taşıdı.
1: Hüseyin Özkök, Hüseyin abi, ben Erdem Akbaş. Selamlar öncelikle.
0: Erdem'cim selam. Sesin çok az geliyor. Biraz yükseltirlerse sevinirim.
2: İnşallah güzel bir final olacaktır. Sen de orada tarihe tanıklık edeceksin. Benim sorum şu olacak Hüseyin abi. FIFA'nın uygulamaları çok tartışıldı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin kırmızı kartı, gösterilen kırmızı kartı iptal edildi. İşte su molası, devre arasının 30 dakika olması, hatta UEFA'nın açıklaması oldu kırmızı kartın iptal edilmesinin ardından. Bu turnuva sonrası, Infantino çok güçlü ama bu turnuva sonrası sen FIFA'dan duyulan rahatsızlığın birazcık daha büyümesini bekliyor musun açıkçası? Bunu merak ediyorum.
0: Ben özellikle Erdem, UEFA'ya üye ülkelerin, özellikle büyük federasyonların tırnak içinde büyük bir yangın çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki 2027'de FIFA'da başkanlık seçimleri var. Ve bu başkanlık seçimlerinde UEFA bir aday arayışı içinde, Infantino'ya rakip çıkartmak için. Çeferin konuşuldu, Nasser El Helaifi konuşuldu, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı o konuşuldu. Fakat onlar da görevlerini sürdürmek istiyorlar bulundukları pozisyonda. Polonya Futbol Federasyonu'nun başkanı gündeme geldi ama Infantino'nun ben karşısına herhangi bir rakip çıksa bile kazanacağını düşünmüyorum. Neden dersen Avrupa'da 55 ülke var ama FIFA'ya 212 ülke kayıtlı. Özellikle bu Afrika Konfederasyonu CAF, CONCACAF, Kuzey Amerika ve Karayipler Konfederasyonu, işte Asya'nın bazı federasyonları, bunlar küçük federasyonlar ve Infantino onlara çok çeşitli ödül ve para havuçlarıyla oylarını topluyor. Önümüzdeki 2027'de de en büyük havuç Dünya Kupası'nda katılımcı takım sayısını 64'e çıkarmak olacak. Zaten bunun dile getirmeye başladı Infantino. Avrupa şiddetle karşı 48 takıma da karşıydı. 64 takıma da şiddetle karşı. 48 takıma razı etti bir şekilde işte ödüllerle ama diğer yandan 64 takımla 1,5 ay falan sürmesi lazım Dünya Kupası'nın. Orada büyük bir mücadele olacak. Özellikle Norveç Federasyonu'nun kadın başkanı Lise Klaveness, Infantino'nun en büyük eleştiricisi. Bütün FIFA kongrelerinde yerden yere vuruyor Infantino'yu. Onun başına çekeceğini düşünüyorum. UEFA'nın da senin söylediğin gibi yaptığı bu kırmızı kart açıklaması, kırmızı çizgi aşıldı diyerek onun belirtilmesi gerçekten UEFA ile FIFA arasında büyük bir mücadele sahne olacak 2027'de. Diğer yandan UEFA mesela o ağız kapatmaya kırmızı kartı veyahut da sağdan çekilmeye kırmızı kartı uygulamayacağını, tamamen hakemin inisiyatifine bırakacağını açıkladı. Diğer oyun kuralları ile ilgili söylemiyorum. Bu çeşitli uygulamalar. Bir de mistaken identity uygulaması var. Yani mistaken identity'nin kelime anlamıyla alakası olmayan bir şekilde kararlar değiştirildi. Bunlar futbol oyun kurallarına tamamen aykırı kararlardı. Fakat FIFA bunları kendi Pollina yorumuyla uyguladı. UEFA kısa süre önce yaptığı açıklamada bunları da uygulamayacağını açıkladı ki

0: o kararları veren de Avrupalı hakemlerdi. Biz bu Dünya Kupası'nı bugün tamamlayalım 104. maçla. Ondan sonra artık önümüzdeki aylarda Infantino ile ilgili çok çok çeşitli hikayeler duyacağız. Ben de zaten hep bu hikayelerin peşindeyim. Yayınlarımda da aktarıyorum. Bakalım neler yaşayacağız. Diğer yandan da ben Dünya Kupası bittikten sonra tabii ki şöyle bir Dünya Kupası sonrası neler oldu neler bitti. Böyle bir yayınla ilgili bir şeyler hazırlamak istiyorum. İnşallah onu da seyircilerimize aktaracağız.
1: Teşekkürler Hüseyin Özgök.
2: Ben şunu da merak ediyorum. New Jersey'de nasıl bir hava sıcaklığı var? Futbola elverişli bir hava var mı? Sözü sana bırakayım sevgili Hüseyin Özkök.
0: Tamam, dün acayip bir fırtına vardı burada. Hatta Infantino Miami'ye gidememiş hava muhalefeti nedeniyle fırtına rüzgar. Burada yaşayan arkadaşlarımı öğrendim. Belediyeden kasırga uyarısı gelmiş. İşte milli takımlar, İspanya milli takımı antrenman yapamadı galiba. Haberi doğru gördüysem bayağı etkilendi takımlar, ama bu sabah kalktığımızda gayet güzel bir hava vardı, bulutlu, güneş, ama şu anda güneşli bir hava var. Görse de rüzgar fazla yok, hafif bir rüzgar esiyor. Dolayısıyla futbol oynamaya elverişli bir hava var. Maçın başlangıç saati buranın saatiyle 15. Öyle aşırı bir sıcak da yok. Ben şimdi bu medya merkezine gelirken güneş altında bayağı yol yürüdüm, ama çok fazla terlemedim söyleyebilirim. Dolayısıyla futbolcu açısından da böyle onların mücadelesini etkileyecek bir sıcaklık yok. Güzel bir maç olmasını bekliyorum bu bağlamda da. Zaten bu Dünya Kupası'nda bence 104 maç olmasına rağmen hava durumu açısından şanslı bir turnuva oldu. O geçen seneki kulüpler Dünya Kupası'ndaki gibi maçlar yarıda kalmadı veya ertelenmedi. Burada sadece yanlış hatırlamıyorsam bir maç bir saat geç başlamıştı hava muhalefeti nedeniyle. Dolayısıyla o açıdan da şanslı bir turnuva oldu. Bugün de hava açısından herhangi bir sorun yok.
2: Peki sevgili Hüseyin Özkök, çok teşekkürler aktardıkların için. Kolaylıklar diliyorum sana.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar ve iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.
2: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, sevgili Hüseyin Özkök New Jersey'den bizlere bağlandı ve Dünya Kupası finaliyle ilgili atmosferi değerlendirdi, bizlere aktardı. Biz de şimdi yayınımıza devam edeceğiz. Beşiktaş'ta başlamak istiyorum yine. Trendyol Süper Lig'e geri dönüş yapıyoruz. Tabii bildiğiniz gibi uzun zamandır transfer gelişmelerini bu ekranlardan, A-Spor ekranlarından siz değerli izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Buluşturmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ta başlamak istiyorum. Yanımda Efecan Öztaş var. Ona sözü bırakmadan önce şu soruyu sormak istiyorum. Beşiktaş taraftarı şu anda Muhammed Salah'la yatıyor, Muhammed Salah'la kalkıyor. Söz sende. Bu transferin gerçekleşme olasılığı nedir? Sana bırakıyorum sözü.
3: Evet, aslında burada Muhammed Salah konusu şu evreye evrilmiş durumda. Çok dikkatli bir şekilde konuşulacak bir evreye evrilmiş durumda. Çünkü menajerinin Sayın Başkan Serdal'a bugün yaptığı açıklamalarda çok absürt istekleri olduğunu bahsetmişti. %35'lik bir komisyon ücreti istediğini belirtiyor burada Sayın Başkan Serdal'a. Arap kanalına yaptığı açıklamada. O yüzden biz burada konuşurken Muhammed Salah'la ilgili daha da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ama benim edindiğim bilgiler şu yönde. Sayın Başkan Serdar Adalı şu an Muhammed Salah Yunanistan'da tatilini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde ben bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyorum Sayın Başkan Serdar Adalı'nın. Direkt Muhammed Salah'la birlikte bir görüşme yapmasını bekliyorum. Bu görüşmede de menajerin isteklerini kendisine aktaracağını, yani o Beşiktaş tarafının bu isteklere çok sıcak bakmadığını, ilk anlaşma rakamlarından anlaşmamız gerekiyor. Sen de zaten sıcak bakıyordun. Hem Vincenzo Italiano ile bir görüşme gerçekleştirdin. Hem de sportif direktörümüz Önder Özen'le bir görüşme gerçekleştirdin. Ortak noktada buluşmuştuk. Biz senin istediğin ücreti de karşıladık. Veriyoruz. Ama daha sonrasında menajerin bu isteklerde, bu taleplerde bulundu. Bu seviyeleri biraz daha aşağıya çeker misin diye bir görüşme yapacak. Ben tabii burada şunu söyleyebilirim. Çarşamba gününe kadar bunun olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Olursa bu transfer ben cuma ya da cumartesi günü olumlu bir şekilde açıklanabileceğini düşünüyorum ve bilgilerine bu yönde ilerliyor. Tabii dediğim gibi çok imaj aktarı, oyuncu çok önemli bir isim olduğu için Muhammed Salah. Belki transfer olursa Türkiye'nin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmiş olacak Sayın Başkan Serdar Adalı. İmaj aktarı konusunda da hala anlaşma sağlanmış değil. Oyuncu tarafıyla Sayın Başkan yaptığı 2 gün önceki görüşmede 12 milyon euro maaş, 1+1 yıllık sözleşme süresinde anlaşma sağlamıştı. Ama imaj haklarının herhangi bir anlaşma sağlanmamıştı. Burada oyuncu tarafının hem forma

0: oyuncu tarafının eşi, Muhammed Salah'ın eşi Türkiye'de oynamasını istiyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Eşi İstanbul'da Avrupa'dan ayrılmayarak Müslüman bir ülkede kendisine forma giymesini istiyor.
1: Bu da çok büyük bir etki.
0: Evet, Muhammed Salah'ın kararında en etkileyici konulardan biri bu zaten. Ailesiyle beraber Müslüman bir ülkede Avrupa futbolundan uzaklaşmadan iyi de bir maaş aldı. Özellikle şunu da söylüyorlar. Come to Beşiktaş akımı Muhammed Salah'ın son fotoğrafına 1 milyondan fazla yorum gelmiş. Bunu takip ediyormuş. Çok hoşuna gitmiş Muhammed Salah'ın. İlgiden de çok memnunmuş. O yüzden Türkiye fikrine sıcak bakıyor. Hatta ben oyuncu tarafına sorduğum zaman Muhammed Salah'ın Bodrum'da bir yazlığı varmış. Her sene burada tatilini gerçekleştiriyormuş. Türkiye'yi çok seviyormuş. Bodrum'da özel olarak da yatırıma olan işlerde varmış. O yüzden Türkiye'ye sıcak baktığını söylüyorlar. Türkiye fikri de buradan çıkmış. Menajeri de yaklaşık 6 gün önce İstanbul'a gelmişti. Görüşmeleri gerçekleştirdi Sayın Başkan Serdar Dalı ile birlikte. Daha sonrasında görüşmeleri bitirdikten sonra şu an Dubai'ye geri döndü. Avukatının da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelmesini bekliyorum ben. Onu da söyleyeyim ama Muhammed Salah da şu an Yunanistan'da bulunuyor. Tatilini gerçekleştiriyor.
2: Türkiye'ye yakın yani Salah.
3: Evet. Evet.
2: Çok uzağa yani gitmemiş.
3: Çok heyecanlandıran bir transfer girişimi.
2: İnanılmaz.
3: Tabii Beşiktaş için sana tekrar söz vereceğim ama bu transfer girişimi ile ilgili sevgili İbrahim Uslu ve Efecan Erdem Akbaş'ın da görüşlerini çok merak ediyorum. Sevgili Erdem, seninle başlayayım istersen.
1: Yani şöyle bir durum var. Hani Trossard'la Salah Dünya Kupası'nda en fazla pozisyon yaratan ilk iki oyuncu.
0: Arkalarında da Messi var.
1: Messi belki bugün birinci sıraya çıkacak. Şimdi böyle bir istatistik var elimizde. Şimdi biri Trossard. Arsenal'le zaten başardıkları ortada. Diğeri de Muhammed Salah. Şunu diyebilirsiniz. Ya bu veriye bakmadan da Beşiktaş iki tane isimli oyuncuya gitti. Ama bu veriye baktığım zaman ben şunu diyorum ki plan dahilinde yürüyen, popülist yaklaşımın dışında hareket eden bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Salah'ı almak çok net bir hamle. Aynı zamanda popülist de bir hamle ama bunun altını Beşiktaş kulübünün doldurduğunu düşünüyorum ki Önder Özen'in de oyuncuyla görüşme yaptığını zaten Efecan da ifade etmişti. Salah'ı getirdiğin zaman abi tamamen değişecek. Hava tamamen değişecek. Trossard'a evet ben bu sene başka bir Beşiktaş olacağım dedin. Ama Salah'ı getirdiğin zaman şunu diyorsun. Ben bu sene şampiyonluğa oynayacağım. Bunun dışındaki bir sonucu da kabul ettirmek ancak şöyle olur. Çok iyi bir oyun. Çok iyi bir oyun sezon genelinde. Çok şanssız puan kayıpları ve şampiyonluğun son anda kaçmasıyla ancak Beşiktaş camiasına bu sezon şampiyon olamazsan anlatabilirsin. O sebeple Salah hamlesini çok kıymetli görüyorum. Ülkemiz açısından döndüğüm zaman Batuhan yani İslam dünyasının gerçekten örnek aldığı hem ismiyle Muhammed ismiyle Premier Lig'de başardıklarından dolayı hem de hitap ettiği fikirleri sebebiyle ki Filistin konusundaki duruşu sebebiyle de Salah ismi çok önemli bir isim. Yani ligimize katacağı marka değeri de çok üst düzey. Bu anlamda Beşiktaş çok kıymetli bir transfer operasyonu için harekete geçti. Buradaki ben Beşiktaş adına eleştiri getirebileceğim nokta işte bazı yöneticilerin sosyal medya paylaşımları bence doğru değil. Bir de Sayın Başkan bu konuyu belli ki olabildiği kadar gizli tutmaya çalışırken oyuncunun menajeri kaynaklı inanılmaz bir haber çıkışı olması. Eğer orayı birazcık kesebilirse Serdar Adalı, Salah'ın ben Beşiktaş'a geleceğini çok net görüyorum. Ama bu transfer operasyonunun da böyle hemen 5 günde bitebilme ihtimali yok. Yani o kadar kolay da değil. Yani Salah'ı 5 günde dünya üzerinde alabilecek 5 tane falan takım var şu an. Yani bu transfer operasyonu Beşiktaş 5 günde bitiremezdi. O sebeple şu an için ben Beşiktaş Salah'la bir prensip anlaşmasına belki varmış olabilir oyuncuyla.
0: Aynı anlamda anlaşmaya varmıştı.
1: Evet, evet. Ama yani bunun kağıda dökülmediği sürece de bu transferi bitti demek bence büyük bir hata olur.
3: Peki sevgili İbrahim Uslu, bir de senden dinleyelim. Salah transferi girişimi için neler düşünüyorsun?
4: Öncelikle sen de aramıza hoş geldin. Senin hoş ilk buldum. Yayınımız. Beşiktaş hedefleri doğrultusunda maliyetleri yüksek ama katkı verecek oyuncuları alabilmeyi hedefliyor. Tabii katkı verecek oyuncu mutlaka maliyeti yüksek olacak. Şimdi 12 milyon eurolar konuşuluyor Salah için. Bence Salah özelinde bu rakam çok da yüksek evet. değil. Eğer gelirse sadece Beşiktaşların değil tüm futbol severlerin desteğini görebilecek bir

0: profil. Erdem'in de bahsettiği gibi dünyadaki şu an en popüler Müslüman futbolcu ve de kişiliğiyle, yaptıklarıyla lige mutlaka renk getirecek. Şimdi Trossard'la benzer bir hikayesi var aslında. Trossard'la da ilk anlaşma sağlandığı zaman menajerinin yine absürt istekleri olmuştu.
1: Evet.
0: Serdal Adalı ve Trossard işbirliği içerisinde tabiri caizse menajeri devre dışı bıraktı. Şimdi yine Salah'ta da benzer bir durum söz konusu. Burada Salah'ın duruşu çok kıymetli. Gerçekten Beşiktaş'a gelmek, Türkiye'de futbol oynamayı istiyor mu? Yoksa o da öncelikle kazanacağı parayı mı düşünüyor? Burada Salah'ın yaklaşımı çok etkileyici olacak. Tabii Beşiktaş'ta bir büyük bir özlem de var. 5 yıldır zirve yarışından uzak. Ve taraftarın da büyük bir özlemi var. En son Quaresmalı, Cenk Tosunlu, Talisca'lı kadro böyle şeyler hayal ettirmişti. Şimdi bakıyorsun sol taraf Trossard geldi. Sağ tarafa Salah konuşuluyor. Hücum hattında da yine dünya yıldızları Lukaku ya da Vlahovic konuşuluyor. Beşiktaş taraftarı fazlasıyla heyecanlı. Ben bu transferin olumlu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Bir futbol sever olarak da gelmesini yani fazlasıyla istiyorum. Çünkü az önce bahsettiğimiz profillerden kaynaklı. Bir de Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sağ açıklarından bir tanesi. Süreci ilgili takip edeceğiz ama bence başarıyla sonuçlanacak bu süreç.
1: Sevgili Emre Kaplan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Tabii biz Muhammed Salah'ı konuşuyoruz. Senin de Muhammed Salah'la ilgili düşüncelerini çok merak ediyorum. Neler söylemek istersin?
2: Yani Muhammed Salah'la ilgili aslında çok fazla söylenecek bir şey yok yani. Hakikaten hepimizin çok yakından tanıdığı, kariyerini başından sonuna kadar yakından takip ettiği isimlerden bir tanesi. İbrahim az önce yani Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sağ kanatlarından bir tanesi dedi ama aslında Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz sezon biraz bir düşüşü oldu Muhammed Salah'ın ama bununla ilgili şöyle tartışmalar var. Yani fiziksel bir düşüş müydü bu, yoksa Arne Slot'la yaşadığı, kendi aralarında yaşadığı o tartışmadan dolayı işte Arne Slot'un kendisine vermediği sürelerle ilgili mi yaşanan bir düşüştü? Ben biraz daha bu hocayla yaşadığı problemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yoksa fiziksel anlamda Arne Slot'la çalışmış Muhammed Salah'ın çok fazla bir problem yaşadığını görmedik. Geçtiğimiz sezon Galatasaray maçlarında da ben canlı olarak izleme imkanı buldum. Hakikaten çok çok üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Türkiye Ligi'ne geldiği takdirde işte bazı şu anda tartışmalar var. Gelmiş geçmiş en büyük transfer olur mu, en büyük isim olur mu falan gibi ama yani bunların ötesinde hakikaten Muhammed Salah Beşiktaş'ı şu anda isminin anılmasıyla bile farklı bir seviyeye doğru taşıdı. Efecan, sen daha iyi biliyorsun tabii ki Beşiktaş camiasını. Taraftarların takıma duyduğu heyecanı, taraftarların yeni sezona dair duyduğu heyecanı farklı bir seviyeye taşıyabilecek bir oyuncu. Benim gördüğüm, dışarıdan baktığım takdirde de biraz daha şöyle söyleyebilirim. Yani Muhammed Salah ve Beşiktaş birlikteliğinin gerçekleşeceğini dışarıdan görebiliyoruz. Sayın Serdal Adalı uygun şartların oluşmasını istiyor. Uygun şartların oluşması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Benim dışarıdan gördüğüm bu transferin gerçekleşeceği ve Beşiktaş taraftarlarında uzun yıllardır İbrahim'in de söylediği gibi o hasret kaldıkları heyecanı yeniden taşıyacakları yönünde.
3: Şimdi orada araya girmek istiyorum. Baktım çünkü, kontrol ettim. Hani dedik ya Salah, Beşiktaş uzun süredir şampiyonluk yarışından uzak. Salah Liverpool'a ilk gittiğinde de Liverpool 10 yıldır şampiyon olamıyordu. Yani bir meydan okumayı,
2: bir karakter yani.
3: Evet, bir meydan okumayı yapmıştı ve başarılı oldu Liverpool'da ve bunu Premier Lig'de yaptı. Devamında yine 2024-25'te de şampiyonluğu var. Yaklaşık 2 sezon sonra, 1,5 sezon sonra böyle bir anda gözden düşmesi aslında Salah fiziksel olarak da mental olarak da bu kadar hızlı düşecek bir oyuncu değil. Birazcık teknik direktör tercihiyle formasından uzaklaşmış bir isimdi. O sebeple ben ya Beşiktaş böyle şöyle bir oyuncu almıyor. Misyonunu tamamladı, son durağı Türkiye olan değil. Ya Salah burada inanılmaz işler yapabilir ki bence çok da yaşı da daha fazlaydı Mertens'in geldiğinde Galatasaray'a.
2: Bir yaş büyüktü
3: ama
1: 35'ti sanki.
3: Mertens buraya gelip ligi salladı. Galatasaray'da şampiyonluk aldı 2 tane. O sebeple ya Salah gibi oyuncular doğru kurguyla sizi şampiyon yapıyor. O sebeple çok yani fiyatıyla vaat ettikleri çok başka bir oyuncu Muhammed Salah. Gelirse ligin en sansasyonel oyuncusu olur.
4: Ben burada şunu da ekleyebilirim bu arada. Trossard'ın nasıl Türkiye'ye geldiğini biraz arka perdesinden bahsederek biraz da Muhammed Salah konusuna orada aslında ışık açacağım. Trossard'a Beşiktaş gündemine

0: geldiğinde ilk biz burada bu yayınlarda konuşmaya başladığımızda Beşiktaş oyuncu tarafıyla daha yakında anlaşmaya. Daha sonrasında daha önce Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapan bir isim şu anda menajerlik yapıyor, Ali Naibi. Sevgili Ali Naibi Beşiktaş'la Arsenal'in arasındaki o anlaşmayı sağlayan isim. Bunu kolaylaştırıyor. Ardından sevgili Ali Naibi Arsenal kulübünü hallettikten hemen sonra burada Trossard kısmına da değiniyor. Şöyle bir şey oluyor. Biz burada diyorduk ki yayınlarda Trossard menajeri absürt isteklerde bulunuyor. Özellikle imza parası istiyor, bonservis verecek bir oyuncu imza parası istiyor diyorduk. Ve yıllık maaşında da 2 milyon euro daha fazla bir ücret istiyor diyorduk. Daha sonrasında bunu Sayın Başkan Serdar Dalı Ali Naibi ile konuşuyor. Ali Naibi Trossard'a böyle böyle bir durum var, haberin var mı diyor. Ve kendisi de menajerinin bu isteklerinin haberim yok diyor. Ve Beşiktaş anlaşma zeminini oluşturuyor. Yani burada kimle aslında daha çok iletişim kurduğun ve çalıştığın da önemli. Burada sevgili Ali Naibi zaten daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmış bir isimdi. Bu transferde Trossard'ın ikna olmasında ve durumdan haberdar olmasına yardımcı olmuştu. Şu anda aslında birazcık benzer bir durum var. Şöyle bir benzer bir durum var. Menajeri şu an belki de Muhammed Salah'ın haberi olmadan kendisinin komisyon ücretini arttırmış olabilir. Burada da tabii Sayın Başkan Serdar Dalı yine Trossard transferinde takındığı tavrı takınacak. Oyuncu tarafıyla bir iletişime geçecek. Daha sonrasında tekrardan menajer tarafıyla görüşmelerini sürdürecek. Dediğimiz gibi oradaki o menajerin ilk mali anlamdaki şartları kabul edip daha sonrasında kabul etmediği için şu anda aslında olumsuz bir hava var ama Muhammed Salah'la ben Sayın Başkan'ın yarın ya da iki gün sonra bir yüz yüze görüşme yapmasını bekliyorum. Bu görüşme sonrasında çıkacak karar aslında Muhammed Salah'ın vereceği karar burada en büyük etkili karar olacak. Zaten bu isimlerdi. Az önce Erdem abi de söyledi. Ben de bahsettim. Muhammed Salah isminden bahsediyoruz. Gelirse belki Türkiye'nin en büyük transferlerinden biri olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı daha önce Türkiye'ye Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Fernandes, Manuel Fernandes, Guti gibi isimleri getirdi. O yüzden bu tarz transferlerin içinde çok olduğu için bu süreci bence en iyi yönetebilecek bir isim kendisi. O yüzden Beşiktaş taraftarlar birazcık şu an daha sakin olmaya ben davet ediyorum. Bizim aldığımız bilgiler de o yönde. Sosyal medyada menajerine karşı birazcık hakaret tavırları varmış. Kulüp tarafı da bundan rahatsız oluyormuş. Çünkü oyuncuyu ikna edebilecek tarafta menajer tarafı. O yüzden buradan da kendilerine söyleyelim birazcık sakin olsunlar. Sayın Başkan burada şu an temasları sürdürüyor. Ben cumartesi en geç bu transferin olumlu bir şekilde bitmesini bekliyorum. Süreç tabii, bizim beklediğimiz gibi ilerler.
1: Sosyal medyadaki etkiyi görünce ben de baktım hatta sağlam fotoğrafına. 1.2 ile en son evet. Kamptu Beşiktaş yazıları. Tabii menajeri de hemen ticari anlamda daha karlı bir sözleşmenin altına imza atmanın evet. peşine düşüyor. Ama Salah'ın duruşunu çok merak ediyorum burada. Trossard evet. orada gönüllere girdi. Bakalım Salah da aynı şey yapacak mı? Bizde böyle bir rekabet oluşuyor.
0: En etkili konu olacak şu an.
2: Ya tabii şimdi taraftar da bir şey diyemiyoruz. Şimdi taraftarın perspektifinden bakınca da öyle bir oyuncu ki çok heyecanlandırıyor. Yani yorum yapması, sürekli rahatsız etmesi bence çok normal. Ya tabii benim. Ki resmi olarak baktığımızda, profesyonel olarak baktığımızda Beşiktaş'ın işini çok zorlaştırıyor kabul. Ama Muhammed Salah gibi bir isim çok heyecanlandıran bir isim. Bu sebepten ötürü tabii biraz taraftarı dizginlemek zor.
3: Zor tabii zor.
4: Ya bugün mesela şunu konuştuk. Hani Icardi için şu söyleniyor ya. Babası Beşiktaş'ta Fenerbahçeli olan çocukları bile Galatasaray'la yaptı diye. Muhammed Salah da benzer etkiyi gösterebilecek bir oyuncu.
1: Kesinlikle.
4: Bugün Galatasaraylı ve 7-8 yaşında erkek çocuğu olan bir arkadaşımla konuşurken şunu söyledi bana. Ya Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse oğlum Beşiktaş maçlarına gitmek istiyor dedi mesela. Yani hakikaten öyle bir figür. Çok çok büyük bir futbolcu Muhammed Salah. Yani isim olarak, kariyer olarak çok çok büyük bir isim. O yüzden hakikaten biraz yani konuşurken dikkatli de konuşmakta fayda var.
2: Kesinlikle.
4: Efecan'ın dediği gibi işte taraftarların bu konudaki tabii ki isteğini anlayabilmek mümkün. Bir de evet. çok da kısa bir zamanda gündeme geldi Efecan. Evet. Yani böyle bir aydır falan biz Muhammed Salah'a konuşmuyoruz. Bir gün içerisinde Muhammed Salah'la Beşiktaş görüşüyor. Haberi çıktı önce. Sonrasında da anlaştı, anlaşıyor, geliyor, geldi falan gibi bir duruma geldi. O yüzden bunu da anlayışla karşılamak lazım yani.
0: Bu süreçte aslında taraftarlarda şey oluyor. Daha büyük etki yaratıyor. O hani normalde bir ayda Beşiktaş'ın görüştüğü futbolcular oluyor. Trossard özellikle 2-3 aydır Beşiktaş'ın gündemindeydi. Ama bir anda bir gündeme girdi Muhammed Salah. Ve 4. günde bir anda bir olumsuz bir harekette transfer yattı mı oldu. O yüzden bence transferin en büyük etken noktası belki de menajerin kullandığı nokta. Taraftarların burada duruma göre hareket etmesi. Tabii burada çok büyük isim oldukları için hem onlar da heyecanlanıyor, bizler de heyecanlanıyor.

0: anlanıyoruz. Çünkü böyle bir isme belki de biz soru sorma şansı yakalayacağız. Çalışma şansı yakalayacağız Türkiye'ye gelirse. Ya
1: hepimiz o şansı yakalayacağız.
0: Ya da biz Türkiye'ye geldiğinin haberini verebileceğiz. Yani bu da bizim kendi kariyerimiz için de çok önemli bir şey. O yüzden Muhammed Salah ismi geldiğinde heyecanlamamak mümkün değil. Ama 5. günde de bir olumsuz harekette olumsuzluk silsilesine kapılmaması yani lazım.
1: Hakem doğramasa Dünya Kupası'nda Mısır'ı eliyor. Mısır eliyordu, Arjantin'i eliyordu. Hakem doğradığı için orada elendi Mısır.
0: Evet.
1: Ve Muhammed Salah'lı Mısır. Yani hani gayet de hazır, fit. Geçen bir fotoğrafını gördüm. Muhammed Salah'ın bayağı böyle fiziksel olarak da vücudu yerinde. Ya bu sebeple çok hazır bir oyuncuyu ve bir lideri alıyor. Yani lider transferi yapıyorsun. Forma sattıracak oyuncu. Takıma ciddi motive. Ya şimdi şöyle. Sen Muhammed Salah'ı aldın. Endidi de der ki ya bir bizdeki artık kendimize bir çeki düzen verelim de burada iki kişilik oynayalım. Çünkü Muhammed Salah gelmiş takıma. Evet. Ya bu sebeple Beşiktaş'ın içerisindeki tribünden tut Ümraniye'deki personeline kadar herkesi pozitif etkileyecek bir transfer olur. İdare etmesi, yönetmesi maddi olarak kolay değil ama manevi olarak getirecekleri çok baş. Yani şöyle, Beşiktaş taraftarları yanlış anlamasın. Son 5 yıldır yarışta yok Beşiktaş. Ya Beşiktaş her zaman çok büyük kulüp. Ligi çok daha kötü sıralarda da bitirse çok büyük kulüp ama Muhammed Salah transferiyle o kendi büyüklüğünü yeniden hatırlamış olacak. Bu sebeple yani imza atarsa Serdar Adalı çok büyük bir işe imza atıyor. Lig için öneminden bahsettik ama Beşiktaş için önemi bu seviyede görüyorum ben.
0: Zaten 2021 yılında yanılmıyorsam sattığı forma, Liverpool forması 621 bin. Tek başına Muhammed Salah olarak sattığı forma sayısı.
1: 1 milyon forma sattırmalı mı sence Beşiktaş'ta gelirse?
0: Yani burada ben Beşiktaşlı yetkililere şunu sormuştum yaklaşık 3 hafta önce. Beşiktaş'ın storlarından sorumlu yönetici. Bu sezonki hedefiniz forma satışında rakam olarak ne demiştim? Bana 500 bin cevabını vermişlerdi. Yani Muhammed Salah'ın 2021 yılında sattığı forma sayısı Beşiktaş'ın şu an hedeflediği forma sayısının aslında üstünde. Ben geldiğinde Beşiktaş taraftarların da maddi olarak burada takımlarına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tek başına bence Türkiye'de de en az bir 300 bin 400 bin forma sattıracağını düşünüyorum. Ki Mısırlı bir oyuncu, figür bir oyuncu. İngiltere'de de dünyada da çok fazla forma sattırır. Evet. Onları da eklediğimizde ben 1 milyona yakın bir forma satışı olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
2: Tabii şimdi Liverpool'lu bir taraftarın İstanbul'a geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde Muhammed Salah forması alması size absürt geliyor mu? Bence çok, yani bu çok transfer gerçekleşirse mesela çok mantıklı. Büyük bir ihtimalle alır.
1: Ya yani. Bir de şöyle bir durum var. Yani Kuzey Afrika ülkemize yakınlığı sebebiyle de oradaki insanların ülkemize çok fazla hem ticari hem turistik anlamda gelmesi nedeniyle iyi ilişkilerimiz var. Yani o bölgedeki insanlar bizi zaten kardeşi olarak görüyor. Biz de onları öyle görüyoruz. Bu sebeple Muhammed Salah'ın transferi oradaki kültürler arası da bir transfer. Yani Beşiktaş çok büyük bir şey imza atacağını düşünüyorum. Yani Muhammed Salah bence Roberto Carlos'tan sonra, çok da büyük konuşmayayım ama Roberto Carlos'tan sonra bu lige gelmiş en büyük oyuncu. Benim bakış açım da o yani.
3: Yani mali olarak da 12 milyon euro konuşuluyor. 12 evet. milyon euro Salah için gayet normal, hatta uygun bile diyebilirim.
1: Ya ben orada şunu imza parası ne? Şimdi imza parası da isteniyor. İmza parası kaç?
0: İmza parası ilk başta gündemde yoktu. Bu menajerinin hem komisyon ücreti isteği, imaj hakları isteğini arttırması sonrasında gündeme geldi. Yani imaj hakkından mı düşürsek ya da forma satışından paydan mı düşürüp imza parası yapsak? Şu an onlar konuşuluyor. Net bir rakam veremiyorum. Çünkü Sayın Başkan da burada son o görüşmeyi yapmadı Muhammed Salah'la. Zaten rakamları da Türkiye'de ilk biz verdik Alspor ekranlarında. Sözleşme süresini de. O yüzden bir görüşme gerçekleşsin yüzde olarak Sayın Başkan'la Salah arasında. Daha sonrasında erişelim o bilgiler, orada burada paylaşalım artık. Onu söyleyebilirim.
2: Peki yine Beşiktaş'tan devam etmek istiyorum. Sana şu soruyu soracağım. Bugün bir ayrılık meydana geldi. Tayyip Talha Sonuç ayrıldı. Evet. Beşiktaş sosyal medya ekibi de zaten bununla ilgili bir paylaşımda bulundu. Daha sonrasında da bir transfer söylentisi var. Yani transfer iddiaları var. Onları sana soracağım. İstersen Tayyip Talha Sonuç'la başlayalım.
0: Tayyip Talha Sonuç kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu. Yeni sezon içerisinde de düşünülmediğini kendisine kulüp tarafı iletti. Bugün itibariyle Rizespor'a geçti. Artık kendisine buradan başarılar dileyelim. O da veda paylaşımı yapmış. Önemli bir isimdi. Fenerbahçe karşılaşmasında 2 sene önceki bir sakatlık yaşadı. Daha sonrasında toparlayamadı. Takıma ciddi bir dönüş sağlayamadı. Geçen sene de Gaziantep'te forma giyiyordu. O yüzden orada da iyi bir performans sergiledi bence. Fena değildi. Ama Beşiktaş yolları ayıracağını kendisine söyledi. Bugün de Rizespor'a gitti.
2: Peki.

0: Transfer söylentilerinden ilerlemek istiyorum yine. Tabii uzun süreçtir yine Dušan Vlahović'in ismi geçiyor. Evet. Santrafor mevkiinde Beşiktaş. Dušan Vlahović'le ilgili şu anda hangi raddede seni dinleyelim?
1: Dušan Vlahović şu an Sayın Başkan Serdar Adalan'ın, ben sürekli söylüyorum, hayaller üzerinden ilerliyoruz ama Sayın Başkan'ın hayalleri gerçekleştirme üzerinden ilerliyor. Trossard ilk hayali demiştim. İkinci hayali Vlahović dedim. Zaten yine onu da biz Vincenzo Italiano ile yaptığı ilk görüşme ardından bu ismi Türkiye'de ilk söyleyen ağız spor ekranlarında biziz. O yüzden onu da dile getireyim. Dušan Vlahović Beşiktaş'a 10 Ağustos'a kadar süre verdi. Ben 10 Ağustos'a kadar bir 5 büyüklükten teklif bekliyorum. İstediğim teklifi bulamazsam size geri dönüş yaparım. Oturur konuşuruz dedi. Burada Sayın Başkan Serdar Adalı kendisine de mali şartlarda sen ne istiyorsan, bize gelmeyi kabul edersen biz kabul ediyoruz dedi. Yani oyuncu tarafına her şeyi aslında vaat etti Beşiktaş kulübü. Vincenzo Italiano da kendisiyle 3 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu 3 telefon görüşmesinin de ben olumlu geçtiğini duydum. Ki Fiorentina'dan Juventus'a transfer yaptığında 80 milyon euroya. Oyuncu Juventus'a imza atarken Vincenzo Italiano'yu öven açıklamalarda da bulunuyor. Yani aralarının ne kadar iyi olduğunu da böyle özetleyebilirim. Çok özel bir ilişkileri var. Vincenzo Italiano kendisine şunu söylüyor. Ben Beşiktaş'a geldim. Sen de Beşiktaş'a gel. Kariyerinin şu an bir düşüş sezonunu geçirdin. Burada ben Beşiktaş'ta, Avrupa'da özellikle önemli işler yapmak istiyorum. Şampiyonluk kazanmak istiyorum Türkiye'de. Bu da sensiz olmaz diyor aslında kısaca. Seni bu Beşiktaş forması altında görmek istiyorum diyor. Ama en kısa sürede cevap vermesini istiyor. Dušan Vlahović de Beşiktaş tarafına, hem Sayın Başkan tarafına, hem de Vincenzo Italiano'ya 10 Ağustos'a kadar bana bir süre verin diyor. Tabii 2-3 hafta önce de Türkiye'de Bodrum'a geldi kendisi. Tatilini gerçekleştirdi. Özel antrenörü de Türkmüş kendisinin. O bilgiyi de vereyim. Burada tatilini yaptı. Aynı zamanda antrenörüyle beraber antrenmanlarını gerçekleştirdi. Şu anda bireysel olarak çalışıyormuş. Tabii ilerleyen günlerde ne olur bilemeyiz ama 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş tarafı kendisini bekleyecek. Ama alternatif isimleri de listede tutuyorlar. Lukaku gündemi biraz daha şu an gündemden çıkmış durumda. Orada Sayın Başkan'ın aklına gelen başka isimler de var. Vlahović'ten gelecek karara göre o isimler doğru yönelilebilir. Ama 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş Vlahović'i bekleyecek.
0: Bir de Leo Pereira'yı sorayım sana.
1: Evet. Leo Pereira da şöyle, yine biz Ağspor ekranlarından Türkiye'de bu ismi ilk duyuran kişilerdeniz. Onu da söyleyeyim. İlk dört üzerinden gidiyoruz ama bizi duyurduğumuz için de bunu söylemeye gereği duyuyorum ben. Leo Pereira Beşiktaş'a gelmek istiyor. 3+1 yıllık oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. Ama Flamengo tarafı henüz anlaşma zeminine gelmiş değil. Onu söyleyelim. Brezilya ekibi 12 milyon euroda diretiyor. Beşiktaş ilk teklifini yaptı, resmi teklifini. 8 milyon euroluk bir teklif bu. Flamengo ekibi, Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmedi. Yaklaşık 10 milyon euroya yakın bir teklif bekliyorlar. Oyuncu tarafı Avrupa'dan başka takımların da istediğini belirtiyor kendilerinin ama Türkiye'ye sıcak baktıklarını söylüyorlar. Sayın Önder Özen'in listeye eklediği bir isim. Gökhan Keskin'in izleyip raporladığı bir isimmiş Pereira. O yüzden hocanın oyuna da uyuyor. Ayağıyla iyi çıkıyormuş ileriye. Hücuma iyi çıkartıyormuş takımı. Özellikle Vincenzo Italiano'nun pas oyununun ne kadar ünlü olduğunu da artık İtalya'da herkes biliyor zaten. Geriden oyun kurulumunda takıma yardımcı olabileceğini düşünüyorlar. Bir de şu bilgi var. Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu. O yüzden ne kadar da önemli bir oyuncu olduğunu buradan da görebiliriz. Beşiktaş Dünya Kupası'nda oynayan isimlere gidecek. Dünya Kupası'nda takımlarında kendilerini temsil eden oyunculara gidecek. Ya bence güzel bir iş. Flamengo tabii burada pazarlıkları birazcık yavaş ilerletiyor. İstediği zemine gelmesi için. Ama oyuncu tarafı da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Leo Pereira olmazsa da başka isimler de mevcut. Alternatif olarak tutuluyor. Ama Vincenzo Italiano'nun ve Önder Özen'in ilk takıma kazandırmak istediği isim Leo Pereira şu anda.
0: Peki ayrılacak isimler olacak mı? Yine bugün evet. Tayyip Talha Sanuç ayrılmıştı. Ayrılırlarsa o mevkilere bir transfer olacak mı? Veya farklı mevkilerle ilgili bir transfer düşüncesi var mı Beşiktaş'ın? Onu da alayım senden, daha sonrasında Fenerbahçe'ye geçiş yapacağız.
1: Şöyle, Felix Udokai'nin ben yeni sezonda Beşiktaş forması giymesini beklemiyorum. Almanya'dan iki kulüp kendisiyle ilgileniyor. Fransa'dan da bir kulüp ilgi kağıdı yollamış Udokai'ye. Onu söyleyebilirim. Zaten yabancı kontenjanından da Beşiktaş stoper bölgesinde bir oyuncu düşürerek bir oyuncu kazandırmak istiyordu. Udokai'ye düştükten sonra yabancı lisesinden Beşiktaş oraya Leo Pereira'yı eklemeye çalışacak. Sağ kanatta bir ayrılık yaşanacak yakın bir zamanda. Ben bu ismin Vaslav Çern olmasını bekliyorum. Midland maçları sonrasında. Onu söyleyebilirim. Roşistan'ın da ilerleyen günlerde ben lig takvimi başladıktan sonra belki de ayrılacağını söyleyebilirim. Beşiktaş sağ kanadı birazcık orada Muhammed Salah transferi rotasıyla oradaki kotayı düşürmeye çalışacak. İki kişilik bir şu an yer kaplıyor. Hem Milotrasisa hem Vaslav Černý. İkisinden çıkmak istiyor Beşiktaş. Vaslav Černý ile de Rangers'ın bir isteği vardı. 6 milyon euroluk. Beşiktaş bu teklifi reddetti. Yeni bir teklif bekliyor şu anda Beşiktaş Vaslav Černý için. Oyuncu tarafı çok ayrılığa sıcak bakmıyor. Onu da söyleyeyim. Ama ortak noktada buluşulursa Rangers özellikle Vaslav Černý'nin eski takımı zaten. Bu takıma da gidebilir. Yani sıcak baktığı bir kulüp. Ama onun dışındaki gelecek tekliflere de çok sıcak bakmıyormuş. Onu da söyleyeyim. Ama Beşiktaş o bölgeye Salah hamlesi yaparak ardından da bir U23 kontenjanına ait bir hamle yapmak istiyor. O bölgede Bundesliga'da bir isim var. Somut adımlar atılırsa o Bundesliga'daki ismi açıklamaya çalışacağım. Ama şu an net teyitli bir bilgi edinmediğim için söyleyemiyorum. U23 pozisyonu içinde Beşiktaş sağ kanatta bu ayrılacak isimlerin yerine bir isim daha kazandırmak istiyor.
0: Peki Fenerbahçe'ye geçiş yapmak istiyorum. Sevgili Erdem Akbaş'a sözü bırakacağım ama evet, onun öncesinde de tabii Fenerbahçe bu hafta önemli bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi eleme turunda Górnik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. UEFA listesine baktığımızda hiçbir yeni transferin listede yer almadığını görüyoruz. Bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Daha sonrasında ayrılacaklar, transferler hakkında da yine konuşacağız.
2: Elbette. Tabii UEFA listesinde 3 yeni transfer yer almayınca insanlar da merak etti neden yok diye. Şimdi Vedat'tan başlayalım. İlk transfer Vedat Sakat. Vedat'la ilgili hafta içerisinde bir haber paylaşmıştım. Tekrar MR'a girecek. Bu MR sonucuna göre Vedat'ın durumuyla alakalı süreç netleşecek demiştim. Şimdi Vedat'ta iyi giden bir durum var. Yani tedavi süreci pozitif ilerliyor ama sonuç olarak Vedat topuk yaylasından bu yana takımla antrenman yapmadı. Hala risk barındırıyor. Erken sahaya atmanız bütün sezonu etkileyebilir. Vedat'la ilgili süreç bu. Sakatlığı bulunduğu için listede yok. Greenwood Fenerbahçe ile şu an sadece 2 antrenmana çıktı. Ve Dünya Kupası da geçirmediği için Greenwood Marsilya ile de çok fazla çalışma şansı bulamadı. %100 hazır diyebileceğim bir oyuncu değil. Onunla alakalı duruma teknik heyet karar verecek. Onu da birazdan açacağım. Nathan Ake bu isimler arasında en hazır olanı. LASK maçında da çok iyi bir görüntü sergiledi. Ake'nin burada normal şartlarda olması gerekiyor. Ama yok. Mücadeleye 24 saat kala, yani yarın gece çift sıfıra kadar Fenerbahçe'nin 2 oyuncuyu çıkarıp 2 oyuncuyu ekleme hakkı var. Ben Ake veya Greenwood'dan bir tanesinin bu listeye eklenebileceği ihtimalini söyleyeyim. Böyle bir durum var. Tabii bunu yarın net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Fenerbahçe'nin böyle bir çabası, böyle bir gayreti var. Bu iki isimden bir tanesi. Neden iki isimden bire düşürdüm? Çünkü Greenwood antrenmanlarda izleniyor durumu. Takımla antrenmana çıktı. Bir karar verilecek. Ake ile alakalı durum çok sabit. Orada teknik heyet bir karar verecek. İki isimden bir tanesinin bu listeye eklenme ihtimali var. Bu yarın netleşmiş olacak. Bunu da böyle açıklayalım. Fenerbahçe Kulübü en azından bu turda mevcut kadrosuna fazlasıyla güveniyor. Teknik heyette. İki isimden bir tanesi eklenirse ki ben Ake'nin eklenme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Savunmada çünkü çok değerli toplu bir görüntü sergiledi. Ake'nin eklenme ihtimali yüksek Batuhan.
0: Tabii transfer iddialarını da soracağım ama sevgili İbrahim Uslu'nun da Fenerbahçe ile ilgili yorumlarını merak ediyorum. Sevgili İbrahim Uslu söz sende.
3: Fenerbahçe Greenwood olarak gerçekten çok güzel bir havaya girdi. Özellikle taraftarları Greenwood'da Süper Lig'e gerçekten gelmiş geçmiş en iyi sağcılardan biri olma adayı. Potansiyeli, istatistikleri bize bunu gösteriyor. Vedat Muriç de yine ligi bilen eski bir santraforu. Vedat Muriç de bir sakat. Ama iyileştikten sonra çok büyük katkı sağlayacak. Fenerbahçe'de tabii gidecek futbolcular da çok önemli bir kriter. Ona göre çünkü transfer planlaması yapılacak. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda şu an her şey gidiyor. Bu şekilde giderse Fenerbahçe son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacak. Orada da büyük bir özlem var. Ve müthiş oyuncular geliyor. Fenerbahçe'de maçta tabii belirleyici olacak. Çünkü kaç yıl oldu Şampiyonlar Ligi hasreti? Taraftarın da çok büyük bir özlemi var ve tribünleri de dolduracaklardır. Aziz Yıldırım gerçekten camiaya farklı bir hava kattı ve yaptığı transferlerle o geçmişi de anımsattı Aziz Yıldırım. Bu tribünlere de sirayet edecek. Tabii sahada da

0: İşte Fenerbahçe'nin genlerini iyi bilen İsmail Kartal var. Performansıyla birlikte Fenerbahçe güzel bir karşılaşma olacak ve önümüzdeki günler içinde bir ışık yakacağını düşünüyorum.
1: Emre Kaplan.
2: Yani şöyle, tabii transferleri çok zamanlı bir şekilde gerçekleştirdi Fenerbahçe ama Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bu oyuncuların oynayamıyor olması biraz tabii ki soru işareti oluşturuyor. İşte Greenwood gibi bir oyuncu getiriyorsunuz. Çok çok büyük bir yetenek. İşte sağ dışındaki olayları ayrı, onları tartışabiliriz, konuşabiliriz ama bizim olayımız, bizim konumuz bu değil tabii ki. Greenwood çok çok büyük bir yetenek. Nathan Ake zaten işte Manchester City'de yıllarca neler yaptığını hepimizin bildiği bir oyuncu. Vedat, İbrahim'in de dediği gibi hakikaten Türkiye Ligi'nde çok büyük fark yaratmış bir oyuncu. Sonrasında da kariyeri de, yani Türkiye Ligi'nden transfer olduktan sonra da kariyeri hep belli bir seviyenin üstünde kalmış. Geçen sene La Liga'da en çok gol atan oyunculardan bir tanesi, takımı küme düşmesine rağmen orada gol krallığı yarışında yer almış bir oyuncu pozisyonunda.
0: İkinci bitirdi, 23 gol
2: attı. İkinci bitirdi. Yani bu seviyede oyuncular alıyorsunuz. Şu anda Fenerbahçe'nin bence yeni sezona dair hazırlıkları bu anlamda gayet olumlu gözüküyor ama Şampiyonlar Ligi elemesinde, yine İbrahim'den referans alarak söyleyeceğim, 2008 yılında en son Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. O günden bu yana bir hasret var. Yani şampiyonluk hasreti zaten 13 sene 14 sene oldu. Onun dışında da Şampiyonlar Ligi'nde yer alma konusunda da bir hasret var. Bu paraları verdiğiniz, bu yatırımı yaptığınız, yeni sezonu planladığınız oyuncuların oralarda sanki olması gerekiyor gibi gözüküyor. Yani bugün bitiriyorsanız bu transferi bu arada. Yoksa bir fırsat transferi kovalayıp Eylül ayında da oyuncu almak gayet kabul edilebilir bir şey. Yani buna kimsenin itirazı olmaz ama bugün bu oyuncuları alıyorsanız Temmuz ayında, işte Ağustos'un başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de taraftarlar stada giderken o oyuncuları görme hayaliyle muhtemelen stada giderler zaten. Ama genel itibariyle, yani yeni sezonun yarışını düşündüğümüzde, bugün evet ön elemeden bahsediyoruz, onunla ilgili değerlendirmede bulunuyoruz ama yeni sezonu düşündüğümüzde zaten geçtiğimiz birkaç senede Fenerbahçe'nin belli noktalarda çok iyi kadroları vardı. İşte Asensio gibi bir yıldızı vardı geçen sene. Talisca ona destek olan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi sağ tarafa Greenwood'u koyduğumuzda, ileriye Vedat Muriç, işte savunmaya da Skriniar'ın yanına Ake konulduğu takdirde hakikaten heyecan verici, şampiyonluğu hayal ettirebilecek taraftara bir kadro oluşturdu şu anda Fenerbahçe yönetimi. Daha da eklemeler olacak gibi gözüküyor. Tabii oraları Erdem daha iyi biliyor.
1: Tabii hemen Erdem Akbaş'a sözü bırakmak istiyorum. Tabii transfer dönemindeyiz. Fenerbahçe'de çok önemli isimleri kadrosuna kattı. Az önce de konuştuk. Şu anda tek beklenilen mevki, büyük olasılıkla tabii santrafor mevkii. Fenerbahçe taraftarı santrafor mevkiine bir transfer bekliyor.
3: Biraz daha
1: söylentiler içerisinde tabii transfer sezonunun başından bu yana Serhul Giresi ismi var. Dortmund'un oyuncusu. Sana bunu sormak istiyorum. Giresi hakkında bilgin var mı? Neler söyleyeceksin?
3: Abi şöyle başlayayım ben. Öncelikle Fenerbahçe taraftarı biraz daha bekleyecek. Onu çok net altını çizerek söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe yönetimi şunu söyledi. Konuştu daha doğrusu. Temel odak oyuncu göndermek. 10 Ağustos'a kadar ben Fenerbahçe'de bir transfer hamlesi beklemiyorum. En azından bahsettiğim bölgeye beklemiyorum. Fenerbahçe'nin önceliği mevcut kadrodaki isimleri göndermek. Ben şimdi kaleden başlayayım, hızlı hızlı gideyim müsaadenle.
1: Tabii.
3: Buraya notlarımı da almıştım abi. Livakovic yarın menajeriyle, yarın benim bildiğim görüşme gerçekleştirecek. Dinamo Zagreb'e gidecek. Çok büyük olasılıkla. Fenerbahçe Livakovic'i göndermek istiyor. Oyuncu Dünya Kupası'ndan sakat döndü. 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak ama bu transferi engelleyecek bir durum değil. Livakovic'le bir vedalaşacak Fenerbahçe. Ardından Anthony Mustafa, İngiltere'den, Almanya'dan, hatta Fransa'dan da olmak üzere çok fazla yerden teklif var. Mustafa ile alakalı Fenerbahçe'nin istediği çift haneli bonservis bedeli, bunu görüp öyle göndermek istiyor. Amrabat, Olympiakos ve Real Betis. İki kulüple temas, hatta görüşme halinde. Amrabat'la da vedalaşacak ama bunlar böyle hadi gönderiyorum değil. Çünkü bu oyuncuların yıllık ücretleri yüksek. Bu sebeple bu kulüpler Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemek yerine diyor ki oyuncular, bana bonservisimi ver, ben hiçbir hak talep etmeyeyim, gideyim. Fenerbahçe de bonservis kazanmak istiyor. Diego Carlos sakatlığı vardı, yavaş yavaş takımla çalışmalara başlayacak ama Como ile devam eden, çok da böyle iki tarafı memnun etmeyen görüşmeler var. Çünkü Como Fenerbahçe'nin mevcut durumunun farkında ve Diego Carlos için bonservis ödemek istemiyor. Carlos da bonservisini almak istiyor. Fenerbahçe'de daha bundan 1,5-2 sezon önce ciddi bir bonservis bedeli ödediği Diego Carlos'tan para kazanmak istiyor. Beko İtalya yolcusu çok büyük olasılıkla bu isimlerle vedalaşacak. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yabancı kontenjanı için yeterli olmuyor. Gitme ihtimali olan isimlere artık bakacak. Şimdi Fenerbahçe'nin bazı isimlerle yolları ayırması lazım. Bu kontenjanı öncelikle bir ona getirecek. Artı bir tane de o dediğin takviye yapması için bir tane daha göndermesi lazım. Şimdi Ederson. Herkes Juventus ihtimalinden bahsediyor. Evet, Juventus'un çok ciddi bir ilgisi var. Fenerbahçe'ye ulaşmış. Resmi bir teklifi yok. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde kısa süre içerisinde Ederson'la görüşecek. Ve Dünya Kupası'nda, yani İstanbul'a gelmeden önce Ederson'la bir telefon görüşmesi yapmıştı Sayın Aziz Yıldırım. Ve takımda tutmak istediğini aslında iletti. Ederson'un da illa ben gideceğim diye de bir talebi yok. Doğru iletişimle Fenerbahçe Ederson'u tutmak istiyor. Şayet 25 milyon euro satın alma serbest kalma bedelini bir kulüp öderse Ederson'a güle güle. Ve ciddi de bir Fenerbahçe'ye limitlerde yer açmış olacak. Jadon Osterwolde, İsmail Kartal Jadon Osterwolde'yi sol bekte kullanmak istiyor. Şu an Fenerbahçe'ye gelmiş resmi bir teklif yok Jadon'la alakalı. Ve hoca bu fikirlerini Jadon'a da iletti. Hem sol stoperde Ake'yle alternatif hem de sol bekte kullanmak istediğini söylüyor. Bu durumda ne olacak? Archie Brown'a ne olacak? Fenerbahçe'nin kadrosunda, mevcut kadrosunda en büyük teklifi almış olan isim Archie Brown. Nottingham Forest'tan. Hala geçerli o teklif. Archie ile alakalı süreç takip edecek. Şayet şu durum var. İsmail Hoca Archie Brown'dan çok fazla memnun. Oyuncu da bu arada çok mutlu Fenerbahçe'den. Ama transfer durumu bu şekilde. Semedo Dünya Kupası'ndan döndü. Fenerbahçe teknik heyeti öncelikle Semedo'yu görmek istiyor. Semedo ne verir? Semedo nasıl bir oyun sergiler? Devamında Semedo'nun ayrılık ihtimali belirirse Fenerbahçe'nin sağ bekte şöyle bir planlaması en azından var. Konuşuluyor değil, var. Mimović çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Sağ bekte Mimović, Mert Müldür ve Oğuz Aydın. Bu üçlüyü kullanma planı var Fenerbahçe teknik heyetinin ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in de bu konuşmalarda zaten bulunduğunu söyleyelim. Semedo giderse Oğuz Aydın kesin olarak takımda kalır. Ama Semedo kalırsa o zaman benim yaptığım ve devamında sosyal medyada arkadaşlar böyle haber yalanlama işlerine de hayranlar bu arada. Yani yalanlamaya çalıştılar. O zaman Oğuz Aydın'la alakalı ayrılık ihtimalini Efe Can'la beraber böyle haberi yaparız ki Beşiktaş o kulüp. Bunu da Efe Can da haberleştirmişti. Evet. Biz de konuştuk. Devam edeceğim kadrodan. Fred, Atletico Mineiro ve Flamengo'nun iki kulübün çok net bir şekilde ilgisi var. Hatta Atletico Mineiro artık bunu teklif boyutuna döktü. Eğer bugün Fenerbahçe kulübü ya Fred biz seninle yolları ayırıyoruz derse Fred hemen gider. Fred de öyle İsmail Kartal gelene kadar Fred kalmak istemiyordu. Ama İsmail Kartal'dan sonra başka bir pencere açıldı. Ancak bu demek değil ki Fred vazgeçilmez bir oyuncu. Fred'le alakalı da devam eden Atletico Mineiro ve Flamengo ihtimalleri var. Anderson Talisca yıllık ücreti sebebiyle şu an yolları ayırmak kolay değil. Ama transfer dönemi sürecinde Anderson Talisca ile alakalı da bir şeyler yaşanırsa bana sürpriz olmaz. Onu da ekleyeyim. Dorge Lesnen'e ayrılacak.
4: Toparlayalım, bir reklama gideceğiz.
3: Çok hızlı toparlıyorum. Dorge Lesnen'e ayrılacak. Kesin gitmeyecek oyuncuları sıralıyorum ve bitiriyorum. Ake, Şikrinyar, Gündüz, Asensio, Vedat, Greenwood. Bu oyuncular asla gönderilmeyecek.
4: Peki, çok teşekkürler. Tabii programımıza devam edeceğiz. Sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz değerli izleyenler. Tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.
5: A Spor Radyo. Kim?

0: Asfor Radyo.
1: Değerli izleyenler, transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor Aspor ekranlarında. Evet, Erdem Akbaş, seninle devam etmek istiyorum yine. Fenerbahçe ile ilgili ayrılacak oyunculardan bahsettin. Fenerbahçe'de şu anda nasıl bir hava var? Aziz Yıldırım yeni başkan seçildi. Gelen transferler de var. Bir eleme maçı da oynanacak. İlk saat diliminde de bahsetmiştim. Söz senin.
2: Yani aslında sorduğun soruya yanıt vermek burada çok daha doğru olacak. O yüzden lafı, konuyu başka yerlere çekmekten ziyade direkt sorduğun soruya yanıt verim. Nasıl bir hava var ve Aziz Yıldırım nasıl etki etti? Aslında evet. Bunu soruyorsun. Yani biz burada çok fazla program yaptık ve ben hiçbir zaman geçmiş yönetimlere ya da mevcut yönetimlere böyle bir saygısızlık yapmak asla istemem. Niyetim de o değil. Şimdi Aziz Yıldırım rekor oyla geldi. Fenerbahçe tarihinin en fazla oy alan başkanı diye bugün Google'a yazdığınızda Aziz Yıldırım çıkıyor. Rekor oyla başkan seçildi ve 20 yılın üzerine geldi. 8 yıllık aranın ardından geldi. Şimdi Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye maddi olarak katacaklarından kastımız bu transferler. Bunu gördük. Şimdi Vedat Muriç La Liga'da gol krallığına oynayan bir forvetti. Takıma katıldı ve Fenerbahçe ilk resmi maçına çıkmadan geldi. Nathan Ake Manchester City ile hala devam edebilecek seviyede Dünya Kupası oynayan oyuncuydu. Kamp süreci içerisinde geldi. Greenwood, biz yine buradaki yayınlarda Sayın Aziz Yıldırım eğer duyduğum rakamlara bu transferi bitirirse alkışı hak ediyor demiştim. Ben ki biz o zaman rakamları da burada hemen oturduğum yerde paylaşmıştım. Hı hı. Çok ciddi bir mali başarıyla Greenwood'u getirdi. Yani Aziz Yıldırım'ın bir yönetici olarak, başkan profili olarak temel konu transferse transferde neler yapabileceğini gördük. Bu işin maddi kısmı. Manevi kısımlarına geleceğim abi. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin stadyumdaki koltuklarının tamamı laciverte boyanıyor. Bu bir talepti taraftarın, ama sadece taraftarın talebi olduğu için değil, oradaki görsel bütünlüğe ve detaylara dikkat ettiği için yapıldı. Samandıra'daki kapılardan tut, oyuncuların yattığı odalara kadar, duşlara kadar her şey yenilendi ve 20 gün içerisinde yenilendi. Ben bunun detayını sorduğumda orada çalışan emekçi kardeşlerimiz, abilerimiz sabah akşam çalışarak bu süreci 20 günde bitirdi. Devam edeceğim. Stadyumdaki soyunma odalarındaki dolaplar değişecek. Basın toplantısı odası değişecek. Ve bunların hepsi hangi süreçte oluyor? Aziz Yıldırım göreve geldi. Bir yıl sonra seçim var. Böyle şampiyonluktan başka hiçbir şey zaten sizi o koltukta tutamaz. Ama bir taraftan bunlarla uğraşıyor. Bunları yapmasına gerek var mı, örnek veriyorum? Yok. Baktığınız zaman takımı kur, şampiyon yap. Zaten devam. 3 yıl daha devam. Ama bunlarla uğraşıyor. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım biliyor ki şampiyonluk detaylarda gizli. O detaylar neler? Şimdi açacağım. Bunu asla ve asla Sayın Aziz Yıldırım'a veya bir yöneticiye övmek için anlatmıyorum. Fenerbahçe Greenwood'u tarifeli uçakla getirdi. Bunun sebebi Sayın Aziz Yıldırım'ın tamamen bu israfla alakalı, tamamen bu keyfi harcamalarla alakalı konunun üzerine çizmesiydi. Ve şunu dedi. Eğer özel uçakla gelmek istiyorsa bir futbolcu, kendi cebinden bu maliyeti karşılasın. Stadyumda bir imza töreni yapılmadı. Bunun sebebi 3 oyuncuyu aynı anda taraftara açık olmayan bir imza töreniyle yapması, 3 oyuncunun da birbirinden farkının olmadığını göstergesiydi. Yani Aziz Yıldırım bu detaylara dikkat ediyor. Samandıra'ya başkan seçildikten sonra Samandıra'ya gittiğinde, futbolcuların yattığı odaya girdiğinde söylediği cümlede şu oluyor. 20 milyonluk oyuncular burada mı yatıyor diyor. Ya şimdi bu detaylara dikkat eden bir tecrübe söz konusu. Bugün spor yöneticiliği diye bir bölüm var. Hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde. Spor yöneticiliği ile alakalı Türkiye'de birkaç tane isme gidin. Sayın Başkan, ben böyle bir makale ya da tez yazıyorum. Bana görüş verir misiniz diyebileceğiniz 3-4 insandan bir tanesi Sayın Aziz Yıldırım. Yani bu spor yöneticiliği Türkiye'de düzenli olarak 20 yıl boyunca yapmış, günahıyla sevabıyla bunu tamamlamış bir isim. Bu sebeple Aziz Yıldırım şunu biliyor. Şampiyonluk, Greenwood'u almak, şampiyon yapar ama Greenwood'a doğru imkanı, doğru çalışma ortamını, onun kişisel ihtiyaçlarını, onun konfor olarak...

0: alanını arttırarak da yapılabilir. Konfor alanını arttırmak Greenwood'u bir üst statüye konumlandırarak değil, oyuncuya haddini değeri geldiğinde bildirerek yapılır diyor Sayın Aziz Yıldırım ve bu uygulamaları hayata geçiriyor Batuhan.
1: Bir virgül koyalım. Son dakika gelişmemiz var. Chris Ulay Fiorentina'da geçtiğimiz günlerde de yine bu ekranlarda A-Spor ekranlarında sizlerle paylaşmıştık. Formasını giymişti Chris Ulay. Şu anda resmi bir açıklamada geldi. Fil dişili yıldız 30 milyon 61 bin euro bedelle İtalyan ekibine transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızı, parlayan oyuncusu Trabzonspor'da Chris Ulay'ı son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olduk. Tabii bu transferle ilgili de yine görüşlerinizi almak istiyorum. Ama onun öncesinde bir telefon bağlantımız da olacak. Sevgili Yunus Emre Sel. Şimdi ona bağlanacağız. Sevgili Yunus Emre, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Chris Ulay Fiorentina'da, detayları senden dinleyelim.
2: Aslında buradaki özellikle 61 detayı çok önemli. Çünkü Türk futbol tarihinin transfer satış rekoru da aynı anda kırılmış oldu şu an itibariyle. Trabzonspor Chris Ulay'ı bir yıl önce yaklaşık 5,5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Aradan geçen bir yıllık süre içerisinde oyuncu inanılmaz bir gelişim sergiledi ve Dünya Kupası'nda da çok iyi bir performans ortaya koydu. Yaklaşık 15-20 gündür Fiorentina kulübüyle çok yoğun temasları vardı Trabzonspor kulübünün. Bu temaslar sonucunda da 4 milyon 61 doları bonus olmak üzere toplamda 30 milyon 61 dolara bu transfer gerçekleşmiş oldu. Aynı zamanda hem Trabzonspor tarihinin hem de Türk futbol tarihinin transfer rekorlarından birisi daha tarihe geçmiş oldu şu an itibariyle. Trabzonspor için tabii bu sezonun en flash ikinci transferi. Daha önce de aslında Felipe Augusto'yu 20 milyon euro bedelle Rusya'ya göndermişti Trabzonspor. Şimdi yeni bir rekorda Çibuke Vivu'dan gelebilir. İki kulüp arasında, Fulham'la Trabzonspor arasında görüşmeler şu an itibariyle devam ediyor. Sağ kanat pozisyonu için de Trabzonsporlu yöneticilerin düşüncesi şu şekilde: Avusturya kampı perşembe günü başlayacak. Bu kampı kadar sağ kanat transferini sonuçlandırmak istiyor Trabzonspor. Şikankov, Osorio ve Presiani, bu üçten birisi çok yüksek ihtimalle perşembe gününe kadar Trabzonspor tarafından bitirilmeye çalışılacak.
1: Peki sevgili Yunus Emre Sel, çok teşekkürler aktardıkların için. Biz yayınımıza devam ediyoruz. Tabii rekor bir transfer. Bunu konuşmak istiyorum sevgili Emre Kaplan, sözü sana bırakayım. Trabzonspor çok önemli bir işe imza attı. Neler söyleyeceksin?
3: Ya, Ulay için beklenti zaten bu seviyelerdeydi. Trabzonspor özellikle yani geçtiğimiz sezon 5 milyon euroya kadroya katılırken bile o dönem Sayın Ertuğrul Doğan da, işte o dönemki yönetimi, Trabzonspor yönetimi de zaman zaman eleştirildi. Yani Fransa 2. liginden, Bastia'dan gelen bir oyuncuya niye 5 milyon euro veriyorsunuz? Yani bu oyuncuyla ilgili nasıl bir referansınız var ki bu parayı veriyorsunuz gibi bir eleştiriyle karşı karşıya kaldılar. Ama Trabzonspor kadrosuna katıldı. Fatih Hoca kendisine inandı, şans verdi ve oynatmaya da başladı. Çok güzel de performanslar gösterdiğini gördük Chris Ulay'ın.
4: Dünya Kupası'nda da çok iyiydi.
3: Devamında da Dünya Kupası'na kadar seyreden bir performans, seyreden bir süreç oldu Trabzonspor adına. Ve 5 milyon euroluk, 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncuyu 30 milyon euroyu beğenmediği bir duruma getirdiği bir hali yaşadık. Yani Trabzon taraftarları, çünkü sosyal medyada baktığım zaman 30 milyon euro rakamı telaffuz edildiğinde acaba biraz düşük mü, İşte daha yukarısına satabilir miyiz falan gibi tartışmalar vardı ama hakikaten çok çok büyük bir ders verdi Trabzonspor. Yani Türk futbolunda bu anlamda bir ders verdi. 5 milyon euroya aldığı bir oyuncuyu bir sene sonra 30 milyon euroya satarak Dünya Kupası'ndaki performansla, İbrahim'in dediği gibi, önemli takımlara karşı iyi performanslar ortaya koydu ve bugün itibariyle de İtalya'nın yolunu tuttu. Oradaki 61 detayı da sempatik bir detay olarak gözlerimize çarpıyor tabii.
0: İbrahim Uslu.
5: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın birçok etkinliğine katılma fırsatı bulmuştum. Hep şundan dem vuruyordu: rakiplerimiz gerçekten çok büyük bütçelere sahip, onlarla yarışmak için projeler üretmeliyiz diye hep bir vurgu yapıyordu başkan. Buradan kendisinin yönetimini ve Trabzon camiasını gerçekten kutluyorum. Formülü de tamamen scout transferleriyle çözmüşe benziyor Trabzonspor camiası. Ulay buna çok güzel bir örnek, ki Yunus Emre abinin bahsettiği Vivu transferi de gerçekleşirse O da onun için de bir en az 30 milyon eurolar konuşuluyor. Trabzonspor bu şekilde işte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta yarışabilecek pozisyonu.

0: pozisyona gelmiş olur. Yani gerçekten müthiş bir başarı hamlesi. Hatta ilk geldiği zaman ben yayındaydım. Trabzonspor Kasımpaşa ile oynuyordu. Yayında da bilgilere bakıp zikretmiştim Ulay'ın Trabzonspor'a imza attığını. O zaman yaşı çok dikkatimi çekmişti ve Emre de bahsetti. Bonservis bedeli 5 milyon euro. Şimdi Trabzonspor Türkiye'de scout transferini en iyi yapan kulüp konumunda. Sadece o değil, yaptıkları bütün transferlerde mutlaka bir scout kokusunu alıyorsunuz. Gerçekten Türk futbolunda ders niteliğinde transfer hamleleri yapıyor. Bu sezonda bunun devamını yapıyorlar. Aldıkları sol bek yine Dünya Kupası'ndan parlayan yıldızlarından biri oldu. Trabzonspor camiasını kutluyorum. Rakam gerçekten bana az geldi. 30 milyon euro, 5 milyon eurodan 30 milyon euro çıkması ve bunun azmış gibi hissedilmesi yine Trabzonspor'un çok büyük başarısı. Buradan kutluyorum camiayı.
1: Efecan Öztaş, sen neler eklemek istersin?
2: Olayı geçtiğimiz sezon özellikle bence derbi performanslarıyla Türkiye'de bir şok etkisi yarattı. Özellikle ben bir Galatasaray maçını hatırlıyorum. Burada İstanbul'da oynadıkları. Çok etkili oynamıştı. İlk orada ben aslında kendisini çok net izleme fırsatı da yakalamıştım. Çok kreatif bir oyuncu bence. Orta sahada önemli işlere imza attı. Fatih Tekke kendisine güvendi. Forma şansını verdi. Ki buradan Trabzonspor'un teknik ekibini kutlamak gerekiyor. Scout ekibini kutlamak gerekiyor. Ve bu ekibi kuran Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı tebrik etmek gerekiyor. Buradan ben Türkiye futboluna yön verdiklerini düşünüyorum. Nasıl transfer yapılır, nasıl genç isimlere gidilir, nasıl bu oyuncuları gelişimini sağlayarak daha sonrasında Avrupa'ya yol açmalarını sağlarlar. Bunun dersini veriyorlar. Biz bunu daha önce Porto'da, Benfica'da görüyorduk ama Trabzonspor'da aslında onların yaptıkları bu işleri Türkiye'ye taşımış durumda. Onu söyleyelim. Buradan ben Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ı tekrardan tebrik edeyim. Olay'ın Fiorentina'ya 30 milyon euro transferi çok büyük iş. Yani ben şok içerisinde aslında karşıladım bu transferi. Trabzon'un çok büyük transfer satış rakamlarını görüyoruz. Ki Beşiktaş'ta da Sayın Başkan Serdar Dalı gelmeden önce 5 sene oyuncu satamadığı bir dönem olmuştu. Yani 5 sene boyunca Beşiktaş hiç oyuncu satışı gerçekleştirememişti. O yüzden Trabzonspor burada bence Türk futboluna büyük bir ders veriyor.
3: Şunu ekleyeceğim abi. Uğurcan Çakır Galatasaray'a hangi ay gitmişti? Transfer dönemin son günü.
4: Eylül ayında geldi.
3: Trabzonspor 10 ay içerisinde Uğurcan, Olay'ı ve Augusto olmak üzere 80 milyon euroya yakın bir para kazandı.
0: Niu da giderse bu.
3: Niu da gitti 100 milyon diye. 100 milyon euro 10 ayda.
0: 110.
3: Hadi 110 olsun, seni kırmayalım, 110 olsun. 110 milyon euro para kazanıyor. Galatasaray'ın 4 yılda Süper Lig şampiyonluğunda elde ettiği paradan daha fazla para. Ya Trabzonspor yani şimdi şampiyonluktan sonra Trabzon camiasında, Trabzonspor camiasında şöyle bir hava oluştu. Bu sene de şampiyon olmamız lazım. Trabzonspor her zaman şampiyonluğa oynar ama bunları yaptığı zaman ayakta kalır ve şampiyonluğa oynar. Çünkü 3 büyük kulübün marka değeri itibariyle elde ettiği gelirle, taraftar sayısı da sebebiyle Trabzonspor'un ulaştığı gelirler aynı değil. Ama Trabzonspor işte bu oyuncu satışlarını yaparsa, ki bence bu sezon şampiyonluk yarışının en net favorilerinden bir tanesi olacak. Bu oyuncu satışlarıyla beraber de ekonomisini güçlendirirse 10 ayda 100 milyon euro kazanan bir kulüp konumuna geliyor. Bunda kimin payı var? Başta Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın payı var. Devamında gösterişten uzak, ön plana çıkmayan, ben yaptım demeyen yöneticilerinin çok büyük bir payı var. Fatih Tekke'nin çok çok büyük bir payı var. Ve bence Trabzonspor taraftarının da aynı şekilde çok büyük payı var. Yani Trabzon camiası, benim de orada çok fazla arkadaşım var Trabzon'da yaşayan. Bunlara önem verdikçe Trabzonspor şampiyon da olur. Ama biz popülist olalım, gidelim üst düzey yıldıza, bu kulübün 3 yıl boyunca ekonomisine zede verecek oyuncuyu alalım noktasına geri dönerse, işte o zaman şampiyon olamıyor. Trabzonspor bu işleri hep becermiştir. Sadece şu an bize rakamlar fazla geliyor. Trabzonspor hep oyuncu çıkaran bir kulüptü zaten. Kendi öz değerlerini de çıkaran bir kulüptü. Ben şaşırmıyorum. Emeği geçenleri de takdir ediyorum.
5: Tabii Ulay çok önemli bir oyuncu Trabzonspor'da. Belki de önümüzdeki günlerde Trabzonspor yeni bir Ulay'ı bulacak kendisine, bulabilir. Öyle bir potansiyeli.

0: Trabzon'un değil. Bunu tüm Türk futbolunun sorgulaması gereken bir soru bence.
1: Trabzonspor'un yaptığı transferleri de sormak istiyorum dilerseniz. Aral Şimşir rekor bir bedelle geldi Trabzonspor adına. Aral Şimşir'i sorayım sevgili Emre Kaplan sana.
2: Batuhan, genel olarak şunu konuşabiliriz aslında. Yani Türkiye'de bu transfer konusunda harcanan paralar özellikle bonservis noktasında bir anda çok ayrı bir seviyeye geldi. Yani Galatasaray'da mesela Gabriel Sara 18-19 milyon euroya transfer olmuştu ve Galatasaray'ın tarihinde en yüksek bonservisi ödediği oyuncuydu. Ama şu anda o rakam herkes için çok kolay telaffuz edilir hale geldi. Çünkü Victor Osimhen 75 milyon euroya alındı. İşte bugün Beşiktaş Trossard'ı 20 milyon euroydu yanılmıyorsam.
3: 18+2'ye aldı.
2: 18+2 20 milyon euroya alıyor. Fenerbahçe'nin bu seviyede transferleri var. Bu bonservisler artık biraz kolay telaffuz edilir ve kolay harcanır hale geldi. Türkiye Ligi'nde de, Türk takımları içinde böyle bir durum söz konusu. Onun dışında ya, Trabzonspor özeline gelecek olursak Aral konusunda yani belki de bu riski alabilmelerinin sebebi, yani risklememin sebebi şu, ciddi bir rakam ödenecek Aral için. Bu riski alabilmesinin sebebi Trabzonspor'un zaten sezon başında, yani daha doğrusu transfer sezonun başında Renato Augusto'nun satılacağı belliydi. Ulay için de belli seviyede teklifler olduğunu biliyordu Trabzonspor yönetimi. 30 milyon euroya biz bu oyuncuyu göndeririz. Hatta Sayın Ertuğrul Doğan yanılmıyorsam bizim yayınımıza da bunu söyledi. İki oyuncu için biz 50 milyon euro civarında bir beklentimiz var demişti. Bu yani beklenti derken bu çok böyle hayalperestlik değil. Hakikaten ciddi anlamda ellerinde olan tekliflerden bahsettiği bir durumdu. Ve onun karşılığında bir yatırım yaptı Trabzonspor. Daha önce görmediğimiz seviyede işte Aral konusunda yapılan yatırım, bonservis yatırımı, devamında yine sol bek için Sidney Cabral ismi için yapılmış olan yatırım. Trabzonspor bu sistemin işlediğine güveniyor. Bir kere gördüğümüz şey o. Yani bu seviyede oyuncular alındığı zaman, bu şekilde, bu yöntemle oyuncular alındığı zaman 5'e alırsak 30'a satarız, 10'a alırsak 50'ye satarızı artık Trabzonspor yönetimi içselleştirmiş durumda ve ona göre hamleler yapıyor. Ve işte Aral konusunda zaten buna benzer bir örnek. Galatasaray ile ilgili de zaman zaman Aral'ın ismi anılmıştı. Oradan yine referans vermem gerekirse, Galatasaray yönetimi o dönem Barış olduğu için, işte genelde sol açık oynadığı için Aral, Barış ellerinde olduğu için Aral için çok bir hamle yapmayı gerekli görmedi. Ama Trabzonspor için, milli takımda da son dönemde görmüştük, belki kadroda da olabilirdi Dünya Kupası'nda Aral, yani o anlamda bir tercih de gerçekleşebilirdi. Hem Trabzonspor için hem milli takım için önemli bir oyuncu, önemli bir ekleme olduğunu düşünüyorum ben.
1: Peki Galatasaray'la devam etmek istiyorum. Galatasaray ilk resmi transferini bitirdi geçtiğimiz günlerde. Ogu Çukwu'yu kadrosuna kattı. Galatasaray'da tabii yine bir en çok beklenen transfer hamlesinden birisi de 10 numara transferi. Galatasaraylılar bir 10 numara bekliyor. 2 sezondur hasret kaldı Riz Mertens'den sonra bir 10 numara arayışında taraftar. Neler söyleyeceksin, sözü sana bırakayım tekrar.
2: Valla yani taraftar kadar Okan Hoca da, yöneticiler de şu anda hakikaten o 10 numaranın hasretini yaşıyorlar, açıkçası onu söyleyebilirim. Galatasaray yönetiminde işte Ugo Çukwu hamlesi şu anda ilk yapılmış somut hamle. Ümraniye maçında da gördük. İyi bir futbolcu. Zaten yani hem scout ekibinin hem teknik heyetin beğendiği bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, işte orada belli değerlendirmeler var. Scout gibi oyuncularla ilgili değerlendirme yaparken A plus'tan başlayıp A artı A gibi böyle bir değerlendirme yöntemi var. Orada A plus değil ama A seviyesinde görülen bir oyuncu. Okan Hoca da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajlarda Ugo Çukwu'yu Chelsea'ye gitmeden önceki dönemden beri takip ettiklerini söylemişti. Bu isim artık Galatasaray'ın oyuncusu. Problem yok yani burada zaten. Ama bundan sonra ilk yapılması planlanan hamle, ilk düşünce 10 numara konusunda. Orada da şöyle bir fikir ayrılığı olduğunu görüyorum ben. Ya da nasıl söyleyeyim, tam net bir fikre varılmadığını görüyorum. Çünkü Galatasaray uzun süredir Can Uzun transferi için ciddi bir mesafe kat etti. Ciddi bir mesai harcadı. Ve bu konuda da görüşmeler devam ediyor. Yani oyuncu tarafıyla zaten çok uzun zamandır Galatasaray ve Can Uzun arasında görüşmeler devam ediyor. Kulübüyle de bonservis konusunda belli bir aşamaya gelindi. Ama yöneticilerin bir bölümü Can Uzun isminin şu anda özellikle de işte Beşiktaş, Salah alıyor, Trossard'ı alıyor. Fenerbahçe Greenwood'u alıyor gibi. Yani böyle yıldız isimler şu anda Türkiye

0: anılırken ve Türkiye'ye gelirken Can Uzun ismini biraz yetersiz görüyorlar. Yani isim olarak yetersiz görüyorlar. Taraftarı heyecanlandırma anlamında biraz yetersiz gördüklerini hissediyorum. Bu yani dışarıdan bir gözlem olarak söylediğim bir şey. O yüzden Galatasaray biraz daha böyle üst seviyedeki, daha doğrusu isim olarak üst seviyedeki, öyle söyleyeyim, oyuncularla ilgili bazı girişimler yapıyor. Bunlardan bir tanesi Bruno Fernandes. Galatasaray'ın aslında geçtiğimiz kış döneminden beri çok yakından ilgilendiği bir oyuncu Bruno Fernandes. O dönem Manchester United'da bir hoca değişikliği olmasa, Michael Carrick göreve gelmese muhtemelen Galatasaray forması giyeceğini de söylüyor o dönem o görüşmeleri yapan yöneticiler. Yani bu benim görüşüm ya da benim düşüncem değil. Ama o dönem hakikaten o Manchester United, Manchester City maçı var. Michael Carrick'in göreve geldikten birkaç gün sonra oynanan. United o maçı 2-0 kazandı. Orada bir çıkış yakaladı. Eğer o maçı kazanmasa ya da sadece o maç özelinde değil tabii ki, Carrick takıma bir yukarı doğru inme kazandırmasa Bruno Fernandes'le biz anlaşıyorduk diyor Galatasaraylı yöneticiler. O yüzden böyle bir durum vardı. Hala da devam ediyor bu istek. Yani yönetim tarafından da hoca tarafından da bugün piyasada dolaşan isimler üzerinde baktığımızda hem başkanın hem Sayın Abdullah Kavukçu'nun hem de Okan Buruk'un hemfikir olduğu böyle en içlerine sinen isim Bruno Fernandes. Ama kolay bir hamle mi, kolay bir transfer mi? Ben açıkçası hep şu tarafından bakıyorum. Yani Bruno Fernandes'i Manchester United niye satsın şu anki durumu itibariyle ve Bruno Fernandes niye Türkiye'ye gelsin? Yani ben kendi açımdan çok bunu çok bir mantığa oturtamıyorum. Bruno Fernandes çünkü dediğim gibi geçtiğimiz devre arasında evet United kötü gidiyordu. Kendine bir çıkış yolu arıyor olabilirdi. Ama şu anda yani Michael Carrick de yeni bir yapılanmaya giriyorlar. İşte ona göre transferler yapıyorlar. Yeni sezonda onun bölgesine transferler de yapıldı bu arada. İşte Tielemans'ı aldı Manchester United. Onun dışında Chelsea'den bir orta saha oyuncusu daha aldılar. Yani onları hesaba katabiliriz ama yani bir yapılanma var. Bu takımın kaptanı Galatasaray'a, Türkiye'ye niye gelsin bu oyuncu sorusu benim kafamda hep bir soru işareti olarak var. Galatasaray yönetimi bu işin olabileceğine inanıyor. Muhakkak ki bununla ilgili somut doneleri var, somut görüşmeleri var. İşte 40 milyon euro civarında bir bonservis istendiği söyleniyor Bruno Fernandes için. Oyuncunun da Osimhen'in bugün aldığı maaşa yakın bir rakam istediği söyleniyor. Bunlar karşılandığı takdirde ki şunu net olarak söyleyeyim. Yani Galatasaray yönetimi hem Sayın Başkan hem Sayın Abdullah Kavukçu Bruno Fernandes derse ki yani ben birazcık böyle Türkiye'ye gelme yönünde bir irade ortaya koyduğu takdirde bütün maddi taleplerini karşılamaya hazırlar. Onda bir sıkıntı yok. Yani 15 milyon euro mu maaş? Tamam veririz. İşte 40 milyon euro bonservis tabii ki pazarlık yapılır ama veririz. Yani Bruno Fernandes'i çok çok önemli olarak görüyor zaten Galatasaray. En önemli isimlerden bir tanesi olarak da ön plana çıktığını söyleyebilirim Batu.
1: Tabii 10 numarayı konuştuk ama bir diğer konuşulan mevki de özellikle Mauro Icardi'nin vedası sonrasında Osimhen'i yedekleyecek bir forvet adayı. Konuşulan isimler var yine. Matvey Ponomarenko, Tottenham'ın oyuncusu Matis Tel. Bu isimler geçiyor şu anda söylenti olarak. Tabii senin de bizlere aktarabileceğin bir söylenti varsa.
0: Hemen somut olarak ismi söyleyeceğim. Matis Ablin ismi. Nantes'ta forma giyiyor Fransa'da. Okan Hoca'nın en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Hem forvet alternatifi olarak hem de kanat alternatifi olarak. Hatta şöyle söyleyeyim ben bunu, bu ismi geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam yayınlarda şöyle ifade etmiştim ismini vermeden. Okan Hoca, yani Okan Hoca'nın istediği bir isim olduğu için söylüyorum. Hoca sol kanatta oynayacak bir oyuncu, aşağı yukarı da 20 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var oyuncuyla ilgili. Bunu başkana iletti, bir sol kanat istiyor şeklinde bunu ifade etmiştim. Oyuncunun direkt olarak ismini bugün itibariyle söyleyebiliriz artık. Matis Ablin ismi. Nantes'ta forma giyen oyuncu. Direkt olarak yani transfer listesinin birinci sırasında diyemem. Çünkü orada Ponomarenko da var. İşte Ukraynalı oyuncu da var Galatasaray'ın istediği ama Ablin de Galatasaray'ın yakından takip ettiği, almak istediği ama tabii Ponomarenko ile ilgili şöyle bir durum var. Galatasaray'ın orada bir satın alma opsiyonuyla kiralama durumu söz konusu olabilir. O yüzden Galatasaray'a daha yakın olarak adlandırabileceğimiz bir isim olabilir. Ablin direkt olarak bonservisiyle aşağı yukarı 20 milyon euro civarında bir talep var. Galatasaray bu talebi karşılarsa bu oyuncuyu direkt kadrosuna katar. Okan Hoca'nın da beğendiği

0: istediği, başkanın da onay verdiği bir isim bu arada. Ben o gün bunu paylaşırken biraz başkan tarafından sanki birazcık böyle yani bir olumsuz bir yaklaşımla karşılandığını biliyordum. O gün itibariyle bilgim o yöndeydi ama bugün sorduğumda, öğrendiğimde başkanın da yönetiminde bu oyuncuya, bu isme çok sıcak baktığı şeklinde. Ablin Galatasaray'ın ciddi anlamda şu anda ilgilendiği, kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi.
1: Mevcut kadro içerisinde geleceği merak edilen oyuncular da var. Onları da sormak istiyorum sana. Örneğin Davinson Sanchez, bir diğer örnekse, bir diğer oyuncuysa Wilfred Tsingo. Bu iki oyuncunun ayrılığı konuşuluyor. Bunun hakkında ne diyeceksin?
0: Mevcut kadro diyebilir miyiz ama yani geçtiğimiz sezondan devam eden isimler olarak aslında Lemina ile biraz başlamak lazım Batuhan burada. Tabii. Lemina ile ilgili bir sözleşme yenileme süreci vardı. İşte Okan Hoca verdiği röportajlarda Lemina ile devam ediyoruz dedi. Yöneticiler benzer şeyleri söyledi. Anlaştık, işte imzaladık, el sıkıştık falan gibi şeyler söylendi ama Mario Lemina ile Galatasaray şu anda henüz yeni bir sözleşme imzalamış durumda değil. Galatasaray'ın sezon öncesi kampı başlayalı 12-13 gün oldu. Mario Lemina'nın da işte milli takım falan gibi ekstra bir durumu olmadığı için aslında izin talep edebileceği bir durum yok. Zaten oyuncu da İstanbul'da. İstanbul'a geldi. Okan Hoca son röportajlarından bir tanesinde işte tesiste çalışıyor, takımla birlikte falan gibi bir ifade kullandı ama ben şunu biliyorum ki, net ifade edeyim. Mario Lemina canı istediği zaman, çok net ifadeyle bunu söyleyeyim. Çünkü yani oyuncuyu da suçlayacak bir şey yok bu arada. Sözleşmesi yok şu anda. Canı istediği zaman tesise geliyor. Bireysel olarak spor salonunda antrenmanını yapıyor. Ertesi gün tatile gidiyor. Çeşme'de takılıyor iki gün. Sonra bir daha dönüyor. Bir daha spor salonunda çalışıyor. Falan gibi bir durumda. Yani burada oyuncuyu suçlayabileceğimiz bir durum yok. Ben o anlamda söylemiyorum bunu ama Galatasaray'ın da sözleşme yenileme konusunda yaptığı girişimlerde şu anda bir ortak nokta bulunmadı. İşte imza parası ekstra istediği söyleniyor. Yıllık ücret konusunda ekstra talepleri olduğu söyleniyor. Ben açıkçası bunlara çok ikna olmuş durumda değilim söylenen şeylere. Hatta teyit edemediğim ama duyduğum şeyler var. İşte Mario Lemina'nın burada İstanbul'da yaşadığı evin kirasının ödenmediği kulüp tarafından. Yanı sıra işte okul, çocuklarının okul taksidinin ödenmediği gibi bazı bilgiler var. Bunlar teyit edemediğim bilgiler. O yüzden çok net bir şekilde söyleyemiyorum ama bir anlaşmazlık olduğu kesin. İşte Mauro Icardi sürecinde de benzer durum yaşandı. Galatasaray çok büyük bir efsanesine biraz da kalbini kırarak aslında göndermek durumunda kaldı. O yüzden Mario Lemina konusu henüz bir çözüme kavuşmadı. Galatasaray'ın bence yani Mario Lemina biraz öte yandan görünüyor olabilir ama Galatasaray'ın yeni sezondaki aşağı yukarı bütün planlamasını belirleyebilecek isimlerden bir tanesi. Çünkü yabancı sınırındaki kontenjan itibariyle bugün Mauro Icardi resmi olarak açıkladı artık Galatasaray'a gönderdiğini. 9 yabancısı var. Mario Lemina eğer bu denklemin dışında kalırsa 8'e düşer. Yoksa devam edilecekse 9 ve sadece şu an elinde Galatasaray'ın bir tane kontenjanı kalıyor. Senin bahsettiğin isimlere gelecek olursak Davinson Sanchez ve Wilfried Tsingo konusunda, Sanchez için Como'nun geçtiğimiz sezondan beri ilgisi var. Geçtiğimiz sezonun transfer döneminin son anlarında, yani son günlerinde bir teklif yaptılar. O dönem Galatasaray hayır diyemediği için 50 milyon euro istiyorum dedi. Kibarca hayır dedi. Bugün de ben yani Como'nun çok daha ciddi bir şekilde bu transferin üstünde olduğunu düşünüyorum. Aldığım bilgiler de yani Sanchez'in de artık biraz ayrılık fikrini değerlendirmeye başladığı yönünde. Yani Davinson Sanchez burada çok mutlu. Maaşı gayet iyi. 5 milyon euronun üzerinde bir para kazanıyor Galatasaray'dan.
1: Yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon zam yapılmıştı.
0: Evet, yani güncelleme iyileştirme yapıldı. Doğru ifade iyileştirme.
1: Evet, iyileştirme diyelim.
0: Güzellik diyecektim bana. Hakikaten iyileştirme yapıldı. 5 milyon euronun üstüne çıktı Davinson Sanchez'in maaşı. Ya ben Davinson'u da biraz yani tanıyorum. Kişisel olarak da tanıyorum. İşte burada ailesiyle birlikte iki tane çocuğu var. Eşiyle birlikte evden çok fazla çıkmayan, buradaki hayatından çok mutlu olan bir adam. Yani böyle çok Como Gölü'ne ben ayaklarımı uzatsam da bir Como Gölü manzarasını izlesem diye onun heyecanını duyan bir adam değil. Ama kariyeri itibariyle bu teklifi değerlendiriyor şu anda. Galatasaray'dan aldığına yakın bir yıllık ücret teklifi var. Galatasaray'ın talep ettiği bonservislere çıkılırsa, ki bu 30-35 milyon euro civarında, oraya çıkılırsa ben çıkılabileceğini düşünüyorum. Oradan aldığım izlenim o yönde. Davinson'la bir yol ayrılığı olabilir.

0: olabilir. Çünkü bunu yani altını dolduracağım şey de şu, Galatasaray yönetimi bugüne kadar stoper takviyesiyle ilgili çok fazla çalışma yapmıyordu. Son dönemde biraz stoper oyuncularına da bakmaya ve onlarla ilgili durumları değerlendirmeye başladılar. Singo konusu, yani Galatasaray bugün gerçekten Singo'ya bir teklif gelse çok mutlu olur açıkçası. Bugün işte Inter iddiaları ortaya atıldı. Inter'in kiralama olabilir, bonservisiyle olabilir tekliflerinden bahsedildi ama Singo'nun Galatasaray'daki maaşı çok yüksek. Davinson'la bahsettiğimiz maaşa aşağı yukarı aynı, hatta belki biraz daha üstü bile olabilir Singo'nun Galatasaray'dan kazandığı para. Özellikle de son dönemde işte bu sakatlıkla ilgili üst üste yaşadığı durumlar. Yoksa Singo gerçekten çok, yani potansiyeli çok yüksek bir oyuncu, yeteneği çok tartışmaya açık bir oyuncu değil. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da iyi olduğu dönemde gösterdiği performanslar da çok iyi ama o sakatlık problemi ve maaşı biraz sanki Galatasaray'dan ayrılığına engel olabilecek gibi duruyor.
1: Peki, çok önemli bilgiler aktardın. Çok teşekkürler. İbrahim Uslu, senden de Galatasaray hakkında bir yorum rica edeceğim genel olarak.
2: Herkesin merak ettiği bir soru daha var aslında. Onu Emre söylemedi, ben sorayım. Bayern Münih'in 10 numarası Musiala, o da çok konuşuluyor. Onunla ilgili var mı bir bilginiz?
0: Ya şöyle, 10 numara konusunda dediğim gibi en başta onu anlatmaya çalıştım zaten. İşte şu an mesela Can Uzun Galatasaray adına gerçekçi bir hedef. Galatasaray'ın görüştüğü, belli bir seviyeye getirdiği, yani 40 milyon euro her şeyiyle birlikte full paket 40 milyon euroya Galatasaray bugün istese, bugün Dursun Özbek dese ki biz Can Uzun transferini bitiriyoruz, 40 milyon euroya bu transferi bitirebilecek durumda. Ama orada şöyle bir detay var. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın transferleri yanı sıra bunlardan bağımsız olarak Galatasaray taraftarının beklentisi de biz bu takıma bir yıldız istiyoruz düşüncesi var ya, o 10 numara transferi için Galatasaray henüz bir karar vermiş değil. Yani biz Can'ı mı alalım, yerli işte. Can konusu bu arada Okan Hoca tarafında şöyle değerlendiriliyor. Okan Hoca Can'ı bir 10 numara olarak değil sadece, yanı sıra işte sol açıkta da oynar, sağ açıkta da oynar, forvette oynatırız gerekirse. Yani çok yönlü bir oyuncu olarak görüyor Can'ı, o ayrı. Ama orada dediğim gibi işte Musiala menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Oradaki durum da şu: geçtiğimiz sene Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda bir sakatlık yaşadı Musiala, ki Alman milli takımında yedek pozisyonuna düştü. O jenerasyonun en yetenekli oyuncusu, bugünkü Alman milli takımının aslında en yetenekli oyuncusu, birinci sıraya yazacağın oyuncu.
2: Bayern Münih'te yerine transfer yaptı, o yüzden çok bu dedikodular çıktı zaten.
0: İşte Bayern Münih'te de ya bir sene bir kendini bulsun, bir kendine gelsin bu adam. O sakatlığın etkilerini bir atlatsın, bir yerde oynasın, geri dönsün, biz değerlendirelim gibi bir yaklaşım var. O yüzden Galatasaray'a önerilmiş pozisyonda ama çok ciddi şeyler var orada. Ya çok ciddi beklentiler var. Bonservisini zaten alabilmen çok mümkün değil.
2: Çok büyük isim zaten. Gelirse Osimhen etkisi yaratacak konuşuluyor ki yaratır.
0: Yani 3 haneli rakamlar telaffuz ediliyor bonservisi için. Yani bugün işte herhangi bir İngiliz oyuncu bile Premier Lig içerisinde 100 milyon euroya transfer yapıyor zaten. Piyasa çok ayrı bir noktaya geldi de Musiala da rakam anlamında o seviyelerde. Bir de yani o, evet, Bayern Münih'in düşüncesi var, kiralayalım bir yerde oynasın, ama o Türkiye Galatasaray olur mu çok emin değilim açıkçası.
2: Şimdi Galatasaray Icardi ile yolları ayırdı. Biz zaten bunu öngörüyorduk. Ama Galatasaray yönetiminin burada çok geç kaldığını düşünüyorum. Acayip bir yıpratılma söz konusu. Yani normalde sen Galatasaray'sın, bir deadline verirsin, atıyorum 15 Temmuz bize son kararını ver. Karar verilmediği takdirde de bunu açıklarsın. Icardi ile yollar ayrıldı, İşte geri dönüş olmadı. En azından kendi yıpranma payını azaltmış olursun. Şimdi taraftarın bir kısmı Icardi büyük bir figür, bir kısmı yönetimi fazlasıyla eleştiriyor. Icardi'yi niye tutmadınız, İşte istediğini niye vermediniz ya da İşte bu süreç niye bu kadar uzadı diye fazlasıyla eleştiri. Şimdi Lemina konusuna geldiğimizde kişisel görüşüm, ben Lemina ile yolların ayrılması tarafındaydım. Çünkü yaş itibariyle fazlasıyla da sakatlık yaşıyor ve Galatasaray'ın dinamik takımında temposuyla gitgide düştüğünü söyleyebilirim. En azından kendi futbol görüşüm bu yönde. Galatasaray Lemina ile, bir de tabii bu yabancı sınırı da artık belli oldu, 10+4. Bu yabancı kontenjanını Lemina'ya vermeli mi? Bence vermemeli. Neden bunu söylüyorum? Galatasaray'da artık hedef Şampiyonlar Ligi'nde bir üst seviyeye çıkabilmek. Artık ligi çözdüklerini düşünüyor camia. Çünkü 4 yıllık bir şampiyonluk söz konusu. Bunun rahatlığı var. Ama

0: rakipleriniz birer birer yıldızları indiriyor. Bu da üzerinde fazlasıyla stres ve baskı oluşturuyor. Nitekim taraftar da haklı. Geçen sezon daha transfer döneminin başında Leroy Sané'yi getirmişsin. Taraftarı buna alıştırmışsın. Süper Lig'de 4 yıllık bir şampiyonluk serisi. Avrupa'da son 16 görüldü. Bu sene hedef en az son 8. Ama transferde yaprak kımıldamıyor. Hugo Çukwu transfer edildi. Bir kısım iyi transfer derken büyük bir kesim yine eleştiriye devam ediyor. Bu da aslında taraftarın içini rahatlatmış bir transfer değil. Galatasaray'da fazlasıyla mevki açığı var. Bence kanat transferi yapılmalı. Zaten santrofor elzem. Ve stoper hiç konuşulmuyor. Bence Davinson Sanchez ayrılmasın, Singo ayrılmasın. Galatasaray'da mutlaka bir stoper transferi yapılmalı. Yani sadece Abdülkerim'le bir sezon bence bu sene geçmeyecek. Çünkü hedefler artık daha da arttı. Şampiyonlar Ligi'nde bir üstünü hedefliyorsanız artık daha iyi oyuncularla, daha genç, daha dinamik oyuncularla devam etmeniz gerekiyor. Dünya Kupası da aslında bize iyi bir referans gösterdi. Futbol sürekli güncellenen bir oyun. Artık fizik gücü yeteneğin bazı yerlerde önüne geçmeye başladı. Bunun için de daha genç ve dinamik atletik oyunculara ihtiyacınız var. Bunun için Galatasaray'ın mutlaka kadrosunda özellikle kulübesini de güçlendirmeli. Bugün Ahmet Kutucu ayrıldı. Yani yine hiç konuşulmuyor ama kanat rotasyonunda da ben Galatasaray'ın zayıf kaldığını düşünüyorum. Şimdi bir dünya yıldızı gelecek orta sahada. Bunu biz de zikrediyoruz. Diğer basın mensupları arkadaşlarımız da zikrediyor. Ama sadece 10 numarayla çözülecek bir iş değil. Galatasaray'ın diğer stoperlere de büyük yıldız transferi yapmalı. Çünkü hedefler doğrultusunda hem Şampiyonlar Ligi'nde bir yere gelinmeli hem de rakip takımların yaptığı transferler üzerinde fazlasıyla baskı oluşturuyor. Galatasaray 4 yıllık bir şampiyonluk sonrası taraftarı en mutsuz takım konumunda şu an. Bunun tek sebebi transfer. Ve olmaması da gerçekten çok ilginç. Yani hiç mi acaba bir ön çalışma yok? Ben mutlaka olduğunu düşünüyorum. Bakalım transfer süreci Galatasaray adına merakla bekleniyor. Tabii direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi yönetimi de bu konuda fazlasıyla rahatlatıyor. Yani süreç nasıl bir yere evrilecek ben de fazlasıyla merak ediyorum.
1: Sevgili Emre Kaplan, Renato Niega'nın da geleceği çok konuşuluyor sorular arasında. Onunla da ilgili istersen bir şeyler ekleyelim.
2: Niega az önce aslında Ulay'dan bahsederken aklıma gelen isimlerden bir tanesi Niega'ydı. İşte Trabzonspor o dönem, yani Ulay'ın geleceği, ulaşacağı noktayı biraz tahayyül ettikleri için, gördükleri için onun yerine düşündükleri isimlerden bir tanesiydi. Ama o dönem Galatasaray'ın transfer ettiği bir oyuncu oldu. Geçen sene çok fazla forma şansı bulamadı. Hatta yani ilk oynadığı maçlarda böyle taraftarın çok da olumlu yaklaştığı, tribünlerden olumlu reaksiyon alan oyunculardan bir tanesiydi. Sene başında da bu sezona başlarken de işte o tatil sürecini iyi geçiren oyunculardan bir tanesi. Bireysel çalışmalarını iyi yapmış oyunculardan bir tanesi. Fakat orada şöyle bir durum var. Şimdi bir açmaz var aslında. Yani 10+4'te o kontenjanın içerisinde yer alıyor Niyaga. O yüzden Galatasaray ve Okan Hoca bu oyuncuyu değerlendirebilir. Orta saha rotasyonumuzda kalsın. İşte yabancı sınırında zaten o artı dördün tamamını ben dolduracağını düşünmüyorum Galatasaray'ın yapacağı transferlerin ardından bile. Bir tane isim olarak kalsın diye de düşünebilir. Bir yandan da Niyaga'ya ciddi bir yatırım yapıldı. 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Genç bir oyuncu, 18 yaşında, işte bugün itibariyle belki 19'a falan girmiş olabilir ama genç bir oyuncu. Bu oyuncunun gelişimini de sekteye uğratmamak adına, yani Okan Hoca'nın vereceği karar şu: ben Niyaga'ya önümüzdeki sene 20 maçta işte ne bileyim 2000 dakika süre verir miyim, vermez miyim? Bunu değerlendirecek Avusturya kampındaki hazırlık maçlarıyla da birlikte. Sonrasında da eğer bu süreyi vermeyeceğini düşünürse biz Niyaga'yı kiralık verelim. Bir yerde o süreyi başka bir takımda bulsun, kiralık olarak gittiği takımda bulsun ve gelişimini sürdürsün. Yani bu hem Galatasaray'ın menfaatini hem de oyuncunun menfaati düşünülerek yapılacak bir hamle olarak değerlendirilebilir Batuhan.
0: Bu arada bugün Portekiz'den bir haber çıktı. Niyaga'ya Portekiz'den kiralama teklifi geldi diye biz yayına girdiğimiz saatlerde.
2: Olabilir yani. Port zaten oradan gelmiş bir oyuncu. Juve'den yanılmıyorsam gelmişti Renato Niyaga. Portekiz'de bir karşılığı olan bir oyuncu zaten. Galatasaray'ın da dediğim gibi Okan Hoca burada bir karar verecek. Ben bu oyuncuya verir miyim? 2000 dakika, 1500 dakika, 2000 dakika neyse. Bunu verir miyim yoksa oyuncuyu

0: verelim, başka bir yerde kiralık olarak devam etsin mi gibi bir yaklaşımı, düşüncesi olduğunu biliyorum.
1: Ama oyun tarzı olarak da taraftarın sevebileceği bir profil. Ben de çok takip ettim. Oyuncu dikine ve uzun paslarla taraftarın gönlüne girebilir. Biraz fazla top kaybı yapıyor. Onu çözdüğü takdirde Galatasaray...
0: Ya hoca da şunu söyledi. Topu kaybediyor ama kaybettiği topu da geri alıyor dedi mesela son Ümraniye maçından sonra. Söylediği şey oydu. Evet, top kaybı yaptığını görüyoruz ama kaybettiği topu da hızlıca geri alıyor dedi. O yüzden yani o riski alması bizim için problem yok gibi bir ifadesi oldu.
1: Zaten konucunda kaybetmediği takdirde A+ oyuncu olacak.
2: Peki toparlayalım. Son sözlerinizi alayım. Sevgili Erdem Akbaş, seninle başlayayım. Kapatacağız.
3: Fenerbahçe'de yarın basın toplantısı var. Gornik Zagreb maçı öncesi. İsmail Kartal ve bir futbolcu saat 16'da basın toplantısı düzenleyecek. 18'de yine basın açık antrenman var. Biz de orada olacağız. A-Spor ekranlarında kalsınlar. Fenerbahçe ile ilgili hem basın toplantısı hem antrenmanı aktaracağız. Diyelim, bu kadar benim söyleyeceğim.
2: Peki, çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Aspor Radyo'yu
1: değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
3: Hoş geldin Ogün.
2: Hoş bulduk.
1: Ogün çok uzun bir süredir yoktu bizimle.
2: Dün yayınlardın, beraber değildik.
1: Biz de bayağıdır denk gelmiyorduk.
2: Tabii. İmajını da değiştirmişsin bu arada.
1: Görmeyeli. Bir şeyler.
2: Yeni bir imaj. Biraz Yeşilçam havası.
3: Sıcaktı değil mi o gün?
2: Hava gitmeden önce haberleri vardı ya.

0: Avrupa'da ondan o kavruluyor sonra falan. Gittiğimiz ilk gün sağanak yağış vardı.
1: İyi, yağışa denk geldi.
0: İkinci gün yine yağış vardı. Yani öyle çok acayip bir sıcaklık olmadı ya bizim kamp döneminde.
2: Slovenya kadar sıcak değildir herhalde. Maribor'daki kamp kadar.
0: Orası epey sıcaktı. Yani bu kez gittiğimiz dönem itibariyle yani karışıktı. Yağmurlu olan gün vardı, sıcak olan gün vardı. Gün içerisinde birkaç mevsim yaşadığımız oldu. Zaten hasta oldum 4. 5. gündü.
2: Geçmiş olsun.
0: Geri kalan günleri hastalıkla geçirdim kampta yazın ortasında. Teşekkür ediyorum.
1: Artık eskisi kadar uzun süre yurt dışı kamplar olmuyor. Çünkü bunu özellikle sordum Furkan. Biraz hava koşulları da etkiliyor. Genelde zaten o gün de Beşiktaş'ı takip etti. Ben Galatasaray keza. Kayak merkezleri seçilir biraz. Oksijen hakikaten de böyle 1-2 saat erken uyanırsın. Temiz hava ama
0: Mustafa Denizli'nin kriteridir mesela.
1: Sıcaklık boyutunda öğlenleri oksijen iyi sıcak bastırıyor. Tabii.
0: Mustafa Hoca'nın kriteriymiş. Geçmişte kamp yerini seçerken analiz ettirilmiş. Rakım vesaire oksijen seviyesi. Ona göre kamp tesisini belirlermiş. 900 metre ve üzeri yerlerde kamp yaptırılmış. Bunların farklı farklı tabii ki futbolcuların
1: ama tabii şu da oluyor. Şampiyon olduğun zaman muhakkak o sezon kampını tekrar orada tekrarlamak istiyorsun. Bir uğur denemesi de yapar takımlar. Onu da biliyorum yani.
2: Galatasaray'ın bu sezon kampı 23 Temmuz'da mı başlıyordu?
1: Önce 7 Temmuz'da Kemerburgaz'da sezon açıldı. Bir iki haftalık süreç ki Cuma günü Ümraniyespor Lig hazırlık maçını oynadı Galatasaray. 23 Temmuz hafta içi. Çarşamba, Perşembe günü o süreye gidecek ve iki hazırlık maçı oynayacak. İki İtalyan takımıyla. Monza, Venezia ile. Ama kapanış yine Kemerburgaz, hatta Aslantepe'de de Villarreal maçıyla. Sezonu zaten açan takım Galatasaray, bir Cuma maçı. 14 ya da 15, Ağustos. 14 Ağustos oluyor Çorum maçıyla. Onun bir hafta öncesinde de Aslantepe'de son hazırlık maçını oynayacak. Ama tabii o gün Beşiktaş'ı takip ediyor. Fenerbahçe'yi görüyoruz artık. Eleme maçları olduğu için otomatikman doğal olarak Fenerbahçe Beşiktaş sezonu erken evet, hazırlanmak durumunda
2: tabii
1: kaldı.
2: Galatasaray'ın Avusturya'ya gideceği tarihte mesela Beşiktaş ilk resmi maçını oynayacak. Fenerbahçe oynamış olacak hatta ilk resmi maçını, sezonu açmış olacaklar. Transfer dönemini artık yavaş yavaş hareketlilik artmaya başladı transfer konusunda. Beşiktaş Muhammed Salah gündemini tabii ki o gün Şahinoğlu'na soracağız. Gündemde başka isimler de var. Leo Pereira ismi konuşuluyor. Pierre-Emile Højbjerg ismi yine orta saha bölgesi için konuşuluyor. Oğuz Aydın konusu var. Biraz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konu. Galatasaray'da tabii ki Leslie takviyesinden sonra yine bir sessizlik var. Bruno Fernandes ismi çok fazla konuşulmaya başladı son birkaç saattir özellikle. Trabzonspor'da artık Olay'ın ayrılığı resmiyete döküldü. Fiorentina bu transferi resmi olarak açıkladı. Transferin nabzını konuklarımızla birlikte tutacağız. Dilerseniz Salah konusuyla başlayalım. Futbola gönül veren, yani futbolu seven herkesin şu anda merak ettiği konu, yani sokakta eminim ki sizlere de çok fazla soruluyordur Muhammed Salah konusu. Bu görüşmelerde son durum nedir? Bugün Sayın Başkan'ın Arap basınına yapmış olduğu bir açıklama vardı Salah konusunda. Özellikle evet, menajerinin taleplerinin komisyonunda biraz artış %35 seviyesine çektiği yönünde Sayın Başkan'ın açıklaması olmuştu. Nedir görüşmelerde şu an son durum o gün Şahinoğlu?
0: Yani sen aslında birkaç cümleyle süreci özetlemiş oluyorsun. Dün akşam saatlerinde prensip olarak bir anlaşma iki taraf arasında var. Çünkü Vincenzo Italiano ve onun dışında sportif direktör Önder Özen'in kendisiyle bir görüşmesi var ve burada da olumlu bir geri dönüşü var. Bu toplantı daha ziyade teknik açıdan yapılan bir toplantı. Oyuncunun durumuyla ve Italiano'nun planlarıyla alakalı bir toplantıydı. Burada karşılıklı görüş alışverişlerinde iki taraf da çok olumlu ayrıldı. İşin finansal boyutu Salah'la değil, Salah'ın avukatıyla, temsilcisiyle yapılıyordu. Burada da bir prensipli anlaşma aslında oldu. Devamında yani tabii ki bunu haberleştirildi vesaire derken başkanın ifadesiyle astronomik rakamlar talep edildi, ek talepler sonrasında. Ek taleplerin 5 milyon euro kadar olduğu belirtiliyor bu arada. O başkanın ifade ettiği anlaştığımız rakamın dışında astronomik şeyler istendi. O seviyelere çıkıldı denilen şey 5-6 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Ama Beşiktaş'ın tavrı, Sayın Başkan'ın tavrı net. Anlaşılan, prensipte söz kesilen rakamın

0: ücretin üzerine, o paketin üzerine çıkılmak istenmiyor. Daha fazlasını vermeyeceğini ifade ediyorlar. Bugünkü açıklamayı da sen de söyledin. Hatta salağın da bundan haberi yoktur diye bir ifade gördüm.
1: Evet, Sayın Başkan diyor ki menajer kendi komisyonunu %35'e yükseltti. Salah'ın da bu rakamlardan haberdar olduğunu düşünmüyorum.
0: İşte o yükseltil normalde yani şeydir ya, menajerlik ücretlerinde %10 olarak tek şey yapılır. %35 demek işte aşağı yukarı bu 5 milyon euro seviyelerine geliyor. Yani ama şu an iptal yattı, transfer gerçekleşmiyor gibi bir iklim yok Beşiktaş'ta. Bunu da belirteyim. Hatta yani gayet şu an biraz zaman sayılıyor sadece.
2: O gün rakam verebilir misin? Şöyle rakam. Yani şu an mevcut Beşiktaş kadrosunun örneğin Orkun 5 milyon euroya imza atmıştı. Trossard 6,5. Salah için ne verecek Beşiktaş?
0: Salah için toplam paketi 12.
2: Yani tabii doğal olarak nasıl hani Galatasaray'da Icardi 10, Sané 12 alırken Osimhen 21 alıyor. Aynı mantık.
0: Net ücret olarak söylemiyorum yalnız bunu. O da toplam paket dememin sebebi bu. Net ücretin dışında bir kolay diye adlandırılan bonus, bir de başarı bonusu. Bu sezon sonunu etkileyecek sıralamayla alakalı, Şampiyonlar Ligi katılımı vesaire, bu tarz. Ve içerisinde tabii ki imaj hakları vesaire gibi konular var. Çünkü imza parasının olmadığı bir sözleşme konuşuluyor ortada. Salah zaten buraya getiriyorsanız imaj hatlarını bir şekilde o sözleşmeye ekleyip siz de onun imajından faydalanacaksınız.
1: Bir sponsor desteği olabilir mi?
0: Yani Beşiktaş camiasının bu konuda bir desteği olabilir elbette. Bunu ilerleyen günlerde görürüz. Bakın başkan bu konuda ne açıklama yapacak, ama böyle bir beklenti var Salah'la ilgili. Sonuç itibariyle Muhammed Salah transferi gerçekleşirse, ki Beşiktaş'ta hani sadece bir futbolcuyu, önemli bir futbolcuyu almıyorsunuz. Bir markayı da aynı zamanda transfer etmiş oluyorsunuz. Yani birçok şeyi beraberinde buraya çekiyorsunuz ve dolayısıyla hani bu markanın ardında olmak isteyecek insanlar ortaya çıkar. Bu tarz transferlerde kendini öne atacak olan, destek verecek olan insanlar ortaya çıkar. Bu Galatasaray da bunu yaşamıştır geçmişte. Fenerbahçe de yaşamıştır.
1: Galatasaray
0: yani
1: bunu Icardi'de sanırım yaşadı.
2: 4 milyon eurosu 6+4. Osimhen'de
1: de.
2: Evet. Osimhen'de 15+6 ya da 16+5, yani tam yanılmayayım 5-6 milyon euro. Ki orada da Başkan Dursun Özbek çok net garanti aldı. Ve yeni sezonu devam edecek Osimhen, o parası için de anlaşmalar yapıldı. Zaten 3 reklam anlaşması hazır. Yani bir şekilde o parayı Galatasaray kasasından çıkmayacak aslında.
1: Bunu hatırlıyor musun? Victor Osimhen'in transfer sürecinde menajerlik komisyon oranı %10 muydu?
2: %10'unu bilmem, oradaki gariplik şuydu. Josh Gad'de komisyon aldı. Yani Osimhen'in menajeri dışında mesela o Erden Timur dönemi ben hatırlamam. Erden Timur döneminde bir tane menajer alırdı oyuncuyu getiriyorsan vesaire. Ama George Gard arabuluculuk ettiği için Osimhen transferinden de pay aldı, onu biliyorum. Çünkü ama bu transferlerde yani menajerler ödeme yapıyorsun Furkan yani. Ben o yüzden de aslında hani ben çok menajer ismi zikretmiyorum. Menajerleri konuşuyorsak da George Gard'ı güzellemesi yapmıyorum. İş yapıyor sonuçta. O getirdiği oyuncuların hepsinden doğal olarak komisyonunu alacak tabii.
1: Bugün birkaç kişiyle bu Salah komisyon konusu açıklandıktan sonra, yani Sayın Başkan'ın açıklamalarından sonra konuştuğumda, çünkü Osimhen'in transfer sürecinde de benzer durumun olduğunu, o dönem onun da menajerinin komisyonunu biraz yüksek tuttuğunu örnek vermişti birkaç kişi, o yüzden
0: böyle çok oyuncu sordu. Vardır yani sadece yıldız oyuncu diye tabir ettiğimiz oyuncular da değil, bazen normal bir yabancı oyuncu transferinde de bir anda 3-4 tane menajer ortaya çıkıyor.
2: Tabii.
0: Yani temsilci
2: herkes Türkiye haklarından oluyor.
0: Tabii herkes bir hak talep eder. Ama Muhammed Salah sürecini özetledik. Yani Salah ile bir zaten teknik ekibin yaptığı bir görüşme var. Teknik tarafta bir görüşme var. Gayet olumlu. Burada forma giymek istiyor. İstanbul'da ailesinin bu noktada çok büyük etkisi olduğunu da belirtelim. Çünkü yani Beşiktaş'ın yaptığı teklifin çok üzerinde bir Suudi Arabistan teklifi var aslında önünde. Hatta MLS'den de benzer noktalarda bir teklif var. Ekonomik olarak bunu değerlendiriyor olsa, yani işin ekonomisine bakıyor olsa, önünde çok daha abartılı teklifler var. Ama işin ekonomisinden ziyade hala hedef ortaya koyan bir oyuncu olarak değerlendiriyoruz. Çünkü yaptığı görüşmede bunu da ifade etmiş. Oynamak isteyen, kendini hala Avrupa arasında göstermek isteyen, yani Avrupa ligleri içerisinde göstermek isteyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Ailesinin de İstanbul'la ilgili yaşamaya dair çok olumlu düşünceleri var ve ısrarı olduğu belirtiliyor. Artık zaman sayacağız biraz. Biraz Salah'ın geri dönüşü beklenecek. Hatta buradan

0: temsilcisi ayrılırken birkaç iki gün önce buradaydı. Buradan ayrılırken
1: Remy Abbas
0: 2-3 gün içerisinde Remice. Tekrar görüşürüz ifade. Ya yani 1-2 gün içerisinde tekrar görüşürüz ifadesiyle buradan ayrıldı zaten. O yüzden hani bugün yarın başkanın buluşması bekleniyor ifadeleri var ortada. Yani şu an sadece Salah tarafından bir haber gelmesi ve başkanın da kendisiyle yüz yüze gelmesi bekleniyor.
1: Yunanistan'da sanırım Salah
0: oradaydı ama için. Sanırım bugün ayrıldı. Öyle biliyorum. Ailesiyle birlikte şu an milli takımdan arkadaşlarıyla birlikteydi. Milli takımdan bir arkadaşının yanılmıyorsam bir düğününe katıldı. Oradan ayrıldı diyebiliyorum. Şu an ailesiyle birlikte. Nerede, ne zaman, saat kaçta buluşulacağı henüz net değil. Ama şu an bizim beklentimiz iki tarafın bir araya geleceği noktayı...
1: Yani hazır bu kadar yakına gelmişken acaba Yunanistan'da...
0: Sen diyorsun bir de Bodrum'da da yatırımları var. Tabii, acaba Bodrum'a evet. da uğrar
1: Geçen
0: mı?
1: Geçen yaz Bodrum'dan sanırım bir yazlık satın
0: evet,
1: alıyor.
0: Yazlık almış, yatırım yapmış. Hazır diyorsun bu kadar yakındayken evet, acaba...
1: Buraya kadar gelmişken
0: mı?
1: Yani görüşme acaba...
0: Acaba Bodrum'da mı
1: olacak olsa, falan. Bodrum olur, ne bileyim. Mikanos olur, Yunanistan olur.
0: Bodrum güzeldir ya, Bodrum'da olur değil mi?
1: Mehmet Hocam peki... Biraz saha içinde nasıl bir etki eder, bunu da konuşalım istiyorum. Yani çok büyük bir isimden bahsediyoruz.
2: Günlerdir övüyoruz, öveceğiz ama bende iki soru işareti. O iki soru işaretinden iş işten geçtikten sonra değil, şimdi dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Birincisi, Salah çok önemli bir isim. Hakikaten geçen sevgili Kerem Canbulat'la yaptığımız programda beni ikna etti yani. Kariyer olarak bile hakikaten bizim ülkemize... en kariyerli Afrikalı oyuncu diyebiliriz. Yani ben Roberto Carlos'u ayrı bir yere koyuyorum. Sonuçta yıllarca dünyanın en iyi sol bekidir Real Madrid'de. Fenerbahçe'nin 100. yılının ardından transfer ettiği bir isim. Yine Galatasaray'da Drogba'yı. Keza işin aktif konuşuyorsak Osimhen çok büyük transferdi. Salah da kesinlikle Türk futbolundaki ilk 5 isimden biri olacak. Ama şimdi şu noktadayım. Bu isimleri saydım. Benim aklıma 2 isim geliyor. Robin van Persie ve Falcao. Yaş olarak da baktığımızda Salah gibi artık hani Premier Lig'deki misyonlarını tamamlamış diyebiliriz. Falcao Monaco'daydı. Oradaki problem şuydu. Van Persie için Fenerbahçe'nin tek yarıştığı kulüp Beşiktaş'tı. Galatasaray Falcao'yu getirirken kimseyle yarışmadı. Şimdi bendeki şuradaki soru işareti Beşiktaş'ın biraz bu transferde, şimdi o gün bahsetti MLS'ten, Suudi Arabistan'dan. Hiç mi Avrupa'dan bir takım hani niyetlenmez Salah?
1: Biraz soru işareti.
2: Benim için bu soru işareti. Galatasaray'da bunun örneklerini çoğaltırım. Yani Galatasaray'da çok şahit olmayan. Yani bazen hani bu oyuncunun ne işi var diyorsun hani baktığında. Evet, Salah gibi bir ismi şu an 34 yaşında. 30 yaşında getiremezsin zaten. Son sezonunda düşüş başladı. Şimdi birinci soru işaretim bu hani. Avrupa'dan takımlarla yarış halinde olmaması Beşiktaş'ın. Yoksa Salah için... Suudi Arabistan'a tabii ki Beşiktaş çok daha cazip bir seçenek. Artı kızlarına çok düşkün olduğunu biliyoruz. Kızların eğitim içinde İstanbul gayet güzel. Yani yabancı oyuncuların bu anlamda burada gayet, ki Müslüman bir oyuncu içinde İstanbul en iyi seçenek. Bunu ben Belhanda ile Feghouli'den çok net biliyorum. Onlar da yine o dönem için piyasası olmayan oyunculardı. İkinci soru işaretimi de şöyle açıklamaya çalışayım. Artık futbol teknikten fiziğe evriliyor diyoruz. Ben kendimce şunu cevabını vermeye çalışayım izleyicilere. Bir City örneği var. Guardiola ile bence çok net son 10 yıla hükmettiler. City'den çıkan oyuncular, işte ligimizde kimi gördük? İlka ile Ederson'u. Ben onu çoğaltırım. Arsenal'e giden Gabriel Jesus ya da şu an Sterling nerede diye size sorsam. Yani Sterling düşünüyorum şimdi City'den ayrıldıktan sonra nereye gitmesi. Hemen cevabını bulamıyorum. Yani şundayım. City'den ayrılan oyuncuların bir pestili çıkıyor.
1: Sterling
0: Chelsea
2: mi?
1: Hala Chelsea'de mi acaba?
2: Yani şunu aslında ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
0: Arsenal, Chelsea, oralarda.
1: Ben bakayım siz yani devam edin.
2: Benzerini Liverpool'a da uyarlarım. Klopp'la çalışmış oyuncular. Çünkü baktığımızda Liverpool'da City'ye kafa tuttu. Salah'ın zaten efsane olma sebeplerinden biridir. Yani iki tane Premier Lig şampiyonu dışında Şampiyon Ligi şampiyonu, üstüne iki tane de finali var şu an Liverpool'da. Klipsiz. Tabii ya yani şundayım.
1: Son
2: aslına bakarsan. Şunu anlatmaya çalışıyorum Furkan.
0: City'den sonra Chelsea'ye gitmedi mi?
1: Chelsea'den de Feyenoord yapmış. Şu anda bonservisi elinde.
2: Yani işte son dönemlerde böyle Liverpool, City, bu tip takımlarda böyle yıllarca oynamış oyuncular ayrıldıktan sonra biraz fiziksel olarak yıpranmış oluyorlar. Yani İlkay Gündoğan dedim, Ederson dedim, Sterling dedim. Biraz daha kafa yorsam daha oyuncu sayısı bulurum. Mesela bir Anderson vardı ön libero'ları. Suudi Arabistan'a gitti, sonra

0: saldı onu Premier Lig. Yani olmuyor. Biraz ona da bakıyorum. Çünkü hani Liverpool'da yaptıkları hakikaten kolay işti. Bir de Klopp'un oyunu da yıpratıcı bir oyundur. Önde baskı tabii yapıyorsun, öyle çok kaçak dövüşmüyorsun. Ha, bir Messi gibi istisna var. Gitti 3 sene Amerika'ya, Amiens abiyle boş viteste takıldı. Yine Dünya Kupası'nda neler yaptığını gördük. Salah için hani belki bu lig ona çok hafif gelecek. Ama iki tane soru işaretini paylaşayım. Onun dışı yani bir kere hani şunu söyle, Beşiktaş tarihini saygısız gibi algılanmasın. Yani Pepe'leri de gördük, Guti'leri de gördük ama yani en büyük oyuncu olur. İmza atmış. O anlamda o heyecan. Türk futbolunun yani
1: Beşiktaş
0: da
1: tarihinin en büyük transferi olur.
0: Hadi şimdi Galatasaraylısı, Fenerbahçe'si, Trabzonspor'u biraz duygusal yaklaşacak. Hani benim takımımda oynamış Roberto Carlos'u, Drogba'yı işte atıyorum kimseyle değişmem diye de. Şimdi Beşiktaş'ta ben Guti ile Pepe derim kafadan. Hani böyle baktığım zaman Salah çok başka bir isim. Yani hakikaten ki o Guardiola bizim jenerasyon için bence bir numara futbolda. Futbol değiştirmiş bir isim. İspanya'ya nasıl etki etti. Yine şimdi İngiltere milli takım bile Guardiola City'de çalıştıktan sonra bir ara finalleri zorlamaya başladı.
1: Doğru.
0: Guardiola'ya kafa tuttu. Klopp onun da baş aktörü Salah'tı yani. O yüzden de hani Salah'ın Liverpool'da yaptıkları hakikaten zaten işin istatistik kısmında mı inanamadım. Editör arkadaşlarımız harika bir barko hazırlamışlardı o gün. Yani
1: rekor barkosu.
0: Rooney ile işte Henry ile Drogba ile falan. Artı ben şeyi de çok beğendim oradaki detay. Deplasmanda en çok tabela yapan oyuncu zaten Salah, bence özel kılan o Furkan şundan dolayı. İç saha oyuncusu diyemezsin, her formasyonda var. Set hücumunda da oynar. Geçişte de oynar. İzleyicileri de hatırlatayım, muhtemelen o gün de hatırlayacak. Guardiola kenardaydı. Alisson Becker uzun top attı degajla. Depar attı. City'ye o galibiyet golünü attı yani. Reper Galatasaray'a bu sezon attığı gol akıllara gelsin. Soluna çekip ayak içi köşeye bıraktı.
1: Şimdi biraz
0: çok özel oyuncu.
1: Biraz uzun bir barkovu. Ben şöyle özetleyeyim Mehmet Özcan'ın bahsettiği.
0: Çok çok güzel.
2: 23 Salah, madde var orada.
1: Evet, Salah Liverpool'da forma giymeye başladıktan sonra kırdığı rekorlar ve geride bıraktığı oyuncular, yani Salah'tan önce o rekorlar kimlere aitti? Salah Liverpool'a geldikten sonra kimlere geçti? Mesela Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı oyuncu da Drogba'yı geride bırakıyor. Salah işte Robbie Fowler'ı geride bırakıyor başka bir rekorda. Ryan Giggs'i geride bıraktığı bir rekor var. Thierry Henry var, Wayne Rooney var, Fabregas var, Luis Suarez var. Yani Premier Lig tarihine hatta Steven Gerrard var. Liverpool formasıyla mesela tabii. Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu. Yani Gerrard'ın 21'miş, Salah'ın 47. Neredeyse iki katına çıkarmış o rekoru. Kırmış bir de iki katına kadar.
0: Ya en iyi tartışması hep tartışılır Furkan, sana göre bana göre, ama şu bir gerçek. Premier Lig tarihinin bir 11'ini yapsak, yani orada hücum hattının bir yerine Salah sıkıştıracaksın.
1: Sağ önüne Salah
0: yazarsın. Bir yere yazarsın Salah. Evet,
1: katılıyorum. Yani Liverpool tarihinin en golcü 3. oyuncusu, 2 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.
0: 2 tane de kaybettiği finali de hatırlatıyorum. Yani o Liverpool'un finallere çıkması da başarısı. Hatta bir tanesini izleyiciye hatırlatalım. O gün de o isimle birlikte hani takip etti. Karius mahvetmişti o finali.
1: Evet,
0: iki tane yediği golle, yoksa Salah o zaman da, hatta Ramos Salah sakatlamıştı.
1: Doğru.
0: Yani Liverpool'un biraz maç içinde gücünü düşürmüştü. Diğer finalde de Salah bayağı vurdu. Kurtuğa maçın adamı oldu 1-0 yani. Az buz işler yapmadı ama tekrar söylüyorum, hani tekrarlamak olacak belki ama iki tane soru işaretim var Furkan. Birincisi Beşiktaş'ın bu transferde Avrupa'dan bir takımla yarışmaması. İkincisinde Liverpool'un ve Premier Lig'in yıpratma oranı diyorum yani. Çünkü hakikaten yıpratıcı bir lig. Tam bir de maç sayısına bak. İlk kez bu sene 41-42, hep 50 maç oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani yıllarca.
2: Bu sezon biraz sebebi Arne Slot'ta olan durumu da malum. Sezon başında sıkıntılıydı.
0: Haklı, orada Salah haklı.
2: Geçen sezonun sonunda başlayan bir hikayeydi ki kendisi çıkıp açıklamalarda bulunmuştu. Ayrılabileceğine dair yaşanan sıkıntıları açık açık ifade etmişti yani. Hocasıyla anlaşamadığı bir tablo vardı ortada. Mesela belki de Jürgen Klopp olsaydı Salah'ın Liverpool'daki durumu daha farklı olabilirdi. Hala daha. Yani geçtiğimiz sezonun düşüşünden bahsediliyor. 12 gol 10 asiste tamamladı bu arada. Süre bazlı olarak da bakmak gerekiyor. Yani 22 gol katkısını verdi Liverpool'da o süre içerisinde. Bir önceki sezon tabii ki 55 gol katkısı falan o şekilde tamamladı ama ben şuna bakıyorum. Salah 2-3 sezondur mu aşağıya doğru inişte? Yoksa tek bir sezon mu var bunun içerisinde? Bir sezon mu?

0: O da geçen sezon anlaşamadığı bir teknik adamla olacak mı olmayacak mı kadroda olacak mı işte takımda kalacak mı tartışmaların içerisinde başlangıçta zaten çok fazla değişiklik yaşadı. Sonrasında devam ederek oynadığı bir sezon. Şimdi hani biraz o yüzden Falcao'dan ya da diğer oyunculardan ayırıyorum. Ben şimdi sürekli olarak bir düşüş trendinde olan bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Yani 9 sezon üst üste harika. Geçen sezonu da 12 Salah gol standartında değil diyoruz.
1: Evet, kendi seviyesinin altında
0: kaldı. 12 gol 10 asistten bahsediyoruz bu arada. Yani bahsettiğimiz seviye hani 12 gol 10 asist 22 gol katkısıyla ayrılıyor Liverpool'dan. Sadece kendi standartıyla ölçülüyor. Yani dolayısıyla burada sürekli düşüşte olan bir oyuncu izlenimi bence çok doğru bir yaklaşım değil. Hani peş peşe 2-3 sezon bunu yaşar tamam derim. Ki yani Fenerbahçe'den Robin Van Persie örneği verildi. İşte Falcao'dan örnek var ortada ama onların durumu daha farklıydı ki özellikle Falcao'nun sakatlıklarla beraber o düşüş İkisi başlamıştı. Robin Van Persie'de de böyle bir durum ortaya çıkmıştı ama Salah'ta sakatlıkla alakalı da bir sorun yok. Böyle bir tablosu da yok ortada mesela. Bu sezon 5 ya da 6 maç oynayamadı. 2 ayrı periyotta. 3'er maç bu şekilde. Bir önceki sezon sakatlığı yok. Mesela teknik olarak bir görüşme yapıldı dedim ya kendisiyle. Evet. Orada fiziksel durumunun gayet iyi olduğunu, kendisine gayet iyi baktığını, şu anda da hala çalışmalarını yani Dünya Kupası'nın ardından da bunu devam ettirdiğini ifade ediyor. Zaman zaman da bu arada sosyal medya hesabından paylaşımlarını da yapıyor. Görebiliyoruz. Yani Muhammed Salah ben açıkçası Türkiye'ye gelme şansı ihtimali varsa çok tartışamam yani üzerine. Bahsettiğimiz oyuncu çok ikonik bir oyuncu. Zaten Premier Lig'le alakalı olarak şu an İngiltere'de yaşayan ya da İngiltere dışındaki futbol severlerin birçoğunun da Premier Lig tarihine bir numara diye yazdığı isim. Bir değilse iki yazdığı isim. Bu tartışmaların içerisinde hadi diyoruz. Dolayısıyla hani onu burada izlemek bence futbol sever olarak herkesi mutlu edebilecek bir senaryo. Ve ayrıca şunu düşünüyorum. Salah bir kanat oyuncusu ama yeri geldiğinde merkezde oynayabilen bir oyuncu. Forvet arkası bunu da ifade ediyor bu arada. Merkezde de değerlendirilebilecek bir oyuncu. Ben biraz bizim ligimizin bek performanslarını falan düşünüyorum. Yani Salah'la mücadele etmek o kadar kolay bir iş olamaz burada. Beklerimiz malum. O kadar kaliteli bekler yok ligde. Yani dolayısıyla ben çok büyük etki edeceğine inanıyorum. Galatasaray'ın birileri sana örneği var ortada. Fiziksel olarak da iyi bir noktada değildi geldiğinde. Öyle değil mi?
1: Sané bir de yaş olarak Salah'tan 4-5 yaş farkı ama Sané Salah kadar zaten iyi büyük oyuncu değil yani. De, Salah çok büyük
0: bir
1: oyuncu.
0: Bir de şöyle yani hani Sané'de de mesela son sezonunda
1: o da yıprandı. Bayern'de
0: sıkıntılıydı.
1: Kulüpler şampiyonası oynadı. İzin yapamadan geldi. Ya ben bu konuya
0: biraz ritim bulduğunda kısaca burada iş yapmaya başlıyorsun. Yani zaten çok savunma problemi vesaire olan birlikten
2: benim
0: bahsediyoruz.
2: Benim aklıma şu geldi mesela Mehmet Özcan İşte Avrupa'da özellikle hani oyuncunun bu transfer döneminde çok talebi olmamasından evet. bahsetti ki doğru. Şu ana kadar Salah'la ilgili Avrupa'da en azından Beşiktaş dışında herhangi gibi kulübün adını duymadık. Ama burada acaba biraz maddi konular olabilir mi sebep? Yani Avrupa kulüplerinin özellikle Avrupa'daki işte büyük ligler, biraz daha büyük takımlar ya da orta seviye takımlar artık çok fazla yüksek bütçelere de sahip değiller. Biraz
0: şu
2: daha
0: Vlahovic'le takım bulamadık ona bakarsan evet. mesela.
2: Yani o da en iyi teklifi şu ana kadar Beşiktaş'tan aldı. Bu yönde
0: Liverpool
2: haberler var.
0: Kendisi ne yaptı? Teklif 6 milyon euroydu.
2: Ya bu acaba biraz rakamlarla alakalı olabilir mi maddi konularla? Avrupa'da şu anda herhangi bir teklif almamış olması Salah'ın Mehmet Özcan.
1: Ya ben çok maddiyatla ilişkilendiremeyeceğim çünkü o günün bahsettiği rakam 12 milyon euro. 12 milyon euroyu Salah'a verirsiniz. Bir Türk takımı banko verir ama örnek veriyorum 12 milyon euronun da Premier Lig, İtalya Ligi'ndeki karşılığı 7-8 milyon euro yani. Oradan da siz 7-8 milyonluk bir teklif yaparsınız. Muhtemelen oyuncu Avrupa'da kalmak isteyip 1005 büyüklükte kariyerini devam ettirebilir. Genelde yazılı olmayan kuraldır. Bizim takımlarımız o tip liglerdeki oyuncuları kendisine çekmek için iki katı olması, iki katına yakın teklifler sunar. Ben demin Liverpool'daki yıpranma payı dedim. 9 sezon oynadı değil mi Liverpool'da
2: evet.
1: Furkan?
2: 2017 ve 2026 arası.
1: Tamam. 9 sezona bir de 2 sezon Roma'yı ekle. Ben Roma'da 2 sezon oynadı diye hatırlıyorum. Çünkü
2: doğru. 2015-2017.
1: Roma Salah'ı sattıktan sonra Cengiz Ünder'i aldı. Bir sezon Fiorentina'sı var. Chelsea demiyorum çünkü Chelsea

0: kadar kendini ait hissedecek, o takım aidiyet. Biraz o duygusal faktörler de tabii ki performansı belirleyici olur. Ben sadece hani Salah hep övüyoruz. Tabii ki öveceğiz. Çok özel oyuncu ama aralarda hani o olumsuz olabilecek özellikleri de söylemek gerek hani detay olarak. Sonra iş işten geçtikten sonra çünkü kıymeti kalmıyor. Ha tabii ben bunları söylüyorum. Önder Özen hayli hayli bunları hesaplamış. Sonuçta futbolu nasıl kafa yorduğunu biliyoruz Önder Özen'in. Salah bu anlamda hani İtalyano ve Önder Özen'in de inisiyatif alması zaten oyuncuya güvendiklerini gösteriyor.
1: Futbol severlere de soralım. Onların mesela Salah konusundaki düşünceleri nasıl, gelirse Beşiktaş'ta nasıl katkı sağlar, onu da bizimle Instagram üzerinden paylaşabilirler. Gelirse nasıl bir rol verilmesini bekliyorsun taktiksel anlamda? Yani çünkü biz hep sağ kanat forvet olarak Salah'ı
2: sadece öyle değil
1: Liverpool'da
2: yani,
1: izledik.
2: Hücum hattı sol hariç her yerde oynatılır.
1: Beşiktaş'ın şablonu nasıl olacak? Formasyon. Sen çünkü kampı da takip ettin. Mesela İtalya'yla alakalı merak edilen konulardan birisi bu. Tek 6 çift 8.
2: Şu anki 4, tablo 3, 3 yani. Bir Salah'a bağlı biraz değişiklik olabilir merkeze yapılacak transfer. Yani normalde bir 8-10 varyasyonu düşünüyorduk. 8-10 arkada bir 6 numara gibi düşünelim. Şu an daha ziyade Orkun'un yanına tamamlayıcı bir 8 düşüncesi var.
1: Bir 8 transferi de mi o zaman gündemde?
2: Tabii orta saha alınacak. 6-8 numara oynayabilen bir profil alınacak.
1: Ayrılık olurum sence orta sahada?
2: Yani
1: Selah Endidi.
2: Olma ihtimali var. Endidi ile ilgili bazı ilgi, teklif, sözlü olarak diyelim mevcut. Lakin Beşiktaş burada Endidi'yi aldığı rakamın biraz daha üzerinde, birkaç milyon euro da olsa üzerinde bir çıkışta vermek istiyor. Suudi Arabistan'da Eldiria istedi kendisini. Burada da konuşulan rakamlar 7 milyon euro seviyesindeydi. Ama Beşiktaş onu çift tane yapabilmenin peşinde. Sonuçta hani Endidi ayrılırsa da Endidi'nin yerine orada bir profil çekmesi gerekiyor. Üzerine tabii. Bu arada hani Endidi'den daha iyisini alması gerekiyor. Endidi'den daha iyisini alırken de dolayısıyla bonservis olarak da Endidi'den daha fazlasını ortaya koymanız lazım. Tüm bunları düşünerek Beşiktaş o rakamı biraz daha yukarı çekmeye çalışıyor. Ayrılacak oyuncular var ama şu an ayrılacaklar vesaire hani bu gündem maddeleri çok Beşiktaş'ta işlemiyor ve konuşulmuyor.
0: Ben
2: şu an tek beklenen şey Muhammed Salah'ın ne zaman geleceği, nasıl geleceği, gelecek mi bu sorular.
1: Birazdan ben de sana soracağım o
0: biraz,
1: soruları. Önden bir spoiler vermiş olayım.
2: Ne zaman araya gidiyoruz?
0: Konuyu değiştirmiş olacağım belki ama o güne sormak istiyorum. Galatasaray Lemine'ye yaptığı teklifi revize etmeyecek. Galatasaray ile Lemine anlaşmazsa, Lemine Beşiktaş'ın gündemine gelir mi?
2: Güzel. Açıkçası şu an pek zannetmiyorum.
0: Şundan dolayı mesela. Yani böyle Endidi dediği için mesela Endidi'den çok daha iyi bir oyuncu Lemine.
1: Katılıyorum. Ve bence daha ihtiyacı olan profil Beşiktaş'ın orta saha olarak. Yani Mario Lemine 6'yı da 8'i de
0: bu arada Galatasaray öncesi alabilirdi de Beşiktaş Lemine'yi. Ben hatırlıyorum o dönem Beşiktaş'la temas oldu Lemine'nin Galatasaray'ın ayrıldıktan sonra.
1: Son geldiği transfer
0: evet.
1: Dönemi.
0: Evet. Oralar tabii onanalar falan vardı Beşiktaş'ta. Musrat falan vardı.
2: Onana hala var. Musrat hala var. İnanır mısın? Hala var.
0: Yani Beşiktaş adına akıl ama benzeri de Galatasaray'da oldu. Josef istemedi Galatasaray. Beşiktaş'a geldi.
1: Sevgili Kaya bundan sanırım 2 gün önce yine birlikte son sayfadaydık. O Galatasaray'la Lemine anlaşamazsa Beşiktaş'ın gündemine gelebilir gibi bir yorumda bulunmuştu Kaya.
2: Bir öngörüde bulunmuş.
1: Evet tabii.
2: Sanırım. Şu an farklı adayları var. Soracaksın birazdan belki aday kim diye. Ben de serveri sır vermemeye çalışacağım.
1: Ama konuşalım orta saha konusunu o zaman biraz.
2: Konuşulan isimler var. Yani şöyle bir tanesi
1: mesela Hoymier.
2: Onu şöyle söyleyeyim. Evet yani bir düşünce olarak hani bir alternatif düşünce olarak vardı ama şu an çok ön planda tutabileceğimiz bir isim değil. Daha ziyade Milan'ın zaten hani final aşamalarına taşıdığı söyleniyor görüşmeleri. Farklı profil adayları var. Yani orada farklı profilden ziyade biraz daha farklı isimler var orta saha için. Ama burada kritik nokta Endidi'nin durumu. Yani şu an mevcutta Salih, Endidi ve hatta rotasyon bir partisi olarak Kartal Kayra ile 3 tane 6 numaranız var.
1: Doğru.
2: Yani onlardan birinden çıkış olması gerekiyor. Yani o da Endidi tabii ki.
0: Orkun dışında 8 var mı Beşiktaş'ta?
1: Olaytan var.
2: Ve Olaytan
0: oynuyor. Ama Olaytan tam 8 değil bence
2: değil,
0: ya.
2: Değil, evet değil. Yani biraz daha orada yanında oynatıyor. Hatta yani az önceki dediğim şey 6-8-10 diziliminde biraz daha Orkun'un

0: atılan oyuncuydu olay iten. Dolayısıyla burada Endid ile ilgili görüşmeler kritik noktada. Onun dışında Beşiktaş bir sol stoper transferi yapacak. Leo Pereira'yı çok istiyor Beşiktaş. Oyuncu tarafıyla çok sorun yaşanacak bir durum yok şu an ortada ama biraz kulübünün istekleri orada henüz Beşiktaş'ın teklifiyle isteğiyle aynı noktaya ulaşmış değil. Yani tek haneye düşürmeye çalışıyor Beşiktaş. Flamengo'nun istediği de çift haneli bir bonservisle bu işi tamamlamak ama Beşiktaş ısrarcı. Farklı stoper adayları da var arka planda görüşülen ama şu an üzerinde durulan Pereira. Bir de Salah gelse dahi bir kanat oyuncusu. Yani
1: Salah gelse dahi.
0: Tabii gelse dahi.
1: O 23 için mi biraz
0: evet,
1: daha?
0: Evet, kontenjana uygun bir kanat oyuncusu. Onu da şöyle söyleyelim. Şimdi sağ tarafta Rashica Cerni var. Diyelim ki Salah geldi. Salah sadece tek başına sağ kanatta düşünmeyin bu arada. Yeri geldiğinde sezon içerisinde forvet arkası, merkezde de görebileceğimiz bir oyuncu.
1: Forvet direkt santrafor olur mu mesela?
0: 4-6-0 gibi.
1: Yani Salah'la birlikte
0: şeyi.
1: Santrafor takviyesi rafa kalkar mı mesela?
0: Yok, şu an hala Vlahovic ile görüşülüyor. Hatta Vlahovic ile bu kamp süresinde dikkat ederseniz Vlahovic Beşiktaş'ın gündeminde böyle biraz durulmuştu.
1: Evet.
0: Azalmıştı konuşmalar, işte haberler vesaire görüşmeler. Çünkü sebebi şuydu. Beşiktaş çok ciddi bir teklif ortaya koydu Vlahovic'e. Hakikaten ben teklifin içeriğini de biliyorum ama şu an şimdilik paylaşamıyorum. Çok ciddi bir teklif var ortada. İmza parasıyla birlikte yani bonservis gibi imza parası var neredeyse. Yani Vlahovic'i çok tatmin edebilecek noktada. Çünkü Juventus'un ne verdiğini biliyoruz. 6 milyon euro net maaş maaş teklif ediliyor. 2 milyon euro da bonus teklif ediyor Juventus. Beşiktaş bunun çok üzerine çıkıyor. Yani maaşta belki çok fazla oynamıyor ama ek maddelerle birlikte artı imza parası alacak. Bunlarla birlikte çok üzerine çıkıyor. Daha ziyade menajerinden ziyade babasının oğluna bir arayışı vardı. Özellikle İspanya Premier Lig arayışı vardı. Burada bir kulüp bulmak istiyordu. Çok gönüllerinden geçen kulüp Barcelona'ydı. Lewandowski'nin ayrılığı sonrası oraya Lewandowski'nin yerine gidebilmeyi arzu ediyorlardı. Ama şu ana kadar istediği bu şekilde bir teklifi elde edemedi. Yani masada kendisi için en yüksek meblağ Beşiktaş'tan. En ciddi teklif Beşiktaş'tan. Avrupa futbolu için konuşuyoruz bunu bu arada. En yüksek teklif Beşiktaş'tan. Dolayısıyla böyle de olunca biraz da zaman geçiyor farkındaysanız. Görüşmelere geri dönüldü. Biraz daha son 2-3 gündür daha yeniden ısınmaya başladı Vlahovic görüşmeleri. Bir anda biz Salah'a konuşurken Vlahovic'ten de haber alabiliriz. Dolayısıyla gündemden kalkmış bir oyuncu değil. Hani çünkü geçtiğimiz hafta şöyle haberler vardı. Cuma gününe kadar süre verildi.
1: Evet.
0: Cuma'dan sonra artık Vlahovic
1: son kararını olmayacak. Bildirmesi istendiği gibi haberler vardı.
0: Hangi gündeyiz?
1: Pazar.
0: Hala Vlahovic Beşiktaş'ın gündeminde. Demek ki öyle hemen gündemden kalkmıyor.
2: En mantıklı aday bu arada. Beşiktaş'ın ismi
1: yani
2: geçen.
1: Serbest oyuncu olarak.
0: Olmazsa Sörloth yine başkanın uzun zamandır istediği, arzu ettiği vardır böyle Serdar Adlı'nın birkaç tane gönlünden geçen oyuncu ya.
1: Trossard onlardan biriydi mesela.
0: Tabii geçtiğimiz yıldan bu yana. Sörloth da onlardan bir tanesi. Vlahovic oldu ki döndü, olumsuz yanıt verdi. Ben başka yere gidiyorum dedi ya da kabul etmiyorum dedi. Kestirip attı, bitti iş. Bu kez Sörloth birinci gündem maddesi olur.
1: Ama Sörloth'ta da şöyle bir problem var.
0: Ama bu sürecin içerisinde Sörloth da belki başka bir yere gidebilir. Çünkü onunla ilgili hatırlarsanız Juventus konuşuluyordu.
1: Evet.
0: Vlahovic sonrası.
1: İşte tam o örneği verecektim. Mesela yani Sörloth için söz konusu Juventus olduğunda talep ettiği rakam 5 milyon euro seviyesinde olurken hep Süper Lig'le ilgili işte dönem dönem Fenerbahçe'nin adı geçmişti. Bir dönem yine Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Hep 15-20 milyon euro seviyelerinde talepler
0: doğru ama bu yani şimdi hepimiz insanız. Hepimiz bir iş yapıyoruz. İş yaparken hepimizin talepleri, istekleri farklı olabiliyor. Ya, futbolcular için de bu geçerli. Herkes birbirinden bağımsız yani. Kimisi daha ziyade mesela düzenli olarak 11'de oynayacağı, gerçekten futbol oynayacağı ve eminim gittiği yerde bir sevgi göreceği ortam istiyor. Ve orada diyor ki ya 1 milyon euro eksik kazanayım diyor. Önemli değil diyor. Değer görmek istiyorum diyor. E kimisi diyor ki değer umurumda değil diyor yani. Taraftar bana değer verecekmiş vesaire oynayacakmışım. En çok parayı kim veriyor diyor. Hani ya da işte orada Türkiye'ye giderken 10 milyon euro. La Liga'ya gidersem 5 milyon euro Şimdi bunlar tamamen futbolcuların kişisel olarak hayata bakışıyla da alakalı bir durum.
2: O soruyu güzel soran oyunculardan biri Mertens'ti mesela. Kendisine Trabzonspor teklif yaptı 2022 yazında. Ki Trabzon Kopenhag'la eşleşip Şampiyonlar Ligi'ni kalmasını bekliyorduk. Galatasaray teklif yaptı. Galatasaray'a sorduğu soru şu olmuş hani. Tamam, projeleri anlatıyorsunuz. 4 milyon euro iyi rakam. Bu takım neden 13. oldu geçen sezon? Onu öğrenmeye çalışıyor mesela. Evet. Güzel soru. Sonra ben sordum hatta röportaj yaptığımda. Eşim İstanbul istedi dedi. Yani orada biraz eşi de Galatasaray'a yönlendirmiş oldu. Ki zaten çoğu oyuncunun aksine İstanbul'un merkezinde, Nişantaşı'nda, Maçka'da yaşamayı tercih ettiler. Galatasaray bizden biri oldular.
1: Gerçekten İstanbul'u yaşadılar yani aile olarak.
2: O önemli sosyallik olarak. Ben mesela Salah'ın da yani Beşiktaş'ın büyük kulüp olması kadar İstanbul şehrinin de bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani. Liverpool'un üstünde şimdi.
0: Yani İstanbul'da yaşamaya...
2: Bir de Roma'da da yaşadı Salah yani.
1: İşte kariyeri
2: Londra'ya da gördü.
1: Floransa,
2: güzel şehir.
1: Basel, İsviçre'de. Yine İtalya'da Roma, Liverpool olursa şimdi İstanbul. Yani arada bir El Mukavlum var sanırım, ülkesi Mısır'da.
0: Güzel şehirleri geziyor diyorsun.
1: Evet.
2: O gün belge götürürler. Çok konuyu dağıtacağım belki ama Rozier'de ben onu duymuştum mesela. Lizbon'da yaşadı, İstanbul'da yaşadı. Bayağı bir teklif aldı. Nice de güzel şehirdir yaşaması oradan, için.
1: Tabii.
2: Ha, sonrası ne olur, Rozier'i bıraktı takip etmeyi.
1: Galiba.
0: Yani oradan şeye gitmişti, İspanya'ya. İlk Las Palmas'a gitmedi mi?
1: İşte İspanya'da ya Osasuna ya Las Palmas.
2: Ya o kadar disiplinsizlik yapsa da
1: o kadar çok arda.
0: Merak etme, bakabilir misin ya? Rozier şu an mesela bu saatte, bu tarihte ben Rozier'i merak ettim. Nerede diye.
2: Bu arada çok iyi sabit performansıydı şampiyonluk sezonunda Beşiktaş'ta.
1: Sadece o sezonu var zaten.
2: Ama sonra o hakikaten iyi sezondu.
0: Ya ama yani bir de sahanın Osasuna dışı olsa şu anda. Bir de sahanın dışı olsa
2: problemli. Evet evet.
1: Nevzat Demir'in duvarlarının dili olsa da konuşsa diyor o gün Şahinoğlu. Şu anda Osasuna forması giyiyormuş. 2028'e ondan kadar önce, da sözleşmesi var.
0: Hemen öncesinde İspanya'dan başka bir kulüp.
1: Gitti mi? Leganes.
0: Leganes.
1: Beşiktaş'tan oraya gitmişti.
0: Ben Las Palmas, Leganes oraya karıştı.
1: Salah'la ilgili şimdi artık dedik ya, yani yeni hafta özellikle artık yarın itibariyle önemli, kritik olan haftaya giriyoruz.
0: Yani şu 2-3 gün bir hareket.
1: Nasıl bir senaryo hayal ediyorsun mesela görüşmelerde, işte hangi gün sence daha kritik olur? Görüşmenin yeri, saati ve zamanı henüz belli değil dedin. Değil, tamam. Ama
0: zaten yani, o olursa bitti demek
1: tabii
0: oluyor.
1: Ama hani bir beklentin ne yönde mesela? Bilmiyorum. Belki bir oran vermek ister misin? Belki
0: yok,
1: risk olacak
0: yani
1: ama.
0: Çok yanlış olur. Transfer bu yani. Her şeyi gördük bunun
1: mutlaka,
0: içerisinde.
1: Tabii ki. Resmi açıklamadan dönen transferler gördük.
0: Sen bizden
1: gördük.
0: Çok daha tecrübelisin. Kim bilir neler gördün. Bir de görmediğin zamanları da hatırlayabiliyorsun sen. Öncesini.
2: Hayır, bitti deyip öyle düşünüyorum. Banko var. Ya var var. Düşünmek
0: yani
2: gerek aslında.
0: İmzadan dönen, takımız. Sağlık kontrolünden çıkamayıp dönen ne oyun,
1: bak,
0: ne
1: benim aklıma
0: hikayeler
1: kim geliyor biliyor musun? Lianco.
0: O İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünde risk
1: doğru
0: görüldü, vazgeçildi.
1: Geçen sezon Kyle Walker-Peters resmi açıklama yapıldı. Transfer iptal oldu oyuncunun taleplerinden
2: dolayı.
1: Osay Samuel'in bilgilendirmesi yapıldı. Yani İstanbul'a geleceği uçağın saatine kadar belliydi. Uçağa binmeden oyuncu transfer iptal oldu. Evet.
0: Babası sebep
1: oluyor
0: oldu.
1: Tabii ki.
2: Yani. Ama en unutulması Beşiktaşlar açısından bunu kızdırmak amaçlı söylemiyorum. Halil Dervişoğlu Beşiktaş'ta evet. Ama akşamında da Tadiş Fenerbahçe. O bayağı bir şok etkisi oldu. Yani aynı gün oldu.
0: Daha geçmişe git. Mehmet Topuz var.
2: Tabii. Ama o tektir abi. Şey ilginçti. Sabah hani Halil Dervişoğlu yani. Çok üzülmeyebilirsin hani, tamam.
0: Aynı gün içerisinde.
2: Sonra üstünde bir de akşamında
1: Halil Dervişoğlu'nda Beşiktaş muhabirliğindeki ilk sezonum ve kampa gidiyorum.
0: Beraber.
1: Uçağa bineceğim. Havalimanındayım. Böyle sabah saatleriydi. Bir anda sosyal medyada böyle Galatasaray Halil Dervişoğlu haberleri oldu ama biz hani çok ihtimal vermiyoruz Beşiktaş tarafından gelen bilgilerle birlikte. Uçağa bindim. Uçaktan indim. Halil Galatasaray'a transfer olmuştu. Ya benim için o dönemde o büyük travmalardan biri olmuştu o transfer. Halil Dervişoğlu.
0: Yani biraz travmadan ziyade şeydi ya. Tartışması çok olmuştu.
1: Süreç çünkü olarak benim adıma tabii ki. Ben
0: Şenol
1: kendi adıma
0: Hoca'nın açıklamaları
1: söylüyorum.
0: Vesaire babasının açıklamaları birçok. Yani neler yaşandı o kamp döneminde.
1: Orada sonra Beşiktaş'ta da biraz krize sebep olmuştu o
0: çok şey
1: süreç.
0: Yaşandı o kamp döneminde evet. De. Neyse,
1: Avusturya'daydı o kamp.
2: Konu konuya açıyor. Şu an çok uçup
1: sınır. Doğru evet pardon.
2: Çok uçup kaçamadı ama o yaşlarda çok başka şeyler hayal ettiriyordu Haliler. Şu yetenek olarak çok yetenekli.
1: Orada Halil'in de hala Galatasaray'da sözleşmesi olması
0: ama
1: bence
0: onunla Beşiktaş'a. Galatasaray ona nasıl
1: olur? Evet, enteresan bir durum. O da geçen
2: devam etmeyecek.
1: Zaten listeye galiba

0: Ben yazılmadı federasyona.
1: Yani, Jekan, ben tekrar söylüyorum, antrenman performansı çok iyiydi ve hani 18-19'larında yetenek olarak çift ayak çalım atar, uzaktan şutu var, top kontrolü, first touch. Altyapısı iyiydi Halil'in, Halil işleyemedi. Yani bazen sizin o 22-23-24'lerde üstüne koymanız gerek. 99 doğumlu bir oyuncu zaten benim bildiğim kadarıyla. Furkan hala doğru, genç Halil yani. Ya ama o sıçramayı yapamadı işte en son. Rize'de bıraktık. Daha öncesi bir Gaziantep veya Hatay olabilir.
2: Ama Süper Lig'den bence kolaylıkla kulüp bulur.
1: Yani bulacaktır tabii.
0: 99 doğumlu, evet, 26 yaşında.
1: Ümit Milli'yken çok iyiydi. O vardı. Ali Akman vardı. Mesela Ali Akman da kayboldu gitti.
3: Geçen sene bir şey yapamadı Halil Dervişoğlu.
1: Tabii.
0: Çaykur Rizespor'da.
1: Kayıp geçirdi.
3: Varlık gösteremedi. Yani son demlerini yaşıyor Süper Lig içinde, ben söyleyeyim yani.
0: Bir artık performans yapması gerekiyor
3: tabii
0: diyorsun.
3: Tabii canım, öyle yani Süper Lig'de 11 vesaire biraz zor bulur bu şey, bu performansta.
0: Peki Oğuz Aydın konusu nedir Beşiktaş'ta?
3: Onu da bekliyoruz. Zamana bırak.
0: Orada da sanırım bir Orkun Kökçü etkisi var transferde. Yani Orkun'la çok iyi arkadaşlar.
3: Yakın olmaları başka bir şey. Tabii ki transferde etkileyici unsurlar olabilir.
0: Çünkü Salih bunlar konusunda, Salih Özcan transferinde mesela biraz süreç Orkun Kökçü üzerinden de okunmuştu. Oğuz Aydın transferinde de acaba benzer bir durum olur mu diye bir
1: İkisi, çok yakın ikisi de arkadaşlar. İkisi de Hollanda'da, evet, onu söyleyelim yani.
3: Çok yakın
1: Hollanda'da
3: arkadaşlar. Milli takımda da yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor bu arada.
0: Beraber tatil yapmışlar tabii, hatta. Tabii, Oğuz bir fotoğraf paylaştı sosyal medya hesabından. Tatilde Orkun'la birliktelermiş.
3: Çok yakın arkadaşlar. Hani bunların konuşulması çok normal yani. Şimdi biz arkadaşlarımızla yan yana geldiğimizde konuşmaz mıyız yani? Herkes birbiriyle
1: bir şey söyleyeceğim konuşur. O gün Bertuğ'un Galatasaray'a bu kadar çok konuşulmasının sebeplerinden biri, tamam, iyi oyuncu olması kadar, özel hayatında Metehan Kazımcan, Abdülkerim Galatasaraylı oyuncularla olan arkadaşlığında etkisi var. Bu çok, evet, belirleyici oluyor.
3: Şimdi ama Oğuz Aydın konusu biraz daha farklı tabii ki. Neden? Yani şimdi Salih Özcan boşta olan, Dortmund'dan ayrılan bir oyuncuydu. Yani Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu. Burada daha ziyade Fenerbahçe'deki akıbeti ve gidişatı ne olacak? Bu Beşiktaş tarafından irdeleniyor ve takip ediliyor. Yani eğer hani Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'den aynı geçen sezonun devre arasında olduğu gibi bir ayrılık ihtimali ortaya doğarsa Beşiktaş düşünüyor böyle bir şey. Hatırlarsınız geçen sezonun devre arası az daha Trabzonspor'a gidiyordu. Böyle bir durum vardı.
1: Trabzonspor neredeyse Fenerbahçe'yle anlaşmıştı. Oğuz Aydın istemedi.
3: Evet, Oğuz Aydın tarafında bir şey olmuştu. Ya Beşiktaş böyle bir durum ortaya çıkarsa değerlendirir. Çünkü bir kanat oyuncusu isteniyor. Ama U23'e dahil olabilecek, yani 23 yaş ve altına dahil olabilecek yabancı oyuncu ama yerli. Yerli için hatırlarsınız daha öncesinde.
0: Fatal'ı sanırım transfer yaptı değil mi? İngiltere'den başka bir takıma.
3: Yani şu an galiba yani resmi olarak açıklandı mı bilmiyorum.
0: Ben de resmi açıklamayı görmedim ama haberler o yöndeydi.
3: Bir anlaşma,
0: evet, Ipswich Town sanırım.
3: Evet, yani bir resmi olarak bakmak gerekiyor da. Farklı oyuncular var orada bu arada. Yine Almanya'dan Fabio Balde var mesela. Beşiktaş'ın alternatif listelerinde olan 20 yaşında Portekizli kanat oyuncusu. İlk olarak bu arada Alman basını haberleştirmişti. Evet, varmış yani gündemde. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Oğuz Aydın konusunda düşünce var. Öncesinde bir isim daha vardı. Hatırlarsınız sezonun sonunda konuşmuştuk bunu. Yusuf Sarı'ydı.
0: Doğru.
3: Başakşehir'den. Mayıs ayında biz Beşiktaş'a Yusuf Sarı konuşmaya başlamıştık. Evet. Oraya aslında sezon biterken zaten bir planlama yapılmıştı. Yani çünkü Cengiz Ünder'den çıktı Beşiktaş. Devam etmedi. Şu an Milot Raşitsa ile muhtemelen devam etmeyecek. Elde sağ kanat için Çerni kalıyor. Hadi Salah alındı ama Salah yani sağ, orta, merkez, dönüşümlü her yerde oynayabilir. Biraz kanat rotasyonu güçlendirmek istiyor Beşiktaş. Ve Yusuf Sarı'da Beşiktaş'ın düşüncelerinde olan bonservis de Başakşehir'in oyuncusu için düşündüğü arasında çok ciddi fark olduğu için o şu an gündemde olmayan bir transfer. Dolayısıyla Beşiktaş burada yerli alternatifleri de düşünürsek kimi söyleyebilirsiniz ki, değil mi? Çok fazla seçenek de, opsiyon da yok. Oğuz Aydın'la ilgili bir düşüncesi var ama İsmail Hoca'nın çok vazgeçmediği, yani sağ bekte oynayacağı falan arkadaşlarımız tarafından paylaşılıyor Fenerbahçe'yi takip eden.
0: Evet.
3: Biraz Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'deki şu yakın süreçteki durumunu görmek gerekiyor.
1: Ben izninizle bir isim sormak istiyorum.
0: Tabii
1: Furkan.
0: Tabii ki, buyurun.
1: Çerni, şundan dolayı Sergen Hoca ile Yıldız'ı barışmadı. Bence çok iyi oyuncu. Mesela demin olaydan dedin ya o gün ben 8 olmaz dedim. Bence Çerni 4-3'te orta sahada Trabzon deplasmanı ona benzer bir rolle oynadı. 2 gol attı. Şimdi

0: salak konuştu tabii ki salak Şahin'in çok önünde ama mesela İtalyan düşüncesini merak ediyorum. Ben sahneden faydalanırım. Mantıklı bir teknik sektör bence faydalanır. Tabii oyuncunun hali truya etkisi önemli.
1: Yani evet, şimdi Çerni bize Kasım'ı Aralık'ı çok iyi gösterdi. Yani Kasım Aralık'ta öyle bir Çerni gösterdi ki biz şu an mesela Çerni'yle ilgili şunu söyleyemeyiz. Ya iyi oyuncu değilmiş. İşte yapamadı, burada tutmadı. Hayır, bize gösterdi olduğunu yani. Yapabileceğini gösterdi. Sonrasında bir düşüş var ortada. Bunun birçok faktörü var kendi içerisinde. Şimdi hazırlık kampını da yakından takip ettim. Hazırlık maçlarını izledim. Çok etkili olamadı. Ama şunu da unutmayalım. Kampın son maçının ardından Önder Hoca'yla da konuştuk. Önder Özen'le de konuştuk. Çok kısa sürede Beşiktaş 6 hazırlık maç oynadı. Bir yandan yükleme yapılıyor.
2: Hatta aynı gün 2 maç oynadığı günler
1: oldu. 2 kez oldu bu arada. Bir yandan yükleme yapılıyor. Bir yandan oyuncular izin yapmadan antrenmanlarına devam ediyor. Hem sabah hem akşam. Üzerine çift maçlı günler geçiriyor. Yani 14 günlük takvim. 6 hazırlık maçı, bir gün izin bu arada. Takım bir gün izin yaptı. Yani 13 gün içerisinde 6 hazırlık maçı oynadı bu futbolcular. Hani son maçın ardından böyle bazı oyuncularla ilgili şeyler vardı da bunu tek başına işte o maçın performansı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Orada sonuçtan ziyade oyunculardan fiziksel olarak bir çıkış bekliyor İtalyano. Şimdi Çerne'de skor anlamında vesaire hazırlık maçlarında öyle çok etkili, hücum aksiyonlarında çok etkili olmadı. Zaten çok da diğer oyuncular için de bunu konuşamıyoruz. Ama evet, bir kumaş ortaya, bir kumaş olduğunu gösterdi. Bir tekniği olduğunu gösterdi. Skor yapabildiğini gösterdi. Yani son dönem böyle geçmedi ama yani bunu yapamayacak oyuncu herhalde 2-2,5 ay boyunca peş peşe sürekli gol asist yapmazdı. Evet. Bütün neredeyse tüm ana maçlarda oynattı zaten. Tabii Salah transferi olur, bir oyuncu daha gelir. O zaman kadro içerisinde farklı rol vesaire, o biraz da İtalyano'nun teknik düşüncesinin ardından ortaya çıkar. Şu an Salah'ın Beşiktaş'a geldi diyelim, bu tabloda herhalde oraya Salah yazacaksınız. Çerni de artık kendisine farklı bir rol arayacak. Onun dışında Semih Kılıçsoy'la ilgili küçük bir şey söyleyeyim.
2: Lütfen, bu arada tebrik ederim röportajın için.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Semih'le bir röportaj gerçekleştirmiştik. Semih şunu söylüyor. İtalya'nın özellikle kendisine mental olarak çok iyi geldiğini söylüyor. Bak, her şeyi konuştuk. Teknik, taktik, ne bileyim başka şeyler, işte attığı goller vesaire. Ama özellikle bana birkaç kez röportajın içerisinde İtalya'da kafa olarak kendisini toparlamasından bahsetti. Çünkü sen de o dönemlere çok yakından şahitsin. Evet abi, sen de takip ettin. Biliyorsun o süreçleri. 17'sinde ortaya çıktı. Müthiş bir yarım dönemi var. Hatırlarsınız neler konuşmaya başlamıştık. Sonrasında Beşiktaş'ta ona verilen bir rol vardı. Formayla birlikte, 9 numaralı formayla birlikte verilen bir rol. Bir beklenti. Üzerine birçok tartışmanın da, milli takım ekseninde de olan tartışmalar vardı. Bunları genç yaşta yaşadı. Ve iyisini de kötüsünü de yaşayarak bir tecrübe edindi. Ben Semih'i zihinsel olarak, mental olarak gittiği dönemi de biliyorum. O dönemde de kamplarını takip ettiğim için. Çok daha iyi noktada gördüm. Tabii bunun bir de sağ içerisinde performansı var. Ama o da şunu söylüyor. Yani 20 yaşında olduğum bazen unutuluyor diyor benim. Ya, haklı bu arada. Haklı. Yani çok erken yaşta ortaya çıkmanın bazen bazı oyuncular üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Bu Semih'te de belki de bu durum oldu. Bunu yıkacak olan da kendisi elbette.
2: Hatta özellikle Beşiktaş'a dönmek istedim. Evet, gibi bir yorumu da var.
1: Rekabeti sorduğumda şunu söyledi. Ben ilk 17 yaşında oynamaya başladığımda önümde Cenk abi ve Abubakar vardı. Kanatlarda Gezzal vardı. Rebiç sonradan gelmişti. Mureka sonradan gelmişti. Bir tarafta Gezzal oynuyordu demişti. Cenk abi vardı, Abubakar vardı. Ben bu ortamda çıktım, oynadım. Daha önce yaptım, yine yapabilirim. Burada kendi yeteneğime, çalışmama güveniyorum dedi. O yüzden şimdi Semih'in 20 yaşında olduğunu unutmayalım. Hazırlık maçlarından sonra da bazı şeyler gördüm. Bunu Enes Ünal'ın da yaşadığını biliriz. Değil mi? Çok erken yaşta ortaya çıktı.
0: Enes rekor kırmıştı. 15-16 yaşında golü vardı.
1: Çok erken yaşta ortaya çıkmıştı.
2: 16 yaşında Bursaspor'da oynamaya başladı.
1: Mesela 20 yaşında hala biz Enes'le ilgili mesela böyle sanki 15 yıldır hayatımızdaymış gibi bir izlenim vardı. Ona göre eleştiriler oluyordu. Ama Semih'in bu sezon takımda kalacağını, yani takımda kalmak kalıp o rekabete
0: girmek. Hangi numarayla döndü o gün? 9 artık ohta çünkü 90 mı?
1: İlk 90'dı zaten. 90'dan devam. O daha uğurlu gelmişti.
0: 99 güzel olurdu aslında. Bazen biliyorsun 99 giyiyorlar böyle.
1: 90 sonra 9 sonra
0: Icardi giydi ilk sezonda.
2: Doğru.
0: Yakıştırıyorum ben böyle golcülere 99'a.
1: Mustafa Erhan Ekimoğlu kiralanabilir. Çünkü geçen sezonda böyle bir konu vardı. Bir yerde de bence kiralanması gerekiyor. Golcülük özgüvenini yerine getirmek.
2: Bence ki fiziksel olarak da belki gelişimine katkı sağlayabilir. Daha çok oynaması.
0: Ben Arda Ünyay'dan dolayı biliyorum. O jenerasyon en iyisi. Yani Arda Ünyay'dı 2007 doğumlu. Galatasaray için sorduğumda mesela o alt yaştaki o milli takım hocam Mustafa Erhan Ekimoğlu'na hepsi çok umutlu. Hala
2: Mustafa
0: umutlular.
2: İlk çıktığında Beşiktaş'ta o dönem görevli olan bazı profesyoneller Semih'ten daha yetenekli olduğunu söylüyorlardı. Ama tabii o yeteneği çok fazla gösteremedi Mustafa şu ana kadar.
0: Oynaması gerek.
1: Bir sakatlıklar vesaire bunları yaşadı. Senin dediğin gibi fiziksel olarak bir kendisine katkı sağlayacak bir ortamda bulunması lazımken asıl ya yani bir de gol atması gerekiyor. Yani sonuçta santrafordan bahsediyoruz öyle değil mi? Golcülük gelişimini sağlaması lazım. Enes Ünal mesela Hollanda'ya gitti. Bunu geliştirdi aslında bir yerde. City'den sonra hatırlayın kiralık olarak gittiği yer Twente'ydi değil mi? Twente'de golcülüğünü geliştirmişti mesela. Sonra Villarreal'e gitti. Orada da iş yaptı. Biraz Mustafa'nın da bu yönünü geliştirmesi lazım. Yani
0: kulüp ismi de verelim. Eyüp Spor çok ideal. Bunu niye söylüyorum? Jean Kat gitti Eyüp'e. Kümede tuttu. Başkası mesela Mustafa Erdek'in o düzenli ya da birinci ligde sürekli şampiyonla oynayan bir takım. Yani yabancı, yurt dışı da olur.
1: Ligi mesela çok...
0: O da olur golcüler için. Yani.
2: Yani yurt dışına mı gitmesini bekliyorsun kiralık olarak?
1: Geçtiğimiz sezon Hollanda'dan iki takım istedi onu kiralık olarak. Yine aynı yerlerden ben teklif gelebileceğini düşünüyorum.
2: Bir yorum okumak istiyorum. Tabii. Necdet İlhan demiş ki Salah 35 gole garanti katkı yapar. Salah en az 5 yıl daha oynayabilir bence. Ligin tozunu atar. İnşallah gelir. Sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Birçok Beşiktaşlı tabii ki sabırsızlıkla Muhammed Salah Beşiktaş görüşmelerinde nasıl bir netice çıkacak bunu merak ediyor. Ama bu artık gireceğimiz hafta yeni hafta itibariyle bu transferde daha somut hadiseler yaşanmasını bekliyoruz. Zaten birçok konuda taraflar anlaşma sağlamıştı ama tabii menajerin artan yükselen talepleri, komisyonda daha farklı rakamlar istemesi vesaire biraz süreci etkilemiş gibi görünüyor. Tekrar Beşiktaş'a dönerim. Hatta sorular üzerinden de daha sonra yine Beşiktaş'ı konuşmaya devam ederiz ama Galatasaray'da da bir Bruno Fernandes konusu var. Ofansif orta saha ya da 10 numara diyebiliriz. Sürekli farklı isimler gündeme geliyor. Çok uzun bir süre Can Uzun'u konuştuk.
0: Doğru.
2: Bruno Fernandes, işte Julio Enciso bir dönem konuşuldu. Yine başka isimler de mutlaka gündeme gelmiştir. Galatasaray'da hatta bugün bizde bir haber de vardı. Phil Foden ismi konuşuluyor şu günlerde de. Galatasaray'da Leslie'den sonra İkinci takviye kim olacak diye taraftar merak ediyor.
0: İkinci takviyenin yedek forvette olmasını bekliyorum. Bunun sebebi de mali açıdan şöyle açıklamaya çalışayım. Mesela bir Dinamo Kiev'den Ponomarenko ile ilgilendi Galatasaray. En son çıktığı teklif satın alma opsiyonunu kiralama 15 milyon euro. Yani Leicester Koçuk için pound açıklandı ama 30 milyon euroya yakın bir maliyet söz konusu. Hem kiralama hem bonservis. O rakamlara yedek forvet için çıkmak istemiyor. Senin bahsettiğin Bruno Fernandes gibi bir ismimiz bence Ağustos ayının ortasına kadar konuşmaya devam ederiz. Evet, yani Galatasaray'da listenin ilk iki sırasındaki isimler diyebiliriz. Bruno Fernandes ve Can Uzun'a. Can Uzun için Frankfurt 60 milyon euro ile o serbest kalma maddesiyle kapıyı açmıştı ama şu an 50 milyon euro seviyesinin beklentide. Galatasaray 30-35 milyon eurolarla Can'ı kadroya katmanın planlamasını yapıyor. Bruno Fernandes'e gelirsek de çok özel bir isim. Nasıl hani Greenwood Fenerbahçelileri, Trossard ve Salah Beşiktaş'ları heyecanlandırıyorsa Bruno Fernandes çok doğal Galatasaray'ları heyecanlandırır. Şampiyon Ligi'nde başarı için Bruno Fernandes profil oyuncuya ihtiyaç var. Çünkü 10 numara diyoruz ama çok rahat 4-3'te 8 numaraya da layığıyla oynar. Duran topları müthiş kullanıyor. 70-70, 71 gol, 72 asist United kariyeri 5,5 sezon. Yani ne oluyor? 140 gol. Evet. İnanılmaz bir tabela gücü var.
2: Özellikle son
0: oyuncunun sezonu. Yani 20-25 arası bu ligde de gayet artı 20 gol vadeder gol asist toplamıyla. Ama tekrar söylüyorum Furkan, yani bahsettiğim isim Bruno Fernandes. Bahsettiğin isim Salah. bonservis elinde konuşuyoruz Beşiktaş'ta. O gün diyebiliyor mu yarın bitiyor bu transfer? Yani kolay değil. Bu tip yıldız oyuncuları ha deyince bitiremiyorsun. Süreç ister.
1: Çok dikkatli konuşmak gerekiyor bir de bu oyuncularla ilgili. Tabii.

0: Yani şu an mesela bir anda ortaya çıkıp, örnek misal yani, diyelim ki Inter Salah'ı istedi. Şaşıracağınız bir durum ortaya çıktı.
1: Hiç değil.
0: Atletico Madrid Salah'ı istedi diyorsunuz mesela, örnek.
2: Ama şaşırmayacağız hani, değil mi? Bruno Fernandes için Galatasaray açısından şu güzel. Birincisi gündemden düşmüyor. Olmayacak olsa o mesaj bizlere de gelirdi. Sosyal medyaya düşerdi. İkincisi United'ın biraz transfer politikası diyeceğiz. Tielemans da 8 numaraya önemli takviye yaptılar. Evet. Aston Villa'da çünkü çok iyiydi. Milli takım da iyiydi.
1: Andre Santos aldılar 6 numaraya Chelsea'den.
2: Şimdi bir de Palmer'ın transfer ihtimali konuşuluyor Chelsea'den United'a.
1: Rodgers Chelsea'ye gitti. Doğru. Morgan Rodgers.
2: Doğru.
1: Belki yani, bir ayrılık olabilir Palmer'ın.
2: O yüzden içinde. Bruno Fernandes ben çok yani olmayacak bir transfer gözüyle bakmıyorum ama olması için de hem mali açıdan iyi bir sözleşme, hem oyuncuya vermeli Galatasaray, hem de United ikna etmeli ve yani bu da biraz zaman alacak gibi gözüküyor Furkan.
1: Foden peki?
2: Foden, benim bilgim yok Foden'la ilgili.
1: O gün sen Galatasaray'ın...
0: Kimleri konuşmaya başladık? Şu 200 sezonda nelere geldik biz?
1: Ligin, bu arada bu transfer dönemiyle birlikte gerçekten biraz daha böyle artık çok farklı seviyelere geldi.
2: Musiala'yı konuşacağız belki, Bayern Münih kiralık gönderdi, gönderirse.
0: Geldik. Bu arada gerçekten İtalyan kulüpleri mesela bizim rakamlarımızda rakamlar vesaire veremiyor. Yani konu masaya gelmekse masada çok önüne geçtiğimiz takımlar oluyor. Yani büyük takımlardan bahsediyor. Ekonomik olarak bu noktalara gelemiyor.
2: Ben
0: aslında
2: yıldız oyuncu söylemeyeyim. İyi oyuncu ama yani yıldız değil. Singo. Galatasaray Singo'yu Aston Villa'nın elinden aldı. Aston Villa Galatasaray'ın çıktığı 30 milyon euro bonservise çıktı. Galatasaray'ın verdiği 4.8'i vermedi Singo'ya. Yani o günün dediği doğru. İtalyan takımların alamadığı oyuncuları alıyorsa Galatasaray Aston Villa'nın alamadı ki Aston Villa'nın gücü var. Zaten Premier Lig yayın gelirinde inanılmaz para alıyorsa ama orada tabii her şeyin de bir dengesi var. Bizde tabii, biraz iş bazı noktalarda. Singo konusu özellikle öyle. Şu an Singo, örnek veriyorum hani Popescu, Cafu performans sergilese de ben 4.8 milyon euro yıllık ücreti hatalı buluyorum. Bunun sebebi o ücreti yaptıktan sonra Galatasaray 3.2 oynayan Sanchez'i 4.3'e güncelledi. Ki doğrusu oldu. Sanchez daha önemli bir oyuncu Singo'dan. Artı Torreira beklentiye girdi. Lemina da ona göre kendisine şu an kontrat önerildiğinde daha yüksek paralar istiyor. Takım içi maaş dengeleri de önemli yani. Salah konuşurken ben o gün özellikle sormak isterim. Salah'ın ücreti kimseyi sarsmaz zaten.
1: Singo demişken biraz daha konuşabiliriz aslında. İtalyan medyasında yine Inter'le ilgili haberler vardı. Bugün de sanırım bir yine iddia vardı.
2: Ben Salah'ı Singo ile Galatasaray sezon planlamasını yapıyor sağ bekte. Singo da lige yetişecek, öyle gözüküyor. Ben şu aşamada yani Galatasaray zaten 30 milyon euroya almıştı Furkan. Daha yüksek rakamlara satabileceğini düşünmüyorum. Üstüne de diyelim sattı. O takımlar Galatasaray'ın Singo'ya verdiği 4.8 bonuslarla zaten 5 milyon euro'dan fazla kazanır. O rakamları verir mi? Ya bence oyuncunun bir Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi vitrininde tekrar çıkması gerek. Ama tabii bir gerçek var. Sakatlık riski barındıran bir oyuncu. Yani fil dişiyle çok iyi oynadı dedin. Hakikaten de iyi oynadı. Akbadu ile birlikte stoperdeydi. Hatta Akbadu'nun evet, bütün hatalarını telafi etti. Üstüne sağ beke geçti. Galibiyet golünün asistini yaptı. İkinci Almanya maçı iyi oynadı. Sakatlandı. Turnuvayı kapadı.
1: Doğru. Bir soru var. Mario Lemina konusundaki son durum nedir?
2: Galatasaray yenilemiyor teklifini. Onu söyleyelim. 3 milyon euro bonuslarla 3,5 milyon eurodan 2 yıllık bir teklif var. Lemina'nın ücret olarak da süre olarak da daha fazla beklensin. Uçurum yok, onu söyleyelim. Lemina geri adım atar, Galatasaray'ın istediği şartlara evet derse Avusturya kampına katılır. Ama yoksa hani Galatasaray, tekrar söylüyorum, zaten Icardi ile de bir yol ayrımına gitti. Lemina'ya da bu noktadan sonra çok taviz vereceklerini düşünmüyorum.
1: Sen ama çok bir fark yok diyorsun.
2: Evet,
1: rakamda.
2: Çok uçurum yok. Lemina'nın bence kabul etmesi
1: daha
2: gerek.
1: Anlaşma
2: %51'e 49 yok diyelim.
1: Peki. O gün sen nasıl değerlendirirsin Galatasaray'ın transfer planlamasını? Mesela 10 numara bölgesi için işte adı geçen oyuncular Bruno Fernandes, Can Uzun, yedek santrafor için işte Ponomarenko ismi konuşuluyor. Biraz daha U23 kuralına göre sanki bir planlama var gibi orada. Nasıl bir süreç bekliyorsun bundan sonra?
0: Şimdi Can Uzun'la Bruno Fernandes birbirinden çok ayrı. Yani birbiriyle bence çok yakından ilgisi olmayan oyuncu profilleri. Yani Can'ı hem solda da kullanabiliyorsun.
2: Forvet arkası da. Forvet'te.
0: Solda yani içe devrilen bir kanat gibi de kullanabiliyorsun ki Galatasaray

0: Paris'te oynadı.
1: Böyle oynadı.
0: Böyle oynadı. Ben Frankfurt öncesi dönemini hatırlıyorum. Merkezde tek başına oynuyordu. Önde. 10 numara oynuyordu forvet arkası. Yani 3'te 3 mevki bir arada götürebilen bir oyuncu. Bruno Fernandes ama 8 ama 10. İkisinden birini oynattığınız bir oyuncu. Dolayısıyla hani burada biraz da Okan Hoca'nın sezonun genelindeki tabloda nasıl bir oyun oynatmak istediğiyle alakalı bir tercih olması gerekiyor. Yani ikisi birbirinden bağımsız oyuncular. Tabii ki Can Uzun çok kıymetli. Yani geleceği çok parlak ve milli takım adına da çok önemli işler başaracağına inandığımız bir oyuncu. Bruno Fernandes zaten üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Kendini zaten ispatlamış. Nerede ne yaptığı belli olan oyuncu. Ama burada iki oyuncu arasında oyun profili açısından ciddi bir fark var. Hani buradaki tercih bence Okan Hoca'nın yeni sezonda kuracağı takımı da etkileyecek bir tercih olur. Yani biraz da şu gibi geliyor bana. Yani hangisi olursa ikisinden biri olsun. Ona göre bir sistem inşa ederiz gibi. Belki de mesela 6 numara transfer yapılacak mı?
1: Hayır.
0: Lemina mesela olmadı.
1: Lemina olmazsa da belki 8 numara alacak. İyice Leslie ile Torreira'yı 6 değerlendirecek.
0: İşte yani ondan sonra ya mesela yapılacak ilk transferin ardından belki diğer transfer rolünü ona göre belirleyecekler. Yani sistemi değiştirecek. Ama iki oyuncu da çok özel oyuncu. Yani özellikle Can Uzun'un da gol asist bu anlamda tabelası iyi bir oyuncu. Bruno Fernandes'in zaten çok iyi. Az önce söylendi rakamlar. Ofansif olarak ciddi katkı verir. Tabii ki arkada Lemina'nın durumu da biraz oradaki rolü belirler. Yani Fernandes gelirse başka bir profil alınır bence. Can Uzun olursa çok ayrı bir profil alınır.
2: Orada Lemina yani savunmada da stoperde düşünülüyor. Mesela ayrılırsa o zaman iki bölgeye mi takviye gerekecek?
1: Yok, o zaman tek.
2: Orta sahaya mı?
1: Ya yani şöyle, şu an mevcut kadroyu koruduğunu düşünüyoruz Galatasaray. Leslie Gocuk'u ilk hamleydi.
2: Evet.
1: Bir kere Galatasaray kesinlikle yedek forvet alacak. Kesinlikle 10 numara diyebileceğimiz üçüncü. 4 ve 5 artık gidişata göre. Örnek Lemina olmadıysa muhakkak bir stoper alır. Anlatabildim mi?
0: Yani Lemina'yı stoperle ilişkilendiriyor.
1: Lemina'yı yani. Tabii biraz öyle düşünüyorum ben. Yani
2: Lemina altı kalmazsa stoper takviyesi daha kesin.
0: Stoper mi doğrudan stoper olarak?
1: Stoper öyle böyle. İkisi de 6 ve stoper. Yani bu sezon stoperde de ciddi kullanmayı
0: bazı
1: düşünüyor.
0: Bazı ön liberolar var da stopere koyduğun zaman hani ama diyordun ya. Lemina onlardan değildi.
1: Değil. Lemina geçen sene 3 Beşiktaş Trabzon Fenerbahçe evet. maçlarında gayet iyi oynadı. Mantıklı bitti bu arada. Hani bence yaş olarak stopere evrilebilecek bir oyuncu. Artı bir de ön tarafa kenar forvet oynayabilecek bir oyuncu da bakabilir Galatasaray artı 4 kontenjana uygun. Onu da hani takip etmemiz gerek ama tekrar söylüyorum. İş biraz Furkan Ağustos'un sonuna kalacak gibi. Bendeki Siyato ilk transfer muhakkak yedek forvete bekliyorum. 10 numara bekliyorum. Sonrası fırsat hamleleri olacak.
2: Mesela Galatasaray'ın bu anlamda zaten çok acelesi de yok. Yani Bruno Fernandes için mesela Ağustos'un ortasına kadar Galatasaray bekleyebilir.
1: Neden bekleyin demez.
2: Evet. Yani hem isim olarak zaten bunun karşılığını veren bir oyuncu hem de Galatasaray'ın zaten ilk resmi maçı ligde işte 14 Ağustos'ta
1: Çorum.
2: Birinci hafta maçıyla sezonu açacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Eylül ayında başlıyor. Konuşacağız. Niyaga konusu var, onu soracağım. Ayrılması gündemde mi kiralık olarak Niyaga'nın? Galatasaray'a dair başka merak edilen konular neler, hepsini konuşacağız ama reklam vaktimiz gelmiş, bir kısa aramız var. Ardından devam edeceğiz.

0: peşinde. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Konuşmuştuk ama bugüne dair, daha doğrusu geride bıraktığımız güne dair Galatasaray'daki haberlerden birisi Renato Niaga'nın bir sonraki durağı neresi olacak? Acaba genç oyuncu kiralanacak mı? Bununla ilgili bazı iddialar ve haberler vardı. Portekiz ekibi Alverca'nın oyuncuyla ilgilendiği yönünde bazı haberler var. Record'daki haberin detaylarını bir önce dinleyelim, sonrasında Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
2: Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Renato Niaga'ya Portekiz'den talip çıktı. Rekord'da yer alan habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Alverca Galatasaray'a Renato Niaga'nın transfer şartlarını sordu ve bilgi aldı. Niaga'nın bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ve transfer için en olası senaryonun kiralık seçeneği olduğu vurgulandı. Galatasaray genç futbolcuyu Şubat 2026'da Kasapia'dan 6,5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı. Niaga sarı kırmızılı formayla 5 maça çıkarken 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2030'a kadar kontratı bulunuyor.
1: Evet, Portekiz basınında Record'daki habere göre Portekiz ekibi Alverca 19 yaşındaki Renato Niaga ile ilgili Galatasaray'dan bilgi aldı diyor.

0: Portekiz basını. Galatasaray'ın Niaga konusundaki planlaması nedir Mehmet Özcan?
1: Ağustos 30'da belli olur. Ağustos 30'a kadar önce hazırlık maçlarına muhakkak, ki zaten Ümraniyespor maçı oynadı ama yani Monza, Venezia, Villarreal maçları da ölçü olacak maçlar. Üstüne lig başlayınca da ligde de muhakkak süre alacak. Çünkü artı 4 kontenjanı uyuyor Furkan. O yüzden de kulübenizde Niaga'yı tutabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Galatasaray geçen sezon Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarını kulübenin oyuncu atamadı. O maçlar bitmedi.
0: Arda'yı oyuna
1: bir tek 12. Sürmüş. Oyuncu Arda Ünyay kalmıştı. Yani baktığınız zaman Niaga'yı bu tip sezon planlamalarında kulübenizi düşünebilirsiniz ama bir gerçek var. Yaş olarak 19 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Muhakkak oynaması gerek. Bu yaşlarda oynayınca gelişiyorlar. Sadece Portekiz düşünmeyelim. Belki Süper Lig'de olur ki Süper Lig'den takımların da Niaga'nın durumunu sorduğunu biliyorum. Ben seni Galatasaray'da kupa maçlarında, hatta şimdi görüntüde Alanya'da ters ayak soluyla çok güzel golü vardı. Yine ligde iki de golü hatırlıyorum, Başakşehir'e sanırım sonunda bir boş kale golü vardı. Kısıtlı süreler aldı. Yani orada o baskıya gitmesi göze hoş geliyor ama çok da net ölçü olmuyor açıkçası. Monza ve Venezia maçlarında daha bir dikkatli gözle izlemeye çalışacağım. Tekrar söylemeyeyim. Okan Hoca muhtemelen şu an bir karar vermemiştir bence. Bu arada geçen sezon Beşiktaş'tan da biliyoruz. Belki de artı kontenjanı boş kalacak. Hani artı kontenjanı dolduracaksın, evet, yani Niaga'yı gönder, kiralık düzenli oynasın oynama garantisiyle, ama o yüzden durumu biraz sürüncemede diyebilirim. Hazırlık maçlarında ve lig başladıktan sonra maçların ikinci yarısını alacağı sürelerde göstereceği performans bellici olur. Mesela Yeler'te Niaga gibi artı 4 kontenjan uygun 2003 doğumlu bir oyuncu. Yeler planlamada yok. Yeler direkt olarak kiralık gönderecek, onu söyleyebilirim. Nelson satılacak. Şu ana kadar 5 milyon euro bir teklif geldi. Galatasaray 10 milyon euro olarak cevap verdi ama 6-7 milyon euro olarak ben Nelson'un artık satış yoluyla Galatasaray'la ilişkisinin kesilmesini bekliyorum. Onun dışında bu hafta Avusturya kampı başlıyor. Artık hani kampta maçlar Uğurcan, Abdülkerim, Barış Alper, Yunus bu hafta pazartesi, artık bugün diyebiliriz, Kemerburgaz'da antrenmanlara katılıyor. Zaten çoğu oyuncu, bir en son Sanchez katılacak biraz, evet, da geç çünkü milli takımıyla
0: en uzun onun sürdü Dünya Kupası.
1: Artı iki maç daha yaptı çünkü o biraz daha geç katılacak. Galatasaray'da son durum şimdilik böyle Furkan.
0: O gün Niaga ya da işte mesela bu genç oyuncular, Ümraniyespor maçında süre alan isimler vardı. İşte Ada mesela attı golle, yine dikkat çekti ki Galatasaray taraftarının beklenti içerisinde olan isimlerden birisi Ada Yüzgeç. Mesela bu isimler arasında yeni sezonda A takımda şans bulabilir dediğiniz isimler var mı? Yerli ya da yabancı?
2: Ben hiç zannetmiyorum. Biraz yani dışarıdan bakan bir gözüm Galatasaray'a. Evet abi, çok daha iyi bilir ama Okan Hoca'nın zamanında böyle ortaya çıkmış bir genç oyuncu var mı acaba?
1: Sasha Boy, o da kendi o şansı aldı.
0: O çok bilinçli bir
1: biraz geçim doğaçlama çıktı değil. Dubois sakatlanınca. Şapkadan çıkan yok. Çıkıyordu.
2: Zorunluluktan oldu.
0: Evet, sakatlık yani, Dubois'un
2: gönderiliyordu, zorunluluktan oldu. Bir anda o dönem işte Omar'ın yaşadığı.
1: Evet, Dubois sakatlandı. Dubois sakatlandı, yönetim
2: zorunluluktan
1: başından
2: oldu. Ben böyle genç oyuncuları çok fazla hani ön plana atıp şans veren bir teknik adam profili de ortada görmüyorum açıkçası. Daha çok bir 11 belirleyip onun üzerinden sık sık oynayan, tecrübeye daha çok güvenen bir teknik adam izlenim verdi şu ana kadar 4 yıllık periyot içerisinde. Yani hemen önceki dönemde çünkü evet yani başarı başarısızlık ayrı bir kıstas. Ama Fatih Hoca'nın mesela çok cesur denemeleri oluyordu farklı bir şekilde. Yani zorunluluk olmasa da oluyordu. Ozan Kabak bir zorunluluk muydu o dönem Galatasaray'da?
1: Bir tane deneme var aslında o gün. Sen şimdi şöyle söyleyince muhakkak Furkan da katılır katılmaz düşüncesi merak ediyorum. Tek denemesi Arda Ünyay'ı, o da Arda o şansı kullanamadı.
0: Evet.
1: Yani belki da biraz panik hamleleri olacağız diyecek ama şimdi Fener maçı, Fenerbahçe maçı oyun atıyorsun, Duran'a vurduruyor kafayı. Julius maçı oyun atıyorsun.
0: Kırmızı görüyor.
1: Böyle bile bile böyle fauller çok net. O Samsun maçı 2-0'ın 2-2'ye geldi, orada bitti zaten. Sonda Osimhen'in Röşat'a golü olmasa, o maç kazanılmasa Arda ciddi yani. Ama o günün de çok net haklı olduğu su var, bu hocalık tarzı. Ben Okan Hoca'nın tarzı kadar Galatasaray taraftarının tahammülsüzlüğü
2: var demiyorum bu arada. Mesela tabii. Abdullah Avcı'da da böyledir. Abdullah Hoca'da da hatırlayan, bilen, izleyen, takımını takip eden bilir. Tecrübeyi daha çok mesela ortaya atıyor.

0: Yok, ben burada şey yaparım. Yerli yabancı ayrımı yaparım. İki isim de verelim. Birisi Jorge Jesus, Fenerbahçe hocasıydı. İlk Şampiyonlar Ligi maçı Dinamo Kiev. İsmail Yüksek kırmızı kartı gördü. Lucescu'lu Dinamo Kiev çok zayıf bir takımdı. Fenerbahçe eledi Şampiyonlar Ligi'ne. Kalamadı sonrasında, Fenerbahçe elemiş oldu. O Jorge Jesus o maçtan sonra İsmail Yüksek oynatmaya devam etti. Yani bir yerli teknik adam olacak. Çoktan biletini kesmişti.
1: Dönüşüydü hatta Fenerbahçe'ye.
0: Diğerini de söylüyorum. Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyeri hayal kırıklığı ama Jose Mourinho, yani bir yabancı teknik direktörden başkası da iç sahada 6 puan geride geliyorsun. Kaybedersen puan farkı 9 olacak. Osimhen'in önüne Yusuf'la başlıyorsun derbiye mesela. Hani orada biraz yabancı yerli ayrımı yapıyorum bugün. Yabancı Yusuf, teknik adamlar daha cesaretli Yusuf bence. O tip genç oyunculara şans vermekte.
1: Galatasaray'ın bir girişimi olur mu?
0: Yusuf ve Ahmet Can Kaplan'ın bence durumunu takip etmemiz gerek. Olabilir. Tamamen hissiyat, bilgi değil.
1: Yusuf'la ilgili sanırım şöyle bir avantaj da var Galatasaray'da. Çünkü altyapıdan...
0: Yok, Fenerbahçe'de yazılıyor kontenjan.
1: Öyle mi?
0: Galatasaray'da.
1: Yani Galatasaray'ın altyapısı olarak...
0: Benim bildiğim Fenerbahçe.
1: Değil mi?
0: Fenerbahçe diye biliyorum.
1: Çünkü
0: bunu niye dayanarak...
1: Öyle olursa hani UEFA'da da çünkü
0: doğru,
1: bir artı...
0: Doğru daha... ama Trabzonspor en son bir oyuncu aldı mesela Gaziantep'ten. Melih diye ortası. Kontenjandan yazabiliyor onu. Yani çıkış o. Yusuf benim bildiğim Fenerbahçe.
1: Ona bir o zaman tekrar bakalım tabii. Yanlış da bilgi vermiş olmayalım.
2: Belki bir süresi vardır.
1: Olabilir.
2: Olabilir yani. Altyapıda geçirdiği sürede dikkate alınıyor olabilir. Bunun kuralına bakmak lazım. Ya da Joker hakkımızı kullanıp Hüseyin abiye falan başlayabiliriz.
1: Hüseyin abi şu anda finalde şu an. New York'ta, New Jersey'de maçı takip ediyor sevgili Hüseyin Özkök.
0: Ha, bu arada zaten yerli oyuncu. Yerli oyuncu. Türkiye'de yetişmiş oyuncu aslına bakarsan. Yani çok da önemli değil Yusuf'un Fenerbahçe altyapısı ya da Galatasaray altyapısı sayılması.
2: Ya iki tane var ya orada kriter. Bir kendi altyapının artı yerli. İkisini birden dengelemek gerekiyor. Ama yani hepsinden bağımsız. Bu arada Galatasaray'ın savunması için bilmiyorum ne kadar gündemde ama yani iyi bir hamle olabilir.
1: Ya Galatasaray'da bu, yani mesela kanatta işte Noalang geri döndü Napoli'ye. Oraya bir takviye yapılacak mı? O da çok fazla merak ediliyor.
0: Kenar forvete ben bekliyorum. Yani artı 4'e uygun transfer dönemi sonuna doğru. Çünkü şöyle bir şey. Yani onu da şöyle açıklamaya çalışacağım Furkan. Yıllardır takip ediyoruz. Şimdi Avrupa'daki takımlar biraz daha planlı programlı hareket ediyor. Şimdi Temmuz sonunda artık, hatta Temmuz ortası diyeceğiz buna. Ön eleme maçları başlıyor. Üstüne sonrasında takımların Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde, Konferans Ligi'nde gruplara kalıp kalmayacağı belli olacak. Ona göre kadrolarını dizayn ediyorlar, bütçelerini. O noktada boşluk çıkabiliyor ki zaten yıllardır baktığımızda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, hatta Trabzonspor'a dahil edelim. Ağustos'un 29'u 30'u, Eylül'ü 1'i 2'si. Orada şu fark da oluyor, onu da hatırlatalım izleyicilere. Ağustos'un 30'unda çoğu büyük ligin transfer tahtası kapanıyor. Zaten UEFA listeleri içinde sizin bir 3 Eylül'e kadar zamanınız. Yani orada Türkiye'ye özgü bir 48-72 saatlik boşluk var. O ara senin soruna cevap olsun. Noalang profili, kenar forvet Galatasaray. Ha, bu arada belki Noalang olur, kontenjanda yer kalır. Örnek veriyorum şimdi. Lemine devam etmezsin. Şu an yabancı sayın 8 olur. Noalang Napoli'de devam etmeyecek olur yeni hocasıyla. Tekrar kiralayabilirsin, belli olmaz.
1: Uğurcan'la ilgili bir sözleşmede yenileme, revize durumu vardı.
0: Revize, Barış Alper'in nasıl ücreti 200 milyon TL seviyesine çıktıysa Uğurcan'ın da aynı iyileştirmeyi alacağını düşünüyorum ki hak etti zaten. Çünkü Galatasaray'a gelirken Trabzonspor'daki kontratı da devam etmişti. Ama hani iç transfer önce bir Galatasaray Eylül 4-5'te dış transferi bitirmeli, kadrosunu şekillendirme. Ondan sonra iç transferde de Abdülkerim de olabilir. Çünkü 90 milyon TL oynuyordu baktığımızda. Bazı oyuncuları muhakkak düzeltmeler yapacaktır Galatasaray. Belki Torreira'ya da bir zam olabilir.
1: Biraz Osimhen yeni sezonda takımda nasıl bir rol alır, bunu da konuşabiliriz. Çünkü hoca yeni takım kaptanlarından birisi olacak dedi. Sanırım 9 numaralı formayı da alacak Icardi'den sonra.
0: Orada biraz pazarlama da düşünülüyor.
1: Sorumluluk almaktan çok kaçınan bir oyuncu değildi zaten Osimhen. Yani kaptan değilken de aslında saha içinde o liderliği gösterebilen bir isim.
0: Bence kaptan olmaması gerek, fikrimi soruyorsan. Çünkü çok net bir sinir problemi var Osimhen'in. Ama Abdülkerim, ama diğer oyuncular hep böyle maç içinde düşündüğüm zaman hep Osimhen'i sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bir kere bir sinir problemi var. Bunu çok net görüyoruz. Müthiş bir oyuncu. %100'ü onunla oynuyor. Ben neden Osimhen sakatlanıyor dedim. O kadar koşarsan, Adeli'yi zorlarsan aralarda sakatlıklar yaşayacaksın. Galatasaray'ın çok net hikayesini şekillendiren, şampiyonlukların 3'ten 4'e çıkmasını sağlayan bir oyuncu oldu. 9 numaralı dediğim gibi 9 Osimhen formalının satışı da bir hareket getirir. İşin kaptanlık kısmına gelirse birinci kaptan Abdülkerim olur. Onu söyleyeyim. Zaten Abdülkerim bu arada Icardi varken de takımın kaptanlarındandı. Cezalı olduğu Göztepe maçında İzmir'e gidip kampta olup deplasman maçlarında otellerde kamptaki odasında yerli oyuncu da gelir. Yabancı oyuncu da gelir. Yani Abdülkerim'in hepsiyle iletişimi var. Ondan sonra Abdülkerim'in ardından işte Yunus geliyor. Altyapıdan çıkmış bir oyuncu.
1: Barış var.
0: Barış yine taktı. Osimhen'e de muhakkak kaptanlık bandı verilir. Torreira artı hani ilerleyen yıllarda muhakkak Uğurcan olacak bence potansiyel kaptan.
1: Galatasaray bu konuda biraz avantajlı bir kulüp gibi sanki o gün, ne dersin? Yani çok fazla hani belki 3 kaptan hani resmi olarak seçilen oyuncular işte bu sene sanırım Abdülkerim, Kaan ve Osimhen olacak herhalde. Ama işte Torreira bunu yapabilir, Barış Alper yapabilir, Yunus yapabilir. Gerektiğinde Uğurcan yine bunu yapabilecek donanımda bir
2: Uğurcan
1: oyuncu.
2: Zaten yaptı yani.
1: Evet, Trabzonspor'da yapmıştı zaten. Bu yani büyük de bir şans Galatasaray için.
2: Ya şöyle, bu arada yani katılıyorum şu fikre. Takımın en iyi oyuncusu takımın kaptanı olacak diye bir geçerlilik olamaz. Olmamalı. Yani buna Avrupa'dan da birçok örnek verebiliriz geçmişten bu yana. Hangi takımın kaptanları kimlerdi?
0: Hacı kaptanlık bandı takmadı Galatasaray'da. Popescu'yu hatırlıyorum da olabilir ya. Böyle bir düşünce
2: bu. Takımın yıldızı takımın kaptanıdır diye bir mantık yok mesela. Orada saha içi lideri biraz daha farklı. Sonuçta hakem ve iletişimi sağlayacak kişi. Takım arkadaşları gerildiğinde onları sakinleştirecek kişi. Başına bir iş gelmesin diye. Öyle değil mi? Kavga, gürültü, kırmızı kart vesaire bunlar yaşanmasın diye. Dolayısıyla yani hani o takımın geriye kalan sahadaki 10 kişinin
1: mesela
2: idaresini yönetecek.
1: Mesela Arsenal'da takımın yıldızı kim derseniz? İlk mesela
0: Saka derdim.
1: Saka diyebilirsin. İşte belki işte Mikel Merino vesaire diyebilirsin. İşte ama mesela Ödegaard takımın kaptanı ya.
0: Şakadır. Şakaydı ya ondan öncesi.
2: Böyle, Chelsea'de mesela geçmiş dönem Mourinho zamanlarında kimler kaptan?
0: Terry Lampard.
1: Terry çok uzun yıllar kaptanlık Terry yaptı.
2: Bu arada mesela bir İngiltere milli takımında kaptanlığını yapıyordu. Diğeri kulübünde diğerinin kaptanlığını yapıyordu. Tam tersi bir tablo vardı ortada orada. Yani Porto döneminden de mesela çok iyi bir örneği vardır Mourinho'nun. Yani benim saha içi liderimle soyunma odası liderim farklıdır diye bir açıklaması belgeselinde var değil mi? Bir Riyad'a röportajında.
0: Hatırladım, bir böyle röportajında var. Hatta
2: yani
0: Mourinho'yu sokmuyor.
2: Kaptan ile lider aynı şey değildir diyor.
0: Tabii Mourinho'yu soyunma odasına sokmuyor. Takım kaptanı bütün takımı haşlıyor Mourinho'dan
2: kaptan
0: önce.
2: Kaptan ile lider olmak aynı şey değildir
1: mesela
2: diyor.
1: İspanya
2: yani.
1: Milli takımında kaptan işte Lamine Yamal değil mesela Rodri.
2: Takımın yıldızı ama olmaması gerekiyor.
0: Mbappe galiba kaptan değil mi Fransa'da? Hiç kaptan şeyi yok.
1: Mbappe orada söz sahibi.
2: Mesela ay, o da tartışılan
0: o
2: bir
0: da
2: konu
0: değil,
2: oluyor.
0: Hiç kaptan avrası yok.
2: Tartışılan bir konu
1: Fransa'da
2: mesela.
1: Daha farklı
2: o Kante'den aldığı Pazubanda hikayesi ne çok tartışılmıştı. Hatırlayın.
1: Doğru.
2: Yani biraz daha farklı. Yani kaptan geriye kalan 10 kişiyi idare ederken aynı zamanda saha içerisinde hakemle o irtibatta sağlayacak kişi olarak düşündüğümüzde biraz daha orayı idare edebilecek bir oyuncu olması gerekiyor. Katılıyorum yani bir problemi var, bir gerginlik. Yani sürekli bunu çünkü maçların içerisinde rakibiyle çok sık yaşıyor.
0: Şimdi şöyle bir şey.
2: Yani kaptanı takımın geri kalanı mi? Sakinleştirmeye gelmemeli.
0: Osimhen'i ben çok seviyorum ama şimdi bazı noktalarda eleştiririm. Şöyle eleştiririm. 3-0 yeniyorsun Fenerbahçe'yi. Artı 90'da Mert Müdür'le kavgaya tutuşuyorsun. Bir galibiyete daha ihtiyacım vardı. İlk Antalya maçında sağdaydı Osimhen. İki gol attı o maç yani.
1: Doğru.
0: Ki o maçta da attı, cezalıydı bu arada. O son maça kalsa
1: doğru,
0: oynayamıyordu.
1: Evet. Orada
0: ben böyle
2: mesela
0: yorumluyorum.
2: Icardi çok farklıydı.
0: Icardi'nin bu arada Avrupa'da Icardi'ye kaptanlık yakıştı.
2: Icardi bu arada Inter'de de yapmıştı hatırlarsın.
0: Tabii. Evet.
2: Geçmişinde de var kaptanlığı. Ya bir de mesela sakindi. Takım arkadaşlarına karşı hakemle konuşurken vesaire bir anda hani o dengeyi sağlayabiliyordu. O yüzden lider olmak, yani oyun içi lideri olmakla takımın kaptanı olmak bence biraz
0: farklı. Bir de Galatasaray'da hani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Galatasaray muhabirliğine başladığımda takım kaptanı Selçuk İnan'dı. Selçuk hakikaten kaptandı. Takım içi çok ağırlığı olan, saha içinde ağırlığı olan bir isim. Sonra Muslera. Normalde ben kalecilerin çok kaptanlık pazubandı takmasına karşıyım
1: mesela
0: ama.
1: Burak Hoca da şimdi konu konuya.

0: Endedi baktığı zaman Nijerya milli takımının kaptanı. Yani milli takımdan Osimhen'in kaptanı mesela. Onun da orada bir deneyimi var. Beşiktaş'ın ikinci kaptanı. Üçüncü kaptan Ersin Destanoğlu'ydu. Yani Rıdvan Yılmaz bu kez takımda yani eski oyunculardan olarak o kaptanlık pazı bandını hazırlık maçlarında taktı. Biraz da o kulübün içerisinden çıkan bir oyuncu bazen teslim edilir yani kadronun içerisinde bulunan.
1: Ama Furkan güzel yerden yakaladı. Bu Beşiktaş Galatasaray kadrosunun kıyaslayıp Galatasaray kadrosu daha iyi anlamı değil ama.
2: Şimdi yok, saydı. Olarak sadece.
1: Galatasaray'da var. Katılıyorum yetenekli. Sana. Ben bu arada hani Barış Alper Yunus'a değil. Saydığım isimlerden yani örnek veriyorum. Uğurcan olur bence kaptan. Abdülkerim gayet iyi kaptan. İlkay sahadaysa doğru, kaptan İlkay'da olur. Var. Direkt diyaloglar hani sağ içi ağırlık.
2: Kaan var.
1: Biraz Beşiktaş kadrosunun geçmiş yıllarda hani üst üste hep sezona böyle çok erken havlu attı ya. Onun sebeplerinden biriydi aslında. Lider özellikle oyuncu sayısının az olması Beşiktaş'ın. Beşiktaş kolay dağılıyor baktığımızda.
2: Mesela Mert ve Necip gibi figürler vardı. Onlar da yok. Yani Necip ile Mert gibi onlar da hani liderlik özellikleri yüksek oyunculardı mesela. İşte böyle kriz dönemlerinde biraz daha sorumluluk alabilecek profilde oyunculardı.
1: Ya şampiyon kadrosuna git o gün. Bak Beşiktaş'ın mesela beğenmem. Vida lider oyuncuydu.
2: Oğuzhan vardı.
1: Gezal vardı. Ağırlı olan isimdi yine
2: Oğuzhan,
1: baktığında.
2: O Joseph, iyi bir yerli oyuncuydu.
1: Joseph.
2: Mesela.
1: Joseph de tabii az buz oyuncu değil de. Atiba.
2: Atiba.
0: İşte yani sağ içi, oyun içi liderle kaptanlığın farkı burada ortaya çıkıyor yani. Yani Beşiktaş'ta bu sezon, şimdi kadro değişiyor, dönüşüyor. Burada tecrübeli yıldız oyuncular var. Sezonun devamında yapılacak transferlerle birlikte belki de o yönde oyuncular da devam edecek gelmeye. Ama şu an zaten bir kaptanlık problemi olan bir kulüp değil. Orkun birinci kaptanı, mevcutta Endi'de ikinci kaptanı Beşiktaş'ın.
2: Trabzonspor'a geçelim. Orada da olay konusunda bugün resmi açıklama geldi. Bir kez daha ben o açıklamayı da tekrar edeyim. Fiorentina'ya fil dişili oyuncunun transferi resmen gerçekleşti ki zaten dündü zannediyorum ki oyuncunun Fiorentina formasıyla bazı görüntüleri yine Floransa sokaklarında kameralara yansımıştı. 26 milyon euro garanti bedel ve 4 milyon 61 euro şarta bağlı bonuslarla birlikte toplamda 30 milyon 61 euro karşılığında Chris Olai İtalyan ekibine resmen transfer olmuş oldu. Geçtiğimiz sezon Bastia'dan
0: 5,5
2: evet 5,5 milyon euro bedelle gelmişti. Yaklaşık 5-6 katına gittik ya. Felipe Augusto da yine 4 katına ayrılmıştı. Yani 5'e gelip 20'ye gitmişti o da Zenit'e. Trabzonspor'da şimdi olay ayrıldı. Vivo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Fulham'ın oyuncuya çok ciddi bir ilgisi var. Onuachu ile ilgili bazı haberler vardı. Şimdi Trabzonspor 10 ya da 11 oyuncuyu şu ana kadar kadrosuna kattı bu transfer döneminde ama biraz bu ayrılıklar işte olay olursa Vivo ya da Onuachu'nun durumu ne olacak? Bu da merak ediliyor tabii.
0: Tabii bir özellikle stoperde yani sol stoper denkleminde biraz Batagov da şu an devrenin dışında olduğu için sakatlık yaşadığından dolayı orada Vivo da çok iyi uyum sağladı ve gerçekten çok etkileyici performans ortaya koydu. Hani o biraz düşündürüyor. Yoksa mesela Batagov sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlasaydı bu arada mesela Haziran ayına geldiğimizde olaydan daha önce konuşacağımız önce belki de Batagov olacaktı. Çünkü çok iyi bir giriş yaptı. Çok iyi de bir performansı vardı. Dikkat çekiyordu ama bir sakatlık sorunu yaşadı. Trabzonspor peş peşe transferler yaptı. Özellikle dikkat çeken nokta şu. Yerli hamleleri Trabzonspor'un rotasyonunu da 11'ini de aynı zamanda kuvvetlendiriyor. Evet baktığımız zaman bir rotasyon gücü olarak görülüyor ama işin bir başka boyutunda 11'ini de ihtiyaç dahilinde kuvvetlendiren oyuncular aldı. Nedir bu? Geçtiğimiz sezon mesela yedek kulübesinden sonradan 11 oyuncusu olan bir Ozan Tufan izledik öyle değil mi? Gayet iyi bir performans ortaya koydu. Başlangıç neydi? Yedek kulübesi oyuncusu biraz daha rotasyonlu ama 11 oldu. Yani Trabzonspor'da bu sezon yapılan transferler içerisinde yani Samet Akaydın beğenen var, beğenmeyen var belki ama milli takımda da oynuyor. Milli takıma da çağrılıyor. Orada da atılıyoruz. Belki sezon içerisinde orada kendisine yer bulacak performansıyla. Melih Kabasakal çok iyi bir Gaziantep dönemi geçirdi. Öncesinde bir potansiyeli var ortada.
1: Metehan çok iyiydi.
0: Belki Ozan Tufan'ın çıkışını yapacak Trabzonspor'da mesela.

0: Metehan rotasyondan bir güç kaçacak. Cenk Özkaçar'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekiyordu.
1: Evet.
0: Çok yani çok fazla denedi orada şansını ama çok olacak gibi izlenim yoktu. Yeniden bir kendini ispat etmesi gerekiyor. Hani Trabzonspor'un kadrosuna baktığımız zaman şu an kurulan mevcut kadroya. Onana, Savic, Malinovski ve Onuaşo. Bu dört oyuncu dışarıda bırakalım. Geriye kalan oyuncuların neredeyse tamamı, ilk 11 seviyesini söylüyorum, bir sonraki aşamayı hayal eden veya kendisini hala ispat etmek isteyen, daha başka hedefleri olan, işte bunu Trabzonspor da gizleyip saklamıyor. Yani Şampiyonlar Ligi kulüpleri, 5 büyük ligin kulüpleri falan böyle hedefler olabilir diye. Yani buraları...
1: Yok ama... Sayın Başkan, bununla ilgili bu arada zaten bizim vizyonumuz, misyonumuz bu diye de bahsetmişti, evet, artık. Yani şimdi... Trabzonspor'u bir basamak olarak burada gelip görüp sonra işte...
0: Hem Trabzonspor'u değer kazandırsın.
1: Evet.
0: Sağ içinde hem maddi olarak hem de sonrasında kendisine.
1: Doğru.
0: Şimdi saydığım oyuncular dışında geriye kalan tüm oyuncuları, ilk 11 seviyesindekileri söylüyorum özellikle. Bunun için mücadele edecek oyuncular. Pinya. Bak. Vivo. Cabral.
1: Saviolo.
0: Saviolo.
1: Aral.
0: Aral Şimşir.
1: Hatta belki Mucci. Daha evet, 25 Mucci. Yaşında.
0: Ya düne kadar İtalya ile
2: falan. Folker'in de yaşı var sanki ya.
0: 26 yaşında olması
1: gerekiyor. Hemen bakalım. Öyle 98 doğumlu diye hatırlıyorum.
0: 98 mi?
1: Hemen bakıp söyleyeyim. Siz devam edin lütfen.
0: Ya 26-27 diye hatırlıyorum ama geriye kalan neredeyse bütün oyuncuları
1: 99'luymuş. 26 yaşında.
2: Hiç oyun iş var ya öyle daha 20, olgun gözüküyor. Evet. O yüzden inan 28-29 diye kodlamışım kafamda.
0: Yani dolayısıyla hani bu oyuncular bir sonraki aşamaları hedeflediği ve arzuladığı için Trabzonspor'a da ayrıca değer katabilecek nitelikleri var. Yani olay da buraya geldi. Buradaki çıkışıyla hem Trabzonspor'a çok ciddi bir katkı sağladı. Trabzonspor'un bu kadroyu kurarken harcadığı bonservisin neredeyse olayı tek başına karşılamış oldu. Yanılmıyorsam 35-40 milyon euro arası bir bonservis harcaması yaptı Trabzonspor geçtiğimiz sezonki kadroya. Tek başına 30 milyon euro getirisi var.
2: Augusto'da çok iyi rakama satıldı.
0: Augusto'da 20. Yani iki oyuncu zaten bu kadronun tüm mal, yani bonservis anlamında ödenen tüm maliyetini karşılıyor.
2: Ha, darısı ne kadar istoper olsa da New diyorum yani. Umarım onun o satış da gerçekleşir.
1: 1 milyon euro konuşuluyor.
2: Müthiş rakamlar konuşuluyor.
0: Şimdi yani şu var. Ortaya koyduğunuz bir bedel var oyuncular için geçtiğimiz sezon ve iki oyuncudan şu an elinizdeki mevcut hazineyi kurgulamış oldunuz. Bu arada çok fazla üzerine konuşmadığımız ama sezonun son bölümünde çok dikkat çeken ve hatta hatırlayın Türkiye Kupası finalinde ilk 11 oynayıp olayı yedekte tutan Buşari'ydi.
2: Buşari bence bu sezon oynar.
0: Mesela bu sezon
2: ilk 11 olur.
0: Buşari'yi biz olay çıkışında görebiliriz aynı şekilde.
1: Geçen Fatih sezon, Hoca zaten çok güveniyor. Çok inanıyor Buşari'ye.
0: Kendi kefil olup aldığı bir
2: oyuncu. Bu arada o gün şeyi söylemedik. Mesela Sikan'la Lövik'ten de bir 6-7 geldi. Çok iyi satışlar yaptı.
0: Tutmadı. Gönderdi.
2: Sikan diyorum, pardon, Zubkov.
0: Evet.
2: Zubkov'u da
1: 5 milyon euroya gitti sanırım. 4-5 milyon euro.
2: Yine
0: yanılmıyorsam 6 milyon euroya mı almış?
2: Tamam olsun oradan, yani oralardan da bir şekilde kazandın.
0: Lovie'yi 4'e aldı, 2.5'a verdi gibi bir tablo var sanırım ortada ama.
1: 2.9'a verdi Lovie'yi.
0: Evet, yani dolayısıyla hani Trabzonspor şu an belli ki mevcudunu geçtiğimiz sezon harcadığının üzerinde gelir sağlayarak ortaya koymuş.
2: Ya kesinlikle Trabzonspor bir şey kaybetmedi burada. Türkiye Kupası'nı kazandı ama hani sağ farkmışım. Türkiye Kupası'nda Konyaspor kazansaydı hatta 1-1'ken penaltı kaçırmıştı. Eski Trabzonsporlu bari. Hani olabilir futbol ama yine benim nazarımda kazanmışlardı sezonu. Şimdi o gün de güzel özetledi aslında. Ve hep genç oyuncular, saydığımız oyuncular. Furkan bu arada o günü saydığı oyuncular da yani Onana, Savic, Onuaşo da keşke her takımın o tip tecrübeli oyuncuları olsa. Evet.
0: Mesela Savic sakatlık problemi olmasa Trabzonspor'un bir sağ stoper problemi yok.
2: Başka bir şey soracağım sana, o gün soyunma odasında görmüyor musun? Hiç takımı yalnız bırakmıyor. Vakayeme de öyleydi mesela. Benim o Fatih Tekke'nin hocanın destekleme sebeple iş sadece teknik taktik değil. Yani bazı şeyler mesajdır. Muhakkak o gün de hatırlayacak. Bir Kasımpaşa maçıydı. Sezon yeni başlamıştı. İkinci ya da üçüncü hafta olabilir. 90. dakikada Ozan Tufan'a, Ozan oyuna girer misin dedi. Bunu niye söylüyorum? İkiniz de Beşiktaş'ı takip ettiniz. Cenk Tosun girmek istemedi. Yani bu arada ben oyuncuya da kızmam. Kariyer, milli takım görmüşsün.

0: büyük takım görmüşsün. 90 artı da beni hoca sokma oyuna bir zahmet diyebilirsin orada. Ben Giovanni, futbolda bu kadar olabiliyor. Ben Valerian İsmail hatırlıyorum.
1: Valerian İsmail miydi? Yani
2: ben Van Bronckhorst hatırlıyorum.
0: Ya da yani, ama hayır şundayım. hayır şundayım. Tartışma Fatih Tekin oradaki kullandığı vücut dili de çok güzeldi. Ne oldu sonra? O gün anlattı işte Ozan Tufan sezonu kazanısı hatta bence evet, milli takıma milli takıma gitmeliydi. Onu da söyleyeyim hak etti yani.
2: Evet, sağ bek stoper orada kadroda olabilirdi bence.
0: Joker özelliği.
1: Bu arada mesela biz ilk 11 için az önce bir kadro saydık. Şimdi Trabzon kadrosunu mevcutta sayıyoruz. İşte ne diyoruz? Onana, Pinya, Cabral, bekler. Ortada Savic, Vivo şu anki mevcutta. Önde Malinovski, Folcarelli,
0: Bouchard.
1: 6-8'de Bouchard
2: ya da Muçi.
1: Ya Muçi bu arada.
0: O da olabilir.
1: Muçi, Saviola,
0: Aral
1: onu aşıyor. Şimdi 11'i saydık.
2: Bir şablonu var bu arada. Bak, hala Trabzonspor'un.
0: Hayır 11'i saydık. Yedekleri de bir sayar mısın?
1: Asıl geçen sezon yaşadığı problemin nasıl tamamladığını görüyoruz burada. Yedek kulübesine dönüyorsun. Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskiellaç. Mustafa'yı biz milli takıma konuştuğumuz dönemler şu an.
2: Bu şu ara yedek olabilir
1: aday
2: mesela.
1: Olarak çağrıldığı dönemler. Şimdi 3 tane burada oyuncu
0: savunma. Saydı. Orta sahada kimler var?
1: Ozan Tufan, Okay Yokuştu. Hep yerli sayıyorum farkındaysanız şu an.
0: Orada Melih kanat, var.
1: Melih Kabasakal alındı. Metehan Mimaroğlu ön tarafa evet. alındı.
0: Umut var. Umut Nayır var.
1: Umut Nayır santraforda var. Bu arada
0: kenar forvette kim kaldı?
2: Kenar forveti yok.
0: Vakayeme gitti.
1: Orada zaten bir transfer eksik daha yapılacak.
2: Bir sağ kanat taktiği yapmak istiyor. Hatta bir haberimiz var. İzleyelim mi? Bir detaylara bakalım.
1: Rotasyonu ne kadar kuvvetlendirdiğini de gösteriyor.
2: Katılıyorum. Yani. Midyuland'dan zaten bu transfer döneminde Trabzonspor Aral Şimşir'i renklerine bağlamıştı. Aynı takımın bu kez sağ kanadında görev yapan bir isim Dario Osorio için yine Trabzonspor'un girişimleri olduğu haberleri var. Detaylara bir bakalım.
3: Sol kanadını Saviolo ve Aral Şimşir'le güçlendiren Trabzonspor, sağ kanat içinde nokta atışı bir takviye yapmak istiyor. Cristiani transferinde Benfica ile anlaşma zemini oluşturamayan Bordo Mavililer, Dario Osorio için girişim yapmıştı. Danimarka ekibiyle uzlaşabileceğini düşünen Trabzonspor'un şu anda odak noktası oyuncu tarafı. Çünkü Osorio kendisine yapılan cazip maaş teklifine rağmen henüz ikna olmuş değil. Genç yıldızın menajeriyle yoğun şekilde temaslar ve ikna görüşmeleri sürüyor. Yetkili bir menajer artı 4 kontenjanına da uyan futbolcunun ailesini ikna edebilmek için Şili'ye gidiyor. 22 yaşındaki Şilili yıldızın Avrupa'dan da birçok talibi var. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de Dario Osorio'yu kadroda görmek istiyor. Genç oyuncunun teknik ekip tarafından takip edildiği ve özelliklerinin Trabzonspor'un hücum planına uygun görüldüğü belirtildi. Profesyonel kariyerine Universidad Şili'de başlayan Osorio 4 sezondur Midtjylland forması giyiyor. Geçen sezon 47 maçta forma giyen kanat oyuncusu 7 gol atıp 4 asist yaptı.
2: Evet, Trabzonspor'da sağ kanat bölgesi için artı 4 kuralına da uyan Şilili oyuncu Dario Osorio için bir girişimde olacağı konuşuluyor. Sola Aral Şimşir'i almıştı Trabzonspor. Midyuland de bu arada Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ikinci eleme turu
1: rakibi. Beşiktaş da tabii ki
2: bu süreci yakından takip ediyor olabilir. Prestiani de konuşuluyor Benfica'dan. Ama bir kanat takviyesi sağ kenara bir takviye yapacak gibi görünüyor Trabzonspor.
1: Dario Osorio'ya çok hakim olmamakla birlikte Prestiani'yi biliyoruz. Ve çok ciddi bir potansiyel barındıran oyuncudan bahsediyoruz. Yani oraya bir hareketli, öyle biraz daha Visca tarzı, hızlı sprint dribbling yapabilen.
0: Çok oyuncu gitti bak şimdi Visca dedin. Vakayeme gitti. Sikan öncesine gitmiş. Zubkov gitti. Kenar forvetleri tamamen değiştirmiş zaten oldu. Augusto da orada oynuyordu.
2: Zaten eksikti kenarda Trabzonspor.
1: Tabii Augusto gitti. Olay gitti.
2: İyice eksildi yani. 3 oyuncusu gitti ama zaten yok. Rotasyondaki.
0: Doğru.
1: Epey oyuncu gitti. Yani
2: Muçi oraya gerektiğinde orada oynayabilen.
0: Ama bu arada lafı şöyle
2: gerekmemeli.
1: Beşiktaş'ı da sen de takip ettin ben de yani.
2: Beşiktaş'ta ona en çok zarar veren durum o oldu zaten. Sol kenarda, sağ kenarda denen.
1: Özellikle sağ.
2: Rafa Silva transferi
1: bak sol yine bir nebze denenebilirdi. Yani çünkü dış şut faktörü vardı. İçeri girip ceza sahasından hakikaten etkili şutlar çekiyor ve bunu Trabzonspor'da kaç tane gol buldu. Sağ kanatta ne beklediler ondan? O dönemki teknik ekiple tekrar bir araya gelip bunu konuşmak isterim.
0: Bu arada Beşiktaş'tan çok sorunlu ayrıldığı için tabii unuttuk. Galatasaray bölümünde hep konuşuyoruz işte. Demin o gün de anlattı aslında. Can Uzun'la Bruno Fernandes birbirinden çok ayrı profil. Benim nazarımda Galatasaray'ın alması gereken 10 numara Rafa Silva. Zaten Galatasaray Rafa Silva istedi bu arada. Hani bence doğru profildi yani. Tam Mertens sonrası.
4: Evet.
0: O sistemi bence işletecek oyuncu. Hani Rafa Silva'ya benzer oyuncu da bulabilirsiniz tabii. Dünya tek değil ama özel oyuncuydu. Beşiktaş kariyeri biraz sıkıntılı geçtiği için unuttuk tabii.
4: Şimdi tabii şu da konuşuluyor. İşte Salah yolda, Trossard geldi. Acaba Rafa Silva kalsa ne olurdu diye Beşiktaşlılar. Tabii bir düşünüyorlar. İnsan düşünür.
1: Savunmacılara Allah kolaylık versin yani, falan takım derdik yani.
0: Oğlum şeyi sorayım ya, antrenman performansı nasıldı?
1: Hem rakibi hem kendi savunmacılarına.
4: Tabii.
0: Şeyi soracağım sana.
4: Doğru.
0: Takım içindeki takım arkadaşları, teknik edilir veya Ümraniye'de tesis. Rafa Silva nasıl bir profilde?
1: Çok fazla arkadaşı
0: antisosyal
1: olmuyor. Tabii yani. Antisosyallik bir karşılığı olsa Rafa Silva bu.
4: Ama hep böyleymiş. Tüm kariyeri.
1: Evet böyleymiş. Evet. Yani bu suçlayacağımız bir şey değil. Hani burada olan bir şey değil. Evet. Kariyeri boyunca böyleymiş. Onu Portekiz'den tanıyan insanlarla konuştuğumuzda yani
4: mesela Beşiktaş da, kariyeri 2 sezon mu sürmüştü?
0: 1,5.
1: 1,5.
4: 1,5.
1: Yani geri kalanı yok.
4: Tek bir röportajı dahi yok mesela.
1: Ama geldiğinde söylemiş. Ben bir kez röportaj veririm, başka da konuşmam.
4: Sadece ilk geldiğinde Slovenya kampında basın toplantısı
1: evet, düzenlemiş. Evet, başka yok. Flaşı falan hiçbir şey yok. Yani
4: çok flaşa gitmiyordu ilginç yayıncı kuruluş röportajlarına.
1: Çünkü ama onu ama hani Beşiktaş'ta olan bir şey değil. Karakteri evet, böyle. Evet. Mesela Portekiz'den onu çok yakından tanıyan kişilerle konuşmuştum. Aynı zamanda Jota Silva'yı da tanıyorlar bu arada. Yani Rafa Silva'yı anlattıklarında onun birkaç arkadaşı olur.
4: Jota da tam tersi bu arada.
1: Birkaç arkadaşı vardır. mesela köpekleri vardır. Onlarla birlikte böyle gezmeyi, tozmayı. Birkaç arkadaşıyla oturup kalkmayı sever falan demişlerdi. Yani çok fazla girişken.
4: İşte Berberi vardı bir tane çok yakın. Onu getiriyordu İstanbul'da sürekli. Yani sosyal anlamda da çok kısıtlı.
1: Antisosyalliğin bir karşılığı futbolcu sayacaksın.
4: Bir numara yazılabilir kesinlikle öyle.
1: Tabii.
4: Ama tabii taraftar şimdi hayal ediyor işte.
1: Ama iyi futbolcuydu yani. Bize de ne izletti yani.
0: Bak benim, tekrar söylüyorum
4: ya, sen
0: yani.
4: Sen çok daha uzun yıllar yaptın Beşiktaş muhabirliği. Hala yapıyorsun. Ben daha kısıtlı bir süre, 2,5 sene. Benim izlediğim en yetenekli oyuncu Rafa Silva'ydı Beşiktaş'ta. Muhabirlik dönemimde.
1: Ben şöyle bir düşünmeye başladım.
4: Sende çok var.
1: Kovarejman'ın son döneminden itibaren.
4: Mario Gomez.
1: 2018'de başladı.
4: Abubakar'ın iyi dönemleri.
1: Ya şimdi yetenekli oyuncular vardı. Rafa hani yetenek başka, takıma katkı başka. Gezzalı falan.
4: 2020-21 şampiyonluğunda Gezzalı.
1: Bir sezonu.
4: Performansı.
1: Müthişti, olağanüstüydü.
4: Senin Mehmet abi mesela. Hadi o zaman böyle
0: Snyder.
4: Konu açmış olalım. İzlediğin en yetenekli isim.
1: En iyi performans. Hani bir sezonluk performans
0: Icardi 2022-23. Bir de Osimhen'lik geldiği sezon. Ben forvet izledim ama hani 10 numara en keyif alınan bölgenin izlemesi Hacı'den dolayı. Ben Snyder'i de ayrı yere koyarım. Bayağı yetenekliydi. Düşünüyorum. Galatasaray'da forvetlerden şans var. Gomis de bu arada çok beğenirim. Gomis de Galatasaray için aurası. Mesela orta saha söyleyeyim. 2 sezon kaldı. Şimdilerde Torreira oynadığı için iyi unutuldu. Mesela Fernando Reges de çok hakikaten.
4: Evet.
0: Üst seviye oyuncudan, A klas oyuncu dersin, City görmüş, niye City gördüğünü anlıyorsun. Oyuncu şeye giderse, rakiplerden de söyleyebilmiş. Rafa Silva'yı ben çok beğeniyorum mesela. Galatasaray'a çok konuştuk. Mesela Greenwood Fenerbahçe'nin müthiş transfer, izleyeceğiz. İyi transfer.
1: Ben şöyle, 2018'de başladım ya Beşiktaş Mavili. Oradan bugüne düşünüyorum. Yani beni bir sezonluk performanslar üzerinde en etkileyicisi muhtemelen Raşit
0: Gezal
1: 2020'de yaptığı yani. Topa can vermişti hakikaten o sezon yani. Öyle bir performanstı. Yani Larin'e hayatının sezonunu yaşatmıştı.
4: Doğru.
1: Öyle de bir yıl yaşayamadı bir daha.
0: Ama hani o şey bence açısındandır.
1: Larin, Abubakar zaten o da çok güzel bir oyuncuydu ama Gezal bambaşka.
0: İzleme diyorsa mesela ben Sosa'yı izlemekten de çok keyif alırdım.
4: Yani o dönemi.
0: Trabzon'da da iyiydi. Sosa 6-8-13'ünde oynuyordu. Karışık oynuyordu ama oynuyordu yani. Bakarsan. Hamşik, Trabzonspor. Vakayeme. Vakayeme de çok özel
4: bir oyuncuydu. O da şampiyonlukta çok özel bir
0: Trabzonsporlar yani belki kızacak Şota'ya ve Yattari'ye tabii ki daha ben Vakayeme derim.
4: Sörlut'un da bence Trabzonspor'daki.
0: Aa bravo.
1: Yaşayamadı şampiyonlukta.
4: Şampiyonluğu olmadı ama Santrafor performansı çok özeldi onun da.
1: Sezon geçirmişti.
4: Evet. Şöyle yapalım. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'ye geçerken de ilk resmi maçını Fenerbahçe Salı akşamı, tabii, İstanbul'da.

0: Gornik Zabze'ye karşı oynayacak. Artık neredeyse bir gün kaldı bu maçı. Artık pazartesi gününe girdik. Hatta içerisinde bulunduğumuz bugün basın toplantıları, antrenmanlar vesaire olacak. Onlar da yine Aspo ekranlarında olacak. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olalım. Kadro merak ediliyor. İlk resmi maçta İsmail Kartal nasıl bir 11 tercih edecek? Bununla ilgili bir haberimiz var. Fenerbahçe'nin Gornik Zabze maçı öncesi kadro biraz daha netleşiyor. Detaylara bir göz atalım.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi serüveni başlıyor. Sarı lacivertliler sezonun ilk resmi maçında salı akşamı saat 21'de ikinci eleme turunda Gornik Zabze'yi konuk edecek. Fenerbahçe'de dördüncü döneminin ilk maçına çıkacak teknik direktör İsmail Kartal'ın Polonya temsilcisi karşısında sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı kalede Mert Günok, savunmada Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde ve Levent'e şans verecek. Orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi'nin yeri garanti. Fransız yıldızın yanındaysa Fred'in forma giymesi bekleniyor. Hücumda sağ kanatta Musaba veya İrfan Can Kahveci, 10 numara pozisyonunda Marco Asensio, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Anderson Talisca Fenerbahçe'nin gol ümidi olacak. Kadıköy'de salı akşamı tribünlerin kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. İlk maçtan turun kapısını aralamak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri rövanş için 29 Temmuz'da Polonya deplasmanına çıkacak.
0: Evet, teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki yeni döneminde ilk resmi maçında sahaya sürmesini beklediğimiz 11 şu şekilde. Ben bir kez daha haberi de özetlemiş olayım böylelikle. Kalede Mert Günok, savunmanın sağında Mert Müldür, solda Levent, stoper ikilisi Skriniar'la beraber Jadon Osterwolde, orta alanda Guendouzi'nin yeri garanti partnerinin Fred olması bekleniyormuş. Hücumda da sağ kanat biraz belirsiz. Musaba ya da İrfan Can Kahveci, solda Kerem Aktürkoğlu, 10 numarada Asensio ve en uçta ise Anderson Talisca'yı ilk maçta böyle bir 11 tercih etmesi bekleniyormuş İsmail Kartal'ın.
2: Valla Fenerbahçe ile ilgili şu haberi merak ediyorum. İlk resmi maçındaki 11 ile örnek veriyorum. Şampiyonlar Ligi tabii ki temennimiz, olmazsa Avrupa Ligi. Yani o gruplardaki ilk maçın 11'i, yani çok değişir kadro aslında, onu demeye çalışıyorum.
0: Evet.
2: Sağ bek değişir, sağ ön değişir. Fred oynuyor gözüküyor. Olmayı çünkü bilir. Niye? İsmail yeni evlendi. Artı hani milli takımdan da geç. Kante keza yani.
3: Savunmadan 3 kişi değişir zaten.
0: Tabii
3: sol bek, stoper.
0: Sol bek değişir.
3: Sol stoper.
0: Sol stoper değişir. Sağ bek de evet. Kale değişecek.
2: Kale Mert, değişecek doğru.
0: Mert'in tabii, oynaması bekliyor. Santrafor'da Talisca ama orası
3: beş,
0: da muhtemelen
3: say,
0: değişecek. Say. Sağ ön Musaba ya da.
3: Orta sahada Fred'le Guendouzi'yle mi sezona girecek Fenerbahçe?
0: Yani öyle görünüyor ama mesela işte Kante daha dönmedi. İşte Fred.
3: Hadi tamam, oraya bir soru işareti koyuyorum. Yarın. İsmail Yüksek var çünkü o dönecek de 6 olacağını düşünüyorum.
2: Bu arada konu konuyu açıyor. Kante'nin yerinde olsun üzülmez misin? 35 yaşındasın, gidiyorsun, bir dakika bile almadın değil mi süre?
0: Ben üçüncülük maçını da oynamadı. Yani İngiltere maçında oynamasını beklerdim en azından. Çünkü yani artık herkese
2: vereceksin süre ya.
0: Veriliyor bu tip durumlarda oraya götürülen oyunculara.
3: Yani Dünya Kupası
0: mesela biz edeydi. Amerika maçında neredeyse herkese şans verdik.
2: Almayanlar
0: yettiği
2: oldu
0: kadar,
2: ama
0: hakkımız yettiği kadar.
2: Ben de açık söyleyeyim, o maç herkesin isterdim süre alması.
0: Samet oynamadı sadece. Bir de iki kalecimiz oynamadı Uğurcan dışında.
2: İsterdim. Onların da oynamasını isterdim bu arada ben. Soruyorsan. Formalite maçıydı.
0: Evet yani maçımızın. Hani ben de açıkçası konuyu açıyor gerçekten de ama Kante'nin yani dün İngiltere maçında az da olsa oynamasını.
2: Bir de full rotasyonlu çıktı iki takımda. 6-4 şeyi soralım ya o gün. Fenerbahçe'yi konuşacağız tekrar da. Şimdi bana dünya şampiyonlarını sor, sayayım sana işte 90 Almanya ile başladık. 90-98.
3: Almanya, sen 1930 Uruguay ile
2: başladın. Hayır, şunu söyleyeceğim sana. 2000
3: 1930 Uruguay ile başladın.
2: 2002 Türkiye dışında 3. işte dün İngiltere diyeceğim. Ben 3.'leri çok hatırlamıyorum. Yani 3.'leri hatırlar mısın?
3: Yok. 3. biziz işte.
2: Yani 3.'lük maçlarını izler misin daha doğru
0: 2022'de
2: ifade.
0: 2022'de 3. kim oldu?
2: Mesela Belçika'ymış. Baktım hatırlamıyorum ben.
0: Gerçekten bu arada
2: İngiltere ilk kez İngiltere ilk kez 3.'lük madalyası almış. İngiltere 66'dan sonra yıllar sonra ilk kez madalya almış mesela. Ben
0: sonra
2: bana sorsan
0: aldılar.
2: Ben İngiltere zannederdim bir önceki turnuva 3. oldu olmamış. Belçika olmuş. Hırvatistan'ın var 3.'lüğü.
0: Benim bu arada ilk hatırladığım Dünya Kupası 2002. ilk, yani

0: böyle hani.
1: Ben 94'de hatırlıyorum.
0: Dünya Kupası'na dair ilk böyle zihnimde canlanan anılar 2002'ye
1: ait. Ben 94.
0: İşte Brezilya kadrosu, bizim dünya üçüncülüğümüz. Oraya onunla başladım diyeyim Dünya Kupası'na, ama bence aynen, en ikonik Dünya Kupası, en unutulmaz Dünya Kupası 2006 Dünya Kupası. Bence.
2: Enteresan bir.
0: Çok, bence
1: yok ya,
2: gurme bir seçim.
0: Oyuncu kalitesi anlamında bence
2: gurme bir seçim. 98'lileri mesela şu an çok üzüyorsun.
0: Ben 2006.
1: Bence 2022 biliyor musun? Arjantin Fransa finali, iyi finalde.
0: Ben oyuncu, 3-3 Mbappe Messi seviyesi olarak söylüyorum. Yani
2: 98 neredeyse nasıldı? 98.
1: Fransa finali çok süpürdü. 3-0 mesela. Brezilya alsa 98'de mi? Fransa böyle çaktırmadan geldi. Ev sahibi olmanın avantajı vesaire. Finalde de iki korner golü Zidane. Çok hani öyle çok keyif tada arada, güzel maçlar oldu.
2: Yani şu 2026 için tarihin en iyisi falan yorumları yapıyor ya Infantino.
0: Infantino
2: falan
0: yapıyor tabii pazarlama üzerine.
1: Ama şu anlamda en iyisi olabilir o gün.
0: İlk ben kez olmadı ama.
1: Hayır. İlk kez yani bana turnuva öncesi desen ki yap bir yarı finali, bir dört takım atıyorum. Hani Fransa, İspanya muhtemelen final yazardım evet, ama hani Fransa olsun, İspanya olsun, Arjantin olsun, İngiltere olsun derdim. Hadi sen 5.'yi Almanya'da, başkası Brezilya desin yani. En baba 4 takım aslında. Zaten senin verdiğin bilgi miydi?
0: FIFA'da ilk 4 sırada olan ülkeler zaten yarı finalde oynadılar. Çok yani böyle sürpriz bir turnuva olmadı. Çok sürpriz yani Paraguay'ın Almanya'yı elemesi dışında çok öyle büyük bir sürpriz olmadı turnuvada.
1: Yeşil burun iyi zorladı.
0: Evet, iz bırakanlar oldu. Yeşil burun, Kongo,
1: Norveç iyiydi. Norveç çok
2: iyi.
0: Brezilya'nın bence erken vedası.
1: Norveç çok iyiydi.
2: Fas bu arada yine güzel
0: ama
2: geldi.
0: Ama Fas zaten 2022'de yarı final yapmıştı yani.
2: Bu iyi kadro kurdular.
0: İyi bir jenerasyon var onlarda da evet. Ama ben 2006 neden benim için hani bir numara diyorum. Ben 2006'yı böyle hatırladığımda yani her ülkenin, her takımın bir süperstarı vardı o turnuvada. Yani İngiltere'nin çok acayip bir kadrosu vardı. Brezilya'nın aynı şekilde 2002'den sonra yine çok...
1: Bak Brezilya'nın son iyi kadrosu. Fantastik. Doğru söylüyorsun. Evet. Brezilya'nın son iyi kadrosu.
0: Yani işte Almanya aynı şekilde. İtalya zaten işte finalde şampiyonluğa ulaştı. Fransa'nın yine çok acayip bir kadrosu vardı. Yani birçok ülke çok üst seviyede yıldıza sahipti 2006'da. Ondan sonra da hiç öyle bir seviye, o denli bir rekabet olmadı bence.
2: 2006'nın çok ilginç tarafı şu. Ballon d'Or'u bir stoper kazandı.
0: Evet, Cannavaro. Tarihte tek zaten.
1: Yani yok, Furkan'ı tebrik ediyorum. Ama beni hemen ikna ettin 2006'da. Niye biliyor musun? İtalya kazandı. Totti'nin yediği Del Piero'ydu.
0: Evet.
1: Dediğin şey çok doğru. Hep iyi oyuncular
0: her
1: vardı.
0: Her takımda bir
1: Ronaldo,
0: seviye vardı.
1: Ronaldo
2: iyi takımların kalan son evet, halleri tabii gibiydi. Sonra yine biraz daha bir, devam edenler
0: ondan
2: vardı.
0: Ondan sonra sanki bir devir kapandı futbolda bak. 2006 Dünya Kupası'yla beraber
2: İtalya,
0: bir
2: Almanya yok, Brezilya yok.
0: Ya yani 2010'da mesela daha bunlar farklı.
1: Yok şundan dolayı. Oyun ve Furkan profil. Sen aslında cevabı verdin. Sana %100 şimdi katılıyorum. 2008 Guardiola Barcelona'ya hoca oldu. Zaten futbol orada değişti.
0: Değişti. Bir devir kapandı
1: artık
0: bence. Evet.
1: Atıyorum. Biz ne dedik 2006'da? Kaka, Ronaldinho, Ronaldo var dedik.
0: Evet.
1: 2008'de kim girdi hayatımıza? Xavi, Iniesta artık.
0: Doğru.
1: Orta saha oyuncuları 6-8'ler daha değer kazanmaya başladı ama evet, 2006'da biraz daha ön taraf oyuncuların işte Henry ile Zidane diyordun Fransa'da.
0: Doğru.
1: Ribery vardı. İspanya'ya inanılmaz oynamıştı.
0: İtalya'da,
1: 2006'ymış gerçekten.
0: İtalya'da
1: doğru.
0: Potti.
1: Almanya'da Podolski'ler çıktı.
0: Klose Almanya'da
1: iyiydi.
0: Balak
1: var.
0: Çok enteresan. Ya o anlamda bence oyuncu seviyesi, oyuncu kalitesi anlamında bence çok
1: sonra
0: özel bir
1: işte
0: turnuvaydı.
1: Hep futbol iyice fiziğe evrilmeye evet, başladı. Zaten Brezilya'da dökülmeye başladı turnuvalarda.
0: Doğru.
1: Önce 2010 Hollanda'ya elendiler. 2014 7-7'ler. Bu turnuvada Norveç'e gittiler yani.
0: Doğru. Böyle güzel bir nostalji yapmış olduk aslında. Birazdan 2026 Dünya Kupası'nı daha detaylı konuşacağız. Ama Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Bir haberimiz daha var hatta. Onu da arkadaşlarımdan ben rica edeyim Fenerbahçe ile ilgili. Şimdi kimler, hani az önce konuştuk ilk maçta mesela kadro ne kadar tabii değişir diye konuşurken. Mesela Fred'den bahsettik, acaba olur mu olmaz mı diye. Fred'le ilgili de taliplerin sürekli arttığı yönünde bir haberimiz var. Oyuncuya bakalım hangi takımların ilgisi bulunuyormuş. Detaylar ekranlara geliyor.
3: Fenerbahçe'de gidecek isimlerle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Yabancı kontenjanı nedeniyle sarı lacivertliler bazı futbolcularla yollarını ayıracak. Hücum hattına bir takviye daha planlayan Fenerbahçe, takımda tutmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşabilir. Bu isimlerden birinin de Fred olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcuyla Atletico Mineiro'dan sonra Flamengo'nun da ilgilendiği belirtiliyor. İlerleyen günlerde tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüşecek sarı lacivertlilerin ayrılık kararı alması halinde Fred de ülkesi Brezilya'ya dönmeye sıcak bakıyor. 2023 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki orta saha 125 maçta 12 gol attı ve 21 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.
0: Evet, Fenerbahçe'de Fred'le ilgili de oyuncunun talipleri artıyor. Atletico Mineiro'dan sonra da Flamengo'nun oyuncuya talip olduğu iddiaları var. Tabii Fenerbahçe'de şu anda 23 sözleşmeli yabancı oyuncu var sarı lacivertlerde. Greenwood takviyesiyle beraber bu rakam 23 oldu. 10+4 yabancı kuralı planlama nasıl olacak? Bu anlamda az önce Mehmet Özcan da ifade etmişti. Yeni sezonda Gornik Zabze maçının kadrosu ne kadar değişir, kimler eklenir, kimler çıkar? Tabii bu anlamda ciddi bir değişiklik yaşanması bekleniyor Fenerbahçe kadrosunda. Fred de İsmail Hoca bu arada yani performansından, aslında antrenman performansından memnunmuş Fred'in, ama yeni kuralla birlikte tabii Fred'in takımda kalması çok beklenmiyor Ogün Şahinoğlu.
2: Şöyle bir bilgi verelim. Fred Atletico Mineiro taraftarı. Bunu geçen yıl Brezilyalı bir arkadaşımla konuşurken, Brezilyalı gazeteci bir arkadaşımla konuşurken o söylemişti. Yani burada şimdi iki tane teklif varsa önünde, Mineiro ve Flamengo, belki son dans diyerek bir Mineiro yapabilir yani. Geçen sezon adı geçtiğinde çünkü Mineiro tarafı olası değil demişti şu an transfer için. O dönemde işte bu Fred'le ilgili bazı şeyler konuşurken kendisi oradan arkadaşım söylemişti. Yani iyi bir Atletico Mineiro taraftarı diye. Yani gerçekleşebilecek bir şey çünkü geçtiğimiz sezonda konuşuluyordu. Fenerbahçe'nin bir kaybı olur mu? Bence açıkçası çok bir kaybı olacak durum yok ortada. Çünkü elinde zaten senin alternatif pozisyonların var. Bu arada unutmayalım, Fenerbahçe'nin özellikle kale, merkez ve kanat rotasyonu çok kalabalık.
0: Evet.
2: Yani burada nitelik nicelik açısından tartışmaktan ziyade sayısal olarak bir kalabalık var. Bir takımın
0: yani bir zenginlik değil de bir şişkinlik var orada. Ya,
2: o da zenginlik de diyebilir kimileri, kimileri şişkinlik. Ama sayısal olarak yani Fenerbahçe'nin 5 tane kalesini koruyabilecek kalecisi var. Hani altyapı kalecisi falan. Hadi Tarık'ı bir kenara bıraksan, değil mi?
0: Evet.
2: İrfan Caneri Bayat var.
0: Livakovic hala var.
2: Mert Günok, Ederson, Tarık. Tarık'ı da kenara bırakamazsın artık ayrıca. Geçtiğim sezon oynadığı maçlarda performans verdi. 5 kaleci. Orta sahaya geliyorsun. Hala Amrabat sözleşmesi oyuncusu değil mi?
0: Doğru.
2: Amrabat, Fred, İsmail, Kante, Genduzi ve unutmayalım Fenerbahçe Mason Greenwood'u aldı. Dolayısıyla artık Asensio'yu sağ kanatta falan göremeyiz. Asensio'yu da orta saha rotasyonu içerisinde 6'da değil tabii ki ama belki zaman zaman 8'de merkezin içerisinde 8-10 oynayan bir oyuncu olarak göreceğiz. Sonuçta orada Asensio varsa denklemde arkasında 2 oyuncu oynayabilecek. 3'de orta saha yapamayacaksın değil mi? Burada da yine sayısal bir yoğunluk var. Kanat rotasyonunda yine konuşulabilir. Elbette bunların arasından ayrılacak oyuncular var. Bu arada bazı oyuncuları saymıyoruz. Formaliteden takımın içerisinde oldukları belli zaten. Kanat rotasyonunda da keza aynı şekilde bir durum ortaya çıktı. Yani Fenerbahçe'nin şu an çok fazla transfere ihtiyacı yok. Belki bir işte
0: santrafor.
2: Oraya zaten en son gelecektim. Belki bir bekte kaliteyi geliştirecek bir gönderim ve alım yapabilir. Yani elden bir oyuncudan çıkıp bir oyuncu alıp bek kalitesini artırabilir. Ve üzerine bir santrafor. Çünkü geçen sezon bu arada Arşi Brown, Levent Mercan ikilisi dönerken çok tartışıldı performansları. Yeri geldi Mert Müldür ikisi varken oynadı, hatırlayalım. Yani elde iki sol bek varken yedek kulübesinde oturduğunda Mert Müldür'ü bir sol bek oynarken gördük Fenerbahçe'de.
4: Oynadı bayağı.
2: Evet evet oynadı. Yani dolayısıyla hani iyileştirilecekse bir yer o sol bek olabilir. Çok da konuşulmuyor gerçi üzerine. Muhtemelen Arşi Brown'la sezona başlanacak. Çok transfere ihtiyaç olunan yer yok. Ama kadrosunda bir şişkinlik var. Bunun da sebebi her sezon sonunda

0: kadro dönüşümünde çare aradı. Fenerbahçe transfer sirkülasyonuna girdi. İhtiyacı olmasa bile buna girdi. Yani 4 transfere ihtiyacı olduğu dönemde 14 transfer yaptığına falan şahit oluyorduk. Bu arada Amara Diouf'tan falan bahsetmiyoruz.
1: Evet. Zaten şimdi, artı 4 kuralına da uyan 6 tane oyuncusu var şu an Fenerbahçe'nin kadroda.
0: Şimdi dolayısıyla
2: onları bir hatırlatalım.
1: Mimović var.
2: Nene var.
1: Nene var.
0: Tabii bazen formaliteden duran oyuncular diyor
1: Amara
0: da
1: Diouf var. Omar Fayet var mesela.
2: Diouf'la Fayet'i at.
1: Transfer döneminde hayatımıza giren ismini hatırladığımız. Diouf'la ilgili muhtemelen herhalde bir kiralık
0: bak,
1: gönderme.
0: Kanatta kimleri sayıyorsun? Say bir kanatları. Cengiz, İrfan,
1: Musaba,
0: Kerem, Oğuz, Nene, Oğuz, Greenwood.
1: 7, Greenwood doğru 7.
2: Greenwood banko.
1: Ya sadece kanat orijini olan 7 oyuncu var.
0: Nasıl oldu peki? Ya
1: gerekirse bu arada Asensio da
0: yani
1: oynadı.
0: Normalde Asensio Greenwood'dan sonra biz onu merkeze sayıyoruz. Ya şimdi
1: bak,
0: nasıl oldu
1: geliyor
0: bu?
1: Mesela
0: sezon bitiyor. Fenerbahçe'nin 4 tane transfer ihtiyacı var. 14 transfer yapıyor. Ne oluyor? Bu kez 52'ni kiralığa gönderiyor. Sürekli kiralığa gönder. Ama onlar her sezon sonra geri geliyor.
1: Bak 10 kişilik kısımda 17 oyuncu var. Ki oraya bir santrafor, en az bir santrafor daha takviyesi gelecek. En az bir isim
0: tamam,
1: eklenecek.
0: 18 oldu orası. 18. 8 tane oyuncudan çıkacaksın.
1: Yani evet, yeni bir ekleme yapmadan zaten
0: hiçbir şey yapmadan 8
1: yapmadan 8
0: gerekiyor.
1: Tane oyuncuyu göndermen gerekiyor. Yan tarafta da
0: artı 4 oyuncu 6 isim var. Orada da hadi Diego Carlos falan saymıyoruz. Yani hadi bu Fayet kadroyu kurarken nasıl yaptın?
1: İşte Fayet,
0: yani?
1: Mimović ve hadi Diouf, hani kesin yok desek bu isimlere. Çok zor bir matematik
0: artı 4 kontenjanını hiç kafana takma. Oradan 2 kişi
2: ben mesela bilerek sordum şimdi. Musaba oynayabilir dedin. İrfan Can oynayabilir dedin. Polonya'daki Gornik Zabze'ye karşı şundayım. Mesela Fred kalamaz bence. 10 yabancıda yer kalmıyor Fred'e. Çünkü hani Kante'den öyle hadi ince vazgeçemezsin tabii.
0: Gidecek.
2: Kalecine de Ederson olmazsa Berke'yi alamaz herhalde Fenerbahçe. Lil vermez herhalde öyle düşük rakama. Bence. Yine hani Ederson kalmazsa da yabancı kaleci olur.
0: Bu arada çıkılacak bir yabancı kaleci daha var. Leokovic var zaten orada. İki tane stoperden çıkacaksın. Diego Carlos ve Becao'dan çıkacaksın. Yani bunun sebebi şu. Her sezon sonunda hikayeyi transferde aradı Fenerbahçe. Çok ihtiyacı olmasa da. Ya yani atıyorum. İsmail Hoca'nın 99 puanla bıraktığı sezonu hatırlarsınız.
1: Evet.
0: O sezonun dönüşüme mi ihtiyacı vardı?
1: Asla. Birkaç
0: yoksa
1: dokunuşa.
0: Dokunuşa takviyeye mi ihtiyacı vardı? Veyahut ondan sonraki sezonlarda Jesus'un bıraktığı kadrodan belki konuşuyoruz ama Mourinho'nun devamında ikinci sezona başlangıç hikayesinde kadronun dönüşüme mi ihtiyacı vardı? Eklemeye mi ihtiyacı vardı? Sürekli 5 oyuncuya ihtiyacı olduğu yerde 10 oyuncu, 12 oyuncu, 13 oyuncu falan oluyordu Fenerbahçe. Şişti. Ne yapıyordu? Elindeki mevcutu da kiralığa gönderiyordu. Gerekirse parasını kendi verip gönderiyordu. Kiralığa gönderiyordu. Geçen sezon Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a verirken Beşiktaş mı ödedi Cengiz Ünder'in tamamını?
1: Büyük bir kısmını Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe verdi. Yerli'de bile örneği var.
1: Bence bunun. Yine benzer.
0: Biz yabancı konuşuyoruz.
1: Yaşanacak.
0: Yabancı konuşuyoruz. Yerli'de de bunun örneği var.
1: Doğru.
0: Yerli kadrosunu açalım Fenerbahçe'nin. Orada da konuşalım üzerine. Şimdi dolayısıyla bu sezon çok şimdi az sayıda transfer yapılıyor. Herkesin bir beklentisi var. Çok doğru iş yapıldığını düşünüyorum.
1: Reklama gitmem gerekiyormuş. Şöyle yapalım. Son sayfayı kapatıyoruz. Değerli izleyenler, bir kısa aramız var. Ardından Dünya Kupası özelliğine devam edeceğiz.
3: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Tabii.
2: Stoperi Kubar Sillelapor.
1: Dünyanın en iyi 11'ine alır mısın ne mesela? O gün bu yüzden başarı bu.
2: Gerçekten
1: hoca takımı.
2: Şu an dünyanın en iyi 11'ini yapmaya kalksak İspanya'dan belki de hiçbir oyuncuyu yazmayabiliriz. Yani isim
1: ben
2: olarak
1: ben kimi yazarım biliyor musun? Hani, Rodri yazmak isterim.
2: Olabilir,
1: o kadar.
2: Evet. Doğru.
1: Mesela Rodri'nin de sistemi şeydir. O takımın askeri olur.
2: Rağmen
1: o takımın askeri olur. Yıldız olmaz bu arada.
2: Doğru. Ballon d'Or kazanmış bir oyuncu. O da çapraz bağ sakatlığından sonra inanılmaz geri döndü. Bu arada ekranın tabii bir kısmında sevinç görüntüleri olabilir birazdan. Bir tarafta tabii çok büyük bir hayal kırıklığı olabilir. İspanyollar ve Arjantinliler artık son anları bu şekilde takip ediyorlar. Ekranı iki farklı penceresinde, bir tarafta İspanyollar, bir tarafta Arjantinliler. FIFA 2026 Dünya Kupası final mücadelesini bu şekilde takip ediyorlar. Mesela 2010 İspanya kadrosu çok bence özel bir kadro.
3: Real Barcelona zaten en iyi 11'e sayarsın.
2: Mesela Casillas vardı kalede.
1: Puyol, Ramos,
3: merkez Pique. İkilisi Xavi, Iniesta.
2: Doğru.
3: Buzgez.
2: Ön tarafta Torres, David Villa o turnuvada gol krallarından birisiydi.
1: David Villa vardı, doğru söylüyorsun.
3: Futboldan emekli oldular değil mi? Şu an futbolcularla röportaj evet. yapıyoruz vesaire. Ya da bizler işte en iyi 11'imizi veriyoruz. Tarihin o en iyi 11'ini sayarken birçok insan Iniesta'yı
1: Tabii
3: Xavi'yi birlikte yazıyor.
2: Kesinlikle. Puyol'u bile yazabilirsin mesela savunmaya. Öyle bir
3: şimdi
1: Ramos yazarsan. Ramos doğru. Çok iyiydi. Ben şeyi de beğendim. O takımda belki yok da mesela Solbek Alba vardı. Şimdi Cucurella izliyoruz mesela.
2: Capdevilla vardı. Götü,
1: Capdevilla vardı o takımda. Bak, doğru.
3: Bir şeydi. Pique vardı mesela.
1: Pique o da atardı. Ben şey konusunda hep iddialıyımdır o gün. Pique bizde Süper Lig demiyorum. Birincilikte oynasa gol kralı olurdu. İnanılmaz. İnanılmaz bir gol yeteneği vardı onun. Yani atıyordu.
3: Ama onun kralı Ramos tabii.
1: Ramos, Ramos bizim ligde de olurdu.
2: Ramos benim hep böyle Süper Lig'de izlemeyi çok istediğim ve hayal ettiğim isimlerden birisiydi.
3: Ramos'un mesela kariyerini aç böyle gol istatistiğine bir bak çok şaşırtıcı yani.
2: Real Madrid'deki son dönemi o anlamda muazzamdı zaten.
1: Galiba ama üst seviyede en çok kırmızı kart gören oyuncu olabilir futbol tarihi yani. Böyle Şampiyonlar Ligi,
2: biraz
1: işte
2: agresif
1: Liga.
2: Bir oyuncuydu.
1: Çok aşırı kırmızı görüyordu.
2: Ama bence işte tam böyle kaptan
1: oyuncu. Yani. Bir de yani şöyle stoper oynadı ama o kafayı sağ beke taksa sağ bekte de iyiydi. Müthiş oyuncu.
3: Mesela o kadroyla bu Sevilla'da. Kadroyu harmanlasak bu kadrodan kimi yazarız?
1: Tabii.
3: O dönem
2: Yamal
3: İspanya
2: olabilir
3: kadro.
2: Sağ öne. İşte Iniesta Xavi'nin arkasında mesela Rodri olabilir.
3: Busquets vardı.
2: Ama Rodri de fena
3: çok
2: değil.
3: Çok tartışılır.
2: Rodri de fena değil.
3: Değil tabii ki Rodri yani değil. Busquets, futbolcu üzerinde tartışırsın tarzının... bak. Net yazamazsın öyle değil mi?
2: Ve maç bitiyor değerli izleyenler. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oluyor. Büyük bir sevinç var. İspanyol oyuncular sağ kenarında Luis de la Fuente. Son Avrupa şampiyonu İspanya. Bu kez Dünya Kupası'nda da yine Luis de la Fuente ile beraber şampiyonluğa ulaşmayı başarıyor. Lionel Messi üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşma fırsatını yakalamıştı Arjantin. Messi ve arkadaşları bunu başaramadılar. Tabii bitiş düdüğüyle beraber biraz saha içerisinde de tartışmalar var. Şu anda canlı görüntüler ekranlara geliyor. İspanyolların büyük bir sevinci var. 2010 yılında

0: aradan sonra, tam 16 yıl aradan sonra İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşıyor. Belki de çok büyük yıldızlara sahip olan bir kadro değil ama Luis de la Fuente ile beraber oynama alışkanlığı, özellikle ezberi çok üst seviyede olan bir İspanya kadrosu ve Avrupa şampiyonluğunun ardından bu kadro Dünya Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşmayı başarıyor. Ferran Torres'in attığı golle İspanya Arjantin'i 1-0 mağlup etti. Messi üzgün, Arjantinliler üzgün ve bu büyük maratonda 45 gün süren yolculukta şampiyonluğa ulaşan taraf İspanya oluyor. Büyük bir sevinç var. İspanya'dan canlı görüntüler şu anda ekranlarınıza yansıyor. Bugün belki de sabah saatlerine kadar sürecek bu sevinç. İspanya'da farklı noktalarda, dünyanın tabii ki birçok farklı noktasında İspanyollar bu şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayacaklar. Tabii farklı hikayeyi de içerisinde barındıran bir final maçıydı. İşte Yamal Messi hikayesi. Yamal henüz 7 aylıkken, Messi ile o fotoğrafları, Messi 20 yaşındayken. Bugün bu iki oyuncu Dünya Kupası finalinde birbirlerine rakip olmuşlardı ve kazanan taraf İspanya oluyor. 2026'da şampiyonluğa İspanyollar uzanıyor değerli izleyenler. Hemen konuşmaya, değerlendirmeye başlayalım. Güzel, keyifli bir Dünya Kupası oldu demiştik. Aslında hak eden kazandı demek de yanlış olmaz herhalde.
1: Erken final zaten Fransa-İspanya'ydı. Fransa-İspanya'yı kazanan bence kupayı alacaktı. Yani şu oldu, en böyle güzel maç İngiltere-Arjantin oldu baktığımızda. Son 30 dakika Arjantin o maçı çevirdi ama keşke İngiltere çıksaymış, daha iyi bir final izlermişiz. Ya Arjantin bu sefer çok diş geçiremedi. İspanya hak etti.
0: Bir bilgilendirme yapayım. Enzo Fernandez Arjantin'de kırmızı kartla, evet, oyun dışında kalmıştı. 90 dakika, doğru, tamamlanmadan önce. Tabii Arjantin uzun bir süreydi. Bu arada bu anlamda 10 kişi oynadı.
1: Sen demin bilgi verdin. Rodri 2 sene önce Ballon d'Or almıştı diye.
0: Evet.
1: Bugün Arjantin kazansaydı Ballon d'Or %100 Messi'nin de. Evet. Şimdi Ballon d'Or'u çok merak ediyorum.
0: Orada ben hala Messi'ye gidebileceğini düşünüyorum.
1: Hala bir ihtimali var. Şimdi bu İspanya'dan kime gider o gün? Hocasına mı gider? Hocayı da veremiyorsun.
0: İspanya'da mesela turnuvada İspanya'da öne çıkan bir oyuncu da olmadı aslında.
1: Sol bekleriydi.
0: Merino mesela son dakikalarda
1: iki tane maç aldı.
0: İki tane kritik gol var.
2: İki maç aldı, Şampiyonlar Ligi finalinde kazandı.
0: Oyarzabal fena bir turnuva geçirmedi.
2: Merino Şampiyonlar Ligi de aldı.
0: Tabii doğru. Bak,
1: Merino alamadı, kaybetti finali. PSG aldı.
0: Yok doğru. Finalde kaybetti. İngiltere Ligi'nde Premier Lig'de şampiyonluğa.
2: Premier Ligi aldı. Premier Ligi
1: şöyle,
2: kazandı.
1: Arsenal'e 1-0.
2: Premier Lig kazandı. Hayır. Final oynadı. Bir final daha kazandı.
1: O finalde gol atsaydı alırdı balonu. Aldırırdı ona.
2: Bu arada ben şimdi 2010'u konuşuyorduk ya az önce. İspanya'nın ikinci şampiyonluğu. 2010'u da 1-0 almıştı hatırlarsın.
1: Yine uzatmalar, doğru.
2: Yine uzatma. Yine
1: benzer dakika olabilir.
2: O takımın kadrosunu düşününce biz az önce mesela öyle isimler saymadık ki.
1: Tabii kaptanını unuttuk.
2: Xavi Alonso'yu saymadık.
1: Xavi Alonso var, bravo. Doğru.
2: Yedek kulübesinden biz.
1: Aa, bir şey, Busquets var.
2: Fabregas'ı falan saymadık.
1: Busquets var.
2: O günkü Fabregas bugün olsa ilk 11'de mesela.
0: Ferran Torres maçın oyuncusu seçilmiş bu arada. Bir yandan da
1: asıl detayda şey, Furkan oyuncu, iki tane aldı oyuncu, asist ve gol. Orada hani Williams pası.
0: Nico Williams
1: pası verdi. Ferran Torres attı. İki tane oyunu soktu oyuncu yani. Hoca başarısı. Bu oyuncu grubuyla çünkü anladığım kadarıyla alt yaşlarda da milli takımda çalışmış.
0: Evet evet. İşte oradan yani aslında gelen bir birlikte oynama alışkanlığı da var İspanyol'da.
1: O yüzden Messi'yi çok seviyorum ama bu İspanya'ya şöyle helal olsun. Bir kere diyorum ya sana, sistem yani çok para harcayarak elde edilmiş bir başarı değil. O yüzden çok saygı şimdi duyuyorum.
2: Lionel Messi yapanı söylüyorum size. Fabian Ruiz.
1: Fabian Ruiz ama en iyisi olmaz ya.
0: Şampiyonlar Ligi ama turnuvada biraz sönük kaldı.
2: Üçünü de aldı.
1: Şeydi iyiydi. Fransa maçı iyiydi.
0: Biraz iyi bir turnuva geçirse bence o Ballon d'Or'un adaylarından.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi?
2: 3-3 yapan mesela.
1: Merino gibi atsaydı iki tane gol, maçı getirseydi alırdı. Şampiyon Ligi'nin rüzgarıyla da.
0: Bu arada Lionel Messi için de artık son Dünya Kupası, belki de son Dünya Kupası maçıydı.
1: Yine bir şey söyleyeceğim. Yaşın yetmiyor Furkan ama şeyi de söyleyeyim. Ben de çok hayal meyli hatırlıyorum. Ben 86'yı hatırlamıyorum zaten de. 86'yı Maradona kazandı, 90'da finalde kaybetti. Messi
0: benzeri
1: de
0: oldu.
1: 2022'yi kazandı, 26'yı finalde kaybetti. Ki 26'da da tek başına finale çıkarttı. İşte
0: 86'da da hatta yine konuşuldu yarı final maçında.

0: İngiltere'ye doğru.
1: Yine Arjantin o turnuvada Maradona ve arkadaşları. Şimdi Messi ile ilgili bazı bilgiler önüme düştü. Biraz belki bu finali ve bu Dünya Kupası'nı Messi üzerinden de aslında okuyabiliriz. Yani belki de bir devir aslında gözlerimizin önünde sona erdi bu Dünya Kupası ile beraber. Son 4 Dünya Kupası'nda 3. finaline çıkmış Lionel Messi.
0: Doğru.
1: 2018'de Fransa'ya kaybetmişti Arjantin. Sonra 2022'de şampiyonluğa ulaştılar. Bu kez yine finalde kaybetti. 39 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz. Bu turnuvada kırmış olduğu rekorlar vardı ama son dünkü maçla birlikte Mbappe onu geçmeye başardı gol krallığı yarışında ve tüm zamanların da en golcü ismi oldu yine Mbappe.
0: Enteresan maç.
1: Evet.
0: 6-4 yani.
1: Yani halı saha maçı tadında.
0: Yani resmen şey yani bu üçüncü maçı.
1: Bu arada özür diliyorum, 2018 demiştim. 2014'te Almanya'ya kaybetmişti Arjantin Messi ve arkadaşları. Götze atmıştı. O ilk finaliydi.
2: 2014 doğru.
1: Evet, 2018'de
2: Fransa.
1: 2022 ve 2026. Son 4 Dünya Kupası'nın 3'ünde final oynuyor Messi 2000, ve Arjantin.
2: 2010'da dağılmışlardı. Almanya 4-0 demişti. Messi Maradona'ydı hoca. Şey sana sorayım izleyicilere, İspanya'nın bu turnuva yenemediği tek takım.
1: Onun yeşil burnu da
2: yeşil burnu da ilginç değil mi? Yine bile.
1: Evet, beraberlikle başlamıştı 0-0'la. Biraz 2022'de Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayıp gidip kupayı almıştı.
2: 2010'da öyle. Şili'ye galiba kaybetmişti İspanya ilk maçta. Bir baksana 2010'da kazandıkları turnuvada
1: böyle kötü başlangıçların maç... sonu çok daha farklı hikayelerle bitebiliyor Dünya Kupalarında.
2: Doğru, Arjantin Suudi Arabistan'a kaybetti o turnuva.
1: Son 5 yılda İspanya milli takımı 2021 UEFA Uluslar Ligi finalisti, 2023 UEFA Uluslar Ligi şampiyonu, Euro 2024 şampiyonu, 2025 Uluslar Ligi finalisti, Paris 2024 olimpiyatlarında şampiyon, 2026'da U19'da Avrupa şampiyonu oluyor İspanyollar ve bugün de Dünya Kupası'nı kazanıyor. Toplamda İspanya 38 maçtır yenilmiyor. Yani yeniden İspanya bir ekol bu jenerasyonla yaratmayı başardı gibi.
2: Real Madrid'den hiçbir oyuncu yok. Ki Real Madrid altyapısından çok oyuncu çıktı. Barcelona'ydı. O noktada rakipsizdi. Real de çıkartmaya başladı. Hatta Fenerbahçe'deki şimdi Asensio benim bilim Real altyapı çıkıştı diye biliyorum yani.
0: Öyle
1: doğru.
2: Var. Bas kökenli oyunculardan çok beslendiler. Furkan baktığımızda. Bilbao, Sociedad. Premier Lig'e çok oyuncu gönderdiler. Kaleciler falan Premier Lig'de oynayan. İşte Arsenal'in kalecisi. Raya. Yedek kaleci değil mi şu an?
0: Raya.
2: Simon'un mesela. Bilbao ile Sociedad'dan çok oyuncu var.
0: Simon zaten Bilbao.
2: Barcelona Williams. Ama şu çok güzel tabii. O gün ben geçen yarı final izlerken İspanya-Fransa. 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'nda İspanya-Fransa yine aynı kadro. Morata yok, Oyarzabal var. Morata'dan daha iyi. Sağ bek Carvajal yok, Porro var, daha genç. Orta sahadaki üçlü aynı. Stoperi değiştirmiş. Oradaki stoperin unutmuşun ismi şu an Kubasi oynuyor. Orada da böyle bir
0: Laporte.
2: Laporte o stoperi de hatırlamaya çalışacağım. Yani unutuldu gitti diyeyim. Sol bek devam ediyor. Sol öndeki oyuncu çok bildiğimiz bir oyuncu değil. Atletico Madrid'deki.
0: Yani aynen.
2: Yani şöyle bildiğimizden yani kastım evet, evet, yani böyle çok ha onu demek istiyorum.
0: Galatasaray'a karşı oynuyordu.
2: Williams kardeşler mesela bir önceki Avrupa şampiyonu çok iyiydi. Onlar bu turnuvaya biraz sakatlıkla geldiler galiba anladığım kadarıyla. Furkan Fenerbahçe'ye karşı çünkü o Williams'ları izledik.
1: Evet.
2: Atletik Bilbao'yla hatta Beşiktaş'a karşı da.
1: Nico
0: mesela Williams, Pedri
1: 2024 Avrupa şampiyonasında mesela muazzam bir oyun
2: tabii,
1: ortaya koymuş.
2: Tabii o şampiyonu çok iyiydi.
0: Şöyle
2: tabii,
0: yanlış tamam. Bilmiyorsam Oyarzabal İspanya'nın Dünya Kupası elemeleri ve grup maçlarında ya yani buradaki maçlarda dahil olmak üzere en çok gol atan oyuncusu. Şimdi İspanya'nın bu sürece gelirken yani Dünya Kupası başlangıcından finaline gelirken en çok gol atan oyuncusu Oyarzabal olacak desek tuhafımıza giderdi. Şimdi orada çünkü Yamal'dan beklenti var. Az önceki konu yani aslında yıldızlar topluluğu diye adlandırdığımız bir takım değil.
1: Değil.
0: Herkes görevini yaptı kesinlikle. Bir takım. Yani mesela Pedri bugün yedek kulübesinde.
1: Evet.
0: Aslında zihnimizde biraz Pedri bu takımın yıldızlarından düşüncesi
1: doğru.
0: Var.
1: Yamal'la bir
0: Yamal, Pedri vesaire sayıyoruz. İşte ne bileyim yani hani orada Ferran Torres'in biraz kariyeri tam beklenen kadar yükleyemedi.
2: Hep 11 değil Torres. Bakın evet, evet. Barcelona.
0: Yani yıldız dediğin zaman tabii. Şu an İspanya'da kimi sayıyorsun?
2: Yamal.
0: Yamal'ı sayıyorsun. Pedri de zihnimizde bir yıldız ama yedek kulübesine bekliyor mesela.
2: Hadi bir de ben şeye de yıldız diyeyim. Yani ben

0: olmazsa olmaz oyuncu. Mesela City bence 2 senedir o yüzden aksıyor. Rodri. O ne zaman sakatlandı? City'de düşüş başladı. Tabii, bu Dünya Kupası'nda da anca toparladı. Guardiola demişti zaten yani Dünya Kupası'nda anca kendine gelir diye.
1: Şimdi
0: yani
1: İspanya'nın Dünya Kupası yoluna bakıyorum grup etabından sonra. Mesela hani hak eden kazandı demiştik ya, aslında bunun altını çok dolduran bir nokta. Gruptan çıktıktan sonra 32 turunda Avusturya'yı mağlup ettiler.
0: Normal.
1: Çok kolay gösterdiler ama aslında zor bir eşleşme Avusturya 32 turu için. Ardından 16 turunda Portekiz'i mağlup ettiler 1-0. Belçika'yı mağlup ettiler. Fransa'yı mağlup ettiler. Bugün de Arjantin'i yendiler. Bu arada ya belki de yarı finale kalan işte takımlara bakacak olursak en zorlu yolculuktan ve eşleşmelerden gelen takım bence İspanya.
0: Bir detay daha paylaş. 7 maç
1: tek gol yediler.
0: 7x90 630, bugün de 30 ekle 660 dakika bir gol yediler.
1: Evet, İnanılmaz bir sesi. Maçı,
2: Arjantin'e mesela bunu şöyle de desteklemişler. Arjantin'in de bakmak gerekiyor. Cezayir, Avusturya, Ürdün, Yeşilburun, Mısır, İsviçre. İngiltere'ye gelene kadar oynadığı takımlar bu.
1: Daha basit bir yol.
0: Çok basit bir yol.
1: Yani İngiltere'de
2: yoluna
1: bu arada
2: kimse çıkmasın şey gibi yani.
1: Ya İngiltere'de bu arada Norveç. Hani belki onların da
0: orada Brezilya da gelebilirdi bu arada. Norveç Brezilya eledi.
1: Yani Norveç
0: i̇şte
1: arada
0: Paraguay Almanya eledi. Paraguay Fransa eledi.
2: Avusturya, Ürdün, Yeşilburun, Mısır, İsviçre diyorum size.
0: Ya Fransa, sen İspanya erken finalde aslında o gün. Fransa, evet. İspanya.
2: Sen az önce kimleri saydın yani? Ya,
1: full Avrupa takımlarıyla oynamış
2: bu nereye
1: kadar.
2: Peki Arjantinliler boşuna Furkan'ı linçe gelmeyin yani.
1: Yok, ben tamamen bilgilerle geliyorum. Hiç burada linç kabul etmiyorum. Yani finalde Arjantin maçına gelene kadar 32 turundan finale kadar hep Avrupa ülkelerini yenmiş ve belli seviyenin üstündeki ülkeler, ki hatta Fransa bu turnuvanın bir numaralı şampiyonluk adayıydı.
2: Avusturya.
1: Evet, biri gruplarda oynamıştı, biri 32 turunda. Yani Portekiz mesela öyle çok kolay takımlar değil. Portekiz'in işte Ronaldo'yu hadi saymayalım. İşte orta sahaya bakalım, işte Vitinha'sı, Joao Neves'i, Bruno Fernandes'i burada
0: bir saat konuştuk. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Portekiz'in yıldızı İspanya'dan daha fazla bu.
1: Evet.
0: Ben sana başka bir şey söyleyeyim.
1: Var belki isim isim.
0: Ronaldo ile Messi'yi değiştir, Portekiz alır kupayı. Messi'yi koyuyor Portekiz
1: bence
0: kadrosuna.
1: Bence Roberto Martinez'i oradan al. Portekiz şampiyonluğa oynar o turnuvada.
0: Aldı da işte Jesus geldi.
1: Bundan sonra bir Portekiz'i görmek lazım. İddiam hep şudur Roberto Martinez'le ilgili. Belçika'nın altın jenerasyonunu önce yedi bitirdi. Sonra geldi Portekiz'in başına bak, bela oldu. Ben hala neden bu kadar üst seviye bir hoca olduğunu asla anlamıyorum.
2: Üç hocaya çok şaşırıyorum. Dünya futbolunda. Sıraları tam liste. Gennaro Gattuso. İnanılmaz. Tabii yani neden inanılmaz? Yani gitti her kulübün ismi cismi ortada, hala iş buluyor.
0: İyi takımları gidiyor.
2: İtalya milli takımı yine yönetti en son. Tudor bir diğeri bu arada söylüyor. Üçüncüsü de Roberto Martinez'dir. Hala şaşırtıyor beni. Bu arada mesela Portekiz'in orta sahası.
0: En iyi orta saha.
2: Vitinha, Neves, Bruno Fernandes.
0: Bernardo Silva da kanada atıyor.
2: Bu üçlünün üzerinde bir üçlü var mı şu an acaba?
0: Yok.
2: Teknik anlamda yok.
0: Yok, en iyi orta saha.
2: Yani teknik Portekiz kapasite anlamında. Fiziksel farklı değerlendirebiliriz. Teknik kapasite de yok mesela. Ama İşe hiçbir şey yapamadım.
1: Adem Bey demiş ki Türkiye Uruguay Portekiz gelemediği için oynayamadı Arjantin. Hatırlatın demiş.
0: Türkiye'nin evet Arjantin'le eşleşme ihtimali vardı devam etseydik.
1: Biz yani çıksak yolumuz Arjantin'den evet, geçiyordu.
2: İki seçi değişiyor ya.
1: Diyor. Az önce bizim konuştuğumuz konu, bakıyorum açıklamalar olursa tabii onları da ekranlara getireceğiz.
2: Ya ben sadece şunu söylemiştim. Arjantin İspanya'nın tablosunda olsaydı finali görebilir miydi? Yer değişikliği olsa.
0: Ama bir de şöyle turnuva şu hikayeleri seviyor.
1: Arjantin isabetli şut atamadan tamamlamış maçı.
0: Furkan şunu da söyleyeyim.
1: Toplam şutu da iki.
0: Bence yarı finalde bütün enerjisini boşalttı Arjantin. Muhteşem bir geri dönüştü İngiltere'yi son 30 dakika. Orada hepimiz mest olduk. Yani. Ben İngiltere isterdim final çıksın ama adamlar oynadı dedim yani hiç.
2: Son 10 dakika ama ya orada Tuel'in de yaptığı inanılmaz bir olay yani.
0: Hani hayır, bütün enerji orada bitti.
1: Tuel'in asla kabul etmemesi de çok
2: ama 6 tane stoperi yani. Bir anda oyunu aldı, şey bekledi yani. Evet. Kenar ortalara kapalı.
1: Orayliye aldı oyuna, bir ara sol önünde oynatmaya başladı.
0: 2006 dedi ya yeni turnuva. 2026'yı da yalnız şöyle hatırlayacağız Furkan. Hep gol attılar.

0: takım olacak gibi.
1: Bütün dünya içerisinde.
0: Öyle diyor Infantino.
1: Abi, gruptan yolunu başlıyorum. Biz elemeye gruptan başlıyorum zaten turnuvaya. Yani bilmiyorum ama yani bu oyunun dışında gidişat.
2: Ha bu arada diye. Taraftar seyirci üstünlüğü Arjantin'deydi finalde, onu da hatırlatalım. Stadın 4'te 3'ü Arjantin. İspanyollar biraz azındı.
0: Finalde de çok ciddi. Finalde. Turnuva boyunca da çok ciddi
1: çok
0: aslında.
1: Çok enteresan şeylerle hatırlayacağız turnuvayı aynı zamanda. Kırmızı kart iptalini falan gördük.
0: Doğru. Balogun'un iptal edilen kırmızı kartı. Ertelenen daha doğrusu yani. Evet, kırmızı yani, kartı.
1: İptal bir anlamda yani. Bir erteleme.
2: Somali hakemin
0: vize alamaması. Şimdi Sumo'da maçını yönetecek UEFA Sumo'da.
2: Sumo'dalarındaki reklam çok doğru.
0: Ama yeni kurallar bence pozitif etki etti. Bence. Hakem performansları da bence iyiydi.
1: Sakatlık durumlarındaki
0: evet yani onlar, o işte 5 saniyede taçı kullanma, 10 saniyede
2: bence şey
0: kullanma.
2: Bilmiyorum. Futbolun doğası yani bu şey gibi değil. Ben taraftarı oldum ve yani bizim milli takımımıza kastediyorum. Haksız bir penaltıyla kazanalım istemem de. Futbolda bunlar var. Şey olayı hatırla. Hani oyuncu kendini yere attı dediler, çağırdılar. İkinci sarıdan İsviçreli oyuncu attılar mesela.
0: Pembolo'yu.
2: Ya bence o biraz artık iş
1: bizim
2: çok
1: Paraguay
2: şey
1: gibi. Maçındaki de mesela. İşte
2: Paraguay Amerika. O da bizim Mert Müldür'ün pozisyonu Mert diyorsun. Müldür. Doğru, o pozisyon
1: i̇lk
2: olmaz o.
1: Işte.
0: Bak Mbappe demiştik ya, üst üste iki turnuvada gol kralı olmuş. Bunun da tarihte başaran ilk oyuncu Mbappe.
2: Ben Klose'ydi işte bir ara değil mi?
0: Zaten bu turnuva başlayana kadar Dünya Kupaları tarihinde en golcüsü Klose'ydi. Turnuva devam ederken önce şey, Messi sonra
2: bir
0: Mbappe.
2: Bir de üçüncülükte 6-4 10 gollü maç gördük. 10 gollü maç göremezsin.
1: Yani artık çok sayıda maça çıkıyorlar. Eskiden bu kadar çok maç yoktu. Çok maç sayısı daha az ya da.
2: Şunu fark
1: ettim. Az sayıda maçta bir de senin söylediğin o 2006 örneği. Yani kimler kimlerle karşılaşarak onları yaptı.
0: Bu anlamda hani seviye biraz daha zorluk düzeyi yani daha düşük yani maçlar oynuyor takımlar.
1: Örnek veriyorum hani şey için söyleyeyim. Son 32'de mesela Suudi Arabistan yani
0: bu turnuvada
1: karşılaşıp gol
0: bu turnuvada Almanya mesela Kurasao karşı maç oynadı. Grup aşamasında. Bir daha bu iki takım herhalde tarih boyunca oynamazlar.
2: Şöyle o günün dediği yerden devam edeceğim. Maç sayısı çok olduğu için de İspanya ona göre ekonomik kendini oynayarak geldi finale.
0: Luis de la Fuente maçın ardından yapmış olduğu ilk açıklamalarda diyor ki maçı çok daha önce maçın çok daha önce bitmesi gerekiyordu. Ancak Emiliano Martinez buna izin vermedi ki Emiliano Martinez 2022'deki finale de damga vuran bir isim olmuştu.
1: Olo Muay'nin kariyerini
0: bitirdi. İkonik bir anda o kurtarış. Belki de şampiyonluğu getiren kurtarış olmuştu.
1: Ondan sonra Olo Muay'ni yukarı çıkacaksın aşağı indi.
0: Evet. Martinez'in kurtarışından sonra
1: performansı
0: bu turnuvaya gelmedi mesela. Kadroya çağrılmadı Fransa'da.
1: Fransa'nın selameti için çağrılmadı ama işe yaramadı herhalde.
0: Şu aklıma geldi. İşte gol kralı mesela Mbappe dedik. Asist kralı da Olise oldu. O da 7 asist yaptı bu turnuvada.
2: Dün nene kaçırdı ama ya.
0: Dün yani 4-4'e gelebilecekken
2: 5-5'e geliyordu. Ya da 4-4
0: ilk 4-3 iken kaçırdı pozisyonlar. Kaçmazdı. Vardı. 4-4'e gelebilirdi. O kaçırdı. İngiltere attı. 5-3 oldu.
1: Yani size bir şey söyleyeceğim. Bir Dünya Kupası'nın yarı finali 6-4 ise orası artık.
0: Ama çok artık konsantrasyon yoktu.
1: Şey, Luna Park.
0: Bak, ilk yarıya başlayan Fransa kadrosu parkta bahçede yürüyor gibiydi sahada 2-5 dakika.
1: İki taraftan da açıklama vardı yani üçüncülü maçını zorla oynuyoruz gibisine. Oynatmasalar daha iyi.
0: Maçın oyuncusu Ferran Torres neler söylemiş hemen aktaralım. Sonuçta bu golün sahibi 47 milyon İspanyol ben değilim. Kader yazılmıştı. Kazanmamız için her şey ayarlanmıştı. Her final zordur ama rakip takımda Messi varken her zaman o gerginlik hissedilir. Ancak biz kendi gücümüze güvendik ve bunu bir kez daha kanıtladık diyor Ferran Torres. Açıklamaların sanırım devamı var. Hemen onu da seslendirelim. Gol attım. Büyük bir rahatlama oldu. Dünya Kupası boyunca çok eleştirildim ama kader önceden belliydi ve Tanrı'ya şükür ki bana her zaman devam etmem için güç veriyor. Dediğim gibi Tanrı hak eden kişiye verir. Arjantin bu tür bir maç planlamıştı. Özellikle de bir oyuncunun kırmızı kart görmesiyle durum daha da zorlaştı diye eklemiş Ferran Torres. Arjantinli oyuncular tabii birazdan kupa seremonisi olacak. Onu bekliyorlar. Bu arada maç bittikten sonra da bazı tartışmalar çıkmış saha içerisinde. Paredes Gavi'ye saldırmış İspanya'dan. Tabii Arjantin zaten biraz gerginliğiyle akıllarda yer edinmiş de bir milli takım
1: bir şey
0: oldu.
1: De bu kadro

0: Kart falan da görme sorunları olmadığı için böyle çok
1: bugün biraz
0: çok netmiş. Bunu yani ilk maçtan falan hissetmeye başlıyorsun yani. Böyle bir korumacı tavır
1: bugün,
0: oluyor.
1: Bu arada bugün performans olarak da çok varlık gösteremedikleri için biraz onun da verdiği bir sinir olmuştur maçın ardından. Yani kaybetmenin zaten başka bir siniri, gerginliği, hayal kırıklığı, bir de performans olarak da kötü bir performans gösterdiğinizde daha da bir gergin oluyorsunuz bu tip maçlarda.
0: Bilmiyorum yani ben önceki turnuvada da Arjantin'in final hikayesini hatırladığımda yani bazı kritik böyle net kararlar gözümüzün önüne geliyor değil mi? Mehmet abi de hatırlar mesela o anları.
2: Yani Mısır maçı özellikle.
0: Verilmeyen pozisyonlar, olan şeyler yani böyle bir, bilmiyorum, hani bir yol açıldı gibi hissettirdi.
2: Ama yok şimdi şöyle.
0: Bunun bir tartışması döndü. Yani insanlar hani olmasa bile insanların bunu düşünmesi çok normal oluyor. Yani ilk maçtan başlayan bir süreç var zaten. Başkası olsa kırmızı kart olacak pozisyon. Tabii ki turnuvanın da izlenirliği vesaire, Messi çok ikonik bir oyuncu bu. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusundan bahsediyoruz çoğuna göre. Olsun,
1: oldu mu artık? Bu tartışmaları bitirdi mi sence bu kupada?
0: Yani herhalde bir tartışma yok ki.
2: Ronaldo ile tartışmalar zaten çoktan bitti de.
1: Öyle mi?
2: Bence Maradona.
0: Ben ikisini de öyle çok seviyorum bu arada. Ne Messi ne Ronaldo, benim bir taraf şeyim yok da. Yani Arjantin'in Mısır maçı çok en ilginç bir maçtı.
1: Tabii o iptal edilen gol. Bu arada bugün de biz tabii yayındaydık maçı, çok hani ya bir önceki sağlıklı bir şekilde takip edemedik. Biraz sosyal medyaya baktığımda yine İspanya'nın çok temiz bir golünün iptal edildiğini yazan futbol severler var.
0: Hollanda maçını hatırlar mısınız kadar? Orada el pozisyonları falan hala paylaşılır mesela.
2: 2-2'lik o Weghorst maç.
0: Ya mesela her turnuvada böyle, her turnuvada böyle mesela evet, ikonik böyle Arjantin'den bir şey kalıyor yani verilmeyen karar.
1: Luis de la Fuente'nin açıklamalarının devamı, bir fikirle birlikte büyüyen, bu fikre sadık kalan, onu daha da iyi hale getiren, bize bir grup ve aile örneği sunan, olağanüstü yetenekli, iyi ve büyük futbolculardan oluşan bu nesil için büyük gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum. Geriye dönüp düşündüğümde bu futbolcularla her şeyi kazandığımızı görüyorum demiş. Gerçekten de öyle bu arada. Her şeyi kazandılar. Yani Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Kupası Şampiyonluğu, Uluslar Ligi finali, artık
0: bir şaşırtıcı olan da bu takımla her şeyi
1: böyle bir takım. Bu arada yine bunu 2008 ve 2010'da İspanya yapmıştı. Başka örneği hatırlıyor musunuz? Önce Avrupa Şampiyonluğu, sonra Dünya Kupası arka arkaya.
2: Önce Dünya Kupası, sonra Avrupa Şampiyonu, Fransa oldu 98-2000. Yani öyle bazen üst üste.
0: Almanya'nın var mıdır öyle?
2: Almanya 96'yı aldı, yok.
1: Almanya en son 2014'te Dünya Kupası'nı aldı. Önce
2: 88 Hollanda
1: 2012
2: aldı.
1: Alamadı.
2: İspanya yaptı öyle peş peşe.
1: Bak, bu arada
2: Arjantin'e evet, Copa America aldı.
1: Bir İspanya efsanesi Sergio Ramos Dünya Kupası'nı şu anda getiriyor. Kupa seremonisi birazdan başlayacak. Bizim kısa bir reklamımız varmış. Değerli izleyenler, bir kısa reklam arası, ardından Dünya Kupası özel kaldığı yerden devam edecek.

Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Yeterek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Şampiyon Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğunu konuşuyoruz. Artık İspanyollar da kupayı kaldıracaklar. Ödüller takdim ediliyor. Ben bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeyim. Pau Cubarsí turnuvanın en değerli genç oyuncusu seçildi. İspanyol savunmacı. Unai Simón turnuvanın en iyi kalecisi oldu. Tabii doğal olarak. Evet. Tek bir gol yedi turnuvada. Sadece Belçika maçında. Artık Messi... den Yamal'a bir bayrak teslimi de oldu mu bu turnuvayla birlikte? Yamal bundan sonra sizce kariyerinde böyle yukarı doğru ivme alır mı? Zaten Barcelona'da fena bir kariyer geçirmiyordu. Biraz bu turnuvada milli takım performansı eleştirildi ama bundan sonra bayrağı Yamal taşır mı?
2: Yani alıp taşıyabilir ama o turnuvanın başlangıcı bu olmadı. Yani bu turnuvada onu gösteren bir performans değildi. Yani Yamal'ın önünde kendini hissettiren çok daha farklı oyuncular oldu, öyle değil mi?
3: Mbappe şu an yine Real'de mesela o 2 sene PSG'ne ayrıldı, PSG oldu. Biraz Mbappe çaptan düştü. İyi turnuva geçirdi Mbappe.
2: Tabii şu an iyi turnuva geçirdi.
3: Yani Yamal'a kadar var, katılıyorum.
2: Yamal'a kadar diğer takımlardan çok var. Oyuncu var.
3: Haaland iyi turnuva geçirdi. Yine Harry Kane, golcüler böyle baktığımda forvetler. Ama evet. Hani Yamal açısından şu çok iyi önemli oldu Furkan'ın
1: sana şöyle. Ezel dizisini izlemiş miydiniz? Sever miydiniz?
3: Tabii.
1: Orada bir replik vardı işte, eskiler yeniye her zaman yenilir diye. Messi bu turnuvada aslında biraz bunu yaşamış oldu. Yani Barcelona döneminden, İspanya günlerinden belki de işte altyapıdaki günlerine şahit olduğu isimler. İşte hani Olmo olabilir, Barcelona altyapısı
3: İspanya,
1: var.
3: İspanyollar yetiştirdi Messi'yi zaten. Evet. Çok erken yaş ama şunu söyleyeyim, Yamal'ın en... kariyerinin güzelliği şu oldu. 20 yaşına bir Avrupa şampiyonası, bir Dünya Kupası sığdırmış oldu. Her oyuncuya nasip olmaz. Şimdi sırası da Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var hani hedef olarak. Hani kulüp bazlı bakacaksak. Ama yani Arjantin'de başarılı sonuçta. Son 4 kupanın 3'ünde final olmuş. 2 Copa Amerika. Messi açısından tabii. Artık veda ettiği gözüyle bakıyorum.
1: Altın top kime gitmiştir sizce?
3: Ben Messi alır diyorum yine. Çünkü senin Messi olmasa final yapamazlardı.
1: Belli olmuş bu arada ödülün sahibi.
3: Altın top
1: var mı?
2: Rodri.
1: Evet evet, altın top. Altın ayakkabı değil, altın top. Rodri almış. Ballon d'Or da acaba Rodri'ye gider mi mesela?
3: Ballon d'Or gitmez Rodri'ye ya. Stil çok iyi değildi.
2: Çok zor.
1: Bu turnuvada en değerli oyuncu Rodri olmuş. Yani İspanya'da da başka alabilecek bir ikinci isim de.
2: Tamam ama
3: ben Messi'ye verirdim yine.
2: Sadece Dünya Kupası ile bakılmıyor mu? Yani bunun bir uluslararası performansı var. Yani milli takım özelinde. Bir kulüpte, yereldeki turnuvada, lig düzeyinde ne yaptığım. Bir ikincisi de Avrupa arenasında kulübünde ne yaptığına bakılıyor. Yani üçünün birleşiminde Rodri'yi ortaya çıkarabiliyor musun? Bu önemli. Yani bu arada, kim çıkar sorusunun cevabı da şu an net yok. Bir düşünüp taşınmak gerekiyor yani.
1: Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Maçın kaçıranlar için tekrarı ilerleyen dakikalarda Aspor ekranlarında olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Yamal'ı konuşuyorduk. İşte bundan sonra artık bir devir kapandı futbolda. İşte Ronaldo Messi rekabetiyle geçen çok uzun yıllar. Evet. Mbappe şu an biraz bu bayrağı taşıyor gibi. Hem milli takımda hem de işte Real Madrid'de forma giyiyor. Yamal da acaba oraya dahil olur mu? Henüz 19 yaşında ama tabii ki.
2: Kaç

0: var aralarında.
1: Bakalım. Mbappe 98'li değil mi? Mbappe 98'li 20 yaşında çünkü oynadı şeyde.
2: Mbappe 98'li evet. Yamal
1: 2006 mı?
2: Yamal 19 yaşında, 2007'li sanırım.
0: Şimdi 2006'lı. Aslında aynı jenerasyon değiller yani. Birbirleriyle hani kıyas için
2: 2007. Ya.
1: Oy çok
2: fark. 2007 ve 98.
0: Yani aynı jenerasyon olarak konuşamıyoruz şu an ikisini.
2: Doğru.
0: Hani Messi ile Ronaldo arasındaki yaş farkı Yamal'la Mbappe arasında konuşulacak gibi değil. Şu an Mbappe kendi grubu içerisinde rakipsiz gibi duruyor.
2: Bir Galatasaray taraftarı krizden fırsat yaratmaya çalışmış.
0: Evet, kimi alıyor?
2: Enzo Fernandez İngiltere'de istenmiyor. İspanya'ya karşı da antipati topladı. Muhtemelen vatandaşları da bu akşam kızmıştır. Kemerburgaz onu kendine getirir mi demiş.
1: Çok
2: kim sormuş? Hakan Bey Ankara'dan.
1: Enzo yani depol gibi değil. Yani onun daha kariyer. Ben şaşırırım bu yaşta Türkiye'ye gelirse. Öyle söyleyeyim. Çok iyi oyuncu Enzo Fernandez.
0: Herkes birini seçiyorsa biz de Liverpool'dan McAllister falan Beşiktaş.
1: Yok, bu arada dünyanın en iyisi diye soruyorsun Furkan, deminden beri onu düşünüyorum biliyor musun? Tartışmaya çok açık yani. Bu aslında hani ben Messi'ciyim hani öyle söyleyeyim ama Messi ile Ronaldo'nun ne kadar özel iş yaptıklarını yani çünkü tartışmıyor yani ikisiydi.
2: Doğru.
0: Şu hayır, hani tartışılıyor ve tartıştığımız oyuncular da şöyle bir şey oluyor. Yani biri Dünya Kupası ve aldığı Ballon d'Or'lar vesaire çok fazla değil mi? Diğerinin de hani diğerinden az denildiği yerde i̇şte 4 tane var.
2: Messi'nin 8 tane Ballon d'Or'u var.
0: Ronaldo'nun da 5 tane mi var?
2: Evet.
0: İşte 5 tane var.
1: Şampiyonlar Ligi çok kazandı Ronaldo Real'de.
0: Şampiyonlar Ligi sayısız ve ya Ronaldo'yu tartıştığımız yerde şunu söyleyeyim. 975 gol attı bu oyuncu. 975 olması lazım şu an toplam kariyerinde. Belki de turnuvada üstüne çıktı. Ya 1000'e ne kaldı şurada değil mi? 1000 gol atacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Biz bu futbolcunun yeteneğini falan yeri geldiğini tartışıyoruz. Sadece saf çalışma ürünü olduğu düşünülüyor ya. O yüzden Ronaldo'nun bu 20'lik halleri hiç akıllarda yok. O 20'lerinin başında United'da yaptıkları falan ya olağanüstü bir kanat oyuncusuydu.
1: Ama doğru. Ben şeyim o gün senin kadar pozitif yaklaşamıyorum. Bence aralarında çok fark var. Yani Messi,
0: hayır,
1: Ronaldo'nun
0: hayır. Messi
1: ben
0: Ronaldo kıyasında değilim.
1: Ha, Ronaldo'nun
0: futbolculuğunu bazen konuşuyoruz ya. Bırakın futbolcunu konuşmayalım. 975 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Asistlerini saymıyoruz. Bir tarafta bırakıyoruz. İkisi arasında kıyas değil.
2: Bir gidelim mi New York'a, New Jersey'ye? Zaten bahsetmiştik. Sevgili Hüseyin Özkök bu final mücadelesini yerinde MetLife Stadyumunda takip etmişti. Şu anda da bizlerle birlikte. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba.
2: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Final mücadelesini yerinde takip ettiniz. İspanya 2010 yılının ardından bir kez daha tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Maça dair sizin oradaki gözlemleriniz, atmosferle ilgili yorumlarınız nasıl bir final mücadelesi oldu sizce?
3: Yani atmosfer harikaydı. İki takımın da taraftarları çok şenlikliydi. Çok güzel bir ortam yarattılar. Hiçbir problem olmadı, olay olmadı. O açıdan çok güzeldi ama sahaya baktığımızda İspanya'nın son gecece bir üstünlüğü vardı. Yani maçın 120 dakika devam etmesi mucize aslında, 90 dakikada bitmemesi. Yani Dünya Kupası tarihinin bir senaristinin bu kadar kötü istatistikleri olduğu herhalde vakit değildir, vaka değildir. Gol şansı 0, kaleye 0, isabeti 0, Arjantin'in gerçekten hiç yani beklenmedik istatistikler bunlar. İspanya kompakt bir savunma yapıyor. Yani Arjantin'e fırsat vermediği gibi topu o kadar iyi geziyor ki Arjantin'de oyuncular topu da kapamıyorlar. Dolayısıyla hata da kapamıyorlar. Ancak işte İspanyollar kendileri kaptırlarsa veya işte Tabanota çıktıysa Arjantinler hata atmaya çalışıyorlar ama bu kadar sağlam bir savunması var ki İspanyol hiçbir sokunda fırsat vermiyorlar. Ben de dedikleri bir golde bunun en güzel tarafı. Yani Dünya Kupası tarihinin en az gol yiyen takımı da İspanya kazanan olarak. İspanya'nın sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Zaten turnuvanın başından beri yayınlarımda hep İspanya'nın bir numaralı favorim olduğunu. Sonra Fransa, Jantin, İngiltere geldiğini söylüyordum.

0: Hatta İspanya, İngiltere finali tahmin ediyordum ama İngiltere Arjantin karşısında galibiyeti koruyamadı. Ve 2-1 mağlup olup finale kalamadı. Şu anda da bu sayı kaldırıyor İspanyol oyuncular. Bu sayı takdim edildi. Ve İspanya dünya şampiyonluğunu tutuyor. Ben de tabii ki bu şampiyonluğa atıldı. Bu dörtlüğüm için bir hedefesi olarak çok sevinçliyim, gururluyum. Bizim gibi dünya kupası finali oldu işte. Devre arkası oyunda, maç öncesi kapanış oyunda. Yine de güzel bir atmosfer, eğlenceli bir ortam gerçekleştirdim sevgili Furkan.
1: Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Neredeyse tüm turnuvayı aslında yerinde takip ettiniz. Oradaki birçok aslında maçı izlediniz. Organizasyonu yerinde takip ettiniz. Nasıl bir organizasyon oldu FIFA 2026 Dünya Kupası sizin gözünüzden?
0: Burada şimdi skandalları bir kenara bırakırsak organizasyon olarak bence bir sorun yoktu. Organizasyon gerçekten iyiydi. Herhangi bir sorun yaşamadı. Basın mektupları ve taraftarlar. Ben mesela gittiğim bütün maçlara çok rahat şekilde girdim. FIFA'nın basın uygulaması harikaydı. Oradan her türlü başvuru yaptık. Biletlerimiz oradan geldi. Ondan sonra gittik rahat rahat stadyuma girdik. Tek sorun press box denilen kapalı ortamlardaki basın odaları vardı. Oradan maç seyretmek zorunda kaldık. Özellikle San Francisco ve Los Angeles'ta. Bu arada da MetLife Stadyum'da bize kale arkasında yer ayrılmıştı. Ben ilk defa hayatımda kale arkası basın turnuvunda maç seyrettim bugün. Ama olsun, açık havada seyrettik en azından. O press box denen kapalı ortamlarda seyretmekten çok daha iyiydi. Orada çünkü tiyatro seyreder gibi çok sessiz seyrediyorsun. Hiçbir renk almıyorsun. Dışarıdaki sesler hiç neredeyse duyulmuyor ama bugün tamamen atmosferin içindeydik en azından. İspanyol taraftarlarının arkasındaydı bizim basın filmini. Turnuvayı genel anlamda ben başarılı buldum. Tabii ki o skandalları daha sonra o turnuvanın muhasebesini yaparken ortaya koymak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkür ederiz Hüseyin Özkök bizleri kırmadığınız için. MetLife Stadyum'dan, New York'tan, New Jersey'den sıcağı sıcağına hemen oradaki gözlemlerini bizlerle paylaştı Hüseyin Özkök. Size güzel bir akşam, bize de artık güzel bir gece diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Size iyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere Hüseyin Özkök. Messi konuşuyorduk, bir yorum var. Soner Bey demiş ki Messi bir numaradır ve Ronaldo ikinci diyenlere şunu derim. Onların arası Ronaldo'nun üçüncüyle arasından daha uzak. Messi erişilemez. Artık bu turnuvayla beraber sanki bu tartışmalar iyice rafa kalktı gibi.
2: Yani, muhtemelen yani tartışan sayısı azaldı.
1: Ronaldo'cular da şimdi mutlu.
2: Yani şöyle tartışan sayısı azaldı en azından.
3: Portekiz'in Ronaldo'dan kurtulması gerek. Bu kadar basit. Yani ben bunu bizim milli takımımızı küçümsemek için de söylemiyorum. Bizim milli takım muhtemelen o gün bilmiyorum o maça gitmiş film. Burak Yılmaz'ın penaltı kaçırdı.
1: Burası.
3: Türkiye Portekiz maçı vardı. Metal
1: dışında da tabii şimdi canlı görüntüler geliyor yine. Havai fişek gösterileri. Az önce Rodri'nin elinde kupa havaya kalktı ve İspanya Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmış oldu. Kupa seremonisi de son buldu. Stad çevresinden de canlı görüntüler bunlar. Özür diliyorum, lütfen devam edelim.
3: Türkiye Portekiz maçından hatırlıyorum. Yani Ronaldo da düşüş zaten 35'inden sonra başlamıştı. Biz eliyorduk Portekiz'i. Burak penaltıyı kaçırdı.
1: Playoff'ta doğru.
3: Bu turnuvada da gördük artık Portekiz milli takımını bozuyor. Ronaldo Portekiz bence daha iyi sonuçlar alır. Messi'siz Arjantin'i göreceğiz. Bence işleri kolay olmayacak. Kreatiflik anlamında zaten arayacaklar. Messi'yle ve Ronaldo'yu kıyaslamıyorum bile.
1: Arjantin'de gelen başka bir yetenek de yok böyle. Hani yani o
3: en son bir Dybala'ya benzer, çok yükseldiler ama Dybala
2: benzer işte. Nasıl bulacaksın yani şimdi bu adam Messi.
1: Dünyada Messi'den bir tane var, kabul ediyorum ama hani oyuncu profili olarak mesela İspanya ne yaptı? İşte bir Yamal çıkardı. Hani biraz daha böyle becerisi, kendi becerileri olan böyle yetenekli bir oyuncu ama yok. Arjantin'de öyle bir oyuncu
2: ama Arjantin'de
1: yok.
2: Brezilya'da
1: da yok.
2: Yani.
1: Evet, mesela Brezilya'da
3: o biraz
1: da
3: futbolun değişmesiyle ilgisi var. Yani artık teknik şimdi Maradona bıraktı, Aymar çıktı, Ortega çıktı, Riquelme çıktı. Yine tamam hiçbiri Messi diye kıyaslayamayız ama yine iyi oyunculardı. Barcelona gördüler, transfer yaptılar vesaire. Ortega da İtalya yaptı, Aymar yine keza Valencia. Kariyer yaptılar.

0: santraforları, orta sahası kimler
1: var? Santraforları çok iyi zaten. Batistolar, Crespolar, doğru. Şimdi bakıyorum Arjantin'e, yok yani Messi dışında kim var?
0: Lautaro
1: Martinez, Alvarez şeyi de şaşırıyorum.
0: O da sonradan girip oynuyordu bu arada.
1: Bu arada yani, bilmiyorum.
0: İki maçı öyle almadı mı?
1: O gün bak, seni düşüyor, ben şaşırıyorum.
2: Messi'nin oğulları var demiş bir izleyicimiz. 10 sene sonra artık.
0: Valla.
2: Niko Paz var demiş.
0: Oğulları babasına Niko Paz var, doğru. Ki. Yani şimdi şöyle bahsettiğimiz oyuncu Messi. Yakın dönemde böyle çok iyi futbolcuların çocuklarını düşünüyorum. Hiçbirisi ya babasının seviyesine yaklaşan geçen bir oyuncu var mı?
1: Var. Haaland.
0: Haaland'ın babası, hani büyük futbolculardan bahsediyorum ben. Mesela Kluivert'ın oğlu.
1: En yaklaşan
0: Zidane'ın oğlu.
1: Kariyeri olarak
0: Chiesa'nın oğlu.
2: Zidane'ın oğlu bu arada skandal bir turnuva geçirdi yani Cezayir'de. Kaleciydi işte Enzo.
1: Yani Schmeichel çok şanslı. Çok büyük kaleciydi. Bence oğlu da hem milli takım hem de Leicester'la da şampiyon olmadı mı o?
2: Evet,
1: iyi kariyer yaptı yani bakarsan. Ama o günler hem fikrim tabii büyük Justin Kluivert, Patrick Kluivert babası kadar olan Turamlar nispeten.
2: Turamlar fena değil. Ama mesela Marcus Thuram da bu turnuvada hiç oynamadı.
0: Ben yani Turam'la Marcus Thuram'ın ne kariyerini ne oyuna katkısını.
1: Inter gördü, Juventus gördü.
0: Başka. Ama ben şunu söylüyorum. Seviyesine yaklaşabilen olmadı. O yüzden yani Messi'nin çocukları da belki ileride ne bileyim oynarlar.
1: Yok canım, olmaz.
0: Böyle işte idare doğru ederler. Şey yaparlar. Justin Kluivert gibi. Ama bu seviyeyi bulmak ya hani belki ilerleyen yıllarda yine bir Messi yeteneğinde bir oyuncu ortaya çıkar. Olabilir. Hakikaten ben Messi Ronaldo gibi bir rekabetin yeniden doğuşunun ne zaman olacağını çok merak ediyorum. Aslında bize bu güzelliği izleten
2: bence olmayacak.
0: Bize bu güzelliği izleten tek başına Messi.
2: Simeone var demişler.
0: Tek başına Messi
1: olmaz.
0: Tek
1: başına.
2: Yok ya. Yani Giuliano Simeone çok öyle bir.
1: Ben şeyi de söyleyeyim. Barcelona nasıl 200 milyon euroları gözden çıkartıyor. Tam iyi oyuncu da. Julian o Alvarez. Kadarlık oyuncu değil bence.
2: Alvarez mi?
1: Öyle hani Atletico ile öyle savaşa girmenize. En son Griezmann için girdiler. Zararlı çıktılar zaten. Ama Griezmann yine Alvarez'den seviyesi çok daha iyiydi.
2: Örneğin net dikkat ettiğiniz konular neler oldu?
1: Fas'ın 6 numarası çok iyiydi.
2: Boadi.
1: Müthişti.
2: Evet, o iyi bir sıçrama yaptı.
1: Hemen transfer yapar.
0: Fas'la ilgili şu var. Fas zaten bu arada zaman zaman İspanya'yı da besleyen bir ekol olduğu için geçmişte.
2: Yamal en basit örneği.
0: Tabii. Şimdi bir noktada bazı yeni jenerasyondan oyuncular ata topraklarına tercihte bulunuyorlar. Buraya dönüşler olmaya başladıkça dikkat ederseniz işte Cezayir'i turnuva geçirdiğini gördük daha önce. İşte Fas'ı görüyoruz
2: Kongo,
0: falan.
2: Mesela Afrika'da.
0: Şimdi Afrika ülkelerinde de yine benzer durumlar ortaya çıkmaya başladı. Hani biraz daha o ülkelerin turnuvalarda rekabetçi olmaya başladığını görebiliyoruz. Geçmişte bunlar yoktu. Kimi ise daha ziyade oraya bir meyil vardı. Yavaş yavaş değişmeye başladı gibi hissettiriyor bana. Fas'ta bence güzel bir takım kurdu. İlerleyen yıllarda mesela alttan gelecek yeni jenerasyonla birlikte sürprizler, daha büyük sürprizler ortaya koyabilir. Bizim de bence iyi bir jenerasyonumuz var ortada. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Eksik noktalarımız vardı. Bu turnuva bize çok büyük bir ders oldu. Bence kendimize geldi. Kendimizi farklı bir noktada görüyorduk. Tüm kamuoyu olarak.
2: Bunda ama bence şunun
0: olarak
2: etkisi var ya. Yani çok takımlı sistem konusu. Yani işte 6 yaşlarda hani çok fazla turnuva görebiliyorlar A takım seviyesine gelene kadar. Bence burada da oyuncuların gelişimini etki eden konulardan birisi bence bu çok takımlı sistem olduğunu düşünüyorum ben.
0: Yani
2: ya mesela 6 yaşta örnek veriyorum işte 6 yaş gruplarında Fransa ile işte boy gösteriyor. A takıma geldiğinde işte Senegal'i veya başka
0: bizde
2: bir ülkesini
0: seçiyor.
2: Bizde de
0: var ama benzer
2: seçiyor
0: örnekler işte Almanya'dan
1: ben gördüm
0: Türkiye'ye, Hollanda'dan Türkiye'ye dönüşler. Bunları
1: Feguli'yi ben Fransa milli formasıyla gördüm yıllar sonra. Genç yaşlarda oynamış mesela, doğru söylüyorsun.
0: Hayır, bizim milli takımımızda da var bunlar. Kenan'ın alt yaş kategorisi
2: şimdi
1: ama o gün
2: Orkun'un alt yaş kategorisi. Biz de Almanya'dan mesela bu konuda
0: Almanya,
2: çok
0: Hollanda
2: besleniyoruz.
0: Almanya ve Hollanda
2: Almanya daha
0: mesela
2: hani daha öne çıkan.
1: Ama şu güzel o gün Fas yani şimdi
2: doğru.
1: Fas şöyle güzel örnek, bizden güçlü değil ama modelleri şöyle mesela güzel. 4 sene önceki turnuva çok daha iyilerdi. O turnuvaya göre kadroyu bir değiştirdiler. İki beğenme El-Nesri bayağı gol attı, almadılar mesela kadroyu. Yani şunu demeye çalışıyorum, kadro değil
0: Cyber'e çok öne çıktı.
1: Hayır, kadroyu değiştiriyorlar, gençleşiyor, bu mantalite güzel mesela.

0: Biz olsa tam tersi. Hala aynı oyuncuyu yıllarca oynatmaya çalışırız biz. Ama biz değiştiremiyoruz.
1: Mesela bunun cezasını çektik.
0: Değiştirmedik kadroyu.
1: Doğru. Yani bir kulüp hüviyetinde görüldü. Ya burası bir kulüp gibi. Bu oyuncu grubu bizi buraya taşıdı. Bunlar iyi arkadaş, iyi ortam var. Hani dışarıdan gelecek gelen bozacakmış gibi sanki. Bu kez dışarıdakine o hissiyatta oluşmuyor mu? Çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. İyi bir gruplar. Bunların içerisinde 2-3 kişi edersen bunlar bozulur. Dışarıdan yani morali bozulur, üzülür, tavır olur. Dışarıdan gelen de bozar. Ya burası milli takım. En iyilerin olması gereken yerde biz bir sezondur, iki sezondur varlığı yoktu belli olmayan oyuncularla birkaç oyuncuyla turnuvaya gittik mesela.
2: Bu turnuvada bence teknik direktör krizi de yaşandı biraz. Yani aslında dünyada bir teknik direktör krizinin olduğunu da gördük. Yani mesela bence işte kursiyer teknik direktörlerin ömrü biraz bence son buldu mesela işte.
0: Ancelotti'nin de son buldu. Artık o profillerinde yoksa.
2: Ancelotti'ye neden ya bir kere çok hani duygusal olarak da çok bir
0: büyük hoca tamam.
2: Baktığım biri olduğu için bir de gerçekten çok kısıtlı bir kadroyla geldi bu turnuvaya. Yani kendi yetenek anlamında. Ama kısıtlı. Zaten kimi seçebilirdi ki de seçmedi.
1: Kendi de seçti.
0: Ya orta sahne gözünü seveyim ya. Brezilya yani olmaz ön
1: Brezilya'nın,
0: taraf olmaz.
1: Brezilya'nın bekleri Rusya liginde.
0: Casemiro falan oynuyor hala. Aklım almıyor yani.
1: Sen orta saha diyorsun.
0: Ben kendi adıma söyleyeyim. Örnek Galatasaraylıyım. Galatasaray Casemiro yazsa neden aldı derim ya. Olmaz. Brezilya milli takımından bahsediyorum.
2: Inter Miami'ye gitti işte.
0: Sağ bekleri sol bekleri skandal.
1: Rusya liginden. Brezilya milli takımının beki
2: en iyi yeri savunma ikilisi.
0: Neymar nedir? Neymar'a oyun alıyorsun en kritik maçta.
2: En iyi yeri savunma ikilisi. Marquinhos, tamam, Gabriel iyi bir ikili.
1: Şu an mesela Neymar kendisine yok. Kulüp arıyor. Talip olan isteyen kulüp yok. Brezilya'da oyun alıyorsun. Böyle bir yok.
2: Yani hani futbolda bırakabilirmiş artık.
1: Zaten bırakması lazım.
0: Ama teknik adam doğru söylüyorsun. Mesela Norveç'i de seviyorum ben ama Sørloth orada olmaz. Yani Haaland tek oynayacaktı. Sørloth'u kulübeden atacaktı mesela. Teknik adam yanlışları oldu. Tuchel de yaptı o yanlışı.
2: Üçüncülüğe rağmen Thomas Tuchel bence
0: yaptı yanlış.
2: Kötü bir turnuva geçirdi. Şöyle kritik anlarda bence.
1: Yarı finali kendi verdi.
2: Evet, şu an belki de altın madalya alacaktı İngiltere.
0: Yani yok İspanya'yı bence geçemezlerdi.
2: Ya, ihtimal üzerine söylüyorum. Böyle bir ihtimal var mıydı? %1 de olsa vardı. Ama kazanmaya çok yakın olduğu bir maçta tamamen taktiksel hatalardan mağlup oldu Arjantin.
1: Ne kadar stoper varsa oyunu aldı.
2: Nagelsmann zaten yani
1: Almanya çok kötüydü. Üzerine konuşmaya gerek yok.
2: Gerçekten öyle. Hani çok diyecek
0: kelime bulamıyor. Almanya'nın 2006'daki gibi bir yapılanma gitmesi gerek. Yani
2: Klopp'la
0: böyle bir iki turnuvayı gözden çıkarıp çünkü öyle yaptılar. 2002'de baksılar final oldu. 2004'te başarısız oldular. Bir 2006'ya şampiyonluk hedefi. Hatta ev sahibilerdi o turnuvaya. Yarı finale de sevindiler. Üçüncüye de sevindiler. Sonra 2008 final. 2010 yine böyle zorladılar yarı finalleri. 2014'te oldular.
2: Bence biraz Almanya'nın bu kursiyer antrenörlerden uzak durması lazım. Yani biraz futbolu zehirleyen bence teknik adam profilleri bunlar. Yani böyle futbol evet iyi güzel işte bilimsel işte veriler vesaire işte antrenörlük kursundan birincilikle mezun olmalar falan filan ama futbol günün sonunda yani bugün işte Arjantin mesela kavga ede ede Dünya Kupası'nda finale kadar geldi.
1: Yani şimdi mesela Belçika'da daha önce çok ciddi bir jenerasyon yakaladığında kötü teknik adam tercihleriyle berbat etmişti. Bu kez yani kadrosunun karşılığı olabilecek aşamayı gördü çeyrek finalde.
2: Katılıyorum. Yani beklentinin bence ötesine geçtiler.
1: Çeyrek finaldi yani en fazla.
0: Bir hocası da iyi hoca. Rudi Garcia iyi hoca.
1: Yani hani bunun karşılığı bu kadronun karşılığı budur. Buydu.
0: Lukaku'yu iyi kullandı, Trossard'ı kullandı. Hoca
1: Rusya'da 4 gol attı.
0: Atilemans'ı sahiçi orada da onun tek şeyi ama Debrun bitmiş. Debrun evet. Bitmese belki bir zorluyor.
2: Bence savunma çok zayıf.
1: Ortak olarak genç ve inanılmaz döneminde mesela hiçbir şey yapamadı
2: i̇şte
1: bence.
2: Onu diyorum. Ama işte o zaman kimler vardı?
1: Bertonyen vardı.
2: Hocası kimdi o takımın?
1: Axel Witsel falan vardı. Böyle jenerasyonu
2: yine,
1: vardı.
2: Yine Roberto Martinez işte. Roberto. Bitirdi o jenerasyonu.
0: Debrun demişken de yani Debrun bence bir ara dünyanın en iyi oyuncusuydu. Bir ara yani o Guardiola'nın City'sinde zaten bir numaraydı. Bence dünyanın da en iyisiydi. Şu bu turnuva hiç vermiyorsa. Şaşırmam Türkiye yolu düşerse.
2: Bak işte maç fotoğraf sonundan belirli. Mesela bir kare ikonik belki de tarihin tozlu sayfalarında böyle yıllar sonra da hatırlanacak anlardan biri Messi ve Yamal. Zaten bir fotoğrafları vardı böyle tarihe geçen bundan yaklaşık 19

0: önce ikilinin çok ikonik bir fotoğrafı vardı. 19 yıl aradan sonra bu kez Dünya Kupası finalinde bambaşka bir kare. Lamine Yamal ve Lionel Messi'den.
1: Yani çok senin de dediğin gibi ikonik ve ilginç bir şey ortaya çıkıyor yani. Yıllar sonra Yamal'ın ilk finali Dünya Kupası'nda, Messi'nin son finali yıllar önce bir reklam yeni bir araya geliyor. Futbolun cilvesi. Yani bundan sonraki dönem, sen dedin ki Yamal'ın dönemi olur mu? Biraz bu İspanya'nın kadrosunun revizyonuyla da alakalı bence. Şimdi 4 yıl sonraki turnuvada bugünkü kadronun demirbaşları olmayacak gibi. Öyle değil mi? Yani öne
0: Evet.
1: çıkan oyuncular olmayacak gibi. Onların yerini alttan gelen oyuncular ne aşamada doldurabilecek? Tabii diğer ülkelerin de çıkaracağı jenerasyonlar önemli. Bak bugün geldiğimiz yerde artık Hollanda mesela çok büyük bir ekol olarak sayabiliyor muyuz şu an Hollanda'yı? Fas mesela Hollanda'yı elerken kimse sürpriz diyemez.
0: Bu zaten
1: Hatta belki
0: favoriydi.
1: de maça çıkarken Fas favori diyorum.
2: Hollanda
1: Evet.
2: kalecisi kurtardı da, o
1: Doğru.
2: Fas ediyor da.
1: Yani böyle bir gerçek var ortada. Portekiz çok kötü turnuva geçirdi. Oyun itibariyle gerçekten berbattı. Yani hiçbir şey yapamadılar. Bir Özbekistan maçı var. Geriye kalan maçlarında hiçbir şey yok zaten Portekiz'in. Onun dışında bence İsviçre fena bir turnuva geçirmedi bu arada.
0: Yine kendi ortalamasını yakalayan bir turnuva oldu
1: Yani
0: onlar için.
1: karşılığı neyse onu aldı.
0: Evet,
1: Hani
0: onlar da çeyrek
1: biz
0: finalde
1: mesela çeyrek
0: elendi.
1: final görsek ne deriz? Mutlu
0: Muhteşem
1: oluruz, döneriz yani.
0: ya.
1: Yani tamam deriz ki yani bizim karşılığımız
2: İsviçre'de
1: bu.
2: bir turnuva devamlığı var ama.
0: İstikrarlı bir takım.
2: Bir ya da iki turnuva
0: Ya oyuncu
2: kaçırmışlar o
0: grubu da,
2: bizle.
0: teknik direktör de
2: Didiştikleri
0: yıllardır.
2: 2005'ten beri bir ya da iki turnuva
0: Evet.
2: kaçırmışlar. Müthişler ama çok Arnavut, Kosova, o
0: O
2: coğrafyadan çok
0: coğrafyadan var.
2: besleniyorlar.
0: Doğru. Şey, Çaka var.
2: Tabii
0: 30 yıllar Seferovic
2: Çaka bu
0: vardı.
2: arada çok iyi oyuncu. Çok
0: Bence de.
2: lider oyuncu.
1: Norveç Avrupa Şampiyonası'na gidememişti. Dünya Kupası'nda çeyrek yaptı.
2: Bu turnuvaya renk Norveç kattı Yeşilburnu'la birlikte.
1: Şimdi bir önceki mesela Avrupa
2: Tabii.
1: Şampiyonası'nda yoklardı bu arada. Hatırlayın.
0: Norveç bence bu turnuvayla beraber biraz
1: Danimarka
0: farklı bir
1: vardı.
0: seviyede
2: Ha,
0: geçti
2: bir de
0: bence.
2: yani sevinç şeyleri, o kürek
0: Doğru,
2: çayları
0: taraftarlar da.
2: vesaire. Norveç hatırlarız. İzlanda'yı nasıl 2016 hatırlıyoruz? Bu turnuvada Norveç hatırlayacağız.
0: Norveç eleme grubunda sanırım puan kaybı
2: Tabii
0: yaşamadan full
2: full tabii şey
0: 10'da 10 yaparak sanırım
2: doğru.
0: turnuvaya gelmişlerdi.
2: Full çıkardılar evet.
0: Birazdan maçın özet görüntüleri A Spor ekranlarında olacak. Arkadaşlarımız özet görüntüleri hazırlıyorlar. Bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Dünya Kupası'nı konuşuyorduk. Şundan bahsediyorduk ki hani işte öne çıkan futbolcular mesela işte Boadi dedik Fas'tan. Başka akla gelen böyle oyuncu mesela bu arada Cabral'ın Arjantin'e attığı gol turnuvanın en güzel golü olabilir.
1: Yani olabilir bu arada ya.
0: Aklıma gelen ikinci bir gol yok.
1: Çok iyi, çok iyi bir
0: Çok
1: gol.
0: acayip bir goldü o da.
1: Yani sen
2: Muslera çok hatalar yaptı.
1: Muslera zaten turnuvanın
2: Hayal
1: hayal
2: kırıklığı.
1: kırıklıklarından bir tanesi.
2: Uruguay keza öyle.
0: Doğru.
2: Üzüldüm yani çok net hatalar.
0: O da son Dünya Kupası'ydı.
2: Doğru.
1: Yani büyüklerde düşünürsek zaten Mbappé'yi bir kenara bırakıyoruz. Haaland, Mbappé, Harry Kane çok iyi
0: Mesela
1: turnuva
0: Ryan
1: geçirdi
0: Cherki
1: ama
0: bence hayal kırıklığı olduğu turnuvada Fransa'da.
1: Fransa'dan sayabilirsin onu. Yani bu arada Fas'ta Saibari de iyi turnuva geçirdi.
0: Evet, transfer
2: Bayern ne
0: yaptı.
2: yaptı?
1: İlk maçlardaki golleri vesaire Saibari attı. Hatırlarsanız. Fil dişi sahillerinde Diomande özelinde bir beklenti vardı. Biraz böyle ışık verdi ama olay mesela Almanya maçını
0: Çok
1: kaybettiler
0: iyiydi.
1: ama çok iyi bir maç çıkardı. Orada izlemiştik. Onun dışında Paraguay yani bir oyuncu özelinde değil takım olarak farklı bir şey ortaya koydu. Onlar enteresandı.
0: Bu
1: Yani
0: arada teknik direktörler kısmında Roberto Martinez'i eleştirmiştim ya hani yani çok ben de karşılığı olan bir isim değil.
1: ben de
0: Mesela bir isim daha var o da Marcelo Bielsa. Yani hani bilmiyorum sizin düşünceniz nedir ama çok böyle yine anlam veremediğim düzeyde övülen teknik direktörlerden birisi futbolda. Böyle futbolun romantiklerinin çok farklı seviyelere koyduğu bir isim ama baktığımda yani kariyerinde işte Bilbao ile bir Avrupa Ligi finali
1: Evet.
0: var. Onun dışında çok elle tutulur bir başarısı yok ve bu Dünya Kupası'nda bence o da çok kötü bir turnuva geçirdi. Bir de üstüne çok böyle hoş olmayan davranışları da oldu kaybettikten sonra, elendikten sonra. Ya Marcelo Bielsa vesaire bu tür teknik direktörlerin artık futbolda bence evri bitti. Yani, kabul etmek lazım.

0: İyi bir eğitmenliği.
1: Hiç olmadı da
0: yani,
1: hani.
0: Şimdi teknik direktör. Şimdi,
1: artık bitti yani.
0: Onunla tanışan, ne bileyim onunla çalışan, ondan eğitim alanlar çok çok iyi olduğunu söylüyor. Bunu Guardiola da söylüyor,
2: uf,
0: değil mi?
2: Bu maçtı diyor.
0: Şimdi iyi bir eğitmen olmakla bence iyi bir saha içi teknik direktörü olmanın farkını ortaya çıkarıyor. Yani senin dediğin gibi. Kulüp kariyerlerine bakalım yakın dönemde. Yine benzer tablolar var ortada. Ya evet, çok iyi bir eğitmen olabilirsiniz. İşin kuramını çok iyi biliyor olabilirsiniz. Ama pratiğinde mesela olmadığını gösterdi.
1: Evet.
0: Ya bu turnuva değil sadece. Yani kulüp kariyerlerine bakıyorum. Ya diyorum ki hani olağanüstü bir teknik direktörden bahsediyorlar. Bahsediliyor. Tabii ki saygı duyuluyor. Bu ayrı bir şey. Lakin işin pratiğinde farklı bir karşılık var. Yani olmuyor bir şeyler. Yani o yazılı metinleri bilmek, iyi bir eğitim vermek, iyi bir sunum yapmak, iyi bir öğretmen, öğretici olmakla onu sahanın içerisinde pratiğe dökmenin farklılığı ortaya çıkıyor. Yani senin dediğin şey, okulu birinci bitirmiş. Bitirsin abi, sahada ne yapmış yani? Öyle değil mi?
2: 4 sene önce Muslera kaleci değildi Uruguay'da, milli takımda. Hatta bir dönem Sivas'ta böyle 3-4 ay oynamış kaleciydi, birinci kalecisi. O Muslera bu turnuva birinci kaleci oluyor. Sen Lucas Torreira'yı çağırmıyorsun o grubu. 11 çıkart Torreira Uruguay'da.
1: Yani Ugarte'yi çağırıyor mesela. Çok süre alamayan bir isimdi United'da.
2: O da sakatlandı.
1: Çapraz bayağı kopardı.
0: Çok iyi turnuva, çok iyi sezon.
2: İyi forvetleri vardı. Forlan evet. Gibi, Cavani gibi artık o forvetleri de kalmayınca başarısızlar.
0: Yine hücum hattından bir oyuncusunu çağırmadığında Uruguay'da çok
1: Darwin tartışıldı. Darwin Nunes geldi mesela. Yani bir umut.
0: Turnuvaya bir tane oyuncusunu çağırmadığında çok tartışıldı turnuva öncesi zaten. Bayağı
1: Bielsa mı?
0: Evet, gürültü kopmuştu orada.
1: Jimenez'i çağırmadı savunmaya. Atletico Madrid'den mesela.
2: Ya Tottenham yani, son anda küme düşmekten kurtuldu.
0: Çok iyi bir eğitici, çok iyi bir
2: bu turnuva şey bütün olabilir. Savunması son yarı final finale kaldı Tottenham'a.
0: Pratikte bir problem var.
1: Bence yani. Çok iyi noktaya değindi Mehmet Özcan. Unuttum ama bence bu turnuvada iyi performans veren isimlerden birisi de Spence oldu, İngiltere'nin sol beki. Bence işte Tottenham'daki isimlerden biri.
2: Sabek, Porro, İspanya, stoper
1: doğru.
2: Romero, Arjantin.
1: Cristiano
2: çok ilginç.
1: Romero,
2: Tottenham son anda kümede kalıyor. Savunma hattının üçü yarı final artı final görüyor.
1: Yine bir isim daha var. Hollanda'nın stoperlerinden birisi de yine Tottenham'da oynuyor.
2: Doğru oynadı. Anladım. Doğru.
0: Benke diye isim geldi.
1: Kim?
2: Kenar oynayan da Hollandalı var. Brighton'da oynayanlar var Hollanda'da. Hollanda kadrosunu incelemiştim.
0: Sağ stoper.
1: Van de Ven biri evet. Tottenham'da oynayan.
0: Romero sol, sağ senizeni sağ stoper.
1: Van de Ven sol, Romero sağ stoper.
0: Ha, Hollanda'da sağ stoper oynuyor. Solda Ake oynamadı mı?
1: Hollanda'da Ake ama sol bek gibi oynadı biraz ya turnuvada. Hollanda'da Koeman
0: bakalım abi. Zaten son 16'da eğlendir. Hemen geliyoruz. Sen orada
1: Van de Ven sol bek demiş bir izleyicimiz. Sol bek oynamış. Evet, ben yanlış hatırlıyorum. Hollanda'da sol bek oynamış bu turnuvada. Doğru. Van de Ven Tottenham'daki.
0: Heke'den bahsediyorsun.
1: Ben evet Heke'den bahsediyorum o zaman. Çok zaten
0: sağ stoper.
1: Benziyorlar da böyle birbirine.
0: Romero sol, o sağ stoper.
1: Şimdi teknik direktörleri vesaire konuştuk. Çok kısa artık özeti bekliyoruz. Birazdan özet görüntüleri hazır olacak. Fransa'da bir dönem Döşan, sona
2: Zidane.
1: Erdi. Döşan yaklaşık sanırım 14 yıl.
0: Zidane da sonunda bir yeri çalıştıracak.
1: Ve ilk resmi maçı da bize karşı olacak.
0: Milli takımda olsa.
1: Uluslar Ligi'nde.
2: 2012-2026 14 sene çalıştırdı Döşan. İzledim hatta 2014 Almanya'ya bir duran topla kaybettiler, elendiler. 2016 final de kaybettiler Portekiz'e.
1: Kendi ülkelerinde.
2: Sonra 18'de aldı. 2022 final yaptı. İspanya'ya da erken final oynadı.
1: Evet.
2: Bakarsak. Üçüncülük maçı yani Fransa'nın
1: hiç konsantre olmamışlar.
2: Gazının kaçması 6-4'te çok hani konsantrasyon yoktu diyeceğiz.
1: Zidane ne katar? Mesela milli takım ilk defa milli takımda göreceğiz Zidane'ı.
0: İlk defa Real dışında bir yerde göreceğiz. Bir tane kulübü var Real.
1: Doğru. Bir de arada verdi çok uzun. Süredir yok.
0: Çalıştırmadı
1: Zidane.
0: Hiçbir yeri.
1: Ben merak ediyorum mesela Zidane'lı Fransa'yı. Bu arada Fransa bence şu an jenerasyon olarak dünyadaki en iyi oyuncu havuzuna sahip.
0: Yine en iyisin, en iyilerini çalıştıracak. Hiç, evet, hiç riske girmiyor Zidane, farkında mısın?
2: Ama işte futbol İspanyollar değiştirdi. Yani orta sahada o kıvraklık olacak. Xavi Iniesta

0: görüyorsun. Fabian Ruiz, Rodri, Olmo ayağa pas yapıyor ama Fransa'nın bir düşün, Tchouameni, daha böyle düz oyuncular Kone. Yani Fransa'nın orada işte Kante nispeten Makalele gibi kalıyordu. 2018 o sistemi işletiyordu. Zidane'ın yapması gereken ortada iyi bir ikili bulmak. Yani Rabiot falan olmaz muhtemelen.
1: Fabian Ruiz adı Galatasaray'la anılıyordu. İspanya'da 49 maç 0 yenilgi kariyeri demiş. Bugün yine oynamış. Yani ilk takımda iyi. Mağlubiyeti yok.
2: Üçleme yapan başka oyuncu var mı Fabian Ruiz dışında? Yani İspanya milli takımı kadrosunda Paris Saint Germain'den bir oyuncu var mı?
1: Yok başka. Paris'ten yok.
2: Tek
0: Fransa'dan.
2: Ligi kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Dünya Kupası'nı kazandı. Tek.
1: Şampiyonlar Ligi'ni alan Paris Saint Germain'de başka İspanyol oyuncu yok Fabian Ruiz dışında. Yani lig şampiyonluğu yaşayan oyuncular var ama işte üçleme yapan yok. Tek isim Fabian Ruiz.
0: Ben Aston Villa'lı düşünüyorum, yani Avrupa Ligi alan var mı? Ama Aston Villa Ligi alamadı. Yok, Fabian Ruiz rüya gibi sezon geçirdi.
1: Rodri
0: City'de iyi değil de.
1: Bak, bu arada süremizi noktalıyormuşuz. Rodri'den bahsedecektim ama başka programda bahsederiz. Teşekkür ediyorum.
0: Biz Mehmet
1: Özcan, Ozan Şahinoğlu. Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Kaçıranlar için FIFA 2026 Dünya Kupası final mücadelesinin özeti şimdi A-Spor ekranlarında. Hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: 6 Dünya Kupası finalinde İspanya Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek. Rodri. Tek paslaşmalar, Olmos ektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide, Yamal yaptı ortayı. Ferran Torres kafayı vuruyor. Top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü. Kubarsi vurdu Emiliano Martinez. Top sahada kaldı. İşte Kubarsi, kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi oyunu durduruyor. Vinicius, sarı kart çıktı Enzo Fernandez'e. Boşta kalan top Enzo Fernandez. Çok riskli bir müdahale. Slavko Vinicius o bölgeye geldi. Sarı kart ve kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalıyor Enzo Fernandez. Arjantin 10 kişi. Lamine Yamal topun gerisine. Yamal, Emiliano Martinez. Çok dikkatli kalesinde bugün Emiliano Martinez. Uzatma bölümünün ilk devresindeyiz. Pedri, Williams'ın kafası. Martinez kalesinde devleşmeye devam ediyor. İspanya etkili geldi. Merino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Topu alardı ancak gol geçersiz. Merino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına, arka direğe doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve topu alardı. Gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana asıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağırlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya. 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya Arjantin karşı karşıya geliyor. Lamine Yamal içeriye girdi. Lamine Yamal vurdu Emiliano Martinez. İki hamlede topu kontrol etmeyi başarıyor Emiliano Martinez. İspanya yüklenecek. Rodri. Tek paslaşmalar, Olmos ektirdi. Gelişine bir vuruş şimdi. Kaleci Emiliano Martinez. Oyarzabal Martinez'i geçemedi. Yamal çizgide, Yamal yaptı ortayı. Ferran Torres kafayı vuruyor. Top Emiliano Martinez'de kaldı. Kubarsi kaleyi gördü. Kubarsi vurdu Emiliano Martinez. Top sahada kaldı. İşte Kubarsi, kaleyi böyle deniyor. Emiliano Martinez başarılı. McAllister. Yerde kalan bir Arjantinli var. Şimdi

0: devam ediyor. İspanya etkili geldi. Mirino vurdu. Martinez'den döndü. Boşta kalan top. Top ağlardı ancak gol geçersiz. Mirino burada rakibine faul yapıyor. Orta kale sahasına arkadaşa doğru Williams indirdi. Gelişine bir vuruş ve top ağlarda gol. Ferran Torres. 1-0 dakika 106. Williams içeriye çevirdi. Torres boşta kalan topu tavana asıyor. 1-0 öne geçiyor İspanya bu golle. Gol Ferran Torres. Boşta kalan top. Arkaya koşu var Torres'ten. Ferran Torres bayrak kalkma deniyoruz. Ferran Torres topu ağlarlığı buluşturuyor ancak bayrak kalktı. Karar offside. Ve son düdük geldi. 2026 Dünya Kupası şampiyonu İspanya oluyor. Tarihindeki ikinci Dünya Kupası zaferini imza atıyor İspanya.
1: Aile, balayı, denize sıfır oteller. 20 binden fazla otel o bilette. Şimdi yaz 26 koduyla net %10 indirim seni bekliyor.

0: klimalarda 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Transfer raporu programıyla karşınızdayız. Tabi her zamanki gibi gündemi konuşacağız. Transfer gelişmelerini konuşacağız. Bu esnada sıcak gelişmeler olursa bu ekrandan sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Öncelikle konuklarıma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Batuhan.
0: Programımız devam edecek ama onun öncesinde Beşiktaş'ta başlamak istiyorum. Yanımda Efecan Öztaş var. Ona sözü bırakmadan önce şu soruyu sormak istiyorum. Beşiktaş taraftarı şu anda Muhammed Salah'la yatıyor, Muhammed Salah'la kalkıyor. Söz sende. Bu transferin gerçekleşme olasılığı nedir? Sana bırakıyorum sözü.
2: Evet, aslında burada Muhammed Salah konusu şu evreye evrilmiş durumda. Çok dikkatli bir şekilde konuşulacak bir evreye evrilmiş durumda. Çünkü menajerinin Sayın Başkan Serdal'a bugün yaptığı açıklamalarda çok absürt istekleri olduğunu bahsetmişti. %35'lik bir komisyon ücreti istediğini belirtiyor burada Sayın Başkan Serdal'a Arap kanalına yaptığı açıklamada. O yüzden biz burada konuşurken Muhammed Salah'la ilgili daha da dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Ama benim edindiğim bilgiler şu yönde. Sayın Başkan Serdal Adalı şu an Muhammed Salah Yunanistan'da tatilini gerçekleştiriyor. Önümüzdeki günlerde ben bir görüşme gerçekleştirmesini bekliyorum Sayın Başkan Serdal Adalı'nın. Direkt Muhammed Salah'la birlikte bir görüşme yapmasını bekliyorum. Bu görüşmede de menajerin isteklerini kendisine aktaracağını, yani o Beşiktaş tarafının bu isteklere çok sıcak bakmadığını, ilk anlaşma rakamlarından anlaşmamız gerekiyor. Sen de zaten sıcak bakıyordun. Hem Vincenzo Italiano ile bir görüşme gerçekleştirdin. Hem de sportif direktörümüz Önder Özen'le bir görüşme gerçekleştirdin. Ortak noktada buluşmuştuk. Biz senin istediğin ücreti de karşıladık, veriyoruz. Ama daha sonrasında

0: menajerin bu isteklerde, bu taleplerde bulundu. Bu seviyeleri biraz daha aşağıyı çeker misin diye bir görüşme yapacak. Ben tabii burada şunu söyleyebilirim. Çarşamba gününe kadar bunun olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorum. Olursa bu transfer ben cuma ya da cumartesi günü olumlu bir şekilde açıklanabileceğini düşünüyorum ve bilgilerine bu yönde ilerliyor. Tabii dediğim gibi çok imaj aktarı, oyuncu çok önemli bir isim olduğu için Muhammed Salah. Belki transfer olursa Türkiye'nin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmiş olacak Sayın Başkan Serdar Dalı. İmaj aktarı konusunda da hala anlaşma sağlanmış değil. Oyuncu tarafıyla Sayın Başkan yaptığı iki gün önceki görüşmede 12 milyon euro maaş, 1+1 yıllık sözleşme süresinde anlaşma sağlamıştı. Ama imaj aktarının herhangi bir anlaşma sağlanmamıştı. Burada oyuncu tarafının hem forma satışından %1'lik bir pay isteği var, hem imaj aktarı ile ilgili önemli istekleri var. Tabii buraya gelirse önemli reklam filmlerinde oynama gibi bir düşünce var. Burada da Beşiktaş'a belki daha farklı alanlarda kaynak yaratılabilir. Önemli konular. Bunlar konuşuluyor ama dediğimiz gibi şuradaki süreç, Muhammed Salah sürecindeki süreç tamamen hani 5 günde Muhammed Salah ismi gündeme düştü. 5 gün sonra transfer olacak. Bu kadar hızlı gelişmesi gündemin belki taraftarların hani transfer olmuyor mu, transfer yatıyor mu, transfer olumsuz mu gibi düşündürüyor ama süreç gayet doğal bir şekilde işliyor aslında. Çünkü belki dünya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri. Arabistan'dan kendisine teklifler var. Yaklaşık 20-25 milyon euroluk yıllık maaşla teklif yapıyorlar ama oyuncu tarafının eşi, Muhammed Salah'ın eşi Türkiye'de oynamasını istiyor. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Eşi İstanbul'da Avrupa'dan ayrılmayarak Müslüman bir ülkede kendisine forma giymesini istiyor.
1: Bu da çok büyük bir etken.
0: Evet, Muhammed Salah'ın kararında en etkileyici konulardan biri bu zaten. Ailesiyle beraber Müslüman bir ülkede Avrupa futbolundan uzaklaşmadan iyi de bir maaş aldı. Özellikle şunu da söylüyorlar. Come to Beşiktaş akımı Muhammed Salah'ın son fotoğrafına 1 milyondan fazla yorum gelmiş. Bunu takip ediyormuş. Çok hoşuna gitmiş Muhammed Salah'ın. İlgiden de çok memnunmuş. O yüzden Türkiye fikrine sıcak bakıyor. Hatta ben oyuncu tarafına sorduğum zaman Muhammed Salah'ın Bodrum'da bir yazlığı varmış. Her sene burada tatilini gerçekleştiriyormuş. Türkiye'yi çok seviyormuş. Bodrum'da özel olarak da yatırımı olan işlerde varmış. O yüzden Türkiye'ye sıcak baktığını söylüyorlar. Türkiye fikri de buradan çıkmış. Menajeri de yaklaşık 6 gün önce İstanbul'a gelmişti. Görüşmeleri gerçekleştirdi Sayın Başkan Serdar Dalı ile birlikte. Daha sonrasında görüşmeleri bitirdikten sonra şu an Dubai'ye geri döndü. Avukatının da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye gelmesini bekliyorum ben. Onu da söyleyeyim ama Muhammed Salah da şu an Yunanistan'da bulunuyor. Tatilini gerçekleştiriyor.
2: Türkiye'ye yakın yani Salah. Evet.
3: Evet.
2: Çok yani, uzağa gitmemiş.
3: Çok heyecanlandıran bir transfer girişimi.
2: İnanılmaz.
3: Tabii Beşiktaş için sana tekrar söz vereceğim ama bu transfer girişimi ile ilgili sevgili İbrahim Uslu ve Efecan Erdem Akbaş'ın da görüşlerini çok merak ediyorum. Sevgili Erdem, seninle başlayayım istersen.
4: Yani şöyle bir durum var. Hani Trossard'la Salah Dünya Kupası'nda en fazla pozisyon yaratan ilk iki oyuncu.
0: Arkalarında da Messi var.
4: Arkalarında da Messi var. Messi belki bugün birinci sıraya çıkacak. Şimdi böyle bir istatistik var elimizde. Şimdi biri Trossard. Arsenal'le zaten başardıkları ortada. Diğeri de Muhammed Salah. Şunu diyebilirsiniz. Ya bu veriye bakmadan da Beşiktaş iki tane isimli oyuncuya gitti. Ama bu veriye baktığım zaman ben şunu diyorum ki plan dahilinde yürüyen, popülist yaklaşımın dışında hareket eden bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Salah'ı almak çok net bir hamle. Aynı zamanda popülist de bir hamle ama bunun altını Beşiktaş kulübünün doldurduğunu düşünüyorum ki Önder Özen'in de oyuncuyla görüşme yaptığını zaten Efecan da ifade etmişti. Salah'ı getirdiğin zaman abi şey tamamen değişecek. Hava tamamen değişecek. Trossard'a evet ben bu sene başka bir Beşiktaş olacağım dedin. Ama Salah'ı getirdiğin zaman şunu diyorsun. Ben bu sene şampiyonluğa oynayacağım. Bunun dışındaki bir sonucu da kabul ettirmek ancak şöyle olur. Çok iyi bir oyun. Çok iyi bir oyun sezon genelinde. Çok şanssız puan kayıpları ve şampiyonluğun son anda kaçmasıyla ancak Beşiktaş camiasına bu sezon şampiyon olamazsan anlatabilirsin. O sebeple Salah hamlesini çok kıymetli görüyorum. Ülkemiz açısından döndüğüm zaman Batuhan yani İslam dünyasının gerçekten örnek aldığı hem ismiyle Muhammed ismiyle Premier Lig'de başardıklarından dolayı hem de hitap ettiği fikirleri sebebiyle ki Filistin konusundaki duruşu sebebiyle de Salah ismi çok önemli bir isim. Yani ligimize katacağı marka değeri de çok üst düzey. Bu anlamda Beşiktaş çok kıymetli bir transfer operasyonu için harekete geçti. Buradaki ben Beşiktaş adına eleştiri getirebileceğim nokta, işte bazı yöneticilerin sosyal medya paylaşımları bence doğru değil. Bir de Sayın Başkan bu konuyu belli ki olabildiği kadar gizli tutmaya çalışırken oyuncunun menajeri kaynaklı inanılmaz bir haber çıkışı olması. Eğer orayı birazcık kesebilirse Serdar Adalı, Salah'ın ben Beşiktaş'a geleceğini çok net görüyorum. Ama bu transfer operasyonunun da böyle hemen 5 günde bitebilme ihtimali yok. Yani o kadar kolay da değil. Yani Salah'ı 5 günde dünya üzerinde alabilecek 5 tane falan takım var şu an. Yani bu transfer operasyonu Beşiktaş 5 günde bitiremezdi. O sebeple şu an için ben Beşiktaş Salah'la bir prensip anlaşmasına belki varmış olabilir oyuncuyla.
0: Aynı anlamda anlaşmaya varmıştı.
4: Evet, evet. Ama yani bunun kağıda dökülmediği sürece de bu transfere bitti demek bence büyük bir hata olur.
3: Peki sevgili İbrahim Uslu, bir de senden dinleyelim. Salah transferi girişimi için neler düşünüyorsunuz?
5: Öncelikle sen de aramıza hoş geldin. Senin hoş ilk bulduk. Yayınımız. Beşiktaş hedefleri doğrultusunda maliyetleri yüksek ama katkı verecek oyuncuları alabilmeyi hedefliyor. Tabii katkı verecek oyuncu mutlaka maliyeti yüksek olacak. Şimdi 12 milyon eurolar konuşuluyor Salah için. Bence Salah özelinde bu rakam çok da yüksek değil. Eğer gelirse sadece Beşiktaşlıların değil tüm futbol severlerin desteğini görebilecek bir profil. Erdem'in de bahsettiği gibi dünyadaki şu an en popüler Müslüman futbolcu ve de kişiliğiyle, yaptıklarıyla lige mutlaka renk getirecek. Şimdi Trossard'la benzer bir hikayesi var aslında. Trossard'la da ilk anlaşma sağlandığı zaman menajerinin yine absürt istekleri olmuştu.
0: Evet.
5: Serdar Adalı ve Trossard işbirliği içerisinde tabiri caizse menajeri devre dışı bıraktı. Şimdi yine Salah'ta da benzer bir durum söz konusu. Burada Salah'ın duruşu çok kıymetli. Gerçekten Beşiktaş'a gelmek, Türkiye'de futbol oynamayı istiyor mu? Yoksa o da öncelikle kazanacağı parayı mı düşünüyor? Burada Salah'ın yaklaşımı çok etkileyici olacak. Tabii Beşiktaş'ta bir büyük bir özlem de var. 5 yıldır zirve yarışından uzak ve taraftarın da büyük bir özlemi var. En son Quaresma'lı, Cenk Tosun'lu, Talisca'lı kadro böyle şeyler hayal ettirmişti. Şimdi bakıyorsun sol taraf Trossard geldi. Sağ tarafa Salah konuşuluyor. Hücum hattında da yine dünya yıldızları Lukaku ya da Vlahovic konuşuluyor. Beşiktaş taraftarı fazlasıyla heyecanlı. Ben bu transferin olumlu şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Bir futbol sever olarak da gelmesini yani fazlasıyla istiyorum. Çünkü az önce bahsettiğimiz profillerden kaynaklı. Bir de Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sağ açıklarından bir tanesi. Süreci ilgili takip edeceğiz ama bence başarıyla sonuçlanacak bu süreç.
3: Sevgili Emre Kaplan, hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
3: Tabii biz Muhammed Salah'ı konuşuyoruz. Senin de Muhammed Salah'la ilgili düşüncelerini çok merak ediyorum. Neler söylemek istersin?
6: Yani Muhammed Salah'la ilgili aslında çok fazla söylenecek bir şey yok yani. Hakikaten hepimizin çok yakından tanıdığı, kariyerini başından sonuna kadar yakından takip ettiği isimlerden bir tanesi. İbrahim az önce yani Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi sağ kanatlarından bir tanesi dedi ama aslında Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz sezon biraz bir düşüşü oldu Muhammed Salah'ın ama bununla ilgili şöyle tartışmalar var. Yani fiziksel bir düşüş müydü bu? Yoksa Arne Slot'la yaşadığı, kendi aralarında yaşadığı o tartışmadan dolayı işte Arne Slot'un kendisine vermediği sürelerle ilgili mi yaşanan bir düşüştü? Ben biraz daha bu hocayla yaşadığı problemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yoksa fiziksel anlamda Arne Slot'la çalışmış Muhammed Salah'ın çok fazla bir problem yaşadığını görmedik. Geçtiğimiz sezon Galatasaray maçlarında da ben canlı olarak izleme imkanı buldum. Hakikaten çok çok üst düzey bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Türkiye Ligi'ne geldiği takdirde işte bazı şu anda tartışmalar var. Gelmiş geçmiş en büyük transfer olur mu, en büyük isim olur mu falan gibi ama yani bunların ötesinde hakikaten Muhammed Salah Beşiktaş'ı şu anda isminin anılmasıyla bile farklı bir seviyeye doğru taşıdı. Efecan sen daha iyi biliyorsun tabii ki Beşiktaş camiasını. Taraftarların takıma duyduğu heyecanı, taraftarların yeni sezona dair duyduğu heyecanı farklı bir seviyeye taşıyabilecek bir oyuncu. Benim gördüğüm, dışarıdan baktığım takdirde de biraz daha şöyle söyleyebilirim. Yani Muhammed Salah ve Beşiktaş birlikteliğinin gerçekleşeceğini dışarıdan görebiliyoruz. Sayın Serdar Adalı uygun şartların oluşmasını istiyor. Uygun şartların oluşması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Benim dışarıdan gördüğüm bu transferin gerçekleşeceği ve Beşiktaş taraftarlarında uzun yıllardır İbrahim'in de söylediği gibi o hasret kaldıkları heyecanı

0: yeniden taşıyacakları yönünde.
1: Şimdi orada araya girmek istiyorum. Baktım çünkü kontrol ettim. Hani dedik ya Salah Beşiktaş uzun süredir şampiyonluk yarışından uzak. Salah Liverpool'a ilk gittiğinde de Liverpool 10 yıldır şampiyon olamıyordu. Yani bir meydan okumayı, bir meydan okumayı yapmıştı ve başarılı oldu Liverpool'da ve bunu Premier Lig'de yaptı. Devamında yine 2024-25'te de şampiyonluğu var. Yaklaşık 2 sezon sonra, 1,5 sezon sonra böyle bir anda gözden düşmesi aslında Salah fiziksel olarak da mental olarak da bu kadar hızlı düşecek bir oyuncu değil. Birazcık teknik direktör tercihiyle formasından uzaklaşmış bir isimdi. O sebeple ben ya Beşiktaş böyle şöyle bir oyuncu almıyor. Misyonunu tamamladı, son durağı Türkiye olan değil. Ya Salah burada inanılmaz işler yapabilir ki bence çok da yaşı da daha fazlaydı Mertens'in geldiğinde Galatasaray'a.
2: Bir yaş büyüktü
1: ama
2: 35'ti sanki.
1: Mertens buraya gelip ligi salladı. Galatasaray'la şampiyonluk aldı 2 tane. O sebeple ya Salah gibi oyuncular doğru kurguyla sizi şampiyon yapıyor. O sebeple çok yani fiyatıyla vaat ettikleri çok başka bir oyuncu Muhammed Salah. Gelirse ligin en sansasyonel oyuncusu olur.
3: Ben burada şunu da ekleyebilirim bu arada. Trossard'ın nasıl Türkiye'ye geldiğini biraz arka perdesinden bahsederek biraz da Muhammed Salah konusuna orada aslında ışık açacağım. Trossard'da Beşiktaş gündemine geldiğinde ilk biz burada bu yayınlarda konuşmaya başladığımızda Beşiktaş oyuncu tarafıyla daha yakında anlaşmaya. Daha sonrasında daha önce Beşiktaş'ta sportif direktörlük yapan bir isim şu anda menajerlik yapıyor Ali Naibi. Sevgili Ali Naibi Beşiktaş'la Arsenal'in arasındaki o anlaşmayı sağlayan isim. Bunu kolaylaştırıyor ardından sevgili Ali Naibi Arsenal kulübünü hallettikten hemen sonra burada Trossard kısmına da değiniyor. Şöyle bir şey oluyor. Biz burada diyorduk ki yayınlarda Trossard menajeri absürt isteklerde bulunuyor. Özellikle imza parası istiyor. Bonservis verecek bir oyuncu imza parası istiyor diyorduk. Ve yıllık maaşında da 2 milyon euro daha fazla bir ücret istiyor diyorduk. Daha sonrasında bunu Sayın Başkan Serdar Dalı Ali Naibi ile konuşuyor. Ali Naibi Trossard'a böyle böyle bir durum var. Haberin var mı diyor. Ve kendisi de menajerinin bu isteklerinden haberim yok diyor. Ve Beşiktaş anlaşma zeminini oluşturuyor. Yani burada kimle aslında daha çok iletişim kurduğun ve çalıştığın da önemli. Burada sevgili Ali Naibi zaten daha önce de Beşiktaş'ta görev yapmış bir isimdi. Bu transferde Trossard'ın ikna olmasında ve durumdan haberdar olmasına yardımcı olmuştu. Şu anda aslında birazcık benzer bir durum var. Şöyle bir benzer bir durum var. Menajeri şu an belki de Muhammed Salah'ın haberi olmadan kendisinin komisyon ücretini arttırmış olabilir. Burada da tabii Sayın Başkan Serdar Dalı yine Trossard transferinde takındığı tavrı takınacak. Oyuncu tarafıyla bir iletişime geçecek. Daha sonrasında tekrardan menajer tarafıyla görüşmelerini sürdürecek. Dediğimiz gibi oradaki o menajerin ilk mali anlamdaki şartları kabul edip daha sonrasında kabul etmediği için şu anda aslında olumsuz bir hava var ama Muhammed Salah'la ben Sayın Başkan'ın yarın ya da iki gün sonra bir yüz yüze görüşme yapmasını bekliyorum. Bu görüşme sonrasında çıkacak karar aslında Muhammed Salah'ın vereceği karar burada en büyük etkili karar olacak. Zaten bu isimlerdi. Az önce Erdem abi de söyledi. Ben de bahsettim. Muhammed Salah isminden bahsediyoruz. Gelirse belki Türkiye'nin en büyük transferlerinden biri olacak. Sayın Başkan Serdar Adalı daha önce Türkiye'ye Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Fernandes, Manuel Fernandes, Guti gibi isimleri getirdi. O yüzden bu tarz transferlerin içinde çok olduğu için bu süreci bence en iyi yönetebilecek bir isim kendisi. O yüzden Beşiktaş taraftarlar birazcık şu an daha sakin olmaya ben davet ediyorum. Bizim aldığımız bilgiler de o yönde. Sosyal medyada menajerine karşı birazcık hakaret tavırları varmış. Kulüp tarafı da bundan rahatsız oluyormuş. Çünkü oyuncuyu ikna edebilecek tarafta menajer tarafı. O yüzden buradan da kendilerine söyleyelim birazcık sakin olsunlar. Sayın Başkan burada şu an temasları sürdürüyor. Ben cumartesi en geç bu transferin olumlu bir şekilde bitmesini bekliyorum. Süreç tabii, bizim beklediğimiz gibi ilerler.
4: Sosyal medyadaki etkiyi görünce ben de baktım hatta Salah'ın fotoğrafına. 1.2 ile en son evet. Kamp Tur Beşiktaş yazıları. Tabii menajeri de hemen ticari anlamda daha karlı bir sözleşmenin altına imza atmanın evet. peşine düşüyor. Ama Salah'ın duruşunu çok merak ediyorum burada. Trossard evet. orada gönüllere girdi. Bakalım Salah da aynı şey yapacak mı? Bizde böyle bir rekabet oluşuyor.
3: En etkili konu olacak şu an.
2: Ya tabii şimdi taraftar da bir şey diyemiyoruz. Şimdi taraftarın perspektifinden bakınca da öyle bir oyuncu ki çok heyecanlandırıyor. Yani yorum yapması, sürekli rahatsız etmesi bence çok normal. Tabii benim. Ki resmi olarak baktığımızda, profesyonel olarak baktığımızda Beşiktaş'ın işini çok zorlaştırıyor kabul. Ama Muhammed Salah gibi bir isim çok heyecanlandıran bir isim. Bu sebepten ötürü tabii biraz taraftarı dizginlemek zor.

0: Zor tabii zor.
1: Ya bugün mesela şunu konuştuk. Hani Icardi için şu söyleniyor ya. Babası Beşiktaşlı Fenerbahçeli olan çocukları bile Galatasaray'la yaptı diye. Muhammed Salah da benzer etkiyi gösterebilecek bir oyuncu.
2: Kesinlikle.
1: Bugün Galatasaraylı ve 7-8 yaşında erkek çocuğu olan bir arkadaşımla konuşurken şunu söyledi bana. Ya Muhammed Salah Beşiktaş'a gelirse oğlum Beşiktaş maçlarına gitmek istiyor dedi mesela. Yani hakikaten öyle bir figür. Çok çok büyük bir futbolcu Muhammed Salah. Yani isim olarak, kariyer olarak çok çok büyük bir isim. O yüzden hakikaten biraz yani konuşurken dikkatli de konuşmakta fayda var.
2: Kesinlikle.
1: Efe Can'ın dediği gibi işte taraftarların bu konudaki tabii ki isteğini anlayabilmek mümkün. Bir de evet, çok da kısa bir zamanda gündeme geldi Efe Can. Evet. Yani böyle bir aydır falan biz Muhammed Salah'a konuşmuyoruz. Bir gün içerisinde Muhammed Salah'la Beşiktaş görüşüyor. Haberi çıktı önce, sonrasında da anlaştı, anlaşıyor, geliyor, geldi falan gibi bir duruma geldi. O yüzden bunu da anlayışla karşılamak lazım yani.
3: Bu süreçte aslında taraftarlarda şey oluyor, daha büyük etki yaratıyor. O hani normalde bir ayda Beşiktaş'ın görüştüğü futbolcular oluyor. Trossard özellikle 2-3 aydır Beşiktaş'ın gündemindeydi. Ama bir anda bir gündeme girdi Muhammed Salah. Ve dördüncü günde bir anda bir olumsuz bir harekette transfer yattım oldu. O yüzden bence transferin en büyük etken noktası, belki de menajerin kullandığı nokta, taraftarların burada duruma göre hareket etmesi. Tabii burada çok büyük isim oldukları için hem onlar da heyecanlanıyor, bizler de heyecanlanıyoruz. Çünkü böyle bir isme belki de biz sorma şansı yakalayacağız. Çalışma şansı yakalayacağız Türkiye'ye gelirse. Ya
0: hepimiz o şansı yakalayacağız.
3: Ya da biz Türkiye'ye geldiğinin haberini verebileceğiz. Yani bu da bizim kendi kariyerimiz için de çok önemli bir şey. O yüzden Muhammed Salah ismi geldiğinde heyecanlanmamak mümkün değil. Ama 5. günde de bir olumsuz harekette olumsuzluk silsilesine kapılmaması lazım.
0: Hakem doğramasa Dünya Kupası'nda Mısır'ı eliyordu. Mısır eliyordu, Arjantin'i eliyordu. Hakem doğradığı için orada elendi Mısır.
3: Evet.
0: Ve Muhammed Salah'lı Mısır. Yani hani gayet de hazır, fit. Geçen bir fotoğrafını gördüm. Muhammed Salah'ın bayağı böyle fiziksel olarak da vücudu yerinde. Ya bu sebeple çok hazır bir oyuncuyu ve bir lideri alıyor. Yani lider transferi yapıyorsun. Forma sattıracak oyuncu. Takıma ciddi motive. Ya şimdi şöyle, sen Muhammed Salah'ı aldın. Endidi de der ki ya bir bizdeki artık kendimize bir çeki düzen verelim de burada iki kişilik oynayalım. Çünkü Muhammed Salah gelmiş takıma. Evet. Ya bu sebeple Beşiktaş'ın içerisindeki tribünden tut Ümraniye'deki personeline kadar herkesi pozitif etkileyecek bir transfer olur. İdare etmesi, yönetmesi maddi olarak kolay değil ama manevi olarak getirecekleri çok başka. Yani şöyle, Beşiktaş taraftarları yanlış anlamasın. Son 5 yıldır yarışta yok Beşiktaş. Ya Beşiktaş her zaman çok büyük kulüp. Ligi çok daha kötü sıralarda da bitirse çok büyük kulüp ama Muhammed Salah transferiyle o kendi büyüklüğünü yeniden hatırlamış olacak. Bu sebeple yani imza atarsa Serdar Adalı çok büyük bir işe imza atıyor. Lig için öneminden bahsettik ama Beşiktaş için önemi bu seviyede görüyorum ben.
3: Zaten 2021 yılında yanılmıyorsam sattığı forma, Liverpool forması 621 bin. Tek başına Muhammed Salah olarak sattığı forma sayısı.
0: 1 milyon forma sattırmalı mı sence Beşiktaş'ta gelirse?
3: Yani burada ben Beşiktaşlı yetkilileri şunu sormuştum yaklaşık 3 hafta önce. Beşiktaş'ın storlarından sorumlu yöneticiye. Bu sezonki hedefiniz forma satışında rakam olarak ne demiştim? Bana 500 bin cevabını vermişlerdi. Yani Muhammed Salah'ın 2021 yılında sattığı forma sayısı Beşiktaş'ın şu an hedeflediği forma sayısının aslında üstünde. Ben geldiğinde Beşiktaş taraftarların da maddi olarak burada takımlarına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tek başına bence Türkiye'de de en az bir 300 bin 400 bin forma sattıracağını düşünüyorum. Ki Mısırlı bir oyuncu, figür bir oyuncu, İngiltere'de de dünyada da çok fazla forma sattırır. Evet. Onları da eklediğimizde ben 1 milyona yakın bir forma satışı olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın.
2: Tabii şimdi Liverpool'lu bir taraftarın İstanbul'a geldiğinde, Türkiye'ye geldiğinde Muhammed Salah forması alması size absürt geliyor mu? Bence çok. Yani bu transfer gerçekleşirse mesela çok mantıklı. Büyük bir ihtimalle alır yani.
0: Bir de şöyle bir durum var. Yani Kuzey Afrika ülkemize yakınlığı sebebiyle de oradaki insanların ülkemize çok fazla hem ticari hem turistik anlamda gelmesi nedeniyle iyi ilişkilerimiz var. Yani o bölgedeki insanlar bizi zaten kardeşi olarak görüyor. Biz de onları öyle görüyoruz. Bu sebeple Muhammed Salah'ın transferi oradaki kültürler arası da bir transfer. Yani Beşiktaş çok büyük bir şey imza atacağını düşünüyorum. Yani Muhammed Salah bence Roberto Carlos'tan sonra, çok da büyük konuşmayayım ama Roberto Carlos'tan sonra bu lige gelmiş en büyük oyuncu. Benim bakış açımda o yani.
4: Yani mali olarak da 12 milyon euro konuşuluyor. 12 evet. milyon euro Salah için gayet normal, hatta uygun bile diyebilirim.
0: Ya ben orada şunu imza parasını

0: Şimdi imza parası da isteniyor. İmza parası kaç?
1: İmza parası ilk başta gündemde yoktu. Bu menajerinin hem komisyon ücreti isteği, imaj hakları isteğini arttırması sonrasında gündeme geldi. Yani imaj hakkından mı düşürsek ya da forma satışından paydan mı düşürüp imza parası yapsak? Şu an onlar konuşuluyor. Net bir rakam veremiyorum. Çünkü Sayın Başkan da burada son o görüşmeyi yapmadı Muhammed Salah'la. Zaten rakamları da Türkiye'de ilk biz verdik Alspor ekranlarında. Sözleşme süresini de. O yüzden bir görüşme gerçekleşsin yüz yüze olarak Sayın Başkan'la Salah arasında. Daha sonrasında erişelim o bilgiler orada burada paylaşalım arada. Onu söyleyebilirim.
2: Peki yine Beşiktaş'tan devam etmek istiyorum. Sana şu soruyu soracağım. Bugün bir ayrılık meydana geldi. Tayyip Talha Sonuç ayrıldı. Evet. Beşiktaş sosyal medya ekibi de zaten bununla ilgili bir paylaşımda bulundu. Daha sonrasında da bir transfer söylentisi var. Yani transfer iddiaları var. Onları sana soracağım. İstersen Tayyip Talha Sonuç'la başlayalım.
1: Tayyip Talha Sonuç kamp kadrosuna dahil edilmemişti. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyordu. Yeni sezon içerisinde de düşünülmediğini kendisine kulüp tarafı iletti. Bugün itibariyle Rizespor'a geçti. Artık kendisine buradan başarılar dileyelim. O da veda paylaşımı yapmış. Önemli bir isimdi. Fenerbahçe karşılaşmasında 2 sene önceki bir sakatlık yaşadı. Daha sonrasında toparlayamadı. Takıma ciddi bir dönüş sağlayamadı. Geçen sene de Gaziantep'te forma giyiyordu. O yüzden orada da iyi bir performans sergiledi bence. Fena değildi. Ama Beşiktaş yolları ayıracağını kendisine söyledi. Bugün de Rizespor'a gitti.
2: Peki transfer söylentilerinden ilerlemek istiyorum yine. Tabii uzun süreçtir yine Dušan Vlahović'in ismi geçiyor. Evet. Santrafor mevkiinde Beşiktaş. Dušan Vlahović'le ilgili şu anda hangi raddede seni dinleyelim.
1: Dušan Vlahović şu an Sayın Başkan Serdar Adalan'ın, ben sürekli söylüyorum, hayaller üzerinden ilerliyoruz ama Sayın Başkan'ın da hayalleri gerçekleştirme üzerinden ilerliyor. Trossard ilk hayali demiştim. İkinci hayali Vlahović dedim. Zaten yine onu da biz Vincenzo Italiano ile yaptığı ilk görüşme ardından bu ismi Türkiye'de ilk söyleyen Alspor ekranlarında biziz. O yüzden onu da dile getireyim. Dušan Vlahović Beşiktaş'a 10 Ağustos'a kadar süre verdi. Ben 10 Ağustos'a kadar bir 5 büyüklükten teklif bekliyorum. İstediğim teklifi bulamazsam size geri dönüş yaparım. Oturur konuşuruz dedi. Burada Sayın Başkan Serdar Adalı kendisine de mali şartlarda sen ne istiyorsan bize gelmeyi kabul edersen biz kabul ediyoruz dedi. Yani oyuncu tarafına her şey aslında vaat etti Beşiktaş Kulübü. Vincenzo Italiano da kendisiyle 3 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu 3 telefon görüşmesinin de ben olumlu geçtiğini duydum. Ki Fiorentina'dan Juventus'a transfer yaptığında 80 milyon euroya. Oyuncu Juventus'a imza atarken Vincenzo Italiano'yu öven açıklamalarda da bulunuyor. Yani aralarının ne kadar iyi olduğunu da böyle özetleyebilirim. Çok özel bir ilişkileri var. Vincenzo Italiano kendisine şunu söylüyor. Ben Beşiktaş'a geldim. Sen de Beşiktaş'a gel. Kariyerinin şu an bir düşüş sezonunu geçirdin. Burada ben Beşiktaş'ta Avrupa'da özellikle önemli işler yapmak istiyorum. Şampiyonluk kazanmak istiyorum Türkiye'de. Bu da sensiz olmaz diyor aslında kısaca. Seni bu Beşiktaş forması altında görmek istiyorum diyor. Ama en kısa sürede cevap vermesini istiyor. Dušan Vlahović de Beşiktaş tarafına hem Sayın Başkan tarafına hem de Vincenzo Italiano'ya 10 Ağustos'a kadar bana bir süre verin diyor. Tabii 2-3 hafta önce de Türkiye'de Bodrum'a geldi kendisi. Tatilini gerçekleştirdi. Özel antrenörü de Türkmüş kendisinin. O bilgiyi de vereyim. Burada tatilini yaptı. Aynı zamanda antrenörüyle beraber antrenmanlarını gerçekleştirdi. Şu anda bireysel olarak çalışıyormuş. Tabii ilerleyen günlerde ne olur bilemeyiz ama 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş tarafı kendisini bekleyecek. Ama alternatif isimleri de listede tutuyorlar. Lukaku gündemi biraz daha şu an gündemden çıkmış durumda. Orada Sayın Başkan'ın aklına gelen başka isimler de var. Vlahović'ten gelecek karara göre o isimler doğru yönelilebilir. Ama 10 Ağustos'a kadar Beşiktaş Vlahović'i bekleyecek.
2: Bir de Leo Pereira'yı sorayım sana.
1: Evet. Leo Pereira da şöyle. Yine biz Alspor ekranlarından Türkiye'de bu ismi ilk duyuran kişilerdeniz. Onu da söyleyeyim. İlk dur üzerinden gidiyoruz ama biz duyurduğumuz için bunu söylemeye gereği duyuyorum ben. Leo Pereira Beşiktaş'a gelmek istiyor. 3+1 yıllık oyuncu tarafıyla anlaşma sağlandı. Ama Flamengo tarafı henüz anlaşma zeminine gelmiş değil. Onu söyleyelim. Brezilya ekibi 12 milyon euroda diretiyor. Beşiktaş ilk teklifini yaptı, resmi teklifini. 8 milyon euroluk bir teklif bu. Flamengo ekibi, Brezilya ekibi bu teklifi kabul etmedi. Yaklaşık 10 milyon euroya yakın bir teklif bekliyorlar. Oyuncu tarafı Avrupa'dan başka takımların da istediğini belirtiyor kendilerinin ama Türkiye'ye sıcak baktıklarını söylüyorlar. Sayın Önder Özen'in listeye eklediği bir isim. Gökhan Keskin'in izleyip raporladığı bir isimmiş Pereira. O yüzden hocanın oyuna da uyuyor. Ayağıyla iyi çıkıyormuş ileriye. Hücuma iyi çıkartıyormuş takıma. Özellikle Vincenzo Italiano'nun pas oyununun ne kadar ünlü olduğunu

0: Donda artık İtalya'da herkes biliyor zaten. Geriden oyun kurulumunda takıma yardımcı olabileceğini düşünüyorlar. Bir de şu bilgi var. Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu. O yüzden ne kadar da önemli bir oyuncu olduğunu buradan da görebiliriz. Beşiktaş Dünya Kupası'nda oynayan isimlere gidecek. Dünya Kupası'nda takımlarında kendilerini temsil eden oyunculara gidecek. Ya bence güzel bir iş. Flamengo tabii burada pazarlıkları birazcık yavaş ilerletiyor. İstediği zemine gelmesi için. Ama oyuncu tarafı da Beşiktaş'a gelmek istiyor. Leo Pereira olmazsa da başka isimler de mevcut. Alternatif olarak tutuluyor. Ama Vincenzo Italiano'nun ve Önder Özen'in ilk takıma kazandırmak istediği isim Leo Pereira şu anda.
1: Peki ayrılacak isimler olacak mı? Yine bugün evet. Tayyip Talhasan Uç ayrılmıştı. Ayrılırlarsa o mevkilere bir transfer olacak mı? Veya farklı mevkilerle ilgili bir transfer düşüncesi var mı Beşiktaş'ın? Onu da alayım senden. Daha sonrasında Fenerbahçe'ye geçiş yapacağız.
0: Şöyle, Felix Udokai'nin ben yeni sezonda Beşiktaş forması giymesini beklemiyorum. Almanya'dan iki kulüp kendisiyle ilgileniyor. Fransa'dan da bir kulüp ilgi kağıdı yollamış Udokai'ye. Onu söyleyebilirim. Zaten yabancı kontenjanından da Beşiktaş stoper bölgesine bir oyuncu düşürerek bir oyuncu kazandırmak istiyordu. Udokai'ye düştükten sonra yabancı lisesinden Beşiktaş oraya Leo Pereira'yı eklemeye çalışacak. Sağ kanatta bir ayrılık yaşanacak yakın bir zamanda. Ben bu ismin Vaslav Černý olmasını bekliyorum. Midland maçları sonrasında. Onu söyleyebilirim. Roşistan'ın da ilerleyen günlerde ben lig takvimi başladıktan sonra belki de ayrılacağını söyleyebilirim. Beşiktaş sağ kanadı birazcık orada Muhammed Salah transferi rotasıyla oradaki kotayı düşürmeye çalışacak. İki kişilik bir şu an yer kaplıyor. Hem Milot Rašić'sa hem Vaslav Černý. İkisinden çıkmak istiyor Beşiktaş. Vaslav Černý ile de Rangers'ın bir isteği vardı. 6 milyon euroluk. Beşiktaş bu teklifi reddetti. Yeni bir teklif bekliyor şu anda Beşiktaş Vaslav Černý için. Oyuncu tarafı çok ayrılığa sıcak bakmıyor. Onu da söyleyeyim. Ama ortak noktada buluşulursa Rangers özellikle Vaslav Černý'nin eski takımı zaten. Bu takıma da gidebilir. Yani sıcak baktığı bir kulüp. Ama onun dışındaki gelecek tekliflere de çok sıcak bakmıyormuş. Onu da söyleyeyim. Ama Beşiktaş o bölgeye Salah hamlesi yaparak ardından da bir U23 kontenjanına ait bir hamle yapmak istiyor. O bölgede Bundesliga'da bir isim var. Somut adımlar atılırsa o Bundesliga'daki ismi açıklamaya çalışacağım. Ama şu an net teyitli bir bilgi edinmediğim için söyleyemiyorum. U23 pozisyonu içinde Beşiktaş sağ kanatta bu ayrılacak isimlerin yerine bir isim daha kazandırmak istiyor.
1: Peki Fenerbahçe'ye geçiş yapmak istiyorum. Sevgili Erdem Akbaş'a sözü bırakacağım ama evet, onun öncesinde de tabii Fenerbahçe bu hafta önemli bir maça çıkacak. Şampiyonlar Ligi eleme turunda Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. UEFA listesine baktığımızda hiçbir yeni transferin listede yer almadığını görüyoruz. Bu konu hakkındaki düşüncelerin neler? Daha sonrasında ayrılacaklar, transferler hakkında da yine konuşacağız.
2: Elbette. Tabii UEFA listesinde 3 yeni transfer yer almayınca insanlar da merak etti neden yok diye. Şimdi Vedat'tan başlayalım. İlk transfer Vedat Sakat. Vedat'la ilgili hafta içerisinde bir haber paylaşmıştım. Tekrar MR'a girecek. Bu MR sonucuna göre Vedat'ın durumuyla alakalı süreç netleşecek demiştim. Şimdi Vedat'ta iyi giden bir durum var. Yani tedavi süreci pozitif ilerliyor ama sonuç olarak Vedat topuk yaylasından bu yana takımla antrenman yapmadı. Hala risk barındırıyor. Erken sahaya atmanız bütün sezonu etkileyebilir. Vedat'la ilgili süreç bu. Sakatlığı bulunduğu için listede yok. Greenwood Fenerbahçe ile şu an sadece 2 antrenmana çıktı. Ve Dünya Kupası da geçirmediği için Greenwood Marsilya ile de çok fazla çalışma şansı bulamadı. %100 hazır diyebileceğim bir oyuncu değil. Onunla alakalı duruma teknik heyet karar verecek. Onu da birazdan açacağım. Nathan Ake bu isimler arasında en hazır olanı. LASK maçında da çok iyi bir görüntü sergiledi. Ake'nin burada normal şartlarda olması gerekiyor. Ama yok. Mücadeleye 24 saat kala, yani yarın gece çift sıfıra kadar Fenerbahçe'nin 2 oyuncuyu çıkarıp 2 oyuncuyu ekleme hakkı var. Ben Ake veya Greenwood'dan bir tanesinin bu listeye eklenebileceği ihtimalini söyleyeyim. Böyle bir durum var. Tabii bunu yarın net bir şekilde öğrenmiş olacağız. Fenerbahçe'nin böyle bir çabası, böyle bir gayreti var. Bu iki isimden bir tanesi. Neden iki isimden bire düşürdüm? Çünkü Greenwood antrenmanlarda izleniyor durumu. Takımla antrenmana çıktı. Bir karar verilecek. Ake ile alakalı durum çok sabit. Orada teknik heyet bir karar verecek. İki isimden bir tanesinin bu listeye eklenme ihtimali var. Bu yarın netleşmiş olacak. Bunu da böyle açıklayalım. Fenerbahçe Kulübü en azından

0: bu turda mevcut kadrosuna fazlasıyla güveniyor. Teknik heyette. İkisinden bir tanesi eklenirse, ki ben Ake'nin eklenme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Savunmada çünkü çok değerli toplu bir görüntü sergiledi. Ake'nin eklenme ihtimali yüksek Batuhan.
1: Tabii transfer iddialarını da soracağım ama sevgili İbrahim Uslu'nun da Fenerbahçe ile ilgili yorumlarını merak ediyorum. Sevgili İbrahim Uslu, söz sende.
2: Fenerbahçe Greenwood olarak gerçekten çok güzel bir havaya girdi. Özellikle taraftarları Greenwood'da Süper Lig'e gerçekten gelmiş geçmiş en iyi sağcıklardan biri olma adayı. Potansiyeli, istatistikleri bize bunu gösteriyor. Vedat Muriç de yine ligi bilen eski bir santraforu. Vedat Muriç de bir sakat ama iyileştikten sonra çok büyük katkı sağlayacak. Fenerbahçe'de tabii gidecek futbolcular da çok önemli bir kriter. Ona göre çünkü transfer planlaması yapılacak. İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda şu an her şey gidiyor. Ve bu şekilde giderse Fenerbahçe son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacak. Orada da büyük bir özlem var. Ve müthiş oyuncular geliyor. Fenerbahçe'de maçta tabii belirleyici olacak. Çünkü kaç yıl oldu Şampiyonlar Ligi hasreti? Taraftarın da çok büyük bir özlemi var. Ve tribünleri de dolduracaklardır. Aziz Yıldırım gerçekten camiaya farklı bir hava kattı. Ve yaptığı transferlerle o geçmişi de anımsattı Aziz Yıldırım. Bu tribünlere de sirayet edecek. Tabii sahada da işte Fenerbahçe'nin genlerini iyi bilen İsmail Kartal var. Performansıyla birlikte Fenerbahçe güzel bir karşılaşma oynayacak ve önümüzdeki günler içinde bir ışık yakacağını düşünüyorum.
1: Emre Kaplan.
3: Yani şöyle, tabii transferleri çok zamanlı bir şekilde gerçekleştirdi Fenerbahçe ama Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bu oyuncuların oynayamıyor olması biraz tabii ki soru işareti oluşturuyor. İşte Greenwood gibi bir oyuncu getiriyorsunuz. Çok çok büyük bir yetenek. İşte sağ dışındaki olayları ayrı, onları tartışabiliriz, konuşabiliriz ama bizim olayımız, bizim konumuz bu değil tabii ki. Greenwood çok çok büyük bir yetenek. Nathan Ake zaten işte Manchester City'de yıllarca neler yaptığını hepimizin bildiği bir oyuncu. Vedat, İbrahim'in de dediği gibi hakikaten Türkiye Ligi'nde çok büyük fark yaratmış bir oyuncu. Sonrasında da kariyeri de, yani Türkiye Ligi'nden transfer olduktan sonra da kariyeri hep belli bir seviyenin üstünde kalmış. Geçen sene La Liga'da en çok gol atan oyunculardan bir tanesi, takımı küme düşmesine rağmen orada gol krallığı yarışında yer almış bir oyuncu pozisyonunda.
2: İkinci bitirdi, 23 gol
3: attı. İkinci bitirdi. Yani bu seviyede oyuncular alıyorsunuz. Şu anda Fenerbahçe'nin bence yeni sezona dair hazırlıkları bu anlamda gayet olumlu gözüküyor ama Şampiyonlar Ligi elemesinde, yine İbrahim'den referans alarak söyleyeceğim, 2008 yılında en son Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. O günden bu yana bir hasret var. Yani şampiyonluk hasreti zaten 13 sene 14 sene oldu. Onun dışında da Şampiyonlar Ligi'nde yer alma konusunda da bir hasret var. Bu paraları verdiğiniz, bu yatırımı yaptığınız, yeni sezonu planladığınız oyuncuların oralarda sanki olması gerekiyor gibi gözüküyor. Yani bugün bitiriyorsanız bu transferi bu arada. Yoksa bir fırsat transferi kovalayıp Eylül ayında da oyuncu almak gayet kabul edilebilir bir şey. Yani buna kimsenin itirazı olmaz ama bugün bu oyuncuları alıyorsanız Temmuz ayında, işte Ağustos'un başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de taraftarlar stada giderken o oyuncuları görme hayaliyle muhtemelen stada giderler zaten. Ama genel itibariyle yani yeni sezonun yarışını düşündüğümüzde, bugün evet ön elemeden bahsediyoruz, onunla ilgili değerlendirmede bulunuyoruz ama yeni sezonu düşündüğümüzde zaten geçtiğimiz birkaç senede Fenerbahçe'nin belli noktalarda çok iyi kadroları vardı. İşte Asensio gibi bir yıldızı vardı geçen sene. Talişka ona destek olan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi sağ tarafı Greenwood'u koyduğumuzda, ileriye Vedat Muriç, işte savunmaya da Skriniar'ın yanına Ake konulduğu takdirde hakikaten heyecan verici, şampiyonluğu hayal ettirebilecek taraftara bir kadro oluşturdu şu anda Fenerbahçe yönetimi. Daha da eklemeler olacak gibi gözüküyor. Tabii oraları Erdem daha iyi biliyor.
1: Tabii hemen Erdem Akbaş'a sözü bırakmak istiyorum. Tabii transfer dönemindeyiz. Fenerbahçe'de çok önemli isimleri kadrosuna kattı. Az önce de konuştuk. Şu anda tek beklenilen mevki büyük olasılıkla tabii santrafor mevki. Fenerbahçe taraftarı santrafor mevkiine bir transfer bekliyor.
4: Biraz daha
1: söylentiler içerisinde tabii transfer sezonunun başından bu yana Serhul Giresi ismi var. Dortmund'un oyuncusu. Sana bunu sormak istiyorum Giresi hakkında. İlgin var mı? Neler söyleyeceksin?
0: Abi şöyle başlayayım ben. Öncelikle Fenerbahçe taraftarı biraz daha bekleyecek. Onu çok net altını çizerek söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta Salı günü yapılan yönetim kurulu toplantısında Fenerbahçe yönetimi şunu söyledi.

0: konuştu daha doğrusu. Temel odak oyuncu göndermek. 10 Ağustos'a kadar ben Fenerbahçe'de bir transfer hamlesi beklemiyorum. En azından bahsettiğim bölgeye beklemiyorum. Fenerbahçe'nin önceliği mevcut kadrodaki isimleri göndermek. Ben şimdi kaleden başlayayım, hızlı hızlı gideyim müsaadenle.
1: Tabii.
0: Buraya notlarımı da almıştım abi. Livakovic yarın menajeriyle, yarın benim bildiğim görüşme gerçekleştirecek. Dinamo Zagreb'e gidecek. Çok büyük olasılıkla Fenerbahçe Livakovic'i göndermek istiyor. Oyuncu Dünya Kupası'ndan sakat döndü. 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak ama bu transferi engelleyecek bir durum değil. Livakovic'le bir vedalaşacak Fenerbahçe. Ardından Anthony Mustafa, İngiltere'den, Almanya'dan, hatta Fransa'dan da olmak üzere çok fazla yerden teklif var. Mustafa ile alakalı Fenerbahçe'nin istediği çift haneli bonservis bedeli, bunu görüp öyle göndermek istiyor. Amrabat, Olympiakos ve Real Betis. İki kulüple temas, hatta görüşme halinde. Amrabat'la da vedalaşacak ama bunlar böyle hadi gönderiyorum değil. Çünkü bu oyuncuların yıllık ücretleri yüksek. Bu sebeple bu kulüpler Fenerbahçe'ye bonservis bedeli ödemek yerine diyor ki oyuncular, bana bonservisimi ver, ben hiçbir hak talep etmeyeyim, gideyim. Fenerbahçe de bonservis kazanmak istiyor. Diego Carlos sakatlığı vardı, yavaş yavaş takımla çalışmalara başlayacak ama Como ile devam eden, çok da böyle iki tarafı memnun etmeyen görüşmeler var. Çünkü Como Fenerbahçe'nin mevcut durumunun farkında ve Diego Carlos için bonservis ödemek istemiyor. Carlos da bonservisini almak istiyor. Fenerbahçe'de daha bundan 1,5-2 sezon önce ciddi bir bonservis bedeli ödediği Diego Carlos'tan para kazanmak istiyor. Beko İtalya yolcusu, çok büyük olasılıkla bu isimlerle vedalaşacak. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yabancı kontenjanı için yeterli olmuyor. Gitme ihtimali olan isimlere artık bakacak. Şimdi Fenerbahçe'nin bazı isimlerle yolları ayırması lazım. Bu kontenjanı öncelikle bir ona getirecek. Artı bir tane de o dediğin takviye yapması için bir tane daha göndermesi lazım. Şimdi Ederson, herkes Juventus ihtimalinden bahsediyor. Evet, Juventus'un çok ciddi bir ilgisi var. Fenerbahçe'ye ulaşmış, resmi bir teklifi yok. Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde, kısa süre içerisinde Ederson'la görüşecek. Ve Dünya Kupası'nda, yani İstanbul'a gelmeden önce Ederson'la bir telefon görüşmesi yapmıştı Sayın Aziz Yıldırım. Ve takımda tutmak istediğini aslında iletti. Ederson'un da illa ben gideceğim diye de bir talebi yok. Doğru iletişimle Fenerbahçe Ederson'u tutmak istiyor. Şayet 25 milyon euro satın alma opsiyonu, serbest kalma bedelini bir kulüp öderse Ederson'a güle güle. Ve ciddi de bir Fenerbahçe'ye limitlerde yer açmış olacak. Jadon Osterwolde, İsmail Kartal, Jadon Osterwolde'yi sol bekte kullanmak istiyor. Şu an Fenerbahçe'ye gelmiş, resmi bir teklif yok Jadon'la alakalı. Ve hoca bu fikirlerini Jadon'a da iletti. Hem sol stoperde Ake ile alternatif, hem de sol bekte kullanmak istediğini söylüyor. Bu durumda ne olacak? Archie Brown'a ne olacak? Fenerbahçe'nin kadrosunda, mevcut kadrosunda en büyük teklifi almış olan isim Archie Brown. Nottingham Forest'tan. Hala geçerli o teklif. Archie ile alakalı süreç takip edecek. Şayet şu durum var. İsmail Hoca Archie Brown'dan çok fazla memnun. Oyuncu da bu arada çok mutlu Fenerbahçe'den. Ama transfer durumu bu şekilde. Semedo Dünya Kupası'ndan döndü. Fenerbahçe teknik heyeti öncelikle Semedo'yu görmek istiyor. Semedo ne verir? Semedo nasıl bir oyun sergiler? Devamında Semedo'nun ayrılık ihtimali belirirse Fenerbahçe'nin sağ bekte şöyle bir planlaması en azından var. Konuşuluyor değil, var. Mimović çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Sağ bekte Mimović, Mert Müldür ve Oğuz Aydın. Bu üçlüyü kullanma planı var Fenerbahçe teknik heyetinin ve futbol direktörü Oğuz Çetin de bu konuşmalarda zaten bulunduğunu söyleyelim. Semedo giderse Oğuz Aydın kesin olarak takımda kalır. Ama Semedo kalırsa o zaman benim yaptığım ve devamında sosyal medyada arkadaşlar böyle haber yalanlama işlerine de hayranlar bu arada. Yani yalanlamaya çalıştılar. O zaman Oğuz Aydın'la alakalı ayrılık ihtimalini Efecan'la beraber böyle haberi yaparız ki Beşiktaş o kulüp. Bunu da Efecan da haberleştirmişti. Evet. Biz de konuştuk. Devam edeceğim kadrodan. Fred, Atletico Mineiro ve Flamengo'nun, İki kulübün çok net bir şekilde ilgisi var. Hatta Atletico Mineiro artık bunu teklif boyutuna döktü. Eğer bugün Fenerbahçe kulübü ya Fred biz seninle yolları ayırıyoruz derse Fred hemen gider. Fred de öyle